0: yerine daha iyi yetişmiş birisini mi getiriyorsunuz? Daha Türkiye'yi daha yükseklere götürebilecek birisini mi getiriyorsunuz? Elinizde böyle bir lider mi var? Tayyip Erdoğan'dan daha iyi bir lider mi var? Yok. Yani bunu tartışmaya açtığımızda yok.
1: Evet.
0: Mukayese ettiğimizde yok. yan yana getirdiğimizde yok. Erdoğan yetişmiş, iyi bir vatan evladı. Bakın parti dışında konuşuyorum ben. Ben AK Partili olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş olarak konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olarak konuşuyorum ve bir Kürt yurttaşı olarak konuşuyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Tek amaçları Erdoğan'ı durdurmak. Daha önce Türkiye'de darbeler yapıyorlardı. Darbelerle Türkiye'yi yok etmek istiyorlardı. Türkiye'yi ekonomik olarak yok etmek istiyorlardı. Sayın Erdoğan bütün bunları aştı. Türkiye'nin uçağı kalkıyor. Burnu yukarı doğru gidiyor. Arkası da kalkacak. Kim? Tayyip Erdoğan'ı götürürsek bu işi biz yine kurtarırız. Yine Türkiye'yi yerle bir ederiz. Bütün hedefleri Erdoğan. Aktarılan paralar, kurulan partiler, siyaset yapanların %80'i bu amaç uğruna çalışıyor. Türkiye'yi kurtarmak uğruna çalışmıyorlar. Türkiye'yi daha güzel bir Türkiye için çalışmıyorlar. Böyle bir kabiliyetleri de yok. Böyle bir yetenekleri de yok. Böyle bir tecrübeleri de yok. Elimizde iyi yetişmiş, bütün tecrübelerden geçmiş, dünyayı iyi bir şekilde okuyan bir lider var. Türkiye'ye nasip olmuş. Partisi benim için hiç önemli değil. AK Parti'ymiş, CHP'ymiş, MHP'ymiş. Hiç önemli değil. Karadenizliymiş, Doğulu'ymuş, Batılı'ymış. Hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kodlarını çözmüş ve Türkiye'yi dünyada yıldız devlet yapmaya çalışan bir lider var ve bu lideri engellemeye çalışıyorlar ve birileri de buna siyaset diyor. Birileri de buna yeni parti diyor. Birileri de bu yeni parti kuruldu, Türkiye kurtuldu diyor. Birileri habire para aktarıyor. Nereden? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Soran yok, arayan yok. Herkes sarhoş. Böyle değil kardeşlerim, böyle değil. 15 Temmuz'daki provanın aynısı yapılıyor. 15 Temmuz öncesi provanın aynısı. Söylemler aynı. Organizasyonlar aynı. O zaman CHP'yi kullanıyorlardı. Şimdi yeni partiyi kullanacaklar. Onun için yeni partiyi parlatıyorlar.
1: Burada hedef yani yeni partiyle böyle daha farklı grupları, siyasi görüşleri de bir araya getirmek.
0: Kardeşim hedef ne biliyor musunuz? Hedef neydi 15 Temmuz'dan önceki hedef? Türkiye'yi yerle bir etmek değil mi? Türkiye'yi ekonomik olarak, sosyal olarak, ideolojik olarak paramparça etmek. Ekonomik olarak paramparça etmek. Kardeş kavgası başlatmak. Türkiye'yi 50 yıl daha geriye atmak. Amaç buydu. Bunun için yaptılar. Türkiye'nin kara kaşı, kara gözü için yapmadılar. Vatan evlatlarını onun için öldürmediler. Onun için ne yaptılar? Şimdi onu başaramadılar. Şimdi aynı organizasyonla yeni bir deneme, yeni bir kalkışma. Bakınız MİT krizi, gezi olayları 17-25 Aralık akabinde 15 Temmuz. Şimdi aynı provayı tekrar yapıyorlar. Son bir şans, son bir hamle yapmak istiyorlar. Erdoğan'ı devirirsek bu iş bitti. Bizim lehimize döndü derdindeler. Bütün amaçları bu. Bunun için uğraşıyorlar. Bizim bunu ilmek ilmek bütün Anadolu'ya dokunmamız lazım. Bütün Anadolu'ya anlatmamız lazım. Bunu anlatırken AK Parti'ye oy verin. Ya da CHP'ye oy verin, MHP'ye oy verin derdinde değilim. Vallahi değilim kardeşim ya. Biliyorum sahayı. Yıllardır siyasetin içindeyim. Ben artık bu ülkenin siyasetçileri içerisinde geçmişi de iyi tasarlayan, bilen bir siyasetçiyim. Ben 55 yaşındayım ya. Ben Türkiye'nin artık siyasetini, ya tecrübelerim var. Türkiye'nin siyasetini biliyorum. Okuyorum, okuyabiliyorum siyasetini. Dolayısıyla ben bunu söyleyince birileri zannediyor ki biz menfaatimiz için AK Parti'ye 3 oy fazla gelsin diye ya da birilerini kötülemek için yapıyoruz. Hayır, Ay Yıldızlı Bayrak için yapıyoruz. Birlik ve beraberlik için yapıyoruz. 780 bin kilometre kare Türkiye toprağının bölünmemesi için, parçalanmaması için, kardeş kavgasının olmaması için uğraşıyoruz. Ve bunun da temel direği, temel noktası, temel kolunu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın ben uzun boyuna aşık değilim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ben boyuna pozuna aşık değilim. Ayrı bir şey. Sevsen de sevmesen de bu ülkenin birleşme noktasıdır. Bu ülkenin kolunudur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sen Özgür Özel'i getirip Cumhurbaşkanı yapacaksın. Erdoğan'ı evine göndereceksin. Ne Allah kabul eder, ne peygamber kabul eder, ne adalet kabul eder. Niye? Çünkü iyi yetişmiş bir adamın yerine stajyer birini koyarsan bu hakkaniyete uygun bir şey değildir. Biz yurttaş olarak düşünelim.

0: kardeşim. Yurttaş olarak düşünelim. Hadi biz teknik direktör olarak düşünelim.
1: Evet.
0: Ya sahada düşünelim. İki tane oyuncu var elinde. Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı öne koy, gol atar. Ortaya koy, top çevirir. Defansa koy, adam tutar. Kaleye koy, çelik gibi durur. Özgür Özel bunların hiçbirisini yapamaz. Çünkü saha tecrübesi yok. Siyaset tecrübesi
2: peki,
0: yok.
2: Özgür Özel'in ilk CHP'nin başına geldiği o aylarda böyle bir farklı bir mesaj vardı. Daha böyle bir ılıman bir mesajı vardı. Sonradan inanılmaz
0: bakın, ben onun
2: değişti.
0: Için,
2: neden?
0: Ben onun için dikkat ederseniz. Evet. Ben hep diyorum ki Özgür Özel farkında mı değil mi günahını evet. almak istemiyorum. Evet. Ona da haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'na ben söyledim. Ben dedim ki sana bugün size anlattıklarımı Kılıçdaroğlu'na son gece evine bıraktığımda ertesi gün adaylığını açıklayacak. Bugün size anlattıklarımı Kılıçdaroğlu'na anlattım. Baykal giderse, Erdoğan sönerse ülkenin yanlış yola saptırılacağını ve yok olacağını anlatmaya çalıştım. Saatlerce ayaküstü otelde yetmemiş 2 saat 3 saat konuştuk. Oradakiler akıl veriyordu, aday ol. Danıştay'dan üyeler, belki de MİT'in içinde bazı insanlar, askeriyenin içinde bazı insanlar orada oturuyorlardı. Ben de oraya tesadüfen gittim. Fakat ben oradaki 3 saatlik sohbetten sonra evine bırakınca da 1 saat ayaküstü sohbet ettik. Aynen size bugün anlattıklarımı Sayın Kılıçdaroğlu'na anlattım. Beni dinlemedi. 13-14 yıl sonra dediğim noktaya geldi.
1: Evet.
0: Bugün de Özgür Özel'i anlatıyorum. Sizin sorunuza cevaben söylüyorum. Özgür Özel'i getirdiler. Özgür Özel ilk günlerde ılımlı bir siyaset...
2: Normalleşme süreci.
0: Normalleşme süreci. Ha dediler ki biz seni bunun için mi getirdik? Evet. Bak ayağına denk al. Bak Kılıçdaroğlu, bak biz Kılıçdaroğlu'nu getirdik, o şımardı, nasıl hemen geri gönderdik, seni de geri göndereceğiz. İmamoğlu hemen haber gönderdi, ya sen ne yapıyorsun falan dedi. Çünkü bizim İmamoğlu'nun bize gelişini ben defalarca televizyonlarda anlattım, bize nasıl dayatıldığını, CHP'ye nasıl monte edildiğini, CHP'li olmadığı halde CHP'nin başına nasıl getirilmek istendiğini, nasıl birdenbire Beylikdüzü Belediye Başkanı yapıldığını, hemen akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldığını. Daha geçmişi yok. Köftecilikten başka siyasi tecrübesi yok. Köfte satıyor, geliyor bir anda Arı grubundan CHP'nin içine giriyor. O tepeden geliyor, üye yapılıyor. Normal üyelik sürecine uymadan iki tane MYK üyesinin direktifiyle evet. ya da müracaatıyla biz de MYK'da kabul ediyoruz. Ben de o MYK'da varım. Önder Savda var. Bilmem kim var, kim var, kim var. Hepimiz var. Bugün siyasette olan, CHP'de olanların birçoğu var. Yılmaz Ateş var, Mehmet Sevigam var, Mustafa Özyürek var, Onur Öğmen var, Sırrı Özbek var, Mehmet Ali Özpolat var, Bihlun Tamayilgil var, Ali Kılıç var. Biz MYK'dayız ve İmamoğlu geliyor tepeden. Bize dayatılıyor, biz onu üye yapıyoruz. Normalde Beylikdüzü'ne müracaat edecek, İstanbul ile gidecek, İstanbul il bize yazıyla gönderecek, biz değerlendireceğiz. Bu da 6 aylık bir süreçtir ama biz 10 gün içerisinde bütün bunları hemen MYK'da üye yapıyoruz. Nedir kardeşim, kim getirdi? Ne yapıyoruz biz? Plan oradan geliyor. Biz o gün dedik, buradan başlıyor, oraya gideceğiz. Orayı çözmeden bugünü çözemeyiz. Onun için yeni parti değil bu. Yeni bir operasyon, yeni bir başkaldırı, yeni bir 15 Temmuz provası, yeni bir Erdoğan düşmanlığı, yeni bir Erdoğan'a karşı bir cephe. Ha, Erdoğan'a cephe derken siz şöyle düşünebilirsiniz, ya siyasettir elbette ki muhalefet cephe açacak Erdoğan'ı yenmek için. Keşke öyle olsa, keşke milletten oy istese, millet de oy verse, güzel bir şekilde kendisini anlatsa, gelse Türkiye'yi daha iyi yönetse.
1: Evet.
0: Mesele bu değil. Onun için son bir cümle kullanayım. Bütün vatandaşlarımız televizyonları başında bizi izliyorlar. Sakın ha bunu normal bir siyasi parti bölünmesi olarak görmeyin. Kılıçdaroğlu yanlışı gördü. Kılıçdaroğlu her şeyi biliyor. Kılıçdaroğlu bildikleriyle beraber CHP'yi temizliyor. Milli ve yerli bir siyaset yapacak. Milli ve yerli bir muhalefet yapacak. Sayın Baykal gibi dışarıda Erdoğan'la birlikte hareket ederim. İçeride mücadelemi veririm. Bu yola geldi, bu noktaya geldi, doğru noktaya geldi, böyle devam edecek. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl, 14 yıl önce başlatmış olduğu noktadan başlayarak yine FETÖ'nün istihbarat örgütlerinin ağzıyla Türkiye'ye büyük bir operasyon yapıyorlar. Türkiye'nin bütün kazanımlarını yok etmek için uğraşan dış güçlerin piyonlarıdırlar. ayaklarıdırlar. Ahtapot'un Türkiye'deki bacaklarıdır. Evet.
2: Şimdi Coşkun Başbuğ, Savcı Sayan güzel bir noktaya değindi aslında. Bu yeni partinin kurulmasıyla birlikte özellikle dışarıdaki FETÖ hesaplarında kıpır kıpır olduğunu gördük. Yani atılan işte tweetler, postlar, yapılan açıklamalar işte yeni partiye hep destek yönde. İşte maddi ve manevi olarak. Burada hani FETÖ'nün yeni parti olan desteğine nasıl değerlendirirsiniz? Bugüne kadar işte yeni partinin işte aslında eski bir parti, yani siyaset olarak da baktığımız vakit FETÖ ile arasında böyle bir duvar ya da bir çizgi çizdiğini ya da bir açıklama yaptığında duymadık en azından. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Değerlendireyim. Çok önemli bir konu ama müsaade et Orhan, bir duyuruyu yapıp öyle sonra cevabına geçeyim. Beşir Artut, Mardinli bir kardeşimiz, abimiz, tam da bir A Haber izleyeni, A Haber tutkulusu. Bizi ekrandan çok seviyor. Bir şekilde ulaşmak istedi aylar önce. Ulaştı, telefonla tanıştık, görüştük ve bir türlü yemeğe davet etmesine rağmen yanına gidemedik, nasip olmadı. Duyduk ki akciğer kanserinden rahmetli olmuş. Buradan ailesine, kederli ailesine, bütün Mardin'in hemşerilerimize başsağlığı dileklerimi ileteyim. Gerçekten çok üzüldüm. Nasip olmadı ama telefonla hiç olmazsa tanışmış olduk. Allah mekanını cennet etsin.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin.
1: Bütün Mardin'e de başsağlığı dileklerimi iletelim. İşte soruna gelince. Buyurunuz. Şimdi en kritik yer bura. Ben Savcı Sayan bir siyasetçi olarak konuştu. Ben de şimdi asker olarak konuşacağım. Savcı Sayan'ın sözleri üzerine, Savcı Sayan'a ben gerçekten vatandaş olarak teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Niye? Bu konuyu dile getiren çok az adam var ya. Şimdi siz arşivcisiniz. Yıllar öncesinin kayıtları var. Açın bakın. Bu stüdyo hiç unutmadığım andır. Dediler ki Binali Yıldırım'ın rakibi belli oldu. Ekrem İmamoğlu, neler söyleyeceksiniz? İlk kurduğum cümle şu. Buradan dedim bu soru üzerine, altını üstünü, yanını sağını solunu çizerek söylüyorum. Şu an Türkiye'de Fethullah Gülen'den sonra gelen en tehlikeli proje yürürlüğe konuyor. Aman ha dedik. Aman ha. Şaşırdı sunucumuz. Hocam yani önemli bir iddia. Bak dedim, bir daha söylüyorum. Her yeri çiziyorum, altını üstünü yanını. Fethullah Gülen'den sonraki en tehlikeli proje B planı şu an yürürlüğe kondu dedim. Bu bir operasyon.
3: Evet.
1: Yıllar önce söyledik bunu. Ve fırsat buldukça da dillendirdik. CHP'de bir FETÖ izleri diye linç edildik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili işte dostlarımız tarafından. Ve hiç önemli değil. Ben burada emin ol, Savcı Sayan'ın söylediği gibi parti, siyaset, muhalefet, bunun derdi değilim. Benim derdim ülkem. Benim derdim vatanım. Benim derdim ülkeme kurulan tuzaklar. İşte bu tuzağı hatırlatmak, bu tuzağı bir pencere açıp ufuk açmak için bunları dillendirdik. Linç edildik. En son çıktı Kılıçdaroğlu, dedi ki CHP'de dedi, FETÖ dedi var. Ben bunu dedi koynumla beslediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Evet. Ben de döndüm o muhalefet edenlere, dedim ki biz söyleyince linç ediliyorduk. Hadi buyurun, genel başkanınız söyledi. Hem de 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış biri söylüyor. Hadi buyurun dedim. Gülmeye başladılar. Biz ezbere konuşmadık. Şimdi yeter ki bak hislerinden arın. Yani siyasi, etnik, dini bütün kimlikleri bırak. Bir vatandaş, vatan sevdası olarak değerlendir. Görmeyi bilen o kadar net bir süreç işliyor ki. Savcı Sayan siyasetin içinde yıllarını verdi. Buradan soruyorum. Benim bildiğim, anladığım, bak basit sorularla sonuca gidelim. Benim bildiğim, anladığım şu. Siyasette gençlikten başlayıp gençlik kolları, gençlik kollu başkanı, İlçe başkanı, il başkanı tırmalaya tırmalaya MYK vesaire derken genel başkanına oturursun. Hiç kimse de laf etmez. Der ki Savcı Sayan yıllarını verdi, hak etti der. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şimdi bütün siyasi partilerde işleyiş bu. Yani Demirel'e gitsen de aynı, Ecevit'e gitsen de aynı. Yıllarını böyle sahada, meydanlarda vermiş duayen isimler. Ama siyasetini beğen ama beğenme.
3: Evet.
1: Ya diyoruz ki, dedik ki Özgür Özel'in siyasete giriş tarihi 2009 ya da 10. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete giriş tarihi 2010-11, o civar. Topladın mı 15'er yıllık iki tane isim. Yani sonradan siyasete enjekte edilen iki isim. Bunun biri bir numaraya, biri iki numaraya oynuyor. Bu tesadüf mü diye sorduk. Gene soruyorum. 15 yılda bu başarıyı yakalayan başka bir siyasi tarihte örnek varsa Sabri Sayan söylesin. Şu isim de sizin gibi böyle 10 yılda 15 yılda bir anda bir numaraya oturdu desin. Şimdi bu bir geçmiş. Biraz daha değiştiğinde şu çıkıyor ortaya. Enteresan, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi işte bunları siyasete sokun, aday gösterin diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne baskı yapan bir arka planda gücün işlediği görülüyor. Doğru mu? Doğru. Ya ben CHP'li olarak derim ki olsam, kardeşim nasıl oluyor da hani muhalefet dediğimiz Arınç bizden olan birini işte siyasete kazandırmak için çaba gösteriyor. Nasıl oluyor da işte bizden olmayan dışarıda muhalefet diye andığımız bir yapı bu kişilerin siyasete girmesi için uğraşıyor. Şimdi ikinci sorgu da bu.
2: Evet.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz sonrası, bak bir olay anlatacağım. 15 Temmuz sonrası Gülbahar Hatun Kolejleri ve Karadeniz'imizin bölgemizde bulunan bir okulu ilk mührü yiyen, 15 Temmuz sonrası ilk defa kapısına mühür takılan ve FETÖ'nün karargahıdır diye el konulan bir okul. Kimin? İmaş'ın. İmaş kim? İmamoğlu Anonim Şirketi. Kimin? Ekrem İmamoğlu ve babası. Samanyolu TV'de yorumculuk yapar. Orada bir geçmişi var. Ve zaman zaman da böyle FETÖ benzeri hadiselerle anılır ki babasının bedduası hala konuşuluyor. Hani oradan da ben bu konuda da yazılar yazdım. Yani baktığında kardeşim bir dakika deyip sorgulayacağım bir geçmiş var. Ama öyle bir allayıp pulladılar ki.
2: Peki yeni partideki yani şu onları tabii ki yani biz zamanla dediğiniz gibi bu suyu da
1: geleceğim oraya. Konuştuk. Geleceğim oraya. Evet. Şimdi sevgili Orhan, az önce bahsettiğin hadise en önemli yer. Evet. Şimdi biz söyleyince hani farklı algılanabiliyor. İşte hamaset yapıyor gibi değerlendirebilir, evet, ki asla değil. Al. FETÖ'nün bütün hesapları kıpır kıpır dediğin gibi hepsi destek veriyor. Hadi bana bir
2: birine bir şey yapalım mı?
1: Varsa görüntü izleyelim. Var
4: bir şey arkadaşlar? Bir şey hatırlatayım. Siz bakınız Kemal Derviş Türkiye'ye dağıtıldı değil mi?
1: Evet.
4: Geldi Türkiye'de kaç tane bankayı batırdı. Türkiye'nin siyasi yapısını allak bullak etti ve gitti değil mi?
1: Doğru.
4: Projeydi. Kemal Derviş gelirken özellikle bir kişiyi istedi. Dedi ki bu mutlaka olmalı dedi. O kişiyi getirdi, kendisiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'na koydu. Kimdi bu kişi? Daha sonra CHP'den milletvekili seçildi. Zeynep Damla Gürel. Bu Zeynep Damla Gürel daha sonra ne oldu? Nasıl oluyor da direkt gitti Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bey'in danışmanı oldu? Nasıl oluyor bu? Nereden icap ediyor? Ve
1: şimdi nerede olduğunu da söyle.
4: Ve dün ya da önceki gün CHP'den istifa eden milletvekilleri algısı yapıldı. Adam hayatında CHP'nin kapısından geçmemiş. DSP'den milletvekili CHP'den istifa etmiş. Celal Doğan HDP milletvekili CHP'den istifa etmiş. Ali Ilıksoy CHP'ye hiç gelmemiş, istifa etmiş. 90 yaşında 95 yaşında istifanın ne olduğunu bilen yok. Zaten dün Allah rahmet etsin Orhan Dilen öldü. O Allah rahmet etsin o dahi herkes istifa etti. Onların içinde Zeynep Damla Gürel de var. Bakın fotoğrafı görün ya. Kemal Derviş nereye bağlıydı? Nereden besleniyordu? Türkiye'ye nasıl dağıtıldı? Ya bunlar
1: beraberine getirdikleri yani kimler? Bunlar kimlerle irtibatlı?
4: Yani Allah uzun ömürler versin. Erdoğan'ın yerinde kim olsaydı diyecekti ki ben bırakıp gidiyorum. Yeter artık, bu kadar uğraştım. Bu kadar cephe, bu kadar düşman. Ya ne yapıyorsunuz diyecekti ve bırakıp gidecekti ya. Ya her gün ya, her günde olur mu ya? İnsanda biraz vicdan oluyor. Nereden bağlantıya gir? Siz biraz önce İmamoğlu'nun babasının bedduasını söylediniz. Onun bedduasıyla Fethullah Gülen'in bedduası ne kadar da birbirine benziyor değil mi?
1: Zaten oradan evet. Buradan da mı uyanmayacaksın diye yazı kalemi aldım.
4: Ne kadar evet biliyorum sizin yazınızı. Ne kadar birbirine benziyor. Jargon aynı, ağız aynı. Sanki kalıba vurmuşlar. Sanki aynı kalıptan çıkmış. Sanki Bayrampaşa'da plastik fabrikasının kalıbından çıkmış.
1: Bana şu siyasi başarı bir anlat Savcı Sayan. 15 yılda iki kişi nasıl oluyor? 1 ve 2 numara.
4: Ya çok bildiğimiz şey var da biz anlatınca birileri zannediyor ki biz AK Parti için ya da Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel şahsi için yapıyoruz.
1: Vatanım
4: ya kardeşim
1: için yapıyorum.
4: Ben Ağrı Belediye Başkanıyım. Cumhurbaşkanı istifa etmemi istemiyordu. Belediye başkanlığına devam etmemi istiyordu. Ben biraz inat ettim. Türkiye'nin siyasetine girip mecliste
0: CHP ile FETÖ ile mücadele etmek istiyorum dedim. Yani biraz da zoraki bir istifa ettim, tamam mı? Zoraki bir istifa da bu. Cumhurbaşkanı da belki bana kızmıştır, belki darılmıştır. Beni milletvekili bile yapmadı ya. Ha, ben menfaatimi düşünsem diyeceğim ki beni milletvekili yapmadılar. O zaman ben de bundan sonra farklı konuşacağım. Ama ben ülkemi Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha çok seviyorum. Kendi milletvekilimden daha çok seviyorum. Bütün siyasi partilerden daha çok seviyorum. Çünkü ben geçmişi gördüm. Çünkü ben Baykal'ı gördüm. Ben oynanan oyunları gördüm. Ben FETÖ'nün ayaklarını gördüm. FETÖ'nün oyunlarını gördüm. FETÖ'nün bana, aileme yapmış oldukları zulümleri ben kişisel olduğu için anlatmaya dilim varmıyor. Onu söylemiyorum. Şimdi... Ama şunu söylüyorum. Ben bugün bunları anlatınca inanın bütün inandığım değerler üzerine yemin ediyorum. Menfaatlerden arınmış. Bütün Türkiye'nin kardeşliğini, dostluğunu, vatan birliğini, toprak bütünlüğü dışında bir şeyi düşünmeden geçmişteki tecrübelerini ve bugüne kadar siyasetteki okumalarımı da göz önünde bulundurarak ve yanılmadığımı görerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki benim 3-5 kardeşim öğrensin. Ben diyorum ki Türkiye elden gidiyor. Diyor ki soğan 10 lira olmuş. Ben diyorum ki Erdoğan'ı yok etmek istiyorlar. Diyor mazot 60 lira olmuş. Ya tamam biliyoruz. Pahalı. Mazot da pahalı. Hayat pahalılığı var. Geçim sıkıntısı var. Emekli sıkıntısı var. Bütün bunları biz kör müyüz? Siyasetçiyiz. Bilmiyor muyuz? İktidardaki bir parti ülkenin imkanları ölçüsünde bunları iyileştirmek istemez mi? Vermek istemez mi? Siz biliyorsunuz da biz bilmiyor muyuz? Bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz. Bu FETÖ'nün ağzıdır. FETÖ'nün argümanlarıdır. Yani ben bayraktan bahsediyorum. Sen mazottan bahsediyorsun. Kardeşim mazot pahalı. Anladım. Sana katılıyorum. Efendim işte maliye beni sıkıştırıyor. Anladım. Haklısın. Ya bana çok ceza geliyor. Haklısın. Ama mesele o değil.
1: Mesele vatan.
0: Mesele vatan.
1: Önce
0: bunlar
1: vatan
0: giderse sen hiçbirisini görmeyeceksin.
1: Dağlara taşlara. Evet. Şimdi ki dinleyelim mi ondan dinleyelim, sonra bir şey söyleyeyim. Ver soysuzu dinleyelim.
2: Evet bir dinleyelim Ebru'sun ne demiş.
5: Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması değerlidir. Bunun için destekliyorum.
2: Destekliyorum dedi.
1: Daha ne desin? Yani şunu söylüyorum. Hani körün gözüne çomak sokarcasına derler ya. Hadi benim şu ana kadar anlattıklarımı unut. Hadi buyur buna yorum getir.
2: Evet.
1: Bir terörist, soysuz vatan haini, firarda olan bir alçak senin lider önder diye gördüğünü, sözde bu devletin başına cumhurbaşkanı olarak gördüğün kişiyi destekliyor. Destekleyen bir terörist, firarda olan bir terörist. Bu vatana yapılmış bugüne kadar en büyük ihanetin destekleyenlerinden, içinde olanlardan. Hadi bana bunu bir açıkla. De ki bu şunun için İmamoğlu'nu desteklemiş olabilirdi. Unut benim az önce söylediklerimi. Geç. Hamaset yaptım, yalan söyledim, iftira attım. Hadi buyur. Yani şu söyleyene bir çift lafın olması lazım. Eğer gerçekten bu vatanın evladıysan, amacın da siyasetse bir dakika kardeşim, siyaset bir yere kadar. Dediği gibi biz niye dağ taşa yazdık askeriyede, sivilde, önce vatan, önce vatan. O iki kelime var ya, üzerine kitaplar yazılır. Ha bu kavunun, karpuzun, mazotun, pahalının her şeyin önüne geçen bir kavram. Siyasetin önüne geçen bir kavram. Sen şimdi vatandaş olarak söyle sakin kafa, az önce bahsettiğim yerlerden arınarak etnik kimliğini bırak, siyasi kimliğini bırak, dini kimliğini bırak. İstersen Musevi ol, istersen yani yabancı ol, ülkede yaşayan azınlık ol. Otur şunu değerlendir ya. De ki bu ülkenin altını oymak isteyen bir yapıydı. O yapı şu an bana işte dikte edilen, dayatılan bir kişinin savunucusu. Bu yaman tezat neyin nesi diye sorgula.
2: Evet.
1: Dolayısıyla bu ilk destek değil. Bakın ben bunu sadece burada da ilişkilendirilmedim. Sevgili Orhan, dış siyasette de mesela Biden'a, FETÖ'nün bütün o Amerika'daki firari bu ruhsuz, kansız ekibi destek çıktı. Dedik ki bakın hani Trump, Amerikan siyasetinde okurken işte Trump diye öne çıkardık, bize bu lazım diye.
2: Evet.
1: Yani bizim için ehvenişer bu. Onu da örnek verdik. Dedi ki ya kardeşim FETÖ'nün adamları niye gidip de Biden'ı destekliyor, seçim kampanyasına katılıyor? Buradan da mı uyanmıyorsunuz dedik. Aynı örneği şimdi iç siyasete veriyorum. Buradan da mı uyanmıyorsunuz ki bu bir tek değil ha. Bunun gibi sıralı Tarık Toros denen bir şimdi, alçak daha var.
2: Hazır ismi gelmişken onu da verelim isterseniz.
1: Ver Tarık Toros denen alçağı da.
2: Onu da verelim. O ne demiş bakalım yeni partiyle ilgili.
6: Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni Parti nin ilk meclis grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi Özgür Özel. Geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta Yeni Parti'nin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ana muhalefet oldu.
2: Evet, her şey planlandığı gibi yürüyor diyor.
1: Bu soysuz nerede şimdi? Firarda. Nerede? Londra'da. Nerede? Akın İpek denilen bir başka vatan haini soysuz alçağın yanında. Hani o...
0: Ya bunları Coşkun Hocam, bunları konuşmaya gerek yok. Çünkü bunlar ülkeyi yok etmek için 251 kişiyi şehit etmiş, binlerce kişiyi yaralamış insanlar.
1: Ya bu anlamayanlar olduğu için mecbur konuşuyoruz.
0: Ya bunlardan farklı bir söylem beklemek ya da bunlar böyle dedi demek de yanlıştır. Yani adamlar fıtratlarının gereğini yapıyorlar. Zaten adam düşman olarak bakıyor. Adam senin uçağınla özel hareketini yok etmiş. Adam Cumhurbaşkanı yok etmek istemiş. Yani adamdan ne bekleyeceğiz? Bunlar işte biz Özgür Özel'i desteklemiyoruz diyecekler. Ya bunların bütün umudu ne? Bunlar kurmuş. Bu Yeni Parti ismi yeni. Fikirleri mikirleri tamamen eski.
1: Bak birazdan gelecektim. Madem açtın şunu söyleyeyim. Altyazıda da yazıyorsunuz. Bak Cumhuriyet Halk Partiliyim diye gözyaşı döken, baba ocağı diyen Özgür Özel nihayet içindekini döktü ve sırtımızdan bir yük kalktı dedi. Kime? CHP'ye. Şimdi bugün CHP yük gören, yarın Atatürk de yük görür mü? Yarın bu partinin işte baba ocağı dediğin o babayı da sırtındaki yüktü, kamburdu der mi? Ben düşünüyorum.
0: Atatürk'ün iki tane, benim iki tane eserim var dediği bir Türkiye Cumhuriyeti, bir de Cumhuriyet Halk Partisi için demiyor muydu?
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok ettiler, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmeye çalışıyor.
1: Bravo.
0: Zaten bunlar bir numaralı Atatürk düşmanı bunlar.
1: Bravo.
0: Biz bunu Atatürkçülere anlatamıyoruz.
1: Benim zaten...
0: Bizim başka derdimiz yok, biz bunu biliyoruz. Bunlar Atatürk'ün bir tane eserini yok ettiler. Şimdi ikinci eserine hücum ediyorlar.
1: Savcı benim zaten...
0: İkisini de Erdoğan koruyor.
1: En büyük Atatürkçü Sayın Erdoğan.
0: Ya Atatürkçü en büyük. Atatürkçü olmasa bile yani ben şimdi...
1: Ya Atatürk'ün verdiği değerleri sahip çıkan, bir yerlere taşıyan gene Sayın Erdoğan.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın adına konuşma haddine de yetkisine sahip değilim. Fikirlerini kendisi zaten söylüyor. Ama hakkaniyetli bir şekilde davranıyor. Diyor ki benim ülkemin geçmişinde emeği olan bir komutan, bir lider, Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla böyle bir vasiyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Benim rakibim de olsa ben onun yok olmasını istemiyorum. Bunu diyen Erdoğan ama bunun altında siyaset yapan Özgür Özel ve Avanesi, İmamoğlu ve Avanesi, Atatürk'ün iki tane eserim dediği Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikisini de yok etmeye çalışıyor.
1: Benim yazılarda hep kullandığım deyim var. Çok da hoşuma gider. Sevgili Orhan, Atatürkçü geçinenler Atatürk'ten geçinenler.
2: Evet.
1: Hangisine giriyor izleyen takdir etsin.
0: Bunları biliyor.
2: Cevheri Güven de var. İsterseniz ona da bir
1: dinleyelim, bak.
2: Dinleyelim bakalım ne demiş o.
1: Bitmiyor.
7: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı.
2: Evet.
7: Adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
2: Wow. Yani Savcı Sayan, sizin dediğinizle birebir örtüşüyor. Yani CHP kapatılmalı, bitmeli, yok olmalı diyor yani.
0: Abican, yok etmek için ellerinden gelen her şey... Kusura bakmayın, çok özür dilerim.
8: Estağfurullah.
0: Çok özür dilerim.
8: Estağfurullah.
0: Ercan Bey, ikinizden de özür diliyorum. Böyle yaramı deşti. Ben de biraz haddimizi aştık arkadaşların sürülerine. Bizden al, arkadaşlara ver yani. Biz ona da razıyız. Ama ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların gerçek amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmek. Atatürk mü kaldı? Adam bayrağı yok etmek istiyor. Adam özel hareketi yerle bir edip orada 40 tane, 35 tane özel hareket polisini küle çevirmedi mi? Kardeşim 251 kişiyi şehit etmedi mi? Bizim tanklarımızla, uçaklarımızla bizim evlatlarımızı öldürmediler mi bunlar? Evet. Bunlar neyi savunuyorlar? Bunlar Atatürk'ü mü savunacak? Bayrağı yok eden, vatanı yok eden, toprağı yok eden Atatürk'e mi acıyacak? Atatürk'ün partisine mi acıyacak? Biz bunu anlatamıyoruz. Bizi öyle bir sarhoş etmişler ki algılarla, bu Facebook'la, bilmem Twitter'la, bilmem Instagram'la,

0: trollerle para veriyorlar, yurt dışı algoritmalarla. Bakınız, milli ve yerli hesapların tamamı baskılanıyor. Tamamı bazen sizin tweetlerinizi ana akışa yansıtmıyorlar. Bazen gizliyorlar. Görüntülemeleri baskılıyorlar. Algoritmaları farklı farklı değerlendiriyorlar. Her gün takipçi düşürüyorlar. Her gün gece saat 03 oldu mu milli ve yerli hesaplardan 1000, 2000, 3000, 5000 sayısına göre, yüzdeliğine göre gönderiyorlar. Bunlar topyekün bir savaş başlatmış. Bu topyekün savaşa karşı dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti ve onun komutanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek vatanı bir görevdir. Onun için ben bazen diyorum ki, ey Yavuz Ağır Alioğlu, ey Mansur Yavaş, ey Müsavat Dervişoğlu, ya siz başka bir yolunuz yok. Parti martıyı bahane ederek bu ülkeye yapılan yanlışı görmemezsen gelemezsiniz. Sizin yeriniz Erdoğan'ın yanıdır. Çünkü Erdoğan bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bayrağını temsil ediyor, zirveye dikmek istiyor. Onun şahsı, yani ben Erdoğan'ın kişiliği üzerine konuşmuyorum. Temsil ettiği misyonu anlatmaya çalışıyorum. Onun için ya Mansur Yavaş, sen nasıl Özgür Özel'i desteklersin ya? Ya Mansur Yavaş, sen nasıl bu gidişata dur diyebilecek bir harekette bulunmuyorsun? Bakın, ben Mansur Yavaş'tan haz etmem. Belki de sevmem. O ayrı bir şey. Ama benim de vatanım Mansur Yavaş'ın da vatanı. İkimizin de vatanı, ikimizin de ortak vatanı. Yok olursa ikimiz de gideriz. Yavuz Ağır Alioğlu, kardeşim gün ayrı bir siyasi parti ya da ayrı bir fikir yürütme günü değildir. Gün Özgür Özel'in yeni partisine karşı dimdik birleşme günüdür. Birlikte hareket etme günüdür. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Birileri diyor ki siz AK Parti'nin taraftarısınız, her şeyi AK Parti'ye doğru yontuyorsunuz. Ya kardeşim, AK Parti Türkiye'ye kurban olsun. Ya kardeşim, hepimiz Türkiye'ye kurban olalım. Bizim dedelerimiz, atalarımız kanlarını dökmediler mi? Evet. Benim dedelerim öldü, benim atalarım öldü. Benim nenemi götürdüler ya. Cemaliye nenemi iki çocuğuyla alıp götürdüler, nenemi öldürdüler ya. Ermeni cephesinde savaşırken. Ben bu memleketi Turyap'tan almadım, Remax'tan almadım. Bu memleketi ben emlak şirketinden almadım. Dedemin kanı üzerine inşa edilmiş bir toprağın üzerinde yaşıyorsam o dedelerime dua edeceğim ve o dedemin misyonunu yerine getirmeye çalışacağım. Benim için parti purtu meselesi değil bugünden sonra. Ben bunları görünce haykırıyorum, konuşuyorum, söylüyorum. Diyorlar ki ya siz bakmayın, bunlar troll. Kim troll lan? Biz para mı alıyoruz? Biz televizyona çıkınca ben kendi adıma konuşuyorum. Ben sizden parayla mı gelip burada konuşuyorum?
1: Yok.
0: Peki kardeşim, ben gazeteci de değilim. Ben siyasetçiyim. Gazeteci profesyonel mesleğidir, yapar. Ben gazeteci de değilim. Kardeşim, ben biliyorum. Ben siyaseti gördüm. Ben Baykal'ın odasında konuşulanları gördüm. Bakın, herkes Önder Sav üzerinden bir şey konuşuyor. Ben Önder Sav'la ilgili bir şey söylersem, ben Önder Sav'ın nasıl bağlandığını, Önder Sav'ın nasıl Türkiye aleyhine çalıştırıldığını ve bugün yeni partiye nasıl monte edilmeye çalışıldığını ve kimin elinde olduğunu, kimin onun rehin aldığını söylersem Türkiye'de yer yerinden oynar. Bütün inandığım değerler üzerine söylüyorum, yer yerinden oynar. Ama ben terbiyem gereği geçmiş bana emanet edilenlerin benim şerefime, namusuma teslim edildiğini düşünerekten bugün söylemiyorsam o benim hasretimdendir. Kardeşim yapmayın ya. Ya ben artık isyan noktasına geldim. Ben Yavuz Ağıroğlu'nu görünce, ben Musavat Dervişoğlu'nu görünce, Mansur Yavaş'ı görünce saygı duyarım. Siyaset yapabilirsiniz ama bugün siyaset yapma günü değil. Bugün karşımızda büyük bir güç oluşmuş. O güç KAN'ı engellemek istiyor, İHA'yı engellemek istiyor, SİHA'yı engellemek istiyor, Kerkük'ten gelen petrol hatını engellemek istiyor. Türkiye'deki, Irak'taki Türkmenlerle, Kürtlerle Türkiye'nin birleşmesini engellemek istiyor. Orta Doğu'da Türkiye'nin patron olmasını engellemek istiyor. Dünya konjonktüründe Türkiye'nin zirveye oturmasını engellemek istiyor. Bu Türkiye hepinizin Türkiye'si. Erdoğan bugün var, yarın yok. Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Gelin evlatlarınıza, dedelerimizin bize bıraktığı bir vatan gibi siz de böyle bir vatan bırakın. Bunu söylüyoruz.
2: Yani. Evet. Bak şimdi bir cümleyle ilgili mi?
1: Diğer, evet.
2: Tam yeri geldi çünkü. Buyurun. Bak, FETÖ övüyor, destek çıkıyor. Evet. Biden diyor ki muhalefete desteklemeliyiz. Onlara ayar vereceğiz. Erdoğan'ı mutlaka indirmeliyiz. Bunların herhangi birine CHP'den bir itiraz duydunuz mu şu ana kadar? Yeni parti dahil. Bir dakika kardeşim, sen teröristsin,

0: Vatana ihanet etmiş şerefsizin önde gidenisin. Sen hangi akla hizmet beni malzeme yapıyorsun, adıma konuşuyorsun veya bana destek vereceğini söylüyorsun diye çıkıp herhangi bir beyanat duydunuz mu? Yok. Duymadınız. Duymayacaksınız. Bak duymayacaksınız. Bu çünkü hani yapıyı kurduran, yöneten akıl ta o Pensilvanya'da bizim hep yıllardır tartıştığımız akıl. O akıl dizayn etti yeni partiyi. Yok ANAP modeli, yok şunu yapın diye. O akıl hala dizayn ediyor, yönetiyor. Sıkı mı tek laf edesin şuraya? Bu bir şeydir ha, hakarettir bu. Yani bir terörist seni övecek ve sen o lafın altına kalkacaksın. Veya Amerika diyecek ki muhalefeti desteklemeliyiz diyecek, gıkın çıkmayacak. Ortalığı yıkarım. Gerçekten bu vatan evladıysam, amacım siyasette ortalığı yıkarım. Sen kimsin Türk siyasetine ayar veriyorsun? Sen kimsin beni destekliyorsun? Amacın ne? Alçak diye hesabını sorarım. Tık duymadık. Ha duymuyorsan, hani derler ya sessizlikte bir yerde kabuldür diye, bunu izleyenlerin takdirine bırakalım. Evet. CHP'lilerin takdirine bırakalım.
1: Orhan Bey, tam bu arada araya girebilir miyim?
2: Buyurun.
1: Savcı Bey helallik istedi. Helali hoş olsun. Benim vaktim ona. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve siyasetini Türkiye'de en iyi konuşabilecek, en iyi bilen belki de 3 kişiden biridir.
2: Estağfurullah.
1: Çünkü kendisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken hem dışındayken CHP'nin içindeki gayrimilli odaklarla mücadele ederek ömrünü geçirmiş birisi. Dolayısıyla CHP siyasetini de bu yeni CHP diye tabir edilen yeni siyaset anlayışında en iyi analiz edebilecek, tenkit edebilecek kişilerden biridir. Ben de hukukçu kimliğimle birkaç değerlendirmede bulunmak istiyorum. Şimdi bir partiyi, yeni bir partiyi, yeni bir siyasi hareketi değerlendirirken bakacağınız şeyler, kurucuları kimler? Bu yapıyı kimler destekliyor? Parti programı ne? Tüzüğü ne? Ve eylemleri neler? Şimdi bu zaviyeden değerlendirdiğim zaman kurucular kuruluna bakıyorsunuz. Yeni bir isim var mı? Yeni bir ses var mı? Yeni bir soluk var mı? Yok. Oradan oraya kopyala yapıştır. Geçen bir ekip kadro görüyoruz. Ve bu ekip adı son zamanlarda sıklıkla kamuoyunda yolsuzlukla, hırsızlıkla anılan, memlekete yeni bir ses, soluk, umut getirmeyen bir ekip. Şimdi buna baktığınız zaman, şimdi yeni bir siyasi hareketi değerlendirirken kurucular kurulunun partiye yüklemiş olduğu kodlar o partinin felsefesine yansır. Bugün AK Parti'nin kuruluşuna baktığınız zaman geniş bir kadro hareketi olarak gündeme gelmiş bir hareket. Uzun süre öyle anıldı ve bu partinin kadrolarına yerleşti. Kuruluş felsefesini her zaman üzerinde taşıdı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyorsunuz, uzun yıllar fiili bir mücadeleden süzülüp gelen destansı bir kodu içerisinde barındırıyor. Şimdi bu partinin kodlarına baktığımız zaman son zamanlarda özellikle hırsızlık ve yolsuzlukla özdeşleşmiş isimlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bunun yansıması olarak yani parti logosundan ismine kadar çalıntı olduğu kamuoyuna yansımış durumda. Buradan Türkiye'ye bir umut beklemek hata olacaktır pek tabii. Biz böyle okuyoruz. Bununla beraber parti programı neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı. Akademisyenlerin kullandığı belli programlar var. Yüksek lisans tezlerini böyle yüklerler. Çalıntı mı değil mi, kopyala yapıştır ortaya var mı çıkar. O oranını ortaya çıkarır. Bakıyorsunuz yani o programa soksanız belki %80 %90 benzerlik çıkacak. O kadar aynı. Yani bu yapıdan, bu yapı içerisinden memlekete umut olacak, memlekete şifa, deva olacak bir hareketin çıkmasını olanaksız olarak görüyoruz. Ve destekleyen isimlere baktığımız zaman, Savcı Bey de, Coşkun Bey de çok güzel ifade ettiler. Emre Uslu'su, işte diğer FETÖ'cüleri adını bile anmak istemiyorum. Destekleyenlerin de ahvali ortada. Buna göre kamuoyu nezdinde değerlendirilecektir tabii.
2: Evet, şimdi Bercan Bey, son sözü size verelim ilk yarıdan önce, reklamlardan önce. Şimdi hem bu FETÖ'nün desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu hani CHP'nin sonrasında yeni partiye geçen işte Özgür Özel'in biraz daha işte siyaseti kutuplaştırarak işte kendi seçmenini konsolide etmeye çalışma çabalarının biraz daha ayyuka çıktığını, tansiyonu giderek arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Tabii yeni parti, bu yeni parti ilk aklıma gelen tanımlamalardan bir tanesi özellikle o editörümüzün geçtiği bazı notlar, bilgiler

0: Vardı bu işte FETÖ'cü sosyal medyacıların yeni partinin kanaat önderi olarak dans edilmesi tabii yeni partinin geleceği açısından da bir işaret veriyor bize. Evet. Yani Savcı Bey mesela tarihsel olarak, güncel olarak Coşkun Bey askeri, istihbarat ve stratejik açıdan değerlendirdi. Diğer konuğumuz hukuki açıdan baktı. Yani ben de böyle gelecek açısından, jeopolitik açısından bakınca yeni partinin yeni Türkiye'de hiçbir şansının olacağı kanaatinde değilim. Zaten Emre Uluslu kendisi de açıklamasında yani siyasi olarak kazanma şansımız olmasa bile diye bir ifade kullanıyor. Emre Uluslu'yla bir anımız da vardı bizim 2010'da veya 11'deydi. İşte polis imamın ismini bilmiyorum. Tartışıyoruz böyle. İşte o bana laf geçiriyor. İşte siz işte milli görüşçüyle bak yıllarca uğraştınız. Siyaset yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Bak Türkiye'yi biz ele geçiriz şeklinde böyle afilli, iddialı şeylerde, çıkarımlarda bulunuyordu. Ben dedim ki yani siyasal toplumu, sivil toplumu ve devleti çok yanlış değerlendiriyorsunuz. Adorno'nun bir lafıyla cevap vermiştim. Yanlış hayat doğru yaşanmaz demiştim. Yani bu işin sonunda yani toplumu tanıyorsunuz. Sivil toplum olarak biz diyor işte çalıştık nihayet diyor bütün gücü biz ele geçirdik şeklinde biz milli görüşçülere ders vermeye çalışıyordu. Onun yanlışlığını daha o zamanlardan söylemiştik ama demek ki usanmamışlar. Soyadına muhalif olarak yani bugün de yani yeni partinin kanaat önderi olarak sosyal medyacıların öne çıkması zaten bu yeni partinin önümüzdeki süreçte yaşayacağı sefaletin en büyük işaretlerinden bir tanesi. Yani jeopolitik okuma, Türkiye'nin geleceği, şu anki Türkiye, Türkiye'nin geldiği konum, tabi o geçmişteki tehlikeleri ve siyasi dönemi, asıl hedefleri nasıl yeni Türkiye Erdoğan olduğunu gayet iyi biliyoruz. Savcı Bey de akrabam sayılır. Hem amcaoğlu hem teyze oğlu olarak birbirimize yakınız. Onun vatan sevdasına ben de şahidim. Bizim sülale de şahittir. Yani dedelerimiz Abdülmecit Bek mesela Doğu Birinci Dünya Savaşı'nda Kazım Karabekir'le beraber fotoğrafları birliklere gönderilen biridir. Yani Geçitkale'de Ruslardan top ele geçirmişti mesela aşiret Hamidi aşiretlerinin reisi olarak. Yani birçok yararlılık göstermişti. Yani o vatan sevdası Ermenilere, Ruslara karşı ailemizin, sülalemizin gösterdiği zaten o savaş, o mücadele, evet, verdiğimiz şehitler ortada. Şimdi yani o konudaki hassasiyetlerinin Türkiye'nin çok can kulağıyla dinlemesi lazım. Yani bazen şöyle denilir ya mesela Doğu Kürtlerinde vatan hassasiyeti, devlet hassasiyeti güneydeki Kürtlerden çok daha yüksektir. Güneydekilerin bazı işgal bölgelerine uğramamışlarda mesela devlet, vatan, millet ne anlama geliyor tam yerleşmemiş olabilir ama doğudaki Kürtlerde vatan sevgisi, devletin ne anlama geldiği çok önemlidir.
1: Evet.
0: Hatta şeyimden bir örnek vereyim. Annem Kenan Evren'e bile laf söylememe izin vermezdi. Sütümü helal etmem derdi. Askerdir. Hiçbir şey demeyeceksin. Biz İmam Hatip'te bazen böyle eleştirel çıkışlarda bulunurduk. Bize kesinlikle yasaklamıştı. Yani askere, devlete, millete laf etmeyeceksin. Şimdi bu partiye bakınca bunların gündemi tamamen Joe Biden dönemindeki konjonktüre, reçeteye göre düzenlenmiş bir parti. O zaman Joe Biden Erdoğan'ı işte ekonomik yollarla, darbeyle,
1: muhalefetle
0: her türlü yolu denediler, deviremediler. Yani Erdoğan'sız, evet, Türkiye projesini hayata geçiremeyince bu sefer yani bir de deşifre olunca yüz göz de olmak istemiyle Türkiye'nin öfkesini, şiddetini de üzerlerine çekmemek için seçimler yoluyla, sandıklı yoluyla darbe sürecine başladılar. O sandıkla darbenin en büyük isimlerinden bir tanesi de Savcı Bey'in de, Coşkun Bey'in de değindiği gibi İmamoğlu oldu. Yani İmamoğlu üzerinden bir diyelim karanlık bir proje devreye sokuldu. Devlet şimdi yani dışarıdaki o küresel gidişatı çok iyi bilen ülkemiz, devletimiz, özellikle Sayın Erdoğan iç siyasetteki gidişatı bilmeyecek mi? Ona göre tabii ki devlet yani belki eskiden gereken önlemleri alamıyordu. Türkiye'ye müdahale çok daha kolaydı siyaset üzerinden, ekonomi üzerinden veya işte kültür üzerinden veya etnik ayrışmalar, kutuplaştırmalar üzerinden. Ama şimdiki Türkiye'de bu çok zor. Yani bırakın Türkiye'ye müdahale etmeyi, Türkiye'yi dizayn etmeyi. Türkiye artık bölgeyi dizayn ediyor. Türkiye artık küresel denklemlerde, bölgesel denklemlerde oyun kurucu bir aktör ve devlet. Bu açıdan bakınca ben yeni partinin yani şansının çok az olduğunu, evet, görüyorum. Özellikle de yani sosyal medyacıların kanaat önderi olduğu bir siyasi yapının başarı şansı hiç yok.
1: Savcı Sayın, sizinle devam etmek istiyorum. Sizin Önder Sal'la ilgili bir paylaşımınız oldu. Gerçi ilk yarıda biraz Önder Sal'la ilgili.
2: Önder Sal'la ilgili değil, adağımla ilgili.
1: Adağınızla ilgili.
2: Evet.
1: İsterseniz onu bir sesini bir dinleyelim, verelim.
2: Olur.
1: Ondan sonra size soralım. Buyurun.
2: Evet. Eşim Çiğdem Sal ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi

0: kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: Bu arada Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin istifaları yüz binleri geçmiş. Bilmiyorum şimdiki aşama nereye geldi. En son 600-700 binlerdeydi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki rakam. Ama bunun giderek de artacağı görülüyor.
0: Özetle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır.
2: Adak satan kardeşimize geldik. Burada adağımızı aldık. Şimdi biraz sonra bunun açıklamasını size yapacağım. Sebebini size söyleyeceğim. Kimin için adadığını size arz edeceğim. 2008 Mayıs ayında bir partilimiz, Mustafa Üner amca adında bir partilimiz hacca gitmek istiyor. Önder Sav'dan helallik istiyor. Önder Sav da ona diyor ki Araplara para yedirme, boşuna gitme, Muhammed seni orada bırakmaz, ayağından tutar, seninle uğraşamam. Bunun üzerine hepimiz rencide olmuştuk. Türkiye'de büyük bir infiale sebep olmuştu. Herkes bize söylemediğini bırakmadı. Bir şey yapamıyordum o gün bir genç olarak. Ama bir adam vardı, şunu demiştim. Eğer bir gün Önder Sav, CHP Önder Sav'dan kurtulursa ben bir adak adadım, ben bir kurban keseceğim demiştim. Allah'a bir sözüm vardı, Allah'a söz vermiştim. Bugün öğreniyorum ki Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Önder Sav'dan kurtulmuş. Ben de bugün gittim, o adamı yerine getirmek için aldım ve ilgili kuruma bağışladım.
3: Evet,
4: Sabri Sen de ver, Hacı'yı da ver.
3: Hacı'yı da arkadaşlar hazırlıyor şimdi.
4: O önemli tabii evet. Şimdi. Şimdi tabii bu o dönemde biz hepimiz CHP'nin yönetimindeydik. Yani ben, Önder Sav, Mustafa Özyürek, Onur Öğmen, Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, işte 18 kişi biz Baykal'ın kurmay ekibi olarak alınan kararlarda bizim imzamız var. Bihlun Tam'a ilgili şimdi de var herhalde. Dolayısıyla biz tabii çok çetin tartışmalar oldu. Yani Baykal'ın huzurunda bu olay üzerine partiye büyük bir saldırı var. Herkes bizi protesto ediyor. Biz Diyarbakır'da Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacağız. Otobüsle gittik. Otobüsün camlarını kırdılar, taş attılar. Herkes yazıyor. Önder Sav'ı başından sav. Baykal'a söylüyor. Ben de Baykal'a gittim. Dedim ki ya efendim dedim. Yani dedim millet çok bizi artık biz dayanamıyoruz. Yani Müslümanız. Dolayısıyla böyle peygamberle dalga geçiyor. İşte böyle Araplara para verme, Muhammed ayağından tutar seni falan bırakır. Dedim biz kendi toplumumuzun önüne çıkamıyoruz. Toplumu bırakın annemizin yüzüne bakamıyoruz. Evet. Dolayısıyla herkes bize diyor ki CHP din düşmanı. Siz hepiniz de dine düşmanlık eden bir partide görev yapıyorsunuz. Siz de dindar, dinsizsiniz. Yani o noktaya götürüyor. Sayın Baykal da dindar bir adamdı. Allah rahmet etsin. Ya kardeşim dedi. Siz öyle diyorsunuz da dedi. İnsanlar kendi değerlerine sahip çıkacak dedi. Bir haklı gerekçemiz olacak bizim. Haklı gerekçe de şu olacak dedi. Şimdi dedi gelip bana tamam siz diyorsunuz. Biz de ben de görüyorum. Ben de rahatsızlık duyuyorum. Son derece rahatsız oldum. Fakat örneğin Güner Ümit Alevi kardeşlerimizin değerleriyle ilgili bir kelime kullandı. Meslek hayatı son buldu. Çünkü Alevi kardeşlerimiz kabullenmedi ve ona son derece karşı çıktılar. Eylemler yaptılar. Ta Tunceli'ye gitti, özür diledi dededen, yine de fayda etmedi. Çünkü bu özür dilenecek bir durum değil. Sen İslami değerlerle, dini değerlerle dalga geçmişsin. Ya kardeşim CHP Genel Merkezi'nin önüne 3 tane Sünni vatandaşımız gelip bu işi protesto etti mi? Bir kalabalık toplandı mı? Tamam siz öyle diyorsunuz da kimse, herkes karnından konuşuyor dedi. Yani ben dedim ki vallahi dedi eğer dedim Önder Sav ayrılırsa ben dedim kurban keseceğim dedim. Adak adadım dedim. Dedim CHP Önder Sav dedi ben dedi iki kurban keserim. Sen bir kesersen ben iki keserim. Hmm. Tamam mı dedi yeter ki dedi.
5: Rahmetli Baykal mı dedi bunu?
4: Evet dedi sen bir tane keseceğim dedi Allah rahmet etsin dedi ben iki tane keserim dedi. Ama zaten tüzük müzik değişikliği oldu, tasfiye oldu. Ondan sonra bu Kılıçdaroğlu o uzun bir mesele. Sonra anlatırız belki bir programda hatıralarımızı anlatırız. Ya da kitap yazarsak anlatırız. Sonra işte ben de o gün dedim ki sonra tabii biliyorsunuz daha üstüne olaylar geldi. İşte evet. Gerçekten hepimizi çil yavrusu.

0: gibi dağıttı kendi menfaati için. Nereden sıkıştırıldığını biliyorum. Rehin almışlar. İşte Baykal 30-40 yıllık arkadaşına ihanet etti. Baykal'ı evine gönderdi. Partiyi dağıttı. Hepimizi dağıttı. Her birimiz bir yere gittik. Mahalle işgal edildi. CHP Suriye gibi 50 tane bayrak dalgalandı. Mahalle Allah bullak bizim mahalle. 50 tane bayrak dalgalanıyor. Kimin nerede olduğu belli değil. Karşı mahallenin muhtarı Tayyip Erdoğan bize sahip çıktı. Ya dedi ki, ya bunlar vatansever insanlar. Ben bugün diyorum ya, biz parti düşünmüyoruz, vatanı düşünüyoruz. Ya bunlar karşı mahalleden bizim mahalleye gelmişler. Ya bırakın biz bunları, biz iyi bakalım. Yani bunlar da bizim yurttaşlarımız. Partileri farklı da olsa neticede Türkiye için çalışan gençler, insanlar. Gerçekten bize, yani bize kucak açtı ve biz, ben tabii 2013-14 yıllarında AK Parti'ye geçtim. Sonra bu Önder Sav istifa ettikten sonra 18 yıl sonra istifa etmiş. Adam aklıma geldi. Ben tabii bunu bir fetva almam lazım. Yani geçerli midir? Ben AK Parti'ye geçtim, CHP'de değilim. Adak bozulur mu falan filan.
1: Sordunuz mu bile?
0: Tabii. Bursa'da İmam Mehmet Ali Aksoy abiye sordum. İsmini yanlış telaffuz ettim. İyi bir dostumdur, iyi de biliyor. Sonra bizim Diyarbakır bir dönem il başkanlığı yapmış Ömer İleri Hoca, çok bu konularda fetva sahibi. Sonra bir yeğenimiz var. Kocaeli'nde Ahmet Hoca kanaat önderidir, büyük bir alimdir, medrese alimidir. Üç imama da sordum. Dedim ki, değerli imam abilerim, değerli büyüklerim, ben CHP'deyken Önder Sav CHP'den ayrılırsa, CHP Önder Sav'dan kurtulursa ben bir kurban keseceğim diye bir adakta bulundum. Şimdi dedim, ben AK Parti'deyim. Benim hala boynumda mıdır? Yani ben kesmek zorunda mıyım? Evet dedi, vaciptir. Sen bunu yerine getirmek zorundasın. Senin CHP'den, CHP'yi bırakıp AK Parti'ye geçmen seni buradan derdest etmez. Sen bunu kesin kesmen lazım. Etini de yemeyeceksin, yedirmeyeceksin akraba talukatına. Dolayısıyla ben de gittim işte, hatta ben onun parasını alıp Arap kardeşlerime gönderecektim. Gazze'ye gönderecektim. Fakat hani birileri diyecekti işte kesmediler, şu oldu bu oldu falan filan. Gittim işte ben bir adak satan bir arkadaşa gittim. Aldım. O da zaten İzmirli ama Ağrılar'ın yeğeniymiş. Adamı aldım, kestim. Sonra birkaç tane devlet kurumunu aradım. Dedim ki ben size bağışlamak istiyorum. Onlar da prosedürleri falan var. Bulduk fakir fukarayı.
2: Dağıttınız.
0: Ve dağıttık, verdik.
2: Şimdi yeni adak
1: var mı? Oraya geleceğim ama bir son dakika gelişmesi var. Devam edeceğiz. Ama şu anda ekranlara da yansıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama var. Sevk edilen 6 şüpheliden Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama kararı verildi şeklinde bir son dakika bilgisi var. Adli kontrol kararı verilen iki kişi var. Ceyhan Ünlü ve Adem Altıntaş. Daha detaylı bilgi için muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan hattımızda. Büyük bakalım.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ikinci dalga operasyon kapsamında çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı ve operasyon kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildiler. Sabah saatlerinde rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verdiler. Savcı huzurunda ifade verdikten sonra savcılık talebi doğrultusunda aslında Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle, Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği sonucu da biraz önce açıkladı. Yani oradaki hakimlik ifadeleri de bitti ve bu kapsamda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan Salih.
1: Evet, çok teşekkürler Kadir, bize aktardı bilgi bu son dakika bilgisi için. Evet Yusuf Bey, sizden bunun değerlendirmesini alayım. Bu soruşturma ile ilgili gözaltına alınmışlardı, şimdi tutuklandılar, nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, ben de bir Üsküdarlı olarak süreci yakından takip ediyordum. Bir belediye başkanı tutuklanması tabii adli kontrol tedbiridir, bu kesin bir hüküm değil. Yorum yaparken her zaman lekelenmeme hakkını göz önünde bulundurarak yorum yapmamız hukuka ve hakkaniyete uygun olandır. Yalnız ayyuka çıkan, kamuoyunda dillendirilen bazı iddialar var. Özellikle imar ve ruhsata ilişkin usulsüzlüklerle alakalı. Burada bu soruşturma üzerinden şunu vurgulamayı çok önemli buluyorum.
1: Buyurun.
4: Bakın, ilçe belediyelerine devredilen bir yetki var. Kentsel dönüşüm yetkisi. 6306 sayılı kanun kapsamında çevre şehircilik yetkileri ilçe belediyelerine devrediliyor ve ilçe belediyeleri özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm üzerinde çok önemli hak ve yetkilere, yetki ve sorumluluklara sahip. Bu kentsel dönüşüm meselesi bir milli beka meselesidir. 6 Şubat depremini o hiçbir zaman unutmamak lazım. Eğer İstanbul'un sesi kesilirse Türkiye'nin nefesi kesilir. Kanun koyucu da bununla ilgili çok önemli teşvikleri hayata geçirmiştir. Bu tarz süreçler, özellikle ilçe belediyelerine yapılan bu operasyonlar maalesef bu tarz süreç kentsel dönüşüm süreçlerinde sekteye uğratıyor ve şu an vatandaş son derece endişeli bir şekilde bu haberleri takip ediyor. Çok sayıda dosyası bekleyen kat maliki var. Yeni yapısına, huzurlu yuvasına kavuşmayı bekleyen kat maliki var. Maalesef bu süreçler, bu tutuklama tedbirleri bu süreçleri aksatıyor. Burada belediye başkanlarına, belediye yöneticilerine çok önemli tarihi bir sorumluluk yüklenmiş durumdayken kendi hak ve yetkilerini bir menfaat uğruna kötüye kullanmaları gerçekten çok üzücü. Kamuoyuna yansıyan bilgiler çok üzücü. Üsküdar'da özellikle Kent AŞ üzerinden bu yolsuzlukların yapıldığı, Excel tabloları üzerinde bir şifreleme metodolojisi kullanılarak işte bu rüşvetini ödedi, bu ödemedi, bununki bekletilecek, bununki yapılacak, bununki imzalatılacak gibi metodolojiler kullanılarak buradan rant elde edilmeye çalışılması sadece maddi menfaatlerle açıklanabilecek bir durum değil. Bu vatandaşın hayatıyla oynamaktır. Bu kadar kritik bir süreç geçilirken, biliyorsunuz kentsel dönüşüme teşvikler bu yıl sonunda hibe kaldırılıyor ve krediye dönüşüyor. Böyle bir durum varken hak ve yetkililerin bu denli kötüye kullanılması gerçekten çok üzücü. Ama buradan vatandaşlarımıza da şunu söylemek lazım. İdarede devamlılık esastır. Bu noktada ya meclis kendi içerisinde yeni bir başkan atayacak ve seçecek ve süreçler devam edecek ya da kayyum atanması, eğer görevden uzaklaştırılsa anayasanın ilgili maddeleri çerçevesinde kayyum atanarak yine idaredeki bu prosedürler hızlı bir şekilde yerine getirilerek vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecektir. Bir hukukçu olarak ilk gözlemlerimiz, söyleyebileceklerimiz bunlardan ibaret.
2: Ben bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Bununla ilgili şöyle konuşabilir miyim?
1: Tabii ki, buyurunuz.
2: Şimdi biz söyleyeceğiz, yine inanmayacaklar. Çünkü algı operasyon. Bu Üsküdar Belediyesi ile ilgili orada müteahhitlik yapan benim hemşerilerim var. Bu hemşerilerim, bak, bütün telefonumda kayıtları var, yazıları var. Gerekirse ben ilgili yargıya, yetkililerine verebilirim. Bunlar diyorlardı ki bizi haraca bağlamışlar. Bu Üsküdar Belediyesi, hemen gidiyorsun, diyorlar ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday olacak, para lazım, biz para biriktireceğiz. Bir günlük tebligat ya. Bir günlük tebligat olur mu ya? Adam sabah tebligat yapıyor, diyor
1: bir
2: ki
1: bir gün içerisinde yapmak zorundasınız. Yani
2: evet, hayır, adam tebligat gönderiyor, diyor ki sen buraya, diyor, yanlış bir şey yapmışsın, yarına kadar bunu kaldırmazsan bu kadar ceza. Ya yarına kadar. Mümkün değil bunu kaldırmak. Bana 5 gün, 10 gün, 5... Yani amaç ne? Adam eşeğini yemeye niyetlenmiş, demiş ki kulakları tavşan kulağına benziyor. Hani yiyecek ya, işte onu helallaştırmak için şimdi farklı bir oyun peşinde. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ndeki bu olaylar ayyuka çıkmıştı. Herkes biliyordu. Ve hanımefendi de zaten ben Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Dolayısıyla İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla para lazım. Yani herkes, bak ben şahit gösterebilirim. Herkes diyordu ki beni çağırıyorlar, onu çağırıyorlar, bunu çağırıyorlar. Bunu şikayet olarak bize söylüyorlardı. Dertleştiğimiz durumlarda. Şimdi biz bunu söylüyoruz, yine şimdi yeni partiler diyecek ki böyle bir şey yok. Şimdi yeni partilerin, bakın, biraz önce bir vatandaş Ankara'dan bana bir mesaj atmış. Tanımıyorum. Mesaj numaramı nerede? Değerli Savcı Bey, ben seni yürekten tebrik ediyorum. İnan benim bir evim Ankara'da, adresini yazmış. Parkta oturuyorum. Burada emekli ya da görevden atılmış FETÖ'cülerin tamamı burada, ben kulak misafiri oluyorum. Sabahtan akşama kadar Özgür Özel propagandası yapıyorlar. Ne ya bu? Bu ne ya? Şimdi bu AK Parti meselesi mi? Şimdi bu Yavuz Ağralıoğlu'na soruyorum. Mansur Yavaş'a soruyorum. Müsavat Dervişoğlu'na soruyorum. Kusura bakmayın, ben onların yani şey için söylemiyorum.
1: Evet.
2: Hadi siz, ya siz neyin peşindesiniz ya? Kardeşim birleşin, bir ittifak kurun ya. Bir Türkiye ittifakı olsun ya, büyük bir ittifak olsun ya. Ya Cumhurbaşkanı

0: Bu paraları kim veriyor? Yoksa bu İmamoğlu'nun gizli paraları birileri üzerinden taşeron olarak bu partiye mi aktarılıyor?
1: Bağış adı altında diyorsunuz.
0: Bağış adı altında, yani parayı birisi veriyor da dağıtıyor bu. İşte bir hani bu parayı kim dağıtıyor? Yani işte bu parayı veren kim? Bankalarda bu parayı verenler belli. Adamın geliri ne kadar, bağışı nasıl yapmış, niçin yapmış? Hani asgari ücretten yakınıyor, ben geçinemiyorum diyor. Acaba o adam ne kadar bağışta bulunmuş? Acaba İmamoğlu'nun, hani Özgür Özel diyordu ya, Uşak Belediye Başkanı para vermiş, ne olmuş? Diyor, bu devletin bu cebinden çıkmış, öbür cebine girmiş. Acaba bu para da İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde etmiş olduğu paraların birileri tarafından taşeron bazı kişilere verilerek oradan aklanmak için kara parayı aklar gibi yeni partiye finansman olarak mı dönüyor? Bunu devlet sorgulamayacak mı?
1: Bu çok ilginç bir nokta. Sayın Avukat, onu soracağım tam. Yani son dönemde işte ahbap bağış falan çok konuşuluyor. İşte denetlemesi vesaire. Bunun siyasi partilerin bağış sistemi falan denetleniyor mu? Ya da oluyorsa nasıl oluyor? Sayın Savcı çok önemli bir...
0: Bir cümle daha söyleyeyim. Avukat Bey değerlendirsin. Ya da o bağışı, evet, o bağışı yapanların, tabii ki iyi niyetle bağış yapanlara ben bir şey demiyorum. O bağışı yapanların arka cephesinde kim var? Hmm. Kaç tane FETÖ'cü var? Para nereden geldi, nereye gitti, nasıl aktarıldı? Yani bu finansmanı kontrol devletin görevidir. Siyasi partilerde bağışın bir kuralı vardır. Kafasına göre herkes istediği gibi. O zaman parası olan istediği partiyi kuracak, milletin iradesini satın alacak, kurultayı da yapmış oldukları gibi. Bu işi böyle Türkiye'nin aleyhine çevirecek. Parayla Türkiye'nin rejimini değiştirecekler. Parayla Türkiye'nin geleceğini karartacaklar. Devlet bu kadar basit mi ya? Devlet vatandaşın hukukunu, güvenliğini, adaletini sağlayan büyük dev bir organizasyondur. Devletle kim savaşmışsa yenilmiştir. Görüyoruz işte, APU devletle savaştı, yenildi. FETÖ devletle savaştı, yenildi. Ahbap devletle savaştı, yenildi. İmamoğlu parti marti kurmuyor. İmamoğlu devletle savaş açmış. Devlete savaş açmış. Biz hala partinin peşindeyiz. AK Parti, MHP, CHP bilmem şu bu falan. Savaş açmış, savaş. Arkasına terör örgütlerini alarak, istihbarat örgütlerini alarak, büyük bir şehrin de bütçesini alarak, müteahhitleri de yandaş yaparak adam devlete savaş açmış. Niçin savaş açmış? Efendim, Türkiye Cumhuriyeti devletini daha güzel bir yere getirmek için mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti devletini güzel yerlere getirmeye çalışanları engellemeye çalışıyor bu parayla. Hala biz bunu bilmiyoruz. Hala biz bunu anlatmıyoruz. Hala yeni parti kuruldu. Yeni parti. Bizim orada bir köy vardı. İşte köy biraz şehirden uzak. Hemen bitireyim. Şehirden uzak. O zaman da böyle televizyon yok, sosyal medya yok. Görücü usulüyle kızlar evleniyor. Dolayısıyla köye birisi gitmediği zaman kızı görmüyor. Kız da bir yere gidemiyor sosyal açıdan. Köyün yaşlı bir amcası varmış, Allah rahmet etsin. Demiş ki, ya biz bir formül bulalım. Bizim kızlar 25-30 oldu, evlenemiyorlar. Biz bunların bir ismini değiştirelim. Ondan sonra gittiğimiz şehirde kahvede oturduğumuzda bu kızların propagandasını yapalım. Ne yapalım? Kızların ismini Altın Kız, Taze Gül, Gül Fidan, Gül Taze, Gül Çiçek, Altın Kız gibi isimler koyalım. Cazibeli isimler koyalım. Şeyde de kahvede de oturunca herkes propaganda yapsın. Ya falan köyde Altın Kız var. İyi bir gelindir. Bilmem ne. Ya maksat böyle. Ya bunlar da bu mesele.
1: Evet.
0: Adam gece gündüz oturuyor, algı yapıyor. Yeni parti, yeni parti. Neresi yeni? Özgür mü yeni? 91 milletvekili mi yeni? Buradan ne, bunlar nereden geldi? Peki CHP'de değişen ne? Niye bırakıp gittiniz? Kılıçdaroğlu'nun dışında değişen bir şey var mı? Yok. Kılıçdaroğlu'na sabretseydiniz, kurultayı da devirseydiniz. Kılıçdaroğlu sizin Cumhurbaşkanı adayınızdı. Kılıçdaroğlu'nun arkasından gözyaşı döküyordunuz. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Cumhurbaşkanıydı. Türkiye'nin kurtuluşuydu. Hak, hukuk, adalet için 500 kilometre yürümüştü. Sizin yıldızınızdı. Özgür Özel, ben Baykal'a ağladığım gibi o Kılıçdaroğlu'na ağlıyordu. Ama ben Baykal'a ihanet etmedim. AK Parti'ye geçerken bile Baykal'dan müsaade aldım. Ve hala da Baykal'ı rahmetle anıyorum. Hala da Baykal'ı rahmetle yad ediyorum. Ve hala da Baykal'ı güçlü bir devlet adamı, bir lider olarak görüyorum. Hala diyorum ki ben Erdoğan'la, Baykal'la siyaset yaptım. Çakallarla siyaset yapmadım diyorum. İki devlet adamı, yiğit adam. Keşke biri cumhurbaşkanı olaydı, biri başbakan olaydı dediğim dönemler vardı. Sayın Baykal, hastanede yatarken gittim, orada geçmiş olsun defterine yazdım. İçimde ukde kalan bir şey var dedim. Sayın Genel Başkanım, keşke bir dönem

0: dönem siz Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan da başbakan olaydı. Siz dünyada Türkiye'yi temsil etmek için uğraşsaydınız, Sayın Erdoğan da halkla ilişkilerle, ekonomiyle ilgilenip Türkiye'yi devasa bir devlet yapsaydınız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Özgür Özel, sen Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor muydun? Arkasına gözyaşı dökmedin mi? Benim babamdır, benim liderimdir demedin mi? E geldi genel başkan oldu, sen bıraktın gitti. Ne değişti? Sabredeydin. Program aynı, tüzük aynı, yasa aynı. Kılıçdaroğlu senin eski genel başkanın. Ha beğenmediğin bir yönün varsa delegeler para dökmeden kurultayı da değiştireydin. Evet. Bunlar yatacak yeri yok. Bunlar FETÖ organizasyonudur. FETÖ organizasyonu. Şimdi nokta.
1: O hacca ile ilgili görüntü işte. Gelir.
2: Evet. Buna işte girmeden şu çok finansal kısmı, mali kısmı açıklasam. Buyurun. Orhan Bey. Orada buyurun, konu dağılmasın çünkü. Bu belediye operasyonlarıyla yeni partinin başlatmış olduğu bağış kampanyası çok güzel kesişti. İzleyicilerimiz de konsantrasyonunu kaybetmemesi adına orayı bağlayalım. Bir siyasi partinin bağış toplamasında bir beis yoktur. Yalnız siyasi parti bunu yaparken çeşitli yasal düzenlemelere riayet etmek mecburiyetindedir. Siyasi partilerin mali durumlarını Anayasa Mahkemesi inceler. Her yıl siyasi partiler kesin hesap raporlarını oluşturup Anayasa Mahkemesi'ne sunarlar. Anayasa Mahkemesi de bu denetimi yaparken Sayıştay'dan operasyonel teknik destek alarak yapar. Bu noktada şunu dile getirmekte fayda var. Bir siyasi parti bağış aldığı zaman bu bağışın kimden alındığını, ne kadar alındığını kesin ve net bir şekilde ortaya koyması lazım. Gelişi güzel yapılan bağış kampanyaları daha sonra siyasi partilerin başına bela olabilir. Kapatmaya kadar gidebilecek bir yolun taşlarını döşeyebilir. Özellikle şuna dikkat etmek lazım. Savcı Bey de, Coşkun Bey de yurt dışı bağlantılarından FETÖ iltisaklarının üzerinde duruyor. Bu bilgiler çok kıymetli. Bir siyasi parti yurt dışı menşeili bir devletten, uluslararası kuruluştan, gerçek veya tüzel kişiden bağış alamaz. Burada burası çok önemli. Bu kapatmaya kadar gidebilecek bir yolu açabilir. Anayasanın 69. maddesinin 10. bendinde çok açıkça düzenlenmiş. Yabancı kişilerden, devlet olabilir, gerçek kişi olabilir, tüzel kişi olabilir, kesinlikle bağış alamaz. Yurt içinde de yapılan bağışlarda miktar olmak üzere bir sürü şart var. 600 küsür bin liranın üzerinde bir bağış alamaz bir yıl içerisinde gibi gibi teknik detaylar var. Bu hususa çok dikkat edilmesi lazım. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum Savcı Bey. Sözünüzü kesin.
0: Estağfurullah. Size, size katkı yapacağım da onun için söylüyorum.
2: Teşekkür ederim. Buradan şunu da, şimdi yeni parti adı yeni ama kendisi yeni değil. Kadroları yeni değil. Şimdi bagajında getirdiği bir kadro ve eylemler bütünü var. Şimdi bu partiye giden yola baktığımız zaman rüşvet, irtikap, zimmet, bir kamu görevlisinin işleyebileceği bütün suçlarla anılan bir parti. İşleyebileceği bütün suçlarla anılan bir parti. Belediyeleri tel tel dökülüyor. Şimdi bu zaviyeden baktığınız zaman irtikap suçu bir kişiyi hukuka aykırı bir işlemi gerçekleştirmesi için kamu görevlisinin icbar etmesi. Türk Ceza Kanunu'ndaki tanımı bu. Şimdi yarın bir gün bu belediyelerin, bu tel tel dökülen belediyelerin yeni partiye bağış karşılığında ellerindeki kamu otoritelerini kötüye kullanmayacağını kim garanti edebilir?
0: Şimdi 2880 miydi? Siyasi partiler yasasına göre onun ilgili maddesi var. 67 olacak herhalde. Belediyeler siyasi partilere bağışta bulunamaz. Bulunduğu zaman kapatmaya sebeptir. O partinin kapatılması gerekir.
2: Yok, o yanlış anlaşılmasın. Orada araya gireyim. Belediyeyle örnek verecek olursak, belediyeyle iş yapmak mecburiyetinde olan bir müteahhite.
0: Hayır, ben başka bir şey söyleyeceğim.
2: Yeni partiye bağış, anladım, yap. Şu kadar para yatır.
0: Zaten onu yapıyor Üsküdar.
2: Senin işini çözelim.
0: Ben başka bir noktaya değineceğim.
2: Denmesinin önüne kim geçecek?
0: Hayır, ben başka bir noktaya değineceğim. Özgür Özel parti kurmadan önce FETÖ'cülerin komutuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattırmak istedi. Ve aleni bir şekilde, bunu bilmemesi mümkün değil yıllardır siyasetin içinde, çıktı dedi ki Uşak Belediyesi bize bağışta bulundu dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu anayasaya CHP'yi kapat çağrısıydı. Fakat o günkü konjonktür gereği işte yine algı yapacaklardı. Bunlar bizim partimiz.

0: Bizi kapattılar. Kapattıkları için biz yeni parti kurduk söylemiyle kamuoyunu yanıltacaklardı. Bunlarla oyun bitmez.
1: Şimdi birazdan
0: dolayısıyla Özgür Özel daha bu yeni partiyi açmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattırmak istedi. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hakimlere, savcılara ihbarda bulundu.
1: Evet.
0: Dedi ki Uşak Belediyesi dedi bize bağışta bulundu. Bu direkt kapatmaya sebeptir. Bunu bilmemesi mümkün mü? Mümkün değil.
1: Bir izleyelim
2: burada,
1: görüntüyü.
2: Burada hemen bir araya gireyim. Yine bir konuya bağlandı çünkü. Buyurun. Orhan Bey kusura bakmayın programın akışını etkilediyse ama seyircilerimizin de bunu bilmeye ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de rüşvet, irtikap, zimmet gibi hadiselerin odağı haline gelen siyasi partilerin kapatılması meselesini doğrudan yasalaştırma önerisi gelmişti hafta içerisinde. Bunun da ne kadar kıymetli olduğunu şu ahval ve şeraitten anlamak çok güç değil.
1: Devam edeceğiz ama bir görüntü izleyelim. Az önce çağırmıştık. Sonra hem Coşkun Başbuğ'u...
0: İşte bunun için ben şeyde bulunmuştum. Adak.
1: Evet. Bir izleyelim. Az önce sizin bahsettiğiniz görüntüyü bir dinleyelim.
0: Yani şimdi bu yeni partiye gidiyor ve yeni parti umut olacak.
1: Yani zihniyet bu yani.
0: Yani bu zihniyet halka umut olacak. Evet. Biraz önce Önder Sav'ı dinledim. Ya 88 yaşındasın. Sana ne? Kaç kişi istifa etmiş? Sen yeni partinin genel sekreteri misin? Yeni partinin genel başkanı mısın? 88 yaşındasın. Yani sen niye bu kadar senin üzerine vazife oluyor bunlar? İşte kardeşim merkez aynı. Aynı merkez, aynı zihniyet, aynı tablo, aynı kadro. Türkiye'yi engelleme kadrosu, Türkiye'yi bertaraf etme kadrosu, Türkiye'nin uçağını yere çakma kadrosu, Türkiye'nin zenginliklerini yok etme kadrosu, Türkiye'nin şahlanışını engelleme kadrosu. Başına kim olacak? Önder Sav olacak.
1: Evet.
0: Kim?
1: Çok vahim bir tablo var ortada.
3: Bak, orada şeye geçmeden önce Savcı Bey bir soru sorayım. Bu yeni parti peki kripto FETÖ'cülerin ortaya çıkmasına vesile olabilir mi? Böyle bir şeye gelip özgüvenleri falan böyle.
0: Valla müthiş bu,
3: Ankara'daki
0: bir...
3: size mesaj göndermiş ya onun gibi.
0: Bir şey söyleyeyim şimdi vatandaşa ben hep anlatıyorum. Bizim AK Parti değil bütün siyasiler olarak Türkiye'yi seven ki herkes benim partimde olmayabilir AK Parti olmayabilir. Onlar da benden fazla vatanı seviyorlar. Mesela herkes kendi çapında, kendi mecrasında Anadolu'ya yayılarak ses sistemlerini kurarak kahvede, sokakta, çarşıda bu tabloyu anlatmalı. Seçimin dışında düşünüyorum. Anlattığı zaman herkes artık avcı olacak, çıkacak yani, ava çıkacak. Kim örgütleniyor, kim para gönderiyor. Çünkü ben dedim ya yaşadım. Tecrübe önemlidir. Ben bunların tutumunu, bunların ağzı kanlanmış, bunların konuşmalarını ben 15 Temmuz öncesine benzetiyorum.
3: Bir özgüven gelmiş.
0: Evet, bir önce 15 Temmuz'dan önce ben televizyon programları yapıyordum. İşte yani tartışmalara çıkıyordum. Orada bir baktım ki birdenbire bu FETÖ taraftarları değişti. Ağızları değişti, yapıları değişti, CHP'ye bakışları değişti. Beraber çıkıyoruz, reklam arasında söylemleri değişti, değişik şeyler konuşuyorlar. Ankara büyüktür, Ankara yapar. Göreceksiniz Ankara yakında neler neler yapacak. Ben de 2 ay boyunca, 3 ay boyunca, 5 ay boyunca eski arşivlerde vardır. Çıktığım bütün televizyon programlarına dedim ki darbenin ayak sesleri var. Darbe geliyor dedim. Herkes bana diyor ki sen komplo teorisi üretiyorsun. Ya dedim Allah bana söylettiriyor ya. Ya bakın ben saf bir şekilde söylüyorum. Ben bir yerden bir bilgi almıyorum. Fakat ben okuyorum, ben kokuyu alıyorum. Ben diyorum darbenin ayak sesleri ama kim yapacağını bilmiyorum. Ben öyle diyorum. Darbenin ayak sesleri var diyorum. Ben o işte Gezi olaylarından önce söylediklerim çıkıyor. Dediler ki 1 Mayıs'ta büyük bir gösteri oldu. Millet sokağa çıktı dedim bu çok tehlike. Niye? Millet bugüne kadar sokak gösterilerini denememişti. Birileri milletin üzerindeki bu şeyi kaldırdı. Bu bir ay sonra büyük bir felakete dönecek dedim. Bir ay sonra Gezi olayları oldu. Dolayısıyla benim demek istediğim, ben bunlara bakıyorum, gidişatlarına bakıyorum, attıkları adama bakıyorum. Hani adı Gürbüz kendisi 250 gram meselesi var ya. Özgür Özel'in çapı

0: Konuşmasına bakıyorum. Konuşmasına şimdi, bakıyorum. 2009'da belediye başkan adayı yaptığımız Özgür Özel'e bakıyorum. Ölçüyorum, biçiyorum. Kedi fareye demiş ya, buradan çık buraya gir, sana 3 kilo peynir vereceğim. Demiş valla mesafe kısa, ödül yüksek. Bu işte bir iş var. Ben bunların çapına bakıyorum. Konuşmalarına bakıyorum. Ağız kanamalarına bakıyorum. Yayın organlarına bakıyorum. Sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Kardeşim ben ürküyorum.
1: Bir şeyler var diyorsunuz.
0: Bir şeyler var.
1: Bir şeyler bekliyoruz.
0: Bir evet. Şeyler bekliyorum.
1: Evet.
0: İnşallah devletimiz galip çıkar, ama galip çıkınca yaralanıyoruz. Geri bırakılıyoruz. Ekonomik olarak, sosyal olarak, ideolojik olarak, kardeşlik olarak bir bunalım yaşanıyor. Dolayısıyla inşallah bizim istihbaratımız, bizim yetkili organlarımız bu işi sıkı bir takibe almışlar. Yani
2: şeyden dolayı sordum, çünkü birçok kurumda, yerde, sivil ve siyasi kurumlarda da yuvarlanmış FETÖ'cülerden hafif kıpırdılar.
0: Kıpırdanmalar var.
1: Az önce getirdik zaten yani dışarıdakileri de.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza ben burada anlatmak istemiyorum. Halkı böyle tedirgin hale sokmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza farklı farklı yerlerde kötü niyetle davranan bürokratlar var. Operasyon çekmeye çalışanlar var. Yani hayat pahalılığı üzerinden Cumhurbaşkanımıza operasyon yapmak isteyenler var. Fiyat farklarına bakıyorum. Bir markette 100 lira, öbür markette 500 lira. Aradaki fark ne? Bunları ben inceliyorum. Sahayı adım adım dolaşıyorum. Bazen 2-3 saat gidiyorum marketlere almak için değil. Geziyorum. Ya kardeşim bunun üzerindeki etikete bakıyorum. Ürünün tamamı aynı. Ete bakıyorum. Burada 1000 lira, burada 2000 lira, burada 500 lira. Birileri operasyon çekiyor. Bugün yoldan gelirken araçla geliyordum. Yol kenarında, İzmir'den geliyordum. Yol kenarında yazıyor. Şeftalinin kasası 100 lira. Markette kilosu 100 lira. Kasası nasıl 100 lira oluyor? Arada kimler kazanıyor? Kimler götürüyor? Kimler getiriyor? 12 Eylül öncesi tezgah altı bir kara borsa vardı. Neydi? Şekeri saklıyordu. Gazı saklıyordu. Üretmiyordu. Anadolu'da da üreten yoktu. 3-5 tane iş adamı Ecevit'i deviriyordu, hükümeti deviriyordu. Ben üretmiyorum dediği zaman kuyruklar oluşuyordu. Dolayısıyla millet de bu kuyrukları Ecevit'ten biliyordu ya da o günkü hükümetten biliyordu ve hükümeti deviriyordu. Yapan kim? 3-5 tane menfaatine dokunduğunuz ağababa İstanbul. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan sonra, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 yıllık hamlesinden sonra üretimi kısamıyorlar. Çünkü adam İstanbul'da ben üretmiyorum dediği zaman Kayseri diyor ki ben ürettim. Ağrı diyor ki ben ürettim. Gaziantep diyor ki ben ürettim. Van, Erzurum diyor ki ben ürettim. Üretim Anadolu'ya yayıldı. Dolayısıyla tezgah altı bir kara borsacılık yapmıyorlar. Şimdi tezgah üstü bir kara borsacılık var. İşte kısıyorlar, kesiyorlar, fiyat farkı artıyor. Şirketleri kuruyorlar. Birinci şirketle 30. şirket aynı şirket. Arada herkes 2,5-2,5 kar ederek birbirine aktarıyor. Normalde %40 kar ediyor üstteki şirket. Ama lafa gelince diyor ki ben 2,5 kar ediyorum.
1: Evet. Şimdi
0: çok büyük şeyler var yani.
1: Coşkun Başbuğ'sinle devam edelim. Hem bunu soracağım, hem yavaş yavaş bu görüntülere de girmenin. Son günlerin çok tartışılan görüntülerinden birisi. İşte Özgür Öz'ün işte abdest alma görüntüleri. Öncelikle yani onu değerlendirmenizi isteyeceğim ve yeni partinin bu süreç içerisinde aslında eski siyasetini nasıl devam ettirdiğini, işte az önce Önder Sav'ın işte açıklamasını gördük, işte ne işim var Araplara para yedirme gibi Peygamber Efendimiz'e de hakarete varan ifadeler vardı, nasıl değerlendirsiniz?
3: Şimdi bak, ortada biz siyasetin üstünde bir dönen tezgahı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Özgür Özel'in bu görüntüleri çok tartışıldı, muhalefet edenlerdenim. Ben bunu samimi bulmuyorum diye ilk söyleyenlerdenim.
1: Evet.
3: Şimdi yarın bugün. Bak 80 yaşına gelmiş. Ben yaşını yön öğrendim savcıdan. Hala Muhammed diye.
0: Kaç yaşına gelmiş?
3: 80 küsur Önder Sav.
0: 88. Heh. 1938 doğumlu.
3: Şimdi
0: hatta bak, 37'de olabilir. Ben 38 biliyorum.
3: O yaşa gelmiş biri. Bak o yaşa gelmiş biri. Muhammed seni ortada bırakır. Sen ne dedin az önce? Peygamberimiz Muhammed Efendi dedin.
1: Peygamber
3: şimdi
1: Efendimiz.
3: Burada Anadolu'da herkes adı andığı an doğrulan ve belli çerçevede anan bir milletin ferdi Önder Sav, uzaydan gelmedi.
1: Evet.
3: Şimdi Muhammed diye tavırla vatandaşa hitap eden ve söylediğinde ne anlama geldiğini çok iyi bilen biri yarın bugün Özgür Özel'in yanında abdest alır mı? Olur mu öyle şey? Olabilir. Özgür Özel aldığına göre o da yanında saf tutar. Beraber atlı salırken görüntü verebilirler. Şimdi ben vatandaş olarak bunu gayet doğal bir süreç ibadet edebilir kardeşim diye değerlendirebilir miyim? Değerlendirebilirim. Ne kadar sağlıklı olur? İzleyenin takdirine bırakayım. Şimdi burada işte yeni bir parti, işte onun için yapılan istifalar. Ya baktığında, bak baktığında ortadaki tablo şuydu. Kılıçdaroğlu çok net şu ifadeyle gündeme geldi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde FETÖ var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yolsuzluklar var. Ve bir takım usulsüzlükler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gayri ahlaki ilişkiler var. Ve biz bunların hepsini temizleyeceğiz. Arınacağız dedi. Aslında kibarca Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hırsız var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde terörist var. Mesela FETÖ'cü diyoruz ya, bak FETÖ'cü. Yumuşatıyor işi. Ya terörist ya Tarık Toros. Terörist Tarık Toros da yazmak lazım. PKK'ya nasıl yapıştırıyorsa hemen o sıfatı, oraya da onu koymam lazım. Ne farkı var iki örgütün birbirinden? Şimdi sen böyle bir iddiayla ortaya geldin. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Ve yeni bir parti kuruldu. Kılıçdaroğlu dedik arındık. Bu şu demek, teröristler hırsızlar gitti partiden demek. Diğeri de yeni bir parti kurduk diyor ki oh yükten kurtulduk. Dönüyor diyor ki bu yapı diyor sırtımızdaki kambur ve yüktü diyor. Şimdi böyle bir ortamda siyaset nasıl yapılır, takdiri izleyenlere bırakalım. Şimdi burada ne arındınız ne sıyrıldınız.
1: Evet.
3: Hala iki yapıda birlikte anılıyor ve iki yapı birbirinin devamı gibi muamele görüyor ve hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde adı yolsuzlukla geçenler, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde adı FETÖ ile anılanlar kol geziyor. Şöyle yeni parti kurmakla bu işi bitiremezsin. Evet. O seninle bir gelir. Özgür Özel için söylüyorum. Yeniler gidince, yani partidekiler gidince arındık diyemezsin. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. İsmen anmak durumundasın. Kimlerin olduğunu söylemek durumundasın. Böyle bir dahil ortaya geldiysen. İki tarafta da bir böyle gayet memnun bir hal var. Bu bana çok ilginç geliyor.
1: Yani her, dediniz mi, her iki tarafta birbirinden arınmış. Yani o zaman bunlar niye bir aradaydı?
3: Heh. Şimdi az önce bak ifade ettim. Partiyi kambur gören Özgür Özel. Belki de 15 yıllık o hani hala benim ne olduğunu anlayamadığım o siyasi kariyerinden dolayı bunu söyledi. Kökten gelen duayen biri bunu söylemez. Ne dedi? Yüktü dedi, arındık dedi.
1: Evet.
3: Kurtulduk dedi. Şimdi bak rahmetli Baykal'ı çok andık. Rahmetli Baykal'ın ben bir konuşmasını, hatta varsa Hüseyin'den, Kerem'den rica edelim. Aynen kürsüden ifadesi şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olacak kişi dedi. Bir, partiyi satmamış olacak dedi. İki, böyle bağıra bağıra kürsüden şahit. Belki de salondaydı.
0: Evet, salondaydım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapacak kişi partiyi satın almaya kalkmamış olacak dedi. Üç, kara para dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olamayacak dedi. Verdiler bak görüntüyü. Seyredelim, üzerine konuşayım istersen.
1: O ses hazır isterseniz bakalım.
3: İşte onu diyorum. Versinler.
1: Verelim.
3: Bravo. Verelim. Sevgili Hüseyin'e, Kerem'e.
1: Okuyalım.
3: Bak şimdi dinle.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. Hiç satmamış olacak. Hiç satmamış. Karagün'de de Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte o Karagün'ün acısını yaşamaktan onur duymuş birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak.
3: Bak Allah nur içinde yatırsın. Üç tane başlık çizdi. Bir, satın partiyi satmamış olacak. İki, satın almaya kalkmamış olacak. Üç, kara para hükümdar olamayacak. Bugüne gelelim.
0: Bir hocam özür, bir öngörü ki özür dilerim. Bugüne, bu kongreyi biz zar zor Baykal seçildi. Niye biliyor musunuz?
3: Bir oyla değil mi?

0: Hayır, bir oy değil. İkinci tura kalsaydı belki de kaybedecektik. Birinci turda 712 oy alarak kazandık. 80-100 oy şey çıktı, boş çıktı. Çünkü bu kongrede çok para oynadı.
1: Şimdi
0: ama ondan dolayı o konuşmayı yaptı.
1: Ama bak bu
2: o
1: konuşma,
2: zaman da delege olayı.
0: Delege sakın. Olayında hayır, özür dilerim.
3: CHP'de bak, öyle bir teyamül
0: delege olayında bizzat ben organizasyonun nasıl yapıldığını gördüm ki ben görevliydim orada. Biz büyük bir olayı da önledik. Orada çok büyük olaylar oldu. Biz sağduyulu davrandık ve bu kongreyi aldık. Hiç unutmuyorum, Baykal tribünde oturuyordu. Sonucu benden bekliyordu. Dedim ki biz geçtik dedim. Birinci turda geçtik. 100 tane şey oyu çıktı. Boş oy çıktı. Onlar işte eğer ikinci tura kalsa bizim aleyhimize dönecekler. Ve biz seçimi edecektik. Ve o seçimi biz parayla kaybedecektik.
1: Heh, şimdi bak bu sözleri bugüne taşı.
3: Evet.
1: Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Ne dedi Özgür Özel? Yüktü dedi, kurtulduk dedi.
3: Sattı.
1: Partiyi sattı. İki, satın almaya kalkmamış olacak dedi. Aynı aldı. Yaşadığı hadise İmamoğlu
0: aldı.
1: Hala kaynağı belli olmayan paralarla Özgür aldı. Özel'i bilfiil destekledi ve partiyi satın aldı. Parayla delegeler irade kullandı, oy kullandı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden alındı, çalındı. Üç, kara para dedi. Özgür Özel cevabını vermiş değil. Esas muhatap o. Sandıktan ben çıkmışım ya. Mahkemenin de aldığı bir karar var. Diyor ki bu hileli bir seçim diyor. Şimdi oradan çıkan bir genel başkan normal şartlarda bir dakika kardeşim. İspat etmeyen namerttir diyor. Ortalığa dökülmesi lazım. Ya da çürütmesi lazım o iddiaları. Çıt yok. Şimdi mahkemede kaynağı belirsiz bir parayla yürüyen bir süreç yargıda. Kara para mı bu? Kaynağı ta Londra'da mı?
0: Akli evveler de hala buna butlan deyip Kılıçdaroğlu'nu suçluyorlar. Yargıyı suçluyorlar. Yani diyorlar ki parası olan gelsin, istediği partiyi alsın. Türkiye Cumhuriyeti devletin yargısına müdahale etmez.
1: Bak Baykal'ın, rahmetli Baykal'ın öngördüğü süreç bugün aynen üçü de yaşandı. Sevgili Orhan, bak tesadüf değil, üçü de yaşandı. Birileri partiyi satın almaya kalktı, birileri partiyi sattı ve bir kara para halen soruşturulan, ne oldu anlaşılmaya çalışan kara para da Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olmaya çalıştı. Şimdi bugün partiyi alan yarın iktidar alır mı? İktidarı satın alan yarın ülkeyi satın almaya, satmaya veya başka yollara tevessül eder mi? Bunları milletin sorgulaması lazım. Hmm. Yani bu iş siyasetin üstüne bir iş derken bunu kastediyoruz.
0: Nokta bu.
1: Heh.
0: Ve bu bunlar partiyi satın aldılar mı?
1: Ve
0: aldılar. Şimdi partiyi satın aldılar. Şimdi bunlar Türkiye'yi satın almak istiyorlar.
1: Heh. Ve Sayın Bahçeli, bak bir Sayın Bahçeli bir tehdit görüyor. Bir tehdit görüyor ve diyor ki hazine yardımı yapılsın yeni partiye diyor. Niye? O bahsetmiş olduğumuz ilişkiler işlemesin. Hani iş mecrana aksın diye bir öneride bulunuyor. Şimdi bu tehdit ortadayken ne aklanan ne FETÖ vesaire hiçbir konuda herhangi bir gelişme olmazken yeni parti kurduk. Hadi yeni nefes, yeni siyaset, yeni sayfa olmuyor. Sen yeni bir sayfa açtığını zannediyorsun. Arkandaki senle bir geliyor. Şimdi bunu biz görüyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes görüyor. Cumhuriyet Halk Partileri'nin de görmesi lazım ya.
0: Cumhuriyet Halk Partileri görüyor.
1: Heh. İnşallah o gördüğünü sandıkta bir yansıması olur.
0: Cumhuriyet Halk Partileri bak onu da yanlış algılarla yönetiyorlar. Cumhuriyet Halk Partileri görüyor. Cumhuriyet Halk Partileri kendi partilerine dönecekler. Şimdi aslında bunu FETÖ'cüler, bizim içimizdeki bazı hainler, Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın yükselişini engellemeye çalışanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız sonrası plan yapanlar, bütün bunlar Özgür'le birlikte hareket ediyor. Sadece Özgür'e destek verenler Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup gelenler değil.
1: Bak şimdi
0: biz bunu anlatamıyoruz. Heh. Ben defalarca söylüyorum. Bizim yani adam bakın şimdi rahmetli babamın bir sözü vardı. Çok özür dilerim. Diyordu ki gerçek dost zararı paylaşabilen, özür dilerim hocam. Zararı paylaşabilen dosttur. Kârı herkes paylaşır. Anlatabiliyor muyum? Zararda sen varsan sen gerçek dostsun. Bir de üç kişiyle dost olmayın derdi. Soy sopu belli olmayan, soysuz, cimri ve korkak. Bu iş insan tipi

0: Çok tehlikelidir. Çünkü soyu sopu belli olmayan insanın nerede ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemez. Korkak adam en lazım olan yerde bırakır kaçar. Cimri adam da en lazım olan yerde elini cebine atmaz, seni rezil eder. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde makam sahibi, mevki sahibi olmuş, bakan olmuş, gitmiş, gelmiş, dönmüş olmuş. Şimdi Özgür Özel'i savunuyor. Ya sen neyini savunuyorsun kardeşim? Sana ne vermedi bu Cumhurbaşkanı ya? Ne vermedi? Sen ne istiyorsun? Sen bakanlık yaptın mı? Sen kaç tane bakanlık yaptın? Kardeşim sen daha senin baban belki yiyecek ekmek bulamıyordu. Senin şimdi holdinglerin var. Sen hala tutmuşsun. Ya bunu ben neyle açıklayacağım? Şimdi işte bu bizim içimizde bahsettiğin... bizim içimizde özür dilerim. Böyle daralıyorum artık. Bizim içimizde Özgür Özel'i destekleyenler CHP'nin içinde Özgür Özel'i destekleyenlerden daha çok. Bizim doğru. Asıl bunları temizlememiz lazım.
1: Şimdi bak burada şu görüntü çok tartışıldı. Abdest görüntüsü. Ve açıklamada şöyle yapıldı. İşte Kastamonu'da Temmuz'un başında, bu zaten eski bir görüntü. Vatandaş çekmiş. Ondan sonra burada bir şey yok. Orhan, ibadet de gizli, kabahat de gizli. Benim rahmetli dedemin lafıydı. Ben çok ekmeğini yedim, suyunu içtim, emeği de var bende.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onlar nur içinde yatsın. Bunu bana hep öğretirdi bile atasözlerimizi. İbadet de gizli, kabahat de gizli. Ben bunun ne olduğunu anlamaya çalışırdım.
2: Evet.
1: Ve öğrendik ama şu olaydan sonra bir daha araştırdım. Bak ne diyor Türk Dil Kurumu'nda. İbadet de gizli, kabahat de gizli sözü için. Yapılan iyiliklerin ve ibadetlerin başkalarına gösteriş için yapılmaması, işlenen işte günah kabahatlerin ulu orta olmaması diye devam ediyor. Şimdi gösteriş için yani ibadet yapma, bak tanım bu. Burada diyorlar ki savunma o. Ben eleştiriyorum. Yani bu bilerek servis edilen bir görüntü. Ve ben burada mesela işte az önce Yankare'de de mezar başında rakı içen bir Özgür Özel görüntüsü var. İkisi de yakın tarih.
2: Hangi özel?
1: Şimdi hangi özel ya?
3: İslamiyet'le yani, dair çok ağza alınmayacak ifadeleri var. Heh, yani eski ya çağda, işte çağ dışı
1: Az önce Önder Savon'dan örnek verdim. Önder Savon oturduğu yerde böyle yayla yayla Muhammed seni diyen adam yarın bir gün böyle bir namaz kıldığında nasıl yorumlayacağız? İkisini şimdi karşılaştıracağız. Diyeceğiz ki hangisi samimi? Şimdi burada
0: Coşkun Hocam, biz Urfa'ya tarım kurultayına gittik. Biz Hazreti İbrahim'in ziyaret ediyoruz. Sayın Baykal dedi ki, dedi beni çağırdı. Biz MYK'dan arkadaşlar var. Dedi ki ben içeride bir küçük yer var. Dedi ki ben ibadet yapmak istiyorum. Bu kameraman arkadaşları dışarı çıkarır mısınız dedi.
1: Geçti.
0: Hepsini dışarı çıkardık. Yarım saat Baykal orada tek başına kaldı. İbadetini yaptı, namaz kıldı. Allah'la onun arasında.
1: İşte böyle bir görüntü sızmadı.
0: Ama bakın biz orada 4-5 tane gençlik kollarından adam koyduk. Görüntü alınmasın, kimse çekmesin.
1: Bravo.
0: Yalnız Özgür Özel'in bu görüntüsü şimdi bakın.
1: Servis görüntü.
0: Hayır, servis de ben bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Farklı bir yere değineceğim. Şimdi Özgür Özel'in bu görüntüsü, ben televizyonda bir ara bir arkadaşla program yapıyordum. Bana dedi ki, dedi yurt dışından FETÖ'cülerden birkaç tanesini söyledi, dedi onlar gelirken bana viski getirdi. Bana söyledi. Ben de dedim ki vallahi dedim ben viski miskiyi tanımıyorum. Ben dedim yani içene karışmam ama ben hayatımda içki de içmedim, sigara da içmedim. Dolayısıyla çok ilgi alanıma girmiyor, bilmiyorum. Ama bu iftiradır dedim. Alnı secdeye değen adam dedim sana nasıl viski getiriyor dedim. Sana dedim ben buna inanmadım dedim. Aynen böyle. Bir bayan konuşmacı. Dedim ben sana inanmadım buna. Dedim bu yalan. Yemin etti. Yemin billah etti. Dedi bunlar bana getiriyor. Şimdi ben bunu görünce hani bunlar işte takiye yaparak her şeyi yani biz her şeyi yapabiliriz. İşte başını aç. İşte içki iç. Toplantılara katıl. Kimse seni görmesin. Kimse seni zannetmesin. FETÖ taktiği. Evet. Şimdi bu taktik de bunun tersi. Olabilir. Bak, bakın ben yine de iyi niyetli düşünüyorum.
1: Burada bak.
0: Diyorum eğer dönmüşse, tövbe etmişse Allah kabul etsin. Güzel bir şey. Yeni partiden daha önemli. Ben aslında yeni buluş bu.
1: Senin kadar
0: yeni buluş bu. Eğer samimiyse,
1: yani burada
0: dönmüşse, tövbe etmişse, ya Rabbi ben mezar başında halt ettim, rakı içtim, ben bundan sonra tövbe ettim, bizim haddimize değil. Allah onun tövbesini kabul eder etmez, Allah'ın işine biz
2: bilemeyiz tabii ya, ama
0: bu yeni partiden daha önemli. Ama ben bunu iyi niyetle düşünmeme rağmen ben bunu bir FETÖ taktiği olarak görüyorum.
2: Evet.
1: Şimdi bak Orhan, olay şu. Samimiyet araştırılır. Burada yapılan doğru yanlış onu tartışmıyoruz.
2: Allah bir de bugüne kadar yapılanları Allah kabul etsin.
1: Bak Allah kabul etsin. İnşallah dediği gibi düzenli kılıyordur. Bir şey diyemem. Ama benim tartıştığım, benim sorguladığım husus şu. Dini siyasete niye alet mi ediyorsun? Bu onun için yapılmış bir hareket mi? Yoksa gerçekten inandığın için mi? Şimdi Barış arkadaş ne dedi? Dedi ki ben dedi 3 yıldır dedi omuz omuza siyaset yaptım. Hiç de Cuma'ya gittiğini görmedim dedi. Şimdi bir açıklama Barış arkadaş hemen yanı başından var. Bir de Özgür Özel'in verdiği fotoğraf var. Hangisi samimi dersen bana Barış arkadaş daha samimi geliyor. O hani samimiyetle söylenmiş bir söz. Çünkü hani geçmiş yaşadıklarım, işte mezar başında içilen rakı ve evvel söylenen ortaçağ zihniyeti gibi söylenenin üzerine bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozkuş şartı yapmasına benziyor. Yani sonradan ilave edildiği için sırıtıyor. Şimdi Özgür Özel o yanındaki verdiği kare, oradaki görüntü kaydı çok net, öne açılmış biri çekmiş. Ya bu olsa dahi Sayın Rahmetli Baykal'ın yaptığı gibi, bir dakika kardeşim sakın görüntü almayın. Ben vatandaş olarak asla böyle bir ortama müsaade etmem. Özgür Özel'in hiç etmemesi lazım. Çünkü farklı yerlere gider, farklı anlam yüklerler, mahcup oluruz. Tam tersi, bak o kadar korumanın içerisinden öne açılmış, açı verilmiş, çekilmiş ve servis edilmiş. Bana şimdi hiç kimse bunun yani iyi niyetle yapılan bir ibadet olduğunu söylemesin. Çünkü burada çok net, bak gene FETÖ taktiğidir bu. Alınan bir talimatın, bir sürecin uygulandığı dönem geliyor bana. Niye? Bak Özgür Özel şu anki bu yapının abisi. Bak abi kelimesini özellikle kullanıyorum. Silivri'den yönetiyor. İlk talimat neydi? Parti kurun, hemen acele parti kurun, hiç uğraşmayın. Buydu. Onun için FETÖ'cüler diyor, nihayet kuruldu diye. Ve ikinci talimat şuydu Özgür Özel'in: ANAP modelini uygulayın. Sen şimdi bir tuzağın peşindeysen, parti kurdurup bir model uyguluyorsan, arka planda aklın kim? Ben onu sorarım. Ve akıl sorduğun anda da ben kendimi edinenin dışında bulurum. Niye? Biden demişti ya, bu açık açık alenen yeni yakın tarihte siyaseti dizayn etmeliyiz, muhalefeti desteklemeliyiz, Erdoğan'ı mutlaka alaşağı etmeliyiz diyen Biden ve onun temsil ettiği akıl uçtu mu ya? Pes mi ettiler, vaz mı geçtiler?
2: Tabii ki hayır.
1: Hala diri ve ayaktalar. Peki neyle dizayn edecekler? Parti mi satın alacaklar? Partiyi mi kara parayla yönetmeye kalkacaklar? Onun üzerinden siyaset, onun üzerinden memleket mi? Bu tehdit herkesin görmesi lazım. Şimdi ANAP modeli İmamoğlu'nun da aklı değil. Dışarıdan tavsiye edilen bir akıl. Türkçesine nabza göre herkese şerbet. Cebinize koyun bir avuç mavi boncuğu, her gelene verin. Ne istiyorsun? Muhafazakar. Al sana muhafazakar. Ne istiyorsun? Atatürkçü. Al sana Atatürkçü. Ne istiyorsun? Aşırı sol veya şıpta. Her yerden nabza şerbet verecek bir görüntü çiziliyor. İmamoğlu ilk geldiğinde bunlar yapıldı. İmamoğlu'nda hatırlarsınız o görüntüler. O da bir, bana göre bir algı operasyonuydu, yürüyen planlı maksatlı. Yaşlıyla yaşlı, küçükle küçük, büyükle büyük, halkla iç içe.
3: Muhafazakarla
1: muhafazakar, milliyetçiyle milliyetçi.
4: Şükür secdesi diye görüntü vermişti seçimden hemen sonra.
1: Bunların hepsi birer algı operasyonuydu. O zaman da söyledik. Kardeşim burada bir şeyler hazırlanıyor, görün bunu diye.
3: İçki içen, namaz kılan.
1: İşin nereye gittiğini gördük. Şimdi aynı akıl tekrar ortladı. Mesela ben o FETÖ tehditleri, Bercan'ın söylediği, bak bu iyi okunmalı. Üniversitelerde orada burada bir kıpırdanma var. Yani bir şey var. Evet. Bir hareketlenme var. Dolayısıyla bu hesapların bir anda ortalığa dökülmesi, son zamanlarda böyle tehdide varan söylemler.
0: Adamlar mesaj atıyor Coşkun Hocam. Bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki sizin bu anlattıklarınız bizi titretti. Yani ben bu olayları deşifre etmek için anlatıyorum ya, bu olayların olacağını ve herkesin uyanması gerektiğini, diğer partilere çağrıda bulunuyorum. Gün partiyi düşünme günü değil. Bana onlarca mesaj geldi şimdi direkt mesajdan ve WhatsApp gruplarından. Diyor ki biz yeni öğreniyoruz. Diyor tüylerimiz diken diken oldu. Yani onun için ben sizin dediklerinizi anlıyorum ve katılıyorum. Kesinlikle büyük bir operasyonel güç bunları harekete geçirdi. Bu bütün her tarafıyla düşünülmüş. Bakınız daha düne kadar elinde belki hiç bu işleri bilmeyenlere abdest öğretiliyor, servis ediliyor, birilerine para gönderiliyor, birileri para gönderiyor, başka yerlerden reklamlar.

0: yapılıyor, algılar yapılıyor. İşte gidiyor bir ilçeye konuşma yapacak. Sanki hiçbir imkanı yokmuş. Orada normal bir radyocuya gitsen bile iki tane amfi, bir tane ses düzeni kurulur. Orada bir küçük ilçede bile. İşte diyor ki ben taburenin üstüne çıktım, kamyon kasasına çıktım, tahtaya çıktım. Yani bütün bunlar planlı bir şekilde yürütülüyor.
1: Ben en ufak.
0: Şimdi
1: ben.
0: Bakınız, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Bak buna çok benziyor. Kemal Sunal'ın bir filmi, Kemal Sunal halk kahramanı yapılmak isteniyor. İşte trenin altına atlayan kızı kurtarıyor. İşte dükkanı soyulan adama yardım ediyor. İşte birisi geliyor mahallede kızı dövecek. İşte onu kurtarıyor. Bir anda Kemal Sunal bir halk kahramanı oluyor. Diğer taraftan bir buzdolabı fabrikası var. Arge çalışması yapıyor. Buzdolabı üretecek. Aslında buzdolabı çok sahte bir buzdolabı. Ama öyle bir reklam yapacak ki, öyle bir halk kahramanı reklamda oynatacak ki herkes ona kanıp buzdolabını alsın. Ve Kemal Sunal'ı o buzdolabı reklamında oynatıyor filmde. Aslında arka cephede Kemal Sunal'ı kahraman yapmak için organizasyonu yapan, Arge'yi yapan firma aynı firma. Önce bir halk kahramanı yaratıyor, kendi buzdolabı fabrikasının reklamında oynatacak. O buzdolabı reklamının Arge'sini yapan o ajans.
1: Ben hatırlıyorum o filmi.
0: Evet, evet. Aynı zamanda Kemal Sunal'ı da kahraman yapıyor.
1: Güzel örnek. Şuna yani, da bir yorum getir.
0: İşte olay bu.
1: Bak şuna
0: Özgür Özel'i kahraman yapıyorlar.
1: Şuna da,
0: Özgür Özel bu halkı yanıltacak ahbap gibi.
1: Şuna da bir
0: ve
1: yorum
0: bunların
1: getir.
0: Sonu ahbaptır.
1: Bak içinden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi bilen biri. Normal şartlarda Özgür Özel'in bu görüntüsüne savcı kıyametin kopması lazım. İçeriden laiklik elden gidiyor vesaire gibi. Enteresandır, bir tane tepki veren veya çıt diyen duymadım. Normal mi bu sence?
0: Ya şimdi Erdoğan Türkiye'de siyaseti çok değiştirdi. Onun için normaldir.
1: Para hiç normal gelmiyor.
2: Erdoğan'ı yenebilmek için her türlü şeye
0: ya şimdi yani.
3: O 14 Mayıs sürecinde gördük altılı
2: her
3: masada.
2: Yorum
1: ya bizim ya kimsenin, bir tane
0: kimsenin inancıyla bizim yani haddimiz de değil. Herkes istediği gibi yaşayabilir ama gerçekten
1: biz zaten bak yapılan değil. Türkiye'de, samimiyetini konuşuyoruz.
0: Ya samimiyetini vatandaş değerlendirir, ben size söyleyeyim.
2: Ama beğendiler yani zaten. Daha birkaç ay önce ya, işte Kur'an-ı Kerim bak, öğrenimine ortaçağ zihniyeti diyor.
1: Yani üstelik,
2: okul bak, öncesi eğitime karşı çıkıyor Kur'an öğretilmesine
1: ki. Abdestin alınma şekli yanlış diyor.
0: Abi en büyük bakın bu abdestten daha önemlisi kul hakkıdır. Sen kongrede parayla doğru, genel başkan oluyorsun. Bana neyi yutturmaya çalışıyorsun? Bırak şimdi biz fetva metva işine girmeyelim. Sen orada şimdi sen günde
1: biz arkadaki niyeti okuyoruz.
0: Sen günde 100 tane
1: yapılanı değil.
0: Günde 100 vakitle namaz kılsan, 1500 bilmem vakitle namaz kılsan, sen Allah'la senin arandadır. Onun mükafatını Allah verir. Ama sen o delegeleri satın alarak kul hakkına girdin. Onu nasıl ödeyeceksin? Önce onu bir hakkını öde. Öyle öyle meshetmek kolaydır. Böyle birileri öğretmiş. Onu da yanlış yapıyor da kafadan falan neyse. Girmeyelim o işlere. Evet.
2: Şimdi
1: vatandaş giriyor, onun için zaten ya, şey yaptım.
3: Bu çok konuşuluyor. Şimdi bu yeni yani yeni parti kuruldu. CHP'den geçenler oldu ama belediyelerde kafası karışık bazı belediyeler var hala. Onların durumunu soracağım. Yani mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi siz nasıl öngörüyorsunuz?
0: Şimdi biliyorsunuz ben bu konularda uzmanım.
3: Evet.
0: Dolayısıyla ben Türkiye'de bunlar AK Parti'ye geçecek dediğim zaman bana çok büyük bir saldırı oldu. Troller bana gece gündüz küfür ediyorlardı. Sonra hepsi geçti. Benim dediğimin 3 katı değil 10 katı geçti AK Parti'ye. Ben hepsini biliyordum. Hatta bazıları kendileri açıklama yaptılar. Savcısan bize iftira atıyor. Bir ay sonra geçtiler. Çünkü Cumhurbaşkanı hepsini kabul etmiyordu. Cumhurbaşkanı elekten geçiriyor. Yani öyle herkes ben geldim AK Parti'ye beni al falan dediği zaman alınmıyor. Yanlış anlaşılma var burada. Cumhurbaşkanı'na bir senedir bekleyen belediye başkanları var şu anda. Hem de büyük şehirler. Cumhurbaşkanı da bekliyor. Cumhurbaşkanı daha okey dememiş. İlçe belediyeleri var. HDP'den gelmek isteyen, yani DEM'den gelmek isteyen belediyeler var. 6 aydır bekleyen belediyeler var. Bütün bunları biz biliyoruz. Vatandaşa yanlış anlatılıyor. Sanki adam sabahleyin evinden kalkıyor, çantayı eline alıyor, ekmeğini alıyor. Diyor ki ben AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'de diyor ki ooo hoş geldin falan filan. Yok öyle bir şey. Öyle bir durum yok. Cumhurbaşkanı bak, Cumhurbaşkanı gördünüz işte Irak antlaşmasında. Gördünüz değil mi?
3: Evet.
0: 5 anlaşma. Kams 5 diyor. 5. anlaşma nerede? Bakın bunlar çok önemli. Vatandaş sana diyor ki Cumhurbaşkanı yok. Öyle böyle lider olmak öyle kolay değil. Özgür'ün liderliğine benzemez. Öyle yağmura işte gömleği giyeceksin, ıslanacaksın, birileri şemsiye tutmayacak,

0: Sen de işte böyle atletsiz bir gömlekle poz vereceksin, sonra da onu yapay zekayla kahraman yapacaksın. Ya boş ver bunları. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben bir gün Ankara'da bir pastanede oturuyordum, bir arkadaşımla çay içiyordum. Telefonum çaldı. Bütün şerefimle sizi temin ediyorum. Hasan Doğan Bey, savcı başkanım ne yapıyorsun? İyiyim dedim. Cumhurbaşkanımız görüşecek dedi. Hemen ayrıldım köşeye. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Belediyenizin şu şirketi var dedi. Evet dedim Sayın Cumhurbaşkanım, belediyemizin bu şirketi var dedim. Tek şirketimiz var dedim. Onunla ilgili biz bir iş yapacağız, belediyenin şirketiyle ilgili. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacağız. Ticaret Bakanlığı da Cumhurbaşkanı'na sunuyor. Bakınız. Ağır, küçük bir yer. Ve belediyenin şirketi. Bana ne dedi biliyor musunuz? Şirketin yönetim kurulunda şu kişi olmayacak dedi. Bu kişi dedi sakıncalı dedi. Bunu araştırdınız mı dedi? Vallahi dedim efendim, 30 yıllık devlet memuru. Biz de bilmiyoruz yani, biz tam araştıralım dedi. Araştıracaksınız dedi. Bu adam dedi şirketin yönetiminde olmayacak. Şimdi bunu takip eden bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Yani eğer CHP'de kendi belediyelerini zamanında Özgür Efendi takip sistemini geliştirmiş olsaydı, belki biz hata yapmıştık. Belki o hata bize pahalıya mal olacaktı. Cumhurbaşkanı bizi uyarıyor. Sen genel başkansın. Sen kendi belediyeni takip etmiyorsun. Sonra diyorlar ki AK Partili belediyelerde yolsuzluk olmuyor. CHP'li belediyelerde niye oluyor? Bunu da sanki tarafkirlik var, sanki yargı taraf tutuyor gibi bir meseleye getiriyorlar. Kardeşim, her hafta denetleniyorduk. Her ay denetleniyorduk. Mali idarelerde sorumlu genel başkan yardımcısı geliyor. Yerel yöneticiler geliyor. Sayıştay'ın dışında, diğer devletin mekanizması dışında bir de parti kendi içinde bir denetim yapar. Bakın size ne diyorum, Ağrı'nın belediyesinin şirketinin yönetim kurulunda görevli ve 30 yıl devlet memurluğu yapmış insanı Cumhurbaşkanı takip ediyor. Diyor ki bunun şu şu şu sakıncasından dolayı olmaması gerekiyor diyor. Ya peki siz niye yapıyorsunuz bunu? İşte bak, Irak Antlaşması'nda da gördün. Cumhurbaşkanı böyle bir cumhurbaşkanı. Onun için diyorum Türkiye'ye lazım. Şimdi buraya gelince ben tabii Ahmet Akın Bey'i Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın görüyorum. Ahmet Akın Bey Özgür Özel'le falan anlaşamıyordu. Ben CHP'de devam edeceğine inanıyorum. Yani ben şahsi görüşüm. Adana'yı ben tanımıyorum. Cemil Bey meselesine gelince Cemil Bey, siz de
1: yani ikinci memleketiniz İzmir sayılır, yani orayı çok iyi biliyorsunuz.
0: Evet, İzmir'den iki dönem milletvekili aday oldum. Evet. Bir birinci bölgeden, bir ikinci bölgeden. Evet. Herkesten çok çalıştım.
1: Maşallah.
0: Herkesten. Bütün lisedeki insanların 5 katı kadar çalıştım. Emek sarf ettim. Partiye tek lira da maddi yük olmadan kendi cebimden harcayarak bütün her şeyi de üstlenerek 4 dörtlük kampanya yaptım. Hem 2015'te hem 2023'te. Benim büyük bir emeğim var. Bütün o milletvekili seçilmişlerinin 10 katı kadar fazla çalışmış.
2: Sayenizde seçilir bazıları.
0: Ya neyse, onu
1: demeyelim.
0: Cemil Tugay'a gelince, şimdi orada ben şimdi devletin valisine çok karışmayayım ama neyse, orada çok çalışkan bir vali var. O valinin çalışkanlık cazibesine kapılmış olabilir. Belki yani hani valinin o kadar çalışkan olduğunu düşünen adam birdenbire der ki ben de vali gibi olayım, ben de işimi daha güzel yürüteyim şey anlamında, hizmet anlamında.
1: Evet.
3: İzmir yani valimiz.
0: Orada gerçekten bizim daha önce Ağrı'da vali olmuş. Devletin, yani bütün devletin ne diyeyim, yani devleti iyi bilen bürokratlar oluyor ya. Öyle bir vali var. O valinin çalışmaları onu cezbetmiş olabilir. Tabii vali demez AK Parti'ye gel, şu partiye. Zaten öyle bir mizacı yok o valinin. Tam bir devlet adamı.
2: Savcı Bey, vali dediniz ya, o dediği şey çok kritiktir. Doğu illerindeki başarılı valiler yani o PKK'ya, teröre bakış açısını tamamen değiştirebilen işler.
0: Şimdi benim o dediğim
2: çok önemli bir
0: benim
2: proje
0: dediğim
2: o.
0: İzmir valisi devlet valisi.
2: Ağrı'da çalışmış dediniz,
0: evet,
2: ya.
0: Evet, Ağrı'da çalıştı. Benimle çalıştı. Şeref duydum onunla çalışmaktan. İzmir valisi devlet valisi. Partiyle falan uğraşması hiçbir partiye. Ama gereğini yapar, Cumhurbaşkanı kıymetini bilir. Ve hep onun sözüdür. Parti marti benim işim değil. Ben devletin valisiyim. Ama Cumhurbaşkanı benim işim. Çünkü Cumhurbaşkanı bu ülkeye lazım. Dolayısıyla bu minvalde çalışman ve gerçekten görevini dört dörtlük yapan bir vali. Dolayısıyla
3: İzmir'in de çok sevdiği bir valimiz.
0: Yani ben İzmir'le onun arasındaki bağı da biliyorum. İzmir de sever, herkes de sever. Niye? Çünkü devletin valisi gibi hareket ediyor.
3: Tam bir devlet adamı.
0: Tam bir devlet adamı.
1: Evet.
0: Çok konuşmaz, böyle çok ayrıntılara falan girmez ama iş yapar. İşte ben de diyorum ki Cemil Tugay acaba o valinin cazibesine mi kapıldı? Ya ben valiyle bir olursam, yani mutlaka vali yine onun işini yapar da valinin öyle bir ayrımı yok. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Cemil Tugay AK Parti'ye gelebilir mi? Gelebilir. Yani AK Parti alır mı onu bilemem. Genel merkezde görevi değilim, yetkili değilim.
1: Ya bu işte 14 Ağustos'ta bazı belediyelerin işte 25. yıl dönümünde AK Parti'nin kuruluşunun.
0: Ya benim şahsi görüşümü sorarsanız ben Cemil Tugay %100 AK Parti'ye katılır derim. Şahsi görüşümdür. Yani tahminimdir, bilgiye dayalı demeyeyim. Yani
1: İzmir bazında demiyorum, genel bazda yani, katılımlar.
0: Yani katılımlar olur. Sırada olanlar var, Cumhurbaşkanı onayında olanlar var, çok isteyenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hatta ben ilginç bir şey söyleyeyim. Yeni partiye katılmadan önce telefon açıp ben size katılmak istiyorum diyenler var idi. Genel merkez kabul etmedi. Biz böyle sizin düşüncenizde olan insanları biz partimize almak istemiyoruz. Yeni, şu anda yeni partiye gitti. Yeni parti. Ama o yeni partiye gitmeden önce AK Parti genel merkezine bir yetkili arkadaşla görüştü. Ben AK Parti'ye geçmek istiyorum. AK Parti kabul etmedi. AK Parti öyle sıcak bakmaz. Böyle hele hele bu FETÖ projesi dediğimiz bir yapıya asla sıcak bakmaz. O belediye başkanlarını da çok istemez. Ama bu yeni parti belediye başkanlarının çoğuyla daha önce genel merkez yetkisini kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi yetkisini kullanarak iş tuttuğu için birçoğunu şantaja uğrattı. Şantaj yapıyor birçoğuna. Seninle biz bu işi yaptık. Sen gelmezsen ben söylerim gibisinden, alttan alta basına veririm gibisinden asıl şantajı yeni parti yapıyor. Hani bir cümle kullandılar, dediler ki CHP'liler belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Eğer bizimle kalmazsanız operasyona uğrarsınız diye. Hani Etim Eskut CHP ile hareket ediyordu. İşte operasyona uğradı. Ha, aslında ters algı yapıyorlar. Aslında daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel bütün belediye başkanlarıyla iş tuttuğu için kadrosuyla beraber... Şimdi o açıkları var. O belediye başkanlarına asıl şantajı yapan Özgür Özel ve Yeni Parti'dir. Diyorlar ki siz gelmezseniz sizin yapmış olduğunuz hukukları biz biliyoruz. Onları alttan basına veririz, sızdırırız. Hepiniz sıkıntıya girersiniz. Onun için ona dikkat etmek lazım.
1: Evet.
0: Yargı bu konuda kafa yormalı. Burada bir Mansur Yavaş'ı ayrı bir yere koyuyorum. Ben Mansur Yavaş'ın vatanseverliğinden şüphe duymuyorum. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bu süreçte çok akıllı davranması lazım. Bak günahın kadar sevmeyebilirim. O ayrı bir şey. Davalarım da olmuştur zamanında, biz tartışmışızdır. Ama ben siyaseten onu ayrı bir yerde tutuyorum. Onun için Mansur Yavaş'ın mutlaka devletin yanında yer alması lazım. Devletin bekası için hareket etmesi lazım. Devletin karşısında dikilmiş FETÖ'cü organizasyonlara Mansur Yavaş'ın kafa atması lazım. Kafa tutması lazım. Mansur Yavaş en az Kılıçdaroğlu kadar cesur olmalı. Kılıçdaroğlu hatasından geri dönüp bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ben FETÖ'leri temizleyeceğim, partinden temizleyeceğim diyorsa, bu cesareti gösteriyorsa, kandırıldım, beni kandırdılar diyebiliyorsa, o manaya gelecek sözler sarf edebiliyorsa, kendi ülkesini tercih ediyorsa, söz konusu vatansa Kılıçdaroğlu'nun siyaseti zaten hiç önemli değildir diyorsa, yaşını başını da almış. Önder Sav gibi 88 yaşında fitne fesat işiyle uğraşmıyor Kılıçdaroğlu. Evet. Mansur Yavaş da bu süreçte öyle bir tavır almalı. Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı yanında olmalı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na destek olmalı. Niçin? FETÖ'yü yenmek için. FETÖ organizasyonlarını yeniden bölünen hücreleri yok etmek için.
1: Aklın yolundan bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Hatun'dan merhaba efendim, hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ben Esra Kürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız.

Ama ilk saatimize sıcak bir haberle de başlayacağız. Adana'da kontrolden çıkan bir otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı efendim. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe mahallesinde kayda geçti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Sürücünün hafif yaralandığı kazayı iş yerinin önünde oturan bir kadın da yara almadan atlattı.

0: Efendim, Kocaeli'nde TEM otoyolunda faciadan dönüldü. Seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.
1: Sıcak kum nasıl geliyor?
0: Olay TEM otoyolunun İzmit geçişi İstanbul istikametinde yaşandı. Seyir halindeki bir minibüs belirlenemeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangını fark eden şoför aracı yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Araçtan geriye hurda yığını kalırken tek teselli ise can kaybının yaşanmaması oldu.
1: Bu gelene kadar ya yeni tutuştu ki yangın çok hızlı büyüyor ya, öyle ufak tefek şey olmuyor.
0: Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangına müdahale devam ediyor. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde sıcaklık 441 dereceyi gördü efendim. Balıkesir Çine'deki alevler söndürüldü ancak Susurluk'ta alevlere müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Antalya, Alanya ile Muğla Fethiye'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
2: Canımız yandı, her şeyimiz yandı.
3: Bir kıvılcımla başladı, geniş alana yayıldı. Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Alevlerin yükseldiği yerlerden biri Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Ormanlık alanda başlayan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceyi gördü.
4: Yangın aslında normalde buradan geliyor ateşten yukarıdan. Rüzgarın da etkisinden spotu nasıl atıyor görüyorsunuz. Bir spot buraya attı, bir spot buraya attı şu anda.
3: Günün aydınlanmasıyla bölgeye çevre illerden de destek ekibi sevk edildi.
5: Orman Bölge Müdürü ekipleri canlı başlı mücadelelerine devam ettiler karşı Çin'e yangınında. İşte helikopterler devreye girdi sabahın ilk ışıklarında. En yakın görevden su aldılar ve alevlerle mücadeleye devam ettiler.
3: Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerde havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
5: Alevler birçok tarlayı, bahçeyi ve ağaçları teslim alırken hayvanlar da vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için başka bölgeye getirdiler.
3: Yangında Kavşut Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çin'e canlı hayvan pazarına götürüldü. Mutaflar Mahallesi'nde halı saha hayvanlar için geçici barınma alanına dönüştürüldü. Balıkesir Gömeç'te de alevlerle mücadele vardı. Yangın rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve Bergama yönüne ilerledi. Alevlere karşı amansız bir mücadele sürdürüldü.
6: Alev kahramanları yine sahadaydı. Balıkesir Gömeç'te başlayan ve İzmir sınırına kadar yayılan yangını söndürebilmek için olağanüstü mücadele verildi.
3: Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine yüzlerce kişi tahliye edildi. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye ve orman personelinin bulunduğu 4 kişi yaralandı. Alevlerin arasında kalan bir su tankeri yandı. Evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada sıçrayan kıvılcımlarla yangına sebep oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bir orman işçisinin dikkati sayesinde alevlerden

0: altına alındığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılacağını bildirdi.
1: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı efendim. Savcılık kritik bilgilere ulaştı. Küçük'ün maddi menfaat karşılığı televizyon programlarında ve köşe yazılarında algı çalışması yaptığı belirlendi. Küçük'ün yolsuzluk ve rüşvet davalarında yargılanan bazı isimleri para karşılığı kurtarmaya çalıştığı da öne sürüldü.
2: Şantaj, halkı yanıltma, kara para trafiği, suç örgütleriyle işbirliği. Gazeteci Cem Küçük'ün mesleğini kullanarak yürüttüğü kirli ilişkiler deşifre oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınan Küçük'ün sorgusu tamamlandı. Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük'ün suç dosyasının bir aylık kabarık olduğu görüldü. Küçük'ün cep telefonu kayıtları şifresini vermediği için henüz incelenemedi. Ancak eldeki deliller, MASAK raporları ve tanık ifadeleri birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Küçük'ün canlı yayın programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili yanlış bilgileri alenen yaydığı vurgulandı. Cem Küçük'e hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı yoğun para trafiği de soruldu. Alacak verecek kaynaklı olduğunu iddia etti. Sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın farklı kişilerle ilgili taleplerinin yer aldığı WhatsApp yazışmalarına geldi. Küçük'ün para karşılığında adı geçen kişiler hakkında canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturmaya gizli tanıkların ifadeleri de damga vurdu. Bir gizli tanık, Küçük'ün bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine çalıştığını anlattı. Örgüte operasyon düzenlendikten sonra paniğe kapılan Küçük'ün sosyal medya hesabını kapattığını ileri sürdü. Cem Küçük'ün kendisi aleyhine konuşan kişileri genellikle FETÖ'cü veya PKK'lı diyerek hedef gösterdiğini söyledi. Gizli tanık, Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan İsmet Koyun'u para karşılığı algı çalışması yaparak kurtarmaya çalıştığını da iddia etti. Gazeteci Cem Küçük'ün para karşılığı CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'yi öven paylaşımlar yaptığı da gizli tanığın iddiaları arasında yer aldı. Gizli tanık, Cem Küçük'ün 2023 yılından önce Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la yakın olduğunu, yolsuzluk soruşturması sonrası ilişkiyi sonlandırdığını da anlattı.
1: Efendim, önümüzdeki hafta meclisin gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk suçlular oluşturacak. Terörsüz Türkiye teklifinin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Çocuk suçluların cezalarını artıran düzenleme de genel kurulda görüşülecek.
3: Mecliste önümüzdeki haftanın gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk yaştaki suçlulara ilişkin düzenlemeler oluşturacak. Meclis Genel Kurulu'nda çocuk suçluların cezalarını artıran yasa teklifi görüşülecek.
4: 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
3: Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
4: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
3: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla

0: kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
1: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
0: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Meclisin gündemine gelecek en önemli konuların başında yer alan bir başka yasal düzenleme ise Terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasası olacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin son durağı genel kurul olacak.
2: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
3: CHP'li Tuzla Belediyesi ile İBB yönetimi arasındaki gerilim büyüyor. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile yaşadıkları imar anlaşmazlığı nedeniyle 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu söyledi. İBB'nin aldığı karara uymayacaklarını ifade etti.
0: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi. Sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla sert tepki gösterdi.
4: Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Bizim cevabımız çok net.
0: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile imar anlaşmazlığı konusunda görüş ayrılıkları yaşıyordu. Yaptığı paylaşımda 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu öne sürdü ve vatandaşın evlerini yıkmayacaklarını söyledi.
4: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu hususta İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
0: CHP'li Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'nin kararına uymayacaklarını söyledi, sert sözlerle tepki gösterdi.
4: Meclisimizde büyükşehirin bu kararına uymayacağımız, vatandaşın evlerini yıkmayacağımız ve İBB'nin talebini reddettiğimiz şeklinde karar alarak kendilerine durumu bildirdi.
3: Fas'tan denize girerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan yaklaşık 60 bin göçmen bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. Göç girişimi sırasında en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayların ardından Madrid yönetimi bölgeye asker gönderme kararı aldı. Göç dalgası İspanya ile İtalya arasında da diplomatik bir gerilime yol açtı. İtalya, İspanya'nın Schengen bölgesinden askıya alınması çağrısında bulundu.
5: Binlerce göçmen denizi aştı, İspanya toprağına girdi. İspanya, Fas sınırında göç krizi yeniden alevlendi. Fas'tan yüzerek gelen binlerce göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı. İspanyol polisi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sevinç çığlıkları atan göçmenler şehir merkezine doğru harekete geçti.
6: Burada olduğum için çok mutluyum. Okyanus aşıp gelmek çok zordu. Polisler bizi durdurmaya çalıştı ama azmimiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
5: Göçmenlerin gelişine sevinenler de vardı.
7: Onlar adına mutluyum. Bunu hak ediyorlar. Kendi geçimlerini sağlamak zorundalar. O zavallı insanların Fas'ta hiçbir şeyleri yok. Geçimlerini sağlamak için buraya geliyorlar.
5: Ceuta polisi güvenliği sağlamakta yetersiz kaldı. İspanya'dan yardım istedi. Başbakan Pedro Sanchez de hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirtti. Silahlı kuvvetler bölgeye gönderildi.
7: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
5: Denizden geçişler sırasında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. İspanyol polisi denizden gelenlere müdahale edince göçmenler bu kez Fas'la Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın etti. İspanya sınırı geçen göçmenlerin sayısının 49 bini bulduğunu açıkladı. Göçmen akını İtalya ve İspanya hattında da diplomatik gerilime neden oldu. Avrupa Birliği desteğe hazırız derken İtalya Dışişleri Bakanı İspanya'nın Schengen bölgesinden askıya alınması çağrısında bulundu.

0: İspanya ise bu açıklamaya siyasi popülizm değil, dayanışma bekliyoruz diyerek tepki gösterdi. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı kararda İspanya'nın Afrika'daki toprakları olan Ceuta ve Melilla'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin Fas'a hızlı şekilde iade edilmeyeceğine hükmedilmişti. İspanya İçişleri Bakanlığı ise insan kaçakçılığı şebekelerinin bu kararı kullanarak düzensiz göçü teşvik ettiğini savunuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini ilan etti. Gelişme sonrası Hamas'tan da açıklama geldi efendim. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini duyurdu. Şartlarını da açıklayan Hamad, İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz dedi.
2: ABD Başkanı anlaşma sağlandığı Hamas silah bırakıyor dedi. Hamas da kabul etti. Gazze'den çekilme süreci için gözler İsrail'e çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan barış kurulu Hamas'ta anlaşmaya vardı.
3: Gazze'nin askerden arındırılmasını, düzgün bir şekilde yönetilmesini ve güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
2: Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı. Süreçteki arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas'tan da varılan anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden planlamayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Buna göre anlaşma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve ulusal komitenin görevlerini devralması maddelerini içeriyor. Hamas şartını da sundu. İsrail anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. Ağır silahların tesliminin ise İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Hamas ilerleyen süreçlerde Gazze'nin geleceği için yeni bir görüşme turunun daha yapılacağını belirtti.
1: Gülistan'da oku soruşturması kapsamında son operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 25'e yükseldi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
2: Efendim, Mersin'de bir kişi kendisinden kaçırarak markete sığınan 4 çocuktan birini öldürüyesiye dövdü. Markette köşeye sıkıştırdığı çocuğa peş peşe yumruk atan saldırgan savunmasız çocuğu daha sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken saldırgansa gözaltına alındı.
3: Duvara vuruyor çocuğu.
4: Yandan
3: tutuklatılıyor. Çocuğu öyle vurdun mu ya?
5: Önce darp etti, sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Mersin'in Akdeniz ilçesi. 54 yaşındaki Mehmet Erke sokakta bilinmeyen bir sebeple kovaladığı 4 çocuğu sığındıkları markette yakaladı. Çocuklardan 3'ü kaçmayı başardı.

0: Ancak 11 yaşındaki Mehmet Ali Demir yakalandı. Küçük çocuğu yumruklamaya başlayan Mehmet Erke bununla da yetinmeyip defalarca kafa üstü yere fırlattı.
1: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
0: Kendini korumaya çalışsa da başarılı olamayan küçük çocuğun çığlıkları vicdansız adamı durdurmaya yetmedi, hatta tekmeledi. Sonra da arkasına bile bakmadan gitti. Aldığı darbelerle yaralanan küçük Mehmet Ali hastaneye kaldırıldı.
2: Omuriliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış. Yanakları patlamış içeriden.
0: Sosyal medyada yayınlanan dehşet anları infiale yol açtı. Mersin polisi hemen harekete geçti. Mehmet Erke kısa sürede yakalandı.
1: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
3: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Söz konusu suçlulardan 123'ünün organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi.
4: Yurt dışına kaçan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde 526 kişi Türkiye'ye getirildi. 1 Ocak-16 Temmuz tarihleri döneminde 44 ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda 499 kişi, 28 Temmuz'da ise kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirilen 499 kişinin 225'inin asayiş, 194'ünün kaçakçılık ve organize suçlar, 71'inin narkotik, 9'unun ise terör suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca söz konusu bu kişilerden 123'ünün de organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Terör suçları kapsamında getirilen 9 kişiden 5'inin terör örgütü PKK, 2'sinin dini istismar eden terör örgütleri, 2'sinin ise diğer terör örgütleri kapsamında arandığı belirlendi.
3: Yıldır otel işletmeciliği yapan Faruk Aktarlı, öz kardeşi ve yeğeninin akıl almaz planıyla sarsıldı efendim. Sahte imzalarla şirketinin içinin boşaltıldığını belirten Aktarlı, iki otelini kurtarmayı başardı. Ancak iddiaya göre yakınları 5 yıldızlı ana otelini hala işgal altında tutuyor.
4: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
5: 52 yaşındaki Faruk Aktarlı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktarlı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
4: Aktarlı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
6: Bu sahte genel kurullarla iş şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otelleri kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
4: Faruk Aktarlı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
6: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otele büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldi Kuşadası'nda. Daha otelin bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
4: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktarlı hukuk mücadelesi veriyor.
3: İzmir Eskişehir'de yasa dışı bahis

0: Polis örgütlerine düzenlenen operasyonda yeni yöntemler deşifre edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için kiraladıkları 9 adrese öğrenci evi görünümü verdikleri ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.
1: Öğrenci evi süsü verdiler, 2 milyar liralık bahis trafiğini yönettiler. Yasa dışı bahis örgütlerinin yeni yöntemi öğrenci evi modeli deşifre edildi. İzmir'de daha önce villa ve güvenlikli sitelerde deşifre olan yasa dışı bahis örgütleri, bu kez Buca'da kiraladıkları 9 adresi öğrenci evi görünümü vererek suç merkezine çevirdi. Kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtan şüpheliler, dairelere telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda sim kartı yerleştirdi. Yurt dışı merkezli bahis sitelerinden yöneticilik alan örgüt üyeleri referansla seçilerek sistemi vardiyalı şekilde yönetti. Bahis sitelerinin kapatılması halinde bir gün içinde yeni adres açıldığı ve oyuncuların VPN üzerinden bu sitelere yönlendirildikleri tespit edildi. Kiralanan IBAN'lara gelen paraların takip edilmemesi için de çok sayıda hesaba aktarıldığı belirlendi. Farklı ülkelere ait GSM hatlarıyla da dijital izler gizlenmeye çalışıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. 21 Temmuz'da İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanmış, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Yasa dışı bahisle bağlantısı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
0: Efendim, Ticaret Bakanlığı adisyonlara eklenen kuver, yani o zorunlu servis ücretlerini tamamen yasaklamıştı. Ancak bazı fırsatçı işletmeler bunun da bir yolunu buldu. Kuver ücretini bu kez adisyonlara ekmek bedeli, su bedeli ya da masa hazırlığı diyerek eklemeye başladılar. Hatta iddiaya göre sipariş edilmeyen ürünlerin parası bile müşteriden zorla alınıyor.
2: Uzun zamandır denk geldiğimiz bir şey. Kuver yazıyordu. Bu sadece bir aldatmaca.
3: Kuver kaldırıldı mı yoksa sadece adı mı değiştirildi?
4: İşte tüketici de bu sorunun peşinde. Servis ücreti ve kuver yasaklandı ama bazı adisyonlarda durum bambaşka.
5: Ticaret Bakanlığı tarafından hesaplara yansıtılan sürpriz ücretlere dur denildi ama fırsatçılık bitmedi. Ek ücret oyunu bu kez farklı isimlerle sahnede.
3: Bazı işletmelerde aynı bedeller bu kez ekmek, su, masa hazırlığı, servis katkı payı ya da ikram bedeli adıyla adisyonlarda yer almaya başladı.
6: İsmini de değiştirmişler onun. Gönlümüzden kopuyorsa onu arkadaşlara takdim etmemiz daha doğru olur.
4: Düzenlemeye göre kural çok açık. Müşteri sadece tükettiği yiyecek ve içeceğin ücretini ödemekle yükümlü. Bahşiş tamamen gönüllülük esasına bağlı. Ama bazı fırsatçı restoranlar alışkanlığından vazgeçmiyor. Adisyonda oyun üstüne oyun oynuyor.
7: Yani yemek kadar servis ücreti ödemek zorunda kaldık. İtiraz ettiğimizde de oldu ama kafemizin yönetimi bu şekildedir gibi cevaplar aldık.
5: Bazı işletmeler ekmek ve su bedeli adı altında tüketiciden ilave ücret talep ediyor. Üstelik sipariş edilmeyen ürünler müşterinin haberi olmadan hesaba yansıtılıyor.
3: Tüketicilerin sipariş etmediği ekmek ve suların bile otomatik olarak hesaba eklendiği yönünde şikayetler artıyor. Sipariş etmediğiniz veya tüketmediğiniz hiçbir ürünün ücretini ödemek zorunda değilsiniz.
4: Vurgunun ilk örneği İstanbul Poyrazköy'deki bir restorandan geldi. İddiaya göre bir müşteri gittiği restoranda gelen hesabı görünce gözlerine inanamadı. Sipariş etmediği halde adisyona kişi başı tam 100 lira ekmek ve su bedeli yazılmıştı. İtiraz edince de artık kuver yazamıyoruz, bu sisteme otomatik ekleniyor yanıtıysa test edirtti.
8: Doğru değil. Müşterinin yediği içtiğinin parasını tek ödemeli. Müşteri memnuniyeti çok olur. Yani şikayet çok gelir.
9: Gittiğim bir restoran vardı. Kuver ücreti yazıyordu. Mecburen ödedik o zaman. Yemeğe koysa daha iyi yani. Ekstradan gösterdi mi güzel olmuyor.
4: Peki tüketici adisyonda bu tarz beklenmedik bir ek ücretle karşılaştığında ne yapmalı?
3: İşletme bu ücreti kaldırmayı reddediyorsa Ticaret Bakanlığı'na başvurarak hakkınızı arayın.
7: Genelde ödüyoruz tabii mecburen. Bakalım inşallah düzelir.
0: Efendim, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangında çok sayıda ev hasar gördü. Emekli itfaiye eri Kadir Altun mesleki tecrübesi sayesinde evini yanmaktan kurtardı.
10: Yangın başladığında buradaydım. Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi.
1: Emekli itfaiye eri evini kül olmaktan kurtardı. Antalya Kumluca'da 29 Temmuz'da çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Alevler 50 hektardan fazla alana ve birçok eve hasar verdi. Emekli itfaiye eri Kadir Altun da yangın sırasında evindeydi.
10: Belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı.
1: Mesleki tecrübesi nedeniyle alevlere müdahale etti. Evine yaklaşan yangını söndürdü. Bu sayede yuvasını kurtardı.
10: O havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum. Oraya geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Bu şekilde evleri kurtardık. Ya eski itfaiyecilik yaptığımız için biraz daha bilgim olduğu için mücadele ettim.
1: Altun'un komşularının evleri ise yangında hasar gördü.
10: Evimizi kurtardık. Buna şükür. Yandı. Komşular yandı. Komşuların odası acayip yandı.
0: Erzincan-Sivas karayolunda korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs de kullanılamaz hale geldi.
1: Yolcu otobüsü alev topuna döndü. Patlama anları kameraya yansıdı.
11: Ay, patlıyor.
1: Erzincan-Sivas karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünden dumanlar yükseldi. Sürücü durumu fark etti. Otobüsü yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
11: Ay, patlıyor.
1: Otobüsü saran alevlerle mücadele eden itfaiye ekibi yangını söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Bölgede ulaşım bir süre dururken Sivas istikametinde araç kuyruğu oluştu. Boş olan otobüsün Ankara'ya yolcu almaya gittiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Efendim, yeni cezalar sonuç verdi. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira ceza uygulandı, hatırlarsınız. Caydırıcı nitelikteki cezalarla trafikteki şiddet olayları da %52 oranında azaldı.
12: Yeni kanun, biliyorsunuz, 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
13: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi.
14: Trafik cezaları Şubat itibariyle arttı. Bununla beraber caydırıcılık oranı da bir o kadar artmış oldu. Öyle ki %50'nin üzerinde trafikteki yaşanan kavgalarda azalma söz konusu.
13: Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.
15: İçişleri Bakanımızın açıkladığına göre özellikle de motosikletli olaylarda %50'nin üzerinde kavga olaylarında azalma görülmeye başladı. Hem caydırıcı cezalar, bu kazalı kavgaların ve trafikteki tartışmaların azalmasına yön vermeye başladı. Bu konuda desteklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor.
13: Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü.
15: Hem yapılan yoğun trafik denetimleri, bu denetimler sadece fiziksel değil, artık drone'la, helikopterle, elektronik denetleme sistemleriyle ve kamu güvenliğini risk ettiği için kent yönetim sistemleriyle dahi

0: Vatandaşlar konte ediliyor. Her şey bitti. Tüm vatandaşlar artık Hayat 112 uygulamasına gördükleri kural ihlallerini paylaştıkları için idari yaptırımlar artık herkese çok kolaylıkla ulaşabiliyor.
1: Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
2: İstanbul Bayrampaşa'da laf atma tartışması cinayetle bitti. Kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf Mehmet Pehlivan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Laf atma kavgası cinayetle bitti. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf iyiliğin bedelini canıyla ödedi. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
4: Ayırma babında müdahale eder etmez bir silah sesi. Tak Mehmet içeri vuruldu, gördüm ben. Vuruldu içeri, girdi, düşmüş.
3: Enis Emre Canbaz eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Özbek'te tartışmaya başladı. O sırada esnaf Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak için araya girdi. Çıkan arbedede Emre Canbaz silahını ateşledi. Kurşun Mehmet Pehlivan'ın göğsüne isabet etti.
5: Birisine bakmış, bir bayana bakmış. Kocası da gidiyor, kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte. Kavga derken Mehmet abi araya giriyor. Mehmet abi suçu günahı yokmuş. Araya giriyor. Araya girince de silah yanlışın ona da geliyor kurşun yani.
3: Olay yerinde 4 boş kovan, 1 dolu fişek ve 1 ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Şüpheliler Enis Emre Canbaz, Raşit Özbek'le babası gözaltına alındı.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt'te önemli açıklamalarda bulundu. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız dedi. Memişoğlu milli sağlık sanayisinin gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını da vurguladı.
6: Yerli insanlarımızın, yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt'te önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinde elde edilen başarıyı hatırlattı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi cihazların dünyada ilgi gördüğünü vurguladı.
6: Biliyorsunuz Siirt'te bir hastane inşaatımız var. %86 bandındayız. Çok kısa zamanda 4 yataklı bu hastanemizi de Siirtli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Şirvan'da 25 yataklı bir hastane yapıyoruz. Bunlarla ilgili yatırım süreçlerine başladık. Ve Siirt'te daha iyi sağlık hizmeti sunmak için tüm çabamızı harcıyoruz.
1: Memişoğlu önemli sağlık tavsiyelerinde de bulundu.
6: Toplumdan da sağlıklı kalmak için, sağlıklı olmak için kötü alışkanlıklardan, sigaradan, alkolden, hareketsizlikten uzak durmalarını, düzgün, doğru beslenmelerini, hareket etmelerini, kilolarına dikkat etmesini özellikle istirham ediyoruz. Biz sağlıkta her zaman varız. Toplumun sadece tedavi değil, hastalık tedavisi değil, aynı zamanda sağlıklı kalmak için, sağlıklı bedeni olması için Sağlık Bakanlığı'nın tesislerinden yararlanmasını, bu talebi de bizden istemesini istiyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda geliştirilen tarımsal kuraklık izleme sisteminin hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri dijital ortamda anlık olarak takip edilebilecek. Sistemle meteorolojik veriler, su kaynaklarına ilişkin göstergeler ve fenolojik gözlemler tek bir platformda toplanacak.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal kuraklıkla mücadelede dijital dönüşümü güçlendirecek yeni uygulamayı devreye aldı. Tarımsal kuraklık izleme sistemiyle kuraklık riskleri artık dijital ortamda anlık olarak takip edilebilecek. Yeni sistemle birlikte meteorolojik veriler, su kaynaklarına ilişkin göstergeler ve fenolojik gözlemler tek bir dijital platformda bir araya getirilecek. Böylece il ve ilçe düzeyinde tarımsal kuraklık düzenli olarak izlenecek, analiz edilecek ve risk değerlendirmeleri daha etkin şekilde yapılabilecek. Sistemle iklim değişikliğine uyum çalışmalarının desteklenmesi, kuraklık risklerinin erken tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması amaçlanırken, sürdürülebilir tarım üretiminin korunmasına katkı sağlaması da hedefleniyor. Yeni sistem sayesinde karar vericilere hızlı, güvenilir ve bütüncül veri akışı sunulacak. İzleme, raporlama ve değerlendirme süreçleri daha etkin, hızlı ve veri odaklı bir yapıya kavuşacak. Ayrıca sistemin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi için 27-28 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi eğitim programları düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 2100 teknik personel katıldı.
2: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek Bakü-Kars direkt uçak seferleri başladı efendim. Bakü'den havalanan ilk yolcu uçağı Kars Harakani Havalimanı'nda törenle karşılandı.
7: Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir hava koridoru açıldı. Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilki gerçekleştirildi.
8: Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna artık ulaşmış olduk.
7: Kars Harakani Havalimanı'na inen ilk uçak için su takı töreni yapıldı. Yolcular apronda çiçeklerle karşılandı, pasta kesildi.
9: İlk uçuştu, zamandan bayağı tasarruf ettik.
7: Haftada iki gün yapılacak seferler sadece Kars'ı değil, çevre inleri de doğrudan Azerbaycan pazarını açacak.
10: İki ülke arasındaki gönül bağının bir bacağını da Kars'a bağladılar.
7: Seferlerle iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
2: Sırada dünyadan haber turu var.
11: Tehlikeyi gördü, çırpındı ama kaçamadı. Bir dalgıç zıpkınla avlanırken kendisine bir köpek balığının yaklaştığını fark etti. Kaçmak için hamle yapsa da başaramadı. Hızla gelen köpek balığı dişlerini bacağına geçirdi. Dalgıç mucize eseri balıktan uzaklaşmayı başardı. Bacağının eski haline geri dönmesi içinse tam 4 ameliyat geçirdi. Amerika'nın kuzeyini sel aldı. Ekipler su basan bir alt geçitte mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı. Maryland'de de fırtına taş üstünde taş bırakmadı. Şiddetli rüzgara çatı dayanmadı. Çin'de ise bir mahalleyi göle çeviren sel böyle geldi. Amerika'da yiyecek aramak için şehre inen ayı bir aracı gözüne kestirdi. Önce kapıyı zorladı, açamayınca da camı kırdı. Ayının kırdığı camdan arabanın içine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Firari lastik otobanı birbirine kattı. Karşı şeritten bir anda fırlayan lastik bir aracın kaputuna çarptı. Araba ağır hasar aldı. Filipinler'de yolcular seli eğlenceye çevirdi. Caddeyi bir anda sel basınca araçlar suyla doldu. Görüntü ise bir otobüste kayda geçti. Dizlerine kadar suya batan sürücü ve yolcular gülme krizine girdi. Turu kalbinizi ısıtacak bir görüntüyle bitiriyoruz. Bebek bekleyen çift ultrasona gitti. Baba konuştukça bebeğin gülümsediğini gören doktor ve anne hem şoke oldu hem de duygulandı. Anne karnındaki bebeğin babasının sesini duyunca verdiği tatlı tepkiyi sosyal medyada milyonlar izledi.
2: Çocukluk çağında sık geçirilen boğaz enfeksiyonları tedavi edilmediğinde yıllar sonra ciddi kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Halk arasında kalp romatizması olarak bilinen akut romatizmal ateş hastalığına dikkat çeken uzmanlar özellikle beta mikrobuna bağlı boğaz enfeksiyonlarının doğru şekilde tedavi edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
3: boğaz enfeksiyonu deyip geçmeyin. Çocuklarda kalp hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.
12: Sıkıntılı tarafı kalbe vurabiliyor, kalp kapaklarında kalıcı hasar yapabiliyor. O yüzden de ateşli boğaz enfeksiyonu geçirirken muhakkak doktora gitmeyi öneriyoruz.
3: Basit bir boğaz enfeksiyonu sanılan

0: bazı hastalıklar çocuklarda kalp kapaklarına kadar uzanan ciddi sorunlara neden olabiliyor.
1: Özellikle 3 yaşından sonra çocuklar bu betayı okuldan alıyorlar arkadaşlarına nefesle. 3 yaşın altında beta boğaza yerleşmiyor. Beta boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor. O sırada muhakkak antibiyotikle betayı iyi tedavi etmek gerekiyor.
0: Hastalık eklem ağrılarıyla başlıyor.
1: Önce bir dizi şişiyor, bir ayak bile şişiyor, eklemleri ağrıyor ya da ayaklarına basamaz hale geliyor. Deniyor geçirdiği beta eklemine vurmuş deniyor. Eklemlere vursa bile pek bu kalıcı bir hasar yapmıyor. Sadece o geçirdiği dönemlerde ağrılar yapıyor. Ama asıl betanın ya da aranın sıkıntılı tarafı kalbe vurabiliyor. Kalp kapaklarında kalıcı hasar yapabiliyor.
0: Çocuk kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yılmaz Yozgat, akut dönemde erken tanının büyük önem taşıdığını vurguladı.
1: Tüm çocukların bir kez ekokardiyografik incelemeye girmesinde fayda var. Çünkü çoğu kez aileler böyle eklem ağrılarını büyüme ağrılar olarak sanıyorlar. Hiç böyle bir hastalığın kalbi de etkileyebileceğini bilmiyorlar. O yüzden her çocuğun özellikle 3 yaşından sonra muhakkak akut romatizmal ateş ya da kalp romatizması açısından çocuk kardiyolojiye gitmesi ve ekokardiyografi yaptırmasını öneriyoruz.
2: Büyük bir azim ve başarı hikayesinin haberinde sıra. Hikayenin başrolünde ise 78 yaşındaki Şehmus Erginoğlu var. Mardin'de 31 yıl önce kurak bir araziye ağaçlandırma çalışması başlatan Erginoğlu, 25 bin ağaç dikerek bölgeyi ormana çevirdi.
3: İlk önce geldim, burası çöpleri topladım. Başladım bu ağaç dikmeye.
4: Çöp yığınlarıyla dolu kurak bir araziydi. Başlattığı ağaçlandırma çalışması ile bölgeyi ormanlık alana dönüştürdü.
3: Hazreti Muhammed dedi, kıyamet kopsa da elinizde ağaç varsa dikiniz.
4: Mardin'de yaşayan 78 yaşındaki Şehmus Erginoğlu 1995 yılında emekli oldu. O tarihten sonra da kendini ağaç dikimine adadı.
3: Şimdiye kadar en az 25 bin ağaç diktim. Ağaç dikmesi çok iyidir. Hem de yağmuru çeker, serinlik verir, temiz hava verir.
4: Diktiği ağaçlara çocuğu gibi bakan Erginoğlu, bölgede boşa akan çeşme suyunu 20 tonluk depoya dolduruyor. Her gece saat 1'de araziye giderek ağaçları suluyor.
3: Herkes bir ağaç dikseydi bütün Mardin etrafı orman olurdu.
2: Malatya'da özenle toplanan dutlar geleneksel yöntemlerle işlenerek sofraların vazgeçilmezi pekmeze dönüştürülüyor efendim. Yüzyıllardır süren üretim geleneği hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Malatya'nın eşsiz lezzet mirasını yaşatıyor. İşte dut pekmezinin sofralarla yolculuğu.
5: Dut geleneksel yöntemlerle işlenerek pekmeze dönüşüyor. Malatya'da yaz mevsimiyle birlikte horum dutu hasadı başladı. Dalından özenle toplanan olgun dutlar pekmez yapılıyor.
6: Doğada nadiren bulunan horon dutu Malatya'da çok yararlı bir iş için kullanılıyor. Horon dutu dallarından büyük bir özenle toplanıyor ve daha sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. Horon dutu Türkiye'nin birçok noktasına şifa olarak gönderiliyor.
7: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapıyoruz. Evet. Yaklaşık 10 yıldır eşim uğraşıyor bu işte. Ben de kendisine yardımcı oluyorum. Hep görmüş olduğunuz meyveyi tane tane topluyoruz. Diğer dutlardan farkı tane tane toplanması. Sulu bir meyve.
6: Evet, şöyle çok, gösterelim. Evet. Horon dutu.
7: Çok çabuk dağılan bir meyve. O yüzden sirkeleme olmuyor. Bunu getiriyoruz, topladıktan sonra sıkıyoruz pres makinamızda. Evet. Daha sonra kazanımızı alıyoruz.
5: Büyük bakır kazanları alınan dut şırası bir süre güneşte bekletiliyor. Katkı maddesi içermeyen pekmez Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.
7: Yani meyvenin kalitesi tabii önemli ama dediğim gibi koruyucusuz, katkısız, güneş, en önemlisi güneş.
2: Mersin'in Dere Pazarı yaylasında yaşayan 82 yaşındaki Ali Keser tam 60 yıldır aynı özenle çay demliyor. Gün doğmadan işinin başına geçen Keser'in dükkanı odun ateşinde hazırladığı çayla yayla sakinleri ve ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında.
0: Günün ilk ışıkları dağların ardından henüz yükselirken o çoktan ocağının başında. 82 yaşındaki Ali Keser'in değişmeyen mesaisi tam 60 yıldır sürüyor.
8: Mutun Dere Pazar Yaylası'ndayız. Rakım ise 1350. Aynı zamanda

0: Los eteklerinin aralarında kalan bir yayla ve o yaylanın yol kenarında 1,5 metrekare alan içerisinde kayalardan yapılmış bir çay ocağı. Ali amca yaklaşık 60 yıldır işte burada çay demliyor.
1: Gençlerimiz biraz yardımcı oluyor.
0: Yani çayların demlenme esnasında...
1: Çayın demlenmesinin teşkilatını tamamen düzdükten sonra gençler bana yardımcı oluyor.
2: 1350 metre yükseklikte odun ateşinde demlenen çay adeta emeğin simgesi. Keser demlediği çayın lezzet sırrını ise yılların tecrübesiyle anlatıyor.
1: Odun ateşiyle yapmıştığı için onun tadı diğerlerine benzemiyor. Onun için daha güzel oluyor. İki sefer demliyorum, iki sefer kaynatıyorum.
0: Niye iki sefer kaynatıyorsun? Özelliği ne?
1: Özelliği için mikrobu kırılması için.
0: Kireçin arındırılması için.
1: Arındırılması için.
0: Mikrobu kırılması için.
1: Mikrobu kırılması için.
0: İkinci defa kaynatıyor suyu.
1: Evet.
2: Bu ocakta sadece çay değil, misafirperverlik de ikram ediliyor.
3: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor ekrana.

yaban hayatının görünmeyen sakinleri fotokapana yakalandı. Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri farklı noktalara fotokapanlar kurdu. Başak'tan kurda, Karaca'dan su samuruna kadar pek çok yaban hayvanı doğal ortamlarında kameralara yansıdı. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar, Karaca'nın sessiz yürüyüşü, Başak'ın dikkatli adımları ve gölde süzülen angutlar zengin yaşamı gözler önüne serdi. Foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının geçiş güzergahları, beslenme alanları ve davranışları adım adım takip ediliyor. Bu görüntülerde Batman'ın Gelcüş ilçesinde kayda geçti. Çiftçi kurumuş su yatağında yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Bir süre dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu. Bolu'da doğa gezisine çıkan bir kişi bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre uzaktan izlenen ayı ailesi ormanın yolunu tuttu. Adıyaman'da bir çiftçinin bahçesine nesli tehlike altında olan yavru çizgili sırtlan girdi. Çiftçi sırtlanı doğada tek başına yaşayabilecek duruma gelene kadar korumaya aldı.

0: Bitlis'te Nemrut kalderasının simgesi bozayılar yeniden ortaya çıktı. Kış uykusunun ardından kaldera yeniden hareketlendi. Nemrut'un simgelerinden olan ayılar hava karardıktan sonra krater gölleri çevresinde yiyecek ararken objektife böyle yakalandı. Burası da Rize. Balıkçı barınaklarını mesken tutan Susamur'u kıyıda balık avlarken görüntülendi. Karadeniz'in sevimli misafiri Susamur'u insanlardan kaçmadı. Zaman zaman suya dalıp balık avladı. Gümüşhane'de ise sahne yavru yaban keçilerinin. Sarp kayalıklar onların oyun alanı. Birbirlerini kovaladılar, kayadan kayaya sıçradılar. Dik yamaçlarda ustalıkla ilerlediler. Doğal yaşamın en hareketli anları kameralara böyle yansıdı.
1: Efendim, Kayseri'de 90'lı yılların dolmuş kültürünün yaşatılması için bir minibüs o döneme göre dizayn edildi. Araca binenler ise adeta geçmişe yolculuk yaptı.
2: Çocukluğumuza gittik. Çocukken ben annemle günlere giderdim dolmuşa binip. Hastaneye giderdik. Sonra biraz büyüdük tabii. Ondan sonra işe giderdik. Bu günlerin hepsi gözümüzün önünden film şeridi gibi geçti.
0: Tape'te 90'lı yılların şarkılarıyla geçmişe yolculuk ettiler. Anılarını tekrar yaşadılar.

0: Kayseri'de bir minibüs 90'lı yılların dolmuş kültürünün yaşatılması için tekrar dizayn edildi. Canım feda yoluna
1: kap kardeşim. Bu araç Şeker, Ambar, Belsin hattında çalışmış bir araçtı. Ve daha sonra biz bu aracı kendimiz için restore ederek, normal şartlar altında maviydi, kırmızıya dönüştürerek restore ettik. Hayalimdi bu benim aslında bakarsanız. Daha önce İstanbul ve Ankara'da böyle araçlar görüyorduk. Biz de böyle bir araç yapalım, keyfe binelim düşüncesiyle yola çıkarak bu aracı toplamaya karar verdik.
0: Dönemin kıyafetlerini giyen yolcular da bu nostaljik atmosferi tamamladı.
2: Sanayide çalıştığım günlerim aklıma geldi. Yaz tatilinde annem sanayiye gönderirdi. 90-91'lerde dolmuşa binip sanayiye gidip gelirdim. Aklıma ilk gelen o.
3: Önceki yıllarda yapılan yolculuklar bugünkü yolculuklardan çok daha farklıydı. Dolmuşun içinde bulunan çok kıymetli insanlar dönemin kıyafetlerini giyerek unutulmaya yüz tutmuş dolmuş kültürünü yeniden canlandırdı. Biz de A Haber olarak bu nostaljik dolmuşa biniyor ve eskilere kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Sağ kardeşim.
1: Bizzat araç yapılırken başında bulunarak bütün parçalarına, bütün aksesuarlarını ve bütün kozmetiğinde birebir kendim bulundum.
0: Nostalji minibüsü hareket etti. Araç seyir halindeyken yolcularını geçmişe götürdü.
3: Cep telefonunun olmadığı, sosyal medyanın olmadığı ama muhabbetin ve samimiyetin çok olduğu bir yolculuktayız. Yıllar önce Kayseri sokaklarında yolcu taşıyan bu nostalji dolmuş. Şimdi ise geçmişin hatıralarını bugünün yollarında taşıyor.
4: 18-19 yaşım geldi aklıma. Mesleğe ilk başladığım zamanlar her sabah belli bir süre yürüdükten sonra o mavi dolmuşları bekleme. Kayseri'nin mavi dolmuşları çok meşhurdu. Çok güzel bir samimiyet vardı o dönemde. Her gün aynı saatte bindiğin zaman işte az çok aynı insanlarla denk geliyordun. Telefon denilen olay yoktu. İnsanlarla bir şekilde iletişim vardı, yardımlaşma vardı. Biz bir şekilde kıyısından köşesinden yakalayan bir nesiliz, 80'liler olarak öyle söyleyeyim. Bugün de gerçekten bu gezintiyi şehrimde yaparken çok büyük keyif aldım. Eskiye döndüm, mutlu oldum. Bütün duyguları karma karışık bir arada yaşadım.
3: O koltuklarda kimileri okuluna, kimileri işine, kimileri de pazara yetişti. Paralar elden ele uzatıldı, camlar buğulandı, radyodan eski şarkılar yükseldi. Bugün de bu dolmuş yeniden geçmişe yola çıktı.
5: Kendimizi mutlu etmek hem de şimdiki kuşağa bir zamanlar biz bunları yapıyorduk, biz bunlarla yaşıyorduk ve bunlarla mutluyduk demek istiyoruz.
0: Nostalji minibüsüyle 90'lı yıllar yeniden yaşatıldı.
1: Çok eskiye götürdün diyorlar ve akabinde bir kornaya basar mısın, bir gaz verebilir misin, bir içine bakabilir miyiz diyerek hep geçmişe dönük eski hatıraları dile geliyor, akıllarına geliyor. Bu şekilde söyleyebilirim.

0: Ajans hafta sonundayız. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 6'ya geliyor. Televizyonlarını ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve bu saatimize başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın yaz okulları final törenine katıldı ve burada önemli mesajlar verdi. Gençlerin kirli oyunlara alet edilemeyeceğini söyledi. Erdoğan, Gazze'deki çocukları da unutmadı. Milletin hizmet, hürmetin,
1: kadrin, kıymetin bilesin bana. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı.
3: Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
2: 54 bin kişilik stat hınç doluydu. Binlerce kalabalık Başkan Erdoğan'ı hem kendi hem de Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit Hanlı Kore

0: Grafi ile karşıladı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye Gençlik Vakfı'nı eleştirenler vardı.
1: Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.
0: Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.
1: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı.
0: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çocukları da unutmadı.
1: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
0: Program sonrası aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrağıyla Galata Kulesi'nin yer aldığı, yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek buluşmasını temsilen tablo hediye edildi.
2: Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde yapılan anketten terörsüz Türkiye sürecine %90 destek çıktı. Süreci kim yönetir sorusu da katılımcıların hemen hemen tamamı Başkan Erdoğan yanıtını verdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde anket yaptı. Sürece destek %90 çıktı.
1: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
0: Bakan yardımcıları, bakanlar, parti yöneticileri 26 ilde toplantılar yaptılar. Bu toplantılarda bölgenin aktörleriyle terörsüz Türkiye hedefi konuşuldu. Süreçte toplantıya gelenlerin görüşleri alındı. Sonrasında ise anket yapılması kararlaştırıldı. Daha gerçekçi sonuç alabilmek için anketi de ilerideki odalar, dernekler, vakıflar yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecine desteği sordular. Bu destek %90 oranında çıktı. AK Parti sürece ilişkin daha önce de anket yaptırmıştı. Orada %50'nin altında bir destek çıkmıştı. 6 ayda yaşanan olumlu gelişmelerin sürece desteği artırdığı görüldü. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde ekonomik olarak patlama yaşanacağını da sivil toplum örgütü temsilcileri vurguladılar. Bölgede terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu iklimin 26 ilin yanı sıra Suriye ve Irak'ta da olumlu gelişmelere yol açacağı görüşünü ifade ettiler.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye.

0: Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 9 başlıkta Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunun dayandığı esasları dile getirdi. Türk ve Türkiye yüzyılı, kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır, dedi.
1: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı. Kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyılındaki beyanıdır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir gazeteye Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları üzerine açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılını Cumhuriyet'in gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulması olarak tanımladı. Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluki içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz, biz devletten ne anlıyoruz sorusuna cevap vermeye ihtiyaç vardır. Her şeyden önce devletin dayanaklarını doğru kavramak ve bu dayanakları etkin kılmak gerekir. Devlet vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehditlere karşı korumaz, içten gelecek saldırılara karşı korur. Hukuk ve adalet devletin hem varlık nedeni, hem meşruluk aracı, hem de eli kolu silahıdır. Bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazım, dedi. Devlet kavramının önemine de parantez açtı. Devletin denetimi dışında herhangi bir kuvvet kullanımının zafiyet olduğuna işaret etti. Her türlü kamu görevini yerine getirme adına zorlama araçlarını tek elinde tutar, dedi ve ekledi. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Bağlılığın sağlanamadığı toplumsal ve siyasal ortam en küçük istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Devlet yapısı dejenere olur. Böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir. Bizim sosyal hafızamız vardır. Bu hafıza dünden bugüne Türklerin millet varlığının en büyük hamurudur. Devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bahçeli verdiği demeçte, idealimiz Türk ve Türkiye yüzyılında güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir, diye de ekledi. Türkçe dünya kurmanın en önemli eşiklerden birinin ortak alfabe olduğunu vurguladı. Bahçeli bir de çağrı yaptı. Ortak isimler tespit edilmeli ve Türk dünyası edebiyatı olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunan bütün ülkelerin eğitim müfredatlarında yerini almalıdır, dedi.
0: CHP'de 12 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de atamaların yapılacağını söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı, kameraların karşısına geçti. Yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
3: Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve il başkanları belirlendikten sonra bu il başkanlarıyla ortak biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı ve merkez yönetimiyle koordineli biçimde ilçelerle ilgili değerlendirmeler tamamlanacak.
2: Sarı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini belirtti.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Gül Çiftçi ve Selin Sayık Böke gibi parti meclisinde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddialarına da yanıt verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
4: Tüm arkadaşlar, onlara çok teşekkür ediyoruz.
0: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

0: Da efendim soruşturmada kritik bilgilere de ulaşıldı.
1: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında önemli bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dedetaş tarafından büyük yetkiler verildiği, belediye başkan yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Ruhsat müracaatı yapan firmaların Kent AŞ'de sözleşme yapmaya zorlandığı ifade edildi. Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin itikap suçunu işlediği belirtildi. Kent AŞ hesabına ada ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitler beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıklarını, ruhsat alamadıkları her ay bina maliklerine kira bedeli ödediklerini, bina maliklerinin ruhsat sürecinin uzaması ve inşaata başlanılmaması nedeniyle haklarında şikayette bulundukları ve mağdur olduklarını anlattıkları da ifade edildi.
0: Efendim gazetelerle devam edeceğiz. Bakalım bugün hangi başlıklar var gazetelerde. Sabahla başlayalım. Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'ın TÜGVA'da yapmış olduğu o açıklamalara yer vermiş. TÜGVA yaz okulları finalinde on binlerle buluşan Başkan Erdoğan, gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu ülkenin gençlerinin ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar dedi. Geçmişte yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarına, kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemez. O günler geride kaldı. Gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz dedi. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar TÜGVA'yı hedef alıyorlar. Önünü kapatmak istiyorlar. Rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehir tersine akıtılamaz dedi. Ve bu açıklamaları da Sabah gazetesi bugünkü manşetlerinde yer alan haber oldu efendim. Hemen devam edelim Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesi manşetlerinde ise Avrupa'yı titrettiler başlığı var. Biliyorsunuz İspanya Fas'tan gelen o akınla, mülteci akınıyla karşı karşıyaydı ve Hürriyet'te bu haberi manşetlerine taşıdı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'nin Ceuta birkaç saat içerisinde 50 bin Faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şoke etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor diyor. Septe'ye göçmen akını göç karşıtı popülist Avrupa sağında İspanya'ya yönelik öfkeye yol açtı. İtalya Schengen'in İspanya'ya kapatılmasını istedi. Danimarka ve Finlandiya İtalya'ya destek verdi. Fransa, İspanya sınırındaki kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Sınıra yeni ekiplerini gönderdi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Septe'deki görüntüler kabul edilemez açıklamasını yaptı. İspanya Yüksek Mahkemesi Temmuz başında denizden yüzerek gelen düzensiz göçmenler Fas'a iade edilemez kararı almıştı. Sanchez hükümeti de İspanya'ya kaçak gelen suç işlememiş 500 ila 840 bin arasındaki göçmene yasal statü sağlayan bir karar almıştı. Avrupa'daki sağ popülist partiler Septe'ye göçmen akınında bu kararın da payı olduğunu söyleyip Sanchez'e tepki gösterdi diyor. Yürüyerek ve yüzerek geldiler başlığıyla Hürriyet'te manşetlerde bu haber yerini almış. Ve şimdi Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi de tıpkı Sabah Gazetesi gibi Başkan Erdoğan'ın TÜGVA'nın yaz okulları final programında yapmış olduğu o ifadelere yer vermiş. Bu haberin yanında ise iki otobüs parası getir ruhsatı al şeklinde bir başlık var efendim. Hemen ona bakalım. Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK, CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı. Başkan Erdal Beşikçioğlu belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parasını getireceksin dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon TL istendi. EG 500 bin dolar, AA 160 bin dolar, MA 7 milyon TL rüşvet verdi. Paraların bir bölümünü İmar Müdürü Serpil Zengin İstanbul'daki CHP yönetimine götürüyordu demiş. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu önceki günde gözaltına alınmıştı. İki otobüs parası getir ruhsatı al başlığıyla Akşam Gazetesi'nde dikkat çeken haberler arasında yer almış. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak da tıpkı Hürriyet Gazetesi'nde olduğu gibi İspanya'da yaşanan o göç dalgasını manşetlerine taşımış ama bunun bir başka yönüne değinmiş. Göçmen akını İsrail operasyonu mu diyor. Fas'tan sadece bir günde 60 binden fazla göçmenin İspanya, Kuzey Afrika'daki özel şehirleri Sebte ve Melilla'ya girmesinde İsrail'in parmağının olup olmadığı tartışılıyor. Bunun nedeni ise İsrail'in Kuzey Afrika'daki en yakın müttefiki Fas'ın İspanya ile yaşadığı ihtilafı kullanarak soykırıma karşı duran İspanyol hükümetinden intikam almak istemesi diyor. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'da krizin tam ortasında Fas Kralı 6. Muhammed'in doğum gününü kutlayarak iki ülke arasında gelişen ilişkileri övdü. Kısa süre sonra İsrail'in BM daimi temsilcisi Danon, İspanya için bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden yerleşim bölgeleri kurduğunu dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı ve bununla birlikte göçmen akını İsrail operasyonu mu başlığıyla Yeni Şafak bunu haberleştirmiş ve manşetten yer vermiş efendim. Şimdi ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35B Kaliforniya eyaletinde düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak canını kurtardı. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor efendim.
2: Yere çakıldı, alev topuna döndü. Pilot canını son anda kurtardı. ABD Deniz Piyadelerine ait F-35B hayalet savaş uçağı Kaliforniya eyaletinde düştü. Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında düşen uçağın pilotu son anda fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Uçak çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından deniz piyadeleri ve havacılık uzmanları uçağın düşüş sebebinin tespiti için teknik incelemelere başladı. Kazayı yara almadan atlatan pilot kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki F-35B, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump basına açık ilk kabine toplantısını yaptı. Gündeminde İran ve Ukrayna vardı. İran'ı çok sert bir şekilde vurmakla tehdit eden Trump, Tahran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Trump, Ukrayna'ya verilecek Patriot hava savunma füzesi lisanslarında ise geri adım attı.
3: İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
1: İran'ın saldırı tehditlerini sürdürdü. Tahran yönetimine güvenilmez dedi.
3: Müzakerelerin tam ortasındaydık. Steve Witkoff'un beni aramasını bekliyordum. Bunun yerine Pete Hegseth'tan bir telefon aldım. Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi. İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan başkanlarının istirahat noktası olan Maryland eyaletinde Camp David'e gitti. Burada basına açık ilk kabine toplantısını düzenleyen Trump, ABD-İran çatışmasına ilişkin son durumu değerlendirdi. Geri yeni tehditler savuran ABD Başkanı, Tahran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünün yok edildiğini öne sürdü. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. Müzakere kapısını açık bıraktı.
3: Steve Witkoff, Jared Kushner, J.D. Vance ve Rubio İran'la görüşmelerde yer alıyor. Bir anlaşmaya varılabilir.
1: Toplantıda bulunan ABD

0: Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a ekonomik olarak zarar vermek için Tahran'ın dünya genelindeki mal varlıklarını araştırdıklarını kaydetti. Trump'ın gündeminde Ukrayna da vardı. Ankara'daki NATO zirvesinde Kiev'e Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesine yeşil ışık yakan Trump geri adım attı.
1: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
0: Trump Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini Orta Doğu için büyük bir adım olarak nitelendirdi. İspanya'daki göç dalgasına ilişkin Madrid yönetimini eleştirdi.
1: Dün İspanya'yı gördüm ve yaşanan felaketi izledim. Yüz binlerce insan İspanya'yı işgal ediyor ve bunun nedeni zayıf yasalar, kötü yönetim, aşırı liberal bir yaklaşım ve eğer cumhuriyetçiler seçilmezse aynı şey bizim başımıza da gelecek. Ancak boşverin, dünyanın en güvenli sınırına sahibiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da basına kapalı görüşmüştü. İngiliz basınına göre görüşmenin perde arkasında dikkat çeken bir başlık vardı. İki liderin İran'a yönelik olası bir kara ablukasını masaya yatırdığı ileri sürüldü.
3: Hürmüz Boğazı'ndan başlayan abluka planı şimdi karaya mı taşınıyor? İngiliz basını Trump'la Netanyahu'nun gizli görüşmesine dair çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların 28 Şubat'ta yeniden başlamasının ardından Orta Doğu bir kez daha ateş hattına döndü. Askeri baskıyla sonuç alamayan Trump yönetimi şimdi İran'ı anlaşmaya zorlamak için yeni bir tecrit planı üzerinde duruyor.
1: İran çok ağır bir darbe alıyor ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama ben diyorum ki bir anlaşma yapmaya hazır değiller. Çünkü her anlaşma yaptıklarında onu değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ama çok yakında hazır olacaklar.
3: İngiliz basınından The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yüz yüze görüşmesinde İran'ı izole etmek için kara ablukası uygulamayı ele aldıklarını iddia etti. Planın hayata geçmesi halinde ABD ve İsrail, Tahran yönetiminin ithalat ve ihracat damarlarını karayoluyla da kısıtlamayı planlıyor. Bu yüzden de İran'ın komşuları ve ortaklarına sınır kapılarını kapatması yönünde baskı yapılması gündemdi. Haberde aynı zamanda olası bir abluka durumunda İran'ın sınırları kapatan komşularına saldırabileceği ihtimali de yer aldı. Ancak limanların ve kara sınırlarının ablukaya alınması halinde İran'ın silahlanma kapasitesinin sekteye uğrayabileceğine yer verildi. İngiliz basını İran'ın Çin'le yeni bir silah anlaşmasına hazırlandığını da yazdı. İddiaya göre 70 milyon dolarlık anlaşmada yüzlerce roket atarın yanı sıra omuzdan atılan hava savunma sistemleri ve uçak savar füzeleri de yer alıyor. Çin'den gelen gemilerin bir süredir İran'ın Bender Abbas ve Çabahar limanlarına uğraması da dikkatlerden kaçmadı.
2: Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar caminin kapı ve pencerelerini de kırdı.
3: Camiye ateş açtılar, taşlarla saldırıp camlarını kırdılar. Kanada bir kez daha İslamofobik saldırıya sahne oldu. Hedefte bu kez Winnipeg kentindeki İslam merkezi vardı. Saldırganlar sabah gelip cami önündeki kişilere ırkçı ve İslam karşıtı hakaretler savurdu. Gece saatlerinde yeniden harekete geçen saldırganlar bir araçtan camiye ateş açtı. İslam düşmanları bununla da yetinmedi. Ellerindeki taş ve sert cisimlerle caminin cam ve pencerelerine zarar verdiler.
4: Üyelerimizin bir zamanlar hissettiği o huzur ve güvenlik duygusu bu olayla birlikte derinden sarsıldı.
3: Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken camide büyük zarar oluştu. Kanada polisinin olayı nefret suçu ve İslamofobik saldırı kapsamında değerlendirdiği bildirildi. Kanada Başbakanı Mark Carney de saldırıya tepki gösterdi. Carney sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu şiddet içeren İslamofobi eylemi dehşet verici ve Kanada'da yeri yok ifadesini kullandı.
2: Gazze'de yaşanan insanlık dramını kaleme alan Filistinli çocuk yazar Ramadan Abu Cazar İstanbul'a geldi. Gazze'nin küçük elçisi olarak anılan Ramadan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı ziyaret etti. Küçük yazar, "Türkiye benim ikinci vatanım" diyerek duygu dolu açıklamalarda bulundu.
5: Selamun aleyküm ya sahabi. İlyom reyhin mukabil şahsiye cidden muhimme.
3: Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyuran Filistinli çocuk yazar Ramazan Ebu Cezar'ın adresi İstanbul'du. Gazze'nin küçük elçisi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in konuğu oldu. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen ve kitabını takdim eden Ramazan, AK Parti ziyaretinde de duygu dolu açıklamalar yaptı.
6: Türkiye benim ikinci vatanım. Çocukluğumdan beri Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşurken izler, Müslümanları savunurken ortaya koyduğu duruşu hayranlıkla takip ederdim. O günlerde babama "Bu büyük adam kim?" diye sorar. "İnşallah ben de bir gün bu büyük liderle tanışırım." derdim. Bu benim en büyük hayallerimden biriydi. Elhamdülillah Türkiye'ye geldim ve Cumhurbaşkanımızla görüştüm.
7: Geçen gün İl başkanlığımızda Batı'dan Joshua diye bir çocuğumuzu misafir ettik, görmüşsünüzdür. Bugün de Gazze'den Ramazan'ı misafir ediyoruz. Elhamdülillah, yani İstanbul hem o doğuyla batının arasında o vicdanın, o insanlığın sesi olması noktasında çocukların da sesi olmaya devam edecek.
3: Programın sonunda Saliha Demirer, Ramazan'a artık savaşın değil barışın hikayesini yazması temennisiyle defter ve kalem hediye etti. Gazze'nin küçük elçisi Ramazan da kendi yazdığı Bir Çocukluk ve Kahramanlık Hikayesi kitabını imzalayarak takdim etti.
2: Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 savaş uçağını Estonya'ya konuşlandırdı. Jetlerimiz 4 ay boyunca alarm reaksiyon görev yapacak.
3: Türk Hava Kuvvetleri Baltık semalarında gövde gösterisine hazırlanıyor. F-16 savaş uçaklarımız Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. 5 savaş uçağı önümüzdeki 4 ay boyunca Baltık hava sahasının güvenliği için görev yapacak. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk'ten geldi. 1 Ağustos'ta 30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da konuşlanacak Türk F-16'larının Baltık hava sahasının güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.
8: Görev süresince unsurlarımız, NATO'nun müşterek hava savunma faaliyetleri çerçevesinde Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra ederek NATO hava sahasının güvenliğinin teminine destek verecektir. Ülkemiz, NATO geliştirilmiş hava polisliği görevini yarın düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralacaktır.
3: Türkiye ilk kez 2006'da Baltık Hava Polisliği görevine katıldı. Ayrıca 2023-2024 döneminde de Türkiye, Romanya'ya 4 F-16 ve 71 personel gönderdi. Yaklaşık 4 ay boyunca Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadında hava polisliği görevini yürüttü.
2: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek Bakü-Kars direkt uçak seferleri başladı. Bakü'den havalanan ilk yolcu uçağı Kars Harakhane Havalimanı'nda törenle karşılandı.
9: Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir hava koridoru açıldı. Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilki gerçekleştirildi.
10: Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna artık ulaşmış olduk.
9: Kars Harakhane Havalimanı'na inen ilk uçak için su takı töreni yapıldı. Yolcular apronda çiçeklerle karşılandı, pasta kesildi.
11: İlk uçuştu, zamandan bayağı tasarruf ettik.
9: Haftada 2 gün yapılacak seferler sadece Kars'ı değil, çevre inleri de doğrudan Azerbaycan pazarını açacak.
12: Çünkü arasındaki gönül bağının bir bacağını da Kars'a bağladılar.
9: Seferlerle iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
2: Efendim gazetelerle devam edeceğiz. Türkiye Türk Gün Takvim ve Yeni Asır var sırada. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde bugün hangi haberler yer alıyor? Rüşvet hariç sadece kamu zararı 175 milyar örgütlü soygun başlığı var. İmamoğlu Özel ekibinin 36 belediyedeki vurgununun şu ana kadar tespit edilen kamu zararı

0: karına rüşvette haraç da eklenince 200 milyar lirayı aşıyor. Mahalli seçimlerden bu yana 36 CHP'li başkan yolsuzluktan gözaltına alındı. 28'i tutuklandı. Bu başkanların önemli kısmının Asr'ın soygununa imza atan Ekrem İmamoğlu'nun sistemine çalıştığı ortaya çıktı. Vurgun o kadar büyük ki net sayı tam olarak bilinmiyor. Sadece kamunun uğratıldığı zarar bile 175 milyar lirayı aşıyor diyor. Rüşvetin merkezi İBB, İmamoğlu Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza attı. Sadece hafriyat ile milletin 80 milyar lirası çalındı. Yurt dışından alınan 165 milyar liralık kredinin 53 milyarı rüşvet havuzuna aktarıldı. Antalya, Bursa, İzmir, Uşak ve ilçe belediyelerindeki vurgunlar eklenince yolsuzluğun boyutu 200 milyarı aştı diyor Türkiye Gazetesi bugün manşette bu haberde. Ve şimdi Türk Gün'e bakalım. Türk Gün Gazetesi de Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer vermiş. Türk Gün'e özel bir röportaj vermişti Devlet Bahçeli. Egemen devlet olmak şart başlığıyla başlıyor haber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, egemen devletin dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına geldiğini söyledi. Siyasal coğrafyasını jeopolitik hamleler bağlamında bir güç olarak kullanılabilen devletin egemen devlet olduğunu belirten MHP lideri Bahçeli, bunun için Türkiye egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir şeklinde konuştu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da Türk Gün'de manşetten yer almış. Türk Gün'e özel açıklamalardı bunlar. Ve bakalım takvim efendim. Takvim gazetesi de Başkan Erdoğan'ın TÜGVA'nın yaz okulları finalinde yapmış olduğu açıklamalara yer vermiş. Gençlik bu milletin atar damarı başlığıyla. Başkan Erdoğan TÜGVA yaz okulları finalinde on binlerce gençle bir araya geldi. TÜGVA göğsümüzü kabartıyor. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz dedi. Öğrencilerin Erdoğan'a büyük ilgi gösterdiği ifade ediliyor ve bir fotoğraf karesi de paylaşılmış. Erdoğan 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 bin üzerinde öğrencimiz Osmanlıca derslerine katıldı dedi. Gazze'de, Batı Şeria'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm çocuklara selam gönderdi. Erdoğan şöyle devam etti. Teknofest kuşağı yeri göğü inletiyor dedi. Bu açıklamaları da takvimde manşetten yer aldı. Bir de hemen yanında efendim Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor son günlerde biliyorsunuz. Türkiye genelinde eş zamanlı çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Kabus bitti diyor Takvim Gazetesi bugünkü haberlerinde. Ve son olarak Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır gazetesinde ise kod adı öğrenci başlığı var. Yasa dışı bahis örgütlerinin şimdi de öğrenci evi görünümlü yeni suç merkezlerinde faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı. İzmir'de referansla seçtikleri 18-30 yaş aralığındaki kişilere üniversitelerin yoğun olduğu Buca gibi bölgelerde ev tutan çeteye düzenlenen operasyonda 20 şüpheli tutuklandı diyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri daha önce villa ve güvenlikli sitelerde kiraladıkları evlerde faaliyet gösteren bahis çetelerinin bu kez de öğrenci evi görünümündeki adresleri suçun finans merkezi olarak kullandığını ortaya çıkardı diyor. 20 şüpheli de gerçekleşen operasyon sonrası tutuklanmış. Efendim İstanbul'da kayıp olarak aranan fotoğrafçı Ferhat Açık'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil ise düğün fotoğrafını çektiği mahalleden komşusuydu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
1: Hunharca yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
2: Dış çekim bahanesiyle genç fotoğrafçıyı ölüme götürdüler. Henüz 21 yaşındaydı Ferhat Açık. Düğün fotoğraflarını çektiği damat ve arkadaşlarının kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Cinayetin adresi Arnavut

0: Köydeki ormanlık alandı. Borçları bulunan damat, genç yaşta otomobili olduğu için zengin olduğu düşüncesiyle fotoğrafçının parasını almak için plan yaptı. ...12 Temmuz'da Esenyurt'ta Ferhat Açık'ın karşısına çıkan şüpheliler dış çekim yapacağız diyerek iş teklifinde bulundu. Daha sonra da aracımız yok, bizi sen götür bahanesiyle fotoğrafçının otomobiline bindi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana giden gençten fotoğraflarını çekmesini istedi. O andan sonra kan donduran saldırı başladı. Ferhat Açık dakikalarca darp edildi. Cep telefonu zorla alındı. Banka hesapları kontrol edildi. Hesaplarında para bulamayan zanlılar, genç fotoğrafçıyı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra bedenini açtıkları çukura gömdü.
1: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
0: Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre şüpheliler, cinayetten sonra Ferhat Açık'ın kimliğini kullanarak otomobilini noterde satmaya çalıştı. Ancak kimlik kontrolünde şüphelenilmesi üzerine planları bozuldu.
1: Araç satışı yapmaya çalışıyor. Noter buna diyor ki bu sen değilsin. Elinde patlayınca abisini arıyor. Diyor ki gel işte kardeşin arabayı bana teslim etti. Size vermemi söyledi.
0: Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri delilleri tek tek topladı. Üç şüpheli Van'da İran sınırına kaçmaya hazırlandıkları sırada yakalandı. Cinayet itirafı da çok geçmeden geldi.
1: Bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
0: Şüphelilerin ifadeleri sonrası gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Yasa dışı bahis mesajlarıyla kurbanlarına hedef alanlara yönelik İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kullandığı 850'li ve sahte kimliklerle alınan hatlar yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde tek tek belirlendi. Birçok kişi gözaltına alındı.
3: Son dönemlerde bu kontrolsüz yapı birçok çocuğun, gencin kanına girmişti.
4: Yasa dışı bahis mesajlarıyla vatandaşları bıktıranlar için harekete geçildi. Şüpheliler tek tek yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edildi.
3: Yani dijital ortamda her şey ayak izi bırakır. İstenildiği takdirde çok rahat bir şekilde illegal suçlara girmiş kişilerin iletişim, telefon bilgileri yapay zeka destekli bir şekilde tespit edilebiliyor.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçiren 0850'li numaralar ve sanal hatlarla atılan yasa dışı bahis mesajları oldu.
3: Paneller üzerinden kullanıcılara erişiyordu. Daha sonraki kullanıcılara bonus ve yasa dışı bahis reklamlarını çok kolay bir şekilde ulaştırıyorlardı. Ve bu durum özellikle bu alanla hiç alakası olmayan kişilerin yanlış yönlendirilmesine, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine girmesine sebebiyet veriyordu.
4: Artan mağduriyetlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu mesajları atan şüpheli leri takibe aldı. Operasyon için düğmeye bastı.
5: Özellikle IP adresleri üzerinden 0850'li numaralara sahip ve yasa dışı bahis reklamı gönderen 26 şüpheli gözaltına alındı. Peki cep telefonuna gelen yasa dışı bahis reklamlarında en çok dikkat edilmesi gereken konu ne?
3: Asla itibar etmeyin, linkleri tıklamayın. Zira linkleri tıklamanızla birlikte telefonunuza casus yazılım inebilir, kişisel verileriniz, bilgileriniz ele geçirilebilir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyonda emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Nerede olursa olsun teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini süreceklerini vurguladı.
2: İstanbul'da 128 noktayı yeni elektronik denetleme sistemi kurulacak efendim. Bu noktalar arasında Avrasya Tüneli de var. Detaylar haberimizde olacak.
0: İstanbul'a yeni EDS'ler kuruluyor. Amaç kural ihlallerini azaltmak ve kazaları önlemek.
6: İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı ve sonucunda ise İstanbulluların her gün kullandığı önemli ana arterlerdeki tünellerde artık hem girişlerde hem de çıkışlarda EDS cihazları zorunlu olacak.
0: İstanbul'da Avrasya Tüneli dahil 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için yeni EDS'ler kurulacak.

0: Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına EDS cihazı yerleştirilecek. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler'deki Değirmen Bahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçük Su Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeleri imzaladı. Anlaşma çerçevesinde araç muayenesinde birçok yenilik yapıldı. Sürücülerin en çok şikayet ettikleri kredi kartı ödemelerindeki komisyon kesintileri de kaldırıldı.
2: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren anlaşma resmen imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene hizmetlerindeki yeni dönem için düğmeye bastı. İmzalar Ankara'da atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni dönemde vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini ve teknolojik altyapının en üst seviyeye çıkarılacağını duyurdu. Yeni dönemle birlikte istasyon sayıları da artırılıyor. Halen 321 noktada verilen hizmet 249'u sabit, 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak. Büyük şehirlere 8 kanallı dev istasyonlar kurulacak. Süspansiyon testinden otomatik plaka tanımaya kadar tüm altyapı son teknolojiyle yenilenecek. Ayrıca milyonlarca sürücünün beklediği o müjdeli haber de geldi. 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde kredi kartıyla yapılan ödemelerden hiçbir şekilde komisyon alınmayacak.
1: Efendim, Hollanda'nın yel değirmenleriyle ünlü masal diyarı kasabası olan Zaanse gidiyoruz şimdi. O haber masalsı o köyü görüntüledi, izleyelim.
3: Dev yel değirmenleri, yeşile boyanmış ahşap evleri, yüzyıllardır ayakta kalan gelenek. A Haber Hollanda'nın Zaanse kasabasını ziyaret etti.
4: Hollanda'nın en meşhur yel değirmenleri bölgesindeyiz.
3: Zaan Nehri kıyısındaki bu küçük köy, manzarası kartpostallık yel değirmenleriyle tanınıyor. Adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
4: Önemli bir yerdeyiz çünkü buranın ismi Zaanse Şans. Yani bir anlamda yel değirmenleri köyü olarak da adlandırılır. Yaklaşık 8 tane yel değirmenin olduğu bir yer burası. Hollanda'da aslında çok önemli tarihi iki bölge var ki işte onların bir tanesi burası, Zaanse Şans dedikleri.
3: Köyde sadece 100 kişi yaşıyor. Ancak her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Her milletten insan ziyaret ediyor. O kadar kalabalık ki bir Türk vatandaşıyla karşılaşmanız işten bile değil.
4: Nereden geliyorsunuz efendim?
5: İzmir'den geliyoruz.
4: Kaç gündür buradasınız?
5: 3 günden beri buradayız.
4: Kaç gün kalacaksınız?
5: Bugün son günümüz, yarın Belçika'ya geçiyoruz.
4: Kurban Bayramı'nın ikinci günde buradasınız. İlk günü yurt dışında geçirdiniz. Burada ne söylersiniz o zaman?
5: Türkiye'deki tüm dostlara, arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileriz.
3: Sadece görsel değil, yel değirmenleri yıllarca Hollanda ekonomisine de büyük katkı yaptı.
4: Yel değirmenleri Hollanda ekonomisine çok büyük katkılar yapmış ve yapmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Ama geçmiş olduğumuz sürece bakıldığında aslında bu yel değirmenlerinin en büyük özelliklerden bir tanesi su pompalama işi. Diğer taraftan tahıl öğütme işinde çok kullanıldı. Hatta kereste kesme ve tarım üretim konusunda da çok büyük katkısı var.
3: Ancak modernleşme yel değirmenlerini de etkiledi. Günlük ihtiyaçlarda kullanılan değirmenler artık turizm merkezi haline geldi.
4: Hollanda ekonomisi katkısı yavaş yavaş düzdü çünkü artık buhar makinelerine daha çok ağırlık verildi. Bunun da en büyük tabii ki nedeni her geçen gün yenileşen, her geçen gün daha da modernleşen bir endüstri var. O endüstrinin de kurbanı oldu bu yel değirmenleri. Birçoğu belki tarihe karıştı ama diğer taraftan tarihe karışmadan önce de geriye kalan bu yel değirmenlerden bazılarını da sizlere, ekranlara getirmeye çalıştık.
3: 17. ve 18. yüzyılın izleri bugün hala canlı şekilde yaşatılıyor. A Haber o tarihi yel

0: değirmenlerinin içine kadar girdi, boya üretiminde kullanılan taşları ve çarkları yakından görüntüledi.
1: Tarihi bir yer olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Az önce söyledim. Şimdi diğer taraftan da yine bakıldığında buradaki çarkların nasıl döndüğünü, çarkların nasıl üretimi oluşturduğunu net bir şekilde burada görüyorsunuz. Sadece bunlar değil. Az önce söylemiştim oldu boya sektörü demiştim. İşte burada bir başka bölüme de yine girildiğinde boyaya katılan renk odası burası. İşte burada şu anda kırmızı bir renkte bir boyanın üretildiğini net bir şekilde belirtebiliriz.
2: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doğal bitki özlerinden geliştirilen kene kovucu sıp beyni etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor efendim, izleyelim.
3: Artan kene riskine karşı yerli ve doğal çözüm geliştirildi.
4: Bu geliştirilen solüsyonla maksimum bir gün boyunca kenenin insana yaklaşmasını, onunla temas etmesini önleyecek bir boyutta yapılan bir çalışma.
3: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doğal bitki özleriyle geliştirilen kene kovucu spreyin etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
4: Bilim insanlarımız kene kovucu bir solüsyon geliştiriyorlar. Bu solüsyon açıkçası doğal ürünlerden oluşan, doğal bitkilerden oluşan bir solüsyon. Sağlık açısından herhangi bir risk barındırmıyor.
5: Keneleri vücudumuzdan uzak tutacak solüsyonun çalışmalarında canlı keneler örnek alınıyor. İşte bir cam kavanozun içerisinde canlı hareketli keneler. O solüsyonu sıktığımız anda bu keneler adeta kaçacak delik arıyor.
6: Solüsyonun içeriği nedir hocam?
7: Tamamen bitkisel içerikli bir ürün geliştiriyoruz. Amacımız insan sağlığını korumak. Yani çocuklar dahil bu ürünü kullandığında bir tehlikeli durumla karşılaşmasın, güvenle kullansınlar amacımız. Bu Tokat yöresinde ve çevrede bilimsel otoriteler tarafından özellikle kanıtlanmış bitki özlerini seçiyoruz. Ve onun etken maddeleri hangi bitkilerde var onu araştırdık. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bir gün boyunca doğal ürünü sıkıldığında özellikle bunu yaşam süresini, yani bitkinin üzerine hapsolacak ve kalıcılığını artıracak nitelikte teknolojik şeyler üzerine yöneldik.
3: Çocukların da güvenle kullanabilmesi hedeflenen ürün kenelere karşı çözüm sunacak.
5: Kene kovucu solüsyonda sona gelindi. İşte burada hazırlanan solüsyonlar, kene öl ismini vermişler buradaki öğretmenler ve öğrenciler. Kimine kene kovucu sprey ismini vermişler. İşte bunların birleşmesiyle birlikte de vücudumuzdan keneleri uzak tutacak, hatta ve hatta öldürecek o spreyler üretilecek.
7: İnşallah başarılı olduğumuzda sabahleyin işine giden ya da tarlasına giden, işte çocuklarıyla pikniğe giden vatandaşlarımız bunu üzerine sıktığı zaman akşama kadar rahat ve huzurlu bir şekilde kenesiz bir gün geçireceklerini düşündüklerini farz ediyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bundan sonra kene diye bir korkumuz olmaz. Bu ürünü kullanan kişiler rahatlıkla dışarıya çıkabilir. Hedefimiz bu.
2: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor şimdi ekrana.

yaban hayatının görünmeyen sakinleri Fotokapan'a yakalandı. Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri farklı noktalara fotokapanlar kurdu. Başak'tan kurda, Karaca'dan su samuruna kadar pek çok yaban hayvanı doğal ortamlarında kameralara yansıdı. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar, Karaca'nın sessiz yürüyüşü, Başak'ın dikkatli adımları ve gölde süzülen angutlar zengin yaşamı gözler önüne serdi. Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının geçiş güzergahları, beslenme alanları ve davranışları adım adım takip ediliyor. Bu görüntülerde Batman'ın Gelcüş ilçesinde kayda geçti. Çiftçi kurumuş su yatağında yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Bir süre dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu. Bolu'da doğa gezisine çıkan bir kişi bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre uzaktan izlenen

Ayı ailesi ormanın yolunu tuttu. Adıyaman'da bir çiftçinin bahçesine nesli tehlike altında olan yavru çizgili sırtlan girdi. Çiftçi sırtlanı doğada tek başına yaşayabilecek duruma gelene kadar korumaya aldı.

0: Bitlis'te Nemrut kalderasının simgesi bozayılar yeniden ortaya çıktı. Kış uykusunun ardından kaldera yeniden hareketlendi. Nemrut'un simgelerinden olan ayılar hava karardıktan sonra krater gölleri çevresinde yiyecek ararken objektife böyle yakalandı. Burası da Rize. Balıkçı barınaklarını mesken tutan Susamur'u kıyıda balık avlarken görüntülendi. Karadeniz'in sevimli misafiri Susamur'u insanlardan kaçmadı. Zaman zaman suya dalıp balık avladı.
1: Oğlum gel baksana ne kadar tatlı.
0: Gümüşhane'de ise sahne yavru yaban keçilerinin. Sarp kayalıklar onların oyun alanı. Birbirlerini kovaladılar, kayadan kayaya sıçradılar. Dik yamaçlarda ustalıkla ilerlediler. Doğal yaşamın en hareketli anları kameralara böyle yansıdı.
2: Efendim şimdi sizleri tam 129 yıldır akide şekeri geleneğini yaşatmaya çalışan bir dükkana götüreceğiz. İstanbul'un Fatih ilçesindeki dükkanda 30'a yakın çeşit satılıyor. Şimdi ekranlarınıza akide şekerinin hem çeşitleri hem de Osmanlı'dan günümüze uzanan hikayesi gelecek.

0: Şu anda İstanbul Fatih'e bağlı Balat semtindeyiz. Balat'ın her sokağında ayrı bir tarih var. Şimdi işte sizleri o tarihi noktalardan birine, tarihi merkez şekercisine götüreceğiz. 1879 yılında kurulan şekerci dükkanı özellikle akide şekeri geleneğini yaşatmaya halen devam ediyor. Şimdi içeriye girelim ve bu dükkanın hikayesini sahibi Savaş Bey'den dinleyelim. Savaş Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Ne güzel bir dükkan burası.
1: Teşekkür ederim. O sizin güzel görmenizden kaynaklı. Güzel bakan güzel görür.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 1879 yılında burası kurulmuş.
1: Doğru.
0: Sizler de bize söylediniz.
1: Doğru.
0: Ama hikayenin sonrasını dinlemek isteriz.
1: Evet.
0: Sonrasında neler olmuş efendim?
1: Fatih, Balat, İstanbul zaten. Gerçek İstanbul, asıl İstanbul dediğiniz yerdir. Birçok millete ve devlete ev sahipliği yapmış. 1879'da Seferat Yahudilerinin sürgününden sonra buralarda yerleşmişler. Şu an içerisinde bulunduğum sokağın adı Leblebiciler Sokağı. O zamanki adı Osmanlı Çıfıt Çarşısı olmuş. Gelen Yahudiler buralarda ticaret yapmışlar. Bu dükkanda işte bir pasta, tatlı, şeker gibi bir konsorsiyumun oluştuğu bir çeşitlilikle açılmış. Bir Yahudi aile kuruyor. Akabinde bir Fatma Hanım. Ondan sonrasında son 70 yılında resimlerini gördüğümüz rahmetli Salih Güçlü amca ve oğlu Mustafa Güçlü ağabeyim 70 yıl onlar devam ettiriyor baba oğul. Şu anda da yaklaşık 10 yıldır işletmeyi ortağım Mahmut Saklı ile biz devam ettiriyoruz.
3: Savaş Çorut dükkanı Ortay ile birlikte devralınca akide şekerinin de hikayesini araştırmaya başlamış ve tarihte ilginç akide şekeri hikayeleriyle karşılaşmış.
4: Osmanlı akidesi. Organik pancar şekerinde.
1: Nedir akide? Akit yapma, anlaşma şekeri. Yani güven şekeri, padişah değişikliklerinde Yeniçeri Ocağı'nın Topkapı Sarayı'nda Yeniçeri Ağası'nın refakatinde döktüğü bir şeker, anlaşma şekeri. 400 gram olarak verilmesi gerekiyor. Yani yeni padişaha bağlılıklarını ve güvenlerini anlatmak adına bu 400 gram. Bu 400 gram verilmezse ordunun, bugünkü ifadeyle ordunun padişaha güvensizliği söz konusu. 4. Murat tahta çıktığında annesi Kösem Sultan. Diyorlar ki halk arasında ve orduda, ya artık diyorlar padişah 14 yaşında, buna annesi çok karışır, bu devleti yönetemez. Dedikodular var, ayyuka çıkıyor. O yüzden de şekeri eksik getiriyorlar. Bakın şurada bir çizgi göreceksiniz.
0: Şu ortadaki,
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Şimdi şeker düz geliyor, bir kalem istiyor. Kalemi getiriyorlar.
0: Tamam.
1: Alıyor kalemin, çiziyor çizgiyi. Diyor ki annem de siz de haddinizi bilin. Ben Osmanlı Sultanıyım. Çizginizi aşmayacaksınız.
3: Dükkanda 30'a yakın farklı çeşitte akide şekeri satılıyor. O çeşitlerin arasında farklı isimlere sahip olanlar da var.
4: Deri limon, Türk kahvesi, çilek limon, vişne.
1: Şu an tezgahımızda 26 çeşit var. Bu kış aylarında 32'ye kadar çıkıyoruz. Bakın bunun adı da Gülbaba.
0: Gelelim efendim oraya.
1: Tabii tabii bak.
0: Gülbaba.
1: Gülbaba.
0: Nedir Gülbaba'nın özelliği?
1: Gülbaba'nın özelliği şu. Bizim ecdadımız diyoruz ya, o medeniyetin, kültürün, inancın devamı olmalı. Macaristan Budapeşte de kabri şerifi bulunan bir Türk büyüğünün adına yaptık biz bunu. Yani çocuklarımız bizim kim olduğumuzu şekerden anlasın, yediğinden, içtiğinden, gezdiğinden anlamalı. Letafet de Osmanlı'daki hanımefendilerimize atfen yaptığımız, Osmanlı hanımları çünkü bir nesil yetiştirirler yani.
0: İçinde ne var peki?
1: Çilek kaplı limon.
0: Hanımlara buradan bir gönderme ama, var zannediyorum
1: ama özelliği
0: Savaş
1: çilek,
0: Bey.
1: Özelliği çilek ama tatlılık.
0: Çilek tadı daha baskın diyorsunuz.
1: Tabii,
0: peki
1: tabii,
0: bu duruma o zaman sevinelim.
1: Evet,
0: üstümüzü
1: evet.
0: Alınmayalım.
1: Birinci tat çilek. Mesela bunu yaptık yaz için. Yazın şeker yenir mi dediler bize. Biz yenir dedik. Mesela kavun naneyi yaptık biz burada. Dedik ki yazın da şeker yenir.
3: O çeşitlerin arasında en çok ilgi çekense kaynana şekeri.
0: Tatlı bu, mıdır, acı mıdır?
1: Tatlı. Kaynanalar acı olabilir mi aslanım ya?
0: Olabilir mi?
1: Olmaz.
0: Olamaz, kesinlikle.
1: Olmaz. Neden olmaz? Aslında ismi şöyle. Kayyum. Ne demekti kayyum? Atanan.
0: Bu arada efendim gerçekten tadı çok güzelmiş. Tatlıymış.
5: Öyle değil mi?
1: Kayyum ana, kayyum baba, kayın baba, kayın ana. Kaynana.
0: Buradan geliyormuş.
1: Tabii. Espiritüel bu konular oluyor. Zehirler mi abi? Öldürür mü kesin falan diyorlar ya.
0: Bu zenginlikten. Yüzden diyorsunuz ki bu şekeri yiyen
1: öldürür mü? Kesin öldürür. Güldürür. Ölmez. Öldürmez. Güldürür.
3: Peki akide şekeri nasıl yapılıyor?
1: Akide şekerin içinde doğal pancar şekeri birinci öncelik zaten. Glikozsuz yapmanız gerekiyor. Bakır kazanlarda 180 derece kaynatılır. 180 dereceye geldiği vakit kazan alınır iki arkadaşın yardımıyla. Bir mermere serilerek böyle kıvama getirilir. Atılır, çekilir, atılır, çekilir, yoğunlaştırılır. Yani boş şeker değil, doludur akide. Zaten bir akideyi aldınız, 3-4 bardak çay içersiniz.
0: Bir katkı maddesi var mı?
1: Yok.
0: Doğal mı?
1: Doğal, organik.
0: Hiç katkı maddesi
1: evet.
0: Yok.
1: Yediğiniz şeker, çikolata, genzinizi yakıyorsa, çok büyük bir markada olsa... Glikoz.
0: Akide şekerini sever misiniz?
2: Biz küçükken başka seçenek yoktu ki yani şu tezgaha boyumuz yetişmiyordu. Sonra aldığımız şekerler bizim için var ya yani büyük enerji kaynağıydı. Çok mutlu ederdi bizi. Bilmiyorum şimdiki alan çocuklar ya da insanlar o kadar mutlu olabiliyorlar mı?
0: Akide şekerlerini anlattık ama bir de siz tatlı yapıyorsunuz zannediyorum. Evet. Küçük bir tatlı aslında evet. Ama nedir bu tatlının ismi?
5: Bu dedim ya Aslı Hanım Balat çok kadim tarihi olan bir bölge. Yani Hristiyan tebaanın da yaşadığı, Rumların da yaşadığı bölge. Bu bir Rum tatlısı.
0: İsmi ne?
5: Adı Gasato.
0: Gasato.
5: Balat'ın yerel halkı bunu Gasatura olarak bilir. Külahta iki çikolatalı soğuk yeniyor. Süt ve yumurta yok. Çok ilginçtir. Bir tatlıda süt ve yumurtayı kullanmadan yapamazsınız.
0: Aynen.
5: Yaklaşık 200 yıllık, 2 asırlık bir tatlı bu. Bir hanımefendi geldi 60'lı yaşlarda. Bunu gördüğünde aslanım ağladı. Mama mı yapardı bunu dedi. Aa dedi. Hemen istiyorum dedi. Gelirler düzenli olarak gelirler. Bu bölgede biliniyor.
3: Savaş Çorut'un tek isteği ise bu unutulmayı yüz tutmuş geleneği çocuk ve gençlerle buluşturmak.
1: Bize ait bir lezzet. Sadece lezzet değil, bir kültür. Kültür olmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Ben mesela geçtiğimiz yıl yaklaşık İstanbul'da 10-15 bin öğrenciyle buluşturuldum. Biz ne kadar çocuğumuz akideyle veya gencimiz buluşursak o kadar keyifleniyoruz.
0: Siz kaç yıl daha yapmayı planlıyorsunuz bu işi?
1: Allah ömür verdiği sürece.
0: Ne güzel.
1: Ya Allah. Ben şöyle bakıyorum.
0: Çocuklar var mı bilmiyorum ama emanet
1: var,
0: etmeyi
1: var,
0: düşünüyor
1: var,
0: musunuz?
1: Var, var. Evet. Yani o da bellidir Aslı Hanım dedim ya. Yani siz istediğiniz kadar tabii mutlak kaderde ne varsa
0: evet.
1: Biz dua ederiz.
0: Evet.
1: Verir. Lütfunla hoş, kahrınla hoş deriz. Aynen. Bitti.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Yeni saate giriyoruz artık. Saatlerimiz 7'ye ulaştı. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdüreceğiz. Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı efendim. Soruşturmada Küçük'ün menfaat karşılığı kurduğu kirli ilişkiler de ortaya çıktı.
1: Şantaj, halkı yanıltma, kara para trafiği, suç örgütleriyle işbirliği. Gazeteci Cem Küçük'ün mesleğini kullanarak yürüttüğü kirli ilişkiler deşifre oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınan Küçük'ün sorgusu tamamlandı. Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük'ün suç dosyasının bir aylık kabarık olduğu görüldü. Küçük'ün cep telefonu kayıtları şifresini vermediği için henüz incelenemedi. Ancak eldeki deliller, masak raporları ve tanık ifadeleri birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Küçük'ün canlı yayın programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili yanlış bilgileri alenen yaydığı vurgulandı. Cem Küçük'e hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı yoğun para trafiği de soruldu. Alacak verecek kaynaklı olduğunu iddia etti. Sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın farklı kişilerle ilgili taleplerinin yer aldığı WhatsApp yazışmalarına geldi. Küçük'ün para karşılığında adı geçen kişiler hakkında canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturmaya gizli tanıkların ifadeleri de damga vurdu. Bir gizli tanık, Küçük'ün bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine çalıştığını anlattı. Örgüte operasyon düzenlendikten sonra paniğe kapılan Küçük'ün sosyal medya hesabını kapattığını ileri sürdü. Cem Küçük'ün kendisi aleyhine konuşan kişileri genellikle FETÖ'cü veya PKK'lı diyerek hedef gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan İsmet Koyun'u para karşılığı algı çalışması yaparak kurtarmaya çalıştığını da iddia etti. Gazeteci Cem Küçük'ün para karşılığı CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'ye öven paylaşımlar yaptığı da gizli tanığın iddiaları arasında yer aldı. Gizli tanık, Cem Küçük'ün 2023 yılından önce Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la yakın olduğunu, yolsuzluk soruşturması sonrası ilişkiyi sonlandırdığını da anlattı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Soruşturmada kritik bilgilere ulaşıldı efendim.
2: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında önemli bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dedetaş tarafından büyük yetkiler verildiği, belediye başkan yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Ruhsat müracaatı yapan firmaların Kent AŞ'de sözleşme yapmaya zorlandığı ifade edildi. Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin itikap suçunu işlediği belirtildi. Kent Avşehir hesabına ada ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitler beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıklarını, ruhsat

0: olduğunu söyledi. İBB'nin aldığı karara uymayacaklarının altını çizdi.
1: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi. Sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla sert tepki gösterdi.
2: Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Bizim cevabımız çok net.
1: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile imar anlaşmazlığı konusunda görüş ayrılıkları yaşıyordu. Yaptığı paylaşımda 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu öne sürdü ve vatandaşın evlerini yıkmayacaklarını söyledi.
2: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu hususta İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
1: CHP'li belediye başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'nin kararına uymayacaklarını söyledi, sert sözlerle tepki gösterdi.
2: Meclisimizde büyükşehirin bu kararına uymayacağımız, vatandaşın evlerini yıkmayacağımız ve İBB'nin talebini reddettiğimiz şeklinde karar alarak kendilerine durumu bildirdi.
0: Efendim şimdi Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bugün hangi haberler var? Hürriyet gazetesinde şöyle bir manşetle başlayalım dilerseniz. Avrupa'yı titrettiler başlığı var. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı septenin birkaç saat içinde 50 bin faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şok etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor. Septeye göçmen akını göç karşıtı popülist Avrupa sağında İspanya'ya yönelik öfkeye yol açtı. İtalya Schengen'in İspanya'ya kapatılmasını istedi. Danimarka ve Finlandiya İtalya'ya destek verdi. Fransa İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırma kararı aldı. Sınıra yeni ekipler gönderdi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen septedeki görüntüler kabul edilemez şeklinde açıklama yaptı. İspanya Yüksek Mahkemesi Temmuz başında denizden yüzerek gelen düzensiz göçmenler Fas'a iade edilemez kararı almıştı. Sanchez hükümeti de İspanya'ya kaçak gelen suç işlememiş 500 ila 840 bin arasındaki göçmene yasal statü sağlayan bir karar almıştı. Avrupa'daki sağ popülist partiler septe göçmen akınında bu kararında payı olduğunu söyleyip Sanchez'e tepki gösterdi. Başbakan Sanchez göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için Fas'la anlaştık dedi. İspanyol basını göçmenlerin büyük çoğunluğunun döndüğünü yazdı. Avrupa'yı titrettiler başlığıyla bugün Hürriyet'te bu haber yer aldı. Trump'ın açıklamaları var efendim. Hemen yanında Hamas silah bırakacak başlığıyla Türkiye'ye de teşekkür etti Trump. Trump Hamas'ın silah bırakması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail çekilecek ve uluslararası istikrar gücü Gazze'de Filistin polis gücüyle çalışacak diyen Trump, İsrail'in de anlaşmadan memnun olduğunu söyledi. Trump, Türkiye, Katar ve Mısır'a arabuluculuk çabaları için de ayrıca teşekkür etti. Sinem Dedetaş tutuklandı efendim. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir de turizm haberi var. Krizi sezonu kayıpsız geçtik. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları yüzünden bu yaz rezervasyonlarda düşüş olduğu halde Türkiye'de turizm gelirini korudu. Bu yılın ilk yarısında Türkiye ziyaretçi sayısında %2,4'lük kayıp yaşadı. Buna karşılık elde edilen gelir dolar bazında geçen yıla göre aynı seviyede gerçekleşti. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi de geçen yıl 9,96 idi. Bu yıl 10,01 olarak kayda geçti. Efendim Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde sıcaklık 441 dereceyi gördü. Balıkesir Çine'deki yangın söndürüldü. Susurluk'ta ise alevlere müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la Antalya Alanya'yla Muğla Fethiye'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
3: Canımız yandı, her şeyimiz yandı.
4: Bir kıvılcımla başladı, geniş alana yayıldı. Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor.

0: Alevlerin yükseldiği yerlerden biri Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Ormanlık alanda başlayan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceyi gördü.
1: Yangın aslında normalde buradan geliyor ateşte yukarıdan. Rüzgarın da etkisinden spotu nasıl atıyor görüyorsunuz. Bir spot buraya attı şu anda.
0: Günün aydınlanmasıyla bölgeye çevre illerden de destek ekibi sevk edildi.
2: Orman Belediye Müdürlüğü ekipleri canlı başlı mücadelelerine devam ettiler karşı Çin'e yangınında. İşte helikopterler devreye girdi sabahın ilk ışıklarında. En yakın görevden su aldılar ve alevlerle mücadeleye devam ettiler.
0: Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerde havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
2: Alevler birçok tarlayı, bahçeyi ve ağaçları teslim alırken hayvanlar da vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için başka bölgeye getirdiler.
0: Yangında Kavşut Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çin'e canlı hayvan pazarına götürüldü. Mutaflar Mahallesi'nde halı saha, hayvanlar için geçici barınma alanına dönüştürüldü. Balıkesir Gömeç'te de alevlerle mücadele vardı. Yangın rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve Bergama yönüne ilerledi. Alevlere karşı amansız bir mücadele sürdürüldü.
3: Alev kahramanları yine sahadaydı. Balıkesir Gömeç'te başlayan ve İzmir sınırına kadar yayılan yangını söndürebilmek için olağanüstü mücadele verildi.
0: Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine yüzlerce kişi tahliye edildi. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye ve orman personelinin bulunduğu 4 kişi yaralandı. Alevlerin arasında kalan bir su tankeri yandı. Evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada sıçrayan kıvılcımlarla yangına sebep oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bir orman işçisinin dikkati sayesinde alevlerden kurtardığı buzağıyla çekildiği fotoğraf içleri ısıttı. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Susurluk'ta başlayan orman yangını da rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevler zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Antalya Alanya'da Muğla Fethiye'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılacağını bildirdi.
4: Efendim, Mardin'de otluk alandaki yangın yüreklere kor düşürdü. Manevra yapan su tankerinin altında kalan itfaiye eri Ömer Kaplan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
5: Göğe yükselen alevler sadece otları değil yürekleri de yaktı. Otluk yangınının adresi Mardin'in Nusaybin ilçesi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere müdahale için hazırlıklar başladı. 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan su tankerine hortum bağlıyordu. O sırada sürücüsü manevra yaptı. Kaplan tonlarca su dolu tankerin altında kaldı. Mesai arkadaşları hemen yardıma koştu. Tankerin altından güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralıydı. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı, görev şehidi oldu. Kaplan'ın acı haberi ailesini ve alevlerle omuz omuza mücadele ettiği arkadaşlarını yasa boğdu.
4: Rekor sıcaklıkların devam ettiği Avrupa'da orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Yaz döneminde yaklaşık 500.000 hektar kül oldu efendim.
5: Avrupa'da orman yangını krizi sürüyor. Yaklaşık 500.000 hektarlık alan küle döndü. Yetkililer ise sıra dışı bir çözüm buldu. Avrupa'da daha yıkıcı hale gelen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
6: Şaşkınlığım bir türlü geçmiyor. Bu yangın gerçekten de devasa bir boyutta. Elimizdeki en büyük hazinemiz olan kırsal alanlarımızı ve doğal çevremizi korumak için mücadele ediyoruz. Bu duygusal açıdan çok yıpratıcı bir süreç. Yangının yol açtığı yıkım

0: Bunu görmek gerçekten çok zor.
1: Fransa tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. 116 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya'da da durum farklı değil. Yangın bölgelerinden binlerce kişi tahliye edildi. Can kayıpları da var. Sıcak hava dalgası Kuzey Avrupa'yı da vurdu. İngiltere'nin Suffolk kentinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Yok olan yaban hayatının eski haline dönmesi 25 yıl sürebilir. Avrupalı yetkililerse yangınların yayılmasını önlemek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Keçi ve koyun sürüleri ormanlık alanlara salınacak. Geleneksel çobanlık faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, yangınların yayılmasını sağlayan çalılık ve kuru bitki örtüsünün doğal yollarla temizlenmesinde etkili bir yöntem olarak görülüyor. Bu kapsamda İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere yerel yönetimler, çobanlara mali destek sağlayarak keçi, koyun ve yerli sığır sürülerinin yangın riski yüksek alanlarda otlatılmasını teşvik ediyor. Bu yöntem, ağır iş makineleriyle yapılan arazi temizliğine kıyasla daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.
2: Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir madende patlama oldu. İçerideki 36 madenciden 34'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
3: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
1: Kömür madeninde facia yaşandı. Onlarca kişinin cansız bedeni yer altından çıkarıldı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama madende büyük yıkıma yol açtı.
3: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
1: Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.
4: Bu maden yaklaşık 1300 metre derinlikte. Patlama sonrası madende biriken gazlar havalandırmanın yeniden sağlanmasıyla tahliye ediliyor ve biz de madenin en dibine ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Yetkililer patlamada madenin çöken kısmında 36 işçinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekipleri çok sayıda cansız bedene ulaştı. Üst düzey maden yetkilisi Abdülgani Balok, güçlü metan gazı patlamasının birbirine yakın iki madene zarar verdiğini söyledi. Mahsur kalan madencilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
2: Cezayir'in Bumerdes şehrinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
5: Cezayir katliam gibi bir kazaya sahne oldu. Otobüs şarampole yuvarlandı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Bumerdes vilayetinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs şarampole devrildi. Otobüs kazanın şiddetiyle hurdaya döndü. Sağlık ve itfaiye ekipleri araçtakileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Cezayir makamları kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Efendim şimdi Akşam Gazetesi'ne bakacağız. Bakalım akşamda bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir sürü manşetlerle başlayalım. Sürü manşetlerde ahbaptan ifade verdiler. Pişmanım dedi, ağladı diyor. Oyuncu Eda Ece ahbap soruşturmasında ifade verdi. Bağış yapmadığını söyleyen Ece, bir ödül törenindeki sözleri için haddimi aştım. Pişmanım, keşke geri alabilsem dedi. Kerem Bursin 200 bin TL verdim, ben de mağdurum şeklinde ifade verdi efendim. Manşete baktığımızda ise Başkan Erdoğan'ın ifadeleri yer alıyor. Umudumuz şuurlu gençlikte şeklinde bir başlık atılmış Akşam Gazetesi manşetlerinde. Başkan Erdoğan TÜGVA'nın yaz okulları final programında konuştu. Türkiye yüzyılının sancakları siz olacaksınız. Kimse gençlerimizi kirli hesaplarına alet edemeyecekler dedi. Birazdan bununla ilgili haberimiz de var efendim. Başkan Erdoğan'ın söylediği o önemli sözlere yer vereceğiz. Bu haberin yanında iki otobüs parası getir, ruhsatı al diyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile ilgili bir haber. Erdal Beşikçioğlu Kılıçdaroğlu önceki gün gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK, CHP'li Etimesgut Belediyesi

0: İçindeki rüşvet ağını anlattı. Başkan Erdal Beşikçioğlu belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parası getireceksin dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon TL istendi. EG 500 bin dolar, AA 160 bin dolar, MA 7 milyon TL rüşvet verdi. Paraların bir bölümünü İmar Müdürü Serpil Zengin İstanbul'daki CHP yönetimine götürüyordu şeklindeki ifadesi akşamda yer almış. Bunun altında ise CHP'li başkan tutuklandı diyor. Sinem Dedetaş'tan bahsediyor. Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çürük binalara ruhsat verilmesiyle ilgili teknik detayları bilemem dedi. Dedetaş, müteahhitlerden Üsküdar Spor Kulübü adına para toplandığına dair iddialarla ilgili olarak da dedikodu olduğunu düşünmüştüm cevabını verdi. Kaan'dan bir haber var efendim. Yeni Kaan taksi testini geçti. Milli Muharip Uçak Kaan yer kontrol sistemlerinin sınandığı taksi testini başarıyla tamamladı. TUSAŞ Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntülerini yelkenler biçilecek marşıyla paylaştı diyor. Kaan taksi testinde geçmiş efendim ve son olarak Balıkesir Gömeş'te ormanı bir evin bahçesinde yapılan kaynak yaktı diyor. Bir kıvılcımla alev alan ve Gömeç'ten İzmir Bergama'ya kadar ulaşan orman yangını 3. gününde kontrol altına alınabildi. Yangına neden olan 2 kişi ise konuyla ilgili tutuklanmış Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın yaz okulları final törenine katıldı. Önemli mesajlar verdi burada. Gençlerin kirli oyunlara alet edilemeyeceğini söyledi. Erdoğan, Gazze'deki çocukları da unutmadı. Hizmet, hürmetin,
1: kadrin, kıymetin bilesin bana. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı.
1: Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
2: Çalış. 54 bin kişilik stadyum canıç doluydu. Binlerce kalabalık Başkan Erdoğan'ı hem kendi hem de Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit Hanlı koreografiyle karşıladı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye Gençlik Vakfı'nı eleştirenler vardı.
1: Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.
2: Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.
1: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. Gazze.

0: Batı Şeria ve Lübnan'daki çocukları da unutmadı.
1: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
0: Program sonrası aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrağıyla Galata Kulesi'nin yer aldığı, yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek buluşmasını temsilen tablo hediye edildi.
2: Önümüzdeki hafta meclisin gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk suçluları oluşturacak. Terörsüz Türkiye teklifinin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Çocuk suçluların cezalarını artıran düzenleme de genel kurulda görüşülecek.
3: Mecliste önümüzdeki haftanın gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk yaştaki suçlulara ilişkin düzenlemeler oluşturacak. Meclis Genel Kurulu'nda çocuk suçluların cezalarını artıran yasa teklifi görüşülecek.
4: 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
3: Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
4: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
3: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
4: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
3: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Meclisin gündemine gelecek en önemli konuların başında yer alan bir başka yasal düzenleme ise terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasası olacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin son durağı genel kurul olacak.
5: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
2: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İcra ve iflas, noterlik, idari yargı, ceza muhakemesi, ceza hukuku, borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri başta olmak üzere 9 kanunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
6: Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
3: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi resmi gazetede yayımlanarak yasalaştı. 9 farklı kanunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
7: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
3: Kanunla icra ve iflas kanununda değişikliğe gidildi. Böylece tüm mülk sahiplerinin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış yaparak sonlandırılması durumunda yapılacak açık artırmalarda ilk artırma yalnızca mülk sahibi mirasçılar arasında yapılacak. Ayrıca elektronik satış portalında yapılacak ilanda da düzenleme yapıldı. Buna göre elektronik satış portalında yapılacak ilanda satış yaparak artırmaya katılmak isteyen alacaklının en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmesi gerekecek. Alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacağı, açık artırmalarda hazinenin teminat göstermekten muaf olduğu belirtilecek. Öte yandan kanunla kendisine ya da başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla banka ya da kredi kartı gibi ödeme araçlarında hesabın kullanılmasını sağlayanlara yönelik verilecek ceza yarı oranında indirildi.
8: Bir kazanç kapısı haline döndürülmüş durumda IBAN hesaplarının kiralanması. Çok fazla yargılamada da suçlarda görüyoruz. Özellikle bir takım suçlarda bu isimler, bu şahısların IBAN hesapları kullanılıyor. Ve bu IBAN hesapları kiralayarak karşılığında belli bir miktarda para ödeniyor. Tabii asgari ücretin üzerinde para ödendiği için kişiler dışarıda iş bulmak yerine bunu kolay kazanç kapısı zannedip böyle suçların içerisine iştirak edebiliyorlar. Yanından dolayı da ceza alabiliyorlar. Bu işler işte 3 yıldan başlayıp 10 yıla kadar hapis cezasına dönebilecek şekilde riskler barındırıyor.
3: İdari yargılama usulü kanununda yapılan düzenlemeyle ise bölge idare mahkemelerinin istinaf incelemesi sonunda daha geniş yetkiler kullanabilmesine imkan tanındı. Temiz sisteminde yapılan değişiklikle de bazı kararlar için Danıştay'a başvuru imkanı getirildi.
2: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültende arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Söz konusu suçlulardan 123'ünün organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi.
3: Yurt dışına kaçan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde 526 kişi Türkiye'ye getirildi. 1 Ocak 16 Temmuz tarihleri döneminde 44 ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda 499 kişi, 28 Temmuz'da ise kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirilen 499 kişinin 225'inin asayiş, 194'ünün kaçakçılık ve organize suçlar, 71'inin narkotik, 9'unun ise terör suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca söz konusu bu kişilerden 123'ünün de organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Terör suçları kapsamında getirilen 9 kişiden 5'inin terör örgütü PKK, 2'sinin dini istismar eden terör örgütleri, 2'sinin ise diğer terör örgütleri kapsamında arandığı belirlendi.
2: Efendim sırada Yeni Şafak gazetesi var. Hemen bakalım bugün Yeni Şafak'ta hangi haberler yer alıyor. Şöyle bir baktığımızda sürmanşetlerde bilim olimpiyatlarının yıldızları diyor. TÜBİTAK bilim olimpiyatları programı kapsamında eğitim alan Türk öğrenciler uluslararası bilim olimpiyatlarına damga vurdu. Türkiye milli takımı 2023-25 döneminde toplam 225 ödül kazanırken 2025'in ilk 7 ayında 5 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya ve 7 mansiyon elde etti diyor. Türk öğrencilerin katılmış olduğu yarışmalardan haberler. Ve manşette göçmen akını İsrail operasyonu mu diye dikkat çeken bir başlık var. Fas'tan sadece bir günde 60 binden fazla göçmenin İtalya'nın Kuzey Afrika'daki özel şehirleri Sebte ve Melilla'ya girmesiyle İsrail'in parmağının olup olmadığı konusu tartışılıyor. Bunun nedeni ise İsrail'in Kuzey Afrika'daki en yakın müttefiki Fas'ın İspanya ile yaşadığı ihtilafı kullanarak soykırıma karşı duran İspanyol hükümetinden intikam almak istemesi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'da krizin tam ortasında Fas Kralı 6. Muhammed'in doğum gününü kutlayarak iki ülke arasında gelişen ilişkileri övdü. Kısa süre sonra İsrail'in BM daimi temsilcisi Danon, İspanya için bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden yerleşim bölgeleri kurduğunu dünyaya açıklamasanız zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı. Fas'ta bir müdahaleyle karşılaşmayan göçmenlerin çoğu yüzerek Sebte ve Melilla şehirlerine girdi. İki şehirde savaş görüntüleri yaşanırken göç göçmenlerin 57'si boğularak ya da yaşanan kaosta İspanyol güvenlik güçlerine sert müdahalesiyle hayatını kaybetti. Can kaybı da 57 olarak bildirilmiş. Ancak yaşanan bu

0: gelişmenin ardında İsrail mi var sorusu da Yeni Şafak'ta manşette yer almış. Efendim, üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlük tamamlama hakkı da tanındı.
1: Binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Kamuoyunun en çok beklediği konu yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
1: Düzenlemeyde yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci affı kapsamında getirilen düzenleme ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
2: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
1: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için 2 ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
0: Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim görecek askeri öğrencilerin eğitim süresince yurt, yemek ve kıyafet gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Öğrencilere ayrıca her ay harçlık ödenecek ve mezuniyet sonrası teğmen rütbesiyle göreve başlama imkanı sunulacak.
1: Çalış, güven! Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen gençler için kapılarını sonuna kadar açıyor. Milli Savunma Bakanlığı Ankara ve İstanbul'da eğitim gören askeri öğrencileri her ay askeri öğrenci harçlığı verecek. Öğrencilerin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak. Öğrencilik süreleri hizmet süresinden sayılacak. Ayrıca tabip ve diş tabibi subaylara ekonomik olarak da büyük destek sağlanıyor. Mezun subaylara maaşlarına ilave olarak askeri sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca daimi OYAK üyeliği hakkı da verilecek. Ordu evi, lojman ve askeri kamplardan faydalanacak olan personeli yurt dışı eğitim ve bilimsel kongrelere katılım kapısı da aralanacak. Uzmanlık sınavlarında da askeri sağlıkçılara özel kontenjan ayrılacak. TUS ve DUS gibi uzmanlık sınavlarında Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği özel kontenjanlarla uzmanlık eğitimi alınabilecek.
0: Efendim, Türkiye'nin hava gücüne güç katacak olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağı için İngiltere ve Eurofighter ortak ülkelerindeki tesislerde üretim süreci resmen başladı.
1: Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ları üretim hattında. İngiliz savunma şirketi BAE Systems 2026 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Şirketin açıklamasında Türkiye'nin Ekim 2025'te sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin üretim sürecine değer verildi. Açıklanan takvime göre üretim hattına giren ve en ileri radar ve aviyonik sistemlere sahip olan Trench 4 konfigürasyonundaki uçakların ilk teslimatları 2030 yılında gerçekleştirilecek.
3: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
1: Türkiye'nin Eurofighter tedarik paketi sadece uçaklarla sınırlı kalmıyor. Sipariş kapsamında hava muharebesinde dengeleri değiştiren ve görüş ötesi angajman yeteneği sunan meteor hava, hava füzeleri de bulunuyor. Bu kritik mühimmat takviyesi sayesinde Eurofighter Typhoon'lar, Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava muharebesi kabiliyetini çok daha caydırıcı bir seviyeye taşıyacak. BAE Systems'ın uçakların hizmete girişinden itibaren ilk 3 yıl boyunca teknik destek sunması planlanıyor. Destek paketi kapsamında yedek parça ve destek ekipmanlarının yanı sıra pilot, mühendis, bakım personeline yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Mevcut teslimat planlamasına göre Türkiye için üretilecek 20 Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetleri envanterine kademeli olarak girmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2030 yılında 6, 2031 yılında 8 ve 2032 yılında 6 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon uçaklarında görev yapacak Türk personelin Ağustos 2026'dan itibaren Birleşik Krallık'a gönderileceğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 10 Türk öğretmen pilotla yaklaşık 100 bakım eğitmenine eğitim verilecek. İlerleyen yıllarda da Birleşik Krallık'a pilot ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecek. 2030 yılı öncesinde gerekli operasyonel ve teknik altyapının oluşturulması hedefleniyor. Türkiye yeni üretim uçakların teslimatına kadar oluşabilecek ihtiyacın karşılanması amacıyla Katar ve Umman envanterindeki ihtiyaç fazlası Eurofighter Typhoon'ların tedarikine yönelik görüşmelerini de sürdürüyor.
0: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan'ın P1 olarak adlandırılan yeni prototipi uçuş öncesi taksi testlerine başladı efendim. TUSAŞ'ın paylaştığı yeni görüntülerde Kaan 1'in taksi testini başarıyla tamamladığı görüldü.
4: TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan'ın bir testi daha başarıyla tamamlandı. Kaan'ın yeni prototipi P1 taksi testini tamamladı, ilk uçuşa yaklaştı. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak Kaan'ın yeni prototipi ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1, yer testlerine devam ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Milli Muharip Uçak Kaan 1'in taksi test faaliyetinin başarıyla gerçekleştiği görüldü. Kaan'a teknik ekipte taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kaan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak.
0: Efendim, Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar caminin kapı ve pencerelerini de kırdı.
4: Camiye ateş açtılar, taşlarla saldırıp camlarını kırdılar. Kanada bir kez daha İslamofobik saldırıya sahne oldu. Hedefte bu kez Winnipeg kentindeki İslam merkezi vardı. Saldırganlar sabah gelip cami önündeki kişilere ırkçı ve İslam karşıtı hakaretler savurdu. Gece saatlerinde yeniden harekete geçen saldırganlar bir

0: Kıraç'tan camiye ateş açtı. İslam düşmanları bununla da yetinmedi. Ellerindeki taş ve sert cisimlerle caminin cam ve pencerelerine zarar verdiler.
1: Üyelerimizin bir zamanlar hissettiği o huzur ve güvenlik duygusu bu olayla birlikte derinden sarsıldı.
0: Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken camide büyük zarar oluştu. Kanada polisinin olayı nefret suçu ve İslamofobik saldırı kapsamında değerlendirdiği bildirildi. Kanada Başbakanı Mark Carney de saldırıya tepki gösterdi. Carney sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu şiddet içeren İslamofobi eylemi dehşet verici ve Kanada'da yeri yok ifadesini kullandı.
2: ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini ilan etti. Gelişme sonrası Hamas'tan da bir açıklama geldi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini duyurdu. Şartlarını da açıklayan Hamad, İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz dedi.
0: ABD Başkanı anlaşma sağlandığı Hamas silah bırakıyor dedi. Hamas da kabul etti. Gazze'den çekilme süreci için gözler İsrail'e çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan barış kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı.
1: Gazze'nin askerden arındırılmasını, düzgün bir şekilde yönetilmesini ve güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
0: Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı. Süreçteki arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas'tan da varılan anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden planlamayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Buna göre anlaşma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve ulusal komitenin görevlerini devralması maddelerini içeriyor. Hamas şartını da sundu. İsrail anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. Ağır silahların tesliminin ise İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Hamas ilerleyen süreçlerde Gazze'nin geleceği için yeni bir görüşme turunun daha yapılacağını belirtti.
2: Efendim, İran dini lideri Müşteba Hamaney sırra kadem bastı. 150 gündür ortalarda görünmüyor. Şu ABD dış istihbaratı CIA ve İsrail dış istihbaratı Mossad İran'ın yeni ayetullah Müşteba Hamaney'i arıyor. Ancak bir türlü yeri bulunamıyor. İngiliz The Times gazetesi Hamaney'in çağlar öncesinden kalma saklanma yöntemlerini anlattı.
3: Sevgili liderimizin huzuruna çıktık. Yaklaşık 2,5 saat kadar kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Çok samimi ve mütevazi bir insan.
0: Öldü denildi. Sakat kaldığı iddia edildi. 150 gündür ortada görünmedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney sırra kadem bastı. 28 Şubat 2026'da Ali Hamaney öldürüldü. Yerine geçen oğlu Müçteba Hamaney de yaralandı. O günden bu yana da görülmedi. Hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmadı.
4: Birçok insan onun çok ağır yaralandığını söylüyor. Bir bacağını ve kolunu kaybettiğini iddia ediyorlar. Bazıları da öldüğünü. Kimse %100 emin değil. Şu ana kadar hiç konuşmadı.
0: İngiltere gazetesi The Times bu gizeme dair bir haber yayımladı. İddia İsrail istihbaratına dayandırıldı. Buna göre İsrail ve CIA işi gücü bıraktı. İstihbarat servisleri şu anda Hamaney'i arıyor. İsrail'e göre Hamaney teknolojiyle bağını sıfırlamış durumda. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefona ne de bilgisayara elini sürmedi. Hamaney'in yöntemleri antik çağlarla yarışır gizlilikte. Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları ne taşıdığını bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor. Tel Aviv ilginç bir iddiada da bulundu. Buna göre Müşteba Hamaney'in güvenliği öyle yüksek seviyede ki Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor. Dublörler Hamaney gibi davranıyor. Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor. Yemek götürenler Hamaney'e yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor.

0: Diyor. İsrail istihbaratına göre şu anda Müşteba Hamane'ye ulaşmanın tek yolu var. O da onunla görüşebilecek bir ajan bulmak. Bu da imkansız çünkü Hamane'nin yerini İran'daki 2 veya 3 kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bile Hamane ile görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmedi.
1: ABD ile Çin arasındaki gerilim bu kez Küba üzerinden yeni bir boyut kazandı efendim. Pekin, Washington'ın Küba'ya yönelik politikalarını eleştirdi. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik yaptığı yatırımlar şu ana kadarki en kapsamlı yaptırım olarak öne çıkıyor.
2: Bilmiyorum, boğmak kelimesi oldukça sert ama Küba'nın ayakta kalamayacağı ortada. Bence Küba hayatta kalamayacak.
3: ABD ile Çin arasındaki gerilim yeni bir cephede tırmanıyor. Pekin yönetimi Washington'ın Küba'ya yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çin, ABD'ye Küba'ya karşı güç kullanmama, tehditlerini durdurma çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington yönetimine tek taraflı yaptırımları ve ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı. Mao, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklemeye devam edeceğini de söyledi. Pekin, uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için tüm taraflarla çalışacaklarını açıkladı. Küba cephesinde ise gerilimin merkezinde ABD'nin uyguladığı yaptırımlar var. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, savaş eylemi olarak nitelendirdiği ABD ablukasının Küba halkını olumsuz etkilediğini savunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Küba'da siyasi değişimin gerekli olduğunu belirterek yönetimi eleştirmişti.
4: Küba tam bir felaket, beceriksiz, bunak adamlar tarafından yönetiliyor.
3: Washington yönetiminden Pekin'e karşı da yeni yaptırım hamlesi geldi. ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren 43 şirketi daha yaptırım listesine ekledi. Washington, söz konusu şirketlerin ürünlerinde zorla çalıştırma iddiaları bulunduğunu savundu. Yeni kararla birlikte ABD'nin yasaklı kuruluşlar listesindeki şirket sayısı 187'ye yükselecek. Bu adım Washington'ın Pekin'e karşı uyguladığı en kapsamlı yaptırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
1: Efendim, uzmanlara göre dijital çağın kırılma noktası 2012'ydi. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çocukların dijital dünyada bıraktığı her iz kayıt altına alınmaya başladı. Peki 2012'den sonra ne değişti? Algoritmalar çocukların karşısına çıkan içerikleri nasıl belirliyor? İşte yanıtı.

0: bağımlıyız. Çocuklar, gençler daha küçük yaşlarda yapay zeka olsun, sosyal medya mecraları olsun bunlarla haşır neşir olmaya başlıyor. Hem dijital ayak izi bırakıyorlar hem de kimlerle konuştuğunu bilmiyorlar.
1: Bir neslin büyüme şekli değişti. Çocukların oyun alanı sokaklardan ekranlara taşındı. Uzmanlara göre dijital çağın en büyük kırılması 2012'de yaşandı. Peki 2012'de ne değişti?
0: 2010'dan sonra akıllı telefon teknolojisi yaygınlaşmaya başladığı için genelde de çocuklar, gençler bu teknolojiyi kullandıkları için yavaş yavaş bağımlı hale gelmeye başladılar. Dikkat ederseniz artık hiçbir şeyi ezberleyemiyor çocuklar. Hiçbir şeyi sorgulayamıyor, araştıramıyor. Neden? Sadece yapay zeka teknolojisine bağımlı hale geldiler. Tabii bunun uzantısı da işte o 2010'lu yıllarda tohumları atılan akıllı telefon ve tablet teknolojisi oldu. Çocukları etkiliyor. Çocuklar düşünmesin, sorgulamasın, araştırmasın isteniyor. İşte o kırılma noktası 2012 ile başladı, 2020 yılına geldi. Koronavirüs pandemisi de maalesef dijital ortamda artık daha fazla ayak izi bırakılmasına sebebiyet verdi.
2: Çocuğa sadece telefon verip onu bırakırlarsa tabii ki de onu kötü etkiler. Bunun biraz kısıtlanması gerekiyor. Kısıtlamazlarsa onu kötü etkileyeceğini düşünüyorum.
3: Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların dünyası da kökten değişti. Oyunların yerini ekranlar, arkadaş sohbetlerinin yerini ise algoritmalar aldı. Peki çocukların ilgi alanlarını, hatta davranış biçimlerini şekillendiren bu görünmez sistem nasıl işliyor?
0: Algoritma, aslına bakarsanız, sizin kişisel analizlerinizi, dijital ortamdaki ayak izlerinizi çıkartıp sizi yönlendiren, sizin beğenilerinize, sizin takip ettiğiniz içeriklere ve kişilere göre içerik sunan bir yapı. Bir formülizasyon aslına bakarsın. Oyun videolarını beğenmiş, makyaj videolarını beğenmiş, futbol müsabakalarının videolarını beğenmiş. Bu sefer ne oluyor?

0: sürekli sizin önünüze onu çıkartmış oluyor. Daha fazla zaman harcamasına sebebiyet veriyor. Bu anlık bir şekilde önümüze çıktığı için farkında da değiliz.
1: Algoritmalar çocukları yalnızca ekranda daha uzun süre tutmuyor. İlgi alanlarını da şekillendiriyor. Öyle ki her kaydırma, her beğeni ve her tık yeni bir dijital ayak izi bırakıyor.
0: 5 dakika için çocuk giriyor, bir bakıyorsunuz 50 dakika oluyor, 2 saat oluyor, 3 saat oluyor. Gece telefonu eline alıyor, ne yapıyor? 2-3 saat tablet, telefon üzerinde vakit geçirdiği için günün sonunda şunu yapmış oluyor. Bağımlı hale gelmiş oluyor. Algoritma, kaydırmalı akımlar bunu aslında imkan hazırlıyor. Çünkü niye? Sizin dijital ayak izleriniz tespit ediliyor. Analiz altına alınıyor ve bu sayede de size sürekli o videoları çıkartarak yönlendiriyor. Araya da subliminal mesajlar vererek aslına bakarsanız ideolojik söylemleri de kafanıza kazımaya çalışıyor. Tehlike sanıldığından çok daha büyük ve bunu farkında olmadan alıyor. Tabiri caizse sünger gibi çekiyor. Dijital ortamda çok ciddi hastalıklar var. WhatsApp itis, selfie itis, hikikomori, FOMO, nomofobi gibi hastalıklar var. Bunların hepsi maalesef hepimizin içinde bulunduğu ama hiçbir zaman kabul etmediğimiz ya da farkına varmadığımız hastalıklar. Bugün nomofobi akıllı telefon bağımlılığı. FOMO gelişmeleri kaçırma korkusudur. Dikkat edin, çocuklar, gençler ve hatta yetişkinler sabah ilk kalktığı zaman diliminde eline hemen telefonu alıyor. En ufak bir bildirim geldiğinde ekrana bakıyor. Bu telefon ve tabletten ziyade bir ekran bağımlılığı halini de almaya başladı. Ve bu durum zamanla bizim çocuklarımızın, gençlerimizin uçuruma sürüklenmesine de sebebiyet verdi. Farkında değiliz çünkü. Bir nevi aslında hipnotize eylemi gerçekleşiyor orada. Bizi bu sistem hipnoz ediyor.
1: Peki bu dijital dönüşüm çocukları nasıl etkiledi? Araştırmalar 2012 sonrasında çocukların ruh sağlığına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu. Çocuklarda depresyon %134, kaygı bozukluğu %106 arttı. CDC verilerine göre her 5 çocuktan biri majör depresyonla mücadele ederken psikiyatrik ilaç kullanım yaşı ise 5'e kadar geriledi.
2: Teknoloji bağımlılığı bir davranışsal bağımlılıktır. İnternet kullanımı fazla olan çocuklarda konsantrasyon kaybı ve dikkat eksikliğini çok sık görüyoruz. Sosyal ilişkiler ve sosyal becerilerini de çok etkiliyor. Teknolojinin fazla kullanımı çocuklarda çok fazla içe kapanıklık ve sosyal çekilmeye sebebiyet veriyor.
3: Çocuğun çocukla büyümesi, oyunla gelişmesi gerekirken bugün ekranlar çocukluğun eşlikçilerinden biri oldu. Dijitalleşme ile birlikte çocukların ruh sağlığındaki değişimler ebeveynlerin en büyük kaygısı haline geldi.
2: Kısa videolar izlemek, onları sürekli kaydırmak beyinde çok hızlı dopamine sebebiyet veriyor. Fakat çocuklar genel hayatında buna vurduğunda çok hızlı dopamine ulaşamadıkları için huzursuz, kaygılı, stresli şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Çocukların elinden teknolojiyi alıp yerine alternatif bir şey vermediğimiz zaman ister istemez bir bağımlılık olduğu için o alanın doldurulması gerekiyor. Doldurulmadığında da çocuklarda öfkeye, sinir harbine, ev içi kavgalara sebebiyet veriyor.
4: Yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, özentilerini ve kültürel bozulmalar çerçevesinde etkiliyor yani. Biz de uzak tutmaya çalışıyoruz çocuklar aslında.
1: Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak mümkün. Ancak bunun yolu yasaklardan değil, bilinçli kullanım alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor.
2: İnternet kullanımında yasaklayıcı olmak değil ama zaman ve kullanım konusunda sınırlayıcı olmaları önemlidir. Çocukların kullandığı bilgisayar evde görünür ve kontrol edilebilir bir konumda olmalıdır. Evde internetin ne zaman, nasıl ve nerede kullanılacağı aile içi kurallarla belirlenmelidir.
5: 3 yaşındaki çocuğun elinde bile telefon. Peki. Telefonsuz çocuklar yemek yemiyor, dikkatini veremiyor, kitap olayı bitti.

0: Efendim, Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimizi 8 yaptık. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Ama önce Mersin'den bir haberle başlayacağız. Ama Mersin'den ne yazık ki vicdanları sızlatan görüntüler geldi. Bir kişi 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Ancak o gidiş uzun sürmedi. O kişi yakalanarak gözaltına alındı.
1: Duvara vuruyor çocuğu yere. Çocuğu öyle vurdun mu ya?
2: Önce darp etti, sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi

0: mahallesi Mersin'in Akdeniz ilçesi. 54 yaşındaki Mehmet Erke sokakta bilinmeyen bir sebeple kovaladığı 4 çocuğu sığındıkları markette yakaladı. Çocuklardan 3'ü kaçmayı başardı ancak 11 yaşındaki Mehmet Ali Demir yakalandı. Küçük çocuğu yumruklamaya başlayan Mehmet Erke bununla da yetinmeyip defalarca kafa üstü yere fırlattı.
1: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
0: Kendini korumaya çalışsa da başarılı olamayan küçük çocuğun çığlıkları vicdansız adamı durdurmaya yetmedi, hatta tekmeledi. Sonra da arkasına bile bakmadan gitti. Aldığı darbelerle yaralanan küçük Mehmet Ali hastaneye kaldırıldı.
2: Omurliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış. Yanakları patlamış içeride.
0: Sosyal medyada yayınlanan dehşet anları infiale yol açtı. Mersin polisi hemen harekete geçti. Mehmet Erke kısa sürede yakalandı.
1: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
3: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı efendim. Soruşturmada Küçük'ün menfaat karşılığı kurduğu kirli ilişkiler de ortaya çıktı.
4: Şantaj, halkı yanıltma, kara para trafiği, suç örgütleriyle işbirliği. Gazeteci Cem Küçük'ün mesleğini kullanarak yürüttüğü kirli ilişkiler deşifre oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınan Küçük'ün sorgusu tamamlandı. Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük'ün suç dosyasının bir aylık kabarık olduğu görüldü. Küçüğün cep telefonu kayıtları şifresini vermediği için henüz incelenemedi. Ancak eldeki deliller, masak raporları ve tanık ifadeleri birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Küçüğün canlı yayın programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili yanlış bilgileri alenen yaydığı vurgulandı. Cem Küçük'e hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı yoğun para trafiği de soruldu. Alacak verecek kaynaklı olduğunu iddia etti. Sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi, eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın farklı kişilerle ilgili taleplerinin yer aldığı WhatsApp yazışmalarına geldi. Küçük'ün para karşılığında adı geçen kişiler hakkında canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturmaya gizli tanıkların ifadeleri de damga vurdu. Bir gizli tanık, Küçük'ün bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine çalıştığını anlattı. Örgüte operasyon düzenlendikten sonra paniğe kapılan Küçük'ün sosyal medya hesabını kapattığını ileri sürdü. Cem Küçük'ün kendisi aleyhine konuşan kişileri genellikle FETÖ'cü veya PKK'lı diyerek hedef gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan İsmet Koyun'u para karşılığı algı çalışması yaparak kurtarmaya çalıştığını da iddia etti. Gazeteci Cem Küçük'ün para karşılığı CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi Öven paylaşımlar yaptığı da gizli tanığın iddiaları arasında yer aldı. Gizli tanık, Cem Küçük'ün 2023 yılından önce Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la yakın olduğunu, yolsuzluk soruşturması sonrası ilişkiyi sonlandırdığını da anlattı.
3: Sırada bir tutuklama haberimiz daha var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. Dedetaş'la birlikte tutuklanan başka isimler de var efendim.

0: Kılıçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan toz koparan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini belirtmiş olalım. Ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Şimdi devam edelim, aslında kısa bir şekilde operasyondan bahsetmek istiyorum sizlere. Soruşturma kapsamı ve suçlamalara bakacak olursak, soruşturma rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme üzerine kurulu. Usulsüz koordinasyon yöntemi vardı biliyorsunuz ki soruşturma kapsamında açığa çıktı. Yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerin kriptolu ve kapalı devre mail ağları ile ada, parsel bazlı renkli Excel tabloları hazırlayarak belediye personelini talimatlandırdı, belirlenmişti. Finansal usulsüzlükler ve paravan sözleşmeler soruşturmanın oldukça önemli detaylarından bir tanesiydi. Danışmanlık sözleşmeleri adı altında Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyon 78 bin TL bedelli çok sayıda paravan sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Ruhsat almak isteyen müteahhitlerden icbar, yani zorlama yoluyla toplam 361 milyon 392 bin 264 TL toplandığı tespit edildi. Mevzuata aykırı olmasına rağmen rüşvet karşılığı iskan ruhsatı verildiği, paraların Üsküdar Belediyesi binasına parça parça teslim edildiği, HTS baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle kanıtlanmış olduğu Esra Ekgürek. Aynı zamanda operasyon ve gözaltı ve son olarak tutuklama talepleri vardı. Onları da sizlere yayınımızın sonunda aktarmak istiyorum. 29 Temmuz tarihinde 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı ve aralarında belediye başkanlığında bulunduğu toplamda 4 kişi hakkında tutuklama talebinin geldiğini belirtelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Esra Gürek.
1: Ünlü iş adamı 22 taşınmazın devrinde dolandırıldığını iddia edip Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında şikayetçi olmuştu. Skandalın fitilini ilk o ateşlemişti. Ancak kendisiyle ilgili de şüpheler vardı. Hüseyin Başaran da Ahbap soruşturmasında tutuklandı efendim ve her gün yeni mağdurlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Tabii başrolde yine Haluk Levent adı geçiyor. İşte 70 milyonluk konteyner vurgununun perde arkası.
2: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
3: Her şey ilk onun şikayetiyle başlamış, Ahbap skandalı patlak vermişti. 22 taşınmazın Ahbap'a devredilmesi meselesinde gözler ünlü iş adamına çevrilmişti. Hüseyin Başaran da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Çünkü Ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: İş adamı Hüseyin Başaran'a hem emniyette hem de adliyede ilk sorulan sorulardan biri oydu. 60 milyon dolarlık 22 taşınmazın neden devredildi? Zaten kendisi de ilk şikayetinde mağdur olduğu gerekçesiyle Haluk Levent için adliyeye gitmişti. Ama şimdi karşısına o taşınmazlar çıktı.
5: Haluk Levent benden taşınmaz almak istedi. Bu taşınmazlarla fon alacağını, bu fonların 4-5 ay sonra geleceğini söylediği için vadeli olarak ödeme yapacağını belirtti. Toplamda 602 milyon TL karşılığında 4 adet taşınmazın Yelizkaya üzerinden devredilmesini söyledi. Senetlerin vadesinin günü gelmeden Yelizkaya hesabından ilk ödemenin küçük bir kısmı erken yapıldı. Erken yapılınca ben de ayrıca bir güven oluştu.
3: Devamı da çorap söküğü gibi geldi ve 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz devredildi. Ancak ekspertiz değeri yarısından daha az çıktı. İddia o ki para aklama durumu söz konusuydu.
6: Tarafınızdan 60 milyon dolar olarak beyan edilen taşınmaz dairelerin ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu belirtilmiştir. Yüksek miktarda fark olmasının sebebi nedir?
7: Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL'dir. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin TL'dir.
8: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
3: Tutuklanan isimlerden biri de Pegas Global yetkilisi Necdet Kuy. Bu isim dikkat çekici. Çünkü Haluk Levent'in asrın felaketinde ev ve konteyner için anlaştığı kişi oydu. Haluk Levent ödeme yaptığı bu isimden 70 milyon lira almış. Bu para da soruldu.
9: Deprem bölgesinde yapılması planlanan 352 çelik ev için alınan 282 milyon Türk lirası peşinatın 70 milyon Türk lirasını Haluk Levent'e borç verilmek üzere gönderdim.
3: Yani bu da demek oluyor ki Ahbap'tan 3400 konteyner için 261 milyon lira ödenmiş.
10: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi.

0: öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
1: Öte yandan Ahbap için deprem bölgesine bağış toplayan ünlü isimler de adliyeye gelmeye devam ediyor. Yaptığı skandal açıklamayla hafızalara kazınan Eda Ece de bugün adliye koridorlarındaydı.
2: Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatmalıyım.
1: İfadesinde gözyaşlarına boğulan Ece sarf ettiği sözlerle haddini aştığını kabul etti. En büyük pişmanlığım budur dedi.
3: Bu kadar büyüyeceği aklımın ucundan dahi geçmedi. En büyük pişmanlığım budur. Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem.
1: Savcılık sorgusunun ardından Eda Ece, basın mensuplarına Ahbap'a hiç bağış yapmadım açıklamasında bulundu.
4: İnanın ben tanımıyorum ve hiç Ahbap'a bağış yapmadım. İfademi içeride verdim.
1: Oyuncu Kerem Bürsin de savcıya ifade vermeden önce pişman olanlardandı.
5: Bir şeyler söyleyecek
6: misiniz? Demek ki İzmir ilgisine başvurulacak.
7: Kerem Bey, Haluk Levent Akbil'in bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Oyuncu İrem Helvacıoğlu da ifadeye gelen isimlerdendi. İfade veren Helvacıoğlu yardımları kendi menfaatleri için kullanmışlarsa sorumlular cezalandırılsın talebinde bulundu. Günün ilerleyen saatlerinde adliyeye gelen son isimse Berna Laçin oldu.
8: Murat İmra ablasıyla birlikte aile dostlarına Sakarya'daki evine gitmişti. Kaldıkları o evden 14 yaşındaki gencin cenazesi çıktı. Peki ölüm nedeni neydi? Önce intihar dendi, sonra da kaza olduğu söylendi. Ancak o gün o evde bir silah patlamıştı. Şüpheli ölümün altından bakın ne çıktı.
9: Benim oğlum bunu hak etmedi. Masum günahsız çocuğuma ne istediler benim oğlumdan?
10: Diyor ki ben yapmadım. Murat kendini intihar etti. Ben o anda lavabodaydım.
1: Hiçbir ifadesi birbirini tutmuyordu. Önce intihar etti dedi. Köşeye sıkışınca da kazayla olduğunu söyledi. 14 yaşındaki Murat çocukluk arkadaşının kurbanı oldu. Zavallı çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
9: İntihar süsü veriyorlar. İntihar değil. Daha sonra çeviremeyince şimdi kaza süsü veriyorlar.
10: İki kaşının ortasından vuruldu benim çocuğum. Bu kaza olmaz. Buradan vurulur, buradan bacaktan vurulur.
9: Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler.
1: Sil Süpür ve İmra yıllardır görüşen iki aileydi. Çocukları da arkadaştı. Murat İmra ve ablası sürpriz doğum günü için Sakarya'daki eve davet edildi. Ne olduysa o günün sabahında oldu. Evdekiler kahvaltı hazırlığı yaparken silah sesi duyuldu.
10: Bu çocuk daha önce de bu silahları almış. Daha önce de bununla kullanmış. Fotoğrafları var, videoları var.
9: Kızıma doğum günü yapacağız dediler. Sürpriz yapacağız dediler. Kızımın doğduğu gün benim oğlumu kucağımın ölüsünü verdiler.
11: Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 16 yaşındaki çocuk iddiaya göre Murat intihar etti dedi. Ancak incelemeler sonucunda çıkan bulgular ailenin cinayet şüphesini arttırıyor.
9: Çocuğumuzun kol boyu 48 santim, 70 santim öteden vuruluyor bizim çocuğumuz.
12: Telefonu elimden almaya çalıştı ikizi. Kimseyi arama dedi, haber verme dedi.
9: Orada çekmecede o silahın ne işi vardı? Bir kilit yok orada, bir emniyet yok orada, hiçbir şey yok, dede yok, anne yok, baba yok. İki tane silah var evde, 4 tane çocuk var.
12: Bana dedi ki benim arkadaşım da 7 kere kafasından vuruldu. Ölmedi, Murat da ölmeyecek, merak etme dedi.
11: İddiaya göre o ruhsatlı silah çekmecede, çocukların ulaşabileceği bir yerde dolu şarjörle birlikteydi. İşte aile bu ihmalinde soruşturulmasını istiyor.
9: Ben adalet istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Dede de tutuklansın istiyorum. Anne sorumsuz, baba sorumsuz, dede sorumsuz. Oğlum gitti. Oğlum yere gelmeyecek, onda oğlu yaşıyor ama benim oğlum gitti, yok. Oğlum yok. Oğlum yok.
8: Efendim Sabah gazetesine bakacağız. Şimdi sabahta hangi haberler var? Şöyle bir göz gezdirelim. Gençliği ruh kökünden koparamazlar diyor. Başkan Erdoğan'a ait bu sözler. TÜGVA yaz okulları finalinde on binlerle buluşan Başkan Erdoğan, gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu ülkenin gençleri ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar şeklindeki açıklaması Sabah gazetesinin manşetlerinde yer alan haber oluyor. Hemen yanında akran zorbalığı ile ilgili bir haber var. Akran zorbalığı yalnızlaştırıyor diyor. Okul

0: Nedenlerini araştıran TBMM komisyonu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri dinledi. Anlatılanlar ders gibi. Akran zorbalığına uğrayan yalnızlaşıyor. Gece telefon ve bilgisayarda oynayan öğrenciler derste uyuyor. Ekran süresi kısıtlanmalı diyor. Haberin devamı ise sayfa 2'de yer alıyor. Okumak isteyenler için bulabilirsiniz efendim. Altında alev savaşçıları 3 günde 213 yangını söndürdü. Ege ve Akdeniz'de orman yangınlarıyla can sipariş mücadele sürüyor. 3 günde 213 yangını söndüren kahramanlar Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin Gürnar'daki yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldı. Aydın Çin'deki yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladığını belirten Bakan Yumaklı vatandaşları uyardı. Rüzgar önümüzdeki hafta da etkili olacak. Herkes dikkatli olsun dedi. Balıkesir'de bahçede kaynak yaparken yangın çıkmasına neden olan iki kişi ise tutuklandı. Antalya, Balıkesir, Muğla'da 65 ev kül oldu diyor. Barda rüşvet pazarlığı. 55 kişinin gözaltına alındığı Etmeskut Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında kirli pazarlıkların Çankaya'da bir barda yapıldığı öğrenildi. Etmeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun sorgusu sürerken rüşvet görüşmelerinin Fado Bistro adlı bir barda yapıldığı ortaya çıktı. Masak, Bakırköy Belediye Başkanı'nın kardeşine ait barın hesabından Beşikçioğlu'na 975 bin TL gönderildiğini tespit etti diyor. Müteahhit FK Etimeskut Başkan ve yardımcısının bilgisi dahilinde verildiği rüşvetleri tek tek itiraf etti demiş. Barda rüşvet pazarlığı haberinde yer alıyor. Ahbap korosundan adliyede geri adım. Ahbap soruşturmasında Eda İce, Kerem Bursin ve Bernar Leç'in ifade verdi. Savcılıkta ağlayan Eda İce, Şevval Sam, Haluk Levent'e güvenme dedi. Ödül törenindeki konuşmada haddimi aştım şeklinde ifadeler verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın yaz okulları final törenine katıldı. Burada önemli mesajlar verdi efendim. Gençlerin kirli oyunlara alet edilemeyeceğini söyledi. Aynı zamanda Erdoğan Gazze'deki çocukları da unutmadı. Metin hizmet, hürmetin,
1: kadrin, kıymetin bilesin bala. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı.
3: Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
2: 54 bin kişilik stadyum canıç doluydu. Binlerce kalabalık Başkan Erdoğan'ı hem kendi hem de Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit Hanlı koreografiyle karşıladı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye Gençlik Vakfı'nı eleştirenler vardı.
1: Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.
2: Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.
1: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak

0: ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı.
1: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çocukları da unutmadı.
0: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
1: Program sonrası aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrağıyla Galata Kulesi'nin yer aldığı, yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek buluşmasını temsilen tablo hediye edildi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'nde özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli 9 başlıkta Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvurunun dayandığı esasları dile getirdi. Türk ve Türkiye Yüzyılı kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır dedi.
3: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı, kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyılındaki beyanıdır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir gazeteye Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları üzerine açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılını Cumhuriyet'in gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulması olarak tanımladı. Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluki içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz, biz devletten ne anlıyoruz sorusuna cevap vermeye ihtiyaç vardır. Her şeyden önce devletin dayanaklarını doğru kavramak ve bu dayanakları etkin kılmak gerekir. Devlet vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehditlere karşı korumaz, içten gelecek saldırılara karşı korur. Hukuk ve adalet devletin hem varlık nedeni, hem meşruluk aracı, hem de eli kolu silahıdır. Bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazım dedi. Devlet kavramının önemine de parantez açtı. Devletin denetimi dışında herhangi bir kuvvet kullanımının zafiyet olduğuna işaret etti. Her türlü kamu görevini yerine getirme adına zorlama araçlarını tek elinde tutar dedi ve ekledi. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Bağlılığın sağlanamadığı toplumsal ve siyasal ortam en küçük istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Devlet yapısı dejenere olur. Böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir. Bizim sosyal hafızamız vardır. Bu hafıza dünden bugüne Türklerin millet varlığının en büyük hamurudur. Devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bahçeli verdiği demeçte idealimiz Türk ve Türkiye yüzyılında güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir diye de ekledi. Türkçe dünya kurmanın en önemli eşiklerden birinin ortak alfabe olduğunu vurguladı. Bahçeli bir de çağrı yaptı. Ortak isimler tespit edilmeli ve Türk dünyası edebiyatı olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunan bütün ülkelerin eğitim müfredatlarında yerini almalıdır dedi.
2: CHP'de 12 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de atamaların yapılacağını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı, kameraların karşısına geçti. Yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
4: Önümüzdeki günlerde boş bulunan

0: Diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve il başkanları belirlendikten sonra bu il başkanlarıyla ortak biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı ve merkez yönetimiyle koordineli biçimde ilçelerle ilgili değerlendirmeler tamamlanacak.
1: Sarı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini belirtti.
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz.
1: Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Gül Çiftçi ve Selin Sayık Böke gibi parti meclisinde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddialarına da yanıt verdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Tüm arkadaşlar, ona çok teşekkür ediyoruz.
3: Efendim, Takvim Gazetesi'ne bakalım. Bugün takvimde hangi haberler var? Şöyle bir göz gezdirelim. Önce sürmanşetlere baktığımızda spor haberleri bizleri karşılıyor. Beşiktaş'tan bir haber var. Beşiktaş'ın istediği Muhammed Salah'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor diyor. Mısırlı Yıldız'ın menajerinin forma satışından %50 değil %25 pay istediği belirtildi. Bu sorun çözülürse imzalar atılabilir. Salah'tan yeşil ışık başlığıyla takvim sürmanşetlerde bu haber yer alıyor. Manşette ise gençlik bu milletin atar damarı. Başkan Erdoğan'ın TÜGVA'yaz okulları finalinde yapmış olduğu önemli konuşmaya yer vermiş. TÜGVA göğsümüzü kabartıyor. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz şeklindeki açıklamaları manşet etteki haber olarak bugün takvimde yer alıyor. Hemen yanında orman yangınları ile ilgili bir haber var efendim. Kabus bitti diyor. Türkiye genelinde eş zamanlı çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Ve Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldular. Ateş savaşçılarının yangınlarla mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı. İşte zamana karşı yarışın verildiği o anlar.
1: Alev kapağının ortasında kaldılar. Yeşil vatanı korumak için canları pahasına yangına müdahale ettiler.
4: Caner!
1: Orman işçileriyle diğer ekipler Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınları söndürmek için seferber oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgede çok sayıda ev tahliye edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale yapıldı. Yangında mücadele hava kararınca da devam etti. Orman işçilerinin alevlere müdahalesi kameraya yansıdı. O anlarda işçiler bölgeye sevk edilen arazözdeki suyla yangına müdahale etti. Alev kapanında canlarını hiçe sayan kahramanlar daha fazla ağacın küle dönmemesi için seferber oldu.
3: Dünya mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Avrupa'da can kayıpları artıyor. Kıta genelinde yaklaşık 24 bin kişi sıcak kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ölümlerin 10 bini Almanya'da yaşandı ve uzmanlar yeni sıcak hava dalgalarına karşı uyarılar yaptı. Güney Kore'de de termometreler 41,4 dereceyi göstererek adeta rekor kırdı.
5: Dünyayı kavurucu sıcaklar vurdu. Avrupa'da yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları beraberinde korkutan bir tabloyu getirdi. En az 6 kıta ülkesini kavuran sıcak hava nedeniyle can kaybı 24 bine yaklaştı.
6: Öğleden sonra sıcağın ne kadar şiddetli olduğunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Etrafınıza bir bakın. Benden başka burada kimse yok. İnsanlar sıcaktan korunmak için sığınak arıyor. En sıcak saatler arasında sinemaya gideceğim ve içeri girdiğimde klimanın keyfini çıkaracağım.
5: Son verilere göre sadece Almanya'da yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı son 10 yılın en yüksek sıcak

0: Kaba kaynaklı can kaybı olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin büyük bir kısmı ise Haziran ayının ikinci yarısında meydana geldi. Aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirenlerin 7880'ini 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Uzmanlara göre sıcak hava doğrudan ölüme yol açmasa da akciğer ve böbrek hastalıkları, solunum güçlüğü gibi kronik rahatsızlıkları ağırlaştırarak ölüm riskini belirgin şekilde artırıyor. Artan can kayıpları Almanya'da aşırı sıcaklara karşı alınacak önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Muhalefet partileri ve yardım kuruluşları, başta hastaneler, bakım evleri ve kreşler olmak üzere kamu binalarına etkili soğutma sistemleri kurulmasını öneriyor.
1: Evet, geçen yıla göre daha yaşlı olduğum için daha zor. Hastalıklar ve sağlık sorunlarını da hesaba katarsak işler daha da zorlaşıyor. Ama başka çaremiz olmadığı için sıcaktan uzak durmaya çalışıyoruz.
0: Fransa ve Polonya ise sıcak hava nedeniyle bir kez daha teyakkuzda. Fransız Meteoroloji Kurumu büyük bölümü ülkenin güneyinde yer alan 21 vilayette turuncu sıcaklık uyarısı yayımladı. Polonya'da ise termometreler 35 derecenin üstüne çıktı. Bazı bölgelerde bunaltıcı sıcaklar konusunda uyarılar da yapıldı. Güney Kore'de de tablo farklı değil. Ülke 53 yıl sonra bir ilki yaşadı. Güneydoğu'daki Yangsan kentinde hava sıcaklığı 41,4 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Ülkenin büyük bölümünde sıcak hava uyarıları ve tavsiyeleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.
2: ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35B Kaliforniya eyaletinde düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak canını kurtardı. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor.
3: Yere çakıldı, alev topuna döndü. Pilot canını son anda kurtardı. ABD Deniz Piyadelerine ait F-35B Hayalet Savaş Uçağı Kaliforniya eyaletinde düştü. Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında düşen uçağın pilotu son anda fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Uçak çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından deniz piyadeleri ve havacılık uzmanları uçağın düşüş sebebinin tespiti için teknik incelemelere başladı. Kazayı yara almadan atlatan pilot kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki F-35B, ABD Deniz Piyadeleri Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda askeri baskının süreceği mesajını verdi. İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineledi. Tahran yönetiminin müzakere masasına dönmek zorunda kalacağını da iddia etti. Washington'da yeni operasyon seçenekleri değerlendiriliyor. Detayları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında İran'a yönelik söylemini yeniden sertleştirdi. Trump'ın açıklamaları Washington'ın diplomasi kapısını tamamen kapatmadan ancak Tahran üzerindeki askeri baskıyı daha da arttırmaya hazırlandığını gösteriyor. Trump, İran'a karşı yürütülen savaşta Amerika'nın çok iyi durumda olduğunu savundu. İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ancak Tahran'ın hala sınırlı askeri kapasitesinin bulunduğunu söyledi. Trump'ın en açık mesajı ise önümüzdeki döneme ilişkin oldu. Onları çok sert vuracağız. Bir noktada artık buna dayanamayacaklarını söyleyecekler. Trump, Amerika'nın hedefinin yalnızca savaşı sürdürmek değil, kazanmak olduğunu belirterek İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah sahip olamayacağını yeniden vurguladı. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar ölçülü davranmaya çalışıyoruz. Ancak İran'ın askeri gücü yok ediliyor ifadelerini kullandı. Trump'a göre İran yönetimi müzakere masasında güvenilir davranmıyor. İranlı yetkilileri dürüst olmamakla onursuz hukuksuz davranmakla ve müzakereleri gereksiz yere uzatmakla suçlayan Trump, Tahran'ın isterse savaşı 10 dakika içinde sona erdirebileceğini söyledi. Steve Witkoff, Jared Kushner Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran dosyasında aktif rol oynadığını da açıkladı. Trump'ın söyleminde dikkat çeken bir başka unsursa İran'a yönelik çelişkili yaklaşımıydı. Bir taraftan İranlıların güvenilmez olduğunu ve Tahran'a olan inancını kaybetmeye başladığını söyledi. Diğer taraftan

0: olası bir anlaşmayı tamamen dışlamadı. Trump askeri baskı sürdürüldükçe İran'ın sonunda masaya dönmek zorunda kalacağını savundu. ABD basınındaysa Camp David toplantısı yalnızca bir kabine buluşması değil, savaşın bir sonraki aşamasının değerlendirildiği kritik bir güvenlik toplantısı olarak yorumlanıyor. Wall Street Journal, Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasını onay verdiğini ve operasyonların hafta sonu başlayabileceğini yazdı. Habere göre hedef İran'ın füze kapasitesini daha fazla zayıflatmak ve Tahran yönetimini Washington'ın şartlarıyla müzakereye zorlamak. Ancak bu operasyon planı henüz Beyaz Saray ve Pentagon tarafından bütün ayrıntılarıyla resmen açıklanmış değil. Bazı Amerikan kaynakları CENTCOM'un İran'ın geride kalan füze kapasitesini hedef alacak yaklaşık 2 haftalık bir hava harekatı seçeneği hazırladığını ileri sürüyor. Buna karşılık Genelkurmay Başkanı Dan Kane dahil bazı askeri yetkililerin Amerikan hava savunma füzesi stoklarının azalması ve savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi ihtimali nedeniyle daha temkinli davrandığı belirtiliyor. CNN'in değerlendirmesinde ise temel risk savaşın İran sınırlarını aşarak Kuveyt, Ürdün, Mısır ve Körfez'deki Amerikan üslerini içine alan daha geniş bir çatışmaya dönüşmesi. İran'ın bölgedeki Amerikan hedeflerine ve müttefik ülkelere yönelik saldırıları Washington'ın yeni misillemeler yapma ihtimalini yükseltiyor. Ancak Trump yönetiminin önündeki sorun yalnızca askeri değil. Reuters İran savaşının 5. aya yaklaşırken benzin fiyatlarının yükseldiğine, kamuoyu desteğinin azaldığına ve bunun Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Reuters Ipsos araştırmasına göre Amerikalıların yalnızca yaklaşık 3'te 1'i savaş politikasını destekliyor.
1: Göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya akını İtalya'yı harekete geçirdi. İtalya gelişmelerin ardından İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. İki ülke arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler için pasaport kontrolleri yeniden devreye girecek.
2: Göçmen akını Schengen bölgesinde krizi derinleştiriyor. İtalya göç krizi nedeniyle İspanya ile Schengen'i durdurdu. Göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmesi nedeniyle İtalya'dan tarihi bir adım geldi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Kararla İspanya ile İtalya arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler pasaport kontrolünden geçecek. Schengen muafiyeti geçici olarak durdurulurken güvenlik denetimleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Roma yönetimi Fransa ile de sınır tedbirlerini sıkılaştırdı. İki ülke mevcut polis işbirliği anlaşmaları kapsamında kara sınırlarındaki kontrollerin güçlendirilmesi konusunda uzlaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kararın Avrupa sınırlarını korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu söyledi. Tajani, yaşanan göç dalgasının Avrupa Birliği sınırlarının ortak sorumlulukla korunması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kontrolsüz göç ve terör tehdidine karşı tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
1: İzmir'de yasa dışı bahis örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni yöntemler deşifre edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için kiraladıkları 9 adrese öğrenci evi görünümü verdikleri ortaya çıktı.
3: Öğrenci evi süsü verdiler, 2 milyar liralık bahis trafiğini yönettiler. Yasa dışı bahis örgütlerinin yeni yöntemi öğrenci evi modeli deşifre edildi. İzmir'de daha önce villa ve güvenlikli sitelerde deşifre olan yasa dışı bahis örgütleri, bu kez Buca'da kiraladıkları 9 adresi öğrenci evi görünümü vererek suç merkezine çevirdi. Kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtan şüpheliler, dairelere telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda sim kartı yerleştirdi. Yurt dışı merkezli bahis sitelerinden yöneticilik alan örgüt üyeleri referansla seçilerek sistemi vardiyalı şekilde yönetti. Bahis sitelerinin kapatılması halinde bir gün içinde yeni adres açıldığı ve oyuncuların VPN üzerinden bu sitelere yönlendirildikleri tespit edildi. Kiralanan IBAN'lara gelen paraların takip edilmemesi için de çok sayıda hesaba aktarıldığı belirlendi. Farklı ülkelere ait GSM hatlarıyla da dijital izler gizlenmeye çalışıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar

0: liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. 21 Temmuz'da İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanmış. Örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Yasa dışı bahisle bağlantısı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
1: Trabzon'un meşhur Vakfı Kevir Ekmeği'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Peki Vakfı Kevir Ekmeği nedir? Nasıl yapılır? Bu soruyu öğreneceğiz detaylar için. Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu bizleri bekliyor. Günaydın diyelim ve sözü hemen Selman'a bırakın.
2: Günaydın, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi Trabzon'un dünyaya nam salmış o Vakfı Kebir Ekmeği tabii ki özellikleri var. Ve Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil başvurusu yapılmıştı ve bu başvuru kabul edildi. Ve AB tescil ürünü olması yönünde, Trabzon'un ilk Avrupa Birliği tescil ürünü olması yönünde ilk adım da atılmış oldu. Bu süreç başladı tabii ama o Vakfı Kebir Ekmeği'nin özelliği nelerdir? Hemen şöyle ustamızın yanına gidelim. Bir kolay gelsin ustam.
3: Sağ olasın.
2: Abi. Maşallah geldin, eller iyi çalışıyor.
3: Hayırlı sabahlar.
2: Ya nedir bu Vakfı Kebir Ekmeği? Şöyle soluna geleyim.
3: Trabzon özgü bir ekmek. Biz bunu bir saat, bir buçuk saat hamur kazanında bekletiyoruz yoğurduktan sonra. Havasından, suyundan alakalı.
2: Şu onu soracağım sana. Bunu gidip şimdi İstanbul'da yapsak bu lezzet olmaz?
3: Olmaz. Daha önce çalıştığım için olmadı yani. Yapamadık yani. Evet, havasıyla suyuyla alakalı.
2: Şimdi şunu belirtelim. Bakın o diğer ekmekler gibi kolay olmuyor. Bir buçuk saat bunu yoğurduktan sonra bir buçuk saat önce bu şekil bekliyor.
3: Önce bir buçuk saat teknemizde bekliyoruz. Ondan sonra bir buçuk saat bu burada bekliyor.
2: Etti üç saat. Daha pişirmesi var.
3: Evet, daha pişirmesi var.
2: Şimdi şeklini veriyorsunuz.
3: Evet, şu an şeklesini verdim.
2: Şimdi şey soracağım. Bu tabii şöyle gözüküyor ama birazdan büyüklüğünü göreceksiniz o mayaya alınca ama... Yani kaç gün özelliği ne bunun mesela?
3: Nereden? Geç bayatlayan bir ekmek, taze kalan, tadı ve tuzu önemli zaten bunun.
2: Evet, şimdi şöyle alalım onları. Evet. Tabii ki
3: önce odun ateşi. Önce burada olmuş hamurlarımızdan alıyoruz.
2: Evet, çünkü mayalanmış
3: evet,
2: biraz da.
3: Mayalanmış.
2: Tabii ki burada şu da var, söylediğim gibi odun ateşi, taş fırın olması da oldukça önemli.
3: Evet.
2: O odun ateşimiz şöyle yan dönersen görsünler şeyi. Evet, ben hatta diğer tarafa geçeyim hemen. Gördüğünüz gibi odun ateşi çok önemli. O suyu, havası ama odun ateşi de önemli. Ustam şu an içerisi gördüğünüz gibi hazır durumda.
3: Evet, şu an hazır durumda. Ekmeğimizi atmaya...
2: Son bir şekil vereceksin galiba.
3: Evet, şu jilet atacağız bıçak açsın diye.
2: Bıçak açsın diye. Evet, gördüğünüz gibi koydu.
3: Şu şekil koyuyoruz.
2: O üstündeki meşhur vardır ya, kıtır olan. O çok önemli çünkü onu çok ayrı sevenler var. Ekmek ayrı. Burada da yanımda Şener abi var. Şener abi gel. Bu ekmek nereden çıktı böyle? Nedir tarihi?
4: Tarihi çok eskilere dayanıyor. Yüzyıllar önce yani yaylacılıktan dolayı geç bayatlayan ekmek olduğu için, yayla yolları uzun olduğu için ondan dolayı taş fırında pişmeye başladı.
2: Dönmek evet. Yoktu. Onun için 10 gün 15 gün bir ekmeği saklayabiliyorduk
4: evet,
2: değil mi?
4: Evet, saklayabiliyordu. O zaman aileler daha da kalabalıktı. Onun için ihtiyaç duyuluyordu böyle büyük ekmeklere, fazla ekmeklere.
2: Evet, gördüğünüz soru halini verdi ve taş fırına doğru verdi. Biz şimdi tabii ki biraz hızlandırılmış olacak. Çünkü 1,5 saat, 2,5 saat, 3 saat, 1,5 saatte fırında pişecek. Daha öncesinde atılmış ekmeklerimize çıkaracağız ama toplamda tam 4,5 saate yakın bir süreci var bu ekmeğin pişmesi için. Coğrafi işareti 2018'inde zaten Türkiye'de almış. Şimdi Avrupa Birliği'nde
4: evet kabul edildi. Yani bizim için çok sevindirici bir haber. Yani bütün Trabzonlar için iyi bir haber.
2: Evet. Ustam ekmeğe de çıkarıyor gördüğün gibi. Bu şimdi kilogram işi değil mi?
3: Evet, kilogram işi.
2: Başka
3: bu
2: var mı?
3: Pişmiş hali 1600 gram.
2: Şu 1600 gram yani 1 kilo 600 gram. Evet. Bunu alıyorsunuz 10 gün 15 gün boyunca yaylada saklayabiliyorsunuz. Geliyor bir tane daha. Ama şimdi o az önce üstüne şu burayı seven çoktur şu kıtırlığını falan gördüğünüz gibi Avrupa bir yani 2018'inde Türkiye'de coğrafi işareti almıştı. Şimdi de Avrupa Birliği'ne başvurmuştu ve karar verildi ve o süreç başlatıldı. Gerçekten Trabzon'un ilk Avrupa Birliği tescili

0: ürünü olma yolunda ilerliyor. Ekmekleri görüyorsunuz. Bunu 3 kilograma, 5 kilograma, 10 kilograma bile çıkarabiliyorsunuz. Onu belirteyim özellikle. Çok sıcak olduğu için şu an tutamıyorum ama ve bunu aldıktan sonra şunu da belirtiyorlar. Buzdolabında da saklayabilirseniz daha da uzayabiliyor.
1: Evet. Çok il dışından gelen müşterimizin çoğu zaten difrizde saklıyor.
0: Kargo bile oluyor değil mi abi?
1: Tabii ki evet.
0: İsteyenler kargo ile gidiyor yani. Türkiye'nin her tarafına kargo ile gidebiliyor. Evet. Usta bir şey daha söyleyeyim sana. Ya 4,5 saatlik bir işlemi var hemen hemen. Yorucu olmuyor diyerek.
2: Yani Allah'a şükür gücümüz kuvvetimiz yerinde.
0: Alıştık diyor.
2: Alıştık yani. 14 yıldır bu mesleği yapıyorum.
0: Bir de bunu yiyince üstünde zaten enerji geri geliyor.
2: Evet.
0: Şimdi tabii ki
3: bunu çıktığımız tereyağıyla
0: yiyeceksiniz. Bu ekmeği alıyorsunuz, Trabzon tereyağını içine basıyorsunuz. Ondan sonra zaten enerji yerine geliyor. Evet, Trabzon'un Vakfı Kebir'in o coğrafi işaretli meşhur ekmeği gördüğünüz gibi mayasıyla ünlü. Ama ustamın da belirttiği gibi suyu ve havası da önemli. Yani Trabzon dışında bu ekmeği yapmanız çok zor. Avrupa Birliği süreci onayladı ve Trabzon'un ilk Avrupa Birliği tescilli ürünü olma yolunda ilerliyor diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
4: Kayseri'de 90'lı yılların dolmuş kültürünün yaşatılması için bir minibüs o döneme göre dizayn edildi. Araca binenlerse adeta geçmişe bir yolculuk yaptı efendim. İzleyeceğiz ve bu haberimizle birlikte Ajans hafta sonunun bu saatinde noktalayacağız.
5: Çocukluğumuza gittik. Çocukken ben annemle günlere giderdim dolmuşa binip. Hastaneye giderdik. Sonra biraz büyüdük tabii. Ondan sonra işe giderdik. Bu günlerin hepsi gözümüzün önünden film şeridi gibi geçti.
6: Tape'te 90'lı yılların şarkılarıyla geçmişe yolculuk ettiler. Anılarını tekrar yaşadılar. Kayseri'de bir minibüs 90'lı yılların dolmuş kültürünün yaşatılması için tekrar dizayn edildi.
7: Bu araç Şeker Ambar Belsin hattında çalışmış bir araçtı ve daha sonra biz bu aracı kendimiz için restore ederek normal şartlar altında maviydi, kırmızıya dönüştürerek restore ettik. Hayalimdi bu benim aslında bakarsanız. Daha önce İstanbul ve Ankara'da böyle araçlar görüyorduk. Biz de böyle bir araç yapalım, keyfe binelim düşüncesiyle yola çıkarak bu aracı toplamaya karar verdik.
6: Dönemin kıyafetlerini giyen yolcular da bu nostaljik atmosferi tamamladı.
8: Kanada'da çalıştığım günlerim aklıma geldi. Yaz tatilinde annem sanayiye gönderirdi. 90-91'lerde dolmuşa binip sanayiye gidip gelirdim. Aklıma ilk gelen o.
9: Önceki yıllarda yapılan yolculuklar bugünkü yolculuklardan çok daha farklıydı. Dolmuşun içinde bulunan çok kıymetli insanlar dönemin kıyafetlerini giyerek unutulmaya yüz tutmuş dolmuş kültürünü yeniden canlandırdı. Biz de A Haber olarak bu nostaljik dolmuşa biniyor ve eskilere kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.
10: Sağ kardeşim,
7: bizzat araç yapılırken başında bulunarak bütün parçalarına, bütün aksesuarlarını ve bütün kozmetiğinde birebir kendim bulundum.
6: Nostalji minibüsü hareket etti. Araç seyir halindeyken yolcularını geçmişe götürdü.
9: Cep telefonunun olmadığı, sosyal medyanın olmadığı ama muhabbetin ve samimiyetin çok olduğu bir yolculuktayız. Yıllar önce Kayseri sokaklarında yolcu taşıyan bu nostalji dolmuş. Şimdi ise geçmişin hatıralarını bugünün yollarına taşıyor.
11: 18-19 yaşım geldi aklıma. Mesleğe ilk başladığım zamanlar her sabah belli bir süre yürüdükten sonra o mavi dolmuşları bekleme. Kayseri'nin mavi dolmuşları çok meşhurdu. Çok güzel bir samimiyet vardı o dönemde. Her gün aynı saatte bindiğin zaman işte az çok aynı insanlarla denk geliyordun. Telefon denilen olay yoktu. İnsanlarla bir şekilde iletişim vardı. Yardımlaşma vardı. Biz bir şekilde kıyısından köşesinden yakalayan bir nesiliz. 80'liler olarak öyle söyleyeyim. Bugün de gerçekten bu gezintiyi şehrimde yaparken çok büyük keyif aldım. Eskiye döndüm. Mutlu oldum. Bütün duyguları karma karışık bir arada yaşadım.
9: Bu koltuklarda kimileri okuluna, kimileri işine, kimileri de pazara yetişti. Paralar elden ele uzatıldı, camlar buğulandı, radyodan eski şarkılar yükseldi. Bugün de bu dolmuş yeniden geçmişe yola çıktı.

0: kendimizi mutlu etmek, hem de şimdiki kuşağa bir zamanlar biz bunları yapıyorduk, biz bunlarla yaşıyorduk ve bunlarla mutluyduk demek istiyoruz.
1: Nostalji minibüsüyle 90'lı yıllar yeniden yaşatıldı.
2: Çok eskiye götürdün diyorlar ve akabinde bir kornaya basar mısın, bir gaz verebilir misin, bir içine bakabilir miyiz diyerek hep geçmişe dönük eski hatıraları dile geliyor, akıllarına geliyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
3: Efendim bir son dakika haberimiz var. İçişleri 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist Afyon Karahisar'da yakalandığını açıkladı. İçişleri açıkladı bu haberi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist Afyon Karahisar'da yakalandı efendim. Bir telefon bağlantısı da yapıyor olacağız. Ramazan Almaçayır bizleri bekliyor. Ramazan Almaçayır'a günaydın diyelim ve bu önemli gelişme için sözü size bırakalım. İçişleri Bakanlığı açıkladı efendim. Önemli bir son dakika bilgisi elimize ulaştı. Bakanlığın açıkladığı o bilgiye göre kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır da kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü teröristin Afyon Karahisar'da olduğu ve orada gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı bilgisini bizlerle paylaştı. Oldukça sıcak gelişmelerden bir tanesi geride bıraktığımız dakikalar içerisinde geldi. Haber istihbarat şefi, İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır telefon attığımızda.
4: Esra, senin de belirttiğin üzere çok önemli bir gelişme. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından bazı isimler firari durumdaydı ve istihbarat servisi, Milli İstihbarat Teşkilatı olsun, devletin ilgili istihbarat birimleri olsun, FETÖ'cü teröristlerle ilgili olarak çalışmalarına devam ediyordu. Bugün yapılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama oldukça önemli. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan o timde olan ve yaklaşık 10 yıldır da kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü pilot yüzbaşı gözaltına alındı Afyon'da. Özellikle o dönemde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutuna sızma harekatı yaparak o bölgede bir suikast girişiminde bulunan teröristlerle ilgili olarak, FETÖ'cülerle ilgili olarak yapılan, hemen ertesi günde devamında yapılan çalışmalarda, ormanlık alanlarda, hatta yol kenarındaki menfezde de gözaltına alınan isimler olmuştu. 10 yıldır firari durumda olan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu İhraç Yüzbaşı BK isimli şüpheli gözaltına alındı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından. Afyon Karahisar'da gerçekleştirilen operasyonun detayları muhtemelen önümüzdeki süre içerisinde de detaylar paylaşılacaktır. Şu anda da ekranlara getirilen görüntülerde TEM ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ firarisi İhraç pilot yüzbaşının fotoğrafı var. Görüntülerde tam donanımlı olan TEM Şube ekiplerinin gözaltına alınan şüphelinin hemen önlerinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki 10 yıl gibi uzun bir süre ardından FETÖ üyelerinin özellikle bazı isimlerinin yurt dışına gittikleri, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan bazı isimler olmuştu. Başka ülkelere vatandaşlık talebinde bulunan isimler olmuştu. Ancak bazı isimlerinde yine Türkiye içerisinde, ülke içerisinde de farklı isimler ya da

ki kılık değiştirerek, dış görünüşlerini değiştirerek kendilerini saklamaya çalıştıkları da istihbarat çalışmalarında belirlenen hususlardı. Özellikle darbe girişiminin ardından FETÖ'nün dağılma süreciyle birlikte farklı kimliklerde biraz önce beklediğim gibi yine örgüt içerisinde gaybubet evi olarak belirlenen hücre evlerinde de farklı iş alanlarında çalışmalarına devam ettikleri, hatta bazı noktalarda yine yeni bir yapılanma içerisinde oldukları da yine istihbarat çalışmalarında tespit edilen noktalardı. Bu önemli gelişmenin detayları operasyonun TEM şube tarafından Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonun detayları da muhtemelen önümüzdeki dakikalarda ortaya çıkacaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda o döneme dair atıfta bulunan notta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki konutuna gönderilen, o dönemde yine ekranlara yansıyan helikopterler vardı. Marmaris üzerinde uçan işte belki de o helikopterlerden birisiydi. Bu yakalanan firari FETÖ'cü İhraç Pilot Yüzbaşı BK Afyonkarahisar'daki Terörle Mücadele Şube Müdürü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Tabii ki vereceği bilgiler önemli. O dönem yine hafızalarımızı tazelemek gerekirse ormanlık alana kaçan bir suikastimi vardı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan mensupları tarafından organize bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. Ancak Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı ekibinin korumalarına mukavemet göstermesiyle birlikte ve darbe girişiminin püskürtülmesiyle birlikte kendi izlerini kaybettirmeye çalışmışlar ve o dönemde yine ormanlık alanlara da kaçan isimler vardı. Bazı isimler menfezde yakalanmıştı. Şunu da belirtelim. Şu an için gözaltına alınan firari FETÖ'cünün kırmızı bülten aranan bu ismin vereceği bilgiler oldukça önemli. Tamam. Hep şu not düşülüyor. FETÖ ile ilgili yapılan operasyonlarda ve istihbari faaliyetlerde şunu da belirtmek gerekiyor. FETÖ'nün yeniden yapılanması ile ilgili çalışmalar olduğu tarzında işte bu firari ismin, kırmızı bültenin aranan ismin bu zamana kadar kimlerle iletişim kurduğu, FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmasında da şu anda aktif bir görevde olup olmadığı, bu tespitlerin yapılması açısından oldukça önemli. Muhtemel ki büyük olasılıkla gözaltı işlemlerinin ardından ikamet adresinde dijital materyallere, delil niteliğinde olabilecek dokümanlara, bilgi ya da belgeler ışığında da önemli bilgiler elde edileceği değerlendirilebilir. Şunun da altını çizmek gerekiyor. Suikast timi olarak belirtilen Marmaris'teki bu ekibin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki görev yapması ve suikast timinin de donanımlı isimlerden olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Yani FETÖ geçtiğimiz günlerde daha bir ay olmadı, işte 15 gün oldu Esra, biliyorsun 15 Temmuz'un yıl dönümünde bu hain darbe girişiminin ardından fiili olarak aktif olarak görev yapan isimlerden birisi olarak göze çarpıyor. Firari Pilot Yüzbaşı BK yapılan operasyonda gözaltına alınmış oldu. Tabii şunun da değerlendirilmesi ve takibi muhtemelen yapılacaktır. 10 yıllık süre zarfında kimlerle temas etti? Biraz önce de belirttiğim üzere FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmaları, o belirttiğimiz üzere hem jandarma, hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem emniyet ekiplerinin Türkiye genelinde yapmış olduğu FETÖ operasyonlarında gaybubet evi olarak değerlendirilen ve yine FETÖ'nün şu anda tekrar yapılanma çalışmasına girdiği tespitleri ve iddialarıyla ilgili olarak vereceği bilgiler önemli. 10 yıl çünkü uzun bir süre, kırmızı bültenle aranan bu 10 yıllık zaman diliminde gerek telefon konuşmaları, gerek irtibat kurduğu isimler de tek tek incelenecek muhtemelen. Tabii ki geçtiğimiz dönemlerde FETÖ'nün devlet kurumları arasına sızmasında kullandığı bazı şifreli haberleşme sistemleri vardı. Baylok olsun, başka kullandığı yöntemler vardı. Yine bu gözaltına alınan firari FETÖ'cülerin iletişim kurma açısından teknik takibe takılmamak için başka yöntemlerle

0: bu süreci devam ettirip ettirmedikleri, bunların hepsinin tek tek yapılacak muhtemelen. Şu anda da ekranlarımızın bir bölümünde gözaltına alındığı fotoğraf ve Marmaris Polge'de yaşananlar. Şunu belirtelim, yanlış hatırlamıyorsam MAK timleriydi o bölgede operasyona giden. Çünkü oldukça donanımlı, arazi şartlarına her türlü uyum sağlayabilen bir tim seçilmişti. Gece operasyonu olmasına rağmen sahada operasyonel faaliyetlerin kusursuz gerçekleştirilmesi adına seçilmiş isimlerdi. Ancak hesaba katılmayan bir şey vardı. Gerek milletin alanlara çıkmasını hesap edemediler ve karşılarında siyasi olarak demokrasiyi savunacak bir irade olmayacağını hesap ettiler. Ancak bunda yanıldıkları 15 Temmuz 2016'da gözler önüne serilmişti. Bu yanılgılarının sonucunda da birçok isim gözaltına alındı. Bazı isimler firari durumdaydı. Bu özel operasyon timi, suikastin içinde bulunan şüphelilerden ihraç pilot yüzbaşı da uzun süren bir takip belki ama 10 yıllık bir kırmızı bülten arama sonucunda da gözaltına alındı. Önemli bir operasyon. Hem o süreçte yaşananları hem o süreçten bugüne kadar gelinen zaman diliminde FETÖ'nün yeniden harekete geçme çalışmaları açısından değerlendirilecek önemli isimlerden birisi olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü bir kere daha belirtelim, devletin en tepesindeki isme yönelik bir operasyonel timin içerisindeki isimlerden birisi. Yani devletin en tepesindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinin içinde yer alıyordu. 37 kişilik timin. O dönem hatırlarsa izleyicilerimiz koruma ekibinin karşılık vermesiyle birlikte Marmaris'te ormanlık alana, araziye kaçmışlardı. Uzun süren adeta bir iğneyle kuyu kazar gibi devam eden operasyonlarda birçok isim gözaltına alınırken şu anda gözaltına alınan isim de firari isimlerden birisiydi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının olur. Bir kere de altını çizelim. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldı. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor Esra. Bu tür operasyonlar muhtemelen uzun süreli bir hem fiziki hem bir teknik takip sonucunda gerçekleştirildi. Bir kere daha operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etmek gerekiyor. Biraz önce de yayının başında da birkaç kere belirttim. Bu operasyonun gerçekleştirilmesi süreci önemli detaylar içinde barındırıyor olabilir. Çünkü adres tespitinden takip edilen firari FETÖ'cünün herhangi bir durumdan şüphelenmemesi, huylanmaması için gözaltına alınma sürecine kadar önemli, meşakkatli ancak başarılı bir operasyon olduğunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi tabii ki bu operasyonların neticesinde işin bir de psikolojik tarafına bakmak gerekiyor. Hep belirtiyoruz, FETÖ elebaşı Pensilvanya'da hayatını kaybettikten sonra örgüt içerisinde birçok hem Asya hem Avrupa hem de Amerika ayetleri arasında örgüt içerisinde bir liderlik savaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Örgütün taban kısmını ayakta tutmak için özellikle yurt dışındaki firari isimlerin propaganda mesajları vardı. Yani bu operasyonlar neticesinde örgütün aslında kendini yeniden hayata geçirme planlarındaki hayal kırıklığı da ortaya çıkıyor. Bu tür operasyonlarla bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani firari durumda ki isimlerin gerek yurt içinde gerek de yurt dışında yakalanarak gözaltına alınıp yargıya teslim edilmesi örgütün kendini yeniden hayata geçirme ya da motivasyon sağlama girişimlerinin de aslında başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede de psikolojik olarak önemli bir operasyon. Tabii ki vereceği ifadeler, elde edilen dijital materyaller, muhtemelen bilgisayar, laptop ya da telefonlarındaki incelemelerde önemli ipuçları verecektir.
1: Çok teşekkür ediyoruz A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktardı bize. Bu arada yeni saatimize girdik ajans hafta sonunda sevgili izleyenler. Devam edeceğiz sıcak gelişmeyi konuşmaya. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam

0: kapanmadığı gibi bir de yani geçmişte FETÖ şüphesi olan tekrar gündeme getirilen ve açılan dosyalar var. Tam tersi, evet, mücadele giderek hızlanıyor ve bana göre çok da ciddi bir ivme kazandı. Yürütülen işte Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli, onun davası vesaire gibi, Uğur Mumcu gibi birçok olayın tekrar tazelenmesi ve hatırlanılması da bana göre gene FETÖ'yle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler olarak değerlendirilmeli. Hı hı. Tabii şu anki bu son operasyon, yani bu helikopter pilotu vatan haini, bu alçağın yakalanışı onca yıl sonra bana göre çok önemli bir hamle. Hı hı. Neden? Çünkü FETÖ terör örgütü en kripto elemanları, en böyle yani örgüt içerisinde ciddi bir konuma gelmiş kişileri en önemli operasyonlarda kullandı. Bunun içine şüphesiz Sayın Erdoğan'a Marmaris'e düzenlenmek istenen o saldırı başı çekiyor. Tabii. Orada malum MAKTİM'i dediğimiz, bizim asker diye bildiğimiz ama vatan haini alçak sürüden oluşma, bu soysuzların oluşturduğu ekip malum Marmaris'e Sayın Erdoğan'a saldırmak ve yani hayatını kastetmek maksatlı bir operasyon düzenlediler. Sayın Erdoğan'ın işte bölgeyi terk etmesiyle birlikte boşa düşen ekip, bunu hatırlatmakta fayda var, orada bulunan iki güvenlik görevlisini, iki koruma personelini işkenceyle katlettiler. İşte bu yakalanan alçak, o şehit polisimizin başını yangın tüpüyle hırsından vurarak, parçalayarak şehit ettiler, öldürdüler. Şimdi böyle bir vatan haini şu an yakalanmış durumda. Bu kişinin yapılacak, yani diri yakalanması çok önemli bana göre. Vereceği ifade, aynı zamanda üzerinde elde edilecek belgeler, bilgiler, soruşturmaya farklı bir boyut, hatta bu en bana göre kritik soruşturma ile ilgili yeni hedeflere, yeni kişilere, yeni bilgilere bizi ulaştırabilir.
1: Ben tabii vereceği ifadeler bu noktada aslında birçok kapıyı da açmış olacak gibi görünecek. Sizin kesinlikle de söylediğiniz gibi. Hocam, kesinlikle, bir de şunu da eklemekte fayda var. Şimdi FETÖ firarilerinin özellikle yurt dışı kaçış yolları, işte iade süreçleriyle ilgili uzun süredir gündemde hani bu konu başlıkları. Şimdi bu şahsın da, bu teröristin de Türkiye sınırları içerisinde yurt dışı, yurt içi geçiş hattında yakalanmış olması özellikle güvenlik güçlerinin çemberi ne kadar daralttığını da gösteriyor diyebilir miyiz? Yani ne anlama gelir buraya baktığımızda da?
0: Şimdi Sayın Erdoğan hep seferinde söyler, FETÖ ile mücadelenin, yani Fethullah Gülen terör örgütüyle mücadelenin zorlu, sabırlı ve uzun süreli bir süreç olduğundan hep bahseder. Hı hı. Gerçekten de bunun doğrusu bu. Yani devletin kılcallarına kadar sızan bir yapıyı siz sadece silahlı kuvvetler veya emniyet teşkilatında veya adli bacağında yaptığınız temizlikle arındıramazsınız. Üstelik bu bahsetmiş olduğumuz yapı sıradan bir terör örgütü değil. Bildiğin istihbarat teşkilatı gibi yapılanmış, böyle az önce bahsettiğim gibi özel eğitim almış kişilerden oluşan bir mahlukat sürüsü. Dolayısıyla hem istihbari hem de terör anlamında donanmış böyle bir yapıyı siz öyle bir yılda, üç yılda, beş yılda temizlemeniz zor. Çünkü bunlar ABC planlarıyla Amerika tarafından donatılmış bütün vatan haini kansızlardan oluşan bir yapı. Şimdi siz ilk etapta 15 Temmuz sonrası hemen anında devlet olarak müdahale edip yılanın başını bir kopardınız. Ancak gövde kısım duruyor. Kuyruk kısım duruyor. Ve son zamanlarda böyle her programdaki, dün akşam haberde katıldığımız gene Aklın Yolu programında da bu konudan bahis açmıştık. Böyle bir yapıyı siz bir anda temizleyemezsiniz. Artıkları, uzantıları mutlaka vardır. Bakın daha yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ varlığından söz ediliyor. Bunu genel başkan söylüyor ve daha yeni orada ne yapılabilir tartışıyoruz. Dolayısıyla bu mücadele sürüyor. Sayın Erdoğan var oldukça, Allah başımıza eksik etmesin, bu mücadelenin sonuna kadar da sürdürüleceği kesin. Çünkü örgüt içindeki o klavye teröristleri yaptıkları yazışmalarda, söylemlerde hep sürekli Sayın Erdoğan'a atıfta bulunarak sonrasına yönelik böyle tehditler savuruyorlar. Ama hiç öyle boşa heveslenmesinler. Sayın Erdoğan ve önderliğindeki yürütülen süreçte bu örgütün son teröristi etkisiz, ölü ya da diri hale gelen

0: Ne kadar bu mücadele sürecek? İşte ispatı da bu yapılan operasyon.
1: Evet.
0: Bunun gibi firarda olan, yurt dışında olanlar da bu olaydan bana göre kendine ders çıkarmalı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatımız Allah aşkına zaman zaman FETÖ ve diğer örgütler olsun, yurt dışında maalesef dünyada o adalet sistemi işlemediği için, anlaşmalar, verilen sözler tutulmadığı için operasyonlarla, lokal operasyonlarla bunları böyle derdest edip adliye önüne, hakim önüne, milletin huzuruna çıkarıp hesap soruyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu pilotlar en önemli görevleri üstlendiler bu yapılan o ihanet gecesinde.
1: Hı hı.
0: Kendi meclisini bombalayan bu alçaklardan çıktı. Kendi halkın üzerine mermi atan bu alçaklardan çıktı.
1: Ne yazık ki.
0: Kendi devlet başkanına kasteden bu soysuz takımdan çıktı. O soysuzlardan biri de bu yakalanan. Şimdi bunun hemen adli bacağı başladı zaten.
1: Hı hı.
0: Vereceği ifadeler ve buradan elde edecek bilgi ve belgeler süratle operasyona dönüşerek yeni bize gene böyle tartışacağımız konuları beraberine getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu tür personeller örgütün böyle gözü gibi baktığı ve en kripto yerde, en mahrem yerde sakladığı tipler.
1: Evet.
0: Pilot olması, yani o operasyonda bizzat operasyonu yürüten, yönetenlerden biri olması bana göre çok önemli. O nedenle önemli bir gelişme, tebrik etmek lazım güvenlik güçlerimizi. Bu yapılan operasyon hem örgütte yeni gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor, hem de devletin kararlılığını ve bu işin üzerine ne kadar kararlılıkla gideceğini gösteriyor. İnşallah soruşturma selamette yürür ve vereceği ifadelerle yeni bilgi ve belgelere ulaşırız.
1: Evet, inşallah hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımlarınız için. Oldukça önemli ve kritik bir sıcak gelişmeyi birlikte değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu dilerim.
1: Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan BK'nın yakalandığını açıkladı. Biz de bu bilgiyi sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Yine detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Oldukça sıcak bir son dakika gelişmesiyle de başladık bültenimize. Efendim saatlerimiz 9.13'ü gösteriyor. Ajans hafta sonundayız. Yeni saatteyiz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında en sıcak gelişmeleri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz yaklaşık 4 saat boyunca. Şimdi öncelikle Aydın'a gideceğiz. Ne yazık ki günlerdir gündemimiz orman yangınları. Rüzgarların şiddetlenmesiyle birlikte de Ege bölgesinde özellikle birçok noktaya yayılmış durumda. Onlardan bir tanesi de Aydın'ın Çine ilçesi sevgili izleyenler. Çine'de ormanlık alanda başlayan yangın geniş bir alanda etkisini gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının enerjisinin düşürüldüğünü bildirmişti. En son hemen gidelim Sefer Ayça'ya, arkadaşımız o noktada ilk andan itibaren takip ediyor yangındaki son durumu. Dumanların şu anda etkili olduğunu görebiliyoruz. Sefer, günaydın, geçmiş olsun öncelikle. Nedir Çin'deki son durum?
2: Günaydın Merve, iyi yayınlar diliyorum Çin'den. Bugün de Çin'den iyi haber vermek istiyoruz. Üçüncü gündeyiz, üçüncü güne girdik ve Çin'deki tütmeler diyelim artık, tüten bölümde çalışmalar devam ediyor. Ama ne yazık ki gelen rakama baktığımızda şu an ilk gelen rakam 3000 hektar orman yandı ve o güzelim yeşiller simsiyah büründü. Evet, şimdi Halil Karahan kameraman arkadaşım o noktaların en çok tüttüğü zirvedeki yerleri size gösterdiği alanlar. Bakın şu anda tüten yerlerde 5-6-7 tane nokta var ve bu alanda da helikopterler yine alanda ve şu anda çalışmalarını sabahın ilk ışıklarından beri devam ediyorlar. Sahada yoğun bir çalışma vardı. Bir özetlersek şu iki günü, iki tam günü özetlersek yoğun bir çalışma vardı. 11 hava aracı çalışmıştı. 260 kadar araç, 805 personel, bu 1000 personele kadar yükselebilmişti. Gece gündüz burada büyük bir mücadele vardı. Ama ne yazık ki 3000 hektarlık alan kül oldu. Güzelim yeşiller, görmüş olduğunuz bu güzel manzara, arka taraftaki o yeşil manzara tamamen kül olmuş durumda. Şu anda bulunduğum köyde de, Tavşır köyünde de elektrikler yoktu bugüne kadar. Şu anda bugün de o geldi, elektrikler ve köy halkı da rahat etti ve çünkü bitmişti yani dün tam iki gün boyunca elektrik olmayınca buradaki hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımız da rahat bir nefes alabildiler. Bir rahatlama böyle oldu burada, onu belirtelim. Şimdi rahatlama ise bugün işte açıklamayla geldi, Tarım Bakanımızın açıklamasıyla geldi, enerjisi düşürüldü. bir nebze. Şu anda rüzgar yok. Rüzgar izin verdiği sürece yangın devam ediyor. İzin vermezse dediğimiz gibi yangın rüzgara göre devam ediyor. En çok rüzgar alacak bölgeler arasındaydı.

0: Çin'e. Uyarılar da zaten telefonlara gelmişti. En bölgeniz çok riskli bir bölge diye. İşte o yüzden de bugün son şu anda rüzgarın son günü. Rüzgar şu anda yok, toparlamak istersek rüzgar yok, havada helikopterler çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugünkü rüzgara göre devam edecek yangın ama dileriz ki size iyi ileriki saatlerde güzel bir haber verelim. Helikopterler havada, karada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım önümüzdeki saatlerde yangındaki son durum ne olacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Merve.
1: Sefer Ayçe, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana en kısa sürede de. Çin'den yine Ege bölgesindeki birçok noktadan da güzel haberleri, yangınların kontrol altına alındığı haberlerini sizinle paylaşalım efendim. Devam edeceğiz şimdi. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangında da çok sayıda ev hasar gördü ne yazık ki. Emekli itfaiye eri Kadir Altun mesleki tecrübesi sayesinde evini yanmaktan kurtardı. O anları taşıyalım ekrana.
2: Yangın başladığında buradaydım. Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi.
3: Emekli itfaiye eri evini kül olmaktan kurtardı. Antalya Kumluca'da 29 Temmuz'da çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Alevler 50 hektardan fazla alana ve birçok eve hasar verdi. Emekli itfaiye eri Kadir Altun da yangın sırasında evindeydi.
2: Belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı.
3: Mesleki tecrübesi nedeniyle alevlere müdahale etti. Evine yaklaşan yangını söndürdü, bu sayede yuvasını kurtardı.
2: O havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum, ora geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Bu şekilde evleri kurtardık. Ya eski itfaiyecilik yaptığımız için biraz daha bilgim olduğu için mücadele ettim.
3: Altun'un komşularının evleri ise yangında hasar gördü.
2: Evimizi kurtardık. Buna şükür. Yandı. Komşular yandı. Komşuların orası acayip yandı.
1: Efendim, ülke gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Soruşturmada Küçük'ün menfaat karşılığı kurduğu kirli ilişkiler de ortaya çıktı.
4: Şantaj, halkı yanıltma, kara para trafiği, suç örgütleriyle işbirliği. Gazeteci Cem Küçük'ün mesleğini kullanarak yürüttüğü kirli ilişkiler deşifre oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınan Küçük'ün sorgusu tamamlandı. Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Cem Küçük'ün suç dosyasının bir aylık kabarık olduğu görüldü. Küçüğün cep telefonu kayıtları şifresini vermediği için henüz incelenemedi. Ancak eldeki deliller, masak raporları ve tanık ifadeleri birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Küçüğün canlı yayın programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili yanlış bilgileri alenen yaydığı vurgulandı. Cem Küçük'e hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı yoğun para trafiği de soruldu. Alacak verecek kaynaklı olduğunu iddia etti. Sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın farklı kişilerle ilgili taleplerinin yer aldığı WhatsApp yazışmalarına geldi. Küçük'ün para karşılığında adı geçen kişiler hakkında canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturmaya gizli tanıkların ifadeleri de damga vurdu. Bir gizli tanık, Küçük'ün bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine çalıştığını anlattı. Örgüte operasyon düzenlendikten sonra paniğe kapılan Küçük'ün sosyal medya hesabını kapattığını ileri sürdü. Cem Küçük'ün kendisi aleyhine konuşan kişileri genellikle FETÖ'cü veya PKK'lı diyerek hedef gösterdiğini söyledi. Gizli tanık, Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan İsmet Koyun'u para karşılığı algı çalışması yaparak kurtarmaya çalıştığını da iddia etti. Gazeteci Cem Küçük'ün para karşılığı

0: CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşiöven paylaşımlar yaptığı da gizli tanığın iddiaları arasında yer aldı. Gizli tanık, Cem Küçük'ün 2023 yılından önce Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la yakın olduğunu, yolsuzluk soruşturması sonrası ilişkiyi sonlandırdığını da anlattı.
1: Efendim, Ahbap soruşturmasındaki son duruma bakacağız şimdi. Ahbap soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan ünlüler neler söyledi? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notlarıyla karşımızda. Ahmet, günaydın. Nedir son durum? Neler söyledi ünlüler?
2: Ahbap Suç Örgütü soruşturmasında 4 dalga operasyon gerçekleştirdi ve bu kapsamda gözaltı ve beraberinde de tutuklu sayısı buna göre şekillenmişti. Ancak sadece bu değil, bir yandan da çeşitli ünlülerle alakalı da ifadeye başvurulacağı noktasında bilgiler gelmişti ve bu kapsamda da birçok sayıda ünlü İstanbul Adliyesi'ne giderek ahbap soruşturmasıyla alakalı bildiklerini anlatmışlardı savcılığa ve bunlardan son üçü ise Eda Ece, Tuncer Kerem, Bursin ve İrem Helvacıoğlu oldu. Peki neler anlattılar ifadelerinde? Eda Ece ile başlayalım. Eda Ece'nin özellikle deprem dönemi yapmış olduğu çeşitli paylaşımlar vardı ve ahbap ve AFAD üzerinden yardım toplanması gerektiğine dair de videolar paylaştığını hatırlıyoruz ve hatta kendisine yine savcılık makamında da sorulan bir başka soru daha var. O da şu, kendisine deprem sürecinden sonra bir ödül töreninde yapmış olduğu açıklamaya dair de soru soruldu. Bununla alakalı cevapları da var Eda Ece'nin. Öyle ki Eda Ece ifadesinde ağlayarak aslında bu süreci anlattığını ve kendisinin Haluk Levent'le herhangi bir iletişiminin olmadığını ve kendisinin daha önce hiç görüşmediğini, hatta telefon numarasının kendisinde bulunmadığını vurguluyor ve beraberinde de Ahbap Suç Örgütü'ne herhangi bir şekilde bir bağış yapmadığını, Ahbap Derneği'ne herhangi bir şekilde bağış yapmadığını dile getiriyor. Ve hatta set arkadaşlarıyla beraber yapmış oldukları yardımlarda da ahbapla hiçbir şekilde iletişim kurmadıklarının da altını çiziyor. Şakaya gelindiği takdirde kendisini şaka olarak nitelendirmiş olduğu o konuyla alakalı da Eda Ece şunlardan bahsediyor ve diyor ki yapmış olduğum şaka haddini aştı. Bununla alakalı herkesten özür dilerim açıklamasını yapıyor. Buna benzer bir açıklamayı Eda Ece yine kendisi daha önce sosyal medya hesabında da yapmıştı. Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu da aslında ahbapla herhangi bir iletişimlerinin olmadığını ve özellikle son yıllarda herhangi bir iletişim olmadıkları gibi yapmış oldukları bağışlar noktasında da Kerem Bursin 200 bin liralık bir bağışı var söz konusu. Bu bağışların bu şekilde kullanıldığına dair bir tespit yapılırsa kendilerinin de suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ral, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Ahbap soruşturmasında ifadesine başvurulan ünlülerin neler söylediğini aktardı bize Ahmet Nazif. Devam edelim efendim şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın yaz okulları final törenine katıldı. Önemli mesajları vardı. Gençlerin kirli oyunlara alet edilemeyeceğini söyledi Erdoğan. Gazze'deki çocukları da unutmadı.
3: Hizmet, hürmetin kadrin kıymetin bilesin bala.
4: Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı.
4: Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
5: Çalış. 54 bin kişilik stat hınç doluydu. Binlerce kalabalık Başkan Erdoğan'ı hem kendi hem de Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit Hanlı koreografiyle karşıladı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye Gençlik Vakfı'nı eleştirenler vardı.
4: Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar.
6: ne yaparsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.
5: Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.
6: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı.
5: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çocukları da unutmadı.
6: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
5: Program sonrası aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrağıyla Galata Kulesi'nin yer aldığı, yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek buluşmasını temsilen tablo hediye edildi.
1: Efendim, dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35B Kaliforniya eyaletinde düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak canını son anda kurtardı. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor.
7: Yere çakıldı, alev topuna döndü. Pilot canını son anda kurtardı. ABD Deniz Piyadelerine ait F-35B hayalet savaş uçağı Kaliforniya eyaletinde düştü. Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında düşen uçağın pilotu son anda fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Uçak çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından deniz piyadeleri ve havacılık uzmanları uçağın düşüş sebebinin tespiti için teknik incelemelere başladı. Kazayı yara almadan atlatan pilot kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki F-35B, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.
1: Efendim, göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya akını İtalya'yı da harekete geçirdi. İtalya gelişmelerin ardından İspanya'yla serbest dolaşımı askıya aldı. İki ülke arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler için pasaport kontrolleri yeniden devreye girecek.
7: Göçmen akını Schengen bölgesinde krizi derinleştiriyor. İtalya göç krizi nedeniyle İspanya'yla Schengen'i durdurdu. Göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmesi nedeniyle İtalya'dan tarihi bir adım geldi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Kararla İspanya ile İtalya arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler pasaport kontrolünden geçecek. Schengen muafiyeti geçici olarak durdurulurken güvenlik denetimleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Roma yönetimi Fransa'yla da sınır tedbirlerini sıkılaştırdı. İki ülke mevcut polis işbirliği anlaşmaları kapsamında kara sınırlarındaki kontrollerin güçlendirilmesi konusunda uzlaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kararın Avrupa sınırlarını korumak ve vatandaşlarını

0: Kadınların güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu söyledi. Tajani, yaşanan göç dalgasının Avrupa Birliği sınırlarının ortak sorumlulukla korunması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kontrolsüz göç ve terör tehdidine karşı tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
1: Ülkeye dönelim şimdi. Tekrar İstanbul Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde iddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıktı. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sefere devam etmeyen şoföre diğer yolcular da tepki gösterdi.
2: İETT şoförü yolculardan biriyle tartıştı. Öfkelenince de kontak kapatarak gitmiyorum dedi. Yolcular dakikalarca şoförü ikna etmeye çalıştı. Olay İstanbul Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıktı. Şoför can güvenliğinin olmadığını öne sürerek sefere devam etmeyeceğini söyledi. Tartıştığı yolcunun araçtan inmesini istedi. Diğer yolcular da şoförü ikna etmeye çalıştı. Çocuklar var, tartışmayın deseler de fayda etmedi. Şoförün tartıştığı yolcu araçtan indikten sonra İETT otobüsü yoluna devam etti.
1: Diyarbakır'da Fransız bir turistin cami ziyaretindeki hassasiyeti dikkat çekti. Hazreti Süleyman Camii'ne giden turist şortlu olduğu için tülbentle bacaklarını kapatarak camiyi gezdi. Turistin bu davranışı saygı örneği olarak da takdir topladı.
3: Turistin camideki örnek davranışı ve hassasiyeti herkesin beğenisini kazandı. İki Fransız turist, Diyarbakır'da 27 sahabeye ev sahipliği de özel bir konuma sahip Hazreti Süleyman Camisi'ni ziyaret etti. Ancak turistlerden biri şortluydu. Girişte bulunan tülbentlerden birini alarak bacaklarını kapattı. Ardından camiye girerek ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaretin sonunda tülbenti katlayarak aldığı yere bıraktı. Fransız turistin cami adabına yönelik hassasiyeti ve saygısı büyük takdir topladı.
1: Efendim, Ege'nin bereketli topraklarından yükselen peynir lezzetleri, Bergama tulumu, sepet peyniri ve Torosların eşsiz mirası Divle Obruk peyniri. Doğal üretim ve köklü geleneklerle hazırlanan bu özel tatlar Anadolu'nun zengin peynir kültürünü yansıtıyor. Biz de tek tek hepsini sizin için araştırdık.

0: Türkiye'nin peynir altasında bugün rotamız Ege. Doğal meraların zengin bitki örtüsü ve köklü üretim gelenekleriyle Ege, birbirinden özel peynirleriyle damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.
1: Peynir aslında soframızın vazgeçilmez bir parçası yaz ve kış sürecinde. Peynir çok önemli bir kalsiyum kaynağı. Doğal olarak kemik gelişiminde, aynı zamanda iskelet sistemini desteklemede çok önemli bir kaynak olarak karşımızda. Sadece kalsiyum değil, aynı zamanda fosfor içeriği sayesinde dişlerin oluşumunda, diş çürümelerini engellemede, diş minesini korumada da oldukça önemli. Tabii gastroenteroloji açısından da çok önemli bir yere sahip peynir. İçerisindeki protein, çok zengin protein içeriği var. Vücudumuzun yapamadığı bir sürü amino asit desteğini sağlamakta. İçerdiği yağlar sayesinde hem protein, midenin boşalma hızını yavaşlatmakta. Böylece hem tokluk hissini sağlamakta, hem de şeker dengesini kontrol sağlamamızı sağlamakta.
0: Peki Ege'de hangi peynirler birinci sırada, ön sırada yer alıyor? İşte birinci sırayı her zamanki gibi Bergama tulumu bırakmıyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm haşmetiyle Bergama tulumu Ege'de birinci sırada. İkinci sırada yapılan Ege'nin en önemli peynirlerinden sepet peyniri. Sepet peyniri de görüyorsunuz.

0: çok güzel bir şekli var. Ve otlu peynir, otlu peynir de Van'dan gelen özel otlarla yapılıyor. Ve şu anda da görüyorsunuz Ege'nin lezzetleri arasında bu da. Ve keçi peyniri, keçi peyniri de Ege'de en önemli peynir lezzetlerinden bir tanesi. Ege'deki peynir lezzetlerini tek tek anlattık. İşte onların nasıl yapılıyor? Şu anda aşamasındayız. Sepet peyniri. Sepet peyniri nasıl yapılıyor? İşte şu anda görmüş olduğunuz alanda. Peki hangi işlemden geçiyor?
1: Süt mayalandıktan sonra teleme kırıldı. Kırılan teleme şu anda sepetlere, özellikle ürünün isminin geldiği sepetlere basılarak dolduruluyor.
0: Evet, şu anda sepet peynir söylenmesi sebebi sepete konması mı?
1: Evet, evet.
0: Doğru. Buraya tek tek bastırılıyor mu?
1: Bastırılıyor ve tamamen yerleşmesi, sepetin şeklini alacak şekilde kalıplar haline gelmesi sağlanıyor.
0: Sonra bu nereye gidiyor?
1: Bu dinlendirmeye alınacak.
0: Ne kadar dinleniyor? Yaklaşık ortalama...
1: 2 saat kadar dinlendirilecek, sonra salamura yapılacak.
0: Evet. 2 saat dinlendirildikten sonra salamura olacak. Evet, sepet peynirimiz şu anda hazır. 2 saat dinlenecek ve ondan sonra da salamuraya bırakılacak. Sepet peynirimiz 4 saat dinlendi, ardından salamuraya konacak ve 90 gün dinlendikten sonra tüketime hazır olacak. Ege peynirleri, Ege lezzetleri arasında birinci sıradaydı Bergama tulumu. Şu anda Bergama tulumunun yanındayız. Şu anda ne yapılıyor, nasıl yapıldı?
1: Bergama tulumu için Bergama bölgesindeki inek sütleri toplandı, mayalandı, kırıldı. Baskıda bekletildikten sonra, 2 saat baskıda bekletildikten sonra porsiyonlandı, kesildi. Şimdi burada peynir altı suyunu saldıktan sonra bir tenekelere dolum yapıp 4 gün kadar yaklaşık olarak bir ön olgunlaştırma, dinlendirme sürecine tabi tutulacak. Ardından tenekelere son kez doldurulup salamurası verilip en az 120 gün boyunca olgunlaştırılacak. 120 günün sonunda tüketebileceğiz.
0: 120 gün, evet, sepet peynirimiz 90 gündü. Bergama tulumu, işte Bergama'nın özel sütleriyle, Bergama bölgesindeki özel sütleri toplandıktan sonra yapıldı. Ve 120 gün sonra, dinlendikten sonra tüketime hazır olacak. Ege peynirlerinden bu kez lezzetimiz beyaz peynir, keçi beyaz peyniri. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada yapılan işlem nedir?
1: Şu anda peynir işlendi, baskıdan çıktı, kesim aşamasında, porsiyonlama aşaması.
0: Keçi peyniri, beyaz peynir, Ege tatlarından.
1: Evet, doğru.
0: Ege'nin meşhur peynir diyelim.
1: Evet, keçi beyaz peyniri.
0: Kesiliyor. Daha sonra?
1: Sonrasında bir salamurada bekletilecek, dinlenecek. Evet. Ardından bir gece boyunca toplandıktan sonra yaklaşık 2 gün kadar dinlendirme, ön dinlendirme yapılacak.
0: Peynirlerde dinlendirme var.
1: Olgunlaşmış kuru peynirlerin tamamında dinlendirme var. Sonrasında 2 günün sonunda analizleri tamamlanıp kapanacak. En az 90 gün boyunca olgunlaştırılacak.
0: Otlu peynire baktığımızda otlu peynir aynı sistemde.
1: Otlu peynir de aynı proses basama, aynı işlemlerden geçiyor daha doğrusu. Evet. Sadece kırma aşamasında sirma otu dediğimiz ot içerisine karıştırılıyor. Geri kalan tüm basamakları aynı.
0: Ege lezzeti katılıyor arasında, değil mi? Ege, evet, lezzeti oluyor diyor. Otlu peynir şimdi puan olarak geçiyor ama Ege'nin lezzetleri var değil mi içinde?
1: Doğrudan bu bölgedeki sütlerin işlenmesiyle yapılan bir peynir olduğu için zaten burada Ege lezzeti kaçınılmaz. Bergama bölgesinin, özellikle Ege bölgesinin sütleriyle elde edilen.
0: Nedir Bergama bölgesinin sütleri, özellikleri? Yani bu keçi sütü, inek sütünün böyle dağdaki otları yemesi mi? Özelliği nedir?
1: Bu bölgede özellikle bu havada gelişen otların aroması daha farklı bir şekilde süte yansıyor tabii ki. Yağı, proteini, bütün dengeleri. Ayrıca yine bu bölgede toplanıp yapıldığı için havası da burada bayağı bir etken oluyor.
0: Bölgenin havası, suyu, otu yansıyor değil mi?
1: Evet.
0: Kolay gelsin. Evet, Ege peynirleri dedik. Ege peynirleri de işte şu anda beyaz peynir. Otlu peynir de saat içine gelen, Van'dan gelen otlar atılıyor. Ve özelliği, Ege peynirinin özelliği ise dediğimiz gibi konuğumuzun da Ege otlu, buradaki Ege sütleri, Ege sütlerindeki Ege otları, onların da yansıması, aroması ve Ege peynirine katkıda bulunuyor.

0: Ege peynirleri ekranlara getirdik. Bergama tulumundan keçi peynirine, keçi peynirinden sepet peynirine ve otlu peynire kadar hepsinin aşamasını sizlere gösterdik. Şimdi onların artık tüketiciye yolculuğu başladı.
1: İçeride yoğun vitaminleri var, B12'si, bu sinir sistemimizi korumakta. Çok önemli bir probiyotik kaynağı aynı zamanda. Bağırsaklarımızın probiyotiklerinizin artmasını, bu da iyi bir sindirim sistemi demek. Biliyorsunuz ki bağırsaklar ikinci beyin, iyi bir sindirim sistemi, iyi bir bağışıklık sistemini de beraberinde getirmekte. Tabii bunları tüketirken de hangi peynirler, özellikle rol peyniri, keçi peyniri, iyi fermente edilmiş peynirler anlamına geliyor. Bildiğimiz üzere aynı zamanda laktoz intoleransı da toplumumuzda çok yaygın. Süt içtiğinde şişkinliğe yol açabilmekle birlikte peynirde bu laktozu daha düşük olduğundan sütü tolere edemeyen hastalarımız peyniri çok daha rahat tolere edebilmektedir. Yine fermente edilmiş peynirlerde laktozu düşük olduğundan daha iyi bir tüketim sağlayacaktır.

0: Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkan eşsiz ve sağlıklı lezzetler hem sofralarda yerini alıyor hem de vücudu besliyor.
1: Yol sizin olsun.
0: Tadı kaymağa benzeyen ve kendine has aromasıyla peynir severlerin favorisi Divle Obruk peyniri dünyanın en iyi 5 peynirinden biri. Yöresel üretim şekli ve doğal olgunlaşma süreci sayesinde benzersiz bir yapıya kavuşan bu peynir turistlerin de ilgisini çekiyor.
2: Bu özel peynir yine özel koyunların sütüyle yapılıyor. Efendim merhabalar, kolay gelsin.
3: Merhabalar, sağ olun.
2: Nedir bu koyunların özellikleri? Karaman koyunu.
3: Karaman koyunu yani sadece otlaklarda yayılıyor.
2: Evet.
3: Ekstra bir şey katılmıyor peynirin içinde, sadece süt ve maya. Bayağı dağlarımızda da ot çeşitliliği var. O yüzden özelliği o.
2: Neler var dağlarınızda?
3: Ya, kekik ağırlıklıdır bizim dağlarda. Birçok çeşitli ot var. O yüzden sadece Mera'da yayılır. Ekstra süte hiçbir şey koymayız. O yüzden peynir lezzetli ve mağarada beklettiğimiz için ya bekleme süresi de önemli. O yüzden güzel oluyor.
2: Divle peyniri çok özel. Koyunlar meralarda yayılıyor ve birbirinden güzel otlarla besleniyorlar. Onların içinde en önemlisi kekik var, geven otu var. İşte onlarla beslendikleri için sütleri de kaliteli oluyor. Bizler de sütümüzü aldık. Buradan yavaş yavaş sütümüzü mayalamak için hanımefendilerin bulunduğu yere doğru gidiyoruz.
4: Şimdi sütü süzeceğiz.
2: Evet.
4: Ondan sonra peynir çalacağız.
2: Evet.
4: Isıtacağız, peynir çalacağız.
2: Ne kadar kaynayacak, ne kadar süre?
4: İyice kaynamayacak, nırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnır
2: Efendim sütümüz kaynadı. Artık bundan sonraki iş çok ince, ustalık istiyor değil mi?
4: Evet.
2: Ne kadar maya koyuyoruz?
4: Böyle şimdi kaçacak buraya da akıtacağız. Dur az daha kadar.
2: Bir gram yetiyor.
4: Bir gram.
2: Şuradan gösterelim sana. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şu kadar bir maya annemizin o bereketli ellerinden.
4: Sağ ol kuzum sağ ol.
2: Sonra?
4: Suyu getir olsun.
2: Orada mı, suda mı mayalıyoruz?
4: Bak dur sen bak, bak ben gösteriyorum. Bak şimdi suyu da içine dökeceğiz.
2: Evet.
4: Ha tamam, bunu böyle gezdireceğiz. Şimdi karıştıracağız.
2: Neden bu peynir kalıp gibi olmuş ama biz tekrar bunu bozuyoruz?
5: Suya ıslattım gecede.
2: Evet.
5: Sarı suyunu alsın diye.
2: Evet.
5: Bastırdım şeye, taşın altına. Evet. Sarı suyu kalmadı. Evet. Acır değilse peynirimiz özelliğe gider.
2: Önemli olan bunun suyunu çıkarmak. Hı-hı.
5: Evet. Sulu olmayacak.
2: Peynir hazırlandı. Tuzlandı. Şimdi sıra neydi?
5: Hı-hı. Deriye basmakta.
2: Bu deri özel bir deri midir?
5: Özel. Koyun terimiz. Özel. Kendimiz hazırlıyoruz.
2: Deride daha mı iyi olur?
5: Güzel olur.
2: Yani bir de onlara basmıyorsunuz değil mi?
5: Özelliği deride.
2: Obruğa gidecek olan peynir hazırlandı. Dikili değil mi?
5: Evet. Diktik. Hazırladık. Şimdi inleleyeceğiz.
2: İnelemeyi neden yaparız?
5: Suyu kalmasın içinde diye. Peynirimiz acımasın diye.
2: Nasıl yapıyoruz?
5: Şimdi şöyle aynı tırlıyoruz. Böyle her tarafını tırlıyoruz.

0: yapıyoruz elineyle. Bozulmaması için. Sarı suyu dışına atar.
1: 6 ay boyunca obrukta yani mağarada kalacak olan peynir hazırlandı. Şu anda mağaraya doğru yola çıkıyoruz. Nasıl bir mağara, biraz anlatabilir miyim?
2: Mağaramız bizim 32 metre derinliğinde. 256 metre uzunluğunda ve 10 metre civarında genişlikler. Bazı yerlerde 10 metre, bazı yerlerde 5 metre. Bu şekilde bir mağaramız var bizim. 6 ay bu peynir basılıp dinlendikten sonra, 10 gün dinlendikten sonra biz bu peyniri alırız, mağaramıza indiririz. 6 ay burada bekler. 6 ay sonra çıkarırız. Biz bu peyniri ihtiyacı olanlara satarız.
1: Peki bu peynir başkanım, bu deride olması önemli mi?
2: Tabii deride olması çok önemli. Çünkü deri kızaracak, buradaki mağaranın doğal bakterisini kendi üzerine alacak.
1: İçeride ne var? Neden bu peynir özel oluyor?
2: Buranın peyniri diğer mağaralara benzemez. Bu peyniri Fransızlar geldi, İtalyanlar geldi. Bu peynirin kimyasal olarak, yani burada doğal şey olarak altından ne geçtiğini bilmiyoruz ama buradaki bakteriyi hiçbir kimse bulamadı.
1: Asansörle yaklaşık olarak 32 metre derinliğe indik ve devamında da 36 metreye kadar geldik. Şu anda gördüğünüz gibi burada bulunan peynirler 6 aydır burada ve artık o kırmızı bakterilerin de oluştuğunu söyleyebiliriz.
2: Burası asansörün iniş yeri 32 metre, burası 37 metre. Son derinliği yani. Biz buraya combara diyoruz. Yani buranın toplam uzunluğu 256 metredir. Genişliği de işte 5-6 metre, 10 metre bazı yerlerde. Bu şekilde raflar halinde yapılmıştır. Bu peyniri biz buraya koyarız. Koyduktan sonra 6 ay bekletiriz.
1: Bu peynir tam 6 ay boyunca dünyanın en ünlü mağaralarından birisinde kaldı ve dünyanın ilk 5 peyniri arasına girmiş durumda. Bakalım olmuş mu olmamış mı, test edelim değil mi başkanım?
2: Evet, aynen öyle. Şu anda kesip testini yapacağız.
1: Efendim tam 6 ay boyunca kaldı. Dünyanın en iyi peyniri oldu. Birlikte tadalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor.

0: bekliyor.
1: İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
1: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi resmi gazetede yayımlanarak yasalaştı. 9 farklı kanunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
2: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Kanunla icra ve iflas kanununda değişikliğe gidildi. Böylece tüm mülk sahiplerinin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış yaparak sonlandırılması durumunda yapılacak açık artırmalarda ilk artırma yalnızca mülk sahibi mirasçılar arasında yapılacak. Ayrıca elektronik satış portalında yapılacak ilanda da düzenleme yapıldı. Buna göre elektronik satış portalında yapılacak ilanda satış yaparak artırmaya katılmak isteyen alacaklının en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmesi gerekecek. Alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacağı, açık artırmalarda hazinenin teminat göstermekten muaf olduğu belirtilecek. Öte yandan kanunla kendisine ya da başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla bankaya da kredi kartı gibi ödeme araçlarında hesabın kullanılmasını sağlayanlara yönelik verilecek ceza yarı oranında indirildi.
3: Bir kazanç kapısı haline döndürülmüş durumda IBAN hesaplarının kiralanması. Çok fazla yargılamada da suçlarda görüyoruz. Özellikle bir takım suçlarda bu isimler, bu şahısların IBAN hesapları kullanılıyor. Ve bu IBAN hesapları kiralayarak karşılığında belli bir miktarda para ödeniyor. Tabii asgari ücretin üzerinde para ödendiği için kişiler dışarıda iş bulmak yerine bunu kolay kazanç kapısı zannedip böyle suçların içerisine iştirak edebiliyorlar. Yanından dolayı da ceza alabiliyor. Bu işler işte 3 yıldan başlayıp 10 yıla kadar hapis cezasına dönebilecek şekilde riskler barındırıyor.
1: İdari yargılama usulü kanununda yapılan düzenlemeyle ise bölge idare mahkemelerinin istinaf incelemesi sonunda daha geniş yetkiler kullanabilmesine imkan tanındı. Temyiz sisteminde yapılan değişiklikle de bazı kararlar için Danıştay'a başvuru imkanı getirildi.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
1: TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kağan'ın bir testi daha başarıyla tamamlandı. Kağan'ın yeni prototipi P1 taksi testini tamamladığı ilk uçuşa yaklaştı. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce iki uçuş yapan Kağan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kağan 1 yer testlerine devam ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Milli Muharip Uçak Kağan 1'in taksi test faaliyetinin başarıyla gerçekleştiği görüldü. Kağan'a teknik ekipte taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kağan P1 prototipi uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak.
4: Haber Radyo.
5: Efendim tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde de ekranlarınızın alt bandında da geçiyor. Bir son dakika gelişmesi bültenimizin başında detayları yine paylaşmıştık. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz bu son dakika gelişmesinin. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz 2016'da Muğla Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristlerden Burkay Karatepe'de 10 yıldır aranıyordu. Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandı sevgili izleyenler. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun şimdi bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Ata günaydın. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını dinleyelim hemen senden.
6: Hemen anlatalım. Bizde takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristleri ülkede bir darbe girişimi gerçekleştirmişti. Ve o sıralarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Ve işte FETÖ'cü hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan ve ailesi de vardı. FETÖ'cü hainler Erdoğan ve ailesinin konakladığı konuta yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bir suikast timi kurulmuştu. Toplam 37 kişiden oluşuyordu bu suikast timi. Ancak Başkan Erdoğan suikast girişiminden kıl payı kurtuldu ve konutundan o darbeciler gelmeden önce ayrıldı. Dediğim gibi şu an itibariyle tek bir kişi firariydi. Toplamda 37 kişilik bir suikast timinden bahsediyoruz FETÖ'nün ve geride bıraktığımız yıllar içerisinde bunlardan 36'sı yakalandı. Tek bir kişi firariydi. Burkay Karatepe ve darbeci pilottu. İhraç edildi daha sonra. 10 yıldır firar edildi. Yurt dışında olduğu değerlendiriliyordu ve geçtiğimiz 10 günlük süre içerisinde İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgileri aktaracağım şimdi. Geçtiğimiz 10 günlük süre içerisinde Türkiye'ye geldiği tespit edildi ve yüz tanıma sistemiyle birlikte adım adım takip edildi. Ailesinin zaten Eskişehir'de yaşadığı belirtiliyordu ve FETÖ'cü teröristin ise Eskişehir ile Afyon arasında şu 10 günlük süre içerisinde adeta mekik dokudu, tespit edildi. Aslında birkaç gün önceden tespit edilmişti FETÖ'cü hainin Burkay Karatepe'nin yeri. Ancak polis ekipleri, istihbarat ekipleri hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar istihbarat şubesi ekipleri bir müddet daha takip etti ve İstanbul Karayolu üzerindeki Afyonkarahisar İstanbul Karayolu üzerindeki oteller bölgesinde bir hücre evine yapılan baskınla terörist etkisiz hale getirildi. Kıskıvrak yakalandı. Evin içerisinde tek kişi olduğu belirtiliyor ve evde halen daha aramaların devam ettiği belirtildi. Tabii yeni veriler veya bir materyal ele geçirilecek mi? Onu da önümüzdeki dakikalarda kamuoyuyla paylaşacak

0: İçişleri Bakanlığı, ancak dediğimiz gibi çok sıcak bir gelişmeydi. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristlerinden bir tanesiydi Burkay Karatepe. Yurt dışında olduğu değerlendiriliyordu. Tekrar edelim, Türkiye'ye giriş yaptı. Kaçak yollardan giriş yaptığı değerlendiriliyor ve yüz tanıma sistemiyle birlikte kısa sürede tespit edildi. Daha sonra da hem Afyonkarahisar hem de Eskişehir istihbaratı peşine düştü ve gerekli deliller toplandıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Karayolu üzerindeki, dediğim gibi Afyonkarahisar İstanbul Karayolu üzerindeki oteller bölgesindeki bir hücre evinde yapılan baskınla, özel harekat polislerinin yaptığı baskınla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik kurulan suikast timinde, 37 kişilik suikast timinin tamamı yakalanmış oldu. Hatırlanacağı gibi yine o darbe girişiminin hemen ardından devam eden günlerde de Paşa kod adlı terörist Zekeriya Kuzu ile birlikte bazı o darbeciler de, suikast timindeki üyeler de bir menfezin içerisinde, adeta fare gibi saklandıkları o menfezin içerisinde yakalanmıştı Marmaris civarında. Ve böylelikle artık Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan tüm tim üyeleri, daha doğrusu tüm timdeki tüm teröristler yakalanmış oldu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi stüdyomda kıymetli bir konuğum var. A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçay bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın,
1: öncelikle.
2: İyi yayınlar Merve.
1: Şimdi o gece neler yaşanmıştı? Biraz da bunu konuşalım. Çünkü hakikaten 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik bir suikast girişimi gerçekleştirildi burada. Bir öncelikle bir neler yaşandığını bir geri sarıp anlatalım, bir gözler önüne tekrar serelim ve bugüne nasıl gelindiğini, 10 yıl geçti hala operasyonların devam ettiği, evet, bilgisiyle tekrar bir dinlemek isteriz.
2: Şimdi o gün tabii ki devletin en tepesindeki isim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan FETÖ'cü teröristlerin adres tespiti için aslında çok da daha önceki incelemelerde ortaya çıkan tespitler bunlar. Hı hı. En yakınındaki isimlerden aslında Cumhurbaşkanlığının nerede olduğunu öğrenme açısından FETÖ tarafından devletin içine sızan o hainler tarafından adres tespiti yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Hı hı. Ve yer tespiti olarak da Marmaris'teki konaklamış olduğu adres tespiti yapılıyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu suikast timinin Marmaris'e gelmesine çok kısa bir süre önce oradan ayrılıyor. Hı hı. Ancak o bölgeye bu FETÖ'cü hainler nasıl geliyorlar? İzmir'den 3 helikopter dolusu hem özel kuvvetler hem de MAK, yani muharebe arama kurtarma timlerinden oluşan 3 helikopter dolusu bir 37 kişilik tim sevki yapılıyor. Bu 37 kişilik tim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı, ailesiyle birlikte konakladığı otele geldiğinde, orada tabii ki kendisi dakikalar önce oradan ayrılmasına rağmen koruma polisleriyle birlikte bu FETÖ'cü hainler arasında bir çatışma çıkıyor. Hı hı. O silahlı çatışmada ne yazık ki iki polis memurumuz şehit olmuştu. Ve 37 kişilik suikast timi de püskürtülerek ormanlık alana kaçmıştı. Şimdi burada dikkatini çekmek istediğim bir nokta şu Merve. Bu MAK özel birlikler zaten çok seçilmiş birlikler. MAK da oldukça donanımlı, deneyimli bir ekipten oluşuyor. Hı hı. Muharebe arama kurtarma timleri. Bunların asli görevleri hayatta uzun süre kalabilme yetenekleri geliştirmek için çok ağır şartlı eğitimlerden geçiyorlar. Sızma, çatışma, düşman topraklarında herhangi bir helikopter düşmesi ya da pilot düşmesi, helikopter düşmesi durumunda pilotların tahliyesi gibi çok önemli, kritik görevler yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen suikast timi FETÖ'cüler tarafından özel olarak seçilmiş tam donanımlı ekiplerden oluşuyor. Ormanlık alana kaçmışlardı. Biraz önce belirttim ya. Çok ağır eğitimlerden geçtikten sonra işte ormanlık alanda hayatta kalma mücadelesi eğitimi de alıyor bunlar. Ancak gerçekleştirilen operasyonlarda birçok isim ormanlık alanda da gözaltına alıp yakalanmıştı. Biraz önce Ata da söyledi. Menfezde yakalanan isimler vardı. Firari isimlerden bu sevkiyatı gerçekleştiren İhraç edilmiş pilot yüzbaşı, hı hı, 10 yıl sonra gözaltına alındı, kıskıvrak yakalandı. Burada da polis ekiplerini görüyoruz. Bu fotoğraf da oldukça önemli bir fotoğraf. Kesinlikle. Şimdi Atan'ın anlattıklarına şu ilaveyi yapabiliriz. Afyon Karahisar'da boş bir binada gözaltına alınıyor. çok hassas bir operasyonla ve üzerinde de yüklü miktarda para çıktığı bilgileri ulaştık. O bilgi

0: fiziki takip kolay gibi görünse de aslında çok riskli. Tabii. Yani şüpheli, hedef şahıs sizi herhangi bir noktada görmesi durumunda ya da farklı bir ortamda kendisinin takip edildiği bilgisini ya da hissiyatına kapılması durumunda sırra kadem basabilir. Hı hı. Bu anlaşılan o ki çok dikkatli bir çalışma yapılmış. Operasyon yapılan adreste de zaman zaman bir mukavemet olabiliyor. Bu gerek fiziki gerekse silahlı bir mukavemet olabiliyor. Hı hı. Ancak burada herhangi bir mukavemete bile fırsat verilmeden anladığımız kadarıyla çok kısa bir süre içerisinde gözaltına alınmış. Tabii büyük ihtimalle bir telefon incelemesi yapılacak. Dijital materyal varsa onlar incelenecek. FETÖ'nün yakalanmamak için, teknik takipten kurtulmak için kullandığı haberleşme sistemleri vardı. Baylok vesaire. Tabii ki bu telefon şifresiyle ilgili yeni bir şifreleme ağı kullanılmıyor mu, kullanılmıyor mu, bunlar tespit edilecek. Son dönemlerde altı çizilen bir nokta vardı. FETÖ'nün yeniden yapılanmasıyla ilgili olarak. Hı. Bu yeniden yapılanma konusunda bu firari ihraç pilot yüzbaşının hala bir aktif görevi var mı? Gaybıbet evi denilen evlerde yine toplantılar yapılarak FETÖ'nün tabanına hala inanan bir kesim varsa bunları motive ederek ayakta tutmak için gerek fiziki olarak görüşmeler, gerekse sosyal medya üzerinden, özellikle yurt dışından propagandalar yapıldığını biliyoruz firari isimler üzerinden. Bu da psikolojik olarak FETÖ'nün yeniden yapılanma girişmeleri dahilinde bir çalışması hayatta geçirmeye çalışıyorsa psikolojik olarak büyük bir darbe vurulan operasyonlardan birisi olarak değerlendirmek lazım.
1: İşte sen de aslında yayının başında da söyledin, hani ailesiyle görüşmeye mi geldi yoksa bir yapılanma için tekrar mı dönüş gerçekleştirdi, o yapılanmayla ilgili bir çalışma mı olacaktı diye. Önemli, kritik bir soru aslında bu.
0: Kesinlikle bu da nasıl ortaya çıkacak? Gerek emniyet ifadesinde, gerekse dijital materyallerin incelenmesinde iletişim kurduğu, mesajlaştığı birileri var mı? Telefon görüşmelerinin HTS kayıtları incelenecek. Kimlerle görüştü? Hangi temaslar kurdu? Bunlar ortaya çıkarılacak. Bu yeniden yapılanma ayağında aktif rol oynayıp oynamadığı tespit edilecek. Ancak 10 yıl uzun bir süre. Evet. Biraz önceki bu görüntülerde dönüyor, o geceye ait. Gerçekten de FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde sızan bu hainler özel tim olarak belki de en tepedeki timlerden bahsediyoruz. Hem özel kuvvetler hem de MAK, muharebe arama kurtarma timleri, tam anlamıyla donanımlı, normal bir coğrafi şartlar, fiziki şartları, coğrafyanın ne olursa olsun hayatta kalabilme becerileri en üst düzeye kadar çıkarılabilecek eğitimlere alan insanlardan, personellerden oluşuyor. Bu özel timin seçilmesine nedeni de belki de hemen verilen görevi yerine getirebileceklerine inandıkları içindi. Ancak o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o bölgeden ayrılması, halkı meydanlara davet etmesi, gerek vatanını seven hem polis hem asker, herkesin bu FETÖ'cü darbe girişimi yapan hainlere karşı gösterdikleri o dik duruş bu darbe girişimini de başarısız kılmıştı Merve.
1: Evet, planlarını da bozmuş oldu.
0: Kesinlikle.
1: Bu şekilde bozguna uğratıldı. Alternatif yollar işte denendi. 10 yıl bile geçse yine buradaki isimler tek tek gözaltına alacak, tutuklanacak ve hesap verecekler. Bunu aslında en büyük mesajı da bugünkü bu görüntüler oldu.
0: Önemli bir operasyon Merve.
1: Kesinlikle.
0: Tekrar etmekte fayda var. Çünkü 10 yıl gibi bir süre zarfında yurt dışından bu bilgiler teyit edildiğinde daha net konuşacağız. Yurt dışından gelişinin takip edilmesi, hem teknoloji açısından, siber ekiplerinin takibi açısından, Türkiye'nin gelmiş olduğu, biraz önce Ata belirtti, yüz tanıma sistemi vesaire, bu sistemlerin ne kadar geliştirildiğinin de altını çizmek gerekiyor. Bir kişinin yurt dışından girdikten sonra takibi Türkiye'nin belki de dönüm tarihi olan tarihlerden birisinde darbe girişiminin önemli aktörlerinden birisinin olduğunun tespit edilmesi ve herhangi bir şüphelenmesine mahal vermeden fiziki takibin ardından operasyonla sağ olarak ele geçirilmesi de gerçekten de önemli bir operasyon olarak kayıtlara geçmiş gibi duruyor.
1: Kesinlikle. Bundan sonrasında da yine vereceği ifadeler, kullandığı uygulamalar vesaire de yine
0: hepsi incelenecek muhtemelen.
1: Tabii ki bir kapı açacak ve ondan sonrası için daha kolaylık sağlayacaktır elbette.
0: Kesinlikle Merve.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Paylaştığım bilgiler için, yayına katkı için A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay stüdyo konuğumuzdu. O sıcak gelişmenin ayrıntılarını konuştuk efendim. O gün neler yaşandığını, FETÖ'cü suikast timinin hedefini, kimler olduğunu da yine detaylandırdık. Teşekkür edelim bir kez daha. Efendim devam edelim şimdi yine ülke gündemiyle. Ne yazık ki orman yangınları devam ediyor.

Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. Aydın'ın Çin ilçesinde başlayan yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Çok sayıda ev küle dönerken bölgede iki mahallede tahliye edildi. Yangınla mücadele edilen bir diğer adres de Balıkesir'in Gömeç ilçesiydi. Yangınlardaki son durum ve gündemin sıcak başlıklarına bakalım hemen.

0: Aradır gelsin. Hadi gel yukarı.
1: Canımız yandı. Her şeyimiz yandı.
2: Muğla, Aydın, Balıkesir. Yangınlar peş peşe çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale hem havadan hem karadan aralıksız sürdü. Aydın'ın Çine ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İlçede iki mahalle tahliye edildi. Alevlerin tehdit ettiği mahallelerdeki hayvanlar canlı hayvan pazarına taşındı.
3: Devlet geldi götürdü. Onlar geldi de götürdü. Allah razı olsun.
4: Hayvanlarımızı buraya yerleştirdik. Şimdi bir tık rahatladık.
2: Gece boyu aralıksız süren yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekibinin aksiyon kamerasına böyle yansıdı.
0: Yardım edin, yardım. Aç orkumadı.
2: Alevlerin dört bir yandan sardığı bölgede yangından kaçış gün boyu devam etti.
5: Köpeğim yok. Nerede öldüğümü belirsiz.
6: Aydın Çin'de çıkan yangın gece boyu devam etti. Sabahın ilk ışıklarında hava araçları göreve başladı. Birçok noktada tütbeler ve alevler vardı. Onlar da helikopterlerle söndürülmeye çalışıldı.
2: Çin'de termal kamerayla yapılan ölçümlerde alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceyi gördü. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin karşısındaki en büyük engelse şiddetli rüzgar.
7: Rüzgar riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor.
8: Dikkat edin! Canla başa mücadele ediyorlar.
2: Ve yangınla mücadelenin sürdüğü bir diğer kent Balıkesir.
9: Göbekteki yangın kum gittiği kırsalında bir kaynak makinesindeki kıvılcımdan çıktığı öğrenildi. O yangın sert esen rüzgarla birlikte İzmir yönüne doğru ilerledi.
2: Gömeç'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına sebep olduğu belirlenen iki kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethiye ve Seydi Kemer'de söndürülen yangından geriye ise bu görüntü kaldı. İki ilçede zarar gören alanın büyüklüğü 5000 hektardan fazla.
10: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar yine yeşil vatanımızı hedef aldı. 9 ilde başlayan orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan amansız bir mücadele veriliyor. Birçok noktada yangınlar kontrol altına alınca ancak Aydın Çin'de müdahale devam ediyor sevgili izleyenler. Bölgedeki son durumu alacağız. Hemen Çin'e gidelim. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bizi bekliyor. Ayrıntıları aktarmak için yangındaki son durumu öğrenmek istiyoruz. Sefer, söz sende.
6: Teşekkürler Merve. Evet, yangında son durum enerjisi şu anda düşürüldü gözüküyor. Ama rüzgar yok. Bulunduğumuz alanda rüzgar durumuna göre yangın belirlenebiliyor. Evet, rüzgar da fazla olduğunda öğle saatlerinde çıktığında dün kontrol altına alınacaktı ama rüzgar öğle saatlerinde çok fazla olduğu için de ne yazık ki kontrol altına alınamadı. Çok fazla alanda da yangın alevler sıçradı. 3000 hektar Çin'deki bilanço şu anda 3000 hektar. Şimdi kameraman arkadaşım Halil Karan sizlere bu yanan alanları göstersin ve dumanların tüttüğü yerleri de ve çalışmaların olduğu alanlar. İşte şu anda Çin'in dağlarında zirvede tütmeler devam ediyor ve yine duman bastı bütün bölgeyi Çin'e kadar ve bu dumanlar Aydın'a kadar, Çin'e Aydın arasında yaklaşık 30 kilometrelik bir fark var ama bu Aydın'a kadar, Aydın'dan da gözüküyor, Aydın'a kadar gitmiş halde bu dumanlar. Dün de biz bunu gördük, görüntüledik ve şu anda Çin'in dağlarında görmüş olduğunuz gibi Tavşın köyünün üstlerinde görmüş olduğunuz gibi tütmeler devam ediyor, helikopterlerin çalışmaları devam ediyor, sahada yoğun bir çalışma.

0: Oldu. Bugün üçüncü gündeyiz. 11 hava aracı aralıksız gündüz sabahın ilk ışıklarında aralıksız çalıştılar. Helikopterler, Çinoklar, askeri helikopterler. Dün bütün helikopterleri, yani görev yapan helikopterler arasında 11 helikopter vardı. Askeri helikopterler de görev yaptı bu alanda ve 11 araç görev yaptı. 260 kadar araç, 805 belki de 1000 personel ulaşmıştır buradaki son durumda çalışan personel sayısı. Şu anda bu göletten helikopterler gün boyu bambilerine su aldılar ve hava koşulları dediğimiz gibi çok önemli. Nem düşük, senin de belirttiğin gibi Merve, nem oldukça düşük ve sıcaklık da bugün de yükselmeye başlıyor. Önümüzdeki hafta yine bir sıcak hava dalgası gelecek Ege'ye ve bu bununla birlikte de tabii nem düştüğünde yine orman yangınları dileriz ki olmaz ama bu alan içerisinde görmüş olduğunuz bu yeşil alan içerisinde, bu güzellik içerisinde hiçbir çalışmanın, hiçbir inşaat çalışmasının mangal örneğin en ufacık bir kıvılcımla bu rüzgarla o yangın büyüyebiliyor. Bunun hiçbirinin yapılmaması gerekiyor bu tehlikeli günlerde. Rüzgarın da Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasına göre rüzgarın da önümüzdeki haftaya sarkması tahmin ediliyor. Önümüzdeki haftada eğer bu rüzgarlar Ege bölgesine devam ederse, bu düşük nemle, bu yüksek sıcaklığı devam ederse, hiç dediğim gibi olası bir orman yangını en ufak bir rüzgarın etkisiyle, en ufak bir kılıcım rüzgarın etkisiyle büyüyebiliyor. Şu ana kadar dediğim 3 yerleşim yeri boşaltılmıştı. 550 vatandaş güvenli yerlere alındı. Ve 550 vatandaşımız yavaş yavaş evlerine bu noktada geçiyorlar. Yani büyük bir tehlike şu anda gözükmüyor baktığımızda, alana baktığımızda Halil Karahan'ın gösterdiği noktalar. Sadece zirvede olan tütmeler devam ediyor. Orada da helikopterler çalışmalarını sürdürüyorlar. Dumandan etkilenen 41 kişi vardı, onu da söyleyelim. Onların da sağlık durumları iyi. Şu ana kadar dediğimiz gibi 3000 hektar orman yangını bu yeşil örtüdeki görmüş olduğunuz bu alanda simsiyah bürümüş durumda. İşte bu Tavşın bölgesindeki yukarıdaki alanları Halil göstersin. Ne yazık ki orası simsiyah durumda kalmış bu yeşil örtüde. Bu köydeki, bu güzellikteki köydeki o yeşil alanlar simsiyah bürümüş durumda. Yani şimdi helikopterler bu noktaya geliyorlar. Bu dediğimiz gibi 3000 hektar yandı. 1 hektar söndürmek için 50 ton su gerekiyor. İşte bu göletten de bu suların sağlanması sağlanıyor. Evet, şu anda helikopter o bölgedeki tüten yerleri söndürmeye çalışıyorlar. Evet, toparlamak istersek şu anda dediğimiz gibi rüzgar bugün öğle saatlerinde yangının gidişatını da belli etmiş olacak. Bunun da altını çizelim. Rüzgar eğer çok fazla olursa yangın bir anda alevlenebiliyor. Dileriz ki önümüzdeki saatlerde öğleden sonra bu arkamdaki dumanın kalkması ve yangının tamamen sönmesi, yemyeşil bir ortamın tekrardan olması diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Merve.
1: Sefer Ayça, teşekkür ederiz. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. Bir kez daha iyi haberleri bekliyoruz yine Çin'den. Devam edelim efendim. Ekranlarınıza gelen görüntüler Mersin'den. Vicdanları sızlatan görüntüler var. Bir kişi 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Ancak o gidiş çok uzun sürmedi. Yakalanarak gözaltına alındı.
2: Duvara vuruyor çocuğu. Çocuğu öyle vurdun mu ya?
3: Önce darp etti, sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Mersin'in Akdeniz ilçesi. 54 yaşındaki Mehmet Erke, sokakta bilinmeyen bir sebeple kovaladığı 4 çocuğu sığındıkları markette yakaladı. Çocuklardan 3'ü kaçmayı başardı ancak 11 yaşındaki Mehmet Ali Demir yakalandı. Küçük çocuğu yumruklamaya başlayan Mehmet Erke bununla da yetinmeyip defalarca kafa üstü yere fırlattı.
4: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
3: Kendini korumaya çalışsa da başarılı olamayan küçük çocuğun çığlıkları vicdansız adamı durdurmaya

0: etmedi, hatta tekmeledi. Sonra da arkasına bile bakmadan gitti. Aldığı darbelerle yaralanan küçük Mehmet Ali hastaneye kaldırıldı.
1: Omuriliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış. Yanakları patlamış içeride.
0: Sosyal medyada yayınlanan dehşet anları infiale yol açtı. Mersin polisi hemen harekete geçti. Mehmet Erke kısa sürede yakalandı.
2: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
3: Efendim, Metin Meskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüpheliler ifadelerinde belediyedeki iş ve işlemler karşılığında talep edildiğini öne sürülen rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya'daki bir barda yapıldığını öne sürdü. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan bizi bekliyor notlarıyla karşımızda. Söz sende Damla, nedir ayrıntılar?
4: Evet, Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları soruşturma dosyasına girdi ayrıntılı şekilde. Müşteki beyanlarında belediyedeki rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'ndaki bir barda gerçekleştirildi. İddia edildi, masak kayıtlarına göre o barın hesabından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemle toplamda 975 bin lira gönderildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında söz konusu para transferinin gerekçesi ve diğer mali ayrıntılı hareketler ayrıntılı olarak incelemeye alındı. Kesin tespitler elbette savcılığın yürüteceği incelemeler sonrasında belli olmuş olacak. Tabii ki bir yandan da müteahhitlerin ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. O da bir hayli önemli, ondan da bahsedelim. İnşaat sahibi FK müşteki sıfatıyla verdiği ifadede müteahhitlerden milyonlarca lira döviz ve altın talep edildiğini iddia etti. FK toplanan paraların bir bölümünün belediye içinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün de İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini öne sürdü. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi de savcılığa teslim etti. Müşteki İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesini istedi. Zengin'in belirli aralıklarla İstanbul'a gelerek paraları miktarlarına göre dağıttığını öne sürdü. Söz konusu seyahatlerinde ayda birkaç kez gerçekleştirildiğini iddia etti. Tabii bu iddiaların hepsi detaylı olarak savcılık tarafından inceleniyor diyerek sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
3: Damla Kuşkapan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, son dakika görüntüleri şimdi ekranlarınıza yansıyor. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan Burkay Karatepe'yi 10 yıldır arıyordu. Ve işte FETÖ'cü, suikastçı teröristin yakalanma anları böyle kayda geçti. Ekranlarınıza getiriyoruz o görüntüleri. Açıklama şu şekilde: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan Özel Kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe isimli şahıs Afyonkarahisar Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Efendim, yapılan açıklama bu şekildeydi. O sıcak görüntülerde ekranlarınıza yansıyor, son dakika olarak getiriyoruz. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin yakalandığı anlara ilişkin o görüntüler ekranlarınıza geliyor. ekiplerin hızlı müdahalesi ve gözaltına alınma görüntüleri kayda geçti. İşte bu şekilde her aşamasında oldukça özenli, titiz bir operasyon yürütüldüğünü görebiliyoruz. Evinde yapılan aramalar ve o aramalarda ele geçirilen eşyalar, paralar yine kayda geçiyor bu görüntülerde. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelede kararlılıkla devam edildiğinin de özellikle altı çizildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve o FETÖ'cü, suikastçı, terörist böyle yakalandı efendim. Ekranlarınıza o sıcak görüntüleri getiriyoruz. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldi aslında bu önemli gelişme. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde yer alan ve hakkında kırmızı bültenle arama bulunan Burkay Karatepe'nin yakalandığı anlara ilişkin ilk görüntüler haber merkezimize ulaştı. Biz de sizinle paylaştık. Yine üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Oldukça önemli bir operasyon sevgili izleyenler. Konuklarımızla da ilerleyen dakikalarda bu görüntüleri yorumlayacağız, detaylandıracağız. Bu bilgiyi de hemen sizlerle paylaşmış olalım. Sıcak gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda da. Sevgili izleyenler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'deki arama faaliyetlerini sınır ötesine taşıdı. Şirket Bulgaristan'ın Karadeniz sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Bulgaristan karasularında doğalgaz arayacak artık. Gelin hemen bu ayrıntıları almak için de bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı bizi bekliyor. Notlarıyla karşımızda. Sevda, günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım bu gelişme için.
5: Evet, bu gelişmeden bahsederken aslında Türkiye'nin bölgede ve dünyada enerji konusunda iddialı çıkışı ve iddialı ivmelerine devam ediyor diyerek başlamak istiyorum. Çünkü Karadeniz ekonomik karasularında Bulgaristan'ın en önemli ve umut bağladığı bir doğalgaz ve petrol arama sahası olan Kan Tervel Blok 1 sahasına artık Shell ve Romanya OMV Petrom'la beraber artık Türkiye'nin petroller anonim şirketi ve ortaklığı da %33 paya sahip olacak ve hemen ben bunun biraz geçmişine de değinmek istiyorum. Asıl bütün hak ve sorumluluğu Shell, İngiltere'nin Shell şirketine ait olan bu arama alanında. Tam komşu olan Türkiye'deki gerek Göktepe 3 gerek Sakarya sahasında önemli gelişmeler ve başarılı doğalgaz ve petrol aramaları ardından Bulgaristan hükümeti de bu kararı ve bu niyeti oy birliğiyle dün kabul etmiş oldu. Başbakanın almış olduğu karar doğrultusunda Shell'in %33 hisseleri Türkiye'ye devretme, Türk petrollerine devretme kararı dün Bulgaristan hükümeti tarafından kabul edildi ve böylece Karadeniz'in derin karasularında bulunan Bulgaristan ekonomik sahasına ait olan bu doğalgaz yatağında bir yandan Shell %42, %33 ile Türkiye, %25 ile Romanya ve OMV ortaklıkla doğalgaz ve petrol arayacak. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Bulgaristan'ın bu kararı oy birliğiyle almasındaki ana nedense 2025 yılında yine bu sahaya tamamen komşu olan Türkiye Göktepe 3 sahasında 75 milyar metreküp'e yakın bir doğalgazın bulunmasıydı. Biliyorsunuz o zaman Başkan Erdoğan bunun müjdesini verdi. Sakarya'daki başarılı çalışmalarda dün Sofya'nın bu kararına ağırlık vermiş oldu ve böylece Türkiye enerji ve doğal kaynaklar aramasında Bulgaristan karasularında da etkili olacak diyelim. Sözü size bırakalım.
3: Sevda Dükkancı'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, bir dehşet haberi paylaşacağız şimdi sizinle. Edirne'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular arasında

0: arasında çıkan tartışmada ne yazık ki kan döküldü. Komşularına kurşun yağdıran emekli polis 3 kişiyi yaralarken olay sonrası gözaltına alındı.
1: Emekli polis husumetli komşularına dehşeti yaşattı. Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunan emekli polisle komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden tabancasını alan emekli polis 3 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan biri çocuk, biri kadın, 3 kişi saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren emekli polis ise gözaltına alındı.
0: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki apartmana da zarar verdi. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun kaçak olduğu ortaya çıktı.
2: İnşaatta çalışan iş makinesi bitişikteki binanın balkonunu yıktı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
3: Evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı yapılıyordu. İş makinesi operatörü bitişikte bulunan apartmanda bir dairenin balkonunu yıktı.
3: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi. İçindeki eşyalarıyla beraber aşağıya indirdi. Balkonumda direkt mutfağa bağlanıyordu. Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
2: Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak önlem aldı. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun kaçak olduğu da tespit edildi.
0: İstanbul'da köy hayatına ilgi her geçen gün artıyor. Çatalca'da o köylerden biri. Vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirip bahçelerden meyve ve sebze toplarken bölge tarihi mağaraları sayesinde de turistlerin uğrak noktası haline geldi.
4: İstanbul'un her köşesi birbirinden güzel. Tabii bir de görünmeyen kısmı var, köyleri. Özellikle yaz aylarındaysa rengarenk sebzeler ve meyveler oluyor. Şimdi biz de o köylerden birindeyiz. Çatalca'da bulunan İnceiz Köyü. Hemen bir kıraathaneye girelim. Kolay gelsin, afiyet olsun.
5: Hoş geldiniz, teşekkür ederiz.
4: Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz?
5: Vallahi köyde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Köyümüzün zaten ben nasıl diyeyim, binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan bir köy, insanlığın doğduğu bir köy. Dostlarımız da geliyor, Rusya'dan gelmiş arkadaşlarımız.
4: Evet, turistleri görüyorum.
5: Evet evet, kardeşlerimiz gelmişler. Bizim komşularımız, onlar seviyoruz. Sohbet ediyoruz, bir tane arkadaşımızın biri Türkçe de biliyor. Daha kolay anlaşıyoruz biz başka dil bilmediğimiz için.
4: Peki köye, şunu da sormak istiyorum, köye sık sık turistler geliyor mu?
5: Tabii, burası zaten Avrupa'dan gelen bisikletçilerin rotası. İlla bu çeşmenin rotayı şey koymuşlar, mihenk taşı koymuşlar. Evet. Mutlaka burayı bisikletle gelen her turist bugün buraya uğruyor.
4: Buraya uğrayıp bir çayınızı içiyorlar.
5: Evet, biz de tabii çayımızı ikram ediyoruz. Dünya kardeşliğini kurmaya çalışıyoruz İnceiz'de.
4: Evet, ne güzel. Bir de misafirlerinizle de konuşmak evet, istiyorum. Hemen şöyle bir geçeceğim. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, teşekkürler.
4: Nereden geliyorsunuz? Çatalca'yı nereden keşfettiniz?
6: Mağaraları görmek için ama biraz uzak bir yer ama biz bilmiyoruz. Biz gitmek, görmek istiyoruz.
4: Evet, İnceiz mağaralarını mı merak ettiniz?
6: Evet, evet.
4: Peki, nerelisiniz?
6: Aslında Rusya'dan geldik. Babam Adanalı. Şimdi şey, evet, babam Türk, annem Rus ama maalesef Moskova'da büyümüştüm, bu yüzden Türkçe ana dilim değil ama konuşabilirim, mükemmel değil sadece.
4: Yine çok hakimsiniz, Türkçeyi gayet güzel konuşuyorsunuz.
6: Şey evet, ama hala öğreniyorum, öğreneceğim. Bunu çok uzun bir yol ama deniyorum ve.
4: Peki Adana'yı biliyor musunuz, gittiniz mi hiç?
6: Maalesef Adana gitmedim hala. Sadece bebek olurken ben Adana ziyaret ettim ama ziyaret etmek istiyorum.
4: Kısmet olursa bir Adana'yı da görün derim.
6: Tabii tabii.
4: Peki Adana kebabını biliyor musunuz?
6: Tabii, tabii biliyorum, of course.
4: Sevdiniz mi?
6: Bunu şey, en sevdiğim bir şey burada Adana kebabı. Gerçekten.
4: İstanbul ve çevresindekiler geliyordu ama görüyorum ki yurt dışından da birçok ziyaretçiniz var.
6: Evet.

0: Turistler geliyor, yabancı dil bilmesek de çay ikram ediyoruz, çağırıyoruz, işaret dilinden anlaşıyoruz.
1: Yurt dışına da gidiyorum, şu ortam çoğu ülkede yok yani, bu rahatlık çoğu ülkenin şeyi yok. Hem tarihi bakımdan hem rahatlık bakımından köyümüz güzel.
2: Türk çayını beğeniyor musun?
3: Tabii. Çok beğendiz. En klasik, en standart bir şey yani, çaysız işleme yok burada.
2: Çaysız gün geçmiyor burada.
3: Evet.
2: Amerika dergilerine konu olmuş köyün maskotu 63 yıllık Fergie'nin yanındayız. Fergie dediğime bakmayın. Aslında bir traktörden bahsediyoruz. Kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkürler. Evet, meşhur traktörünüz. Evet,
4: kırmızı Fergie'miz.
2: Evet, köyün maskotu dediniz.
4: 2023'te ben emekli olduktan sonra tabii bu uzun yıllar kullanılmıştı. Yaklaşık bir 60 yıl kullanılmıştı. Emekli olunca kendime bir hobi edindim. Bir ay bir çalışmayla bir arkadaşımızla birlikte sıfırdan her şeyini sökerek bu hale getirdik ve gerçekten de emeğimize değdi. Şimdi her gün köyün meydanda zaten meydana çıkarıyoruz. İnsanlar artık ince izi Fergie'yle de tanıyorlar. Evet. O hale geldi.
2: Şimdi köy merkezinde bir atölyeniz var.
4: Evet.
2: Köydeki diğer vatandaşlar da traktörü arızalandığında size getiriyorlar mı?
4: Tabii, şimdi neticede bunu yaptığımız bazı arızaları bunu yaparken öğrendiğimiz arızalar oldu. Zaten ben endüstri meslek lisesi çıkışlıyım.
2: Şimdi Amerika dergilerine konu olduğunu da duyduk. Evet. Yani o hikaye nereden başladı?
4: Şöyle başladı. Ben bunu onardıktan sonra, tamir ettikten sonra sosyal medyamda paylaştım. Sosyal medyadan bir editör ulaştı bana. Dedi ki, ben sizin traktörünüzü dergimde yayınlamak istiyorum. Ben de tabii derginin mahiyetini bilmiyorum. Ben dedim, gönderin bana suretlerini. O şekilde kabul ederim. Bana bir PDF'ini gönderdi. İnceledikten sonra baktım, 110. sayısıydı bana geldiğinde. Biz 111. sayısında Amerika'da bir dergide kapak olduk.
2: Şimdi ben Fergie'yi çok beğendim. Zülkarna abiyle bir pazarlık yapalım. Kaça bırakırsınız?
4: Ya ben kırmızı Fergie'ye fiyat biçemiyorum.
2: 500.
4: Peki.
2: Kolay oldu zaten. Evet. Tamam. Fergie ile birlikte gidiyoruz o zaman.
4: Yolunuz açık olsun.
2: Çatalca'da yol boyunca muhteşem kokulu tarlalara denk gelmeniz mümkün. Ancak bunun yanı sıra bir de böyle renkli tezgahlara da denk gelebiliyorsunuz. Hemen konuşalım. Kolay gelsin.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Evet, yine rengarenk bir yaz tezgahı. Neler söylemek istersiniz? Anladığım kadarıyla müşteriler de geliyor, yol üstünde görüp gelenler de oluyor.
5: Tabii ki, tezgahımız herkese açık. Zaten konseptimiz bahçeden kendileri elleriyle topluyorlar. Şu anda müşterimize öyle ağırlıyoruz.
2: Evet, peki kaç ay bu şekilde devam ediyorsunuz?
5: Yaklaşık 5 ay boyunca buradayız. İlk başta bezelyeyle başlıyoruz. En son finali taze fasulye ve süt mısırla bitiriyoruz. Tuzla'dan, Pendik'ten sürekli müşterimiz geliyor. Tazeliği istiyorlar. Ben kendim koparmak istiyorum diyor. Pazarda maalesef bazen çürük alabiliyorlar. Bizim burada istediğini koparıp poşetine koyabiliyor. Çoluk çocuk, hatta bütün ailesiyle gelenler oluyor. Onlar tabii hem bahçede tadına bakıyorlar, çocuklar da bilmedikleri için bu tarz yerleri. Evet. Gezerek görerek bakıyorlar.
2: Onlar da merak ediyorlar. Hatta şimdi yine bir müşteri. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Teşekkürler.
2: Evet, yol üstünde böyle doğal bir tezgah görmek ne hissettiriyor size? Alışverişe mi geldiniz?
6: Çok güzel, biz sürekli alışverişe geliyoruz. Esenyurt'tan buraya biz her hafta geliyoruz.
2: Öyle mi? Peki çocuğunuz tarlayla böyle iç içe vakit geçiriyor mu?
6: Evet, oyuncakları da arabanın arkasında, hemen kenarlarda, topraklarda oynuyor, vakit geçiriyor.
2: Kolay gelsin.
7: Teşekkür ederim.
2: Domates seçiyorsunuz. Yol üstünde görüp mü uğradınız?
7: Genelde buradan alışveriş yaparım. Ben Büyükçekmece Beykent'te oturuyorum.
2: Büyükçekmece'den Çatalca'ya mı geliyorsun?
7: Evet.
2: Pazar alışverişi.
7: Pazar alışverişi, doğal alışverişler. Mısır aldım. Şimdi biraz biber alacağım. Kahvaltılık biber çok güzel, tavsiye ederim.
2: Domates aldım.
7: Menemen yapın, menemen yapın.
2: Menemen yapacaksın.
7: Evet, kahvaltıya. Hadi peki, gelin ben size yapayım.
2: Vallahi çok güzel olurdu şu an. Soğanlı mı yapıyorsunuz, soğansız mı?
7: Soğanlı yapıyorum. Ben Kilisliyim ana. Baba
2: öyle
7: tarafım
2: mi?
7: Kilis. 50 bir dakika. 50.
2: Renginden de anlaşılıyor zaten.
7: Şimdi koyu renk acı oluyor. Acı severseniz. Evet. Açık renk ama burada karışık var. Her iki armoniyi de tadabilirsin.
2: Aynen. En güzeli. Ben de zaten Antepliyim. Siz de yakınız aslında.
7: Ben de Kilisliyim.
2: Evet, o yüzden acı severim.
7: Benim babam Kilis, annem Selanik kökenli Çatal.
2: Hafta sonu güzel bir kahvaltı bekliyor anladığım kadarıyla sizin ev halkına.
7: Hafta sonuna gerek yok anneciğim.

0: bahçeli evde oturuyorum. Gel sana da
1: öyle
0: yapayım.
1: Mi? Tamam.
0: Siz de gelin size de yapayım.
1: O zaman en kısa zamanda kahvaltı yapalım.
0: Buyurun Beykent'e buyurun.
1: Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Neler aldınız? Hava çok sıcak ama bayağı bir şey toplamışsınız anladığım kadarıyla.
2: Vallahi biz buraya alıştık. Birkaç haftadır geliyoruz. Fasulye aldık, salatalık aldık. Eşim biber topluyor. Yani buradan alıp götürüp yemek daha zevkli oluyor.
1: Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsunuz doğayla böyle iç içe bir ortam ve istediğinizi de toplayabiliyorsunuz?
3: Evet, her şeyi topluyoruz. Gayet güzel. Memnunuz. Geçen hafta da buradaydık. Topladık, götürdük. Difrize koyduk.
1: Peki İstanbul'un içinde bu kadar güzel doğal bir bahçe size ne hissettiriyor?
3: Vallahi sanki köye gitmişiz de bahçeden topluyormuşuz gibi. Gayet güzel. Topladık. Şimdi gideceğiz evimize.
1: Afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi bunlar da köy yumurtası. Yine evet. Kendiniz mi üretiyorsunuz?
4: Evet. Kendimizin yumurtaları bunlar da. Kendi tavuklarımızdan az miktarda çıkıyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akkaya bizimle birlikte olacak. Efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ahmet Bey.
2: Tabii öncelikle Bartın Üniversitesi'ni tanıyalım. Öne çıkan fakülteler, bölümler hangileri? Tabii öğrenciler kritik bir sürecin içerisindeler, tercih yapıyorlar veya yapacakları bu tercih bütün hayatlarını tabii ki de etkileyecekler. O yüzden çok kritik bir sürecin içerisindeler. Öğrenciler niçin Bartın Üniversitesi'ni tercih etmeli? Bartın Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en güçlü yönler hangileri? Hangi noktalarda pozitif ayrışıyor? Buyurun.
3: Evet. Evet. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Bartın Üniversitesi'ni daha iyi anlayabilmek için Bartın'ı tanımak gerekir. Bartın, mavinin ve yeşilin buluşmuş olduğu bir masal şehir. Bartın Üniversitesi yerleşkeleri 15 kilometre sonra denize, 15 kilometre sonra ise yaylalara ulaşılabilecek ve Evliya Çelebi'de de ifadesini bulduğu gibi uyumlu insanların ve uyumlu akademisyenlerin ve uyumlu öğrencilerin olmuş olduğu Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisinde 2008 yılında kurulmuş 9 fakültesi, 4 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokuluyla hizmet veren bir üniversite. Şimdi özellikle bu dönem öğrencilerimiz için çok kritik bir dönem, tercih dönemi. İnsanlar puanlarıyla bir yerleri tercih edecekler ve kazanmış oldukları bölümlerde okumuş olacaklar ve daha sonraki yaşamlarını etkileyebilecek yahut da şu andaki tercihleri bir ömür boyu kurgularının temelini oluşturacak bir dönemdeler. Bu noktada öğrencilerimize özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimiz sevdikleri bölümü, ihtiyaç duymuş oldukları bölümü ve geleceğin mesleklerinin neler olabileceğini düşünüp ona göre tercihlerde bulunması gerekir. Bartın Üniversitesi de 142 bölümüyle, programıyla özellikle ihtiyaç ve istihdam odaklı geleceğin mesleklerine yönelik birçok program barındırıyor. Özellikle öğrenci merkezli oluşu, ki neden öğrenci merkezli diyoruz? Çünkü çokça Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES projelerine imza atan, ki bu projelerin öğrenci odaklı olduğunu, kulüp odaklı olduğunu biliyoruz. Yahut da TÜBİTAK'taki 22.09'larla kendini ifade edebilen öğrenci kulüplerinin, öğrencilerin olmuş olduğu ve şu anda birinci sınıflara gelebilecek öğrencilerin ise bu kulüplerde yer alıp bir proje kültürüyle 4 yıllarını ya da 2 yıllarını yaşayabilecekleri bir üniversiteden bahsediyoruz. Bu noktada üniversitemize gelen öğrenciler çok şanslı. Üniversitemizde 100'den fazla öğrenci kulübü bulunmakta. Yeşilay'ın kulübünden Kızılay'ın kulübüne

0: yahut da spor dostu kulüplerimizden hayvan dostu kulüplerimize, özellikle de teknoloji odaklı kulüplere. Şu anda öğrenci kulüplerimizin %25'i teknoloji odaklı. Ve şu anda yapımı tamamlanan bir milli teknoloji atölyemiz var. Ve üniversitemizde özellikle mühendislik yahut da teknoloji odaklı bölümlerde öğrenci olanlar bu milli teknoloji atölyesinden yararlanabilir. Kendi İHA'larını yahut da elektrikli araçlarını yahut da roketlerini oluşturabilir. Teknofest gibi yarışmalara üniversitemizden kulüpleri aracılığıyla katılabilir. Tabii ki sadece bizler teknoloji odaklı kulüplerle mi yürüyoruz? Kesinlikle hayır. Bizler özellikle doğa dostu, hayvan dostu kulüplerle de öğrencilerimizin stresini azaltabilecek bir döngü içerisinde de öğrencilerimiz olabiliyor. Şimdi düşündüğümüz zaman şu anda öğrencilerin tercihleri olacağı bir süreç içerisinde özellikle öğrencilerimiz tercihlerde bulunduğu zaman yaşam kalitesi, kazanabilecekleri bilgi ve beceri. Bu noktada geleceği inşa edecek bölümleri tercih etmesi de ve bu noktada da biz Bartın Üniversitesi olarak da bunları sunacağımızı açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Sadece öğrenci odaklı bir üniversite miyiz? Kesinlikle hayır. Biz akademisyen odaklı öğretim üyelerimize de çokça değer veren, özellikle uluslararası sıralama kuruluşlarının yapmış olduğu derecelendirmelerde birçok alanda ilk beşi görebilmiş ve bu durumu da öğrencilerine aksettirmiş, şehre aksettirmiş bir üniversiteyiz. Örneğin Times Higher Education gibi bir sıralama kuruluşunda eğitim araştırmaları niteliğinde devlet üniversiteleri arasında birinci sıradayız. Ya da kimya alanında, ya da inşaat mühendisliği alanında, ya da malzeme ve metalurji mühendisliği alanında biz Times Higher Education'da ilk 5'i paylaşabiliyoruz. Tabii ki sıralama kuruluşları çok önemli ama o sıralama kuruluşları sadece bir ölçüt mü tercih edilmesi için? Kesinlikle hayır. Bununla birlikte yaşayabilecekleri kampüs çok önemli. Üniversitemiz yeşilin çok olduğu, özellikle Green Metric'te çok ileri düzeyde Türkiye'de kendisini gösteren bir üniversite. Hatta şunu da ifade etmek istiyorum. Bir doğal gölümüz var üniversitenin tam ortasında. Ve zamanı geldikçe, hava koşulları el verdikçe öğrencilerimiz orada su sporlarını da gerçekleştirebiliyor. Kanosuna binebiliyor. Yahut da oltasını belirli dönemlerde gölet alanına atabiliyor. Yahut da öğrencilerimiz öğrenci kulüpleri vasıtasıyla çokça etkinlik de gerçekleştirebiliyor. Teknik gezi etkinlikleri yahut da yerel okuryazarlık bağlamında Bartın'ı tanıma etkinlikleri. Biz bunların her birini öğrencilerimize sunuyoruz. Bununla birlikte geleceğin meslekleri bağlamında yapay zeka operatörlüğü, yapay zeka ve robotik kodlama yahut da telesağlık yahut da akıllı altyapı sistemleri gibi programlarımızın da mevcut olduğu, bununla birlikte organize sanayi bölgesi, meslek yüksekokulunu yeni kurduğumuz ve bu dönem yeni öğrenci alacağımız bir elektronik teknolojileri bölümünde olduğunu ifade edebilirim. Özellikle evet. Bu saymış olduğum programlar üniversite sanayi işbirliğinde ortaya çıkartıyor. Sadece bunlar mı? Kesinlikle değil. Şu anda kurulmuş olan bir teknoparkımızdan da bahsedebiliriz. Eğer bir öğrencimiz kendini bazı alanlarda iyi hissedecek ve geleceğe yatırımlar yapacaksa teknoparkımızda da şirket kurabiliyor. Hatta Big Fusion projemiz var. O Big Fusion projemizden de teşvikler alabiliyor diyebiliriz. Evet.
1: Evet. Peki şimdi siz aslında biraz bahsettiniz ama bunu detaylandıralım. Şimdi yapay zeka, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi küresel başlıklar birçok sektörü dönüştürüyor. Hatta bütün sektörleri dönüştürüyor. Bunlardan bir tanesi de eğitim sektörü. Siz Bartın Üniversitesi olarak bu dönüşüme nasıl uyum sağlıyorsunuz ve geleceğin meslekleri diyorsunuz. Aslında 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde birçok şey değişiyor dünyada. Bu anlamda gençlerin geleceğe yönelik öngörüde bulunmaları da oldukça zor, öyle değil mi?
0: Evet, evet. Şimdi şunları ifade etmek istiyorum. Üniversitemizde bundan 6 ay önce kurmuş olduğumuz bir dijital dönüşüm koordinatörlüğümüz var. Özellikle dijital dönüşüm koordinatörümüz yahut da oradaki yönetici arkadaşlarımızın önemli ölçüde üniversitemizde ne varsa dijitalleştirme eğilim içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dijital dönüşüm koordinatörlüğümüzde ister bilgisayar mühendisliği bölümümüzde öğrencimiz olsun, isterse yapay zeka operatörlüğü bölümümüzde öğrencimiz olsun, gelip orada staj imkanına kavuşabiliyor. Yahut da dijital dönüşüm koordinatörlüğümüzün öncülüğünde neredeyse bütün programlarımıza yapay zeka yahut da bilişim odaklı dersler konuluyor. Ve bunu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Kısacası hangi bölüm olursa olsun dönüşüm şart. Yani biz klasik bölümlerin yanında var olan o klasik bölümlerimize dijital dönüşüm odaklı dersler de koymuş oluyoruz. Bu ise özellikle Bartın Üniversitesi'nin geleceği yakalama noktasındaki gayretlerinin açıkça bir göstergesidir. Şimdi sadece biz bilişim alanında mı dersler yapıyoruz? Kesinlikle hayır. Örneğin Orman Fakültemizle başlayalım. Bizim en eski fakültemiz Orman Fakültesi. Biz uluslararası akreditasyon kuruluşlarından yahut da ulusal akreditasyon kuruluşlarından tam 42 bölümü akredite edilmiş bir üniversiteyiz. Bu noktada bizlerden almış oldukları diplomalar uluslararası geçerliliği olacaktır bu öğrencilerimizin. Ki akreditasyon ne demek? Sadece kendi bulunmuş olduğumuz yerde değil, uluslararası geçerliliği olan bir diploma sunması anlamına geliyor. Geçerliliğinin olmuş olduğu anlamına geliyor. Şimdi Orman Fakültemizde 47 tane öğretim üyemiz var. Ve bu hocalarımızın çoğunun profesör olduğunu ifade edebilirim. Ve bu hocalarımızın tam akreditasyonla bir çerçeve, Türkiye yeterlilikler çerçevesini aldığını ve derslerini bu noktada anlattıklarını, inanılmaz derece fazla teknik gezler ifade ettiklerini yahut da yaptıklarını söyleyebiliriz. Yahut da eğitim fakültemiz, özel eğitim bölümümüz var orada. Türkiye'de ender engelsiz yaşam merkezlerinden birisi de Bartın Üniversitemizde. Özel eğitim bölümü öğrencilerimiz gönüllü bir şekilde engelsiz yaşam merkezimizde staj yapabiliyor. Yahut da okul öncesi öğretmenliği bölümümüz çocuk üniversitesinde gönüllü stajla tecrübelerini kazanabiliyor. Yahut da akademisyenlerimize baktığımız zaman eğitim fakültesi için eğitim araştırmaları kalitesinde Türkiye'de çok yüksek yerlerdeler. Ve bunların tamamını kendi öğrencileriyle yaparak, yaşayarak öğreniyorlar, öğretiyorlar. Öğrenme ortamlarını bu noktada gerçekleştiriyorlar. Ki mühendislik fakültemiz, biraz önce sizlere ifade ettim, belki de mühendislik fakülteleri içerisinde neredeyse tam akreditasyon olan ender yerlerden. İnşaat mühendisliğimiz Türkiye'de ilk üçte kuruluşlara göre, derecelendirme kuruluşlarına göre. Yahut da bilgisayar mühendisliği bölümümüz. Çokça uygulamanın, programın yazıldığı, Teknofest gibi birçok yarışmaya katıldığı ve öğrencilerimizin ödül aldığı bir fakültemiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemize baktığımız zaman çokça organizasyonların olduğu, sempozyumların, çalıştayların olduğu ya da sanat tarihi bölümümüzde ki Bartın tarihi, doğal zenginlikleri çok olan bir şehir, Amasya'daki Amasis Antik Kenti'nin kazı alanının bizim tarafımızdan yapıldığını yahut da Filyos'taki Tios Antik Kenti'nin kazılarının Bartın Üniversitesi tarafından yapıldığı, oradaki öğretim üyeleri tarafından yapıldığında buradan ifade etmek istiyorum. Hangi bölüm olursa olsun üniversitemiz öğrencileri gerçekten bilgisini, becerisini artıracak ve özellikle yapay zeka çağında kendi konumunu bulabilecekleri bir üniversiteye gelecektir. Bu noktada bizim bir mottomuz var. Gelecek Barü'de başlıyor. Ve bizler de öğrencilerimizi bir masal şehirde geleceklerini şekillendirebilecekleri bir üniversiteye davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız.

0: Ben dolayı.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Bizleri davet ettiniz. Üniversitemizi anlatma fırsatı bizlere sunduğunuz için.
0: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. Bu bölümümüzde Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akkaya bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: Aslında teyit edilmiş oluyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinin önemli isimlerinden birisi kırmızı bültenle aranıyordu. Ve 10 yılın ardından ekiplerin yapmış olduğu operasyonla İçişleri Bakanlığı tarafından da açıklandı. Çok hassas bir çalışmayla yakalandı. Yayın bu görüntüler gelmeden önce de kaba taslak bazı tahminlerde de bulunmuştuk. Evet. Şimdi aslında o tahminleri doğrulayan görüntüler de olduğunu belirtiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu görüntüler üzerinde biraz durma imkanımız olursa. Şimdi buranın operasyonun başlangıç görüntüleri. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin özel donanımlı kıyafetli ekipler olduğunu belirtiyoruz hassas operasyonlarda. Şu anda belirlenen adrese boş bir bina olduğunu görüyoruz Merve. Bir operasyon yapılıyor. Zaten sırtlarında da TEM operasyon yazıyor. Dikkat çeken noktalar o ele geçirilen dijital materyal ve geniş bir görüntü vardı arkadaşlar. Orada gidebilirsek o görüntüye biraz devam edip. Bu bir kayıt cihazına benziyor Merve yanlış anlamıyorsam. Biraz sonraki o görüntülerde dikkat çekenler neler onların altını çizmeye çalışacağız.
5: Evet.
4: Şimdi burada gözaltına alınmış ve kılık kıyafet bakımından tanınmayacak çok sade bir kılık kıyafeti olduğunu görüyoruz. Sakal,
5: İşte bu görüntüde
4: durabilirsek bu işte balya balya paralar dikkatimizi çekiyor.
5: Evet.
4: Dolar döviz, sanırım. Döviz, dolarlar. Evet yine Türk lirası var deste. Yüklü miktarda bir para olduğu belli. Şimdi benim bu fotoğrafta dikkatimi çeken noktalardan birisi birkaç tane pasaport oldu. Bu iki tane pasaport var sanırım. Burada da yine bu bir durabilirsek
5: bu daha
4: arkadaşlar.
5: Net.
4: Daha net görüntü.
5: Evet.
4: Şimdi burada dijital materyaller dediğimiz 3 ya da 3 tane cep telefonu görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam.
5: Akıllı telefon var bir de daha
4: tuşlu telefon.
5: Tuşlu telefon
4: anladığımız
5: var.
4: Kadarıyla. Evet. Çünkü tuşlu telefon eğer bu tuşlu telefonsa tuşlu telefon neden kullanılır? Herhangi bir mobil ağ, internet ağ bağlantısı olmadan sadece görüşmelerin yapıldığı bir telefon kullanımı seçilmiş olabilir.
5: Evet.
4: Şimdi herkes de normal, bugün hepimiz de normal şartlarda bir iş telefonu ya da özel görüşmelerimiz yaptığı iki telefon olabilir ama bir de tuşlu telefon olması burada teknik takibe, internet sosyal ağlar üzerinden, internet ağları olmadan herhangi bir takibe takılmamak için önlem amacıyla mı kullanılıyor sorusunu akıllara getiriyor.
5: Evet.
4: Yine dövizler çok dikkat çekici, deste yine. Anlaşılan o ki yakalandığı bina boş bir bina. Tek başına yakalanıyor ve yakalandığı andaki kılık kıyafeti aslında çok sade bir kılık kıyafet ve sakallı bir görüntüsü var. Yani burada ele geçirilen şu andaki Türk lirası karşılığı nedir bilmiyoruz ama hem yakalandığı bina hem yakalanmış olduğundaki şekli kılık kıyafeti şu görüntüyle ters. Yani neden böyle bir görüntü seçmiş olabilir kendisine? Dikkat çekmemek için, herhangi bir takibe yakalanmamak için. Burada da yine ekiplerin binaya baskın yaptıktan sonra etkisiz hale getirip gözaltına alma işleminin gerçekleştirildiği
5: anlar. Kimlikler peki? Ben bir kimlik gördüm ama kimlik benzeri başka kartlar da vardı sanki orada.
4: Şimdi o görüntülerde de İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması önemli. Bununla ilgili olarak yeni bir açıklama gelebilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik bir suikast timinde, bir darbe girişiminde bulunan birisinin gerçek kimliği dışında sahte kimlik oluşturması da çok büyük ihtimal. O kimliklerde muhtemelen farklı isimler üzerine düzenlenmiş kimlikler olabilir. Diğer bir nokta da bu cep telefonu dışında masaüstü bilgisayardığımız laptoptaki incelemeler önemli. Bu iletişim amaçlı birileriyle mi konuşuyor?
5: Kimliğine baktığımızda mesela bu eski kimlik yeni kodlu kimliklerden değil.
4: Evet çünkü firari bir durumda herhangi bir nüfus dairesine gidip böyle bir teşebbüste bulunması anında bir sahte kimlik çıkarma durumu olmayacağı için yakalanma riskinden dolayı da kimlikte eski olduğunu görürüz. Burada da yine fotoğraflar prosedür gereği buzlanmış ama farklı görüntülerde olduğunu da anlıyoruz.
5: Aynı kişi mi bunlar? Çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor bu
4: işte
5: profilleri.
4: Biraz önce
5: şöyle baktığımızda üçü de sanki farklı biri gibi.
4: yüz hatlarını şu an görmesek de hem kirli sakal babında hem de saç şekli babında farklı farklı fotoğraflar, ama hani tanınmamak için kimi zaman belki saç uzatmış, belki sakal uzatmış, belki saçlarını sakallarını kesmiş olabilir. Son yakalanma görüntüsünde de kirli sakal olduğunu görüyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hepimizin göz bebeği, TSK'nın içine sızan bu FETÖ'cü hainlerin içinden birisi olan kişinin, darbeci pilot yüzbaşının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine sunduğu imkanlardaki o görseliyle yakalandığı görseli arasındaki dağlar kadar farkı görüyoruz Merve.
5: Yine konuşacağız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la açıklamalarda bulunuyor orman yangınlarına ilişkin. Hemen bir o noktaya dönelim, devam edelim sonrasında.
1: Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Maalesef bu açıklamaları yaparken dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tabii yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim

0: davetiye çıkarması açısından sıkıntılı. Değerli basın mensupları, son 3 gündür çok zorlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz ama çok şükür dünyadaki emsallerine baktığımızda çok kısa sürede arkadaşlarımız bu yangınlara müdahale ederek belli bir aşamaya getiriyorlar. Karşımızda acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Ama bu düşmanın oluşması, bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz, maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabine sonrası açıkladığı üzere yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı. Ancak yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan, bu ekosistemde yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük gözle görülebilir karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından işte yaban hayatına kadar, oradaki hayatı yok eden, zaman zaman yerleşim yerleri, ki orman ve yerleşim yerleri bizim ülkemizde Anadolu'da sıklıkla iç içe, buralardaki hayatı tehdit eden, oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz. Tabii uyarılarımız hem Orman Genel Müdürlüğümüzden, bakanlığımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden, AFAD'dan, valiliklerden çok farklı şekilde yapılıyor. Malumunuz biz de bu illerdeki Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara da bu uyarıları gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz. Buradan ben tekrar sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza o tekrar ettiğimiz ama hayati olan uyarıyı yapalım. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım. Yangına ilk müdahale hayatidir. Biz de bunu gerçekleştirdiğimizde, ki konuşmamın başında söyledim, 3 günde 260 yangına müdahil olduk. Yani bunların büyük bir çoğunluğunda hızlı müdahaleyle söndürmüş olduk. Ben bu müessif hadiselerin tekrar yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın hem kendi gayretleriyle hem şahit oldukları herhangi bir problemde müdahaleleriyle, hiçbir şey yapamıyorlarsa bizlere haber vermeleriyle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan başta Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere bütün bakanlıklarımıza, özellikle biz yangınla mücadele ederken maalesef ki yine bizi en az yangın kadar yoran dezenformasyonda bizlere destek veren İletişim Başkanlığımıza, valiliklerimize, AFAD'ımıza, yerel yönetimlere, bütün sivil toplum kuruluşlarına ve şu anda aklıma gelmeyen ama destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun çocuklar.
2: Efendim, Bakan Yumaklı'nın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Bakan Yumaklı da altını çizdi. Yangın bölgesindeki rüzgar alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Peki

0: Yangın bölgesinde hava nasıl, rüzgar ne kadar etkili olacak? Şimdi biz de bunu merak ediyoruz. Öğrenmek için de A Haber muhabiri Erşan Karaca bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Erşan, hemen havanın notları için sözü sana bırakayım.
1: İyi günler ve yayınlar diyorum Merve Özkan. Şüphesiz ki günlerdir içimiz kan ağlıyor. Çünkü Türkiye'nin özellikle iç bölgelerinde çıkan yangınlarla aynı zamanda mücadele hem devam ediyor. Bir yandan da havanın notlarını aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Önemli başlıklarımız var. Bunlardan bir tanesi aslında ilk baş Aydın Çin'de çıkan yangınla alakalı. Ve aynı zamanda yangına müdahalelerin hala sürdüğünü belirtmiş olalım. Ve hava durumu notlarımı aktarmak istiyorum sizlere. Son durum yangına havadan ve karadan müdahale 3. gününde devam ediyor ve enerjisi düşürülmekle birlikte tepe noktalarda mücadelenin sürdüğünü ifade edelim. Hava durumu açık ve aşırı sıcak olarak nitelendiriliyor. Bugün için gündüz sıcaklıkları 37 ila 39 derece arasında değişecek. Rüzgarda ise 11 ila 25 kilometre hızla eseceğini belirtmiş olalım. Diğer bir tarafa bakalım. Balıkesir, Susurluk. Orada da şu anda 400-450 hektarlık bir ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hava sıcaklıkları en yüksek bugün 26 derece ile 32 derece arasında seyredecek. Rüzgarda ise biraz yüksek bir rüzgar hızı olacak. 30 ila 45 hız arasında, kilometre hız arasında bugün rüzgar var o bölgede. Son olarak belirtelim, Muğla bölgesine hemen bir bakacağız. Muğla bölgesinde bugün de aynı zamanda yangın tamamen kontrol altına alındı. Fakat hava sıcaklığı 36 dereceleri görecek. İzmir Foça'da da tamamen kontrol altına alındığını belirtmiş olalım. Ve aynı zamanda şu an için o bölgelerde ilgili rüzgarın da çok çok fazla kuvvetli olmayacağını, 11 ila 25 kilometre hızda olacağını belirtmiş olalım. Şimdi aynı zamanda bir yandan da İstanbul'dan gelen notlar var. Havanın durumu İstanbul'da oldukça önemli. Çünkü hafta içerisinde demiştik ki Eyyam-ı Bahur sıcakları, çöl sıcakları girecek demiştik. Nitekim de hafta içerisinde öyle olacak. Fakat içinde bulunduğumuz dakikalarda şu an için böyle bir durum görünmüyor. İstanbul'da olası bir fırtına bekleniyor. Şu anda şiddetli rüzgarlar ve fırtına uyarısı 2 Ağustos pazar günü ne kadar devam edeceğini belirtmek istiyorum. Rüzgarın hızı saatte 40 ila 60 kilometre, yer yer ise kısa süreli fırtına şeklinde 70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege'de etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle İstanbul Havalimanı çevresinde ulaşımı olumsuz etkileyebilecek rüzgarın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımı da aksamalara yol açabilecek geleceği belirtilirken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Özellikle belirtiyoruz ki havalimanı gibi açık ve kuzey rüzgarlarına maruz kalan bölgelerde vatandaşlarımız oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Ve Ege kıyılarında ve Marmara Denizi'nde seyir halindeki deniz araçlarının da fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, hemen denizdeki akıntıyı bir yandan paylaşalım. Şu an bizim bulunduğumuz yer Balta Limanı ve az önce baktığımız veriler üzerine 35 ila 40 kilometre hızda şu anda rüzgarın estiğini belirtelim ve aynı zamanda akıntının da batı yönde çok çok kuvvetli olduğunu belirtmiş olalım. Hemen devam edelim ileri doğru dilerseniz. Şu anda sahilde vatandaşlar da aslında burası cumartesi günü oldukça yoğun olurdu. Fakat bugün fazla bir yoğunluk yok çünkü sebebi aşırı rüzgar ve aynı zamanda ulaşımın da aksaması. Pazar gününe gidelim. Pazar günü yani yarın rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarındaki etkisi daha da belirginleşecek ve İstanbul'da sıcaklık 30 dereceye çıkarken rüzgarın hızı özellikle Boğaz hattı ve kuzey kesimlerinde artacağını belirtmiş olalım. Ve aynı zamanda yayınımıza son verirken bir konuda daha vatandaşlarımıza da uyarıda bulunalım. Cumartesi ve pazar günü, yani pazartesi gününe kadar İstanbul'un sahillerinde Karaburun sahili, Arnavutköy, Karaburun ve Kilyos sahilinde denize girmek kesinlikle yasaklandığını belirtelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
0: Erşan Karaca, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Uyarıları da elbette önemliydi. Arkadaşımızın efendim o noktada dikkatli olunması gerektiğini vurgulayalım. Bizde rüzgarlar konusu çok kritik şu sıralar. Devam edelim yeni ülke gündemiyle. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Soruşturmada kritik bilgilere de ulaşıldı. Gelin bakalım ayrıntılara.
2: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında önemli bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dedetaş tarafından büyük yetkiler verildiği, belediye başkan yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Ruhsat müracaatı yapan firmaların Kent AŞ'de sözleşme yapmaya zorlandığı ifade edildi. Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu işlediği belirtildi. Kent AŞ hesabına ada ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitler beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıklarını, ruhsat alamadıkları her ay bina maliklerine kira bedeli ödediklerini, bina maliklerinin ruhsat sürecinin uzaması ve inşaata başlanılmaması nedeniyle haklarında şikayette bulunduklarını ve mağdur olduklarını anlattıkları da ifade edildi.
0: Devam edelim yine iç siyasetle. CHP'de 12 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de atamaların yapılacağını söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
3: Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve il başkanları belirlendikten sonra bu il başkanlarıyla ortak biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı ve merkez yönetimiyle koordineli biçimde ilçelerle ilgili değerlendirmeler tamamlanacak.
2: Sarı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini belirtti.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Gül Çiftçi ve Selin Sayık Böke gibi parti meclisinde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddialarına da yanıt verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
4: Arkadaşlar, onlara çok teşekkür ediyoruz.
0: Efendim, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde bir grup çete üyesi 26 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olmuştu. O dava ile ilgili cezalar belli oldu. 15 yaşındaki çete üyesi için tarihi bir ceza verildi.
5: ABD yargısı emsal niteliğinde bir karara imza attı. Cinayetten suçlu bulunan 15 yaşındaki çete üyesini 100 yıl hapse mahkum etti. ABD'nin Indiana eyaletinde 2025 yılında bir kadın cinayete kurban gitmişti. 26 yaşındaki Dyla Swain isimli kadını öldüren 15 ve 19 yaşındaki Mickey Cobra Nation isimli çetenin üyelerine tarihi cezalar verildi. Madison Bölge Mahkemesi 15 yaşındaki Larry isimli çete üyesini cinayetten 50 yıl, çete üyeliğinden de 50 yıl olmak üzere toplam 100 yıl hapse mahkum etti. Aynı davada yargılanan 19 yaşındaki Rashvin Samuels 125 yıl hapisle cezalandırılırken 19 yaşındaki Kyrie Crawford 90 yıla mahkum edildi. Olayla ilgili çarpıcı olan bir diğer ayrıntı ise öldürülen Dyla Swain'in asıl hedef olmaması. ABD savcılığına göre saldırganlar olay yerinde yanlış kişiyi öldürmüştü.
0: Efendim, Fas'tan İspanya'ya bir gün içinde akın eden binlerce göçmen dünyanın gündemine oturmuş durumda. İspanya duruma müdahale etti ancak konuyla ilgili İsrailli bakanların İspanya'ya yönelik üst üste saldırgan açıklamaları, İspanya'daki göçmen krizinin arkasında işgalci İsrail mi var sorusunu da kuşkusuz akıllara getiriyor. Son durumu alacağız biz de. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ayrıntılara aktarmak için bizi bekliyor. Dündar, merhaba, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Bu arada İtalya'nın da bazı önlemleri olmuştu bu konuya dair. Sonrasında bunu da paylaşmanı istedim.
6: Evet Merve Özkan, günlerdir Avrupa Birliği ülkeleri gelişmeleri yakından takip etti. Oldukça endişe verici bir durum yaşandı son günlerde. Son 3-4 gün içinde özellikle Seuta'da yaşanan göç krizinin ardından dikkat çekici adımlar İtalya'dan geldi. Ama buna gelmeden önce özellikle bu yaşanan kriz göç meselesi olarak değerlendirilse de İspanya'nın ile İsrail arasında diplomatik gerilim biliyorsunuz uzun süredir gündemden düşmüştü. Özellikle İspanya hükümeti her an Gazze'nin yanında olduğu, Filistin'in yanında olduğu ve İsrail'e karşı Avrupa Birliklerinde ilk karşı duran hükümet oldu, lider oldu. Başbakan Sanchez tabii silah ambargosunu koydu. Ancak tabii bu yaşananların ardından özellikle gündeme düşen konulardan biri bu İspanya siyaseti baskı altına mı alınmak istiyor? İsrail'in bir oyunu mu sorularını gündeme getirdi ki İtalya ve İspanya'daki medyada yansıyan notlarda bu şekilde. Acaba bütün bu gelişmelerin ardında yaşanan olayların rejisi İsrail mi şeklinde bir ifade kullanıldı. Ancak diğer yandan biliyorsunuz ki farklı ülkelerde baskı unsuru olarak da kullanılıyor mülteciler. Özellikle hibrit savaş aracı haline getirilip baskı yapılabiliyor. İşte bunun bir benzeri Ceuta'da yaşandı. Yaşanan göç krizi ciddi şekilde İspanya'yı krize soktu. Ancak hemen şunu hatırlatalım. İtalya hükümeti uyarmıştı. İspanya ile Schengen uygulamasını bir aylığına askıya aldığını duyurdu. İlk bu kararı alan ülke oldu. Özellikle Avrupa Birliği ve İspanyol vatandaşların dışında o bölgeden gelecek bütün yabancı uyrukların kontrollerden geçerek ülkeye alınacağını açıkladı İtalyan hükümeti ve özellikle İtalyan hükümeti bu kararın ulusal güvenliğini korumak amacıyla almış olduğunu ve olağanüstü bir tedbir olduğunu dile getirdi. Fransa ile birlikte de koordinasyon olarak çalışmalara devam ediliyor. Ancak hemen şunu hatırlatalım. Fas'tan Ceuta'ya çok sayıda gelen sayıları tam olarak bilinmiyor ama 50 binden fazla olduğu söyleniyor. Çok sayıda gelen mültecilerin kademeli olarak geri dönmeye başladıkları. Çünkü biliyorsunuz İtalya'da Sirakuzu Adası'na geldikleri zaman toplama kampları var. Hemen gıda yardımı, yiyecek ve benzeri yardımlar hemen İtalya hükümeti tarafından yapılıyor. Ancak Ceuta'da Fas'tan gelen mülteciler bu ortamı bulamadı. Doğal olarak yaşamlarını sürdürmek için gerekli ihtiyaçları, ortamı bulamadılar. Bulamayınca tabii doğal olarak krize girdiler ve zor anlar yaşamaya başlayan Faslar kademeli olarak geri dönmeye başladılar. Ancak askeri birliklerin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldıkları ve hiçbir müdahale yapmadan kademeli olarak çok sayıda Faslı'nın geriye gitmesine karşılık yine bölgede tedirginli bekleyiş vatandaşlar, İspanyol vatandaşları tarafından devam ediyor. Özellikle kısaca toparlamak gerekirse Ceuta'da yaşanan kriz özellikle Avrupa'nın göç politikalarını yeniden gündeme taşımış oluyor. Yıllardır devam eden bir yasa dışı göç sorunu.
0: Şunu sormak istiyorum, İspanya'da da İsrail'in bu işin içinde olduğuna dair basında yazan yazılar var mı, yorumlar yapılıyor mu bu yönde?
6: Şimdi İspanya'da sosyal medyada bugün dün ve bugün yaptığımız araştırmalarda böyle ihtimaller var. Tabii resmi bilgi olmadığı için buna benzer iddialar gündeme getirilmiş. Ancak bu zaten ister istemez akıllara gelen bir soru. Durup dururken bir anda bu durumun yaşanması, neden yaşandığı sorusu, bugüne kadar böyle bir şey yaşanmamıştı. Neden böyle bir durum bir anda ortaya çıktı sorusuna ister istemez İsrail'in bu işin arkasında reji olabilecek ihtimalini yüksek seviyede tuttuğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii resmi belge ve bilgiler olmadığı sürece tam olarak İsrail yaptı denilemez. Ama bu ihtimallerin gündemde olduğunu, diplomatik gerilimin yaşanmasına bir başka deyimle vesile olduğunu söyleyebiliriz ki sosyal medyada dolaşan bazı gazetecilerin yorumcuları da bu şekilde. Zaten açık ve net İspanya'nın bugüne kadar İsrail'e karşı almış olduğu tavır ortada ve bu yaşanan zor durum karşısında da İspanya hükümeti Avrupa Birliği içinde ciddi şekilde bir kriz yaşadı diyebiliriz. Evet, kısaca aktaracağımız notlar bunlar.

0: Ancak her an, bir an önce vatandaşların refaha kavuşması için faslarında geri dönmesi bekleniyor bölgede. Merve.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'dan Roma'dan aktardı İspanya'da yaşanan bu göç krizini efendim. Şimdi tekrar ülkemize dönelim. Türkiye'nin yoğurt kültürünü konuşacağız çünkü. Türkiye'de yoğurt binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip, ismi de zaten oradan geliyor. Türk mutfağının en temel besin kaynaklarından biri olan yoğurdun yapılışı bölgeden bölgeye de değişiyor. Ekiplerimiz sizin için şehir şehir gezdi. Çeşit çeşit yoğurdun üretim sürecini görüntüledi. Gelin bakalım.

Denizli'nin o meşhur yanık yoğurdunun serüveni, yolculuğu işte tam da burada başlıyor. Koyun sütü yaklaşık 2 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.

0: yanık kokulu koyun yoğurdu. Bildiğimiz üzere bakır kazanlarda dibinin tutturulmasıyla 2 saat boyunca yüksek ateşte, odun ateşinde, özellikle odun ateşinde pişirilmesinden meydana geliyor. Bu şekilde hazırlıyoruz. Önce sütü koymadan önce, ocağa koymadan önce bakır kazanımızı koyuyoruz. Biraz bunu ısıttığımızda, biraz kazan ısınır. Isındığında sütü koyduğumuzda bir cos diye bir ses gelir. O anda zaten dibi tutar bunu. Dibi tuttuğunda artık bunun yanık koku aromasını bu verir.
1: Denizli'nin yanık yoğurdunun bir başka özelliği daha var değil mi Hüseyin abi? Nedir bu özellik?
0: Bu yanık koyun yoğurdumuzun kuru maddesi yüksek olduğu için inek yoğurdu gibi benzemez. Bu ters çevirsek dahil dökülmez. Böyle bir özelliği
1: çevirelim.
0: Şu şekilde.
1: Çevirdik yoğurdu.
0: Hiçbir şekilde suyu vesairesi akmaz.
1: Neden bunun sebebi? Sebebi ne?
0: Bunun kuru maddesi yüksek olduğu için.
1: Kuru madde.
0: Kuru maddesi yüksek olduğu için yoğun kıvamlı ve yağlı bir yoğurt olduğu için bu şekilde.
2: Ev yoğurdu ve her gün tüketilmesi lazım. İyi bir protein kaynağıdır. Yoğurdu çok tüketirsek eğer tok tutacağı için de kilo vermeye faydası olur. Kas yapımında faydası var. İçerdiği kalsiyum açısından da yine kemik sağlığı ve diş sağlığı açısından son derece faydalıdır.

0: Bulunduğumuz bölge Tokat'ın 7 verimli ovasından biri olan Kazova. Kazova kadim topraklar diye adlandırıyorum. Tarihi İpek Yolu'na bile ev sahipliği yapmış bir yer. Kanda yoğurdu %60'ı kalsiyum, %40'ı protein, çok az da kolesterol içeren harika bir besin. Manda sütü yapısı itibariyle diğer hayvan gruplarının sütüne göre çok çok daha yağlı bir süt.
1: Yoğurt yemekten kan şekerimizi de düşürmüş oluruz. Kilo almamış oluruz. Çünkü atıştırmalık olarak yoğurdu da tüketebiliriz. Atıştırmalık olarak şekerli, hamurlu, tatlı yiyeceğimize bir iki kaşık ev yoğurdu tüketmemiz son derece faydalı.
2: Malatya yoğurdunun kendine has çok farklı özellikleri var. Özellikle kırsalda yapılan yoğurt daha katı olur, kaymağı kalın olur. Biraz daha şehre inildikçe cıvır ve ayranımsı bir özelliğe sahip olur. Şimdi gelin hep birlikte Malatya yoğurdunun özelliklerini

0: Malatya'da yoğurt sofrada eksik olmaz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hemen hemen her sofrada vardır. Evet. Nerelerde kullanılıyor mesela?
1: Yoğurt sabah kahvaltıda olsun, yemeklerin yanında olsun, ayran olarak kullanılır, çorba olarak kullanılır, yemek olarak kullanılır. Yani kullanılacak şey o kadar...
0: Malatya mutfağının aslında baş aktörlerinden
1: biridir, evet, yoğurdu. Evet. Evet. Bu şekilde kullanmıyoruz. Evet.
0: Malatya'da yoğurt hemen hemen her yemekte kullanılır ki bunlardan en önemlisi tarhanadır. Tarhana çorbası Malatya'ya hastır ve Malatya'nın coğrafi işaretli çorbaları.

0: un, yoğurdu.
1: Un da var.
0: Ha, evet. Yoğurt kıvam alsın diye. İki kaşık un koyduktan sonra biraz tuz, nanesi.
1: Bunu i̇şte böyle karıştırdım. Yoğurtla tarhananın buluşması.
0: Hamur mayası. Böyle mayalı hamur şey yaparlar. Şöyle mayayı da.
1: İçine bu mayalı hamur da giriyor.
0: Evet, aynen. Onda da bunu aslında böyle.
1: O ne yapıyor? O çorbaya kıvam mı?
0: Evet, mayalandırıyor.
1: Mayalandırıyor.
0: Mayalandırıyor, ekşimesini sağlıyor. Bunu biz aslında böyle elimizle böyle yoğururuz.
1: Malatya tarhana çorbasının tarhanası bu şekilde güneşte kurumaya bırakılıyor. Yine iyi yoğurt tercih ediyorsunuz değil mi? İyi yoğurt olmasa tarhana da yoğurmaz.
0: Tabii, tabii, aynen öyle. Çünkü eskiler kavurmayla yaparlardı, kemik suyuyla yaparlardı. Ispanak koyan da oluyor. Tercihe göre şeyi değişiyor. Bu şekilde.
1: Harcı da yoğurtla yapılıyor.
0: Tabii ki, tabii. Tekrar bunu kışın ıslatıyoruz geceden. Isladıktan sonra sabaha güzel ocağa koyup kaynıyor. Bir yarım saat falan piştikten sonra nane.
1: Üzerine de sosu.
0: Evet.
1: Nane ve yağ mı? Tereyağı mı?
0: Tereyağıyla nane olmazsa olmazıdır.
1: Evet, servise hazır. Evet, işte Malatya yoğurdundan yapılan yemeklere, çorbalara sadece bir örnekti tarhana çorbası. Malatya yoğurduna şöyle bir bakıldığında aslında diğer bölgelerden ayıran özelliklerin olduğunda net bir şekilde göreceğiz. Kaymağı kalın olur. Çok ekşimsi olmaz aslında yoğurdu. Öyle değil mi Asya
0: Hanım? Evet, evet.
2: Yoğurt yemekle de bağırsak sağlığımızı da korumuş oluyoruz. Çünkü yoğurtta çok faydalı, iyi bakteriler var. Her gün tükettiğimizde bağırsakta iyi bakteriler hakim olacağı için bağırsak sağlığımız düzelecek. Kalın bağırsak kanserine kadar giden süreci bile engelleyebilir. Özellikle gaz, şişkinlik, huzursuz bağırsak ve bağırsak iltihabı olanlarda yoğurdu tavsiye ediyoruz.
3: Lezzetlerinden olan Van usulü yoğurt nasıl yapılıyor? Şimdi ekranlara yansıtacağız.

0: sütümüzü bırakıyoruz ve yoğurt yapacağız. Hangi aşamalardan geçecek?
1: Evet, sütümüzü biz Van Bahçesaray'ın Kirapit yaylalarından getiriyoruz. 3050 rakımlı koyun yoğurtla, koyun sütümüzdür. Sütümüzü yaklaşık 1 saat boyunca kısık ateşte kaynattıktan sonra 5 dakika dinlenmeye alıyoruz. Ondan sonra 1 saatlik bir mayalama işleminden sonra 4 saat bekletip ondan sonra artı 2 dolabımıza koyuyoruz. Soğukta kalıyor. 2 gün sonra muazzam, harika, güzel bir yoğurt elde ediyoruz efendim. Aşırın. Beş litre sütümüzü kaynattıktan sonra şu an mayalama aşamasına geçiyoruz.
0: Kilo süt?
1: Bu toplam 5 kiloluk bir süt. 5 kiloluk süte önceki yoğurdumuzdan 2 yemek kaşığı yoğurt ekledik. Şöyle önceki sonra. Evet, önceki yoğurdumuzu şöyle ekliyoruz.

Akman Bahçesaray'a ait. Bahçesaray Karakovan balığı ve Bahçesaray'ın ata tohumu cevizleriyle yaptığımız bir tatlı. Yoğurdun ekşiliğiyle balın tatlılığı bir araya gelince yazın çok fresh, güzel bir tatlı haline dönüşebiliyor.

0: çorba sürekli müşteriye sunduğunuz çorba nasıl yapılıyor?
1: Bu etli ayran aşı çorbamız. Öncelikle biz tabii yoğurdumuzu hem tüketiyoruz hem yoğurdumuzla çorbamızı yapıyoruz.
0: Evet, sütümüzü kaynattık ve yoğurdumuzu hazırladık. Hemen şurada da gösterelim. Çok harika bir yoğurt oldu. Ve bu yoğurttan sonra çok güzel etli ayran aşı çorbamız da oldukça güzel görünüyor. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten bana gelenlerin mutlaka bu çorbayı tatması lazım.

0: yoğurdun içindeki kalsiyum ve D vitamini kemik erimesine karşı da koruyucu etkisi var. Hem çocukların, hem gençlerin, hem de yaşlıların tüketmesi lazım. Her gün kahvaltıda mutlaka tüketmeliyiz. Akşam yemeğinde bile tüketmemiz lazım. Özellikle ev yoğurdu olmasında fayda var.
1: İstanbul'un taşı toprağı altın derler ama bir de kendine özgü muhteşem lezzetleri vardır. Onlardan bir tanesi de Kanlıca'da bulunan Kanlıca yoğurdu. Peki bu yoğurdu bu kadar sevmelerinin sebebi nedir? Yerli ve yabancı turistler en çok hangi yoğurdu beğeniyor? Gelin birlikte bakalım.

0: Önceden kanlıca yoğurdunu duymuş muydunuz?
1: Evet, duymuştum.
0: Aha, şimdi de o lezzeti tatmaya geldiniz.
1: Evet.
2: Kanlıca yoğurdunu seviyoruz. Eskiden beri seviyoruz. Tarihi bir kültürü var. Doğal olması çok iyi. Yani en çok sevdiğimiz yönü zaten bu.
0: Evet, şimdi bu yoğurdun hem tarihçesini dinleyeceğiz hem de neden bu kadar talep gördüğünü ve hangi çeşitlerinin olduğunu uzmanından dinleyelim.
3: Kanlıca deyince neden? Çünkü doğallık kokuyor her tarafından. Tamamen doğal. Hiç kimyasal katkı maddesi yok. Tabii bir gün önceki yoğurdumuzu maya olarak kullanıyoruz. Burada gelen müşterilerimize sunuyoruz.
4: Muhakkak geliriz, birer küçük parça yeriz.
0: Şimdi Kanlıca yoğurdunda ballı ve pudra şekerli zaten az çok hakimiz ama bir de dondurmalısı varmış bunun. Nasıl oluyor tadı? Evet,
3: geleneksel yöntemlerle bizim ürettiğimiz ilk defa süzme yoğurdundan dondurmamız var. Biraz şeker, bir de yoğurt şeftaliyle besliyoruz. Gerçekten harika bir şey. Müşterilerimiz çok beğeniyor. Herkesi beklerim bu tat için.

Evet, Kanlıca'ya geldiğinizde bu lezzetli yoğurtların tadına bakmadan kesinlikle gitmeyin. Hatta şehir dışından ya da yurt dışından akrabalarınız, arkadaşlarınız geldiğinde de mutlaka Kanlıca yoğurdunun bu eşsiz lezzetini tatmalarına vesile olun.

0: Türkiye'de yoğurt her ilde farklı mayalanıyor ama Konya'da en lezzetlisi yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi süt Konya'da odun ateşinde pişiyor ve sürekli karıştırmak gerekiyor.
1: Süt kaynarken karıştırmak en mantıklısıdır. Sütün içindeki suları buharlaştırmak için, süt özüne kavuşsun diye. Ondan sonra sütün 42-45 dereceye kadar soğutmamız gerekiyor. Soğuttuktan sonra mayamızı koyuyoruz. Sonra da sıcaklıkta

0: Yarım saat, bir saat bekletiyoruz, mayalıyoruz, sonra buzdolabımıza koyuyoruz.
1: Sütümüz yaklaşık yarım saat kaynadı ve şu anda soğutma işlemine geçtik değil mi?
2: Evet, şu an soğuması için bekliyoruz.
1: Kaç dereceye düşecek?
2: 42-45 derece aralığında mayalamaya başlayacağız. Yoğurdumuzu mayalamak için hazırız.
1: Evet, maya içinde yoğurdumuz burada.
0: Evet.
1: Hemen şimdi bismillah diyelim. Deyin bismillah en önemlisi.
0: Bismillah diyelim aynen. Şöyle tepeleme bir. Allah.
1: Bereketli olacak da şimdi.
0: Şöyle 3 kaşık. Sonra küçük hareketlerle bunu karıştırıyoruz.
1: Efendim yoğurdumuz şu anda tutmaya başladı yavaş yavaş. Ne kadar süre kalacak?
2: Üstünü kapatacağız. Oda sıcaklığında 3-4 saat inkübasyon süresi var.
1: Efendim mis gibi yoğurdumuz oldu. Yoğurdumuzdan da çok daha güzel lezzetler oluşmaya başladı. Şu anda gördüğünüz gibi yaz aylarının en güzel lezzetlerinden biri sıcacık. Onu yapacağız. Bir yandan salatalıklar kesildi, bir yandan da cacık için yoğurt hazırlandı. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi salatalıklarımızı yoğurdumuzla buluşturuyoruz.
1: Karıştırılacak mı? Yine devam edecek mi?
0: Yok. Önce dökelim, ondan sonra karıştırırız. Abla.
2: Tuzumuzu ekleyeceğiz. Tuz evet. Ve nane ekleyeceğiz.
1: Çok sade bir yaz yiyeceği değil mi?
2: Biraz da nane ekleyelim.
1: Nane de
2: renklendirsin.
1: Evet.
2: Hem güzel koku verir. Hem renklendirir cacığımızı.
1: Tabağımıza mı alacağız artık?
2: Şimdi tabağımızı alacağız.
1: Bakalım. Muhteşem bir lezzet.
3: Yoğurt düzenli tüketildiği takdirde kalp sağlığı için de çok faydası var ve kemiklerde kırık riskini azaltabilir. Çünkü yoğurt yediğimizde kemiklerimiz daha çok sertleşeceği için ufak bir darbeyle kırılmaz ve kemik kırılma riski de azalabilir. Tabii yoğurdu sade tüketebileceğimiz gibi içine fındık, fıstık, meyveler katabiliriz. Smoothie şeklinde de tüketebiliriz. Meyveli yoğurttan, hazır satılan meyveli yoğurtlardan ziyade biz kendimiz meyveli yoğurdumuzu yapalım. Ev yoğurdunun içine meyve ufak ufak parçalı halinde katıp veya diğer bir takım nohut, badem, fındık, fıstık da katılabilir. Bu şekilde tüketebiliriz.
4: Anadolu mutfağının en kadim yiyeceklerinden birisi de hiç kuşkusuz yoğurt. Ve yoğurdun yapılışı da Erzurum'da tabii tandır başında gerçekleşiyor ya da ocaklarda. Görmüş olduğunuz gibi hisli tencerelerde köy sütlerinin kaynamasıyla başlıyor bu serüven. Kaynadıktan sonra artık mayalanacak ve yoğurttan birçok aslında da ürün elde edilecek. Ayran aşı yapılıyor, cacık yapılıyor, ayran yapılıyor ve daha bir sürü yemek de yine bu lezzetle yapılıyor. Peki köy yoğurdu, Erzurum köy yoğurdu nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor yoğurt?
5: Sütümüzü sağdık, güzelce eleklerden süzdük. Onun içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmadı. Şimdi koyduk, kaynatacağız. Minnet ederler, yenilü geldi
4: bay balam tez oynaması. Türk mutfağının en önemli ve en eski lezzetlerinden birisi olan yoğurdun yapım aşamalarını anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Güler ablamız biraz önce tandır başında o köy sütü, ineklerden sağlanan sütü kaynattı. Şimdi ise başka bir tencereye aldık ve soğumasını bekledik. Bu süreden sonrasında neler yapılacak yine kendisinden dinleyeceğiz.
5: Daha önce bitirmiş olduğumuz yoğurttan 2 kaşık ayırmışım ben buna maya. Kendi yaptığımız mayalarla tekrar yapıyoruz. Ben şimdi bunu biraz açacağım.
4: Evet, şu an itibariyle sütümüz ılık bir derecede, yaklaşık 40 derece 45 derece civarında ılık bir haldeyken 2 kaşık 2,5 kaşık yoğurt mayası da kattık ve artık sofra bezine neden sarıyoruz?
5: Saracağız neden? Hemen çabucak soğuyursa yoğurt kıvamını almıyor. Mayayla süt özleşmiyor. 1-2 saat burada dinlenecek. 2 saat sonra da kapağını açıyoruz. Bir 4 saatte o şekilde soğuduktan sonra yoğurdumuz tüketmeye hazır.

0: Erzurum köy yoğurdunun yapım aşamalarını anlattık, tarifini verdik. Tabii yoğurt yapıldıktan sonra da sadece yoğurt olarak tüketilmiyor. Aynı zamanda gün içerisindeki bütün sofralarda, sabah kahvaltıda, akşam yemeğinde de yine yoğurt tüketiliyor. Tabii bir taraftan ayran yapılıyor, yayık ayran yapılıyor. Diğer taraftan da yine Erzurum mantısının üzerine de dökülerek yine yoğurt tüketiliyor. Tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ayran aşı yapılıyor, cacık yapılıyor ve birçok lezzete de dönüşüyor köy yoğurdu. Oldukça da lezzetli görünüyor. Tabii aroması, kıvamı daha farklı.
1: Şu an kıvamı bize süper. Tadına da siz karar verin.
0: Gün içerisinde nelerde tüketiliyor ya da hangi yemekler yapılıyor?
1: Ana yemeklerimiz olarak mantıda kullanıyoruz. Çorbalarda kullanıyoruz. Cacık yapıyoruz.
0: Evet, görmüş olduğunuz gibi Erzurum'un köy yoğurdu. İşte yapılması bir hayli meşakkatli olsa da aslında tüketilirken de sık sık tüketiliyor. Ve gün içerisindeki bütün sofralarda Erzurum yoğurdunu, köy yoğurdunu ayran olarak, cacık olarak, aynı zamanda yemeklere ek ilave olarak işte mantı gibi yemeklerde de yine üzerine dökülüp afiyetle yeniliyor.

fazla yoğurt tüketmek, belki hani kemik hastalığı varsa veya kanda kalsiyum yüksekliği yapan bir hastalık varsa, paratiroid gibi veya böbrek taşı gibi durumlarda tüketmemek lazım. Ama kişide paratiroid dedi hastalığı yoksa, böbrekte de taş yoksa, yoğurdu tüketmenin hiçbir sakıncası yok. Tercihen ev yoğurdu.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
10: Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ları üretim hattında. İngiliz savunma şirketi Bay Systems, 2026 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Şirketin açıklamasında Türkiye'nin Ekim 2025'te sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin üretim sürecine değer verildi. Açıklanan takvime göre üretim hattına giren ve en ileri radar ve aviyonik sistemlere sahip olan Trench 4 konfigürasyonundaki uçakların ilk teslimatları 2030 yılında gerçekleştirilecek.
1: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak olan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
0: Türkiye'nin Eurofighter tedarik paketi sadece uçaklarla sınırlı kalmıyor. Sipariş kapsamında hava muharebesinde dengeleri değiştiren ve görüş ötesi angajman yeteneği sunan meteor hava, hava füzeleri de bulunuyor. Bu kritik mühimmat takviyesi sayesinde Eurofighter Typhoon'lar, Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava muharebesi kabiliyetini çok daha caydırıcı bir seviyeye taşıyacak. Bay Systems'ın uçakların hizmete girişinden itibaren ilk 3 yıl boyunca teknik destek sunması planlanıyor. Destek paketi kapsamında yedek parça ve destek ekipmanlarının yanı sıra pilot, mühendis, bakım personeline yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Mevcut teslimat planlamasına göre Türkiye için üretilecek 20 Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetleri envanterine kademeli olarak girmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2030 yılında 6, 2031 yılında 8 ve 2032 yılında 6 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon uçaklarında görev yapacak Türk personelin Ağustos 2026'dan itibaren Birleşik Krallık'a gönderileceğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 10 Türk öğretmen pilotla yaklaşık 100 bakım eğitmenine eğitim verilecek. İlerleyen yıllarda da Birleşik Krallık'a pilot ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecek. 2030 yılı öncesinde gerekli operasyonel ve teknik altyapının oluşturulması hedefleniyor. Türkiye yeni üretim uçakların teslimatına kadar oluşabilecek ihtiyacın karşılanması amacıyla Katar ve Umman envanterindeki ihtiyaç fazlası Eurofighter Typhoon'ların tedarikine yönelik görüşmelerini de sürdürüyor.
2: Radyo. Haberin radyosu.

0: ekranlarını ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. Saatlerimiz 12 olmak üzere. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hemen sıcak bir gelişmeyle de başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce yaşanan kız bebek ölümüyle Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında işlenen Eyüp Özbadem cinayetinin çözüldüğünü açıkladı. X hesabından yaptı bu açıklamayı. Gürlek hiçbir dosyanın kaderine terk edilmeyeceğini vurguladı. Bandırma'da 2019'da bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili dosya yeniden incelendi sevgili izleyenler. Soruşturma kapsamında bebeğin annesinin Duygu Taşkıran olduğu DNA incelemesiyle kesinleşti. Taşkıran bebeğin babasının kendisini kürtaja zorladığını ancak çocuğu aldırmadığını ifade etti. Anne Duygu Taşkıran olası kastla bebeğinin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bebeğin bulunduğu poşet üzerinde parmak izi tespit edilen Ufuk Cirit'in bebeğin babası olduğu ortaya çıktı. Ve Ufuk Cirit de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet efendim, sıcak gelişmeyi paylaştık sizinle. Hakikaten kan donduran bir haberdi, paylaşımdı. Ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim şimdi dünyadan gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35B Kaliforniya eyaletinde düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak canını son anda kurtardı. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor.
1: Yere çakıldı, alev topuna döndü. Pilot canını son anda kurtardı. ABD Deniz Piyadelerine ait F-35B hayalet savaş uçağı Kaliforniya eyaletinde düştü. Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında düşen uçağın pilotu son anda fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Uçak çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından deniz piyadeleri ve havacılık uzmanları uçağın düşüş sebebinin tespiti için teknik incelemelere başladı. Kazayı yara almadan atlatan pilot kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki F-35B, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.
0: Efendim, gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Soruşturmada Küçük'ün menfaat karşılığı kurduğu kirli ilişkiler de ortaya çıktı.
2: Şantaj, halkı yanıltma, kara para trafiği, suç örgütleriyle işbirliği. Gazeteci Cem Küçük'ün mesleğini kullanarak yürüttüğü kirli ilişkiler deşifre oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan

0: ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınan Küçük'ün sorgusu tamamlandı. Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük'ün suç dosyasının bir aylık kabarık olduğu görüldü. Küçüğün cep telefonu kayıtları şifresini vermediği için henüz incelenemedi. Ancak eldeki deliller, MASAK raporları ve tanık ifadeleri birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Küçüğün canlı yayın programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili yanlış bilgileri alenen yaydığı vurgulandı. Cem Küçük'e hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı yoğun para trafiği de soruldu. Alacak verecek kaynaklı olduğunu iddia etti. Sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi, eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın farklı kişilerle ilgili taleplerinin yer aldığı WhatsApp yazışmalarına geldi. Küçük'ün para karşılığında adı geçen kişiler hakkında canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturmaya gizli tanıkların ifadeleri de damga vurdu. Bir gizli tanık, Küçük'ün bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine çalıştığını anlattı. Örgüte operasyon düzenlendikten sonra paniğe kapılan Küçük'ün sosyal medya hesabını kapattığını ileri sürdü. Cem Küçük'ün kendisi aleyhine konuşan kişileri genellikle FETÖ'cü veya PKK'lı diyerek hedef gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan İsmet Koyun'u para karşılığı algı çalışması yaparak kurtarmaya çalıştığını da iddia etti. Gazeteci Cem Küçük'ün para karşılığı CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'ye öven paylaşımlar yaptığı da gizli tanığın iddiaları arasında yer aldı. Gizli tanık, Cem Küçük'ün 2023 yılından önce Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la yakın olduğunu, yolsuzluk soruşturması sonrası ilişkiyi sonlandırdığını da anlattı.
1: Efendim, Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışan 17 zanlı gözaltına alınmıştı, hatırlarsanız paylaşmıştık bu haberi. İşte o şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
2: Belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilip Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklandı. Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışanların tespiti üzerine soruşturma başlatılmış. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenirken operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından 4'ü savcılık sorgusu sonrası 3'ü de sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 27 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
1: İstanbul'daki evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı olay gününü anlattı. Sözleri ise yürekleri dağladı.
3: Karakter. Doğru insan olman gerekiyor. Yani doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
4: Yavrum, benim yerime niye yattın yavrum?
5: Türkiye onu Kızı Sakal lakabıyla tanıyordu. MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
3: Verdiğim sözler var. Ben buraya Maya'ya söz vererek geldim. Daha 18 aylık çocuğumu bırakarak geldim.
5: 37 yaşındaki ünlü şefin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın genç yaşta ölümünün ardındaki sır perdesi yapılan incelemelerin ardından belli olacak.
6: Aile fertleri Eren Kaşıkçı'dan haber alınamamasının üzerine jandarma ekiplerine

0: Balkaçoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı.
1: Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu. Herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'ya, oradaki mazlumlara ta buradan sandviç götürdü. Onlara gitti, orada yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı.
0: Şef Eren, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Acun Ilıcalı ile birlikte ünlü şefler ve yarışma arkadaşları da katıldı.
2: Aydın'da sonu ölümle biten bir kavga haberi geliyor şimdi ekranlarınıza bir taraftan sevgili izleyenler. İki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 32 yaşındaki Sergen Güler hayatını kaybetti. Güler'in bıçaklandıktan sonraki son anları ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
3: Bu görüntüleri son anlarıydı. Çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sergen Güler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı bir kişiyle kavga etti. Kavga sırasında karnından bıçaklandı. 32 yaşındaki genç bölgeden uzaklaştığı sırada bir anda yere yığıldı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Güler'i hastaneye kaldırdı. Ancak çabalar yetersiz kaldı. Sergen Güler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Milyonlarca kişinin hayatına doğrudan dokunacak 3 büyük düzenleme resmen yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşını 23.552 lira yapan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Ayrıca yasalaşan 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları da affediliyor. Ancak bunun şartları var. Yeni düzenlemenin ayrıntılarına bakacağız şimdi.
4: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği imzayı attı. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme resmi gazetede yayımlandı.
4: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
5: Yeni düzenlemeyle kök maaşı 16.250 lira ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi bitti. En düşük emekli maaşının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle aradaki 3.552 liralık farkın Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.
6: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmişti.
5: Bir müjde de IBAN mağdurlarına geldi. Kolay para vaadine kanıp hesabını kiralayanlar için 12. yargı paketiyle yeni bir sayfa açıldı. Sadece hesap bilgisini kullandıranlar mağdurun zararını 6 ay içinde karşılarsa cezalarında yarı oranda indirim alacak. Düzenleme cezası kesinleşenleri de kapsıyor. Pakette günlük hayatı ilgilendiren kritik reformlar da var. Memurların işlediği işkence ve kötü muamele suçlarında artık ceza ertelenmeyecek. Halk arasında cezanın ertelenmesi olarak bilinen hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesi de tamamen değişti. Yeni kurala göre cezası ertelenen kişi 5 yıl takip edilecek. Bu sürede kasten yeni bir suç işlerse doğrudan cezaevine girecek. Ayrıca yargıda aylar süren beklemeler de bitiyor. İki duruşma arası artık 3 aydan uzun olmayacak. Ve üniversiteyi yarıda bırakanlara büyük fırsat. Meclisten geçen öğrenci affıyla kampüs kapıları yeniden açıldı. Ön lisanstan doktoraya kadar geniş bir kesimi kapsayan affın 4 aylık başvuru maratonu başlıyor. Ancak terör, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu haktan kesinlikle faydalanamayacak.

Dünyadan gelişmelerle devam edelim ajans hafta sonuna. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına açık ilk kabine toplantısını yaptı. Gündeminde İran ve Ukrayna.

0: vardı. İran'ı çok sert bir şekilde vurmakla tehdit etti Trump. Tahran'la görüşmelerinde sürdüğünü söyledi. Trump, Ukrayna'ya verilecek Patriot hava savunma füzesi lisanslarındaysa geri adım attı. Başka neler söyledi Trump? Gelin bakalım.
1: İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
2: İran'a saldırı tehditlerini sürdürdü. Tahran yönetimine güvenilmez dedi.
1: Müzakerelerin tam ortasındaydık. Steve Witkoff'un beni aramasını bekliyordum. Bunun yerine Pete Hegseth'tan bir telefon aldım. Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi. İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan başkanlarının istirahat noktası olan Maryland eyaletindeki Camp David'e gitti. Burada basına çok ilk kabine toplantısını düzenleyen Trump, ABD-İran çatışmasına ilişkin son durumu değerlendirdi. Yeni tehditler savuran ABD Başkanı, Tahran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünün yok edildiğini öne sürdü. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. Müzakere kapısını açık bıraktı.
1: Steve Witkoff, Jared Kushner, J.D. Vance ve Rubio İran'la görüşmelerde yer alıyor. Bir anlaşmaya varılabilir.
2: Toplantıda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a ekonomik olarak zarar vermek için Tahran'ın dünya genelindeki mal varlıklarını araştırdıklarını kaydetti. Trump'ın gündeminde Ukrayna'da vardı. Ankara'daki NATO zirvesinde Kiev'e Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesine yeşil ışık yakan Trump geri adım attı.
1: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
2: Trump Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini Orta Doğu için büyük bir adım olarak nitelendirdi. İspanya'daki göç dalgasına ilişkin Madrid yönetimini eleştirdi.
1: Dün İspanya'yı gördüm ve yaşanan felaketi izledim. Yüz binlerce insan İspanya'yı işgal ediyor ve bunun nedeni zayıf yasalar, kötü yönetim, aşırı liberal bir yaklaşım ve eğer cumhuriyetçiler seçilmezse aynı şey bizim başımıza da gelecek. Ancak boşverin, dünyanın en güvenli sınırına sahibiz.
0: Efendim, Türkiye'nin NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 savaş uçağını Estonya'ya konuşlandırdığı bilgisini hemen sizinle paylaşalım. Jetlerimiz 4 ay boyunca alarm reaksiyon görevi yapacak.
3: Türk Hava Kuvvetleri Baltık semalarında gövde gösterisine hazırlanıyor. F-16 savaş uçaklarımız Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. 5 savaş uçağı önümüzdeki 4 ay boyunca Baltık hava sahasının güvenliği için görev yapacak. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk'ten geldi. 1 Ağustos'ta 30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da konuşlanacak Türk F-16'larının Baltık hava sahasının güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.
4: Görev süresince unsurlarımız NATO'nun müşterek hava savunma faaliyetleri çerçevesinde Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak. 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra ederek NATO hava sahasının güvenliğinin teminine destek verecektir. Ülkemiz NATO geliştirilmiş hava polisliği görevini yarın düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralacaktır.
3: Türkiye ilk kez 2006'da Baltık Hava Polisliği görevine katıldı. Ayrıca 2023-2024 döneminde de Türkiye, Romanya'ya 4 F-16 ve 71 personel gönderdi. Yaklaşık 4 ay boyunca Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadında hava polisliği görevini yürüttü.
0: Son 24 saati dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada dünyadan haber turumuz var.
5: Tehlikeyi gördü, çırpındı ama kaçamadı. Bir dalgıç zıpkınla avlanırken kendisine bir köpek balığının yaklaştığını fark etti. Kaçmak için hamle yapsa da başaramadı. Hızla gelen köpek balığı dişlerini bacağına geçirdi. Dalgıç mucize eseri balıktan uzaklaşmayı başardı. Bacağının eski haline geri dönmesi içinse tam 4 ameliyat geçirdi. Amerika'nın kuzeyini sel aldı. Ekipler su basan bir alt geçitte mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı.

0: Maryland'de de fırtına taş üstünde taş bırakmadı. Şiddetli rüzgara çatı dayanmadı. Çin'de ise bir mahalleyi göle çeviren sel böyle geldi. Amerika'da yiyecek aramak için şehre inen ayı bir aracı gözüne kestirdi. Önce kapıyı zorladı, açamayınca da camı kırdı. Ayının kırdığı camdan arabanın içine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ferrari lastik otobanı birbirine kattı. Karşı şeritten bir anda fırlayan lastik bir aracın kaputuna çarptı. Araba ağır hasar aldı. Filipinler'de yolcular seli eğlenceye çevirdi. Caddeyi bir anda sel basınca araçlar suyla doldu. Görüntü ise bir otobüste kayda geçti. Dizlerine kadar suya batan sürücü ve yolcular gülme krizine girdi. Turu kalbinizi ısıtacak bir görüntüyle bitiriyoruz. Bebek bekleyen çift ultrasona gitti. Baba konuştukça bebeğin gülümsediğini gören doktor ve anne hem şoke oldu hem de duygulandı. Anne karnındaki bebeğin babasının sesini duyunca verdiği tatlı tepkiyi sosyal medyada milyonlar izledi.
1: Happy Saturday. 30 yıldır otel işletmeciliği yapan Faruk Aktarlı, öz kardeşiyle yeğeninin akıl almaz planıyla sarsıldı. Sahte imzalarla şirketinin içinin boşaltıldığını belirten Aktarlı, iki otelini kurtarmayı başardı. Ancak iddiaya göre yakınları 5 yıldızlı ana otelini hala işgal altında tutuyor.
2: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
3: 52 yaşındaki Faruk Aktarlı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktarlı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
2: Aktarlı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
4: Bu sahte genel kurullarla iş şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otellerini kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
2: Faruk Aktarlı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
4: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otele büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldik Kuşadası'nda. Daha otelin, bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
2: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktarlı hukuk mücadelesi veriyor.
1: Efendim, daha önce ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da cadde ve sokaklarda başıboş dolaşarak sürücülere zor anlar yaşatan o firari atları. Kaçak atların sırrı çözüldü. Bakın neymiş.
5: Bak şimdi, bak. Kaçamazsın.
0: Avcılardaki başıboş atların sırrı çözüldü. Kapıları açarak çiftlikten kaçan yılkı atları bulundu. Sürgülü kapıyı açmayı öğrenen Akyol'un çilingirleri aratmayan performansı görenleri şaşkına çevirdi. Avcılarda başıboş dolaşan yılkı atları sürücülere zor anlar yaşatmış, mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti.
6: Ha, geliyor bak.
0: Tepki çeken o atların aslında bir çiftlikten kaçtığı ortaya çıktı. Kaçışı organize edense haylaz bir atın ta kendisiydi.
7: Kendisini de Rusya'dan getirdik ama bu atımız rahat durmuyor. Bu atımız çok uyanık, akıllı bir at. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor ve ardından hangi atı canlı istese arkadaşlık yapmak için gidiyor, oradan atları da açıyor, alıyor, gidiyor.
0: İddia o ki bu atların ilk kaçışı da değildi.
7: Trenle gidince sokak kendisini arıyoruz.

0: yaşamadı, yakalandı.
1: Firar'ın başrolü içinse çiftlikte çözüm bulundu. Akyol'un kapısına kilit vuruldu.
0: Kaçır diyor. Ondan dolayı kendisine artık kilit aldı.

0: İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Tevfik Şener bundan birkaç ay önce şehir dışına gitmişti. Evine döndüğünde gördüğü manzarayla büyük bir şok yaşadı. Çünkü iddia o ki binanın altındaki kasap onun dairesinin bulunduğu kata izinsiz şekilde tente yerleştirdi. Şener ise güvenliğimizi tehlikeye atıyor diyerek komşusuna tepki gösterdi. Arkadaşlarımız da işte bu anlaşmazlığa düşen taraflara mikrofon uzattı. Bakın neler yaşandı.
1: Haber yapıyoruz.
2: Haberim size kalmamış abla.
1: Çatlaklar oluşmuş, ona ne yapacaksınız?
2: Yalan konuşuyor.
1: Yasak bir şey yapmadıysanız neden çekim yapmama izin vermiyorsunuz şu anda?
2: Yasak bir şey değil, yasak bir şey değil. Bu adamın yalanına ben diyorum bakma.
3: Komşularının bayram tatiline çıkışını fırsat bildi, binanın ortak alanını izni olmadan tente ile kapadı. İznim olmadan bunu nasıl yaparsın diyen daire sakiniyle dükkan sahibi tente kavgasında karşı karşıya geldi.
1: Beni burada tutmaya devam ederseniz polis ekiplerini çağırmak zorunda kalacağım.
2: Ablacığım,
1: tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Devam edeceğim işime. Şener ailesi ve pek çok aile Ramazan bayramı tatilinde İstanbul Sancaktepe'de bulunan bu evlerinden çıktı ve tatile gitti. Tatil dönüşünde ise işte bu manzarayla karşılaştılar. İddiaya göre binanın altında bulunan kasap izinsiz şekilde buraya bir tente yaptırdı. Üstelik bu tente Şener ailesinin evinin odalarına adeta bir merdiven görevi görüyor.
4: Bayram birinci gün buranın inşaatına başlıyor. Arkadaşın kapattığı alanda kızımın yatak odası var. İki tane kızımın geceleri kesinlikle odayı açamıyorlar. Camları açamıyorlar ve korku halinde yatıyorlar.
1: Haber yapıyoruz.
2: Haberim size kalmamış abla. Bu bir yapım olmuş. Bu yalan konuşuyor.
1: İzin aldınız mı siz bunu yaparken?
2: İzin aldık he.
1: Kimden aldınız?
2: Komşulardan aldık biz.
1: Ama beyefendi de komşu, izin almamışsın.
2: Komşu diyor, o bizde hınısı vardır. Yani bizde düşmanlığı vardır. Onun şeyle yapıyor.
1: Ama beyefendinin dairesine buradan giriş çok olur.
2: Onun girişini yaparız. Onun girişini biz önlemine alırız.
4: Benim evim zaten yüksekte, ikinci katta. Ben niye camlarıma kepenk yaptırayım? Benim evim cezaevi miydi ben kepenk yaptırayım camlarıma?
1: Üstelik tek sorun da güvenlik değil. İddiaya göre kaçak yapılan o tente evin içine de zarar veriyor. İşte bu şekilde çatlaklar yaratıyor.
4: Yaptırdığım halde tekrardan devam etmeye başladı çatlaklar.
1: Bu onarmış haliniz evi.
4: Evet, onarmış halim bu.
3: Ekipler tarafından alan 4 kez mühürlendi. Ancak iddia o ki dükkan sahibi mührü kırarak inşaata devam etti.
1: Belediye mühürlemiş beyefendi.
2: Belediye mühürlemiş. Bir de ceza yazmış, o kadar.
1: Mühürlediği yere tekrar bunu yapmaya devam edemezsiniz ama.
2: Yok, mühürlenmiş, ceza yazmış. Şu anda mahkemede.
3: Apartman sakinleri bir an önce endişe yaratan tentenin kaldırılmasını istiyor.
0: Nevşehir'de bu yıl 7.si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden getirilen birbirinden renkli sıcak hava balonları Kapadokya semalarını süslemeye devam ediyor.
5: Kapadokya birbirinden farklı figürde balonlarla eşsiz bir görsel şöleni ev sahipliği yaptı.
6: Hazırlıklar başladı. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Kapadokya'da 7.si düzenlenen Uluslararası Balon Festivali'nde sıcak hava balonları Kapadokya semalarını renklendirdi.
7: Bugün bu karakterli balonlar uçacaktı. Onları çok merak ettim. Babama söyledim. Hatta öyle geldik buraya.
6: Kilometrelerce öteden gelirsin sıcak hava balonları için.
7: Evet, tabii ki. O verdiği keyif hiçbir yerde yok.
5: Kapadokya Balon Festivali 30 figürlü sıcak hava balonunun gösteri uçuşuyla başladı. Türkiye'nin yanı sıra başta ABD, Brezilya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden getirilen balonlar gün doğumunda gökyüzüne yükseldi.
6: Dünyanın dört bir yanından gelen özel şekilli sıcak hava balonları peribacaların üzerinde görsel şöleni imza attı. Binlerce kişi bu eşsiz anı yerinde izlemek için Nevşehir'de buluştu.
5: Renkli balonlar yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler

0: Gökyüzünde oluşan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
1: Çok heyecanlıyım. Şekilli balonları gördük. 3.30'da geldik. Oradan bekliyoruz. Çok heyecanlıyım ailem.
2: Ben zaten Nevşehirliyim. Her yıl geliyorum buraya. Sizi de bekleriz.
0: Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, festivalin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
3: Yıllık ortalama 750 bin misafirimiz balonlara biniyor. 2026 yılına baktığımızda ise bugüne kadar gelen ve balonlara binenlerin sayısı 316 bin. Bu festivalde amacımız hem misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak, hem bölge ekonomisine, ülke ekonomisine ve şehrimize katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz sadece balonlara binmeyecekler, sadece balon, ışık ve ses gösterisini deneyimlemeyecekler. Aynı zamanda gastronomimiz ve özel tasarım balonları görecekler.
0: Festivalde Filistin'de unutulmadı.
4: Daha önce Kefiye ile balonlarımızda uçmuştuk. Bugün yine çocuklara yönelik, çocukların çok ilgisini çeken bu festivalimizde onları unutmadığımızı göstermek için yine balonumuza, kefiyemize asaraktan uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Onları unutmadığımızı ve onların yanında olduğunu da göstermek istedik.
5: Türkiye'nin otomobil atlasında bu kez rotamız Kocaeli. Sanayinin, üretimin ve lojistiğin merkezlerinden biri olan bu kentte direksiyon yalnızca bir yolculuğa değil, ticarete, üretime ve emeğe de eşlik ediyor. Türkiye'nin üreten şehirlerinden Kocaeli'nin otomobil tercihlerine bakacağız şimdi.

İstanbul'da yoğun trafik ve uzun mesafeler şehrin otomobil kültürünü şekillendirirken, Kocaeli'nde ise limanlar, üretim ve sanayi insanların araç tercihlerini değiştiriyor. Çünkü Kocaeli'nde otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değil, şehrin ticari hayatının hareketli yüzü.

0: Türkiye'nin üreten şehri Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nde organize sanayi bölgesinde Yusuf Bey'in misafiriyiz. Yusuf Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Türkiye'nin üreten şehri Kocaeli'nde araçları tanımaya ve sizin sayenizde tanıtmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir tırın içindeyiz. Bize biraz hem kendinizden hem yaptığınız işten hem de bu yaptığınız işin Kocaeli'ndeki etkisinden bahseder misiniz?
1: Bildiğiniz üzere Kocaeli sanayi şehri. Her tür ithalat, ihracatın yol geçen hanı gibi diyelim. Çünkü liman şehri, gemiler vesaire, tren yollarıyla bütün ihracatlar bu şehirde biraz daha fazla. Sanayi şehri olunca bu tip araçları daha çok görüyorsunuz. Aracımız yeni. Artık zaten piyasada kötü araç kalmadı. Araçlar artık son sistem. İşte şoförün rahat edici verebileceği şekilde. Güvenlik düzeyleri üst düzeyde. Araçlarımız iyi, yollarımız iyi.
0: Yusuf abi, sen bu aracı seçerken en çok neye dikkat ettin? Neydi senin için önemli olan?
1: Bunu tercih etmemizin sebebi konforu ve güvenliği. Yani bu araç güvenlikte gerçekten kendini aşmış durumda. Yani otonom, sürücü için uygulanan şeyler. Mesela siz uyusanız bile direksiyon sizi şeritte tutuyor. Kesinlikle şeritten dışarı çıkmıyor. Eğer öndeki araca fazla yaklaştıysanız o aranızdaki mesafeyi yani siz gaza da bassanız kendisi gitmiyor. O mesafeyi kolluyor. Yani güven olarak bir numara diyebilirim.
0: Senin kendine ait binek aracın var mı?
1: Var.
0: Ne kullanıyorsun?
1: Sedan.
0: Neden? Neden sedan tercih ettin?
1: Türkiye'de sedan daha değerli. Mesela yurt dışında station araçlar daha değerli. Çünkü orada araç daha çok amacı için kullanılıyor. Burada ise sadece araç için kullanılıyor.

0: ise yollar üretimi taşıyor. Kocaeli'nde otomobil ve ticari araçlar yalnızca ulaşımın değil, üretimin de büyük bir parçası. Türkiye'nin üreten şehri Kocaeli'nden sizlere sesleniyoruz. Kocaeli'nde organize sanayi bölgesinde Abdurrahman Bey'in misafiriyiz. Abdurrahman Bey merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kocaeli'ndeyiz. Size misafir olduk. Burada Kocaeli bir sanayi şehri hepimizin bildiği gibi. Siz burada hangi araçları tercih ediyorsunuz?
1: Ya biz daha çok aktif olarak zaten mal teslimatı alıp daha çok kamyonlarla ilişkimiz var. Kamyonlarla iş tutuyoruz. Genelde büyük malzemeler işlediğimiz için tır ihtiyacı duyabiliyoruz. Ya da ağır kamyon şeylere ihtiyacımız oluyor. Genel anlamda taşıma içinde zaten binek aracı, yani elemanları taşıma yönümüz var. O şekilde binek araçlarla işimiz oluyor. Özellikle ürün taşımalarda, lojistik firmalarda çok fazla ihtiyaç duyulan bir alan. Bu yüzden özellikle ağır şeyleri çok kullanıyoruz. Yani ağır araçları çok kullanıyoruz yani.
0: Kolay gelsin öncelikle. Sen buraya İstanbul'dan mı geliyorsun?
2: Evet, İstanbul'dan geliyorum.
0: Nasıl geliyorsun? Ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz?
2: Şirketimizde servis aracı var. Servis aracımızla geliyoruz.
0: Peki burada hangi tarz araçları kullanıyorsunuz?
2: Burada forklift kullanıyoruz. Servis aracı dediğim gibi. Onun haricinde normal binek araçları kullanıyoruz. Kamyonumuz var. Kamyonumuzu kullanıyoruz.
0: Peki Kocaeli'nde aracın önemi nedir?
2: Yani bir sanayi ortamında misal forklift, kamyon olmazsa olmaz. Çünkü malum ağır sanayi, iş, yük bunlar gerekiyor.
0: Kocaeli'nde araçlarınızı neye göre seçiyorsunuz?
3: Daha önce İstanbul Dudul'dan geldik buraya. Haliyle buraya geldiğimizde araç şeyimiz çoğaldı burada. Sirkülasyonumuz çoğaldı. Elemanlarımızın çoğu zaten İstanbul'dan geliyor buraya. Haliyle burada bir 17+1 bir servisimiz var. Bir tane kamyonetimiz var. Kendi bindiğimiz şahsi aracımız var. Bir tane elektrikli aracımız var. Gerek yük taşımacılığında, bu sanayide gördüğünüz malzemeleri taşımakta. Bir iş yeri sahibi için servis aracı olmazsa olmaz personel taşımacılığında. Kamyonet gene olmazsa olmaz. Veya kamyon, bu tabii iş yerinin taşıdığı yüke göre değişir. İş yeri küçük çaplıdır, küçük kamyonet kullanır. Büyük çaplıdır, büyük kamyon veya tır kullanabilir. Biz yani bizde şu anda küçük kamyonetimiz var, bir tane büyük kamyonumuz var. O şu anda dökümhanemizde.
0: Peki Kadir Bey, sizce Kocaeli'nde üretim direksiyonun başında mı sonlanıyor?
3: Evet, bir yerde haklısınız. Biz burada ürettiğimiz malzemeleri en son müşteriye direksiyonun başında teslim ettikten sonra işimizi bitirmiş oluyoruz.
0: Kadir Bey, dışarıya çıktık artık. Biraz da araçların yanında konuşalım istiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bize burada araçları kullanım amacınıza göre biraz anlatır mısınız?
3: Tabii. Bu aracı personel taşımacılığında kullanıyoruz. Arkadaşımız servis şoförümüz zaten. Bu araç hafif ticari bir aracımız. Hem yolcu naklinde hem küçük taşımacılıkta kullanıyoruz. Maden taşımacılığında. Bu aracı az önce içeride de konuşmuştuk. Biten malzemelerimizi veya ham malzemelerini taşımada kullanıyoruz. Kamyonetimiz.
0: Diğer araçların yanı sıra burada bir elektrikli araç da görüyorum. Bu aracı tercih etme sebebiniz neydi?
3: Elektrikli aracı özellikle yakıt açısından hem de bu elektrikli araba geçiş süreci olarak aldık. Şu an kullanıyoruz.
0: Peki işinizi görüyor mu?
3: Tabii şu an işimizi görüyor.
0: Evet, burada farklı bir araç da görüyorum. Bunun peki özelliği nedir?
3: Hibrit bir aracımız. Şehir içi kullanımda elektrikli, şehirler arası kullanımda benzinle çalışan bir aracımız. Bu da gene personel taşımacılığında kullanıyoruz.
0: Serkan Bey ile beraberiz. Serkan Bey'in araç tercihlerini de soralım efendim. Serkan Bey, araç tercihlerinizden bize biraz bahseder misiniz? Neden elektrikli araç tercih ettiniz?
4: Neden tercih ettim? Çünkü yakıttan dolayı biraz tasarruf etmek istedim. Çok fazla kilometre yapıyorum gün içerisinde. İş yerimiz, ofisimiz normalde Kartal'da. Fabrikalarımız Dilovası, Kocaeli'de olduğu için devamlı yakıta da yetişemediğimiz için bunun daha mantıklı olduğunu düşündük. Ve bu şekilde bir elektrikli bir araç almayı uygun gördük. Elektrikli aracı alırken de keşke daha önceden alsaymışız diye böyle bir pişmanlığımız da oldu.
0: Peki ben burada diğer araçları da görüyorum. İsterseniz biraz oraya doğru da yürüyelim. İstanbul'dan buraya geldiğinizi, Kocaeli'ne geldiğinizden bahsettiniz. Bu araçların kullanım amacı nedir? Daha çok herhalde bunları da işiniz için mi kullanıyorsunuz?
4: Bunları biz iş için kullanıyoruz genelde. Arkadaşlarımız şehir dışına da çok gidiyor iş için. Hem arkalarına malzeme yük koyuyorlar, hem kendi bireysel eşyalarını koyuyorlar. Rahat rahat gitmeleri için bu şekilde bu araç.

0: araçları kullanıyoruz.
1: Bir de herhalde arkadan daha farklı bir araç daha görüyorum. O da zannediyorum servis aracı olarak mı kullanılıyor? Nedir onun durumu?
0: Herhalde elemanlarımız iş yerinden eve, evden işe gitmek için kullanıyorlar. Bazen yine şehir dışı olduğu zaman arkaya malzeme yükleyip bu şekilde kullanıyoruz.
1: Kocaeli sizin araç tercihlerinizi nasıl etkiledi?
2: Ya Kocaeli şöyle, lojistik olarak çok sirkülasyon olan bir yer. Malzeme siparişlerinde, ham madde alımlarında bu tip şeyler için devamlı araç ihtiyacı oluyor buraya.
1: Hangi tip araçları tercih ediyorsunuz?
2: Kamyonet, kamyon, panelvan gibi araçlar.
1: Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden birinin Kocaeli'nde insanların araç tercihlerini hem anlamaya hem de sizlere anlatmaya çalıştık. Kocaeli'nde yollar ve araçlar Türkiye'nin üretim gücünü taşıyor.

0: Vakıfbank sunar.
1: Efendim, dünya şehirleriyle devam edeceğiz. Dünya şehirlerinde bu hafta coğrafi konumuyla dünyanın en ilginç noktalarından birine, Rusya'nın Avrupa'nın ortasındaki sıra dışı toprağı Kaliningrad'a gidiyoruz. Eski adıyla Königsberg olan Alman ve Rus kültürünün iç içe geçtiği bu tarihi Baltık limanını ve doğa harikalarını muhabirimiz Akşin Kişiyev gezdi ve görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım hemen.

Dünya Şehirleri programında bugün Rusya'nın ana karasından kilometrelerce uzakta, Baltık Denizi kıyısında Polonya ve Litvanya'nın arasında yer alan sıra dışı şehri Kaliningrad'dayız. Arkamda yükselen gotik mimarinin şaheseri Königsberg Katedrali, buranın köklü geçmişinin en büyük tanığı. Ünlü filozof Immanuel Kant'ın da mezarının bulunduğu bu tarihi adadan Baltık'ın bu gizemli köşesini keşfetmeye başlıyoruz.

Şimdi de şehrin tam merkezinde, Kaliningrad'ın kalbi sayılan Zafer Meydanı'ndayız. Sovyet mimarisinin anıtsal çizgileriyle modern Rus yaşamının kesiştiği bu meydan, devasa beyaz sütunları ve hemen arkamızda yükselen görkemli kurtarıcı İsa Katedrali'nin altın sarısı kubbeleriyle göz kamaştırıyor. Şehir sakinlerinin en önemli buluşma noktası olan bu meydan, kentin dinamizmini en iyi yansıtan yer.

Kaliningrad sokaklarında yürürken tarihin eski savunma surlarıyla her an karşılaşabiliyorsunuz. Bunların en görkemlerinden biri olan tarihi Brandenburg kapısının önündeyiz. 17. yüzyılda inşa edilen ve günümüzde hala içinden aktif olarak tramvay ve araç trafiğinin geçtiği bu tarihi tuğla kapı, şehrin eski Prusya sur sisteminin en sağlam kalan parçalarından biri.

Şimdi adeta bir zaman makinesine binip 2. Dünya Savaşı öncesine gidiyoruz. Burası savaşın yıkımından mucizevi bir şekilde neredeyse hiç zarar görmeden kurtulmuş olan Amelinau semti. 20. yüzyılın başlarında Alman mimarlar tarafından bahçe şehir konseptiyle tasarlanan bu mahalle, asırlık ağaçların gölgelediği huzurlu sokakları ve Art Nouveau tarzındaki masalsı Alman villalarıyla adeta bir açık hava müzesi gibi.

19. yüzyılın ortalarına ait tuğla neogotik mimarisinin bir incisi sayılan Wrangel Kulesi'nin önündeyiz. Etrafı su hendekleriyle çevrili, duvarları metrelerce kalınlıkta yüksek dayanıklılığa sahip seramik tuğladan oluşan bu kale, şehri korumak amacıyla inşa edilmişti. Savaşın en çetin çarpışmalarına sahne olan ve duvarlarında hala mermi izlerini taşıyan bu kale, insanlığın ortak askeri tarihine ışık tutuyor.

dünyadaki kehribar rezervlerinin neredeyse %90'dan fazlasının bu topraklarda üretildiğini biliyor muydunuz? Şimdi 19. yüzyıldan kalma tarihi bir savunma kulesinin içerisinde yer alan ünlü Kehribar Müzesi'ndeyiz. Baltık Denizi'nin bu paha biçilemez sarı altınının binlerce yıllık oluşum sürecini ve sanata dönüşen göz alıcı örneklerini burada yakından inceliyoruz.

Kaliningrad aynı zamanda çok köklü bir denizcilik ve askeri donanma üssü. Pregolya Nehri rıhtımında kurulu Dünya Okyanusu Müzesi'ndeyiz. Arkamızda duran devasa tarihi araştırma gemisi Vityaz ve hemen yanındaki B-413 tipi gerçek Sovyet denizaltısı ziyaretçilere adeta su altının gizemli dünyasını ve kutup keşiflerinin zorlu tarihini yaşatıyor.

Şehrin görüntüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalabileceğimiz muazzam bir yeşil vahaya geldik. Kaliningrad Botanik Bahçesi, 20. yüzyılın başlarında kurulan ve yaklaşık 14 hektarlık devasa bir alanı kapsayan bu bahçe, dünyanın dört bir yanından getirilmiş nadide bitki türlerine, tarihi seralara ve muhteşem bir gül bahçesine ev sahipliği yapıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında burası adeta renk cümbüşüne dönüyor.

Kaliningrad mutfak turlarımıza harika bir başlangıçla devam ediyoruz. Rus mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli başlangıcı olan sıcak borş çorbasını denemek için tarihi bir restorandayız. Temelini kırmızı pancarın oluşturduğu taze lahana, patates ve ağır ateşte lokum gibi pişmiş helal sığır etiyle hazırlanan bu şifalı çorba, üzerine eklenen bir kaşık soğuk ekşi krema yani smetana ile servis ediliyor.

Kaliningrad turlarımızı bu toprakların asırlık ve tescilli tatlı mirasıyla taçlandırıyoruz. Königsberg marzipanı, yani fırınlanmış badem ezmesi. 19. yüzyıldan beri tarifi titizlikle korunan bu lezzet, öğütülmüş badem, pudra şekeri ve gül suyunun yoğrulup fırında hafifçe karamelize edilmesiyle hazırlanıyor. Ağızda dağılan yumuşacık yapısıyla bu tatlı, Kaliningrad'dan dönerken alınabilecek en kıymetli lezzet hediyesi.

Dünya şehirlerinin bu dop dolu Kaliningrad sürebendi, rüzgarlı Baltik sahillerinin bu benzersiz atmosferinde noktalıyoruz. Bu hafta gotik katedrallerin gölgesinden geçtik. Eski kalelerin gizemini çözdük. Haftaya yepyeni bir ülkede, bambaşka bir şehrin hikayesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Reklam. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Terörsü Türkiye sürecine ilişkin AK Parti, Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde anket yaptı. Sürece destek %90 çıktı.
1: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
0: Bakan yardımcıları, bakanlar, parti yöneticileri 26 ilde toplantılar yaptılar. Bu toplantılarda bölgenin aktörleriyle terörsüz Türkiye hedefi konuşuldu. Süreçte toplantıya gelenlerin görüşleri alındı. Sonrasında ise anket yapılması kararlaştırıldı. Daha gerçekçi sonuç alabilmek için anketi de ilerideki odalar, dernekler, vakıflar yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecine desteği sordular. Bu destek %90 oranında çıktı. AK Parti sürece ilişkin daha önce de anket yaptırmıştı. Orada %50'nin altında bir destek çıkmıştı. 6 ayda yaşanan olumlu gelişmelerin sürece desteği artırdığı görüldü. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde ekonomik olarak patlama yaşanacağını da sivil toplum örgütü temsilcileri vurguladılar. Bölgede terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu iklimin 26 ilin yanı sıra Suriye ve Irak'ta da olumlu gelişmelere yol açacağı görüşünü ifade ettiler.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
0: Ayrıca tüm Türkiye'de 2000'in üzerinde kişiye ve 1105 kuruma dijital ortamda 55 soru yöneltildi. Süreçte kime güveniyorsunuz, kim yürütür şeklinde sorulara yanıt arandı. Güvenilen kurum olarak Cumhurbaşkanlığı gösterildi. Kim yönetir sorusunun yanıtı da Başkan Erdoğan oldu. Ankette Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci sırada yer aldı. Sivil toplum örgütleri üçüncü sırayı alırken yargıda dördüncü sırada. Yerel yönetimler beşinci sırada, altıncı sırada da siyasi partiler bulunuyor.
2: A Haber Radyo.
0: Binlerce göçmen denizi aştı, İspanya toprağına girdi. İspanya Fas sınırında göç krizi yeniden alevlendi. Fas'tan yüzerek gelen binlerce göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı. İspanyol polisi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sevinç çığlıkları atan göçmenler şehir merkezine doğru harekete geçti.
3: Burada olduğum için çok mutluyum. Okyanus aşıp gelmek çok zordu. Polisler bizi durdurmaya çalıştı ama azmimiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
0: Göçmenlerin gelişine sevinenler de vardı.
4: Onlar adına mutluyum. Bunu hak ediyorlar. Kendi geçimlerini sağlamak zorundalar. O zavallı insanların Fas'ta hiçbir şeyleri yok. Geçimlerini sağlamak için buraya geliyorlar.
0: Ceuta polisi güvenliği sağlamakta yetersiz kaldı. İspanya'dan yardım istedi. Başbakan Pedro Sanchez de hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirtti. Silahlı kuvvetler bölgeye gönderildi.
4: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
0: Denizden geçişler sırasında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. İspanyol polisi denizden gelenlere müdahale edince göçmenler bu kez Fas'la Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın etti. İspanya sınırı geçen göçmenlerin sayısının 49 bini bulduğunu açıkladı. Göçmen akını İtalya ve İspanya hattında da diplomatik gerilime neden oldu. Avrupa Birliği desteğe hazırız derken İtalya Dışişleri Bakanı İspanya'nın Schengen bölgesinden askıya alınması çağrısında bulundu. İspanya ise bu açıklamaya siyasi popülizm değil dayanışma bekliyoruz diyerek tepki gösterdi. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı kararda İspanya'nın Afrika'daki toprakları olan Ceuta ve Melilla'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin

0: FAS'a hızlı şekilde iade edilmeyeceğine hükmedilmişti. İspanya İçişleri Bakanlığı ise insan kaçakçılığı şebekelerinin bu kararı kullanarak düzensiz göçü teşvik ettiğini savunuyor.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ceza haber ekranlarına saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan 37 kişilik terör timinin 36'sı yakalanmıştı. Bir firari aranıyordu. İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe 10 yıldır devam eden aramalar sonucunda FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar mesajıyla operasyonun ayrıntılarını yazdı. Görüntüler geliyor ekrana, o anın, yakalanma anının görüntüsüne ilişkin. İçişleri Bakanı, FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını açıkladı. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine ve kahraman polislerimize teşekkür ediyorum dedi. Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ yapılanmasıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hainleri Türkiye'de ya da dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek. Üzerinden 10 yıl değil 100 yılda geçse teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz açıklamasını yaptı. Şimdi Afyonkarahisar'daki bu operasyonun ayrıntılarını soralım. Atagündüz Kurşun son bilgileri paylaşacak.
1: Merve, teşekkür ediyoruz. Hiç şüphesiz çok önemli bir operasyondu. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2006'yı gösterdiğinde Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristleri Türkiye'de bir darbe girişimine teşebbüs etmişti. O sıralarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. İşte o darbeci hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan ve ailesi de vardı. Çiğli'den havalanan helikopterler, ki bir parantez açalım, o helikopterlerden bir tanesi de dün yakalanan o FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ydi. O suikast timini getiren FETÖ'cülerin başında olan bir isimdi. Ve çok şükür ki Başkan Erdoğan o suikastten kıl payı kurtuldu. Darbeciler Başkan Erdoğan'ın konutuna geldiğinde Erdoğansa oradan ayrılmıştı. 37 kişilik bir suikast timinden bahsediyoruz. 36'sı yakalanmıştı. Hatta bazıları hatırlanacağı gibi, ki Paşa lakaplı, Paşa Kot isimli terörist Zekeriya Kuzu ile birlikte bazı askerler Muğla'da, Marmaris'te adeta o fare gibi saklandıkları menfezlerde yakalanmıştı. Bazıları farklı noktalarda yakalandı. 36'sı yakalanmıştı ve Burkay Karatepe 10 yıldır aranıyordu. Yurt dışında olduğu değerlendiriliyordu ve kırmızı bülten de çıkarılmıştı. Ancak şu 10 günlük süre içerisinde Afyonkarahisar ve Eskişehir'de olduğu tespit edildi ve yüz tanıma sistemiyle tespit edildi FETÖ'cü bu terörist. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, İstihbarat Daire Başkanlığı koordinasyonu ve aynı zamanda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başında olduğu bir operasyon için düğmeye basıldı. Yüz tanıma sistemiyle tespit edildi demiştik. Birkaç gün boyunca Afyonkarahisar'da FETÖ'cü hainin gidip geldiği yerler takip edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Dün gece saatlerinde Afyonkarahisar İstanbul Karayolu üzerinde bulunan oteller bölgesindeki hücre evine operasyon düzenlendi ve FETÖ'cü son terörist, daha doğrusu suikast timindeki son terörist Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı, gözaltına alındı. Az önce siz de o görüntüleri de yayınladınız. Aslında çok dikkat çeken materyaller de vardı. Çok sayıda dolar, euro, Türk parası ve aynı zamanda sahte fotoğraflarla birlikte kimlik kartlarının da olduğunu gözlemledik. Şu an itibariyle de Afyonkarahisar'da sorgulamıştı.

0: devam ediyor. FETÖ'cü teröristin başka birileriyle temas halinde oldu mu olmadı mı? Bununla ilgili de önümüzdeki dakikalarda yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Yayının başında da söylediğim gibi çok önemli bir operasyonda 37 kişilik suikast, başka nerede ona yönelik 37 kişilik bir suikast timi vardı. 36'sı yakalanmıştı ve sonuncusuysa İhraç Yüzbaşı FETÖ'nün üniformalı teröristlerinden Burkay Karatepe'de yakalanmış oldu bu darbe girişiminin 10. yılında.
1: Atagündüz Kurşun paylaştı son bilgileri. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde artık yasa bekleniyor. Önümüzdeki hafta meclisin gündemi hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkacak bu yasa süreci hem de çocuk suçlulara ilişkin düzenleme olacak. Teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Çocuk suçluların cezalarını artıran düzenleme de genel kurulda görüşülecek. Ayrıntılara bir bakalım.
2: Mecliste önümüzdeki haftanın gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk yaştaki suçlulara ilişkin düzenlemeler oluşturacak. Meclis Genel Kurulu'nda çocuk suçluların cezalarını artıran yasa teklifi görüşülecek.
3: 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
2: Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
3: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
2: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
3: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
2: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Meclisin gündemine gelecek en önemli konuların başında yer alan bir başka yasal düzenleme ise terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasası olacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin son durağı genel kurul olacak.
4: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada yeni bilgiler de var.
5: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında önemli bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dedetaş tarafından büyük yetkiler verildiği, belediye başkan yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Ruhsat müracaatı yapan firmaların Kent AŞ'de sözleşme yapmaya zorlandığı ifade edildi. Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin itikap suçunu işlediği belirtildi. Kent AŞ hesabına ada ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361.392.264 lira

0: Teşekkürler Merve. Arkamda tablo şu anda gösteriyor. Dumanlar dağıldı. Ne yazık ki dumanlar dağılınca da acı tablo ortaya çıktı. 3000 hektar. 3000 hektar da az değil, çok fazla bir rakam. Ve baktığımızda ise işte bazı noktalarda yeşiller kaldı ama bazı noktalar kapkara oldu. Şu anda Halil Karahan'ın gösterdiği noktada, yangın ilk çıktığı noktalarda görüyorsunuz. Bakın bölüm bölüm yanan yerler, rüzgarın etkisiyle yanan yerler. Şimdi 3 gün önce çıktı yangın Çinel ilçesinde. Şu anda görmüş olduğunuz alanlarda tamamen rüzgarın etkisiyle yanmış gözüküyor. 8 helikopter bugün göreve başladı sabah saatlerinde. Ama artık baktığımızda ise çok az tüten bir yer var. Ve bu tüten yerlerde helikopterler oradaki soğutma, o tüten yerleri tamamen artık yok etme çabaları, mücadelesi var. Ama 3000 hektar Çin'de işte o gösterdiğimiz, yangın ilk çıktığı noktada gösterdiğimiz alandan çıktı. Henüz nedeni belli değil ama tabii ki bir yine bir şey dediğimiz gibi daha çok çıkan orman yangınlarında insan faktörü çok fazla ama ilerleyen günlerde de bu ortaya çıkacak. Evet, 15'te çıkmıştı geçen evveli gün yangın. Henüz belirlemeyen nedenlerinde olduğunu söylemiştik. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri mücadelelerini sonuna kadar burada sürdürdüler. 3 günden bu yana sürdürdüler. 9 helikopter, 3 uçakta, uçaklar çok fazla sayıda olmaya başlamıştı. Ve dediğimiz gibi duman çok fazlaydı. Duman olduğu yerlerde de uçaklar bazen görev yapamadılar. Ama burada şu anda gördüğümüz alanda helikopterler 3 gündür sortilerini yüzlerce kez sürdürmeye devam ettiler. Ve baktığımızda ise şu anda gördüğümüz alanda 3000 hektarlık alanın çoğunluğunu, işte bu arada yeşille mavinin buluştuğu en güzel noktalardan bir tanesi burası da, bir gölet var. Bu göletten helikopterler sularını aldılar. Başarılı bir şekilde çalışmalarını yaptılar ama artık en tepe nokta, en zirvede olan yerlerdeki artık bu Çin'e yangınının sonuna geliniyor. Ama tamamen de şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü rüzgar şu anda bulunduğumuz alanda çok az ama ileride tabii ki yukarıda ne kadar rüzgar var. Saatte 55-60 kilometre hızla esen bir rüzgar meydana getiriyor bu olanları Merve. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi hala Halil Karahan'ın görüntüleriyle alan, buradaki Taşvik Mahallesi'ndeki alandaki 3000 hektarlık size yanmış alanları gösterdik. Bilanço ne yazık ki tabii ki çok ağır. 3000 hektarlık alan kül oldu. İlerleyen dakikalarda umuyoruz ki o tüten yerlerinde Merve bir an önce tamamen bitmesi ve Çin'e yangınının sona ermesi.
1: Teşekkürler. Sefer Ayça anlattı Aydın Çin'den ayrıntıları. Şimdi Balıkesir'e gidelim. Susurluk'ta da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınabilmiş durumda. Enerjisi tamamen düşürüldü. Hemen son durumu soralım. Vedat Sezer son bilgileri paylaşacak.
2: Evet, Merve Tepe yangınlarla, alevlerle mücadele yapılan noktadan birisi de Balıkesir'in Susurluk ilçesiydi. Şu anda bulunduğumuz yer yangının başlayıp etkili olduğu yer. Hem ormanlık alanda hem de yerleşim yerlerine çok yakın noktalarda devam eden yangın, geride bıraktığımız gün çok sert esen bir rüzgar nedeniyle çok geniş bir alana yayılmıştı. Hem karadan hem havadan yapılan müdahaleler sonucu gece saatlerinde yangının enerjisi bölgede durulmuştu ama alevlerle mücadele oldukça yoğun bir şekilde yapıldı. Hangi mahalleler tehdit altındaydı? Öncelikle şu an kameraman arkadaşımın gösterdiği yer, yangının ilk başlama noktaları, o noktadan Kepsut yönüne giden alevler önce Yıldız Mahallesi'ni tehdit etti. Yıldız Mahallesi'nin hemen üst tarafından yapılan müdahaleler sonucu alevler yerleşim alanına girmedi. Bu kez de Gökağaç ve Bozen mahallelerine doğru yönelmişti. Havadan 7 helikopter, 4 uçakla başlamıştı çalışmalar. 50 civarında arazöz ve İş makinesi, itfaiyeler bu yangına müdahale için çok yoğun bir çaba sarf ettiler. Öncelikle şunu belirtelim. Gerçekten rüzgar bu yangınların en büyük tehlikeli düşmanı rüzgar. Zira rüzgar ne aç kalıyor, ne uykusuz kalıyor, ne dinleniyor, ne herhangi bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Rüzgar durmaksızın bu yangını, alevleri bir yerden bir yere taşıyor. İşte bunlara karşı durabilmek alev savaşları için oldukça zorlu bir süreç gerektirdi. Aslında baktığımızda özellikle havada yapılan müdahalelerde

0: Yıldız Mahallesi'nin hemen ön tarafında akan bir dere mesafe olarak oldukça kısa olduğu için helikopterler oradan çok yoğun bir şekilde, çok seri bir şekilde su alıp o rüzgarlı havada alevlerin üzerine bırakıyorlardı. Halen de görüldüğü gibi duman tüten yer çok azaldı. Artık soğutma çalışmaları geniş bir alanda başlatıldı. Şu anda biz belki gösteremiyoruz ama ormanlık alanın içerisinde ve yerleşim alanlarının çevresinde oldukça yoğun bir şekilde arazözler soğutma yapıyorlar. Aynı zamanda Yeşil Vatan nöbetlerini de sürdürüyorlar. Yine helikopterlerde, iki helikopter bölgede havadan devreye devam ediyor. Duman tüten noktaya da çok seri bir şekilde su bırakıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Susurluk'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına aldığını duyurmuştu. Aslında tamamen kontrol altına alındı demek için artık çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Bölgedeki belki de son kontrolleri yapılır. Hemen şunun altını çizerek belirtelim. Herhangi bir yerleşim alanında bir zarar söz konusu olmadı. Devletin bütün imkanları seferber oldu. Özellikle yerleşim alanında Yıldız Mahallesi ile yangınların, alevlerin tehdit ettiği Gökçeaç Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bir süre köye giriş çıkışlara izin verilmemişti. Ancak akşam saatlerinde yerleşim alanındaki tehlike uzaklaşınca yine vatandaşlar kendi evlerine ve özellikle bu bölgede yoğun çiftçilik ve hayvancılık yapılıyor. Kendi hayvanlarına ulaşmaları da sağlandı. Tabii dün Balıkesir'de sadece bu bölge değil, Gömeş'teki yangın 3. gününde İzmir sınırına dayanmıştı. Oradaki Bağyüzü mahallesi tehdit altındaydı akşam saatlerinde. Orası da tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Ve çok az bir zaman kala, az bir an kala Bağyüzü mahallesindeki alevler de başarıyla durdurulabildi. Şunu belirtmek istiyorum. Balıkesir'de iki ayrı yangın olunca tabii ki hava araç gereçleri birlikte tüm imkanlar ikiye de bölünmüş oluyor. Zira tehlike arz eden noktalara da gidiliyor. Evet, toparlayacak olursak bölgedeki son durum, şu anda soğutma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tamamen yangının kontrol altına alabilmesi için resmi bir açıklama bekleniyor diyelim. Sözü buradan tekrar merkeze, stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkürler Vedat Sezer, son bilgileri paylaştı. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin artık kritik aşamaya gelindi dedik. Yasanın çıkması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'da da 26 ilde bir anket yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecine destek soruldu. Bu destek %90 civarında çıktı. Yine Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanlara süreci, bu terörsüz Türkiye sürecini sizce kim yönetir sorusu da soruldu. Katılımcıların tamamı neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde anket yaptı. Sürece destek %90 çıktı.
3: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
2: Bakan yardımcıları, bakanlar, parti yöneticileri 26 ilde toplantılar yaptılar. Bu toplantılarda bölgenin aktörleriyle terörsüz Türkiye hedefi konuşuldu. Süreçte toplantıya gelenlerin görüşleri alındı. Sonrasında ise anket yapılması kararlaştırıldı. Daha gerçekçi sonuç alabilmek için anketi de ilerideki odalar, dernekler, vakıflar yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecine desteği sordular. Bu destek %90 oranında çıktı. AK Parti sürece ilişkin daha önce de anket yaptırmıştı. Orada %50'nin altında bir destek çıkmıştı. 6 ayda yaşanan olumlu gelişmelerin sürece desteği artırdığı görüldü. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde ekonomik olarak patlama yaşanacağını da sivil toplum örgütü temsilcileri vurguladılar. Bölgede terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu iklimin 26 ilin yanı sıra Suriye ve Irak'ta da olumlu gelişmelere yol açacağı görüşünü ifade ettiler.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
2: Ayrıca tüm Türkiye'de 2000'in üzerinde kişiye ve 1105

0: kuruma dijital ortamda 55 soru yöneltildi. Süreçte kime güveniyorsunuz, kim yürütür şeklinde sorulara yanıt arandı. Güvenilen kurum olarak Cumhurbaşkanlığı gösterildi. Kim yönetir sorusunun yanıtı da Başkan Erdoğan oldu. Ankette Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci sırada yer aldı. Sivil toplum örgütleri üçüncü sırayı alırken yargıda dördüncü sırada. Yerel yönetimler beşinci sırada, altıncı sırada da siyasi partiler bulunuyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın pazartesi günü mecliste olması bekleniyor. Peki sürecin yansıması nasıl bölgede? Hemen gidelim Diyarbakır'dan Sinan Yılmaz konuyla konuşacak. Ayrıntıları Sinan.
2: Doğu ve Güneydoğu il il dolaşmaya devam ediyoruz. Dün Şırnak'taydık, bugün de Mardin'deyiz. Terörsüz Türkiye sürecini hem vatandaşlarla konuşuyoruz hem de STK temsilcileriyle beraber ve bölge halkı artık rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde çerçeve yasa meclise sunulması bekleniyor. Yanımızda Kadim Aşiretler Federasyonu Mardin İl temsilcisi Mahmut Timur var. Kolay gelsin öncelikle. Hoş geldiniz.
3: Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun. Şimdi artık çok güzel bir ortam var. Cenazeler gelmiyor. Analar ağlamıyor. Ve önümüzdeki günlerde de çerçeve yasa meclise sunulacak. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Süreci çok güzel karşılıyoruz. Millet olarak, halk olarak, bölge insanı olarak muhteşem bir gelişme. Huzur, huzurlu bir gelecek gözüyle vatandaşlarımız bakıyor. Biz 1990'ları yaşadık. Biz 1990'ları yaşadık. 2013 o barış süreci, Cumhurbaşkanımızın başlattığı barış sürecini, ondan sonra işte o hendek olaylarıyla onu sekteye uğrayan bazı gelişmeleri yaşadık. Ama elhamdülillah bu dönemde millet daha umutlu. Daha kararlı, yani Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli'nin sürecin içinde olduğunu için insanlar umutla bakıyor.
2: Peki terörsüz Türkiye Mardin'e ne kazandıracak?
3: Yani Mardin'e her şeyi kazandırır. Şu anda daha işte tahmin edersen birkaç gün sonra mecliste bazı yasalar çıkmadan önce insanlar yatırım yapmaya başladılar. İnsanlar umutla geleceğine bakıyorlar. Yani bundan daha güzeli olabilir mi? Yani şu anda herkes huzurlu. Yani terörün bitmesi milletin kafasında %99 bitmiştir. Yani huzur olacak, yatırım olacak. Ondan sonra hep birlikte kardeş bir şekilde yaşama şekilde olacak. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet.
2: Abi insanlar bu sürecin başlamasıyla beraber özellikle turistler Mezopotamya'nın altın üçgeninde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'i tercih ediyor. Mardin'de de gerçekten turizm konusunda oldukça iddialı. Evet. Ve buraya gelen insanlar da alışveriş yapıyor. Yani bu anlamda da esnafa çok büyük bir destek çok sunuluyor.
3: Büyük bir destek, çok çok büyük bir destek. Yani bu sürecin başlamasından, yani tahminen iki sene oldu galiba. Bu iki sene zarfında Mardin'in 3 katına çıktı. Yani turistin ziyaret edilmesiyle ilgili, ondan sonra alışverişin yapılması, insanların gelip huzurla buradaki insanların görmesi, burada kalması, bazıları gidip tekrar gelmesini isteyen bazı çok insanlar var. Hem yerli hem yabancı turistler var. Muhteşem bir şey. İnşallah sonuç yani bu devletimizin meclise sunduğu yasalarla birlikte tam manasıyla gömeceğiz. Terörsüz diye hep kardeş bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle.
2: Evet tabii 40 yıl boyunca bölgede acı olaylar yaşandı. Maalesef hem sivil vatandaşlar hayatını kaybetti, askerlerimiz, polislerimiz şehit oldu. Bir tarafta da başka yerlerde bazı olaylar, gelişmeler oldu. Bölge halkı aslında beklediği bir gelişmeydi değil mi? Yani artık insanlar gözyaşı istemiyor, acı istemiyor,
3: tabii
2: huzur
3: ki,
2: içinde yaşamak
3: istiyor. Bölge halkı değil. Bütün kesimler Habib Bey. Bütün yani insan olan herkes bu huzurun gelmesi, bu terörün bitirmesinin peşindeler. Yani herkes bunu istiyor. Sadece bölge insanı değil. Yani eğer ben burada mutluysam İstanbul'daki insanlar da mutlu olacak. Çünkü İstanbul'daki insan, ben burada Mardinliyim. Benim orada da şeylerim var, yatırımlarım var. Yani orada İstanbul'daki, efendim söyleyeyim, başka yerlerdeki insanlar da gelip burada yatırım yaparlar. Ki nitekim yavaş yavaş gelmeye başladılar yani.
2: Şimdi yatırımcılar artık yönünü Güneydoğu'ya çevirdi. Özellikle de 1990'lı yıllarda veya 2000'li yıllarda batıya göç eden iş insanları artık kendi memleketlerinde fabrika açıyorlar. Mardin'de de geçtiğimiz aylarda biz haber de yaptık açıkçası. Evet. Çok sayıda iş insanı Mardin'de fabrika kurmaya başladı.
3: Evet, çok sayıda. Yani Mardinli olan iş adamlarımız da çok eskiden İstanbul'da, İzmir'de, başka yerlerde yatırım yapmış olan insanlar yavaş yavaş Mardin'de kendi memleketine yatırım yapmaya başladılar. Yani bu güzel bir şey, güzel bir gelişme. Ondan sonra...
2: Peki siz aşiret olarak, federasyon olarak bu süreci vatandaşlara anlatıyor musunuz?
3: Tabii ki bütün yani her gittiğimiz toplantılar olsun, aşiret cumaatleri olsun, efendim söyleyeyim yani öyle kalabalık olduğu bir ortama girdiğimiz zaman bunları anlatıyoruz. Yani herkes anlatıyor, herkes çünkü bunun gerçekleşmesini istiyor. Bunun gerçekleşmesini istiyor. Bir an önce huzuru bulmasını istiyor. Ki elhamdülillah şu anda milletin kafasına bitmiştir. Yani inşallah bundan sonra olumsuz bir şey yaşamayız.
2: Peki, çok teşekkür ederiz.
3: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Evet, Mardin'deyiz. Terörsüz Türkiye sürecini konuğumuzla beraber değerlendirdik diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Sinan Yılmaz Mardin'den son bilgileri paylaştı. Şimdi dünya gündemine dönelim. Orta Doğu'da devam eden savaşa ilişkin bir somut adım var. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı kararda Hamas silah bırakacak. İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Şart bu. Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti. O anlaşmanın ayrıntılarına bakalım.
4: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası İstikrar Gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
1: Gelişme sonrası Hamas'tan da bir açıklama var. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini açıkladı. Hamad, İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz dedi.
5: ABD Başkanı anlaşma sağlandığı Hamas silah bırakıyor dedi. Hamas da kabul etti. Gazze'den çekilme süreci için gözler İsrail'e çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan Barış Kurulu, Hamas'ta anlaşmaya vardı.
6: Gazze'nin askerden arındırılmasını, düzgün bir şekilde yönetilmesini ve güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
5: Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı. Süreçteki arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas'tan da varılan anlaşmaya ilişkin

0: ilişkin açıklama geldi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden planlamayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Buna göre anlaşma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve ulusal komitenin görevlerini devralması maddelerini içeriyor. Hamas şartını da sundu. İsrail anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. Ağır silahların tesliminin ise İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Hamas ilerleyen süreçlerde Gazze'nin geleceği için yeni bir görüşme turunun daha yapılacağını belirtti.
1: Irak Erbil'de bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Görüntüler Erbil'den. Bölgede bulunan bir petrol rafinerisinde sabah saatlerinde yangın başladı. Alevler geniş bir alana yayıldı ve siyah duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Netanyahu Washington ziyaretinde bir gizli görüşme, basına kapalı görüşme gerçekleşmişti. İngiliz basınına göre bu görüşmenin perde arkasında dikkat çeken bir başlık var. O da iki liderin İran'a yönelik olası bir kara ablukasını masaya yatırdığına dair bir iddia ortaya attı. İngiliz basını ayrıntılarına bakalım.
0: Hürmüz Boğazı'ndan başlayan abluka planı şimdi karaya mı taşınıyor? İngiliz basını Trump'la Netanyahu'nun gizli görüşmesine dair çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların 28 Şubat'ta yeniden başlamasının ardından Orta Doğu bir kez daha ateş hattına döndü. Askeri baskıyla sonuç alamayan Trump yönetimi şimdi İran'ı anlaşmaya zorlamak için yeni bir tecrit planı üzerinde duruyor.
2: İran çok ağır bir darbe alıyor ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama ben diyorum ki bir anlaşma yapmaya hazır değiller. Çünkü her anlaşma yaptıklarında onu değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ama çok yakında hazır olacaklar.
0: İngiliz basınından The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yüz yüze görüşmesinde İran'ı izole etmek için kara ablukası uygulamayı ele aldıklarını iddia etti. Planın hayata geçmesi halinde ABD ve İsrail, Tahran yönetiminin ithalat ve ihracat damarlarını karayoluyla da kısıtlamayı planlıyor. Bu yüzden de İran'ın komşuları ve ortaklarına sınır kapılarını kapatması yönünde baskı yapılması gündemde. Haberde aynı zamanda olası bir abluka durumunda İran'ın sınırları kapatan komşularına saldırabileceği ihtimali de yer aldı. Ancak limanların ve kara sınırlarının ablukaya alınması halinde İran'ın silahlanma kapasitesinin sekteye uğrayabileceğine yer verildi. İngiliz basını İran'ın Çin'le yeni bir silah anlaşmasına hazırlandığını da yazdı. İddiaya göre 70 milyon dolarlık anlaşmada yüzlerce roket atarın yanı sıra omuzdan atılan hava savunma sistemleri ve uçak savar füzeleri de yer alıyor. Çin'den gelen gemilerin bir süredir İran'ın Bender Abbas ve Çabahar limanlarına uğraması da dikkatlerden kaçmadı.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda değişik bir gelişme, bir ilk yaşandı. Rus ordusu balistik füzeyle birlikte Kiev'de Amerikan merkezli bir drone fabrikasını vurdu. Ukrayna'da gece boyunca Rusya'nın lojistik ve enerji şirketlerine karşı saldırılar düzenledi.
0: Ukrayna-Rusya savaşı bir ilke sahne oldu. Rusya'nın hedefinde başkent Kiev vardı. Rus ordusu ilk kez ABD merkezli bir şirkete hedef aldı ve drone üretimi yapılan fabrikayı vurdu. Fabrikanın ABD'nin Delaware eyaletine kayıtlı Terminal Otonomi şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bu saldırıyla savaşın başından bu yana ilk kez bir ABD şirketi vurulmuş oldu. Fabrikada Ukrayna ordusunun kullandığı kamikaze dronlar üretiliyordu. Şirket kaynaklarına göre balistik füze saldırısında can kaybı yaşanmadı. Ukrayna lideri Zelenski de yaptığı açıklamada saldırıda Kuzey Kore yapımı balistik füze kullanıldığını öne sürdü.
3: Ön verilerimiz bunun bir Kuzey Kore balistik füzesi olduğunu gösteriyor. Şüphesiz daha fazla inceleme yapılacak ve her şey doğrulanacaktır.
0: Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Rusya'ya ait

0: lojistik ve enerji tesisleri hedef alındı. Birçok bölgeden patlama sesleri yükseldi. Saldırılar sonrası yangınlar çıktı.
1: Ve göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya akını İtalya'da bir endişe sebep oldu. İtalya gelişmelerin ardından İspanya ile serbest dolaşımı askıya alma kararı aldı. İki ülke arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler için artık pasaportların kontrolü yeniden devreye girecek. Ayrıntılara bakalım.
2: Göçmen akını Schengen bölgesinde krizi derinleştiriyor. İtalya göç krizi nedeniyle İspanya ile Schengen'i durdurdu. Göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmesi nedeniyle İtalya'dan tarihi bir adım geldi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Kararla İspanya ile İtalya arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler pasaport kontrolünden geçecek. Schengen muafiyeti geçici olarak durdurulurken güvenlik denetimleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Roma yönetimi Fransa ile de sınır tedbirlerini sıkılaştırdı. İki ülke mevcut polis işbirliği anlaşmaları kapsamında kara sınırlarındaki kontrollerin güçlendirilmesi konusunda uzlaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani kararın Avrupa sınırlarını korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu söyledi. Tajani, yaşanan göç dalgasının Avrupa Birliği sınırlarının ortak sorumlulukla korunması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kontrolsüz göç ve terör tehdidine karşı tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
1: Van'a gideceğiz şimdi. Van 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi yaz tatili sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ayrıntıları Nazlı Timur anlatıyor.
3: Evet, Van'ın önemli simgelerinden biri olan dünyaca ünlü Van Kedisi yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Şu an sizin de ifade ettiğiniz gibi Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bulunan Kedi Villası'ndayız. Kameraman arkadaşım Orhan Anda şu anda ekranlara yansıyacak dünyaca ünlü Van Kedisi'ni şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan bir başlayalım. Evet, Van kedisi bembeyaz tüyleri, farklı renkte olabilen gözleri ve aslan yürüyüşüyle dikkat çeken ırklar arasında zeki oyuncu ve insanlarla güçlü bağ kurabilen Van kedisi özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz birçok dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirler var. Tabii buradaki Van kedisinin özellikleri neler? Günde kaç misafir ağırlıyor? Hemen yayın konuğumuzdan alacağız. Ömer Faruk Gül, merkez çalışanı. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Yoğun bir ziyaretçi akını var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Günlük kaç ziyaretçi ağırlıyorsunuz?
4: Öncelikle Van 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Uygulama Merkezimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ortalama 600 ile 800 arası misafir ağırlıyoruz. Özellikle yaz aylarında tabii bu misafir sayısında yoğun artış oluyor gördüğünüz gibi. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı olmak üzere birçok misafire ev sahipliği yapıyoruz. Yani Hindistan'dan Çin'e, Japonya, Amerika, yani aklınıza gelebilecek birçok ülkeden misafire ev sahipliği yapıyoruz. Yılın 365 günü malumunuz açığız mesai saatleri içerisinde. Bazen mesai saatleri dışına da kayabiliyoruz. Sırf tabii Abdullah hocamızın önderliğinde insanlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için gerek üniversite olarak gerek eğitim merkezi olarak hem kedilerimize burada iyi bir hizmet hem de kedilerimizin bu güzelliğinden, ülkemizin, bölgemizin bu değerinden haberdar etmeye çalışıyoruz biz.
3: Ayağımın altında da bir tane kedi var gördüğünüz gibi ekranlarda oynuyor. Sevim. Çok sevimli. Evet. Peki bu kedilerin özellikleri neler? Bakımı zor oluyor mu? Neler söyleyeceksiniz?
4: Tabii hayvan bakımı çok kolay olduğu söylenemez. Tabii her zorlukla beraber bir kolaylık, bir güzellik de var. Malumunuz 365 günün her günü açık olduğumuz için ortalama 8 ile 10 arası arkadaşımız sabah 8 ile 5 arası belli periyotlar arasında kedilerimizin temizliklerini, bakımlarını, mama hizmetlerini sağlamaktadırlar. Özelliklerine gelecek olursak Van kedisi tüy olarak iki türe sahiptir. Bir kısa tüylü, bir uzun tüylü olmak üzere. Göz rengi ise malumunuz dünyada ünlü olan farklı göz. Bir gözü turkuaz.

0: Az bir gözü kehribar olmak üzere, ayrıca iki gözü turkuaz ve iki gözü kehribar olmak üzere üç türe sahiptirler. Suyu severler, sevecendirler.
1: Yaz ayı hani çok sıcak, şu anda da 35 derece sıcaklık var. Kediler için özel bir havuz da var burada.
0: Tabii normal kedilerin dışında Van kedisinin suya karşı bir muhabbetinin de olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında havuzlarını açıyoruz. Çünkü suyla oynamaktan hoşlandıkları için malumunuz ola, görüyorsunuz. Şurada havuzu açtık. Hem kedilerimiz hem serinlesinler hem de gerektiği zaman ya da istedikleri zaman suyla haşir neşir olsunlar diye eğitim merkezimizde hem iç ve hem dış kısımda da havuzları bulunmaktadır ayrıca.
1: Çocukların özellikle çok ilgisini çekiyor.
0: Malumunuz çocuklar her zaman güzele meylederler. Ailelerin çoğu da zaten çocuklarından dolayı bu noktaya, yani eğitim merkezimize yoğun akınta bulunmaktadırlar. Özellikle kış aylarında ve eğitim döneminde ise okullarımız gerek okul öncesi gerek lise, yani gerek bizim üniversitemiz ya da farklı üniversitelerden bu kedilerimizin hem güzelliğinden hem özelliğinden hem farklılığını deneyimlemek için gelip ziyarette bulunmaktadırlar. Ayrıca malumunuz görüyorsunuz iç kısım bahçemize de mama almak suretiyle besleyebiliyorlar, dokunabiliyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim, kedi evi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Şimdi sizi İstanbul'un ünlü semti Nişantaşı'nda bir yolculuğa çıkaracağız. Nişantaşı padişahların ok attığı bir bölgeden nasıl modanın kalbinin attığı bir semte dönüştü. Sokak sokak Nişantaşı'nın geçmişten günümüze değişim hikayesi gelecek ekrana.

0: Nişantaşı İstanbul'un en çok ziyaret edilen semtlerinden biri. Burası lüks restoranları, dükkanları ve tarihi apartmanlarıyla biliniyor. Peki Nişantaşı ismini nereden aldı ya da burası ne zaman bir semt haline geldi? İşte gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkartalım ve bu sorunun yanıtını arayalım.
1: Sultan II. Mahmut döneminde Teşvikiye Camii'nin avlusuna Nişantaşı'nın dikilmesiyle başladı. Padişahın rekor kıran ok atışını ölümsüzleştirmek için dikilen o taş bugün semte ismini verdi.
2: Bunlar daha çok menzil, yani belli konumu belirleyen anıtlar. İşte burası Nişantaşı, daha yukarısı Ok Meydanı.
1: 19. yüzyılın ortalarında ıssız bir bölge olan semt, Sultan Abdülmecit'in tahta çıkmasıyla birlikte kabuk değiştirmeye başladı. Padişah önce sarayı Topkapı'dan Dolmabahçe'ye taşıdı. Sur içinde yaşayan Osmanlı bürokratları da zamanla yeni sarayın etrafına yerleşmeye başladı.
0: Sultan Abdülmecit'in Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasının ardından Nişantaşı'nda da yavaş yavaş yerleşim yerleri artmaya başlar. İşte özellikle sadrazamlar, paşalar burada büyük bahçeli konaklar inşa ettirirler ve o konaklarda da misafirlerini ağırlarlar.
2: 1856 Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahın da Topkapı Sarayı'nı terk edip buraya gelmesinin ardından bu bölge daha çok önem kazanmaya başlıyor. Paşalar konaklarını yapmaya başlıyorlar. Çünkü Dolmabahçe Sarayı sahile yapıldığı için artık deniz kullanılıyor, sahil kullanılıyor. Yalılar gelişmeye başlıyor ki en büyük yalı Dolmabahçe Sarayı tabii ki. Ona yakın bir noktada olduğu için de işte Nişantaşı, Teşvikiye ve Maçka gelişmeye başlıyor.
1: Sultan Abdülmecit, semtte önce mescit olarak inşa edilen Teşvikiye Camii'ni yeniletti. Ardından bölgedeki yerleşim hız artmaya başladı. Zaten Sultan da öyle istiyordu. Teşvikiye, 1883 nüfus sayımında bir mahalle olarak resmen tescil edildi.
2: Ama 2. Abdülhamit döneminde de devam ediyor. Hoş 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na taşınıyor, Dolmabahçe'yi bırakıyor ama yine de erkan burada devam ediyor. Devletin işleyişi burada devam ediyor. Dolmabahçe Sarayı tabii belli bir işlev hala sürdürüyor.
1: 19. yüzyıl sonralarında semt birçok ihtişamlı konağa ev sahipliği yapmaya başladı. Onlardan biri de Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'ydı.
0: Hayrettin Paşa bölgeye taşınan ilk sadrazam oldu. İşte buraya geldiği zaman çok büyük, adeta saraya benzeyen bir konak yaptırdı. Ve o konakta diğer konaklar gibi maalesef günümüze ulaşmadı. 1940'lı yıllarda bir gecede ortadan kayboldu.
2: Bu paşaların konakları, inşa ettirdikleri konaklar aynı zamanda onların iş yerleri. Yani çalışma alanları. Selamlık kısmında işte toplantılarını yapıyor, kabullerini yapıyor, kararlarını alıyor. Yani bugünkü gibi paşanın gideceği bir devlet dairesi yok. Devlet dairesi de paşanın konağı aynı zamanda.
1: O dönem Halil Rıfat Paşa, Hayrettin Paşa ve Kamil Paşa konağı da görenleri kendisine hayran bırakıyordu. Ancak onlar da günümüze ulaşamadı. Sadece konaklar yoktu Nişantaşı'nda. Apartmanlar değişik etti konakları. Beyoğlu'nda Şişi'de başlayan apartman furyası Nişantaşı'nı etkisi altına aldı. Onlardan en çok dikkat çekenleri İzmir ve Maçka Palası oldu.
2: Türkiye'deki apartmanlaşma süreciyle Avrupa'daki apartmanlaşma süreci ayrı şekilde işlemektedir. Avrupa'da daha çok sanayi devriminden sonra kırdan kente göç eden dar gelirli insanların yaşaması için apartmanlar yapıldı. O yüzden 80-50 metrekarelik alanlarda 7-8 kişi, belki de 10 kişi bir arada yaşıyorlardı. Halbuki İstanbul'da ise ekonomik anlamda üst sınıfın yaşamasına dönük apartmanlar inşa edilmiştir. Hatta bazı daireler 300-400 metrekare gibi geniş alanlara yayılmaktaydı. Arkamızda gördüğümüz İzmir Palas, biraz yukarıda gördüğümüz Maçka Palas bunların en iyi örneklerinden.
0: Cumhuriyet dönemiyle birlikte ihtişamlı konakların yerini artık geniş dairede apartmanlar almaya başladı. İşte o dönemde inşa edilen Sümer ve Marmara apartmanı. Bu iki apartmanda özellikle hem içindeki hem de dışındaki sanatsal mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
1: Semt artık padişahların ok attığı bir bölge olarak değil, hem tarihi yapısıyla hem de modanın, lüksün adresi olarak anılıyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
3: Türkiye'de tarımsal üretim aralıksız devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında sarımsaktan eriye, üzümden çileye üretim devam ediyor. Şimdi oradan üretimden çiftçilerin mesaisini taşıyacağız ekrana. Saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
4: Çorum'un bereketli topraklarında sarımsak üretimi sürüyor.
5: Türkiye'de herkes Kastamonu sarımsağını bilir. Ancak Çorum sarımsağı da Kastamonu sarımsağını şu an itibariyle neredeyse geçmiş durumda. Bir dönüme yaklaşık 1300 kilogram sarımsak elde ediyor. Çiftçiler aralıksız bir şekilde tarlada mesaisini sürdürüyor.
6: Biz sabah 8'de başlıyoruz.
5: Kaça kadar bu?
6: 5'e kadar.
5: Akşam 5'e kadar?
6: Evet.
5: Sıcaklarda zor oluyor mu?
6: Biraz. Yapacak bir şey yok.
5: Peki çok uzun yıllardır yapar mısınız?
6: 15 senedir.
5: 15 senedir sarımsak.
6: Evet.
4: Çorum sarımsağı kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.
5: Şimdi Mehmet abi, Çorum'un Üyük köyünün sarımsağının özelliği ne?
7: Yüksek aroma, dayanıklılık, raf ömrü uzun.
4: Topraktan sökülen sarımsaklar kurutularak satışa hazırlanıyor.
5: Bu sarımsak nerelere gönderiyorsunuz? Kimler alıyor?
7: Valla 81 ilin 81'inden de geliyorlar tüccarlar.

0: burası da Diyarbakır'ın ünlü Hevsel Bahçeleri. Birçok ürünün yetiştirildiği bölgede emekli bir öğretmenin de emeği büyük.
1: Şu anda dünyanın en verimli topraklarındayız. Burası 8000 yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. İşte bu topraklarda, bu bahçelerde birçok meyve sebze yetişiyor. İşte onlardan biri de erik. Eriklerin hasadı Hevsel Bahçelerinde başladı.
2: Ben 33 yıl öğretmenlikten sonra yani dededen kalma bahçede bu işi yapmaya başladım. Yani amatör, profesyonelce değil de amatörce diyelim. Günümü burada geçiriyorum.
0: Bereketli topraklarda muz, portakal ve çay dışında her çeşit meyve ve sebze de yetiştiriliyor.
2: 4-5 çeşit erik,

0: cennet hurması, ceviz. Ondan sonra bakın cevizleri görüyorsunuz. Her türlü meyve ve sebze de yetişiyor. Şu anda iki ürün alıyorum mesela.
1: Yurdun dört bir yanında çiftçilerin hasat mesaisi sürüyor. 2016 yılında tescillenen Türkiye'nin en erkenci üzüm çeşidi Spilk arasında hasat dönemi başladı.
2: Ülkemizin dört bir tarafında tarımsal üretim aralıksız devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de Türkiye'nin en erkenci üzüm türlerinden bir tanesi olan Manisa Spilk arası üzümünün hasadı başladı. Mersin'le birlikte ülkemizdeki 7 farklı bölgede üretim çalışmaları devam ediyor.
3: Bizim için Spilk arası önemli bir çeşit. 2016 yılında tescillenmiş bizim enstitümüz araştırmacıları tarafından. Spilk arası çeşidi ülkemizde yetiştirilen en erkenci üzüm çeşitlerinden birisi ve kalite ve verim olarak üzerinde durulmaya değer bir çeşit. Bunu biz özellikle güney bölgelerimizde yaygınlaşmasını arzulamaktayız. Bu anlamda çalışmalarımız var.
1: Sofralık ve kurutmalık özellikleri test edilen, kalitesi tescillenen Spilk arası üzümünde ihracat çalışmaları da sürüyor.
3: Erkenci üzüm çeşitleriyle ilgili ihracat çalışmaları da başladı.

0: Verimli topraklarıyla ünlü Konya, biber tarlalarında hasat tüm hızıyla devam ediyor. Çiftçiler geçen yıl havanın yağmurlu ve serin gitmesine rağmen bu sezon verimden memnun.
1: Efendim nasıl gidiyor hasat?
2: Şu anda hasadımız bol bereketli geçiyor. Burada kademeli ekim yapılmıştı. İlk şaşırtmalar Nisan ayının sonunda yapıldı. Ve burada kademeli ekim yapıldı ki kademeli de hasat yapılabilsin ve sevkiyatlar düzgün bir şekilde iletilebilsin. Buradaki çeşidimiz Charleston çeşidi. Ve buradaki çeşidimiz taze tüketimde hem kızartmalık hem de yemeklik olarak kullanılıyor.
0: Toplanan tonlarca sivri biber Türkiye'nin dört bir yanındaki hallere ve sofralara gönderilmek üzere yola çıkıyor.
1: Konya Ovası'nda biber hasadı başladı. Sabahın erken saatleri itibariyle toplanan biberler daha sonra işleniyor ve işlendikten sonra paketleniyor ve buradan da Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.
2: Burada görmüş olduğunuz gibi kasalara dolduruyorlar. Daha sonrasında tarlanın kenarına çıkartıp orada biriktirerek hem kalite ayrımları hem de yetişmemiş ürünler olursa onları da ayırarak en taze, en güzel ürünleri pazarlarına sevk etmeye, müşterilerine iletmeye devam ediyorlar.

0: ve Çanakkale. Tarımsal üretimin en renkli ve en tatlı dönemlerinden biri daha başladı. Kentteki çilek tarlalarında yoğun bir hasat mesaisi var.
1: Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkın beldesinde çilek hasatı devam ediyor. Türkiye'nin en yoğun üretim yapan 4. bölgesi burası.
2: Çileğin kalitesi Kaz Dağları'nda yaşadığımız için buradaki oksijen ve sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkı dolayısıyla kaliteli çilek yapabiliyoruz uzun süre.
0: Çilekler hem yüksek rekoltesi hem de pazar değeriyle bu sezon üreticinin yüzünü güldürüyor.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatla.
4: Reklam.
1: A Haber Radyo.
4: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni saatte ajans hafta sonunda sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı 52 şehirde sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini öven paylaşımlar yapanlara ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah da ele geçirildi.
1: ...52 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon gerçekleşti. 216 şüpheli yakayı ele verdi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden... ...tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda... ...216 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak şekilde yürütüldü. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetleri duyurmayı amaçladıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumeti, sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.
0: Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluklara ilişkin yeni bir soruşturma var. Belediyede sigortalı gösterilen Özkan Yalım'ın işletmelerinde sigortalı gösterilip bu işletmelerde çalışan 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı.
1: Belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilip Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklandı. Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışanların tespiti üzerine soruşturma başlatılmış, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenirken operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından 4'ü savcılık sorgusu sonrası 3'ü de sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 27 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
0: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Soruşturmada Cem Küçük'ün menfaat karşılığı kurduğu ilişkiler ve para trafiği ortaya çıktı.
2: Şantaj, halkı yanıltma, kara para trafiği, suç örgütleriyle işbirliği. Gazeteci Cem Küçük'ün mesleğini kullanarak yürüttüğü kirli ilişkiler deşifre oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınan Küçük'ün sorgusu tamamlandı. Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük'ün suç dosyasının bir aylık kabarık olduğu görüldü. Küçüğün cep telefonu kayıtları şifresini vermediği için henüz incelenemedi. Ancak eldeki deliller, MASAK raporları ve tanık ifadeleri birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Küçüğün canlı yayın programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili yanlış bilgileri alenen yaydığı vurgulandı. Cem Küçük'e hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı yoğun para trafiği de soruldu. Alacak ve

0: düşecek kaynakta olduğunu iddia etti. Sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın farklı kişilerle ilgili taleplerinin yer aldığı WhatsApp yazışmalarına geldi. Küçüğün para karşılığında adı geçen kişiler hakkında canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturmaya gizli tanıkların ifadeleri de damga vurdu. Bir gizli tanık, küçüğün bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine çalıştığını anlattı. Örgüte operasyon düzenlendikten sonra paniğe kapılan küçüğün sosyal medya hesabını kapattığını ileri sürdü. Cem Küçüğün kendisi aleyhine konuşan kişileri genellikle FETÖ'cü veya PKK'lı diyerek hedef gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan İsmet Koyun'u para karşılığı algı çalışması yaparak kurtarmaya çalıştığını da iddia etti. Gazeteci Cem Küçük'ün para karşılığı CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'yi öven paylaşımlar yaptığı da gizli tanığın iddiaları arasında yer aldı. Gizli tanık, Cem Küçük'ün 2023 yılından önce Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la yakın olduğunu, yolsuzluk soruşturması sonrası ilişkiyi sonlandırdığını da anlattı.
1: Ege ve Akdeniz'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Ankara Valiliği'nden yangınlara ilişkin bir tedbir genelgesi geldi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ormanların ve çevresindeki herhangi bir noktanın ateş yakılmasını önleyici önlemlerle birlikte ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlerine de yasak getirildi.
2: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları ile mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ülke genelinde toplam 21 uçak, 69 helikopter, 500 arazöz ve 3500 personelle müdahale edildiği bilgisini verdi. Yangınlarla etkin mücadele sürerken Ankara Valiliği yeni bir genelge yayımladı. Genelgeyle Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere ise yasak getirildi.
3: İlimiz sınırları genelinde sıra terasiledi, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil. Her ne sebeple olursa olsun, orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılması ve ateş almaya sebep olabilecek tüm faaliyetler yasaklanmıştır. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman bitişikleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlarca kesintisiz ve sürekli gözlem altında tutulacaktır.
2: Genelgede muhtarlıklar ve kolluk kuvvetlerine de büyük sorumluluklar yüklendi. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
3: Muhtarlıklar kendi sorumluluk alanlarında maksadı ne olursa olsun ateş yakan şahısların takip ve kontrolünü bizzat yapacak, tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecektir. Alınan yasak ve tedbirlere uymayan şahıslar hakkında derhal gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak, meydana gelebilecek zararlarla idari masraflar sorumlulardan tahsil edilecektir.
1: Aydın Çin'deki orman yangınına bakacağız. Şimdi son durum ne? Sefer Ayça bölgeden son gelişmeleri paylaşacak.
4: Teşekkürler. Evet, Aydın Çin'de 3. gündeyiz. 3. günün sonunda ise şimdi arkamda tablo çok az dumanın kalması iyi tablo ama kötü tablo bugün ortaya çıktı. Dumanlar dağılınca ortaya çıktı Merve. 3000 hektarlık alan ne yazık ki kül oldu. Şimdi Halil Karan görüntüleri gösterecek. Bakın görmüş olduğunuz bu alanda, evlerin yakınındaki bu alanda tamamen kül olmuş durumda ve rüzgarın etkisiyle ekrana baktığımızda ise sağ taraftan doğru esen rüzgar yukarı tepeye kadar maalesef ki birçok noktayı tamamen kül yapmış durumda. Oradaki yeşil alanlar, ağaçlar ne yazık ki rüzgarın etkisiyle alevlere teslim olmuş durumda. Şimdi Orman Bölge Müdürlüğü'ne helikopterleri orada tütme yeni başladı. Yani şimdi 60 kilometre süratle esen bir rüzgar var. Bulunduğumuz alanda çok az ama yukarıda 60 kilometre esen bir rüzgarla işte o anda tütmeyen bir yer bir anda tütebilir.

0: Evlerin bulunduğu alandan yangının çıktığı, ilk çıktığı yerin orada da insan kaynaklı bir unsurun olabileceği iddiaları var. Tabii ki bu önümüzdeki günlerde belli olacak. 3 günde tabii ki 260 yangın çıktı bölgede. Ege bölgesi en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Bölgede olan yangınlar anında müdahale edildi ve sıcaklıklar da çok fazla. Nem düşük, en minimum seviyede ve 40 derece bir sıcaklık var. 40 derece sıcaklıkta tabii en ufacık bir kıvılcım yangınlara sebep olabiliyor. Tabii ki burada rüzgar çok önemli. Rüzgarın izin verdiği sürece burada yangınla mücadele olabiliyor ve yangınla mücadelede en önemli faktör rüzgar. Rüzgar şu anda durmuş gözüküyor bizim olduğumuz alanda ama yukarıda dağda tabii ki yüksek zirvede şu andaki rüzgarın 40-50-60 saatteki hızla estiğini aldığımız bilgiler arasında. Üçüncü günündeyiz yangının ve şu anda helikopterler tüten noktalara sabahın ilk ışıklarında bile bu yana yangını söndürmek için mücadele ediyorlar. Ama dediğimiz gibi bugünkü en iyi tablo, üçüncü günün sonundaki en iyi tablo yine gösterebileceğimiz seyircilerimize haber farkıyla şu andaki en iyi tabloyu gösteriyoruz. Üç günün sonunda Çin'de. Üç günden bu yana bu alandaki her yer göz gözü görmüyordu. Bölgeyi duman kaplamıştı. İşte bu duman Aydın'a kadar gitti ve Aydın'dan bu tarafa doğru gözüküyordu. Yaklaşık 30 kilometrelik bir fark var. Kilometrelik bir alan var. Bu alandan dumanlar gözüküyordu. İşte bulunduğumuz noktada göletten günlerce su aldı helikopterler ve yukarıdaki oradaki alevleri dövmeye devam ettiler. Dumanları, tüten yerleri, işte o duman bakın oradaki direniyor diyebiliriz. Oradaki bir anda yükselebiliyor. Helikopter oraya büyük bir mücadeleyle o dumanı Aydın'daki Çin'deki 3. günde söndürmeye çalışıyor. Evet, şu anda Tavşır köyündeyiz. Bu köyde elektrikler de yoktu ama şu andaki bu noktada su yok. Onu da buradan belirtelim. Suyun olmaması tabii ki burada etkiliyor vatandaşlarımızı. Elektrikler bu köye yeni geldi. Yangın etkisiyle 2 gündür elektrik yoktu köyde ve şu anda Tavşınlar'da yangının biraz hafiflemesiyle rahat bir nefes aldılar. Özellikle yangının da bu bölgede hafiflemesi onları da rahat bir nefes aldırdı. Merve, görmüş olduğunuz bu alan 3000 hektarlık bir alan. Bu alanda dediğimiz gibi insan unsurundan çıkıyor yangınlar ve önümüzdeki hafta da tehlikeli. Önümüzdeki hafta da yine rüzgarlı ve fırtınalı bir hafta geçireceğiz ve Afrika sıcakları gelecek. Afrika sıcaklarının gelmesiyle de tabii ki alan içerisinde, bu orman alanları içerisinde en ufacık bir kılıncım etkili olabiliyor yangının çıkmasına. Evet, toparlamak istersek Çin'deki yangın son durumu sizlere Halil Karahan'ın görüntüleriyle aktardık. Çok bir noktada tüten bir yer var. O noktada işte görmüş olduğunuz gibi bu alan. Bu alanda helikopterlerle soğutulmaya, söndürülmeye çalışılıyor ama rüzgar yukarıda, bu şu anda bir aşağıda bir rüzgar yok bulunduğumuz alanda ama yukarıdaki rüzgar etkili oluyor. O etkisini de yitirdiğinde ileriki yayınlarımızda Aydın Çin'den 3. günün sonunda size iyi haber vereceğimize tahmin ediyoruz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkürler. Sefer Ayça anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakalım. CHP'de 12 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı önümüzdeki günlerde diğer illerde de atamaların yapılacağını açıkladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
3: Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve il başkanları belirlendikten sonra bu il başkanlarıyla ortak biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı ve merkez yönetimiyle koordineli biçimde ilçelerle ilgili değerlendirmeler tamamlanacak.
2: Sarı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini belirtti.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Gül Çiftçi ve Selin Sayıkböke gibi parti meclisinde yer alan isimlerin yüksek

0: Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddialarına da yanıt verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Tüm arkadaşlar, onlara çok teşekkür ediyoruz.
3: İstanbul Valisi Davut Gül okullardaki mescit projesiyle ilgili A Haber'e özel açıklamalar yapacak. Şimdi bu özel röportajı gerçekleştirmek için sözü A Haber muhabiri Erşan Karaca'ya bırakacağız.
4: İyi günler ve yayınlar diliyorum. İstanbul'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ve İstanbul Valiliği'nin eğitim projeleri kapsamında yeni bir projeyle karşınızdayız aslında. Şöyle bir durum var ki okullarda yapılan projelere bir yenisi daha eklendi ve okullarda mescit uygulamasına geçilecek. Öğrencilerin daha rahat, akademisyenlerin ve öğretmenlerin daha rahat bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmesi için. Bu konuda detaylar alacağız. Çok değerli bir yayın konumuz var. İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikteyiz. Efendim, yerimize hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederiz. Hoş bulduk.
4: Efendim, öncelikle okullardaki mescit projesiyle alakalı detayları sizden dinleyelim.
5: Evet, teşekkür ediyoruz. Bu bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Okul aile birlikleriyle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle her ortamda bir araya geliyoruz. Dolayısıyla da velilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin böyle bir talebi bizlere geldi. Çok sayıda talep geldi. Nedir sorun? Sorun şu. Okullarımızda belli ölçüde mescitlerimiz vardı. Önemli bir kısmında vardı. Fakat cuma namazı kılınabilmesi için ölçeğin biraz daha büyük olması lazım. Standardının daha düzgün olması lazım. Geçmişte okullarımızın fiziki altyapıları daha kötüydü. Son yıllarda yapılan yeni okullarla, yapılan yeni projelerle okullarımızın fiziki standartları yükseldi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkınca, yeni okullarımızın fiziki standartları daha da iyileşince, sadece derslik değil, sosyal donatılar da en az derslik kadar gündemimize gelince, kütüphaneler, laboratuvarlar, spor salonları, konferans salonları ve cuma mescitleri de böylece gündemimize geldi. Özetle biz bu çalışmaya Şubat ayı gibi başladık. Yazıyı Şubat ayında yazdık. Yaptığımız şey şu: yeni yapılan okullarda, yeni yapmaya başladığımız okullarda bir daha kırıp dökmeden ziyade ilk yaparken düzgün planlama, bodrum katlarında değil daha güneş alan alanlarda bu mescitlerin planlanması birinci önceliğimiz. Bunu okul yapılırken düşünerek, nasıl öğretmenler odasını yapıyorsak, nasıl kütüphanemizi yapıyorsak, nasıl laboratuvarlarımızı, atölyelerimizi, spor salonlarımızı yapıyorsak, uygun bir yerine de cuma mescidi olarak planlıyoruz. Hiçbirinin alternatifi değil. Hiçbiri için hiçbirinden de vazgeçmiyoruz. Eskiden yapılan okullarımız var. Bunların içerisinde de en uygun alanlar, dönüştürülebilecek alanları böylece dönüştürüyoruz, dönüştürmeye gayret ediyoruz. Velilerimizin olağanüstü bir memnuniyeti ortaya çıktı. Öğrencilerimizin memnuniyeti ortaya çıktı. Öğretmenlerimizin memnuniyeti ortaya çıktı. Takdir edersiniz ki İstanbul 16 milyonluk bir şehir, hareketli bir şehir. Cuma günü dışarı çıkması, cumayı kılması, tekrar gelmesi, velilerimiz bize emanet edilen, bize teslim edilen yavrularından emin olmak istiyor. Sokağa çıktığında ne zaman geldiğini bilmek istiyor. O açıdan hem çocukların güvenliği, hem zamanın planlanması, hem çocukların okulda birlikte yapabilecekleri bir ibadetin olması neticesinde böyle bir şey ortaya çıktı. İnşallah çok kısa süre içerisinde İstanbul'umuzda bu sorunu gündemimizden çıkartmış olacağız. Nasıl ikili eğitimi %80'lerden %19'lara kadar düşürdüysek, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sağladığı imkanlarla, İPKB marifetiyle depreme dayanıksız okulumuz kalmadıysa, bu yapılanların yanında bu kalan mescit sorunun çok çok küçük bir sorun olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun da kısa bir süre içerisinde çözüleceğine inanıyoruz. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun efendim.
4: Efendim, çok teşekkür ederiz. Bir önemli başlığımız daha var. Devlet okulları ve özel okullarda da mı aynı zamanda bu uygulama, bu proje hayata geçirilecek?
5: Hiçbir ayrım yapmıyoruz efendim.

0: insan olan her yerde bu ihtiyaç, çocuk olan her yerde bir ihtiyaç, öğretmen olan her yerde bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla da ihtiyaç olan yerin özel olması, kamu olması ya da işte herhangi bir sivil toplum kuruluşunun olması bir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla da bu sorunu topyekün gündemimizden çıkartacağız.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Son olarak bu konuyla alakalı bir soru daha yöneltmem lazım sizlere. Şimdi alan yetersizliği olan okullarda olabilir, uygun olmayan ortamlarda olabilir. Bu konu hakkında nasıl bir çalışma yapacaksınız proje kapsamında?
0: Her okulu tabiri caizse terzi usulü kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Okulda hiçbir yer yoksa, dönüştürülemeyecekse yapılabilecek bir şey yok. Ama biz 80'lerden %19'lara ikili eğitimi düşürmüş bir şehiriz. Bu şu anlama geliyor. 3 vakte kadar yeni okullarımız yapıldığında, yeni okullarımız hizmete girdiğinde fiziki kapasitesi uygun olmayan yerlerde de bir rahatlama olacak. Oralarda da bu hizmeti vermiş olacağız.
1: Efendim bu konuyla alakalı sorularımız tamam. Bir önemli başlığımız daha var ki sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yoğun bir çalışma yürüttüğünüzü biliyoruz. İstanbul'daki son gelişmeler ve detaylar neler?
0: Efendim biliyorsunuz sahipsiz hayvanlarla ilgili İçişleri Bakanlığımız 81 ilde çalışma yapıyor. İstanbul'umuz da bunlardan bir tanesi. Amacımız şu: sokakta hiçbir sahipsiz hayvanın olmaması, ya sahiplendirilmesi ya da barınak ya da doğal yaşam alanında bulunması. Hamdolsun %80'i toplandı. Bu tempoyla gittiğimizde azami 3 ay içerisinde gündemimizden çıkacak. Daha erken çıkartmayı planlıyoruz, istiyoruz, düşünüyoruz. Bununla ilgili belediyelerimizle zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Ama bugünkü güncel rakam sahipsiz hayvanların %80'i toplandı. Kalan %20'si de en geç 3 ay içerisinde tamamı toplanmış olacak. Bu 3 ayı ne kadar geriye çekersek hemşehrilerimiz açısından o kadar rahatlık olacak.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konumuz İstanbul Valisi Davut Gül'ün de belirtmiş olduğu gibi aslında oldukça önemli projelerden bir tanesi okullarda mescit projesi yeni dönemde hayata geçirilmiş olacak diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Erşan Karaca İstanbul Valisi Davut Gül'le konuştu ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katılıyor. Ayrıntıları Ahmet Nazif Vural anlatıyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programında AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi yer alıyor. Yaklaşık 2 saat sonra bu programda olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve program salonu Haliç Kongre Merkezi an itibariyle neredeyse dolmak üzere ve şu an buraya gelen İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kişilerin olduğunu söyleyelim. Özellikle İstanbul'da bulunan belediye meclis üyeleri, bunun yanı sıra belediye başkanları ve beraberinde AK Parti milletvekillerin bugün buraya geleceğini ve hatta bugün buraya yine İstanbul'daki yine ilçe başkanlıkları, il başkanlığına dahil kişilerin de yine burada olduğunun altını çizelim. Peki Başkan Erdoğan'ın geride bıraktığımız günkü programı ve bugünkü konuşmasında nelerden bahsedeceğine dair tahminler neler, hemen onlardan bahsedelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün TÜİK Bayez Okulları finaline katıldı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ve o noktada kendisini karşılayan yaklaşık 50 bin 60 bin gence hitap etti ve orada o gençlerin gözlerindeki nurdan bahsetti ve aynı zamanda kendilerine ve kendilerinin ışık saçtığı yeni geleceğe dair de temennilerini paylaştı. Başkan Erdoğan Teknofest neslinden bahsetti ve devamında da yine İsrail'in vahşice katletmiş olduğu çocuklardan ve beraberinde bu çocukların da yine umudunun aynı oradaki gençlik olduğundan bahsetti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bugünkü konuşmasının hemen öncesinde, günün başlangıcına gidecek olursak da çok çok önemli bir gelişme yaşandı. Türk Polis Teşkilatı çok önemli bir kritik bir gelişmeye imza attı ve bu noktada İçişleri Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu son operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan son kişi de 10 yıl aranın ardından Afyonkarahisar'da yakalandı. Bu önemli gelişmeye dair Başkan Erdoğan'ın şu ana kadar bir açıklama yapıp yapmayacağıysa yine merak konusu. Geride bıraktığımız haftalar içerisinde başta 15 Temmuz olmak üzere devam eden noktalardaki programlarında Başkan Erdoğan FETÖ'ye karşı mücadelenin tam gaz devam ettiğini.

0: çizmişti ve gelmiş olduğumuz noktada da yine oldukça önemli bir operasyon var ortada ve bu operasyonla alakalı da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer verme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Elbette önümüzde yaklaşık 2 saatlik bir süreç var. Yaklaşık 2 saatlik bu sürenin ardından da Başkan Erdoğan halka hitabını yapmış olacak diyelim. Bizler de bu noktada takibimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü Haliç Kongre Merkezi'nden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Ural anlattı ayrıntıları. Şimdi yurttan bazı haberler paylaşalım. Önce Aydın'da iki kişi arasında bir kavga çıktı ve kavgada bıçaklanan 32 yaşındaki Sergen Güler hayatını kaybetti. Güler'in bıçaklandıktan sonraki son anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
2: Bu görüntüleri son anlarıydı. Çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sergen Güler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı bir kişiyle kavga etti. Kavga sırasında karnından bıçaklandı. 32 yaşındaki genç bölgeden uzaklaştığı sırada bir anda yere yığıldı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Güler'i hastaneye kaldırdı. Ancak çabalar yetersiz kaldı. Sergen Güler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İzmir'de yasa dışı bahis örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni yöntemler olduğu deşifre edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için kiraladıkları 9 adresi öğrenci evi gösterdiği ortaya çıktı.
3: Öğrenci evi süsü verdiler, 2 milyar liralık bahis trafiğini yönettiler. Yasa dışı bahis örgütlerinin yeni yöntemi öğrenci evi modeli deşifre edildi. İzmir'de daha önce villa ve güvenlikli sitelerde deşifre olan yasa dışı bahis örgütleri, bu kez Buca'da kiraladıkları 9 adresi öğrenci evi görünümü vererek suç merkezine çevirdi. Kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtan şüpheliler, dairelere telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda sim kartı yerleştirdi. Yurt dışı merkezli bahis sitelerinden yöneticilik alan örgüt üyeleri referansla seçilerek sistemi vardiyalı şekilde yönetti. Bahis sitelerinin kapatılması halinde bir gün içinde yeni adres açıldığı ve oyuncuların VPN üzerinden bu sitelere yönlendirildikleri tespit edildi. Kiralanan IBAN'lara gelen paraların takip edilmemesi için de çok sayıda hesaba aktarıldığı belirlendi. Farklı ülkelere ait GSM hatlarıyla da dijital izler gizlenmeye çalışıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. 21 Temmuz'da İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanmış. Örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Yasa dışı bahisle bağlantısı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
1: Antalya Manavgat'ta bir işletmeye yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 834 bin lira para cezası kesildi. Bundan sonra iş biraz renk değiştirdi. İşletme sahibi ses sistemlerini aldı, belediyenin önüne taşıdı, sonrasında da ateşe verdi.
4: Bana dokunma polisi sen. Ben anayasana kulum kalmıyorum.
5: Belediyenin önünde ses sistemini yaktı. Protesto hakkımı kullanıyorum dedi. Görüntünün adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi.
4: Nereden getirip vereceğiz ya? 800 milyar ceza yazmış ya bize. 800 milyar.
5: Bir işletmeye yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle belediye tarafından 834 bin lira para cezası kesildi. Duruma tepki gösteren işletme sahibi, Manavgat Belediyesi hizmet binası önüne götürdüğü ses sistemini benzin dökerek ateşe verdi. Müzik Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine ise bu anayasal hakkım diyerek direndi.
4: Bana dokunma polisi çağır. Ben anayasal hakkımı kullanıyorum.
6: Manavgat sitede esnafım, ufak bir restoranım var. Ben 6 ay önce devraldım burayı. 6 ay önce bu şirketin daha önce uyarısı varmış ama bize tuzak kurarak yani bu yapıldı. Manavgat Belediyesi bize zulüm ediyor. Bunu biz daha gerekli mercilere kendilerine başkana defalarca anlattım.

0: Başkanım şöyle bize zulmediyorlar. Başkanım böyle zulmediyorlar. Canı olsun. Manavgat Belediyesi'nin demek paraya ihtiyacı varmış.
1: Personeli maaşını ödemiyorum.
2: Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşlardan gelen şikayetlerde TÜMEL başvuruları doğrultusunda aynı şikayetin 5. kez tekrarı nedeniyle 834 bin liralık ceza uygulandığı belirtildi.
3: Trafikteki bu düğün magandacılığına da cezalar artırılmıştı. Mersin'de bir örnek, düğün konvoyu yaparak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye atanlara ceza yağdı. 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Konvoyuyla yolu kapatıp trafiği tıkadılar. 7 sürücü cezadan kaçamadı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlara ait görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. MOBESE kameraları incelendi. Kural tanımayan 7 araç tek tek tespit edildi. Sürücülere toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Ceza sadece bu kadarla da kalmadı. 7 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Yol kapattıkları araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: İstanbul'da da trafik ihlallerini önlemek adına 128 noktaya daha elektronik denetleme sistemi kurulacak. Bu noktalar arasında Avrasya Tüneli de var. Ayrıntılara bakalım.
2: İstanbul'a yeni EDS'ler kuruluyor. Amaç kural ihlallerini azaltmak ve kazaları önlemek.
4: İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı ve sonucunda ise İstanbulluların her gün kullandığı önemli ana arterlerdeki tünellerde artık hem girişlerde hem de çıkışlarda EDS cihazları zorunlu olacak.
2: İstanbul'da Avrasya Tüneli dahil 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için yeni EDS'ler kurulacak. Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına EDS cihazı yerleştirilecek. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçeliyeler'deki Değirmen Bahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçük Su Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
3: Efendim bir ara biliyorsunuz sürekli trafikte çıkan kavgaların haberlerini paylaşıyorduk. Sonrasında cezalar artırıldı ve trafikte kavga sırasında özellikle aracından inene 180 bin lira para cezası kesileceği söylenmişti. Yasa yürürlüğe girdi. Sadece bu değil, benzeri caydırıcı cezalar da artık şiddet olaylarının azaltıldığı yönünde verileri gösteriyor bize. Bu cezalar sonrasında trafikteki şiddet olayları %52 oranında azaldı.
5: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
2: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi.
6: Trafik cezaları Şubat itibariyle arttı. Bununla beraber caydırıcılık oranı da bir o kadar artmış oldu. Öyle ki %50'nin üzerinde trafikteki yaşanan kavgalarda azalma söz konusu.
2: Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.
7: İçişleri Bakanımızın açıkladığına göre özellikle de motosikletli olaylarda %50'nin üzerinde kavga olaylarında azalma görülmeye başladı. Hem caydırıcı cezalar, bu kazalı kavgaların ve trafikteki tartışmaların azalmasına yön vermeye başladı. Bu konuda desteklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor.
2: Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis

0: sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü.
1: Hem yapılan yoğun trafik denetimleri, bu denetimler sadece fiziksel değil, artık drone'la, helikopterle, elektronik denetleme sistemleriyle ve kamu güvenliğini risk ettiği için kent yönetim sistemleriyle dahi vatandaşlar kontrol ediliyor. Her şey bitti. Tüm vatandaşlar artık Hayat 112 uygulamasına gördükleri kural ihlallerini paylaştıkları için idari yaptırımlar artık herkese çok kolaylıkla ulaşabiliyor.
0: Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
2: Tabii bitiyor mu trafikte tartışma? Hayır. Şimdi İstanbul Sultan Gazi'den bir görüntü. Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde iddiaya göre bu kez şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıkıyor. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sefere devam etmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösteriyor.
3: İETT şoförü yolculardan biriyle tartıştı. Öfkelenince de kontak kapatarak gitmiyorum dedi. Yolcular dakikalarca şoförü ikna etmeye çalıştı. Olay İstanbul Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıktı. Şoför can güvenliğinin olmadığını öne sürerek sefere devam etmeyeceğini söyledi. Tartıştığı yolcunun araçtan inmesini istedi. Diğer yolcular da şoförü ikna etmeye çalıştı. Çocuklar var, tartışmayın deseler de fayda etmedi. Şoförün tartıştığı yolcu araçtan indikten sonra İETT otobüsü yoluna devam etti.
2: Ankara'da geleneksel el sanatını yaşatan yün ustaları Kezban Yıldız ve Kezban Yıldır'ın hikayelerini taşıyacağız ekrana.

0: Biz buna adına fengere deriz. Bazı yerde kirman diyorlar. Biz fengere diye kullanırız. Bunu yaşlılarımız yapar. Bunu da yaptığınca böyle eğiriz.
1: Cevizden boyadım bir. Cehriden boyadım iki. Soğan kabuğundan boyadım üç. Domates kabuğundan boyadım dört. Hep böyle bir de beyaz. 4-5 renkli şallarım var. Her sabah her seher gelir geçersin. Her sabah her seher gelir gidersin. Kanımı kadehe koyar içersin.
2: Bir yanda yılların emeğini ilmek ilmek işleyen bir usta, diğer yandaysa ondan öğrendiklerini aynı özenle devam ettirmeye çalışan çırağı. Şu anda iki kezbanın tam ortasındayım. Sağ tarafımdaki Kezban teyzem ustamız, sol tarafımdaki Kezban teyzemse onun çırağı. Bugün geleneksel el sanatlarında usta-çırak ilişkisini ekranlarınızda getireceğiz.
1: Ben 22 yaşımda bu ipe eğirmeye başladım. 22. Adım Kezban, soyadım Yıldız. Önceden ipi eğirip çorap örüyordum. Sonradan hırka, kazak, yelek örmeye başladım. Sonra kış günleri eskiden soba yakardık. Pek güzel olduydu. Süveter ördüm, hırka ördüm çocuklarıma. Şal ördüm, yelek ördüm. Oğlanlara süveter, kızlara şal. Gelinlere şal. Bu ipiden eğire eğire 55 sene eğirdim.
2: Sen bunu tabii birilerine de öğretiyorsun. Devam ettirmek istiyorsun aslında.
1: Tabii canım, ben artık yapamıyorum. Bu arkadaşıma sen de yap bu işi. Bu bana ipi eğir dedi. Ben de eğirdim ama bir defa.

0: ayırdım. Ondan sonra kendine ayır dedim. Öğren, gel ben seni öğreteyim dedi.
1: Öğrenmişsin Kuse.
2: İyi.
1: Eline sağlık.
2: İşte ben de öğrendiysem.
1: Çok güzel. Biraz şeyli, çiğli eğir. Çok sıkma ipi.
2: Ha, ipi sıkmayın.
1: Ha,
2: düz,
1: tamam,
2: şöyle.
1: Tamam, yeter.
2: Tamam.
1: Yani çok büküntülü olmasın.
2: Büküntülü olmayacak.
1: O zaman yumuşak olmaz.
2: Sert tutuşur.
1: Evet.
0: Çok güzel, iyi. Biraz daha ince. Biraz daha ince.
2: Abla incesi de dayanımı.
0: Canım ondan şal öreceğim.

0: Öğreniyorum. Bir kez ben dizimden ben bunu öğrenince hırkı ördüm. Çalıyordum.
1: Peki çok zor oldu mu öğrenmen Kezban teyzemizden?
0: Yok, öğrenmedi. Zor olmadı. Sağ olsun çok güzel gösterdi. Önce ipin tiftiğinin didilmesini öğretti bana. Eğer dedi tiftiği düzgün eğiriz, didersen çok güzel ip olur dedi. Bunları bana öğretti. Boyamayı öğretti. Bana hepsini öğretti. Ben ondan öğrendim.
1: Bu işlemi yapmak oldukça zahmetli. Kezban teyzemiz de yaklaşık 15 yıldır ip eğiriyor. Sonrasında ise onlarla yelekler, çoraplar örüyor. Şimdi bizler de deneyeceğiz. Şimdi ne yapıyorum?
0: Tamam, şu ipi güzel güzel şeyi sündüreceksin elinde. Şu iki elinde. İki elini sündüreceksin, tencereyi döndüreceksin. Öyle. Şurayı eline, şimdi ipini dolanır şeyi.
2: Ben bu sazı çala çala yoruldum. Ben bu ipi büke büke

0: ben evin içini tiftiyle doldurdum. Koyacak yer bulamadım. Satmaya kıyamadım. Vermeye kıyamadım. Şimdi sandıklar bundan dolu. Değer biçemiyorum. Çünkü çok emek çektim. Yıllarca bunun üstünde durdum. Çok seviyorum, severek yaptım. Yünden de olur da ben tiftiyi seviyorum. Eskiden yünden de yaparlarmıştı. Yün biraz daha teli kısa. Onun teli daha uzun. Bir. İkincisi mesela tiftik daha sıcak tutuyor. Yünden daha sıcak tutuyor. Ama bunun kullanmasını da bileceksin. Yaptım ama mesela makine atmak yok. Elinde yıkayacaksın. Deterjan koyacaksın. Kaynar su dökeceksin. Sıcak suyu sever. Soğuk verince buz gibi soğuk verirsen yapışı birbirine giyemeyin hiç. Elinde düğünün oluyor hayalim aliyem. Bizim düğün ne zaman zavallı yariyem. Eşim Adali. Uzun kavak kesilmez. Benim alim ne gelmez. Alim de gelecek emme hayalim aliyem. Askerler izin vermez zavallı yariyem.
1: Ali amcaya ördün mü sen hırka, yelek, çorap?
0: Ölmez olur muyum kız? Herkese ördüm. Ali amcaya örülmem.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Turkuaz Medya, şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutmaya devam ediyor. A Haber'in gerçekleştirdiği şehrin ekonomisi etkinliği bu kez Kahramanmaraş'ta yapıldı. Şehrin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ve çalışanlar bir araya geldi. Şehrin ekonomisi masaya yatırıldı.

Medeniyetin mayalandığı bu kadim şehir, köklü geçmişi, üretim gücü ve sarsılmaz iradesiyle her zorluğun ardından yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. Bugün burada son birkaç yılda çok büyük sınavlardan geçmiş bu şehrin yeniden ayağa kalkışını üreterek, büyüyerek ve geleceğe umutla yürüyüşünü paylaşmak için bir aradayız. Kahramanmaraş, yaşadığı tüm acılara rağmen umudundan vazgeçmeyen,

0: Geleceğini yeniden inşa eden, üretmeyi bilen, çalışmayı seven ve girişimcilik ruhu son derece güçlü olan bir şehirdir.
1: Projeler konuşuldu, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar ele alındı. Turkuaz Medya'nın düzenlediği şehrin ekonomisi etkinliği, Kurtuluş Savaşı'ndaki destansı direnişi nedeniyle kahraman unvanını alan Kahramanmaraş'ta yapıldı.
2: Biz sanayi tesislerinde depremden 15 gün sonra çalıştırdığımız tesislerimiz oldu. Bir ay sonra çalıştırdığımız tesislerimiz oldu. Tabii bu zarar gören tesislerde 6 ay sonra, 1 yıl sonra devreye aldığımız tesisler oldu. Bir de bu tamamen hasar görmüş, artık ayağa kalkmayacak tesisler var. Burada istihdamda da bir düşme ilk başta oldu ama kısa sürede istihdamda toparlanma oldu. Tabii burada istihdamdaki baktığımız zaman Kahramanmaraş'taki toplam istihdamda bir düşme söz konusu değil. Tabii sağ olsun devletimiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız hemen bu inşaatlara başlandı. Kahramanmaraş'ın kalkınması için çok hızlı bir şekilde burada inşaat faaliyetleri başladı.
3: İstiklal madalyalı şehrimiz sanayisi, tekstili, tarımı ve gıda sektöründeki başarısıyla ülkemizin üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürmekte. Büyük deprem felaketi ardından gösterilen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesi Maraş'ın ne kadar güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Haber olarak bizler Türkiye'nin her bölgesinde üretim hikayelerini, yatırım başarılarını ve kalkınma vizyonunu ekranlara taşımayı önemli bir sorumluluk olarak gördük. Çünkü güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden, güçlü şehirlerin yolu da üreten ve istihdam sağlayan insanlardan geçiyor.
4: Şu an organize sanayi bölgelerimiz ve özellikle depremden sonra da sanayi alanı ilan edilen bölgelerdeki organize sanayi bölgeleri çalışmalarımızla beraber şehrimizde ciddi bir ivme kazandı. Hem esnafımız olsun, hem tüccarımız olsun ve aynı zamanda sanayicimiz olsun. Şu an itibariyle çok bir yer sorunumuz yok. Organize sanayi bölgelerimiz aktif ve faal duruma geçti. Biz de biliyorsunuz ki önceden 6 tane organize büyük sanayi alanımız vardı. Ve bunlardan bir tanesi Erkenes Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin 12. büyük organize sanayi bölgesi. Ve deprem anında da çok ciddi yara ve hasar almıştı. 2000'e yakın sanayi kuruluşumuzdan, organize sanayi bölgelerimizde yaklaşık 508 tanesi yıkıldı ve ağır hasarlı duruma geldi. Ama şu an itibariyle biz bunların hepsini toparladık. Yavaş yavaş organize sanayi bölgelerimizdeki iş insanlarımız kendi iş yerleriyle alakalı faaliyetlere başladılar. Kapasite oranlarımız biraz düşük. O da sektörel sorunlarımızdan dolayı. Kahramanmaraş biliyorsunuz ki tekstilin aynı zamanda başkenti. Çelik mutfak eşyalarının %70'ini üretiyoruz. Tekstilin Türkiye'de 1/3'lük bir bölümünü her alanda üretiyoruz. Örme kumaş konusunda, dokumada, denimde ve iplik üretiminde. Ve onun haricinde tescil ürünlerimiz var. Dondurmamız zaten dünya markası. Pul biberimizin %60'ını biz Kahramanmaraş'ta üretiyoruz. Kahramanmaraş deprem illeri içerisinde gerçekten en büyük sanayi illerinden bir tanesi.
5: Bundan sonraki süreçte de yine çalışmalar devam edecek. Aslında küllerinden doğan bir Kahramanmaraş. Burası yatırımcıya açık bir bölge değil mi?
4: Kesinlikle. Biz şehrimizin dışından yabancı yatırımcıları da özellikle şehrimize davet etmek istiyoruz. Biliyorsunuz Kahramanmaraş şu an 6. bölge teşvik kapsamında. Ve onun haricinde artı katma değerli ürünler de biz şehir olarak üretmek istiyoruz.
1: A Haber spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte şehrin ekonomisi, tarım, hayvancılık, madencilik ve su ürünleri sektörleri masaya yatırıldı.
6: Kahramanmaraş bir kez daha nasıl istiklal mücadelesinde bir duruş sergilemiş ve kendi kendini kurtarmaya yönünde bir emeği, bir mücadelesi olmuşsa, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili bakanlıklarımız, hep beraber vatandaşlarımız, milletimiz ele vererek artık 3 yılın sonunda şehir neredeyse normale, iş dünyasıyla, vatandaşın normal yaşam koşullarıyla artık %90'ları bulmuş seviyedeyiz. İnşallah ben çok kısa bir süre içerisinde, belki önümüzdeki yıl itibariyle artık depremin fiziki anlamdaki etkilerini konuşmuyor olabiliriz.
7: Hem turizm kenti ve geçen ay aldığımız özellikle UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla bunu da tescillemiş oldu. Doğal güzellikleriyle, termal kaplıcalarıyla, yaylalarıyla ve Germenika antik kenti gibi onlarca antik kentiyle Kahramanmaraş gerçekten bir turizm cenneti. Fakat Biz bunu biraz daha tanıtımını ön plana çıkartmamız lazım.

0: İşte Dilekli Mağarası dediğimiz kazılar uzun yıllardır devam ediyor ve orada bulunan bulgular yaklaşık 14 bin yıl öncesini gösteriyor. Belki Göbekli Tepe'den çok daha önce bir tarihi biz şu an Kahramanmaraş'ta çıkartmak üzereyiz. Bu tür değerlerimiz geliştikçe özellikle esnafımız açısından ve otel ve turizmcilik açısından ve şehrimizin ekonomisi açısından biz de istiyoruz. Turizm biliyorsunuz ki bacasız bir sanayi.
1: Tabii ki. Çok büyük bir gelir kaynağı.
0: Evet. Bunlarla da ilgili hem Büyükşehir Belediye'mizin, valiliğimizin, bizlerin çok ciddi çalışmaları var. Aynı zamanda şehrimizi tabii sanayi kentiyle birlikte, tarih ve kültürüyle birlikte, turizmiyle birlikte hep beraber yürütmeye çalışıyoruz.
2: Kahramanmaraş tekstil, sanayi, kuyumculuk, gıda sektörü ve tarımıyla bölgenin üretim merkezlerinden biri.
3: 1.146.000 nüfusuyla Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bugün sanayi elektriği tüketiminde Türkiye'de 11. sıradayız. Türkiye iplik üretiminin %27'sini, metal mutfak eşyalarının %70'ini, kağıt üretiminin %20'sini, çimento üretiminin %10'unu ve kırmızı biber üretiminin %60'ını Kahramanmaraş olarak üretiyoruz. Bugün bunun yanında kadın ayakkabısı üretiminde ülkemizin lider şehirlerinden biri, kuyumculuk sektöründe ise İstanbul'un ardından Türkiye'nin ikinci büyük üretim merkeziyiz. Bu tablo üretimde ne kadar güçlü bir şehir olduğumuzu açıkça göstermektedir. Elbette bu üretim gücü ihracata da yansımaktadır. 500'den fazla ihracatçı firmamız dünyanın birçok ülkesine ürün göndermektedir.
4: Bir yandan şehrimizin altyapısını güçlendirirken diğer yandan da üretimin önünü açacak ulaşım, çevre ve üst yapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Çünkü güçlü bir ekonomi sağlam bir şehir altyapısıyla birlikte yükseleceğine inanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her yapılan yatırımın şehrimizin geleceği için yapılan ekonomik bir değer olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz güneş enerji santralimiz belediyemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılar nitelikte. Kendi enerjisini üreten bir belediye olarak hem milyonlarca lira tasarruf sağlıyor hem de bu kaynakları yeniden hemşehrilerimize hizmet olarak kazandırıyoruz. Yine kısa süre önce açılışını yaptığımız Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisimizde ekonomik verimlilik açısından stratejik yatırımlarımızdan bir tanesi. Kendi asfaltını üreten, ihtiyacını yerinde karşılayan bir belediye modeliyle hem maliyetlerimizi düşürüyoruz hem de yol yapım ve bakım çalışmalarında hızlı, planlı ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ulaşım alanında filomuza kazandığımız yeni elektrikli otobüslerimizle hem çevreci belediyecilik anlayışımızın hem de mali disiplin hedeflerimizin önemli bir parçasını oluşturuyoruz.
5: Kuraklık ve don olayı olması Kahramanmaraş ekonomisini, sanayicisini, çiftçisini, Kahramanmaraş halkını derinden etkiledi. Çok şükür bugün Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğdu. Kurtuluş Savaşı'nda da Kahramanmaraş yerle yeksan olmuş. 30 bin nüfus 13 bine düşmüş. Tüm iş yerleri, tüm üretim, imalat hepsi yok olmuş ama küllerinden Kahramanmaraş doğmuş. Kahramanmaraşlı hiçbir zaman ümidini, umudunu kesmemiş. Sağ olsun burada devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin de destekleriyle küllerinden yeniden doğdu. Bugün eski günlerine, üretim kapasitesine Kahramanmaraş çok şükür kavuşmuş oldu.
2: Şehrin önde gelen isimlerinin buluştuğu panelde kentin ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı.
0: Fiziki ve altyapısıyla birlikte hem de sanayi tesislerimiz, tüccarlarımız, özellikle küçük KOBİ'lerimiz, esnafımız çok ciddi bir mücadele verdi. Hı hı. Kahramanmaraş geçmişte almış olduğu o 2004 yılındaki teşvik yasasından almış olduğu teşvikleri de birebir yani %99'un üzerinde kullanan tek şehir diyebiliriz. Gerçekten Kahramanmaraş sanayicisi, esnafı, tüccarı çok güçlü. Şehrine sadık insanlar, üretmeyi seven, mücadeleyi seven ve güçlü bir ekonomiye sahip bir şehriz. Biz o deprem anında bunları çok yakından gördük. Birçok tesislerimizi hep beraber gezdik. Hepsi işinin başındaydı. Gerçekten çocuğu gibi tesisini ayağa kaldırmak için elinden gelen tüm çabayı ve gayreti gösterdi.
5: Kahramanmaraş'ın gerçekten müteşebbis bir iyi. Sadece Kahramanmaraş'a değil, Güneydoğu'nun kalkınmasında, Urfa'nın GAP projesinin kalkınmasında, Hatay ilhak olduğunda hep Kahramanmaraşlı müteşebbisler oralara gitmişler. Mesela oralar

0: halka ilhak olduğunda gitmişler çelgi ekmişler. Oranın kalkınmasında büyük katkı sağlamışlar. Güneydoğu'da orada tarımın gelişmesinde pamuk olsun, diğer zirai mahsuller olsun. Hep Kahramanmaraş'ın müteşebbisler gitmişler. Oralara büyük faydaları olmuş. İnşallah ben aynı şekilde bu Suriye'de, bu çok önemli bizim gibi emek yoğun sektörlerde, inşallah Kahramanmaraşlı müteşebbisler orada da birlikte beraber ben yatırım yapacaklarını umuyorum. Çünkü bu çok önemli. O bölge aynı zamanda Kuvaysi bölgesi, nitelikli serbest bölge olacak. Amerika'ya olan ihracatlarda da vergisiz olarak oradan yapılacak. Aynı zamanda orada avantajı, orada üretilen ürünün %25'i de Arap ülkelerinin kendi arasında da bir gümrük birliği anlaşması var. Arap ülkelerine de biz, İslam ülkelerine de, İslam Kalkınma Teşkilatı'na üye olan ülkelere de biz orada gümrüksüz olarak mal satma imkanımız var.
1: Kahramanmaraş asrın felaketinin ardından adeta küllerinden yeniden doğdu. Kent bu yönüyle sanayi ve altyapı projeleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor.
2: Kahramanmaraş'a TUSAŞ gibi, yani bir dünya markası artık, yani TUSAŞ Türkiye'nin ötesinde, Türkiye sınırlarını da aşan bir global marka oldu. TUSAŞ gibi bir markamızın gelip Kahramanmaraş'ımızda uçak yapısallarıyla ilgili bir üretim tesisini Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda iskan ve istihdamın, yani ikinci kısmının, iskandan sonra istihdamın bir uygulaması olarak Maraş bunu hayata geçirdi.
3: Ülkelerimiz nerede ucuz bir fiyat bulursa ve 3. dünya ülkelerinde bu üretimler kaydığı için artık Kahramanmaraş ekonomisini biz değiştirmek zorundayız. Ve depremin akabinde bu savunma sanayi şirketleri Kahramanmaraş'a yatırım kararı alınca TUSAŞ bizim şehrimize bir yatırım kararı almıştı. Süreci Sayın Bakanımız anlattı. Yani gerçekten burada şehrin bir bütününün kenetlenmesi oldu. Hem bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz ve şehrin iş insanları olmak üzere biz bu projeye gerçekten çok sahiplendik. Şu an şehrimizdeki ihracat rakamlarında, örneğin bizim ihracat rakamımız kilogram fiyatı 1,5 dolarken, inşallah savunma sanayi ile alakalı bir üretime geçtiğimiz zaman bu yaklaşık belki 10 bin dolar civarında olacak.
0: Gelen tabii yatırımcılar için Kahramanmaraş'ta organize sanayi bölgelerimizde yerler mevcut. Kahramanmaraş'ın çalışan işçisi de verimli, huzurlu bir yer Kahramanmaraş. Nitelikli iş gücüne sahip bir ilimiz Kahramanmaraş. Doğduğu ilde yaşayan iller sıralamasında Kahramanmaraş ilk sıralarda geliyor. Çok büyük göç de almamış, çok büyük göç de vermemiş Kahramanmaraş. Esnafıyla, sanayisiyle, küçük sanayi sitesiyle altyapısı oluşmuş bir il. Kahramanmaraş'ın kapıları açık. Biz yatırım yapmak isteyen, zaten hükümetimizin de politikası büyük şehirlerde olan üretimi, imalatı Anadolu'ya kaydırmak. Burada yatırım yapılacak illerin başında Kahramanmaraş geliyor. Bugün sadece tekstil, çelik mutfak eşyası, kuyumculuk, ayakkabıcılık değil, savunma sanayinde de inşallah büyük güzel yatırımlar olacak Kahramanmaraş. Kahramanmaraş yatırıma elverişli bir il. Biz tüm yatırımcıları Kahramanmaraş'ta bekliyoruz.
4: Şu an hem şehrimizin durumuyla alakalı hem de şehrimizin sanayisiyle alakalı bugün ülkemizde kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok özel ve güzel bir program oldu. Hem Sayın Bakanımız hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret Sanayi Odamız, Meclis Başkan Vekilimiz gerçekten Kahramanmaraş'ımızın sanayisiyle alakalı çok önemli ve güzel bilgiler aslında sundular. Malumunuz deprem sonrası şehrimiz şu anda inşa ve ihya, aslında net olarak bu ifadeyi biz kullanmıyoruz. Yeni Kahramanmaraş aslında inşasında gerçekten her alanda çok büyük gelişmeler var. Özellikle bu gelişmelerin ve burada hala yaşadığımız bazı problemlerin de ülkemizde diğer vatandaşlarımıza aktarılması hususunda da gerçekten çok önemli ve kıymetli bir program. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: saatte ajans hafta sonunda sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılıyor. Ayrıntıları alalım hemen Ahmet Nazif Ural notlarıyla karşımızda.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki bir saatlik dilim içerisinde bulunmuş olduğumuz Haliç Kongre Merkezi'nde olacak ve bu noktada halka hitap edecek. Oldukça önemli bir konuşma olacak. Öyle ki şu an için salonun dolmuş olduğunu hatırlatalım. AK Parti'de İstanbul ilde bulunan, İstanbul il bölge ve yine ilçede yer alan kişiler, teşkilatta yer alan kişilerin şu an için bu noktada bulunduğunu ve milletvekillerinin de yine bakanlıklardan gelenlerin de bu noktada şu an hazır halde olduğunu hatırlatmış olalım. Bunun yanı sıra şundan da bahsetmek gerekiyor. Bugün sabah saatlerinde oldukça önemli bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda da 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast girişimi timinde yer alan kişilerden sonuncusu da yine Afyonkarahisar'da yakalandı. Bu önemli gelişmeye dair de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu salonda bir bilgi vermesi veya bu konuyla alakalı bir konuşma yapması da yine beklentiler arasında. Öyle ki 15 Temmuz'dan bu yana ve hatta daha da öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'yle mücadelenin, FETÖ silahlı suç örgütüne yönelik mücadelenin hiçbir şekilde durmadan devam ettiğini, mücadelenin tam gaz devam ettiğini her fırsatta altını çiziyordu ve bu kapsamda da aslında bu sabah oldukça önemli bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında da Başkan Erdoğan'ın suikast girişiminde yer alan timin içerisindeki son kişi de Afyonkarahisar'da yakalandı ve devam eden süreçte de onunla alakalı o süreci takip ediyor olacağız. Bir yandan da bugün burada neler olacak onlara bakacağız elbette. Başkan Erdoğan'ın bugünkü konuşmaları ve konuşmasından sonra olacaklar da yine merak konusu. Beraberinde tabii ki Başkan Erdoğan dün de oldukça önemli bir noktaya katılım gösterdi ve TÜB ve yaz okulları finalinde Başkan Erdoğan yaklaşık 60 bin kişilik gence hitap etti ve oradan itibariyle 700 bin kişinin katılmış olduğu, 700 bin gencin katılmış olduğu TÜGVA yaz okullarında bulunan bütün gençlere hitap etti aslında ve devamında da şundan bahsetmemiz gerekiyor. İsrail'in vahşetiyle katletmiş olduğu Lübnan'da, Filistin'de katletmiş olduğu çocuklar için de orada geleceğin umudunun Teknofest neslinin olduğunu da altını çizmiş oldu. Bulunmuş olduğumuz salonda Haliç Kongre Merkezi'nde şu an ciddi bir kalabalık var ve kalabalık artık Başkan Erdoğan'ın konuşmasını bekliyor. Programda önümüzdeki dakikalarda bu noktadan başlayacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Ural anlattı ayrıntıları. Gülistan Doku soruşturması kapsamında son operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 25'e yükseldi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi İhraç Pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Karatepe o gece timi taşıyan helikopteri kullanan isimdi. Sivil kıyafetle kaçmayı başarmış ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan isimdi. Peki nasıl yakalandı? Operasyonun ayrıntılarına bakalım.
0: Suikast timinin son firarisiydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçışı 10 yıl sürdü. Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden FETÖ'cü, MAK timini taşıyan askeri helikopterin pilotu İhraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen analiz ve takip çalışmaları sonucu FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin izine ulaşıldı. Gizlendiği hücre evinin adresi belirlendi. Afyonkarahisar terörle mücadele ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Suikast timindeki diğer 36 FETÖ'cü kısa sürede yakalanmıştı.
3: Suikast timindeki Burkay Karatepe firariydi. Teröristin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: FETÖ'cü teröristler o karanlık gecede Başkan Erdoğan'a suikast için askeri helikopterle yola çıkmıştı. Kokpitte Burkay Karatepe vardı. Ancak Erdoğan hainlerin gelmesinden dakikalar önce ailesiyle birlikte kaldığı otelden ayrıldı, FETÖ'nün planı çöktü.
3: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Afyonkarahisar'da yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Daha sonra da operasyon için hazırlıklara başlandı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 10 yıldır aranan terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
0: O gece uçakla İstanbul'a doğru hareket eden Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla milyonlar kendini meydanlara, havalimanlarına attı. Liderinin arkasında durdu. FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Onları ne tanklar ne de havadan yağmur gibi yağan bombalar durdurabildi. Sabah gün ağrırken hain girişim bastırılmıştı. Şehitler verilmiş ama vatan teslim edilmemişti.
2: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. İcra ve iflas, noter, idari yargı, ceza mahkemesi, ceza hukuku, borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri başta olmak üzere 9 kanunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
4: Özellikle gecikmeli yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
0: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. 9 farklı kanunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
5: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
0: Kanunla icra ve iflas kanununda değişikliğe gidildi. Böylece tüm mülk sahiplerinin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış yaparak sonlandırılması durumunda yapılacak açık artırmalarda ilk artırma yalnızca mülk sahibi mirasçılar arasında yapılacak. Ayrıca elektronik satış portalında yapılacak ilanda da düzenleme yapıldı. Buna göre elektronik satış portalında yapılacak ilanda satış yaparak artırmaya katılmak isteyen alacaklının, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmesi gerekecek. Alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacağı, açık artırmalarda hazinenin teminat göstermekten muaf olduğu belirtilecek. Öte yandan kanunla kendisine ya da başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla banka ya da kredi kartı gibi ödeme araçlarında hesabın kullanılmasını sağlayanlara yönelik verilecek ceza yarı oranında indirildi.
6: Bir kazanç kapısı haline döndürülmüş durumda IBAN hesaplarının kiralanması. Çok fazla yargılamada da suçlarda görüyoruz. Özellikle bir takım suçlarda bu isimler, bu şahısların IBAN hesapları kullanılıyor. Ve bu IBAN hesapları kiralayarak karşılığında belli bir miktarda para ödeniyor. Tabi asgari ücretin üzerinde para ödendiği için kişiler dışarıda iş bulmak yerine bunu kolay kazanç kapısı zannedip böyle suçların içerisine iştirak edebiliyorlar. Yanından dolayı da ceza alabiliyor. Bu işler işte 3 yıldan başlayıp 10 yıla kadar hapis cezasına dönebilecek şekilde riskler barındırıyor.
0: İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ise bölge idare mahkemelerinin istinaf inceleme

Yenmeler oldukça da müdahaleler yapılıyor. Alev nöbetçileri de geniş bir alanda tedbir olarak nöbetlerini sürdürüyorlar. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Yıldız Mahallesi'nin hemen üst tarafında yeni bir duman yükseldi. O dumana da helikopterler anında haberdar edildi ve orada zaten soğutma çalışması yapılıyordu ve şu anda o noktaya helikopterler ve uçaklar yönlendirildi. Geride bıraktığımız saniyeler içerisinde uçaklar gökyüzünde görüldü. Onlar da bu yangına müdahale etmek için, bu son dumana müdahale etmek için o noktaya sortu yapacaklar. Geride bıraktığımız gün saat 15 sularında Yıldız Mahallesi yakınlarında başlayıp zirai alandan ormanlık alana sıçradıktan sonra Yıldız Mahallesi, Bozen ve Gökçeağaç mahalleleri arasında ormanlık alandan ilerleyen yangın Kepsut yönüne doğru dağlık vadi alana ilerlemişti. Geride bıraktığımız gün çok kuvvetli de bir rüzgar vardı. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangınlara karşı yaptığı her yangında olduğu gibi havadan ve karadan yoğun bir müdahale yapıldı. Gece saatlerine kadar ve alevlerin önü alındı. En azından yerleşim alanlarına o alevler sıçratılmadı. Hem karadaki alev kahramanları, hem havadaki o traktör uçaklarla birlikte bir de Pelikan uçak katılmıştı. Helikopterler o yangını bir yerde sıkıştırmışlardı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açıklamıştı. Büyük ölçüde kontrol altında alındığını belirtmişti. Kendisi de İstanbul'daki yangın yönetim merkezinden yangınların tamamını takip ediyor. Şu anda tedbir amaçlı tamamen kontrol altına alındı denmedi Susurluk yangını için, ama tamamıyla yerleşim alanlarından uzak bir noktada şu an geride bıraktığımız dakikalarda bir duman yükseldi. Kameraman arkadaşım da şu anda o dumanın olduğu yeri ekranlara taşıyor. Hemen sağ tarafta da yavaş yavaş o az önce gördüğümüz traktör uçakları da, yangın söndürme uçakları da o noktaya doğru hareket ettiklerini buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda iki adet helikopter de şu an için o noktaya ulaşmaya çalışıyor demeyelim. Zaten orada soğutma çalışmaları yapıyordu. İşte sağ tarafta hemen dağın üzerinde rüzgar güllerinin üzerinden helikopteri görebiliyoruz. Ancak hemen sol tarafta o dumanların olduğu noktada şu anda siyah dumana döndü. Siyah duman ne anlama geliyor? Siyah duman yangın alevinin olduğunu anlamına geliyor. Beyaz dumanlar sönmek üzere olan, sönmüş bir alanı işaret ediyor. İşte görüldüğü gibi traktörler, uçaklar da havada koordinatlara göre şu anda vaziyet alıyorlar. Bir çember çizdiler havada ve uygun bir anda oraya sortu yapacaklar. Ama daha yakında bulunan yangın söndürme helikopteri o siyah dumanların tüttüğü noktaya da şimdi bir su bırakacak. Onu da buradan görebilmek mümkün. Orası neresi? Gökçeağaç Mahallesi'nin hemen karşısı. Evet, helikopterlerle birlikte şu anda 5 adet yangın söndürme uçağını yangının o noktasına çok yakın bir yerde görüyoruz. Muhtemeldir ki o rüzgarın da hızına göre alevin de tespiti yapılarak yangın yönetim merkezinden, hareket merkezinden belirtilen koordinatların olduğu o noktaya şu anda alevleri de görmeye başladık. Evet, siyah duman zaten alev demiştik. Kameraman arkadaşım biraz yaklaşırsa o siyah dumanların içinden alevleri de görebiliyoruz şu anda. Geride bıraktığımız 10 dakika içerisinde orada çok az bir beyaz duman varken işte rüzgarın etkisini burada görebilmek çok mümkün. Dakikalar içerisinde o beyaz duman siyah dumana, siyah duman da alevli dumana dönüştü ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterleri bölgeye müdahale etmeye de başladılar. Havada gördüğümüz o 5 adet traktör uçak da koordinatların belirttiği noktaya su alıp az sonra buraya arka arkaya su bırakacaklarını söyleyebiliriz. Geride bıraktığımız gün sadece Susurluk değil, Balıkesir'de bir de gömeç yangını vardı. Bir kaynak makinesinin kıvılcımından başlayıp 3 gün devam eden yangın İzmir sınırına kadar ulaşmıştı. Geride bıraktığımız gün orası da büyük ölçüde kontrol altındayken akşam saatlerinde Bağyüzü Mahallesi'ne yakınlarına çıkan alevler
yerleşim alanını tehdit etmişti. Oldukça da

0: maliye yaklaşmıştı ama yapılan başarılı müdahaleler sonucu Alevlerin köylerdeki eve girmesine izin verilmedi ve orası da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bugün ise tamamen Gömeç'teki yangın söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da bunu açıkladı. Balıkesir'de tek devam eden nokta burası. O da geride bıraktığımız gün Yıldız Mahallesi yakınlarından başlamıştı. Bozen Gökçeağaç yönünde Kepsut'a doğru ilerlemişti. Ve bugün de yapılan karadan ve havadan soğutma çalışmalarıyla artık yangının bitti dediği, tamamen kontrol altına alınacak dediğimiz anda, işte şu an daha yayına bağlanmadan önce çok az bir beyaz duman görmüştük. Biz de artık yangının tamamen kontrol altına alındığını düşünmüştük ki maalesef oradaki beyaz dumanların olduğu noktada rüzgar da yön değiştirdiği için hemen ormanlık alanın içerisinde siyah dumana dönüştü. Şu an içinde alevleri de görebiliyoruz. O bölgedeki alevlerin önüne geçilmesi önemli. Ama şu anda baktığımızda yaklaşık 30-40 kilometre hızla aslında bir rüzgar var. Toparlayacak olursak, Balıkesir, Susurluk'ta Yıldız Mahallesi yakınlarında başlayan yangın hemen arkamızda Kepsut'a doğru olan alanda yeniden bir dumanlama ve alevlenme görüldü. Oraya da havadan yangın söndürme helikopterleri, uçaklar, karadan da arazözler müdahale ettiğini belirtelim. Sözü tekrar merkeze, stüdyoya size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Veda Sezer. Susurluk'taki yangının ayrıntılarını anlattı. Yeni bir yangın haberi maalesef, bu kez adres Kocaeli. Kocaeli'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Burası Dilovası'nda bulunan organize sanayi bölgesi yakınındaki bir ormanlık alan. Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve rüzgar da var bu hafta sonu. Alevler rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede büyüdü. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Kocaeli'de yeni bir orman yangını çıktı. Burası Dilovası'nda bulunan organize sanayi bölgesine çok yakın bir nokta. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle maalesef çok kısa sürede büyüdü. Ekipler olay yerinde şu an havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için mücadele devam ediyor. Avrupa genelinde de peş peşe orman yangınları var ama komşu Yunanistan'da da farklı noktalarda 51 yeni orman yangını başladı. Alevler başkent Atina'nın 60 kilometre yakınındaki bir ormana da sıçradı. Mücadele devam ediyor. İlhan Tahsin'e dönelim hemen. İlhan Tahsin telefon attığımızda son bilgileri paylaşacak.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten Yunanistan cayır cayır yanıyor. Şu anda Girit'te başlayan yangınlar Atina'nın etrafını da sardı. Nasıl sardı? Çünkü Atina'nın etrafında asırlık orman. Bu orman şu anda tamamen alevlere teslim edilmiş durumda. Baktığımız zaman dün gece başlayan bir yangın, ki o yangın o ormanın etrafında bulunan yerleşim birimlerine de sıçradı ve şu ana kadar ilk belirlemelere göre biz de Atina ile sürekli olarak A Haber İstişare halindeyim. Ben de şu anda Miçotakis kriz masasında toplantı halinde, vatandaşı koruma bakanı toplantı halinde, genelkurmay başkanı, savunma bakanı, herkes. Çünkü bu yangının ne pahasına olursa olsun önüne geçilmesi gerekir. 325 itfaiye eri, 100 araçtan fazla itfaiye aracı. Ancak havadan uçaklar kullanılamıyor. Bölgede 120 kilometre hıza varan rüzgarlar esiyor. Dolayısıyla da bunun etkisiyle hava araçları kullanılamıyor. Şu ana kadar bize gelen bilgiler, biraz önce yayına, telefona bağlanmazdan önce 150 evin o bölgede yandığını, iş yerlerin yandığını, Atina'nın kuzeyi burası, düşünün ki yaklaşık bir 45 kilometre civarında hem Biotia bölgesi, sadece bu bölgede değil Ahaya, Korint bölgesinde de yangın şu anda yerleşim birimlerini tehdit ediyor. Baktığımız zaman Yunanistan'ın dört bir tarafında şu anda adalar hariç küçük çaplı yangınlar çıksa da, ancak bu en büyük yangın şu anda Atina'yı gerçekten tehdit ediyor. Çünkü Atina'nın kuzeyine çok yakın baktığımız zaman, eğer Biotia'dan Agia Paraskevi bölgesine kadar ulaşmış vaziyette Yunanistan'da o bölgeyi bilenler. Dolayısıyla oradan o Agia Paraskevi yerleşim birini açtığı andan itibaren bu demek oluyor ki Kifisya bölgesine ve dolayısıyla Atina'nın Ekari bölgesi, villaların bulunduğu bölge, bakanların evlerinin olduğu bölge çok ciddi anlamda bir tehlike arz ediyor şu anda. Alevlerin önüne geçilemiyor. Biraz önce bize gelen haber, benim de oradaki

0: meslektaşlarımla görüştüm. Şu anda tamamen kontrol dışı. Yani yangın kontrol edilemiyor. Çünkü dediğimiz gibi uçaklar kalkıp da su alması denizden, çünkü denizde de oldukça yoğun dalgalar var. Uçakların su alması çok zorluk çekiyor. Askeriye şu anda ordu devreye girdi ve Chinook helikopterleriyle, bunun yanı sıra diğer helikopterlerin altına da konulan o büyük kovalarla yangının Atina'nın kuzeyine yayılmaması, oralara gitmemesi için sürekli olarak büyük çaba sarf ediyorlar. Şu anda 28 grup halinde komandolar, askerler ellerinde çapalarıyla iş makineleri, ordu şu anda yakın bölgeden, Atina'nın içinde ve dışında var olan yakın bölgelerden sürekli iş araçları oraya yönlendiriyor, iş makinelerini, ki şeritler oluşturuyorlar. Yani ormanın, o büyük ormanın, Atina'nın en büyük ormanı, Atina'nın dışında, yani daha doğrusu oksijen deposu diyebileceğimiz o orman, asırlık orman cayır cayır yanıyor. Şu ana kadar can kaybı açıklanmadı, ancak 150 evin yanmasıyla birlikte bundan sonra acaba korkunç bir bilanço çıkar mı? Herkes bu soruyu soruyor. Çünkü dört bir yandan sardığı için itfaiye araçları da yangının, alevlerin ortasında kaldı. Şu anda benim önüme düşen bazı fotoğraflar var. Biz yayına devam ederken bakıyorum ki itfaiye araçları yolun üzerinde tamamen yanmış. İtfaiyeciler hayatlarını kurtarmak için kaçan fotoğraflar ve dolayısıyla da o alevler ne buluyorsa önünde yutuyor. Çok zor bir gün, çünkü rüzgar o bölgelerde oldukça güçlü esiyor. Dolayısıyla da önlem almaktan güçleniyor itfaiyeleri. Düşünün, yüzün üzerinde itfaiye araç, çevre illerinden de Lamia'dan, Tiva'dan, o bölgeden, Halkida'dan, Eğriboz Adası'ndan itfaiye araçları şu anda o bölgeye, o ormana doğru yönlendiriliyor. Ancak baktığımız zaman şu anda Miçotakis toplantı halinde, olası bir durumda eğer bu yangının önüne geçilemeyecekse, daha fazla Atina'ya tehlike olacaksa, Avrupa Birliği Afetler Kurumu'ndan yardım istenecek diye bir bilgi düştü önümüze şu anda. Dolayısıyla bunu da aktaralım. Ancak alevler önünde ne bulduysa götürüyor. 150 evin yandığı şu anda bizlere ulaştırıldı bu bilgi. 325 itfaiye eri canla başla çalışıyorlar. Ordu devreye girdi. Chinook helikopterleriyle bölgedeki o yanan devasa alevlerin üzerine sularla müdahale edilme isteniyor. Ancak durum, hava şartları hiç de yardım etmiyor. Çünkü bir andan bir yanda alevler buradayken anında diğer tarafa sıçrayabiliyor ve böylece yangının cephesi genişliyor. Şu anda Atina'nın yaklaşık 45 kilometre dışarısında, 48 kilometre dışarısında ve önlem alınıyor ki bu alevler Atina'ya ulaşmaması lazım. Atina'nın kuzeyine diyelim.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyorum. Son bilgileri paylaştı Yunanistan'da devam eden yangına ilişkin İlhan Tahsin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu geride bıraktığımız günlerde Beyaz Saray'da basına kapalı bir toplantıda görüşmüştü. İngiliz basını bu kapalı görüşmeye ilişkin perde arkasını yazdı, bir iddia ortaya attı. İki liderin İran'a yönelik olası bir kara ablukası masaya yatırıldı denildi o haberde. Ayrıntısına bakalım.
2: Hürmüz Boğazı'ndan başlayan abluka planı şimdi karaya mı taşınıyor? İngiliz basını Trump'la Netanyahu'nun gizli görüşmesine dair çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların 28 Şubat'ta yeniden başlamasının ardından Orta Doğu bir kez daha ateş hattına döndü. Askeri baskıyla sonuç alamayan Trump yönetimi şimdi İran'ı anlaşmaya zorlamak için yeni bir tecrit planı üzerinde duruyor.
3: İran çok ağır bir darbe alıyor ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama ben diyorum ki bir anlaşma yapmaya hazır değiller. Çünkü her anlaşma yaptıklarında onu değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ama çok yakında hazır olacaklar.
2: İngiliz basınından The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yüz yüze görüşmesinde İran'ı izole etmek için kara ablukası uygulamayı ele aldıklarını iddia etti. Planın hayata geçmesi halinde ABD ve İsrail, Tahran yönetiminin ithalat ve ihracat damarlarını karayoluyla da kısıtlamayı planlıyor. Bu yüzden de İran'ın komşuları ve ortaklarına sınır kapılarını kapatması yönünde baskı yapılması gündemdi. Haberde aynı zamanda olası bir abluka durumunda İran'ın sınırları kapatan komşularına saldırabileceği ihtimali de yer aldı. Ancak limanların ve kara sınırlarının ablukaya alınması halinde İran'ın silahlanma kapasitesinin sekteye

0: uğrayabileceğine yer verin. İngiliz basını İran'ın Çin'le yeni bir silah anlaşmasına hazırlandığını da yazdı. İddiaya göre 70 milyon dolarlık anlaşmada yüzlerce roket atarın yanı sıra omuzdan atılan hava savunma sistemleri ve uçak savar füzeleri de yer alıyor. Çin'den gelen gemilerin bir süredir İran'ın Bender Abbas ve Çabahar limanlarına uğraması da dikkatlerden kaçmadı.
1: İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Güney Kıbrıs'ta Başbakan adayı Gadi Eysenkot'un seçim afişinin yer aldığı bir reklam panosu Rumlar arasında tepkiye neden oldu. Afiş çok kısa bir süre sonra bazı kişiler tarafından Filistin bayrağının renklerine boyandı.
2: İsrail'in seçim reklamları Rum kesiminde boy gösterdi. Eleştirilerin odağına yerleşen afişe Filistin bayrağı renkleriyle tepki gösterildi. İşgalci İsrail Rum kesiminde varlığını büyütüyor. Son iki yılda Rum tarafına yerleşen İsrailli sayısında büyük bir artış kaydedildi. Yahudilerin özellikle adadaki gayrimenkul sektörü başta olmak üzere birçok alanda yatırımlarını artırması Rum halkının tepkisini çekiyor. Gelişmelerle birlikte İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler için verilen siyasi yarış Güney Kıbrıs'a taşındı. Başbakan adayı Gadi Eysenkot'un seçim afişi Rum kesiminde bulunan Larnaka Havalimanı yakınında bir otoyola asıldı. Reklam panosu kısa sürede tepki ve tartışmalara yol açtı. Eysenkot'un seçim afişi kimliği belirsiz kişiler tarafından Filistin bayrağının renkleriyle boyandı. İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümeti görev süresini tamamlıyor. Ülkede 1988'den bu yana ilk kez genel seçimler planlanan tarihte yapılacak.
1: Avrupa'nın en uzun ikinci nehri Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik seviyelere geldi. A Haber ekibinden Sevda Dükkancı nehrin son durumunu görüntüledi.
0: Aşırı sıcaklarla gelen kuraklık Tuna Nehri'ni vurdu. Tuna Avrupa'nın en uzun ikinci nehri. Nehirdeki su akışı ise son 30 yılın en düşük seviyesinde.
3: Tuna Nehri 2857 kilometresiyle tam 10 ülkeden geçiyor. 10 farklı ülkeden geçiyor. Bu 10 ülke açısından hayati bir önem arz ediyor. Ekonomisi için, turizmi için, balıkçılık olarak da keza. Dolayısıyla ülkeler artık gerekli tedbirleri almaya başladı. Ek finansmanlarla birlikte. Hatta karşı taraf olan Sırbistan, Vojvodina ili olağanüstü hal, yani afet durumu ilan edildi.
0: Nehrin rotasındaki Bulgaristan da etkilenen ülkelerden biri. Tuna Nehri kıyısındaki limanlarda birçok faaliyet durduruldu.
3: Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeye düşmesi ve tarihinin belki de bazı yerlerde bir metreden daha sığ bir şekilde hal alması bütün bölge ülkelerini derinden etkiliyor ve ekonomik zararları da beraberinde getiriyor. Örneğin Silistre'de yer alan ve Tuna'nın belki de en önemli, en büyük buğday ve hububat, malum Dobruca bununla ünlü, bu liman tamamen şu an faaliyetleri durdurmuş vaziyette. Karşı tarafsa Romanya. Silistre Kalaraş feribotları da şu an çalışmıyor. Dolayısıyla bütün bölge ülkeler için diyebiliriz ki Tuna Nehri'ndeki bu kritik su seviyesi milyonlarca, belki de milyarlarca euroluk zararlara yol açıyor.
0: Balıkçılık sektörü zor durumda.
3: Tuna Nehri'ndeki su seviyesi elbette ki balıkçılığı da etkiliyor ve özellikle Bulgaristan'da Silistre yöresinde de olduğu gibi birçok köyün temel geçim kaynağı da balık ve balıkçılık diyelim.
4: Bu su seviyesi belki de son 30 yılın en düşük seviyesidir. Buna pek anlam da veremiyoruz. Çünkü ilkbaharda epey yağmur yağışları vardı. Barajlar suyla doluydu. Yağışlar vardı. Bölgede kuraklık görülmedi. Seviyenin düşmesi, nehirdeki canlılık, canlılar için çok tehlikeli. Oksijen oranı azalıyor ve balık da zarar görüyor. Ölü balık sürülerine rastlıyoruz. Bölge halkı için tuna bir nehir değil, tuna bir hayattır. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar nehre giremiyor. Bu onların bütçesini, hatta tüm ailelerin geçimini etkiliyor. Bu kesim tamamen sığ kaldı. Karşıda görünen yan su kanalları ise tamamen...

0: Men kurudu.
1: Долу при тях е по-дълбок и не се забелязва този спад.
2: Tuna'da su seviyesinin düşmesi çevre felaketini de beraberinde getirebilir mi? Özellikle buradaki canlılar için.
3: Son yıllarda Tuna'da iklim değişikliğinden dolayı tam bir kriz söz konusu. Kışların yumuşak geçmesi, yağışların azalması çevre sorunlarına da yol açıyor. UNESCO koruması altındaki bu sit alanında kuşların ve canlı dokunun normal yaşamı için Tuna'dan su akışı sağlayan bir kanal var. Bu su kontrollü olarak bataklığa akıtılıyordu ve göl suyunun ferah ve temizlenmesini sağlıyordu. Taze su akışı olmayınca bataklık yoğunluğu artıyor. Mikroorganizma ile bakteriler çoğalıyor. Biz suyun akışı için ek kanal kazdık ancak Tuna'nın seviyesi düşük kaldıkça canlıların normal yaşam alanı zedeleniyor. Su seviyesinin azalması balıkları riske sokuyor. Balıklar göle giremiyor.
0: Uzmanlar artan sıcaklar nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunuyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sarıyer'deki üye katılım töreninde yeni üye diye sunulan kalabalığın para karşılığı tutulduğu ve ajans figüranları olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Soruşturma devam ederken sürecin arka planında neler yaşandı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.
5: Ben Kemal, geliyorum.
0: Türk siyasetinde ana muhalefette tabela değişiyor, isimler değişiyor ama algı operasyonlarının...
6: Benim kocam Müştü diye sesini çıkaramıyor, şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim, ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum.
0: Kurgu siyasetinin adresi değişmiyor.
7: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti diye.
0: Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı yeni partinin kurulmasından yalnızca bir gün sonra CHP, Sarıyer'de gövde gösterisi yapmaya soyundu. Yeni üyelere rozet takıyoruz diyerek kameralar karşısına geçtiler. Ancak çok geçmeden o salondaki coşkunun arkasından skandal bir kurgu çıktı.
8: Erdemli insanların partisiyiz biz. Ahlaklı erdemleri insanların partisiyiz.
0: İddialar vahimdi. Rozet takılanlar iddiaya göre partili değil, kast ajanslarından para karşılığı getirilmiş figüranlardı. CHP'nin yeni üye diyerek pazarlamaya çalıştığı kalabalığın aslında profesyonel oyuncu kadrosu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
9: Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı da yapabilir.
0: Adalet mekanizması hemen harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Temmuz'daki bu üye katılım töreninde para karşılığı taşınan figüranlar haberlerinin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak hafızalarımızı biraz tazeleyelim. Çünkü bu CHP'nin ilk kast skandalı değildi. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu gerekse Özgür Özel döneminde kamuoyuna sıradan vatandaş gibi sunulan ancak arkasından parti görevlileri veya oyuncu adayları çıkan onlarca kurgu sahneye şahitlik etti Türkiye. Hatırlayalım, kamera karşısına geçip müftü karısıyım diyerek şov yapan Gül Taşlı Cenal vakasını. Dini değerler üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak maske çabuk düştü. Müftü eşiyim diyen kadının eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye ilçe başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bir bar işletmecisi olduğu belgeleriyle ortaya döküldü.
6: Müştü diye sesini çıkaramıyor. Şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim. Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum.
10: Tabii ki özür dilerim. Bir hata olduysa ben incittim, incinsen de incitme diyorum ve incittiğim herkesten tabii ki özür dilerim. Bu bir erdemdir.
0: CHP'li Mustafa Balbay'ın sokakta karşılaşıp sözde sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem dedirtilen başörtülü Neşe Abla tiyatrosunu da not aldı Türkiye. Doğallıktan uzak mimikler, önceden çalışılmış yapmacık replikler, amatör bir tiyatro sahnesini andırıyor.
11: Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecekler.
12: Hep beraber ne yapacağız?
11: Hayır diyeceğiz.
12: Nasıl?
11: Basacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yüksekliğiyle.
12: Bacım isim neydi?
11: Neşe.
12: Ha, Neşe bacım.
11: Neşe'nin dilimi yazalım.
12: Etrafımıza da sen çok iyi anlatıyorsundur eminim.
11: Yani... Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi gideceğiz.
12: Aslan kardeşim benim.
11: Teşekkür ederim. Asla.
12: Çok güzel söyledin.
11: Asla.
0: CHP tiyatrosunda skandalların ardı arkası kesilmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun bizzat CHP rozeti taktığı Muhtar Hanife Çakmak'ın tören sonrası yaptığı açıklama adeta soğuk duş etkisi yaratacaktı. Muhtar Hanife, bizi yemeğe götüreceklerini söylediler, rozet takılacağını bilmiyorduk, CHP'li değilim, hiç olmadım diyecekti.
13: Benim cenazeme katılmışlardı, bizi yemeğe götürdüler. Şey yok, rozet takacağız falan demediler. İlerleyen saatlerde yemekten sonra size rozet takılacak denince herkes böyle bir afarladı yani.
0: Yerel seçim süreçlerinde ve miting alanlarında da CHP'nin tiyatrosu tıkır tıkır işletiliyordu. Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş Emine Polat'ın, CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu, geçen seçim Binali Yıldırım'a verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Taştan'ın ise CHP Kartal Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıkıyordu.
14: Vallahi bu seçimde İmamoğlu'na vereceğiz.
15: Önceki seçimde kimdi iptal edilen seçim?
14: Binali Bey'e vermiştik.
0: Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde koridorda sözde tesadüfen karşılaşıp kucaklaştığı personel Coşkun Dilli'nin aslında Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana yanında taşıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği ilk günlerde servis edilen musakka görüntüsü de CHP'nin algı siyasetinin en net örneklerinden biri olarak tarihe geçecekti. İmamoğlu için kurgulanan senaryo şuydu. İBB yemekhanesinde çalışanlarla aynı yemeği yiyen, halktan biri imajı çizen, önceden hazırlanmış antrikot teklifini hayır ben çalışanlarla musakka yiyeceğim diyerek reddeden mütevazı bir başkan.
16: Devam yemek bugün.
17: Allah'a emanetse öncelikle patlıcan musakka var. Sizler için antrikot var başkanım.
16: Benim için niye? Öyle mi geliyor?
17: O şekilde hazırlanmış.
16: Olmaz. Yanlış.
17: Tamam,
16: bir dahaki ne aynı gelecek. Yok birine antrikot birine musakka. Olmaz.
0: Gerçekte kısa süre sonra ortaya çıkan detaylar söz konusu mekanın binlerce personelin yemek yediği ana yemekhane değil başkanlık makamının çay ocağı olduğunu gösterdi. Halka mütevazılık mesajı verilirken arka planda kurgulanmış bir PR çalışmasının yürütüldüğü ortaya çıkıyordu.
16: Bir dahaki ne aynı gelecek. Yok birine antrikot birine musakka. Olmaz. Tamam hadi.
0: Yine yolsuzluk ve örgütlü suçtan tutuklu dönemin İBB sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da aksayan ulaşıma bahane olarak Fazilet durağından otobüse bir anda 47 kişi bindi yalanını ortaya atıyor, ilerleyen dönemde özür dilemek zorunda kalıyordu.
18: Otobüse biniş görüntülerini izledim ben, kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan, böyle bir kafayla...
19: Ben 29 Mart tarihinde bu Fazilet durağından bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Bunun kilometresini araştırmaya gerek yok. Bunun ne bileyim sağını solunu almadım da mübarek ya almadım. Ben bu duraktan bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Birisi çıkmış 47 tane yolcu al demiş. Ben buradan 47 yolcu almadım dedim. Abi o anında aynı gün çıktı bu organize kötülük oldu. Ne bir araştırma yapıldı. Ne veri tabanı incelendi. Ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi.
20: O zaman organize
19: yani artık kim organize ettiyse kendini bir şekilde birilerine suç atmak için, iftira atmak için yapılan bir şey var.
21: Fazilet Parkı'ndan, parkı durağından 40 küsur kişi bindi mi binmedi mi efendim? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Bu bir hata mı? Evet, bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş.
0: Yıllar içinde CHP içindeki taht kavgalarının en açık sergilendiği yerse Saraçhane olacaktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışındayken yaşanan hukuki süreçler Saraçhane'de hızlıca bir fırsat mitingine dönüştürülecekti. Kılıçdaroğlu'nun yokluğunu fırsat bilen İmamoğlu ve dönemin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saraçhane'de sahneye çıkarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fiili bir durum oluşturmaya çalıştı. Otobüs üzerindeki sarılmalar ve zafer edaları saldırı, parti içi hiyerarşiyi ve genel başkanı bypass etme hamlesi olarak kayıtlara geçti. Saraçhane'de atılan tohumlar kurultay sürecinde meyvesini verecekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yıllarca sadakat mesajı verenlerin koltuk uğruna nasıl saf değiştirdiği açıkça görülüyordu.

0: Değişim sloganıyla yola çıkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun desteği ve rüşvet çarkıyla genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak kamuoyundaki genel kanı CHP'deki esas güç merkezinin Saraçhane olduğu yönündeydi. Yıllarca Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran isimler kendi siyasi ikballeri için eski genel başkanlarını bir gecede tasfiye etti.
1: Rüşvetlerin paralarının alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur. Demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
0: Son dönemde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması ve tutuklamalar karşısında Özgür Özel'li CHP kanadının sığındığı liman yine değişmiyordu. Mağduriyet tiyatrosu. Hukuki süreçler ve iddialar karşısında somut cevaplar vermek yerine Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve parti kurmaylarının katılımıyla Demokrasi Nöbeti adı altında yeni organizasyonlar düzenleniyordu.
2: Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz.
0: Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diyerek sosyal medyadan pazarladığı Hüsniye Kaya'nın da eski CHP parti meclisi üyesi ve milletvekili adayı olduğu ortaya çıkacak. Özkan geri adım atıp özür dilemek zorunda kalacaktı. Tüm bu tablo aslında Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçim kampanyasında ağzından kaçırdığı o tarihi sözü akıllara getiriyordu. HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulduğunda Yavaş ne demişti? Onu bilemiyorum, ajans karar verecek.
3: Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz.
0: CHP'de liderler ve koltuklar değişse de uygulanan yöntem hiç değişmeyecekti. Hizmet ve eser siyaseti üretmekte zorlanan yapı, Musakka mizansenlerinden Saraçhane kumpaslarına, parti içi koltuk kavgalarından mağduriyet tiyatrolarına kadar aynı senaryoyu oynamaya devam ediyordu. Yaygın kanaate göre basına sızdırılan son kast skandalı da yeni partiyi kuran Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin eski partileri CHP ve Kılıçdaroğlu'na kurdukları bir kumpastı. Evet, Türk siyasetinde millete hizmet etmek yerine halkın hislerini, milli duygularını ajans senaryolarıyla suistimal etmeye çalışan CHP zihniyeti bir kez daha duvara çarpıyordu. Sarıyer'deki son kast skandalıyla birlikte CHP'nin Oscar'lık siyasi tiyatrosunda perde bir kez daha kapandı. Sözde, kararda, sandıkta gerçeği her zaman gören yüce Türk milletinindi.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltır.

0: aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi

0: Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yangın başladığında buradaydım. Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi.
3: Emekli itfaiye eri evini kül olmaktan kurtardı. Antalya Kumluca'da 29 Temmuz'da çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Alevler 50 hektardan fazla alana ve birçok eve hasar verdi. Emekli itfaiye eri Kadir Altun da yangın sırasında evindeydi.
2: Belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı.
3: Mesleki tecrübesi nedeniyle alevlere müdahale etti. Evine yaklaşan yangını söndürdü, bu sayede yuvasını kurtardı.
2: O havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum, ora geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Bu şekilde evleri kurtardık. Ya eski itfaiyecilik yaptığımız için biraz daha bilgim olduğu için mücadele ettim.
3: Altun'un komşularının evleri ise yangında hasar gördü.
2: Evimizi kurtardık. Buna şükür. Yandı. Komşular yandı. Komşuların odası acayip yandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kağan'ın bir testi daha başarıyla tamamlandı. Kağan'ın yeni prototipi P1 taksi testini tamamladı, ilk uçuşa yaklaştı. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce iki uçuş yapan Kağan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kağan 1 yer testlerine devam ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Milli Muharip Uçak Kağan 1'in taksi test faaliyetinin başarıyla gerçekleştiği görüldü. Kağan'a teknik ekipte taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kağan P1 prototipi uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi içinde çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ları üretim hattında. İngiliz savunma şirketi Bay Systems, 2026 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı.

0: Şirketin açıklamasında Türkiye'nin Ekim 2025'te sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin üretim sürecine değer verildi. Açıklanan takvime göre üretim hattına giren ve en ileri radar ve aviyonik sistemlere sahip olan Trench 4 konfigürasyonundaki uçakların ilk teslimatları 2030 yılında gerçekleştirilecek.
1: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardından uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
0: Türkiye'nin Eurofighter tedarik paketi sadece uçaklarla sınırlı kalmıyor. Sipariş kapsamında hava muharebesinde dengeleri değiştiren ve görüş ötesi angajman yeteneği sunan meteor hava füzeleri de bulunuyor. Bu kritik mühimmat takviyesi sayesinde Eurofighter Typhoon'lar Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava muharebesi kabiliyetini çok daha caydırıcı bir seviyeye taşıyacak. Bay Systems'ın uçakların hizmete girişinden itibaren ilk 3 yıl boyunca teknik destek sunması planlanıyor. Destek paketi kapsamında yedek parça ve destek ekipmanlarının yanı sıra pilot, mühendis, bakım personeline yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: dünyayı kavurucu sıcaklar vurdu. Avrupa'da yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları beraberinde korkutan bir tabloyu getirdi. En az 6 kıta ülkesini kavuran sıcak hava nedeniyle can kaybı 24 bine yaklaştı.
1: Öğleden sonra sıcağın ne kadar şiddetli olduğunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Etrafınıza bir bakın, benden başka burada kimse yok. İnsanlar sıcaktan korunmak için sığınak arıyor. En sıcak saatler arasında sinemaya gideceğim ve içeri girdiğimde klimanın keyfini çıkaracağım.
0: Son verilere göre sadece Almanya'da yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı son 10 yılın en yüksek sıcak hava kaynaklı can kaybı olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin büyük bir kısmı ise Haziran ayının ikinci yarısında meydana geldi.

0: aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirenlerin 7880'ini 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Uzmanlara göre sıcak hava doğrudan ölüme yol açmasa da akciğer ve böbrek hastalıkları, solunum güçlüğü gibi kronik rahatsızlıkları ağırlaştırarak ölüm riskini belirgin şekilde artırıyor. Artan can kayıpları Almanya'da aşırı sıcaklara karşı alınacak önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Muhalefet partileri ve yardım kuruluşları, başta hastaneler, bakım evleri ve kreşler olmak üzere kamu binalarına etkili soğutma sistemleri kurulmasını öneriyor.
1: Evet, geçen yıla göre daha yaşlı olduğum için daha zor. Hastalıklar ve sağlık sorunlarını da hesaba katarsak işler daha da zorlaşıyor. Ama başka çaremiz olmadığı için sıcaktan uzak durmaya çalışıyoruz.
0: Fransa ve Polonya ise sıcak hava nedeniyle bir kez daha teyakkuzda. Fransız Meteoroloji Kurumu büyük bölümü ülkenin güneyinde yer alan 21 vilayette turuncu sıcaklık uyarısı yayımladı. Polonya'da ise termometreler 35 derecenin üstüne çıktı. Bazı bölgelerde bunaltıcı sıcaklar konusunda uyarılar da yapıldı. Güney Kore'de de tablo farklı değil. Ülke 53 yıl sonra bir ilki yaşadı. Güneydoğu'daki Yangsan kentinde hava sıcaklığı 41,4 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Ülkenin büyük bölümünde sıcak hava uyarıları ve tavsiyeleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın Çin'deki orman yangınında son duruma bakacağız. Sefer Ayçe son bilgileri paylaşıyor.
3: 3 günün en güzel görüntüsünü verebileceğiz Merve. Evet, şu anda ne duman var, ne alev var, ne de şu anda tüten bir yer var. Son nokta, dediğim gibi ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde böyle bir görüntü vermek istemiştik ama şu anda Halil Karan size gösterecek. Görmüş olduğunuz anlamda 3 günün sonunda Aydın Çin'de artık duman da kalmadı, tüten yer de kalmadı. Helikopterler büyük bir bölümü soğutmaya devam ediyorlar. Ufak bir kıvılcım, ufak bir şey, hava çok sıcak olduğunda çıkan yerleri de hemen, tüten yerleri de hemen söndürüyorlar. Şimdi 3. günün bilançosu ne yazık ki ortada. Siyah yerleri görüyorsunuz. 3000 hektarlık alan yandı. Aydın'ın Çin ilçesinde havadan ve karadan müdahale devam etti. Günün ilk ışıkları dün sabah evveli gün ilk ışıklarında helikopterler müdahaleye devam ettiler. Evveli gün 15'te çıkmıştı yangın. Dün de devam etti. Dün tam bitiyor derken rüzgarın fazla olmasıyla, çünkü çok fazla duman vardı dün ve o dumanları da aktarmıştık. Tüten yerler fazlaydı. O tüten yerler rüzgarın etkisiyle tabii ki ne yazık ki başka noktalara da sıçradı. Devam etti. Tabii ki bu noktada çok fazla ekip çalıştı. 1000 kişiye yakın ekip çalıştı. Başta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olmak üzere alevlere uçak, helikopterler, çok sayıda iş makinesi, arazözler, su tankerleri, orman işçileriyle müdahale ettiler ve burada bölgede AFAD, UMKE, jandarma, polis, tüm buradaki güvenlik güçleri de canla başla bu yangını söndürmeye çalıştılar. İşte görüyorsunuz şu anda tüm alanlara baktığımız, artık en son tepelerdeki yerlere de soğutma çalışmaları yapılıyor ve şu anda nem düşük ve sıcaklık da yüksek. En ufacık bir kılımcım, dediğimiz gibi, ormanda etkili bir anda alevlerin çıkmasına sebep olabiliyor. Yüksek noktalarda 40, 50, 60 kilometreye kadar çıkabiliyor ve rüzgar davetiye çıkarıyor. Yani alevleri bir anda davetiye çıkarabiliyor. Oksijenle birleştiğinde bir anda davetiye çıkarabiliyor. Burada helikopterler şu andaki buradan aldıkları suyla, bambileriyle bütün noktaları, tek tek çıkan noktaları, artık bakış açısıyla gördükleri yerleri, tüten yerleri söndürmeye devam ediyorlar. Evet, acımasız da alevler 3 gün boyunca bu görmüş olduğunuz bu güzel manzara, yeşil olan yerlerde güzel manzara, bazı yerler siyaha büründü ve çıkan yerde şu anda yerleşim yerlerinin olduğu noktadan çıktı yangın. Henüz sebebi belli değil. Evet, 2-3 gün daha rüzgar devam edecek Merve ve bölgede, Ege bölgesindeki hava sıcaklıkları da yaklaşık 40 derece, nemin de hissedilen sıcaklığı nemle düşük olduğu için de 43-44 derecelere kadar çıkacak. Ve dediğimiz gibi şu anda rüzgarın çok fazla tekrardan başlamaması yüksek tepelerde. En ufak bir şey şu anda dediğimiz gibi devriye yapan bir helikopter gibi gözüküyor. Ve çıkan yerde bambisinden 5 tonluk suyu tüten yerlere boşaltıyor. 3 günün sonunda verebileceğimiz en güzel görüntüydü Halil Karahan'la birlikte. Şu andaki ama kara yer olan yerlerde ne yazık ki de 3000 hektarlık alan

0: kara bir görüntüye büründü. Şu anda normale dönüyor hayat ve buradaki köyde de normale dönüyor. Elektrik ve su da şu anda geldi. Köylüler de rahatladı. Yangının bitmesiyle de bir rahat nefes aldı buradaki köylülerde. Önümüzdeki saatler dediğim gibi bu manzaranın devam etmesi, rüzgarın da çok fazla olmaması diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler. Sefer Ayça anlattı ayrıntıları. Şimdi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi İhraç Pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe yakalanmıştı. Afyonkarahisar'daki bu operasyonun ayrıntılarını anlatacağız. O gece timi taşıyan helikopteri kullanan isimdi ve sivil kıyafetle kaçmayı başarmıştı ve 10 yıldır da kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin son bilgileri A Haber İstanbul İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve.
1: Çok teşekkür ederim. Nedir bu son bilgiler? Mesela bazı sorular var. 10 yıldır Afyonkarahisar'da mıymış? Çünkü oraya kaçtığını biliyorduk ama sonra bir iz bulunamamıştı.
2: Şimdi FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir bilgilendirme notu paylaşıldı ve Marmaris'teki o suikast timindeki 37 kişilik suikast timindeki tek firari isimli pilot yüzbaşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti ve 10 yıldır da bir kaçış sürecindeydi. Şimdi yeni bilgiler geldiğince kamuoyuna paylaşıldıkça biz de aktaracağız. Bu operasyonda 10 yıl boyunca hangi lokasyonlardaydı? Yurt dışında mı kaldı yoksa bu 10 yıl boyunca Türkiye'de mi saklandı? Bunların hepsi detaylıca inceleniyor. Çünkü HTS kayıtları, Türkiye'ye giriş çıkışlarda herhangi bir başka kimlikle mi hareket etti? Bunlar inceleniyor. Herhangi bir başka sahte kimlikle mi gizlendi sorusu önemli. Çünkü bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu önemli bir çalışma var. Orada da bu nokta fotoğrafın yüz kısmı buzlanmamış olsa daha sağlıklı olacaktı. Çünkü fotoğraftaki yüz kısmı gerçek fotoğraf. Bu fotoğraf üzerinden biraz konuşacak olursak arkadaşlar, yüz kısmındaki fotoğrafı buzlanmamış halde varsa onu verebiliriz. Çünkü bu fotoğraf neden önemli? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu konuyla ilgili yürütülen çalışmalardaki hassasiyetiyle ilgili yapmış olduğu paylaşımlar, bilgilendirme de önemli. İşte bu fotoğraf üzerinden konuşursak, bu fotoğrafın özelliğine, önemine onu belirtelim Merve. Fotoğraf gerçek. Yakalanan firari FETÖ'cünün fotoğrafı. Alt tarafta ise başka bir şahsa ait isim var. Şimdi bu soruşturmanın netleşmesini bekleme açısından orayı arkadaşlarımız kapattı ama bu kişinin de gözaltına alındığını belirtelim. Kimlik sahibinin, gerçek sahibinin gözaltına alındığını belirtelim. Şimdi bunu ne amaçla kullanmış olabilir? Bu fotoğrafın 2019 ve 2024 yıllarında GBT kaydına takıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, polisin yapmış olduğu çalışmada. GBT kaydına takılması ne anlama geliyor? Genel bilgi toplama dediğimiz polis kontrol noktalarında bu kimlik iki kere kontrole takılmış. O iki kere kontrole takıldığı tarihlerde ismi yazan gerçek kişi mi bu kimliği kullanıyordu? O gözaltına alınan şüpheli bu tarihlerde neredeydi? Bu araştırılıyor. Eğer bu kimlik o gözaltına alınan kişinin, kimlik sahibinin o tarihlerde kayıt alınan noktalarda değilse, firari FETÖ'cü yüzbaşı o tarihlerde de bu sahte kimlikle dolaştığı anlamına geliyor. Operasyon nasıl başladı peki?
1: Bu kimlik meselesine geçmeden şunu sorabilir miyim? Tabii. Bu eski kimlik. Yani eski kimlik mi?
2: Çünkü
1: bu yenilenme süreleri bitmedi mi? Sonuçta bunlar hani bir eski
2: işte
1: kimlik.
2: İşte o eski tarihlerde olduğu için. Evet. Yani şu an günümüzde yakalama mesela değil. Yani burada işte bir mazeret bildirerek vesaire, tabii ki bir idari işlem yapılarak hani bu kimliğini düzenle, bir idari para cezası uygulaması da oldu muhtemelen çünkü o dönemde.
1: Tabii, çünkü mesela şundan dolayı soruyorum. Hani güncel böyle bir şeyle karşılaşsa sonuçta bunu bir polis ya da bir jandarma sorar muhtemelen. Çünkü çoğunlukta tabii, kalmadı artık bu kimlik.
2: Tabii ki de bunlarla ilgili tabii ki değiştirilmesi yönünde hem bilgilendirmede hem de gerekirse tutanak işlemleri de oluyor. Şimdi buradaki konu gözaltına alındığı, eğer görseli de verebilirsek arkadaşlar, gözaltındaki yakalandığı görüntüsüyle de uyuşmuyor. Yani sürekli bir görüntü değiştirme telaşına girmiş diyebiliriz. Burada gözlük var. Yakalandığı insana da gözlük yoktu. Firari FETÖ'cünün o darbeci hainlerden bir tanesi. Şimdi operasyon nasıl başladı peki? Operasyonda ailesiyle görüşmeye geldiği tespiti yapılıyor. Eskişehir ve Afyonkarahisar bölgelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, hem Eskişehir hem Afyon Tem Şube Müdürlükleri, İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa operasyonunda

0: görüntüsü verdiği sade hayatla üzerinden çıkan ziynet eşyaları çok farklı. O kimlik tekrar aslında önem arz ediyor burada. Şimdi hem bu kimlik sahibi, gerçek kimlik sahibi gözaltında. Neredeydin 2019'a 2024'teki polis noktası uygulamalarında ya da jandarma noktası uygulamalarında, orada mıydın? Yoksa darbeci yüzbaşı o tarihlerde de bu sahte kimliği mi kullanıyordu? Fotoğraf, bir kere daha belirtelim, bu fotoğraf gerçek. Hı hı. Alttaki isimleri herhangi bir netlik kazanmadığı için o isimleri arkadaşlarımız kapattı. Şimdi bundan sonraki süreçte ne? O görüntülerde birkaç tane telefon görmüştük. Sabahki yayınlarımızda altını çizdiğimiz noktalardan birisi de tuşlu telefon diye tabir ettiğimiz, şu yanılmıyorsam tuşlu telefonlardan birisi Merve. Hı. Yani oradaki görüntü onu gösteriyor. Bu da bir internet ağıyla ulaşılmaması, takip edilmemesi sonucunda.
1: Şu telefon kullanıyor
0: ama
1: hala.
0: Bu telefon tedbiri de işe yaramamış gibi gözüküyor. Darbecilerle ilgili bir haber izlediği bilgisi var. Televizyonda böyle bir haber görüyor bir müddet önce. Daha sonra bu konuyla ilgili şüphelenip telefonunu aktif hale getirdiğinde de aslında teknik takibe düştüğü de gelen bilgiler arasında. Yani şunu belirtelim. 10 yılda geçse, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de açıklamasında bunu belirtti. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasisinin altını oymaya çalışanlarla ilgili FETÖ olsun, başka bölücü örgütler olsun, mücadelemiz sürecek ve firari isimleri bir şekilde yakalayıp yargıya teslim edeceğiz mesajını paylaşmıştı İçişleri Bakanı da. Bu da o noktaya en iyi örneklerden birisi. Şunun bir kere daha altını çizelim. FETÖ'nün yeni yapılanmasıyla ilgili hala motivasyon sağlamak için video çekimleri, görsel tanıtımlar, özellikle yurt dışından propaganda faaliyetlerinin devam ettiği bir süreçte psikolojik olarak inanılmaz bir darbenin vurulduğu görüntülerden birisi. Özel olarak hazırlanan bir maktimi vardı. Özel birliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birlikleri. Özel kuvvetler ve maktimi muharebe arama kurtarma ekiplerinin içinde firari durumdaki 37 darbeci isimlerden birisiydi. O da 10 yıllık bir firarın ardından gözaltına alındı. Tabii ki şimdi bu paralarla ilgili şu fotoğrafta dikkat çeken konu şu. Çok sade bir giyim tarzı. Hı hı. Şüphe çekmemek için anladığımız kadarıyla tedbir amaçlı. Bir işte çalışmıyorsa, herhangi bir geliri yoksa doğal olarak bu paralar, üzerinde ele geçirilen paralar kimden ya da kimlerden geliyordu? Acaba? Hala hareket ettiği, iletişim kurduğu biriler var mı? Bu cep telefonları tabii ki siber daireye gönderildikten sonra FETÖ'nün geçmiş dönemlerde kullandığı sinyal, baylok gibi gizli haberleşme sistemleri vardı biliyorsun. Bu telefonlarda da bu incelemeler yapılacak. Başka bir iletişim ağı var mı? Nasıl mesajlaşıyordu? Çünkü sosyal medya ağları üzerinden teknik takibe takılmamak için özel odalarla, sohbet odalarında görüşmeler vesaire, bunlar daha önce de çok ortaya çıkmıştı. Ancak bir kere daha burada bu operasyonun çok önemli ve herhangi bir şekilde bir mukavemet olmasına fırsat vermeden gözaltı yapılarak gerçekleştirildiği de bu fotoğrafta net bir şekilde görülüyor Merve.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok fazla soru işareti var, muhtemelen açıklanacak. Açıklandıkça biz de anlatmaya devam edeceğiz. Ramazan Almaçayır anlattı ayrıntıları. İstanbul'daki evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı olay gününü anlattı. Sözleri yürek yaktı.
2: Karakter. Doğru insan olman gerekiyor. Yani doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
3: Yavrum, benim yerime niye yattın yavrum?
4: Türkiye onu Kızı Sakal lakabıyla tanıyordu. MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı.
2: Verdiğim sözler var. Ben buraya manevi söz vererek geldim. Daha 18 aylık çocuğumu bırakarak geldim.
4: 37 yaşındaki ünlü şefin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın genç yaşta ölümünün ardındaki sır perdesi yapılan incelemelerin ardından belli olacak.
5: Aile fertleri Eren Kaşıkçı'dan haber alınamamasının üzerine jandarma ekiplerine başvurdu ve ekipler Kilyos'taki işte bu eve geldi. Arama çalışmaları sırasında üst kattaki yatak odasında Eren Kaşıkçı cansız halde bulundu.
2: Dünyada ne iş yaparsan yap, şef ol, CEO ol, bekçi ol, çaycı ol, yönetmen ol, yapımcı ol.

0: Günün sonunda işi bitiren adam olman gerekiyor abi.
1: Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoç olduğu olay gününü anlattı.
2: Hepimizin başı sağ olsun. Eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi, biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi.
1: Malkoçoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı.
2: Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu. Herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'ya, oradaki mazlumlara, ta buradan sandviç götürdü, onlara gitti, orada yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı.
1: Şef Eren, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Acun Ilıcalı ile birlikte ünlü şefler ve yarışma arkadaşları da katıldı.
3: 30 senedir otel işletmeciliği yapan Faruk Aktarlı öz kardeşi ve yeğeni tarafından soyuldu. Sahte imzalarla şirketinin içinin tamamen boşaltıldığını belirten Aktarlı, neyse ki son anda iki otelini de kurtarmayı başardı. Ancak iddiaya göre yakınları 5 yıldızlı ana otelini hala işgal altında tutuyor.
4: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
5: 52 yaşındaki Faruk Aktarlı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktarlı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
4: Aktarlı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
6: Bu sahte genel kurullarla iş şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otelleri kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
4: Faruk Aktarlı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
6: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otele büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldi Kuşadası'nda. Daha otelin, bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
4: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktarlı hukuk mücadelesi veriyor.
3: Rusya'dan yüklediği 22 bin ton demir cevherini İskenderun'a götüren kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kargo gemisi güvenli bölgeye çekildikten sonra Boğaz'da gemi trafiği normale döndü.
1: Dev yük gemisi makine arızası yapınca karaya sürüklendi. Olası facia son anda engellendi. Rusya'dan İskenderun'a giden 22 bin ton demir cevheri yüklü 154 metre uzunluğundaki Hacı Hüseyin isimli kargo gemisi İstanbul Kanlıca açıklarında makine arızası yaptı. Kıyıya doğru sürüklenen gemi demir atarak durdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Nazım Tur römorkörleriyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 botu sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Geminin güvenli bölgeye alınmasının ardından Boğaz'da gemi trafiği normale döndü.
3: CHP'li Tuzla Belediyesi ile İBB yönetimi arasındaki gerilim büyüyor. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile yaşadıkları imar anlaşmazlığı sebebiyle 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu söyledi. İBB'nin aldığı karara uymayacağız dedi.
4: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi. Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla sert tepki gösterdi.
7: Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Bizim cevabımız çok net.
4: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile imar anlaşmazlığı konusunda görüş ayrılıkları yaşıyordu. Yaptığı paylaşımda 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu öne sürdü ve vatandaşın evlerini yıkmayacaklarını söyledi.
7: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu hususta İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık.

0: ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadım.
1: CHP'li Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'nin kararına uymayacaklarını söyledi, sert sözlerle tepki gösterdi.
0: Meclisimizde büyükşehirin bu kararına uymayacağımız, vatandaşın evlerini yıkmayacağımız ve İBB'nin talebini reddettiğimiz şeklinde karar alarak kendilerine durumu bildirdik.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuşuyor. Hemen o noktaya dönüyoruz.
3: Sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır. O gün hatırlayın, birileri felaketin karşısında ellerini avuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından İkbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar dediler. Yetişemezler dediler. Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok devlet dediler. Hatırlayın. Peki soruyorum. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Biz değerli kardeşlerim tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik. Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Afet gününde bu devlete saldıranlara şimdi Kahramanmaraş'tan, buradan açıkça söylüyorum. Siz bu milletin devletine bakışını anlayamıyorsunuz. Bu millet devlet için her zaman şunu söyler. Devlet ebed müddettir. Bu milletin devletine güveni sonsuzdur. Bu millet mesele devleti, mesele istikbali olduğunda ya devlet başa ya kuzgun leşe diyen her türlü yalanı, iftirayı elinin tersiyle iten bir millettir. Şükürler olsun ki biz bu yalanlara hiç inanmadık. Milletimiz inanmadı. Biz kulaklarımızı kapattık, işimize odaklandık. Ve bugün yaralar sarılmış, yıkılan binalar yapılmış, sönen ocaklar yeniden tütmüştür. Bunu kim yaptı? Milletine sevdalı bir devlet yaptı. Bunu kim başardı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde omuz omuza veren aziz milletimiz başardı. Türkiye başardı, Kahramanmaraş başardı, Hatay başardı, Adıyaman başardı, Malatya başardı. Hep birlikte başardık. İnşallah şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Durmak yok, yorulmak yok, rehavete kapılmak yok. Son sokağımız ihya edilinceye kadar Maraş'ımız eskisinden daha güçlü, eskisinden daha dirençli ve daha güzel şehir oluncaya kadar bizlere durmak, dinlenmek yok. Hep birlikte burada valimizle, bakanımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sizler için çalışacağız. Son

0: Kahramanmaraşlı kardeşimin, annemin, babamın, buradaki evladımızın yüzü gülene kadar da buradan elimizi çekmeyeceğiz. Sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Allah'ın izni, milletimizin duası ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Kahramanmaraş'ımızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız ve Türkiye yüzyılının parlayan şehri Kahramanmaraş için bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz diyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim bu aziz milleti, Kahramanmaraş'ımızı her türlü afetten, felaketten muhafaza eylesin. Ben eserlerimizin bir kez daha Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.
1: Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir süre daha...
2: Murat Kurum'un Kahramanmaraş'taki açıklamalarını getirdik ekrana. Terörsüz Türkiye sürecinde süreç yasasında infaz ertelemesi olması öngörülüyor. Buna göre cinsel taciz, tecavüz, çocuğa karşı işlenen suçlarla, adam öldürme dışında kalan suçlarla birlikte örgüt üyeliğinden ceza alanların cezası ertelenecek. Ayrıntılara bakalım.
3: Terörsüz Türkiye hedefinde gündeme gelen çerçeve yasa için artık gün sayılıyor. Önümüzdeki hafta mecliste gündeme gelecek yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Yasa teklifinde örgüt üyeleri için infaz erteleme olması bekleniyor. AK Parti, DEM ve MHP'nin hukukçuları yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Metnin yazılmasından sonra teklif diğer partilere gönderilecek. Son temaslardan sonra teklif verilecek. Teklifte af olmayacak. Bir yıl süreyle geçerli olacak. Geçici çerçeve yasada örgüt yöneticilerine yönelik bir düzenlemeye yer verilmeyecek.
4: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
3: Edinilen bilgiye göre yasada infaz ertelemesi söz konusu olacak. Peki infaz ertelemesinin kapsamı nasıl olacak? Kimler yararlanabilecek? Örgüt üyeliğinden dolayı ceza alanların cezası ertelenecek. Örgüt üyeliğiyle birlikte cinsel taciz, tecavüz, çocuğa karşı işlenen suçlar, adam öldürme dışında suç işleyenlerin de infazı ertelenecek. İnfazı ertelenen kişilere 3 yıl süreyle hak mahrumiyeti getirilecek. Yani bu kişiler belirlenen sürede seçme seçilme, kamu görevinde bulunma, belirli meslekleri yapma veya yasal yetkileri kullanma gibi kanuni haklarından yoksun bırakılacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurul oluşturulacak. Güvenlik birimlerinden ve rehabilitasyon sürecini yürütecek bakanların temsilcileri yer alacak kurulda. Kurulun başkanını Başkan Erdoğan belirleyecek. Kurul süreci yürütecek.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni raporlarının uzatılmasına yönelik uygulamada gelinen son durumu açıkladı. Işıkhan toplam 67.709 annenin annelik raporlarını uzatarak doğum izni süresini 24 haftaya kadar kullandığını söyledi.
5: Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz.
3: Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi 24 haftaya çıktı. 16 hafta izin kullanan annelere ise -8 haftalık izin tanındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar 67.709 annenin yararlandığını açıkladı. Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler içinse 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 47.360 analık raporu otomatik olarak uzatılmış oldu. Ayrıca 20.349 sigortalının da rapor başvurusu tamamlandı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı.
2: Uzun zamandır beklenen öğrenci affı düzenlemesini de içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlük tamamlama hakkı da tanındı.
6: Binler binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
7: Kamuoyunun en çok beklediği konu yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
6: Düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci affı kapsamında getirilen düzenleme ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
7: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
6: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için 2 ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
2: Türk Boğazları'nda seyir güvenliği artık dijital teknolojiyle izlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizciliğin interneti projesiyle birlikte boğazlara yerleştirilecek akıllı şamandıra ve fener kuleleri sayesinde gemi trafiği, deniz ve hava koşulları anlık olarak izlenecek, risklere de daha hızlı müdahale edilecek.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dünyanın en kritik su yolları arasında yer alan Türk Boğazları'nda seyir emniyetini dijital teknolojilerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Denizciliğin interneti projesi kapsamında gemilerin hareketleriyle meteorolojik ve hidrografik veriler dijital ortamda izlenecek. Boğazların farklı noktalarına yerleştirilecek 300'er seyir yardımcısı yani şamandıra gibi platform ve bir fener kulesi sayesinde sahadan toplanan veriler operasyon merkezlerine aktarılacak. Böylece gemi trafiğinin daha etkin yönetilmesi, risklerin erken belirlenmesi ve acil durumlara müdahale kabiliyetinin artırılması sağlanacak. Proje kapsamında kurulacak 3 şamandırayla bir fener kulesi, yalnızca gemilere yön gösteren klasik seyir yardımcıları olmaktan çıkarak, hidrografik, meteorolojik ve seyir verilerini toplayan dijital sensörlerle donatılacak. Görüntüleme ve haberleşme sistemlerinin de entegre edileceği yapılardan sis, rüzgar, dalga, akıntı, görünürlük ve deniz kirliliğine ilişkin veriler gerçek zamanlı olarak merkezi sunuculara aktarılacak. Projenin önemli kısımlarından birini de kesintisiz veri iletişimi oluşturacak. Sistemde kullanılacak uzak menzilli haberleşme altyapısı mevcut haberleşme sistemine yedek olacak şekilde devreye alınacak. Projenin 2027 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Gemilerin seyir bilgileriyle deniz ve hava şartlarının eş zamanlı takip edilmesi, gemi trafik yönetiminde karar alma süreçlerini hızlandıracak.
2: F-35 savaş uçağı düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde F-35 savaş uçağı bilinmeyen bir nedenle düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak canını kurtarabildi. Uçağın düşüş sebebi araştırılıyor.
8: Yere çakıldı, alev topuna döndü. Pilot canını son anda kurtardı. ABD Deniz Piyadelerine ait F-35B Hayalet Savaş Uçağı Kaliforniya eyaletinde düştü. Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında düşen uçağın pilotu son anda fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Uçak çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından deniz piyadeleri ve havacılık uzmanları uçağın düşüş sebebinin tespiti için teknik incelemelere başladı. Kazayı yara almadan atlatan pilot kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki F-35B ABD deniz piyadeleri, donanma ve

0: Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.
1: Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana'da bir grup çete üyesi 25 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olmuştu. O dava ile ilgili cezalar açıklandı. 15 yaşındaki çete üyesi için tarihi bir ceza verildi.
2: ABD yargısı emsal niteliğinde bir karara imza attı. Cinayetten suçlu bulunan 15 yaşındaki çete üyesini 100 yıl hapse mahkum etti. ABD'nin Indiana eyaletinde 2025 yılında bir kadın cinayete kurban gitmişti. 26 yaşındaki Dyla Swain isimli kadını öldüren 15 ve 19 yaşındaki Mickey Cobra Nation isimli çetenin üyelerine tarihi cezalar verildi. Madison Bölge Mahkemesi 15 yaşındaki Larry isimli çete üyesini cinayetten 50 yıl, çete üyeliğinden de 50 yıl olmak üzere toplam 100 yıl hapse mahkum etti. Aynı davada yargılanan 19 yaşındaki Rashvin Samuels 125 yıl hapisle cezalandırılırken 19 yaşındaki Kyrie Craver 90 yıla mahkum edildi. Olayla ilgili çarpıcı olan bir diğer ayrıntı ise öldürülen Dyla Swain'in asıl hedef olmaması. ABD savcılığına göre saldırganlar olay yerinde yanlış kişiyi öldürmüştü.
1: Cezayir'in Bumerdes şehrinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
0: Cezayir katliam gibi bir kazaya sahne oldu. Otobüs şarampole yuvarlandı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Bumerdes vilayetinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs şarampole devrildi. Otobüs kazanın şiddetiyle hurdaya döndü. Sağlık ve itfaiye ekipleri araçtakileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Cezayir makamları kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
1: Türkiye Petrolleri yurt dışındaki sondaj faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'deki Kıhan Tervel sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu.
3: Türkiye enerji alanında yurt dışındaki arama faaliyetlerini genişletiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bulgaristan'ın Karadeniz'de bulunan Han Tervel Blok 1-26 sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun onayıyla resmiyet kazanan ortaklık kapsamında Shell'in sahip olduğu ruhsattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin %33'lük bölümü Türkiye Petrolleri'ne devredildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında kürsüde hemen o noktaya dönüyoruz.

Sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, bu coşkulu salondan İstanbul'un 39 ilçesini, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin her birini yürekten selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi

gibi yine müstesna bir kardeşlik ikliminde gerçekleştirdiğimiz İstanbul genişletilmiş il danışma meclis toplantımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren il başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle bugün bir kez daha kuruluşundan itibaren il başkanlığımızın bünyesinde büyük Türkiye mücadelesine, güçlü Türkiye davasına omuz vermiş tüm yol arkadaşlarımı, tüm yöneticilerimizi şükranla anıyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Öncelikle bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, elbette kadın ve gençlik kollarımıza maşallah tam bir adanmışlık içinde bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Aksaçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. AK Parti Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2.198.000'e çıkardık. En çok
üye

yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, maşallah, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu.

Ama durmak yok ha. Yola devam. Yola devam. İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize aramıza hoş geldiniz diyorum.

Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu seferberlikte 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum.

Değerli kardeşlerim, bakınız sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti, bu ifademe dikkat edin, AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

Şimdi 14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim. AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir. Evet, kim ne derse desin, kim hangi ham hayali kurarsa kursun, AK Parti budur. AK Parti'nin farkı budur. Siyasal vizyonu budur.

Ahlaki üstünlükte, psikolojik üstünlükte, işte burada bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin

hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir diğer müjdemiz de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik
yatırım

kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, burada bir temennimi tüm samimiyetimle ifade etmek arzusundayım. Ülkemizdeki muhalefetin de bizim vizyonumuzu paylaşması, bizimle aynı ufka bakması bilhassa Türkiye'nin hayrına olacak konularda bizimle aynı hassasiyeti taşıması dün olduğu gibi bugün de en büyük arzumuzdur. Millet değişirken, ülke değişirken, dünya değişirken bu değişime paralel olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefetin yerinde sayması, hatta geriye gitmesi ülkemize yakışan bir durum değildir. Şurası bir gerçek ki Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, daha vahimi hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Aynı şekilde suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan bir takım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. Siyasi yelpazenin hangi kanatında olursa olsun muhalefet partilerinin de artık Türkiye'nin standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım, hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, bir araya gelmek, aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz. Bu kendini Türk milletine ait hisseden herkes için milli bir ödevdir. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana

0: olduğumuzu, bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi, her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Ümit var, tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz. Sizlerden bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle İstanbul genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Ömür vakfetmiş, canla başla.
1: İl Başkanımızın hediyesi. Modern hat sanatçısı Bilal Akyazı.
3: Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında kürsüdeydi. Çok önemli mesajlar verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Onlardan birkaçını aktaralım, satır başlarını paylaşalım sizlerle. Öncelikle mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye 100 yılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz diyerek başladı sözlerine. Ve üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 200

0: şu an itibarıyla en çok üye toplayan AK Partili ilçelere plaket takdimi de gerçekleştiriliyor değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında kürsüdeydi ve çok önemli mesajlar verdi kürsüden. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il, ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var ifadelerini kullandı siyasete ilişkin. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor ifadelerini kullandı. Ve İstanbul'un sorunlarına da değindi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur dedi. Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz adımımızı dedi, müjdeyi de paylaştı. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz dedi. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiş bedelinin altında kiralanacak ve kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak dedi ve müjdeyi paylaştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz.
0: Yine muhalefete ilişkin mesajları önemliydi. Şurası bir gerçek ki Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, daha vahimi hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz dedi.
1: Sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Türkiye hepimizin ortak faydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım hepimiz Türk milletinin fertleriyiz ifadelerini kullandı. Şu an itibarıyla programda en çok üye toplayan ilçelere plaket takdimi gerçekleştiriliyor değerli izleyenler. Onun bilgisini de paylaşalım. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüdeydi. Çok kritik mesajlar verdi. O mesajların satır başlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda şu anda da en çok üye toplayan ilçelere sırasıyla plaket takdimi gerçekleştiriliyor. Devam edelim Başkan Erdoğan'ın mesajlarıyla. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu terör sorununun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve terörsüz Türkiye'yi bugüne kadar herhangi bir kaza olmadan getirdik Cumhur İttifakı olarak. Bunu başaracağız.
1: Meclis üyelerimiz Sayın Arzu Yelken, Sayın Özcan Türk, Sayın Osman Bilgin, Sayın Eyüp Sunar ve AK Parti ilçe başkanımız Sayın Şeref Çolak.
2: İnandık halka, güvendik halka, inandık halka.
1: Tuzla Belediye Başkanımız halka, Eren Ali Bingöl'e, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyoruz.
2: İnandık halka, güvendik halka.
1: İşte AK Parti çağırıyor herkesi, gel sen de katıl, gel şimdi tam vakti.
0: Evet değerli izleyenler, ayrıca bu toplantıda İstanbul'da 3 belediye AK Parti'ye geçiyor ve Başkan Erdoğan tarafından bizzat roketler takılıyor, rozetler takılıyor. Hangi belediyeler onlar? CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan. Bugün Başkan Erdoğan tarafından rozetleri takılacak ve AK Parti'ye takıldı ve AK Parti'ye geçişleri gerçekleşiyor. Bundan sonra AK Parti saflarında siyasete devam etme kararı aldılar. Tuzla Belediye Başkanı, Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekili

tekrar etmekte fayda var sevgili izleyenler. Bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor. Ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçti bugünkü toplantıda. Az önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat rozetler takıldı belediye başkanlarına. Şu anda sahnede tebrikler gerçekleştiriliyor.

0: Hangi belediyeler? Tekrar edelim. Tuzla Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ve Şile Belediyesi AK Parti saflarına geçti bugünkü i̇şte toplantı itibarıyla.
1: AK Parti çağırıyor herkesi. Tuzla Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize bir kez daha büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Ve Tuzla Belediye Başkanımızı, ilçe başkanımızı ve meclis üyelerimizi saygılarımızla uğurluyoruz.

AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik ifadelerini kullanmıştı. Bugünkü toplantıda da 3 belediyenin AK Parti'ye geçtiği bilgisini paylaşalım değerli izleyenler. Geçtiğimiz dakikalarda Tuzla Belediye Başkanı rozeti takıldı ve şimdi ise Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan sahnede.

herkesi. Gel sen de katıl. Gel şimdi tak vakti, tam vakti. İşte Çekmeköy'ümüze icraatların en iyisini getirebilmek için, ülkemize hizmet etmek için ak kadrolar. İşte Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şehirlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Partimize katılım gösteren belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: değerli izleyicilerimiz, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüdeydi. Çok önemli mesajlar verdi. Şu dakikalar itibariyle da 3 belediyenin AK Parti'ye geçtiğini ifade edelim. Sırasıyla rozetler bizzat Başkan Erdoğan tarafından takılıyor. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı'na Eren Ali Bingöl'e rozeti takıldı ve artık siyasete AK Parti saflarında devam edecek Tuzla Belediyesi. Ve Çekmeköy Belediyesi yine AK Parti'ye geçti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e rozet Başkan Erdoğan tarafından takıldı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı doğruluyoruz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yolumuza ve kolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basar. Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız ifadelerini kullanmıştı kürsüden yaptığı açıklamalarda.
1: Başkan Vekilimiz Sayın Sacit Terzi. İBB mevsimimiz Sayın Ahmet Coşkun. Şile mevsimimiz Sayın Abdullah Kedik. Şile mevsimimiz Sayın Turan İnanır. Ve AK Parti Şile İlçe Başkanımız Sayın Erdoğan Akgül.
0: Şu anda Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan'da.
1: Eser siyasetinin
0: Başkan Erdoğan tarafından özeti takılmak üzere
1: Recep Tayyip Erdoğan
0: sahnede.

0: Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Gel şimdi tam vakti. Büyük AK Parti ailemiz büyümeye devam ediyor. İşte Şile'ye en iyi hizmetleri getirebilmek için, ülkemize hizmet etmek için, işte Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK kadrolar. Teşekkürler Şile. Avrupa sana da bir yer. Hayırlı ve uğurlu olsun. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
1: Evet,
0: sizleri de değerli belediye başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz, ilçe başkanımızı,
1: 3 belediye başkanı
0: yerlerine davet ediyoruz.
1: Bugün
0: teşekkür ediyoruz.
1: İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti'ye geçti. Rozetler bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan'a rozetler bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı ve bundan sonra AK Parti saflarında görevlerini icra edecekler.
0: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüdeydi geçtiğimiz dakikalarda ve çok kritik mesajlar verdi. O mesajlardan satır başlarını da aktarmak istiyorum sizlere. Türkiye hepimizin ortak faydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım hepimiz Türk milletinin fertleriyiz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Gel şimdi tam vakti. Geniş bu halka,
1: sana da bir yer var. Geniş bu halka, terörsüz Türkiye sürecinin önemine de değindi Başkan Recep Tayyip Erdoğan elbette. Bugüne kadar herhangi bir kaza olmadan getirdik. Cumhur İttifakı olarak bunu başaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapıcı, samimi tavrımızı hep ortaya koyduk dedi. Ve süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftirayla, karalamayla, çarpıtmayla bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz ifadelerine de yer verdi konuşmasında.

0: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Geçtiğimiz dakikalarda kürsüdeydi, çok kritik mesajlar verdi. Ayrıca bu toplantıda İstanbul'lu 3 belediye AK Parti'ye geçti değerli izleyenler. Şu anda ekranlarınızda son dakika bandında da yer alıyor. 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan, bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetleri takıldı ve artık siyasetlerine, görevlerine AK Parti saflarında devam etme kararı aldılar.
1: CHP'den katılım gösteren Beyoğlu mevsimimiz Sayın Recep Yamak ve Beyoğlu İlçe Başkanımız Sayın Kasım Fırat'ı sahneye davet ediyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz dedi kürsüden yaptığı açıklamalarda. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdı.

0: ifadelerini kullandı ve şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum, dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yolumuza ve kolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.

0: Recep Tayyip Erdoğan. Evet, ilçelerimize bizlerden selam götürmeyi unutmayın. Hepiniz.
1: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısındaydı. Kürsüden çok önemli mesajlar verdi. Değerli izleyenler, ve bu toplantıda 3 belediyede AK Parti'ye geçti. Şimdi akşam ajansına başlayalım gündemin diğer başlıklarıyla. Efendim, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi İhraç Pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Kartepe o gece timi taşıyan helikopteri kullanıyordu ve sivil kıyafetle kaçmayı başarmış, 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
2: Suikast timinin son firarisiydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçışı 10 yıl sürdü. ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden FETÖ'cü, MAK timini taşıyan askeri helikopterin pilotu İhraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen analiz ve takip çalışmaları sonucu FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin izine ulaşıldı. Gizlendiği hücre evinin adresi belirlendi. Afyonkarahisar terörle mücadele ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Suikast timindeki diğer 36 FETÖ'cü kısa sürede yakalanmıştı.
3: Suikast timindeki Burkay Karatepe firariydi. Teröristin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
2: FETÖ'cü teröristler o karanlık gecede Başkan Erdoğan'a suikast için askeri helikopterle yola çıkmıştı. Kokpitte Burkay Karatepe vardı. Ancak Erdoğan hainlerin gelmesinden dakikalar önce ailesiyle birlikte kaldığı otelden ayrıldı. FETÖ'nün planı çöktü.
3: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Afyonkarahisar'da yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Daha sonra da operasyon için hazırlıklara başlandı.
2: FETÖ'cü Karatepe'nin üzerinden çıkan kimlikteki fotoğrafın kendisine, kimlik bilgilerinin ise başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kimlikte adı yer alan kişi de gözaltına alındı. İkili arasında herhangi bir bağlantı veya iletişim bulunup bulunmadığı inceleniyor.
3: Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 10 yıldır aranan terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
2: O gece uçakla İstanbul'a doğru hareket eden Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla milyonlar kendini meydanlara, havalimanlarına attı. Liderinin arkasında durdu. FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Onları ne tanklar ne de havadan yağmur gibi yağan bombalar durdurabildi. Sabah gün ağrırken hain girişim bastırılmıştı. Şehitler verilmiş ama vatan teslim edilmemişti.
1: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Söz konusu suçlulardan 123'ünün organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi.
2: Yurt dışına kaçan

0: ve uluslararası seviyede aranan kişilerin ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde 526 kişi Türkiye'ye getirildi. 1 Ocak-16 Temmuz tarihleri döneminde 44 ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda 499 kişi, 28 Temmuz'da ise kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirilen 499 kişinin 225'inin asayiş, 194'ünün kaçakçılık ve organize suçlar, 71'inin narkotik, 9'unun ise terör suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca söz konusu bu kişilerden 123'ünün de organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Terör suçları kapsamında getirilen 9 kişiden 5'inin terör örgütü PKK, 2'sinin dini istismar eden terör örgütleri, 2'sinin ise diğer terör örgütleri kapsamında arandığı belirlendi.
1: Evet değerli izleyenler, İstanbul'da 3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural konuyla konuşacak. Ahmet, söz sende ve konuğunda.
2: Çok önemli dakikaları geride bıraktık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 3 farklı belediyeden ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyelerinden çok sayıda kişi AK Parti'ye geçiş yaptı. Başta Şile, Çekmeköy ve Tuzla belediyeleri dahil olmak üzere. İşte bu konuyu konuşacağız. AK Parti belediyeciliğini konuşacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir yanımıza. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Efendim, siz de sahnedeydiniz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte. Burada rozetleri sizler de takdim ettiniz. Nasıl oldu süreci sizlere soralım.
3: Şimdi bu tabii bütün çalışmalarımız son süreci bu. Netice itibariyle bizim AK Parti hizmet anlayışı, AK Parti'nin yerel yönetimdeki tecrübesini paylaşmak isteyen, partisi ne olursa olsun bundan sonraki hizmetini AK Parti'de sürdürmeyi arzu eden belediye başkanlarımız var. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında ve bütün partilerden seçilmiş belediye başkanları. Biz de AK Parti olarak bu tercihlerini ile göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz ve neticede uygun görüldüğünde de bugün olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bir törende rozetlerini takıyor. Şu ana kadar 87 tane belediye geçti AK Parti'ye belediye başkanı. Bugün itibariyle 90'ı bulduk. Yani bugün 90. arkadaşımız da AK Parti'ye katıldı. Dediğim gibi hemen hemen siyasetin her yelpazesinden gelen arkadaşlar var. Yani CHP'den, İYİ Parti'den, Yeniden Refah'tan, Saadet Partisi'nden arkadaşlarımız var. Onlarla gayet uyum içerisinde. Temel hedefimiz şehirlere hizmet, şehirlerde yaşayan insanlara hizmet, siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünen büyük bir tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza omuz omuza verip aldıkları bu kararla birlikte hizmetin en güzelini hizmet etmek zorunda olduğu insanlara sunması için onlara da destek veriyoruz.
2: AK Parti deyince, AK Parti belediyeciliği deyince özellikle o İstanbul hatıra geliyor. İstanbul'da yapılan o çeşitli projeler hatıra geliyor. Bundan sonraki projelerde, İstanbul'daki belediyelerdeki projelerde ilerleme nasıl olacak başkanım?
3: Şimdi iyi hatırlattınız. Aslında bizim 25 yıllık iktidarımızın temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hizmet anlayışı, bu hizmeti gerçekleştirirken insanlarla kurduğu gönül birlikteliği bu işin temelinde. Dolayısıyla biz AK Parti olarak temelde siyasetimizin dayandığı en önemli mihenk taşı yerel yönetimler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığı o çalışmalarda, belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları sanki yani birkaç dönem belediye başkanlığı yaptığı gibi görünüyor. Aslında 4,5 yılda İstanbul'un yüzyıllara sari, mübalağası söylüyorum, yüzyıllar sari problemlerini çözdü. Orası bizim aslında kutup yıldızımız, onu söyleyeyim. O hizmet anlayışımızın temeli o. Yani hizmetin en iyisini şüphesiz sunacağız ama hizmetin en iyi sunarken de insanların gönlüne dokunacağız. İnsanlarla bütünleşeceğiz. Şu andaki mottomuz da insanlarla bütünleşen, milletle bütünleşen yerel yönetimler hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.

0: Evet, size aynı zamanda ben şunu da soracağım. Başkan Erdoğan'a çok önemli bir sözü var. Burada kullandı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır dedi. Bu kitabın sayfaları da buradaki her bir ferttir dedi. Aslında AK Parti'nin teşkilatlanmasına da çok önemli, kıymetli bir vurgu yaptı Başkan Erdoğan. Ve bu teşkilata her geçen gün belediyelerden, belediye meclis üyeliklerinden yeni kişiler dahil oluyor. Bu izlenim olarak size nasıl geliyor, onu da sormak istiyorum.
1: Şimdi bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız kitabı benzetirken aynı zamanda kitabın sayfalarının hepsinin de bir hikayesi olduğunu söyledi. Yani AK Parti'yi AK Parti yapan 2001 yılında AK Parti kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir sözü vardı. Bu partiyi millet kurdu, biz tabelasını astık dedi. İşte bu milletin kurduğu bu partide teşkilatın her ferdi, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı sıfatıyla bu harekete gönül vermiş, bu kutlu harekete gönül vermiş arkadaşlarımız bizim vazgeçilmezimiz ve en büyük dayanaklarımız, teşkilat mensubu kardeşlerimiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğinde bir tane bir konu daha var. Netice itibariyle AK Parti milletin hülasası, milletin ortak paydasıdır dedi. Bu kitap anaforu da metaforu da çok önemli bizim açımızdan, bu son derece önemli. Bundan sonra inşallah bu katılan arkadaşlarla birlikte onların da tabii belediye başkanı olarak millete hizmet yolunda yapacağı bütün çalışmalarda her konuda onları destekleyerek bütün bilgi birikimimizle beraber, tecrübelerimizle beraber onlarla beraber yol yürüyeceğiz. Bir şey daha, bu arkadaşlarımızın AK Parti'yi tercih etmesinin önemli nedenlerden bir tanesi de büyük bir tecrübeyle birlikte bir huzur yeri AK Parti. Milletin kendini huzurda hissettiği, sadece çalışmaya ve hizmete odaklandığı bir yer. O açıdan da son derece önemli. Altını çizeceğim bir konu daha var. Şu ana kadar gelmiş AK Parti'mize katılmış belediye başkanlarının durumu, belediye başkanlarının bu AK Parti camiası içerisinde gördükleri ilgi, alaka aslında bu gelişin de önünü açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten hepsine olağanüstü hamilik yapıyor. Teşkilat mensubu kardeşlerimiz gelen belediye başkanlarımızı yürekten karşılıyorlar ve kucaklıyorlar. Ve belediyelerin, belediye başkanlarımızın, belediye çalışanının ve teşkilatların ortak duruşuyla da büyük bir sinerji oluşuyor. Bu sinerji de şehirde yaşayan insanlara hizmet olarak dönüyor. Bu açıdan biz de mutluyuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Abdullah Başkanım da burada. Abdullah Başkanım, sizden süremiz çok daraldı. Özür dileyerek sizden çok kısa birkaç cümle rica edeceğim. Buradaki gelenlerle alakalı, bu yeni katılımla alakalı.
2: Evet, çok mutluyuz. İstanbul'da 3 başarılı belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'mize bugün itibariyle katılmış oldular. Hem Tuzla'mızda, hem Çekmeköy'ümüzde, hem de Şile'mizde önemli hizmetler etmek adına bundan sonraki süreçte el birliğiyle bir mücadelenin yürütücüsü olacağız. İlçelerinde de başarıyla süreci yürüten belediye başkanlarıydı. Bugün partimize dahil ettirmiş olduğumuz arkadaşlarımız. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti belediyeciliği demek zaten marka belediyecilik anlayışı olduğu için bu ilçelerde de bu hizmet sürecinin el birliğiyle yürümesini sağlayacağız. Ben il başkanlığı olarak bütün enerjimizde, ilçelerimizde başkanlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımızla birlikte İstanbul'un tamamında olduğu gibi bu ilçelerimizde de büyük bir hizmet seferberliğini yürütmüş olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Evet, hem Abdullah Özdemir İstanbul İl Başkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanı, hem de aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir bizlere konuk oldu ve AK Parti'ye gelen yeni katılımları değerlendirdi diyelim. Sözü yeni size bırakalım.
3: Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışan 17 zanlı gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
4: Belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilip Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklandı. Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışanların tespiti üzerine soruşturma başlatılmış, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış.

0: çıkarılmıştı. 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenirken operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından 4'ü savcılık sorgusu sonrası 3'ü de sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 27 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
1: Efendim, trafik ihlallerini önlemek adına İstanbul'da 128 noktaya daha elektronik denetleme sistemi kurulacak. Bu noktalar arasında Avrasya Tüneli de var. Detaylara haberimizde bakalım.
2: İstanbul'a yeni EDS'ler kuruluyor. Amaç kural ihlallerini azaltmak ve kazaları önlemek.
3: İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı ve sonucunda ise İstanbulluların her gün kullandığı önemli ana arterlerdeki tünellerde artık hem girişlerde hem de çıkışlarda EDS cihazları zorunlu olacak.
2: İstanbul'da Avrasya Tüneli dahil 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için yeni EDS'ler kurulacak. Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye-Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına EDS cihazı yerleştirilecek. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçeliyeler'deki Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçük Su Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
1: Ve sevgili izleyenler, şehre yakın ekibimiz bu hafta Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'ne konuk oldu. İzliyoruz.

0: Şehre yakın programında bu hafta Adana'nın Sayın Beyli ilçesine bağlı Eyüptü Mahallesi'ndeyiz. Eyüptü Mahallesi'nde ağırlıklı olarak özellikle arpa ve buğday yetiştiriliyor. Yetiştirilen arpa ve buğdayla beraber mahallede daha çok hayvancılık yapılıyor. İşte yapılan bu hayvancılıkla birlikte hem Adana'nın hem de Sayın Beyli ilçesinin hem et ihtiyacının hem de süt ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir yerde bulunuyor. Peki mahallede günlük hayat nasıl geçiyor? İşte şimdi bunu Şehre Yakın programında öğrenme vakti. Şehre Yakın programı başlıyor efendim. Türkiye'de artık üreticiler modern tarıma geçti ama önceden işte bu tarım aletleri kullanılırdı. Peki Eyüp bunun adı nedir?
1: Anadolu deriz biz ama halk dilinde ama dirgen diye de biliniyor.
0: Türkiye genelinde ortak ismi dirgen ama evet, siz burada
1: yöresel olarak da Anadolu diyoruz.
0: Peki bununla ne yapacağız? Önemli olan bu.
1: Önemli olan o ise ot yükleyeceğiz onunla. Roma.
0: Yükleyelim hadi.
1: Yükleyelim abi.
0: Burada hangi otlar var?
1: Genelde bak arpacık deriz. Ondan var. Deli pakla var. Buturak deriz. Biz ama yani bizim dilimizle ama başka halkın diliyle ne diyorlar bilmiyorum. Yöre yöre değişiyor otların ismi genelde ama.
0: Buturak var. Gelincik var.
1: Aynen.
0: Başka?
1: Arpacık deriz mesela şu otlara. Ekine benzer otlar var ya. Arpacık evet, deriz. O sonra işte adını bilmediğimiz birkaç tane ot da vardır yani. Şimdi ben
0: arada,
1: de bilmiyorum.
0: Bu arada ben bunları buğday sanmıştım. Dikkat etmemiştim yakından.
1: Buğday değil abi. Bunlar aynı buğday gibi görünüyor ama içinde buğday tanesi olmadığı için biz arpacık diyoruz.
0: Sahtekar bir ot yani.
1: Sahtekar gibi bir şey işte. Benzerlik
0: şimdi
1: derim.
0: Burada iş bitti.
1: Evet.
0: Devam edecek miyiz?
1: Var, arkasında var abi.
0: Hadi o tarafa doğru gidelim.

0: Şehre Yakın programında Eyüplü Mahallesi'ndeyiz, Adana'dayız ve Neşet amcayla beraberiz. Neşet amcanın burada 3 tane ineği var. Onları sabahın erken saatlerinden itibaren ahırdan çıkardı. Otlatarak bu şekilde karnını doyurmaya çalışıyor ama artık vakit biraz öğleye döndü.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş
1: eve gideceğiz. Gitmemiz
0: lazım.
1: Evet.
0: Gün nasıl geçiyor? Saat kaçta başlıyor?
1: Saat 5.30'da açarız malları. 10'a kadar dururuz dışarıda. Elektriği geri kuruk. Saat 4 dedi mi geri açarız. Akşam 4'te.
0: Şimdi bu 3 tane inekten ortalama kaç litre süt alıyoruz bir günde? Sabah,
1: bir günde.
0: Akşam.
1: Ya bunlar dağda yayılan mallar. Ya alsa işte 3 litre, 5 litre falan, 5 litre falan alıyor.
0: Her birinden mi? Yok,
1: ya malına göre değişiyor mesela. 7 litre falan olması gerekir en fazla alsak yani.
0: Yavaş yavaş da hadi götürelim.
1: Tamam, götürelim.
0: Şimdi bu sütün kalitesi ama diğer...
1: Sütten iyi.
0: Çiftliğindeki...
1: Evet, ondan kaliteli.
0: Sayın Beyli deyince akla elbette kiraz da gelir. Bir taraftan buğdaylar, arpalar hasata gelirken şu anda yine kiraz içinde hasat mevsimi. Şu anda Fakı Dayı'nın bahçesindeyiz. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Önce kiraz nasıl hasat ediliyor onu bir öğreneyim.
2: Önce nasıl ediliyor çekebilirsin. Özelliği bunun sapının kopmaması. Bu sapını kopardığın zaman özelliği kaybolur.
0: Raf ömrü kısalır.
2: Tabii ki. Nerede satarsan sat, bu sap olmazsa kiraz satılmaz. Özellik bu. Kirazı sattıran sapıdır.
0: Şöyle gösterelim kameraya.
2: Kirazı
0: maşallah.
2: Kirazı sattıran sapı.
0: Birinci kalite.
2: Ya şu 32 kalibre ya. 32 kalibre.
0: En büyük kaç kalibre?
2: 34, 36. Ama bahçem orta ağırlıklı 28, 30, 32 kalibre.
0: Maşallah.
2: Evet.
0: Peki bunu nasıl yaptık, nasıl başardık?
2: Nasıl
0: mikrofonu
2: yaptık?
0: Severim, ben biraz toplayayım bu arada.
2: Hasadı yaptığım zaman, hasat bitti miydi buğdana başlarım ben bunu. Yaprakları döker, göktaş dediğimiz bakır kısmını gövdeye vururuz. Ekim-Kasım'da gübresini veririz, 18-46 taban gübresi. Ağaç uyur. Ondan sonra yaz döneminde, bahar döneminde çiçek açmaya başladım, yedi ilaçlarımıza başlarız. İçini sürdürürüz, bakımını yaparız. 12-13 güne bir ilacını vururuz. Hasada kadar bu devam eder. Ve de hasat bitmeden bitene kadar devam eder aslında.
0: Hasat biter, yeniden bakım başlar.
2: Tabii ki. Şimdi bu bitti, budak başlayacak.
0: Budama işlemi.
2: Tabii.
0: Sonra ağacı uyutma işlemi.
2: Ağacı uyur zaten. Budağı yaptık mıydı gayrı Ekim'de. Demeyelim de Eylül'de uyur burada ağaçlar.
0: Ağaçlardan toplanan kiraz meyveleri görmüş olduğunuz gibi önce kasalara dökülüyor. Ardından da arasındaki çürükler veyahut da sapsızlar veya 30 kalibreden daha küçük olanlar farklı bir kasaya, yine 30 ve üzerindeki iri taneli kirazlar da yine bu kasa içerisinde ayıklanmış oluyor.

0: Eyüplü Mahallesi'nde görmüş olduğunuz arpalar artık hasata geldi. Biçer döver makinesi tarlaların bazılarına giriyor ama bazılarına giremiyor. Aynı zamanda da bu sene biçerci geç kaldı. Hal böyle olunca tırpanlara iş düştü.
1: Evet, tırpanlara iş düştü abi.
0: Duran abi, şimdi koskocaman tarla, başladınız işe. Evet. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın abi. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Eski düzenle biçiyoruz.
1: Eski düzenle devam ediyoruz.
0: Şimdi bu
1: tırpanla.
0: Bu aletin ismi tırpan.
1: Tırpan.
0: Tehlikeli bir değil.
1: Evet, tehlikeli. Ayağını kesebilirsin, Allah götürmesin. Elini kesiyorsun, yeri geliyor.
0: Böyle kazalar da olabiliyor.
1: Kazalar olabiliyor.
0: Şimdi ben bu işi yapabilir miyim? Bir bakalım.
1: Bir dene abi. Bunu yapabilirim inşallah.
0: Şimdi... Aleti aldıktan sonra bir de tutması var bunun.
1: Evet,
0: nasıl tutacağız bunu?
1: Nasıl tutacağım bunu?
0: Onu böyle mi tutuyordun?
1: Evet, öyle tutacağım abi. Burada
0: bir tutacak yer var.
1: Evet, elliği var.
0: Buradan da destek alıyoruz.
1: Evet
0: ve
1: abi.
0: Yere paralel vuruyoruz.
1: Evet.
0: Kolay gibi görünüyor ama
1: zor.
0: Yapmak
1: bu zor iş.
0: Nasip olmadı bana şu anda. Yoksa yapabilen için çok kolay.
1: Doğru, tabii.

0: Yahya abi kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz abi.
0: Teşekkürler. Şimdi arpamızı biçtik.
1: Evet, şu anda arpayı biçtik abi. Şu anda patosa veriyoruz. Hayvanların kışlık yiyecekleri için. Onları ayarlamaya çalışıyoruz bu yaz günlerinde.
0: Patos orada çalışıyor.
1: Evet, biz de burada çalışıyoruz.
0: Burada da evet. Arpalar kaldı, sapı kaldı.
1: Evet, onları yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Onları yetiştireceğiz. Evet. Zamanla yarışacağız. İnşallah. Ben de yardım edeyim. Ben de alayım şuradan. Beraber gidelim Yahya abi.

0: Şimdi onları da getireceğiz ama ne kadar arpa çıkacak, ne kadar saman çıkacak?
1: Abi şimdi çok şükür bu yıl verimleri iyi. Arpanın verimi iyi. Bizim buralar biraz kıraç memleket. Ona göre yine iyi.
0: İhtiyaca göre takviye yapabiliriz.
1: Çok şükür, çok şükür. Ona takviye yapacağız tabii de. Bu yıl kahramanlarımızın durumu iyi abi.
0: Peki kolay gelsin.
1: Sağ ol abi, sağ olasın.
0: Kolay gelsin.
2: Sağ ol abi.
0: Şimdi bu kullandığımız aletin adı nedir?
2: Dirgen.
0: Dirgen.
2: Dirgen.
0: Yaba mı, dirgen mi?
2: Dirgen.
0: Peki bunu yetiştireceğiz oraya. Sen soluklan, ben biraz atayım. Yaptığımız işi de sen anlat bize. Tamam. Ne yapıyoruz biz burada?
2: Ya biz burada şu an arpa verimi yapıyoruz. Ya arpa işlemini gerçekleştiriyoruz. Yüklediğimiz, tarladan getirip yüklediğimiz arpaları şu an patosa veriyoruz. Patos da şey işine yarıyor. Parçalayıp içindeki arpayı vesaire, buğdayı falan filan, onları parçalamaya yarıyor, ayırt etmeye yarıyor. Abimizle yaptığı gibi bazen ben çıkıyorum üstüne, bazen amcalarımdan birileri çıkıyor. Abimizin yaptığı gibi veriyoruz patosa. Yani bu işlem çok zor bir işlem yani. Öyle herkesin, her baba yiğidin harcı değil.
0: Eyüp'te mahallesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan da yetiştiriliyor. Şu anda keçiler için artık sütünün sağlama zamanı. Evet. Kolay gelsin.
3: Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Köyümüze, elimize, aşiretimize.
0: Şimdi keçileri sağıyoruz ama keçi sütü çok değerli. Çok,
3: çok değerli, çok kıymetli. İşte ürünümüz çok güzel. Böyle yapıyoruz biz. Geleneğimiz, göreneğimiz, gideceğimiz bu. Geçimimiz bu. Hayvancılık.
0: Şimdi bu keçinin sütünü çıkartıyoruz ama bunu süt olarak mı değerlendireceğiz, satacağız, yoksa peynir mi yapacağız?
3: Bunu peynir yapacak.
0: Peynir yapacağız.
3: He, bunu peynir yapacak.
0: Bir taraftan da oğlaklar dünyaya gelmeye devam ediyor. Arkamda da oğlaklar var.
3: Evet, evet. Evet.
0: Peki bunlar dışarıya çıkıyorlar, dağlara çıkıyorlar.
3: Bunlar sonra tepeye çıkar.
0: Orada hangi otlar var peki?
3: Orada yeşil otlar var daha şundan. Ondan sonra dal var, onları yiyor. Onlarla besleniyor bunlar. Kışında yem döküyor.
0: Eyüp'te mahallesinde yetiştirilen buğdaylar önce un oluyor, ardından da çevirme, yani bazlama oluyor. Bir taraftan da bulgur oluyor ve evet, görmüş olduğunuz gibi yemeğe dönüşüyor. Nuri abla, şu anda yapmış olduğumuz bu bazlamaya çevirme diyoruz ama, ne var içerisinde?
3: İçinde el yapımı, organik, geçimizin, ineğimizin peyniri, yağ, çökeliği var. Sıkma diyor bana. Burada çevirme derler. Ekmekten, yukadan yapma. Bu çökelek, tereyağlı çökelek. Bu organik. Kendimiz yapma. Ondan sonra şu...

0: Özel. Yapılan buta tereyağı. Elimizde yapılan yanlıkta çalkadığımız geçimizin sütü ineğimizin yağı. Bu da tereyağlı, çevirme, sıkma. Bu arada biz çevirme de yok da sıkma da olabilir. Ondan sonra şu da Sayın Bey'in pazarından aldığımız domates, biber. Ondan sonra başka ne var bunun içinde?
1: Salatalık. Turşuyu kendimiz mi yapıyoruz?
0: Turşuyu kendimiz yapıyoruz. Turşu bizim.
1: Elinize sağlık.
0: Ondan sonra teşekkür ederim.
1: Pilav tereyağlı mı?
0: Tereyağlı. Bu bulguru da önce ekini biçiyor tırpanına. Sonra cırcıda veriyor, çekiyor, unu götürüyor. Yok buğday kazanları kuruyor, bulguru kaynatıyor. Ondan sonra değirmene götürüyor, çektiriyor. Bunu bulgur ediyor, savuruyor, böyle güzel pişiriyor tereyağlı, misafirlerimize kendimizi ikram ediyor.
1: Bu da size sağlık.
0: Teşekkür ederim. Bu da bundan oluyor.
1: Şimdi bulgur pilavı olur da yanında soğan
0: olmaz mı? Yallah ya bismillah. Ana.
1: Kıskanadık.
0: Dur. Ben kimseye veremem soğanın cücüğünü. Böyüğü giderse alırım gücüğünü diyor İsmail Turut. Ben kimseye veremem Suva'nın cücüğünü, ablası giderse alırım gücüğünü diyor.
1: Şehre Yakın programında artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Adana'nın Sayınbeyli ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'ndeydik. Eyüplü Mahallesi'ndeki hem tarımsal faaliyetleri hem de hayvancılıkta yapılan faaliyetleri ekranlara getirmeye çalıştık. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında görüşmek umuduyla kendinize çok iyi bakın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber
5: Sosyal
2: Radyo.
5: Konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile

0: ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: Ve efendim, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüpheliler ifadelerinde belediyedeki iş ve işlemler karşılığında talep edildiği öne sürülen rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya'daki bir barda yapıldığını öne sürdü.
2: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki tüm Türkiye bu örnekle coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
3: Etimesgut Belediyesi'ndeki yeni rüşvet iddiaları yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Müşteki beyanlarında belediyedeki rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren bir barda yapıldığı iddia edildi. Masa kayıtlarına göre o barın hesabından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemle toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi.
4: Belediyemiz şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
2: Bana diyorlar ki belediye başkanı olamaz. Biz belediyeyi sizin anladığınız şekilde yönetmeyeceğiz.
3: Soruşturma kapsamında söz konusu para transferlerinin gerekçesi ve diğer mali hareketler ayrıntılı incelemeye alındı.
5: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
6: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
3: Öte yandan inşaat firması sahibi FK da müşteki sıfatıyla verdiği ifadede müteahhitlerden milyonlarca lira döviz ve altın talep edildiğini öne sürdü. FK toplanan paraların bir bölümünün belediye içinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi savcılığa teslim etti. Müteahhit, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Müşteki ifadesinde ruhsat işlemleri karşılığında talep edilen ve ödenen yüksek miktarları da tek tek anlattı. FK'nın iddiasına göre EG, bölgede gerçekleştirdiği 2000 dairelik proje için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdi. AT'den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi. FK, AA'nın Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdiğini, MA'nın ise Yapracık'taki 1+1 konut projesi kapsamında mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim ettiğini öne sürdü. FK, Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından belediyeye çağrıldığını belirtti. Zengin'in odasında yapılan görüşmede kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istendiğini iddia eden müşteki, talebi kabul etmediğini anlattı. Müşteki daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kendisinden ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ileri sürdü. Beşikçioğlu'yla belediye önünde karşılaştığını anlatan müşteki, Beşikçioğlu'nun kendisine belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek "iş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin" dediğini iddia etti. FK talebi kesin bir dille reddettiğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.
1: Bu arada CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir video gündem oldu sevgili izleyenler. Videodaki günübirlik heyecan sözü yeni partiye gönderme olarak yorumlandı. Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri dikkat çekti.

0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni partiye mesajlarını bu kez sosyal medyadan verdi.
3: Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğrulur.
2: CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda dikkat çeken sözler yer aldı. Günübirlik heyecan ifadesi CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarına gönderme olarak değerlendirildi.
3: Bir asırlık çınarlar günübirlik heyecanlarla değil, yüzyıllık mücadeleyle ayakta kalır.
2: Videoda ayrıca bu topraklar nice ayrılıklar gördü, kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün emanetine sahip çıktığının mesajı verildi. Partiden ayrılanlara göndermelerde bulunuldu.
3: Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır.
4: Efendim, İstanbul Valisi Davut Gül okullardaki mescit projesiyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Gül okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi.
5: Olağanüstü bir memnuniyet ortaya çıktı. Öğrencilerimizin memnuniyeti ortaya çıktı. Öğretmenlerimizin memnuniyeti ortaya çıktı.
2: Okullara yapılması planlanan mescit konusuna değindi. Bu eksiklik kısa sürede tamamlanacak dedi.
5: İnşallah çok kısa süre içerisinde İstanbul'umuzda bu sorunu gündemimizden çıkartmış olacağız.
6: İstanbul'da okuyan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ve ibadetlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için okullardaki mescit projesiyle alakalı İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
2: Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti.
5: Ellerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin böyle bir talebi bizlere geldi. Çok sayıda talep geldi. Nedir sorun? Sorun şu. Okullarımızda belli ölçüde mescitlerimiz vardı. Önemli bir kısmında vardı. Fakat cuma namazı kılınabilmesi için ölçeğin biraz daha büyük olması lazım. Standardının daha düzgün olması lazım. Geçmişte okullarımızın fiziki altyapıları daha kötüydü. Son yıllarda yapılan yeni okullarla, yapılan yeni projelerle okullarımızın fiziki standartları yükseldi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkınca, yeni okullarımızın fiziki standartları daha da iyileşince, sadece derslik değil, sosyal donatılar da en az derslik kadar gündemimize gelince, kütüphaneler, laboratuvarlar, spor salonları, konferans salonları ve cuma mescitleri de böylece gündemimize geldi.
2: Vali Gül, okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi.
5: Hiçbir ayrım yapmıyoruz efendim. İnsan olan her yerde bu ihtiyaç, çocuk olan her yerde bir ihtiyaç, öğretmen olan her yerde bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla da ihtiyaç olan yerin özel olması, kamu olması ya da işte herhangi bir sivil toplum kuruluşunun olması bir şeyi değiştirmez. Her okulu tabiri caizse terzi usulü kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Okulda hiçbir yer yoksa, dönüştürülemeyecekse yapılabilecek bir şey yok. Ama biz 80'lerden %19'lara ikili eğitimi düşürmüş bir şehiriz. Bu şu anlama geliyor. 3 vakte kadar yeni okullarımız yapıldığında, yeni okullarımız hizmete girdiğinde fiziki kapasitesi uygun olmayan yerlerde de bir rahatlama olacak. Oralarda da bu hizmeti vermiş olacağız.
4: Efendim, dünya mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Avrupa'da can kayıpları artıyor. Kıta genelinde yaklaşık 24 bin kişi sıcak kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ölümlerin 10 bini Almanya'da yaşandı. Uzmanlar yeni sıcak hava dalgalarına karşı uyarırken güney

0: 3,47 milyar euroluk yeni desteği açıklarken Kiev yönetimi Rusya'nın balistik füzelerine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot istiyor.
1: Rusya füze yağdırdı. Kiev alevler içinde kaldı. Rusya-Ukrayna hattında muhtemel bir müzakere masası beklenirken saldırılar daha da şiddetlendi. Rus balistik füzeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu onlarca sivil yaralandı.
2: İnsanlar öldürüldü. Olay yerine geldiğimde çok sayıda kişinin cenazesini gördüm. Dehşet vericiydi. Burası bir konut binası ve yıkımın boyutunu görüyorsunuz.
1: Saldırının şiddetiyle vurulan binanın ilk katları çöktü. Çevredeki araçlarda zarar gördü. Hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Kiev'de gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 35 füze ve 185 İHA ile saldırdığını açıkladı. Savunma sistemimiz yetersiz olduğu için bu füzelerden yalnızca birini düşürebildik ifadesini kullandı. Rusya ise Ukrayna saldırıları nedeniyle büyük zarara uğradı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın en büyük online perakendecisi Whitebury's'in depolarını hedef aldı. Saldırılar Rus şirkete 1,5 milyar dolardan fazla hasar verdi. Depolama kapasitesinin yaklaşık %10'u kullanılamaz hale geldi. Avrupa Birliği Ukrayna için 3,47 milyar euro değerinde yeni bir yardım paketi açıklasa da Ukrayna, Rus balistik füzelerine karşı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ediyor.
0: ABD ile Çin arasındaki gerilim bu kez Küba üzerinden yeni bir boyut kazandı değerli izleyenler. Pekin, Washington'ın Küba'ya yönelik politikalarını eleştirirken ABD'den Çin şirketlerine yeni yaptırım hamlesi geldi. Bu adım Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik yaptığı en kapsamlı yaptırım olarak öne çıkıyor.
3: Bilmiyorum, boğmak kelimesi oldukça sert ama Küba'nın ayakta kalamayacağı ortada. Bence Küba hayatta kalamayacak.
4: ABD ile Çin arasındaki gerilim yeni bir cephede tırmanıyor. Pekin yönetimi Washington'ın Küba'ya yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çin, ABD'ye Küba'ya karşı güç kullanmama, tehditlerini durdurma çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington yönetimine tek taraflı yaptırımları ve ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı. Mao, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklemeye devam edeceğini de söyledi. Pekin, uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için tüm taraflarla çalışacaklarını açıkladı. Küba cephesinde ise gerilimin merkezinde ABD'nin uyguladığı yaptırımlar var. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, savaş eylemi olarak nitelendirdiği ABD ablukasının Küba halkını olumsuz etkilediğini savunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Küba'da siyasi değişimin gerekli olduğunu belirterek yönetimi eleştirmişti.
5: Küba tam bir felaket, beceriksiz bunak adamlar tarafından yönetiliyor.
4: Washington yönetiminden Pekin'e karşı da yeni yaptırım hamlesi geldi. ABD, Çin'in Sincan-Uygur özerk bölgesinde faaliyet gösteren 43 şirketi daha yaptırım listesine ekledi. Washington, söz konusu şirketlerin ürünlerinde zorla çalıştırma iddiaları bulunduğunu savundu. Yeni kararla birlikte ABD'nin yasaklı kuruluşlar listesindeki şirket sayısı 187'ye yükselecek. Bu adım Washington'ın Pekin'e karşı uyguladığı en kapsamlı yaptırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
0: Yapay zeka yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor. Devletlerin güvenlikten ekonomiye, diplomasiden toplumsal düzene kadar tüm alanlarda yeni bir rekabet içine girdiğine işaret eden Milli İstihbarat Akademisi, yapay zeka konusunda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
1: Milli İstihbarat İstihbarat Akademisi yapay zeka alarmı verdi. Türkiye olarak geç kalmamalıyız uyarısında bulunuldu. MİA, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporunu paylaştı. Yapay zekanın küresel güç mücadelesinin merkezine yerleştiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin nükleer teknolojilerde yaşadığı stratejik kaybın benzerini yapay

0: zeka alanında yaşamaması için uyarıda bulunuldu. Raporda Türkiye kendi teknopolitik modelini oluşturmalı, kuralları koyan ülkeler arasında yer almalı çağrısı yapıldı. Rapora göre yapay zeka artık yalnızca yazılım geliştirme ya da dijital dönüşüm başlığı değil, devletlerin kapasitesini, küresel güç dengelerini ve geleceğin uluslararası düzenini belirleyecek en kritik stratejik unsur haline geldi. En çarpıcı uyarı ise Türkiye'nin geçmişte nükleer teknolojilerde yaşadığı fırsat kaybına ilişkin oldu. Raporda benzer bir stratejik kırılmanın bugün yapay zeka alanında yaşandığı belirtilerek Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması gerektiği vurgulandı. Raporda yapay zekanın özellikle savunma ve istihbarat alanlarında ezber bozacak sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Yeni teknolojilere hazırlıksız yakalanan ülkelerin stratejik sürprizlerle karşılaşabileceği belirtilirken, Türkiye'nin teknolojiyi geliştiren ve yönlendiren ülkeler arasında yer almasının ulusal güvenlik açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi. Rapor aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, kamu özel sektör işbirlikleri ve genç insan kaynağı sayesinde önemli bir başlangıç avantajına da sahip olduğunu ortaya koyuyor.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun uygulamalı eğitim modeliyle yetişen bilişim uzmanları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka uygulamaları gibi birçok alanda görev alıyor. Bu eğitimleri alan öğrenciler, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bu alanlarda daha rahat iş bulma imkanı sağlıyor.
2: Yükün dijital dönüşümüyle bilişim uzmanları yetiştiriliyor. YÜK'ten yapılan açıklamaya göre Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknoloji bölümünde öğrenciler laboratuvar uygulamaları, proje tabanlı dersler ve sektör işbirlikleriyle desteklenen eğitim modeli sayesinde teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüyor. Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışı öğrencilerin mezun olmadan önce sektör deneyimi kazanmasına katkı sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen bölüm başkanı Dr. Erkan Uçar, teknolojideki değişimin her sektörde bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün kurumların dijital altyapısını yöneten ve iş süreçlerini teknolojiyle buluşturan çok disiplinli bir alan olduğunu aktardı. Bilişim sistemleri uzmanlarının yazılım geliştirmenin yanı sıra veri analitiği, bilgi sistemleri yönetimi, proje yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendiğini bildiren Uçar, bunun mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkanı sunduğunu kaydetti. Uzmanlarca bu alandaki istihdam ihtiyacının gelecekte daha da artacağı belirtildi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt'te önemli açıklamalarda bulundu. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız dedi. Memişoğlu, milli sağlık sanayisinin gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını vurguladı.
3: Yerli insanlarımızın, yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt'te önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinde elde edilen başarıyı hatırlattı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi cihazların dünyada ilgi gördüğünü vurguladı.
3: Biliyorsunuz Siirt'te bir hastane inşaatımız var. %86 bandındayız. Çok kısa zamanda 4 yataklı bu hastanemizi de Siirtli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Şirvan'da 25 yataklı bir hastane yapıyoruz. Bunlarla ilgili yatırım süreçlerine başladık. Ve Siirt'te daha iyi sağlık hizmeti sunmak için tüm çabamızı harcıyoruz.
2: Memişoğlu önemli sağlık tavsiyelerinde de bulundu.
3: Toplumdan da sağlıklı kalmak için, sağlıklı olmak için kötü alışkanlıklardan, sigaradan, alkolden, hareketsizlikten uzak durmalarını, düzgün, doğru beslenmelerini, hareket etmelerini, kilolarına dikkat etmesini özellikle istirham ediyoruz. Biz sağlıkta her zaman varız. Toplumun sadece tedavi değil, hastalık tedavisi değil, aynı zamanda sağlıklı kalmak için, sağlıklı bedeni olması için Sağlık Bakanlığı'nın tesislerinden yararlanmasını, bu talebi de bizden istemesini istiyoruz.

0: Cezalar sonuç verdi. Trafikte kavga esnasında aracından inene 180 bin lira para cezası ve benzeri caydırıcı nitelikteki cezalarla trafikte şiddet olayları %52 oranında azaldı.
1: Yeni kanunu biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
2: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi.
3: Trafik cezaları Şubat itibariyle arttı. Bununla beraber caydırıcılık oranı da bir o kadar artmış oldu. Öyle ki %50'nin üzerinde trafikteki yaşanan kavgalarda azalma söz konusu.
2: Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.
4: İçişleri Bakanımızın açıkladığına göre özellikle de motosikletli olaylarda %50'nin üzerinde kavga olaylarında azalma görülmeye başladı. Hem caydırıcı cezalar bu kaza ve trafikteki tartışmaların azalmasına yön vermeye başladı. Bu konuda desteklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor.
2: Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü.
4: Hem yapılan yoğun trafik denetimleri, bu denetimler sadece fiziksel değil, artık drone'la, helikopterle, elektronik denetleme sistemleriyle ve kamu güvenliğini risk ettiği için kent yönetim sistemleriyle dahi vatandaşlar kontrol ediliyor. Her şey bitti. Tüm vatandaşlar artık Hayat 112 uygulamasına gördükleri kural ihlallerini paylaştıkları için idari yaptırımlar artık herkese çok kolaylıkla ulaşabiliyor.
2: Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
0: Edirne'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular arasında çıkan tartışmada kan döküldü sevgili izleyenler. Komşularına kurşun yağdıran emekli polis 3 kişiyi yaralarken olay sonrası gözaltına alındı.
5: Emekli polis husumetli komşularına dehşeti yaşattı. Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunan emekli polisle komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden tabancasını alan emekli polis 3 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan biri çocuk, biri kadın, 3 kişi saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren emekli polis ise gözaltına alındı.
0: Efendim 30 yıldır otel işletmeciliği yapan Faruk Aktarlı, öz kardeşi ve yeğeninin akıl almaz planıyla sarsıldı. Sahte imzalarla şirketinin içinin boşaltıldığını belirten Aktarlı, iki otelini kurtarmayı başardı. Ancak iddiaya göre yakınları 5 yıldızlı ana otelini hala işgal altında tutuyor.
6: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
7: 52 yaşındaki Faruk Aktarlı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktarlı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
6: Aktarlı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
8: Bu sahte genel kurullarla iş şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otelleri kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
6: Faruk Aktarlı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
8: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otel...

0: de büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldik Kuşadası'nda. Daha otelin, bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
1: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktarlı hukuk mücadelesi veriyor.
2: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ayı popülasyonu artıyor. Uzmanlar ayı saldırılarının önlenmesi ve hayvanların korunması için tedbir alınması gerektiğini belirtiyor.
3: Türkiye'de yılda ortalama 2 kişinin ayı saldırısında öldüğünü, birçok kişinin de kalıcı, yani vücudunda hasar kalarak yaralandığını, yani kol bacak yok, kafasının yarısı yok şeklinde yaralandığını görüyoruz.
1: Bilim insanları Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ayı popülasyonunu mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda ayıların popülasyonunun arttığı tespit edildi.
3: Ayı popülasyonu arttı, artışı da devam ediyor. Biz bunu dilimiz döndüğünce yıllardır söylüyoruz. Arttığını da gerek doktora çalışmaları, gerekse münferit çalışmalar, proje çalışmaları yaptığımız sayımlarla, yani ayı sayımları, ayı envanterleriyle beraber de ortaya koyuyoruz zaten.
1: Uzmanlar ayıların aç oldukları için değil, sayılarının çoğalmasından dolayı şehirlere indiğini belirtiyor.
3: Efendim ayılar kırsalda aç kaldı deniliyor. Doğru değil bu. Ayıların daha çok otlak alanı var bugün dağlarda, kırsalda. Çünkü ayı çoğunlukla otobur da bir hayvan. Yani et yemiyor, kuzu eti yemiyor. Ayı %10 en fazla diyelim, yani yaklaşık olarak etoburdur. Bitkisel beslendiği yerde de baktığımızda dağ taş ot dolu. O ayı niye kalkıp oradan sahil yoluna iniyor veyahut da ilçe merkezine iniyor? Popülasyon arttığı için.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şadan Başkaya bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Başkaya, kontrollü avcılık veya bilimsel çalışmalarla hayvanların korunacağını, ayı saldırılarının önleneceğini söyledi.
3: Romanya, Avrupa Birliği'nin burnunun dibindeki bu ülke ayı 250-300 tane avlatıyordu. Sonra yasaklandı ayı avı. İşte Avrupa Birliği'nin baskılarıyla, ama bir iki ciddi saldırı sonrasında şu anda 500 kota verdiler. 500 tane ayının avlanmasına izin çıktı. Veya gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri kara ayıdan 40-50 bin arasında avlıyor. 48 bini buluyor, 50 bini buluyor. Bizim boz ayı dedikleri ursus arctos, bizim ayı dediğimiz Türkçesindeki türdense 1000-1500 tane avlatıyorlar.
4: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
5: Bazı iddialar var, gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Kamuoyunun aklında pek çok soru var.
4: Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası'nın konukları askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, gazeteci Orta Doğu uzmanı Mete Soktaoğlu. Satır Arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
6: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
4: Bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Avrupa Birliği, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
16: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
17: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni partiye mesajlarını bu kez sosyal medyadan verdi.
18: Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğurur.
17: CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda dikkat çeken sözler yer aldı. Günübirlik heyecan ifadesi CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarına gönderme olarak değerlendirildi.
18: Bir asırlık çınarlar günübirlik heyecanlarla değil, yüzyıllık mücadeleyle ayakta kalır.
17: Videoda ayrıca bu topraklar nice ayrılıklar gördü, kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün emanetine sahip çıktığının mesajı verildi. Partiden ayrılanlara göndermelerde bulunuldu.
18: Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Yaz aylarında açıkta bekleyen gıdalar bağırsak enfeksiyonu riskini de beraberinde getiriyor.
19: Açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz.
17: Buna karşı enfeksiyon hastalıkları kliniği uzmanı Profesör Doktor Adalet Altunsoy, bağırsak enfeksiyonları, gıda zehirlenmeleri ve bunlara bağlı gelişebilecek sıvı ve elektrolit kaybına karşı uyarılarda bulundu.
19: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
17: Bu tür enfeksiyonlardan korunmada gıda güvenliği kurallarına uyulması bir hayli önemli.
19: Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
17: Bağırsak enfeksiyonu riskine karşı yapılan en büyük yanlışlardan biri ise doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmak. Uzmanlar bu noktada da ciddi uyarılarda bulunuyor.
19: Burada yanlış yapılan tedavilerden bir tanesi antibiyotik başlanması. Bu çok doğru bir uygulama değil. Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin herhangi bir etkisi yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozarak, ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var. O nedenle ishal başlar başlamaz ya da hele ki gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiçbir faydası yok.
14: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklamların ardından akşam ajansına Anadolu Diyarı programıyla devam ediyoruz.

Kıbrıs'ta Anadolu diyarının rotası tarihin bereketle buluştuğu, sınırın umutla şekillendiği topraklara uzanıyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Fırat'ın bereketini toprağına işleyen, alın teriyle üretimi sürdüren insanların memleketinde. Bu topraklarda her hasat bir umut, her sofrada binlerce yıllık kültürün izi var. Sınırın hemen yanı başında hayatın tüm zorluklarına rağmen üretmeye, paylaşmaya ve yaşatmaya devam eden Akçakale'nin hikayesini ekranlara taşıyacağız. Anadolu'nun sıcaklığı, samimiyeti ve eşsiz yaşam kültürüyle dolu yeni bir yolculuk şimdi başlıyor. Anadolu diyarı bu hafta Şanlıurfa'nın Akçakale'yi.

Akçakale şehir merkezini gezerken tabii kurumları da geziyoruz. Böyle aile destek merkezleri, halk eğitim merkezi. Bunların çünkü bu bölgede katkıları o kadar büyük ki kadınlara üretim imkanı sağlıyorlar. Ama bakın burada da bize de çok güzel bir karşılama hazırlamışlar. A Haber ekibi olarak bizler de hemen bu karşılamayı yakından görüyoruz. İşte buranın, bu toprakların halk oyunları sadece resim, sanat üzerine değil, halk oyunları kursları da var. Onlar da bir gösteri hazırlamak istemişler bizlere. Böyle de karşıladılar. Akçakale Halk Eğitim Merkezi öğrencileri. Bu yörenin, bu toprakların insanları sıcakkanlıdır, cana yakındır. Cömerttir, misafirperverdir. Misafirlerini de böyle karşılamayı severler.

kendini özgü oyunları var efendim. Akçakale'nin halk oyunları da bu. Siz için dilek halk oyunlarıyla baş başa bırakın.

0: Çok güzel eserler görüyorum. Çok güzel sanatlar görüyorum. Burası aslında bir halk eğitim merkezi ama aynı zamanda bir üretim merkezi haline geldi.
1: Doğrudur. Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı işbirliğiyle oluşturulan sanat atölyemiz burası. Burada mümkün mertebe bütün sanatlarımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Müzik atölyemiz var, resim atölyemiz var, sedef kakma atölyemiz var, filografi atölyemiz var. Değişik atölyelerimiz mevcut.
2: Bu kilim, halı kilim deseni, yöresel desenler. Desenin üst kısmında önce rölyef stencil kullanıyoruz. Stencil'in üzerine rölyef pasta sürüyoruz. Daha sonra şablonu çıkardıktan sonra bir gün kurumaya bırakıyoruz. Daha sonrasında bu bir yapıştırıcısı var, kumaş yapıştırıcısı. Kumaş yapıştırıcısını kullanıyoruz. Onun üzerine de kumaş tozu döküyoruz ve 2-3 günlük bir emeği var bunun.
3: Sedef kakma sanatını icra ediyoruz. Bilindiği üzere bizim sanatımız unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Gerçek bir el sanatı, 18 aşamalık aşaması var. Tamamen el işi, hepsi de. Bunu yaparken kullandığımız ağaçlar genellikle ceviz ağacı, gürgen ağacı, abanoz ağacı, maun ağacı. Ama en iyisi ceviz.

Aile Destek Merkezi'nde sadece dikiş, nakış kursları verilmiyor, oyuncak yapımı verilmiyor. Bunun yanı sıra bağlama kurslarıyla da gençlere müzik eğitimi de veriliyor. Burada onların çeşitli enstrümanları çalmaları da sağlanıyor. İçimize işleyen bir türküyle başladık ama ben hızımı alamadım. Hocamdan güzel bir türkü daha gelir diye umut ediyorum. Bir türkü daha alalım sizlerden.

İzleyenler, açılışta söylemiştik ya, sınırdaki zor koşullara rağmen burada yaşamaya, yaşatmaya, üretmeye devam ediyor Akçakale sakinleri. Elbette ki bunda kadınların rolü ve payı daha da büyük. Akçakale Kaymakamlığı tarafından açılan aile destek merkezinde kadınlar hem eğitim alıyor, öğreniyor, aynı zamanda burada üretiyor.

0: yapmayı öğrendik. Balık yapmayı öğrendik.
1: Böyle merkezleri, kursları nasıl buluyorsun?
0: İyi buluyorum, güzel buluyorum yani.
1: Burada sınırda zor koşullar var ama Akçakale üretmeye, yaşamaya, yaşatmaya devam ediyor. Bunda da kadınların herhalde rolü çok büyük.
0: Büyük ihtimal yani çoğunlukla kadınların desteğiyle birlikte en azından evde oturmaktan, sıkılmaktan daha iyi gelip bir şeyler öğreniyoruz.
2: Sen ne yapıyorsun?
3: Ben de yetiştik yiyorum. İhtiyacımızı, zamanımızı geçiriyor. Allah razı olsun devletimizden. Çok güzel geçiyor. Herkese tavsiye ederim onu.
4: Akçakale gibi küçük bir yerde kadınların böyle bir ortama gelmesi, çalışması bizim için büyük bir lütuf aslında. Evde boş oturacaklarına geliyorlar, biraz sosyalleşiyorlar. Sıkıntıları varsa biraz onları da dinliyoruz. Psikolojik olarak da onlara destek oluyoruz aslında.
5: Bir şeyler yapıyoruz yani kendi emeğimizle kazanıyoruz yani. Damlamasa akıyor. Akmasa da damlıyor yani. Evet.
6: Neler yaptınız?
5: Vallahi elbise, ben 14 yıl buradayım. Evet, evet.

0: Değerli izleyenler, Anadolu Diyarı programı devam ediyor. Şimdi de Akçakale'nin gastronomisine yakından bakacağız. İsot'un ateşi, sade yağın kokusu, muhteşem yöresel lezzetler. Akçakale mutfağı sadece insanın karnını doyurmuyor, aynı zamanda kültürünü de doyuruyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan o muhteşem lezzetlere şimdi yakından bakma vakti.
1: Mehmet Bey, öncelikle eti tanıtalım sizi. Bu bizim Urfa'nın Harran ve Akçakale tek tek tekvanında yetişen veysi cinsi kuzu etlerimiz vardır burada. Kuzu erkek toklu etinden yapıyoruz burada.

0: şimdi bunu önce böyle şerit halinde kestiniz.
1: Evet, evet.
0: Geldik işin en zor kısmına.
1: Bu da bir ustalık ve işçilik isteyen, hareket isteyen işçilik var.
2: Vurup kaydırmanız lazım Mehmet Bey. Tabii. Kaldırıp kaydırıyorsunuz Hatun.
0: Nereye kaydıracağım?
2: Şu tarafı kaydıracağız. Sol elinize. Evet.
0: Bu tarafa.
2: Evet, o tarafa doğru kaydırmanız lazım.
0: Evet.
2: Tabii bu zırhın da kendine özel özellikleri var. Eti çiğnememen lazım. Et kesilecek. Öbür türlü yaptığınız zaman et çiğnenir. Minik kıyma haline getirmez.
0: Niye makineye atıp kıyma çıkartıp olmuyor?
2: O zaman lezzeti olmaz.
0: Lezzeti olmaz.
2: Bu piştikten sonra vurduğunuz zaman çatalı bulgur gibi dağılması lazım.

0: Urfa'nın şu ikisi bir porsiyon.
1: Tabii Urfa'nın iklimi sıcak olduğu kadar insanı sıcaktır ve...
0: Şimdi şu ikisini bir porsiyon olarak yiyen kişi nasıl birisi, ben çok merak ediyorum. Mehmet Ali yer bizim.
1: Yer bence.
0: Değil mi? Evet. Bak bence hiç tereddütsüz bence
1: ben
0: yerle bir şey görüyorsun. Balcan kebabımızı hazırladık.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: İkinci ürünümüz ciğer.
0: Urfa'da olmazsa olmaz. Şimdi şefim nereye gitsem Şanlıurfa'da sabah ciğer tüketiyorlar. Yanında böyle bir bol acı.
1: Aynen.
0: Öğlen ciğer tüketiyorlar yanında

0: bölgede yapılıyor. Antep'te, Diyarbakır'da. Herkes kendine göre iddialı. Biz de UFO olarak kendi yerimizde iddialıyız.
1: Şimdi o konuya girersek o zaman ben sorayım. Diyarbakır mı, Urfa mı, Gaziantep mi?
0: Tabii ki Urfa.
1: Gastronomi şehri biziz diyor Gaziantep.
0: Doğrudur, olabilir ama kim iyi yaparsa olumlu.
1: Ciğeri de biz çok iyi yapıyoruz diyorlar.
0: Biz de bu konuda iddialıyız ciğer konusunda. O yüzden biz kendi memleketimizin Şanlıurfa'nın ciğeri diyoruz.
1: Bu komple bir porsiyon oldu.
0: Tabii bir porsiyon.
1: Efendim burada eli de bol yani. Şimdi restoranların, buradaki esnafların elleri de bol.
0: Tabii. Hem mideyi doyuracağız hem gözü doyuracağız.
1: Öyle. Yani burada eli bol olacaksın ki Şanlıurfa'nın bu lezzetini, tadına insanlar böyle gelmişken iyice varabilsinler. Saymakla bitmiyor tabii. Şanlıurfa'nın, Akçakale'nin yöresel lezzetleri. Bin bir çeşit yemeği var. Her şeyden yemek yapabiliyorlar ama daha çok etli yemekler burada meşhur. Patlıcan kebabı, ciğer kebabı ve lahmacunu gibi. Lahmacun da güzel. Evet. Lahmacunun içerisinde soğan mı var, sarımsak mı var?
0: Bizim Urfa'da lahmacun soğanlı olur.
1: Zırhtan geçirilmiş harcımızı özenle açılmış hamurun üzerine Mehmet şefimiz şu anda seriyor. Ardından bunun bir de pişmesi de önemli.
0: Tabii ki.
1: Nasıl pişmesi
0: gerekiyor? Kara fırında pişecek.
1: Kara fırında.

0: Efendim, Akçakale mutfağına yakından bakmaya devam ediyoruz. Gastronomisiyle de ünlü Şanlıurfa, Akçakale'deyiz. Her lokmasında emek, her tarifinde asırlık bir miras var. Bu sofrada gördüklerinizin her birinde. Mehmet Şef, eline sağlık, teşekkür ederiz. Şimdi balcan kebabını beraber yaptık, ciğeri beraber yaptık. Ama sofrada sürprizler de var dedim ama siz bayağı bir fazla sürpriz hazırlamışsınız bizlere. Neler var şimdi, ben saymakla bitiremem bunları.
1: Hazır sizi yakalamışken dedik ki bütün hünerlerimizi sergileyelim. Tabii Urfa mutfağı dediğim gibi geniş ve zengin bir mutfağa sahip. Burada dediğimiz gibi patlıcan kebabı zaten birlikte yaptık, ciğeri birlikte yaptık. Sürpriz olarak size bir tandır sunumumuz vardı. O da kuzu tandır. Fırında 3,5 saat pişiyordu.
0: En çok onu merak ediyorum.
1: Favori yemeklerimizden bir tanesi Mehmet Bey. Tesisimizde sunuyor zaten burada. Urfa mutfağı tamamen kebaptan ibaret değil Mehmet Bey. Tencere yemeklerimiz de burada çok meşhurdur ve lezzetlidir.
0: Tabii biz... Şanlıurfa'nın kaynayan kazanları, hiç dumanı sönmeyen, dumanı bitmeyen taş fırınları, o sönmeyen ocakları, közleri her gün burada yanıyor akşama kadar, değil mi?
1: Evet, zaten bizim tesisimizin kuruluş amacından şeyi bir tanesi de burada Şanlıurfa'nın unutulmaya bir tutmuş tencere yemeklerini modern sunumla gün yüzüne çıkarıp misafirlerimize sunmak. Tesisimizin amacı da buydu.

Burası Akçakale tren istasyonu, yani Akçakale Garı. 1903 yılında Berlin-Bağdat tren hattı olarak başlatılan Assın projesinin en önemli istasyonu. 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında bu istasyonda kapatılmıştı. 2026 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından bu tren yolu ve tren rayları ticari faaliyetlere yeniden başladı. Akçakale'nin o kültürünü, tarihini yakından inceliyoruz. Gastronomisine

0: yakından baktık. İnsanları çok sıcakkanlı, misafirperver. Nerede görseler bize çay ikram ediyorlar. Hoş sohbetli insanlar. Siz de burada görev yapıyorsunuz. Akçakale'yi bize nasıl anlatırsınız?
1: Akçakale açıkçası çok kadim ve mümbit topraklar üzerinde kurulu. Aynı zamanda stratejik öneme sahip bir ilçe. Şanlıurfa'nın 6. büyük ilçesi. Sınır ilçesi aynı zamanda. Suriye ile aktif çalışan gümrük kapılarından bir tanesi. Akçakale gümrük kapısı da bu ilçemizde yer alıyor. Akçakale dediğim gibi yani geçmişe çok uzun yıllara dayanan, milattan önce 5000'li yıllara dayanan bir yerleşim yeri aslında. Yıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin hükmü altında kalmış. Tabii tarihinden gelen bu zenginlik Akçakale'nin kültürüne de yıllar boyunca yansımış. İlçemiz gerek tarım, gerek sosyal yaşam, gerek kültürel yaşantı anlamında oldukça zengin bir içeriğe sahip.
2: Değerli izleyenler, kadim topraklarda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sabah saatleri itibariyle Anadolu Diyarı programını çekiyoruz. Artık yavaş yavaş, üzülerek söylüyorum, kapanışa yaklaşıyoruz. Ama eminim sorduğunuz tek bir soru var. Şimdi Akçakale'ye gittiler de Şanlıurfa'nın o çiğ köftesini çekmeden mi geldiler? Elbette ki çekmeden dönmüyoruz. Şanlıurfa'nın müthiş ve dünyaya yayılan o sıra gecesini de ekranlara getireceğiz ve davul zurnanın sesine doğru ilerliyoruz.

0: Efendim çorbada tabii bizim de tuzumuz bulunsun değil mi? Yani evet. Şimdi terlemesi gerekiyor dediniz ya böyle alın. Şimdi bu köfteyi yoğurmak kolay değil. Yemek böyle çok kolay da hemen atıyorsunuz löp löp gidiyor da evet. Kolay değil. Şimdi ben yapabilecek miyim acaba? Efendim ben biraz yoğurdum. Tabii işi ustasına bırakın demişler. İşi ehline verin demişler.
1: Estağfurullah.
0: Yine siz kendi işinizde
1: ama
0: bence...
1: Ama gayet başarılıydı yani.
0: Evet, hiç de fena değil. Güzel, gayet güzel yoğurdumu düşünüyorum.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi ihraç pilot yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandı. FETÖ'cü 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35B, Kaliforniya eyaletinde düştü. Uçağın düşüş sebebi ne? Mersin'den vicdanları sızlatan görüntüler geldi. Bir kişi 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Ancak o gidiş çok uzun sürmedi. Aydın'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 32 yaşındaki Sergen Güler hayatını kaybetti. Güler'in son anları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. İtalya'nın Napoli kenti 40 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı. 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bilanço ne? Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.

Akşam ajansında yeni saat değil, saatlerimiz artık 19'u göstermekte. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, ne yazık ki Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrol altına alınan alevler rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden büyüyor. Marmara Adası'nda yangına neden olan bir kişi ise gözaltına alındı.

0: Helikopterler, uçaklar, arazöz ve su tankerleri. Mücadele büyüktü. Yeşil vatan için seferber olundu. Aydın'ın Çine ilçesi alevlere teslimdi. Ormanlık alanda başlayan yangına müdahale gece gündüz aralıksız sürdü. Rüzgar nedeniyle alevlerin geniş alana yayıldığı bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi. Tomalarda söndürme çalışmalarına destek verdi. Hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
1: Aydın Çin'de dumanlar dağıldıktan sonra acı bilanço ortaya çıktı. 3 günde 3000 hektarlık yeşil alan ne yazık ki kül oldu.
0: Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer yerse Balıkesir'in Susurluk ilçesiydi. Yıldız Mahallesi'nde başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etti.
2: Yangın Ilıca mevki diyorlar. Ilıca'nın oradan başladı. Bütün köyün etrafı yanmış. Burası çiftçilikle, hayvancılıkla geçinen bir yer. Bütün meralarımız yandı.
0: Alevlere karşı amansız bir mücadele vardı.
3: Susurluk'taki yangın Yıldız Mahallesi yakınlarında başladı. Hem ziraya alan hem de ormanlık alana sıçradı. Alevlerin boyu oldukça yüksekti. Geride bıraktığımız gün yoğun o alevler rüzgarın da etkisiyle Yıldız Mahallesi'ne, oradan da Gökçeas Mahallesi'ne doğru ilerledi. O alevleri durdurmak oldukça zorlaştı ama helikopterler havadan, uçaklarla birlikte karadan da yer ekipleri yoğun bir mücadele sonucu yangında alevleri durdurabildiler. Ancak devam eden yangın ise sabahleyin hava gücü tamamen yoğun bir şekilde bu bölgeye aktarılması yapılan çalışmalar sonucu buradaki yangında zararı ziyanıyla birlikte kontrol altına alındı.
0: Sevindiren haber ne yazık ki uzun sürmedi.
3: Susurluk'ta büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında bir nokta vardı ki o beyaz dumanların tüttüğü noktada bu kez dumanlar siyaha döndü ve o siyah dumanların içinde alevler bir kez daha yükseldi.
0: Öte yandan yangından etkilenen bölgeler drone'la görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir. Ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür.
0: Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeni de belli oldu. Evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangına sebep olan bir kişi gözaltına alındı.
5: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi İhraç pilot yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Karatepe o gece timi taşıyan helikopteri kullanıyordu ve sivil kıyafetle kaçmayı başarmış, 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
0: Suikast timinin son firarisiydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçışı 10 yıl sürdü. ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden FETÖ'cü, MAK timini taşıyan askeri helikopterin pilotu İhraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen analiz ve takip çalışmaları sonucu FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin izine ulaşıldı. Gizlendiği hücre evinin adresi belirlendi. Afyonkarahisar terörle mücadele ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Suikast timindeki diğer 36 FETÖ'cü kısa sürede yakalanmıştı.
6: Suikastimindeki Burkay Karatepe firariydi. Teröristin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: FETÖ'cü teröristler o karanlık gecede Başkan Erdoğan'a suikast için askeri helikopterle yola çıkmıştı. Kokpitte Burkay Karatepe vardı. Ancak Erdoğan hainlerin gelmesinden dakikalar önce ailesiyle birlikte kaldığı otelden ayrıldı, FETÖ'nün planı çöktü.
6: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Afyon Karahisar'da yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Daha sonra da operasyon için hazırlıklara başlandı.
0: FETÖ'cü Karatepe'nin üzerinden çıkan kimlikteki fotoğrafın kendisine, kimlik bilgilerinin ise başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kimlikte adı yer alan kişi de gözaltına alındı. İkili arasında herhangi bir bağlantı veya iletişim bulunup bulunmadığı inceleniyor.
6: Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 10 yıldır aranan terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
0: O gece uçakla İstanbul'a doğru hareket eden Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla milyonlar kendini meydanlara, havalimanlarına attı. Liderinin arkasında durdu. FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Onları ne tanklar ne de havadan yağmur gibi yağan bombalar durdurabildi. Sabah gün ağrırken hain girişim bastırılmıştı. Şehitler verilmiş ama vatan teslim edilmemişti.

0: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katıldı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için kura çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını müjdeledi. Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Çatışma ve polemik üretiyorlar. Gündemlerinde Türkiye yok ifadelerini kullandı.
1: Dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık.

0: ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek. Tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının dayanaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki risklere dikkat çeken Bahçeli, egemen devlet olmanın şart olduğunu belirtti. MHP lideri ayrıca milli üretimde tam bağımsızlık vurgusu yaptı.
2: Bölgede egemen devlet, milli üretim ve ekonomik bağımsızlık, savunma sanayide tam kurumsallaşma. MHP lideri Devlet Bahçeli işte bu başlıkları Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları olarak sıraladı. Genel Başkan Bahçeli bölgedeki risklere dikkat çekerek ancak egemen devlet olunursa bu risklerin bertaraf edilebileceğini vurguladı.
3: Bugün Karadeniz'in kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da İsrail'in Filistin'e karşı tavrı, İsrail-ABD-İran arasındaki çatışma süreci, ülkemize derin etkileri göz ardı edilerek değerlendirilemez. Kafkasya ya da Balkanlardaki etnik ve kimlik kaynaklı çatışmalarda Türkiye'nin göz ardı edebileceği hususlar değildir. Türkiye bu bölgelerde sadece sınırının olması sebebiyle değil, gönül coğrafyası olması bakımından da ilgilenmek zorundadır. Diğer taraftan Türkiye'yi buralarla yakından ilgilenmeye sadece coğrafya değil, tarih de itmektedir. Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
2: Milli üretim ve ekonomik bağımsızlığın önemine de değindi Bahçeli.
3: Milli devletin temel esaslarından biri, hatta belki de en temel esası bağımsızlıktır. Tarihimiz boyunca vermiş olduğumuz mücadelelerimizin büyük çoğunluğu bağımsızlık uğrunadır. Türk devleti ve milleti boyunduruğun hiçbir türlüsünü tarihin hiçbir evresinde kabul etmemiştir, etmeyecektir. Muasırlaşma ülkümüz bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğimizin vurgusudur. Milli üretim ve gelişmiş milli ekonomi bu ülkü çerçevesinde durmaksızın yerine getirilmesi gereken bir hedeftir.
2: MHP lideri Bahçeli ayrıca savunma sanayinde tam kurumsallaşmaya vurgu yaptı.
3: Savunma sanayindeki gelişmelerin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Bunun için söz konusu gelişmelerin bir istikrara kavuşması konusunda özellikle kararlı adımlar atmalı, istikrara yönelik üretilen politikayı ve kırılganlığa müsaade etmeyen siyasi duruşu daim kılmalıyız. Çünkü bu hususi bir değer içermektedir. Yine aynı doğrultuda atılan adımlar istikrarı savunma sanayinin kurumsallaşmasını sağlayacaktır. Hiç kuşkusuz kurumsallaşma, üretimde istikrar ve buna bağlı olarak tam bağımsızlık noktasında ayrıca önemi haizdir.
1: Ve yeni parti ilk etapta 60 ilde örgütlenecek, çalışmalar için düğmeye basıldı. Genel Başkan Özgür Özel, kurultayın ise Ekim'de yapılması için kurmaylarına talimat verdi. Ayrıntılara bakalım.
4: Yürüyelim arkadaşlar!
3: Yeni parti örgütlenme çalışmalarına başlıyor. Hedef önümüzdeki hafta 60 ilde örgütlenmek.
5: Baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Yeni parti örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin il ve ilçe örgütlerinin kısa süre içinde tamamlanacağını dile getirdi. Partinin ilk etapta 60 kentte il ve ilçe örgütlerini kuracağı bildirildi.
4: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
3: 9 Ağustos'a kadar 60 kentteki örgütlenme sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ensar Aytekin, kalan 21 kentteki örgütlenme sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Doğu illerindeki örgütlenme faaliyetleri için parti bünyesinde özel bir heyet kurulacağını anlattı.
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
3: Yeni partinin kurultay sürecinin de örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından geciktirilmeden başlatılacağı aktarıldı. Aytekin, 81 ilde il ve ilçe örgütlerinin kurulmasının ardından

0: uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışanların tespiti üzerine soruşturma başlatılmış. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenirken operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından 4'ü savcılık sorgusu sonrası 3'ü de sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 27 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
1: Evet, dünya gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35 Kaliforniya eyaletinde düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak canını kurtardı. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor.
2: Yere çakıldı, alev topuna döndü. Pilot canını son anda kurtardı. ABD deniz piyadelerine ait F-35B hayalet savaş uçağı Kaliforniya eyaletinde düştü. Miramar deniz piyadeleri hava üssü yakınlarında düşen uçağın pilotu son anda fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Uçak çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından deniz piyadeleri ve havacılık uzmanları uçağın düşüş sebebinin tespiti için teknik incelemelere başladı. Kazayı yara almadan atlatan pilot kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki F-35B, ABD deniz piyadeleri, donanma ve hava kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.
1: İtalya'nın Napoli kenti 40 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı sevgili izleyenler. 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca artçı sarsıntı kaydedildi. İlk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirlendi.
0: Yer yerinden oynadı. Binalar çatladı. Devasa kaya parçaları araçları ezdi.
3: Korktuğumuz için dışarı çıktık. Oldukça uzun sürdü ve çok şiddetliydi.
0: İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Felgre bölgesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer bunun bölgede son 40 yılın en güçlü depremi olduğunu açıkladı. 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının şiddetiyle çevrede bulunan dağlarda heyelan meydana geldi. Devasa kaya parçaları yerleşim alanlarına düşerek araçları ezdi.
4: Dağın çökmeye devam etme riski var. Bu yüzden tehlikeli bir durum. Bizi öfkelendiren şey ise bu durumun önceden öngörülebilir olması. Zira bu dağla ilgili sorunlar 1,5 yıldır devam ediyordu ve yetkililer bunları görmezden geldiler.
0: Birçok yerde hissedilen deprem bazı binalarda hasara yol açtı. Kısmi yıkıntılar oluşurken yetkililer büyük maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Yaralanan afetzedeler hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespiti çalışmaları sürerken yerel yetkililer halkı sakin olmaya ve resmi makamların talimatlarını takip etmeye çağırdı. Depremin ardından çok sayıda kişi sokaklara çıkarken Napoli'nin bazı bölgeleriyle çevresindeki metropol alanında elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.
1: Evet, göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya akını İtalya'ya harekete geçirdi sevgili izleyenler. İtalya gelişmelerin ardından İspanya'yla serbest dolaşımı askıya aldı. İki ülke arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler için pasaport kontrolleri yeniden devreye girecek.
2: Göçmen akını Schengen bölgesinde krizi derinleştiriyor. İtalya göç krizi nedeniyle İspanya'yla Schengen'i durdurdu. Göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmesi nedeniyle İtalya'dan tarihi bir adım geldi.

0: İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Kararla İspanya ile İtalya arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler pasaport kontrolünden geçecek. Schengen muafiyeti geçici olarak durdurulurken güvenlik denetimleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Roma yönetimi Fransa ile de sınır tedbirlerini sıkılaştırdı. İki ülke mevcut polis işbirliği anlaşmaları kapsamında kara sınırlarındaki kontrollerin güçlendirilmesi konusunda uzlaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kararın Avrupa sınırlarını korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu söyledi. Tajani, yaşanan göç dalgasının Avrupa Birliği sınırlarının ortak sorumlulukla korunması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kontrolsüz göç ve terör tehdidine karşı tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Antervel sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 payla ortak oldu. Bu adımla Türkiye, Bulgaristan karasularında doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına katılacak.
2: Türkiye, Bulgaristan karasularında doğalgaz ve petrol arayacak.
3: Türkiye bölgede ve dünyada enerji alanında önemli etken olmaya devam ediyor. Bundan sonra Karadeniz'in Bulgar ekonomik sahasında da doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına katılacak.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Hantervel sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Türkiye'nin ortaklığına ilişkin detaylar da belli oldu.
3: Bulgaristan Başbakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı %33 payla Hantervel Blok 1 sahasında doğalgaz ve petrol arayışına katılmış olacak.
2: Bu ortaklık Avrupa Birliği ülkesi sularında ilk faaliyet olacak. Ayrıca Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji stratejileri açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye arama faaliyetlerini yerli sondaj gemileriyle yürütecek.
3: Üçlü bir ortaklıktan bahsediyoruz. İngiliz Shell %33 hisselerini Türkiye'ye devretti. %25 paya da Romanya OMV Petrom'a ait. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin aynen Karadeniz'e komşu olan ve Bulgaristan karasularına yakın bulunan Göktepe 3 ve Sakarya sahasında olduğu gibi Bulgaristan karasularındaki bu doğalgaz ve petrol arama sahasında da başarılı çalışmalar sürdürülmesi bekleniyor.
2: Türkiye 6 sondaj gemisi ve sismik arama gemileriyle birlikte sahip olduğu filo büyüklüğü bakımından dünyada 4. sırada yer alıyor.
1: Türk boğazlarında seyir güvenliği dijital teknolojiyle yeni bir döneme giriyor değerli izleyenler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizciliğin interneti projesiyle boğazlara yerleştirilecek akıllı şamandıra ve fener kuleleri sayesinde gemi trafiğiyle deniz ve hava koşulları anlık izlenecek, risklere daha hızlı müdahale edilecek.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dünyanın en kritik su yolları arasında yer alan Türk boğazlarında seyir emniyetini dijital teknolojilerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Denizciliğin interneti projesi kapsamında gemilerin hareketleriyle meteorolojik ve hidrografik veriler dijital ortamda izlenecek. Boğazların farklı noktalarına yerleştirilecek 300'er seyir yardımcısı, yani şamandıra gibi platform ve bir fener kulesi sayesinde sahadan toplanan veriler operasyon merkezlerine aktarılacak. Böylece gemi trafiğinin daha etkin yönetilmesi, risklerin erken belirlenmesi ve acil durumlara müdahale kabiliyetinin artırılması sağlanacak. Proje kapsamında kurulacak 3 şamandırayla bir fener kulesi, yalnızca gemilere yön gösteren klasik seyir yardımcıları olmaktan çıkarak, hidrografik, meteorolojik ve seyir verilerini toplayan dijital sensörlerle donatılacak. Görüntüleme ve haberleşme sistemlerinin de entegre edileceği yapılardan sis, rüzgar, dalga, akıntı, görünürlük ve deniz kirliliğine ilişkin veriler gerçek zamanlı olarak merkezi sunuculara aktarılacak. projenin önemli kısımlarından birini de kesintisiz veri iletişimi oluşturacak.

0: sistemde kullanılacak uzak menzilli haberleşme altyapısı mevcut haberleşme sistemine yedek olacak şekilde devreye alınacak. Projenin 2027 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Gemilerin seyir bilgileriyle deniz ve hava şartlarının eş zamanlı takip edilmesi, gemi trafik yönetiminde karar alma süreçlerini hızlandıracak.
1: Mersin'de bir kişi kendisinden kaçarak markete sığınan 4 çocuktan birini öldüresiye dövdü. Markette köşeye sıkıştırdığı çocuğa peş peşe yumruk atan saldırgan savunmasız çocuğu daha sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
2: Duvara vuruyor çocuğu yere. Çocuğu öyle vurdun mu ya?
3: Önce darp etti, sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Mersin'in Akdeniz ilçesi. 54 yaşındaki Mehmet Erke sokakta bilinmeyen bir sebeple kovaladığı 4 çocuğu sığındıkları markette yakaladı. Çocuklardan 3'ü kaçmayı başardı ancak 11 yaşındaki Mehmet Ali Demir yakalandı. Küçük çocuğu yumruklamaya başlayan Mehmet Erke bununla da yetinmeyip defalarca kafa üstü yere fırlattı.
4: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
3: Kendini korumaya çalışsa da başarılı olamayan küçük çocuğun çığlıkları vicdansız adamı durdurmaya yetmedi, hatta tekmeledi. Sonra da arkasına bile bakmadan gitti. Aldığı darbelerle yaralanan küçük Mehmet Ali hastaneye kaldırıldı.
5: Omuriliğinde çatlak var. Beyin ve deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış. Yanakları patlamış içeride.
3: Sosyal medyada yayınlanan dehşet anları infiale yol açtı. Mersin polisi hemen harekete geçti. Mehmet Erke kısa sürede yakalandı.
4: Sonsuza kadar hapis versinler.
3: Sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
1: Aydın'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 32 yaşındaki Sergen Güler hayatını kaybetti. Güler'in bıçaklandıktan sonraki son anları ise güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
3: Bu görüntüleri son anlarıydı. Çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sergen Güler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı bir kişiyle kavga etti. Kavga sırasında karnından bıçaklandı. 32 yaşındaki genç bölgeden uzaklaştığı sırada bir anda yere yığıldı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Güler'i hastaneye kaldırdı. Ancak çabalar yetersiz kaldı. Sergen Güler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Değerli izleyenler, trafik ihlallerini önlemek adına İstanbul'da 128 noktaya daha elektronik denetleme sistemi kurulacak. Bu noktalar arasında Avrasya Tüneli de var. Detaylara bakalım.
6: İstanbul'a yeni EDS'ler kuruluyor. Amaç kural ihlallerini azaltmak ve kazaları önlemek.
7: İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı ve sonucunda ise İstanbulluların her gün kullandığı önemli ana arterlerdeki tünellerde artık hem girişlerde hem de çıkışlarda EDS cihazları zorunlu olacak.
6: İstanbul'da Avrasya Tüneli dahil 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için yeni EDS'ler kurulacak. Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli,

0: Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına EDS cihazı yerleştirilecek. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçeliyeler'deki Değirmen Bahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçük Su Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
1: Mersin'de düğün konvoyu yaparak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı değerli izleyenler. 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulan sürücülerin araçları ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
0: Konvoyuyla yolu kapatıp trafiği tıkadılar. 7 sürücü cezadan kaçamadı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlara ait görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. MOBESE kameraları incelendi. Kural tanımayan 7 araç tek tek tespit edildi. Sürücülere toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Ceza sadece bu kadarla da kalmadı. 7 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Yol kapattıkları araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Efendim, Antalya'da kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi.
2: Ya balkonu bir kaynakçı vardı, onu yaparken şey oldu ya. En ufak şeyden çığırdım ya.
3: Kaynaktan çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Antalya'da yaşayan Ahmet Kaymakçı, oğlunun Murat Paşa'daki kuaför dükkanına tente yapıyordu. Çalışma sırasında kullanılan kaynaktan sıçrayan kıvılcım, iş yerinin yanındaki başka bir dükkana sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, can pazarı kuruldu.
4: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağırış çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken tutuşma sonucu zaten yan dükkanı bizim dükkanı zaten tutuşmaya başladı.
3: Alevler nedeniyle dükkanın olduğu 4 katlı bina ve çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı.
4: Ya babam gölgelik yapıyordu balkona. Zaten balkona karton piyel olunca ufak bir kıvılcım yandı tutuştu.
3: Olay yerine gelen itfaiye paniğe neden olan yangını söndürdü. Alevler 2 dükkana zarar verdi.
1: Efendim, Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran organize şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
3: Hayal satıp paraları topladılar, vatandaşı dolandırdılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Devre mülk dolandırıcılığına karşı Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin vatandaşları devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız diyerek masraf adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan bir süre sonra oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Efendim, sahipsiz sokak köpeği sorununa çözüm için çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte başıboş köpeklerin %80'inin toplandığını açıkladı.
0: İstanbul'da sahipsiz köpek sorunu 3 ay içinde gündemden çıkacak. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.
5: Sahipsiz hayvanlarla ilgili İçişleri Bakanlığımız 81 ilde çalışma yapıyor. İstanbul'umuz da bunlardan bir tanesi.
0: Sokak köpeklerinin saldırılarıyla hayatını kaybeden ya da yaralananlar gündemin en önemli başlıklarından birisi.
5: Amacımız şu,

0: sokakta hiçbir sahipsiz hayvanın olmaması, ya sahiplendirilmesi ya da barınak ya da doğal yaşam alanında bulunması.
1: Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp doğal yaşam alanları ve barınaklara yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Mega kentteki son durumla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar geldi.
2: İstanbul'da sahipsiz sokak hayvanları sorunu çözülüyor. İstanbul Valiliği düğmeye bastı ve şu ana kadar sahipsiz köpeklerin %80'i toplandı.
0: Azami 3 ay içerisinde gündemimizden çıkacak. Daha erken çıkartmayı planlıyoruz, istiyoruz, düşünüyoruz. Bununla ilgili belediyelerimizle zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Ama bugünkü güncel rakam sahipsiz hayvanların %80'i toplandı. Kalan %20'si de en geç 3 ay içerisinde tamamı toplanmış olacak.
1: Sokak köpekleri için 39 ilçede doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla ormandan arazi tahsis edildi.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 834 bin lira para cezası uygulandı. Bu rakam karşısında şoke olan işletme sahibi ses sistemlerini belediye önüne taşıyıp ateşe verdi. İşte o görüntüler.
4: Bana dokunma polisi çağır. Ben anayasal hakkımı savunuyorum.
1: Belediyenin önünde ses sistemini yaktı. Protesto hakkımı kullanıyorum dedi. Görüntünün adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi.
4: Nereden getirip vereceğiz ya? 800 milyar ceza yazmış ya bize. 800 milyar.
1: Bir işletmeye yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle belediye tarafından 834 bin lira para cezası kesildi. Duruma tepki gösteren işletme sahibi, Manavgat Belediyesi Hizmet Binası önüne götürdüğü ses sistemini benzin dökerek ateşe verdi. Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine ise bu anayasal hakkım diyerek direndi.
4: Bana dokunma polisi çağır. Ben anayasal hakkımı kullanıyorum.
5: Manavgat sitede esnafım, ufak bir restoranım var. Ben 6 ay önce devraldım burayı. 6 ay önce bu şirketin daha önce uyarısı varmış ama bize tuzak kurarak yani uyandı. Manavgat Belediyesi bize zulüm ediyor. Bunu biz daha gerekli mercilere, kendilerine, başkana defalarca anlattım. Başkanım şöyle bize zulüm ediyorlar. Başkanım böyle zulüm ediyorlar. Canı olsun. Manavgat Belediyesi'nin demek paraya ihtiyacı varmış.
4: Personelin maaşını ödeyemiyorum.
1: Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşlardan gelen şikayetlerde CİMER başvuruları doğrultusunda aynı şikayetin 5. kez tekrarı nedeniyle 834 bin liralık ceza uygulandığı belirtildi.
3: Kısa bir ara, az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.

0: dinliyorsun. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren anlaşma resmen imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene hizmetlerindeki yeni dönem için düğmeye bastı. İmzalar Ankara'da atıldı.
3: Değerli çalışma arkadaşlar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni dönemde vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini ve teknolojik altyapının en üst seviyeye çıkarılacağını duyurdu. Yeni dönemle birlikte istasyon sayıları da artırılıyor. Halen 321 noktada verilen hizmet, 249'u sabit, 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak. Büyük şehirlere 8 kanallı dev istasyonlar kurulacak. Süspansiyon testinden otomatik plaka tanımaya kadar tüm altyapı son teknolojiyle yenilenecek. Ayrıca milyonlarca sürücünün beklediği o müjdeli haber de geldi. 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde kredi kartıyla yapılan ödemelerden hiçbir şekilde komisyon alınmayacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Serçelerin yuvasını sahiplenen istilacı kuş türü İstanbul'da alarm veriyor.
4: Dünyadaki en istilacı 100 canlıdan bir tanesi. Dünyanın en istilacı 100 canlısı çıkarılmış. 3 tane kuş türü var. 3 tane kuş türünden bir tanesi çiğdeci.
2: Hint maynası olarak da bilinen kuş türü Güney Asya kökenli.
4: Ülkemizde 2000'li yılların başından beri görünüyor ama ana vatanı Hindistan, Pakistan, Güney ve Güneydoğu Asya. Ama özellikle kafes kuşu olarak beslendiği için bu taklit yetenekleri, zekası ve güzel sesi nedeniyle başka ülkelere de taşınıyor. Bazen tabii başka ülkelerde tarımsal zararla mücadele içinde taşımışlar. Ama bizim ülkemizde pet hayvan olarak, yani evcil hayvan olarak beslenip kafeste beslenen kuşların doğaya kaçması veya doğaya bırakılması sonucu popülasyonu artıyor.
2: Akademisyen Doktor Ergün Baca kuşun son 7-8 yılda özellikle Gülhane Parkı'nda yoğunlaştığını vurguladı.
4: Son 10 yıl içerisinde, hatta son 7-8 yıl içerisinde özellikle Gülhane Parkı'nda popülasyonu çok fazla arttırdı. Yıldız Korusu'nda birkaç çift olmaya başladı. Muhtemelen yine Marmara Üniversitesi'nin Maltepe kampüsünde birkaç çift gördüm. Böyle gitgide İstanbul geneline yuva yapabilecekleri yerlere, beslenebileceği lokasyonlara taşınıyorlar.
2: Uzmanlara göre tür yerli kuşlarla rekabete giriyor. Özellikle serçe ve sığırcıkların yaşam alanlarını etkileyebiliyor.
4: Deliklere yuva yapan, kovuklara yuva yapan diğer kuşların yuvalarını elden alabiliyor. Hatta yumurtalarını yediğiyle ilgili kayıtlar var. Bu da diğer kuşların popülasyonuna olumsuz etkiliyor.
2: Uzmanlar popülasyonun düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
4: Bakanlığın, STK'ların ve ilgili kurumların üniversitelerle birlikte işbirliği yapıp popülasyonun izlenmesi ve sonrasında da gerekirse müdahale yapılması lazım ki insani müdahaleler yapılması lazım. İnsani müdahaleler nedir? Bunların toplatılması, üremesinin engellenmesi gibi müdahaleler.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Merhabalardan Fatma Doğanay. 1976 Adapazarı Sakarya doğumluyum. 26 yıl sonra bu meslekte hala aynı heyecanı duyuyorum ama mesleğime olan aşkım, sevgim, itfaiyecilik tek bir cümleyle çaresiz durumda olan kişilere nefes olabilmek, umut olabilmek, el uzatabilmek.
2: Çaresizliği acı bir deneyimle tatmıştı Fatma Doğanay. 1999 Marmara depreminde kardeşi yaşamını yitirdi. Acı kaybıyla mesleğine sıkı sıkı bağlandı.
5: İtfaiyecilik mesleğini yapı olarak hareketli ve hiperaktif bir insan olduğum için böyle hareketli, insanlara, canlılara faydalı olabileceğim farklı bir meslek istiyordum. Polislik ve itfaiyecilik arasında kararsızdım ama sonrasında itfaiyecilik mesleği çok ağır bastı. 17 Ağustos 1999 depreminde ailemizden en küçük kız kardeşimizi kaybettik. Ben de yaralı kurtulmuştum. Tabii ki bu olayı yaşamanın ardından mesleğime olan bağlılığım daha da arttı diyebilirim.
2: Fatma Doğanay, Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünü bitirip girdiği sınavları kazandı. Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak tarihe geçti.
5: İtfaiye araçları alınacak, kimler şoför olmak ister dedi. İnanır mısınız? Hiç kimse ben şoför olmak istiyorum demedi. Fakat ben bir adım öne giderek ben ilk kadın itfaiye şoförü olmak istiyorum dedim. Sonrasında ehliyetimi yükselttim. Ardından Almanya'ya gittim. Araçlarla ilgili eğitimler aldım. Ve o gündür bugündür 26 yıldır bu itfaiyecilik mesleğinde görevimi yerine getirmeye çalışıyorum.
2: Fatma Doğanay cesareti, azmi ve üniformasına olan tutkusuyla gece gündüz demeden görev başında hazır

0: yumurta bekliyor.
1: Bu mesleği yapmak isteyen genç kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hareketli bir meslekte yer almak istiyorlarsa bu mesleği seçebilirler. İtfaiyecilik mesleği denildiği zaman çok böyle nasıl diyeyim aşırı güç gerektiren zor bir meslek olarak görülmesin. Çünkü bir ekip işi. Sonuçta hepimiz bir ekibiz, bir aileyiz. Birbirimize destek olarak bu mesleğimizi idame ettiriyoruz. Çok zevkli bir meslek, çok faydalı ve kutsal bir meslek. Bütün genç kadınlarımıza, kardeşlerimize, herkese tavsiye ederim.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklamların ardından Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Akşam Ajansı'nda sevgili izleyenler, şüpheli ölümlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar iki ilde daha sonuç verdi. Balıkesir Bandırma'da 17 yıl önce işlenen bebek cinayetinin faili çocuğun biyolojik babası çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise 2022 yılında işlenen Eyüp Özbadem cinayetine ilişkin 5 kişi tutuklandı.

0: Çöp konteynerine atılan bebeğin faili yıllarca meçhul kaldı. Poşetteki parmak izi babayı ele verdi. Balıkesir Bandırma'da 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içinde bir kız bebek cesedi bulunmuştu. Bebeğin ölümüyle ilgili dosya 17 yıl sonra yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında bebeğin annesinin Duygu Taşkıran olduğu DNA incelemesiyle kesinleşti. Anne Duygu Taşkıran, bebeğin babasının kendisini kürtaja zorladığını ancak çocuğu aldırmadığını ifade etti. Anne Duygu Taşkıran, olası kasta bebeğin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bebeğin bulunduğu poşette Ufuk Cirit'e ait parmak izi tespit edildi. DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Cirit de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2022 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde 24 yaşındaki Eyüp Özbadem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Polis ekibi evin yakınında terk edilmiş motosiklet bulmuş ancak olay aydınlatılamamıştı. Soruşturmada HTS ve bas kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlarla tanık beyanları yeniden değerlendirildi. 4 yıl sonra tutuklama kararı geldi. 5 kişi cezaevine gönderildi. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını silerek suç delillerini gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
1: Efendim, iki il yangınlara sahne oldu. Bursa'da bir evde çıkan yangında 55 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Eskişehir'de ise bir binanın çatısında yangın çıktı ve dumandan etkilenenlere ambulanslar da müdahale edildi.
2: Yangında evladını kaybeden yaşlı adamın feryadı yürekleri dağladı.
3: Geçmiş olsun, geçmiş olsun.
2: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
4: Orada var hocam.
5: Evet evet, şurası yanıyor.
4: Köşede var, köşede.
6: Kardeş.
2: Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemede sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığı öğrenilen 55 yaşındaki Murat G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangından sağ olarak kurtarılan babaysa oğlundan gelen acı haberle yasa boğuldu. Babanın feryatları yürekleri dağladı. Bir yangın haberi de Eskişehir'den geldi. Odunpazarı ilçesindeki 3 katlı bir binanın baca kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı sardı, gökyüzü yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

0: Dumandan etkilenenlere ise ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.
1: Cezayir'in Bumerdes şehrinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandığı kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.
0: Cezayir katliam gibi bir kazaya sahne oldu. Otobüs şarampole yuvarlandı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Bumerdes vilayetinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs şarampole devrildi. Otobüs kazanın şiddetiyle hurdaya döndü. Sağlık ve itfaiye ekipleri araçtakileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Cezayir makamları kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
1: Rusya'dan yüklediği 22 bin ton demir cevherini İskenderun'a götüren kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kargo gemisi güvenli bölgeye çekildikten sonra Boğaz'da gemi trafiği normale döndü.
2: Dev yük gemisi makine arızası yapınca karaya sürüklendi. Olası facia son anda engellendi. Rusya'dan İskenderun'a giden 22 bin ton demir cevheri yüklü 154 metre uzunluğundaki Hacı Hüseyin isimli kargo gemisi İstanbul Kanlıca açıklarında makine arızası yaptı. Kıyıya doğru sürüklenen gemi demir atarak durdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Nazım Tur römorkörleriyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 botu sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Geminin güvenli bölgeye alınmasının ardından Boğaz'da gemi trafiği normale döndü.
1: Fatma Doğanay, Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü. İtfaiyecilik onun hep tutkusu oldu. 1999 Marmara depreminde kardeşini kaybedince mesleğine daha sıkı sarıldı. Fatma Doğanay, 26 yıldır en zorlu görevlerde yer alıyor.
3: Merhabalar, ben Fatma Doğanay. 1976 Adapazarı Sakarya doğumluyum. 26 yıl sonra bu meslekte hala aynı heyecanı duyuyorum ama mesleğime olan aşkım, sevgim, itfaiyecilik tek bir cümleyle çaresiz durumda olan kişilere nefes olabilmek, umut olabilmek, el uzatabilmek.
4: Çaresizliği acı bir deneyimle tatmıştı Fatma Doğanay. 1999 Marmara depreminde kardeşi yaşamını yitirdi. Acı kaybıyla mesleğine sıkı sıkı bağlandı.
3: İtfaiyecilik mesleğini yapı olarak hareketli ve hiperaktif bir insan olduğum için böyle hareketli, insanlara, canlılara faydalı olabileceğim farklı bir meslek istiyordum. Polislik ve itfaiyecilik arasında kararsızdım ama sonrasında itfaiyecilik mesleği çok ağır bastı. 17 Ağustos 1999 depreminde ailemizden en küçük kız kardeşimizi kaybettik. Ben de yaralı kurtulmuştum. Tabii ki bu olayı yaşamanın ardından mesleğime olan bağlılığım daha da arttı diyebilirim.
4: Fatma Doğanay, Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünü bitirip girdiği sınavları kazandı. Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak tarihe geçti.
3: İtfaiye araçları alınacak, kimler şoför olmak ister dedi. İnanır mısınız? Hiç kimse ben şoför olmak istiyorum demedi. Fakat ben bir adım öne giderek ben ilk kadın itfaiye şoförü olmak istiyorum dedim. Sonrasında ehliyetimi yükselttim. Ardından Almanya'ya gittim. Araçlarla ilgili eğitimler aldım. Ve o gündür bugündür 26 yıldır bu itfaiyecilik mesleğinde görevimi yerine getirmeye çalışıyorum.
4: Fatma Doğanay cesareti, azmi ve üniformasına olan tutkusuyla gece gündüz demeden görev başında hazır kıta bekliyor.
3: Bu mesleği yapmak isteyen genç kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hareketli bir meslekte yer almak istiyorlarsa bu mesleği seçebilirler. İtfaiyecilik mesleği denildiği zaman çok böyle nasıl diyeyim aşırı güç gerektiren zor bir meslek olarak görülmesin. Çünkü bir ekip işi. Sonuçta hepimiz bir ekibiz, bir aileyiz. Birbirimize destek olarak bu mesleğimizi idam ettiriyoruz. Çok zevkli bir meslek, çok faydalı ve kutsal bir meslek. Bütün genç kadınlarımıza, kardeşlerimize, herkese tavsiye ederim.
1: Bir başka hikaye, Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki drone operatörü Ramazan Furkan Tekatlı kendini geliştirmek için her gün çalışıyor. Tekatlı'nın hedefi yerli ve milli savunma sanayine çalışmalarıyla katkıda bulunabilmek.
5: sürekli uçuş antrenmanları yapmam gerekiyor. Uçuşumu iyileştirmem gerekiyor. Simülatör uçuşları yapıyorum. Simülatör uçuşunu gerçeğe dönüştürmem gerekiyor. Gerçek fiziklerle.
4: Hayallerine kavuşmak için her gün çalışıyor. Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Furkan Tekatlı, teknoloji tutkusuyla kendi drone'unu yaptı.
5: Küçükten elektroniğe ilgi duyuyorum. Ortaokulda Arduino'ya başladım. Arduino'yla çoğu projeyi yaptım. Sonra Arduino biraz yetersiz kaldı. Drone gördüm, drone'a başladım. Yarışa katılmaya başladım. Yaklaşık 2 yıldır yarışa katılıyorum. Geçtiğimiz yıllarda işte 2025 Dünya Kupası'na katıldım. FIA'nın düzenlediği. Bu şekilde.
4: Tekatlı kendi drone'uyla yarışmalara da katıldı.
6: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Furkan Tekatlı kendi ürettiği FPV yani hız drone'uyla hem Türkiye Kupası'na hem de Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Kendi ürettiği drone'la yarışmaya hazırlanan Tekatlı bu yarışmalarda derece elde etmek istiyor.
5: Bu sene ilk 10 pilot arasına girmek, gelecek sene de Allah'ın izniyle şampiyon olmak, kupayı getirmek. Bu şekilde çalışanlarıma şu an devam ediyorum. İşte pist uçuyorum genelde. Bu şekilde.
6: 17 yaşındaki drone operatörü Gaziantep'te bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde her gün 3-4 saat hazırlık yapıyor.
7: Furkan gibi 350 civarı her yıl öğrencimiz oluyor. Bu 350 öğrencimizle sene boyunca geliştirmek istedikleri teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Furkan 16 yaşında ilk FPV uçurmaya başladı. Biz geçen yıl Furkan'ı bir dünya şampiyonası yarışmasına gönderdik. Orada iyi bir derece elde etti. Sonrasında bu çalışmalarının durmaması konusunda, devam etmesi konusunda konuşmalar gerçekleştirdik. Şu anda da tüm çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.
4: Onun hedefi hem yeni başarılar kazanmak hem de gelecekte milli savunma sanayisine katkıda bulunmak.
5: Baykar'da çalışmak, Baykar'da elektrik elektronik mühendisi yap, uçaklarla ilgilenmek, uçaklara aşırı bir ilgim var.
1: Sırada dünyadan haber turu var.

Çin'de filmleri aratmayan mucize kurtuluş yaşandı. Suzhou kentinde yükseklik sınırını ihlal eden bir kamyon otoyol bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan dev metal boru seyir halindeki bir aracın ön camından girip arkasından çıktı. Sürücü bu korkunç kazadan hafif yaralarla sağ kurtuldu. Pakistan'da sel felaketi birçok bölgede günlük yaşamı felç etti. Mahalleler göle döndü. Bazı yollar yıkıldı. Muson yağışlarının yol açtığı felaket son bir ayda 100'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan'da bulunan bu köprü ise 2023 yılında yaşanan sel nedeniyle çökmüştü. Sürücülerse onarım çalışmasının başlamadığı bu köprüyü hala kullanıyor. Sadece 15 dakikalık bir dolambaçlı yolu önlemek için arabalarını, hatta hayatlarını kaybetme riskini göze alıyorlar. Polonya'da bulunan bir anaokulunda sıra dışı atölye düzenlendi. Çocuklara turşu yapma dersi verildi. Her öğrenci kendi salatalık turşusu kavanozunu hazırladı. Üstüne öğrencilerin adlarının yazıldığı kavanozlar hazır olana kadar saklanacak. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan bir metro istasyonunda boyu 1,3 metreden kısa olan çocuklar artık çocuk dostu geçiş sayesinde bilet kapılarından doğrudan geçebilecek. Bu özel şerit ebeveynlerin çocuklarını kucağında taşırken kartların okutma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Taban ve zeminde bulunan açık işaretlerle turnikelerde göze çarpan boy sınırı işaretleri ailelerin geçişine yardımcı oluyor.

Akşam Ajansı'nda yeni saat değil, saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız. İlk başlığımız, Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için kura çekimlerinin Eylül'de başlayacağını açıkladı. Sözleşmeler 3 yıllık olacak dedi. Ayrıntıları paylaşıyor olacağız birazdan bültenimizde. Ve İspanya'da göçmen krizi. İspanya için göçmen krizi büyüyor sevgili izleyenler.

24 saatte 60 bin göçmen ülke topraklarına akın etti. Peki son durum ne? Az sonra paylaşacağız. Ve son başlığımız ülkemizin kuzeyinden Rusya'dan Kiev'e balistik füze başlığı attık. Rusya'da bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Efendim balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Son durumu az sonra paylaşacağız ve başlıyoruz yeni saate.

Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Dar gelirli ailelere kiralık konut kampanyasının başlayacağı tarihi duyurdu Erdoğan ve gündeminde muhalefet cephesindeki kriz vardı. Bizim gündemimizde Türkiye, onların gündeminde hakaret ve polemik var dedi.

0: İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz.
1: Önce İstanbul'da yaşayan dar gelirli ailelere kiralık konut kampanyasının başlayacağı tarihi açıkladı.
0: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz.
1: Ardından bir müjde de esnaflara verdi.
0: Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programında kürsüdeydi. AK Parti'nin attığı adımları sıralarken sözü muhalefette yaşanan krizlere getirdi.
0: Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
1: Erdoğan konuşmasına muhalefetin gündeminde Türkiye yok diyerek devam etti.
0: Hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde netleşen takvimi de açıkladı Erdoğan.
0: Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Ardından sözü AK Parti'nin 25. yılına giren başarılarla dolu yolculuğuna getirdi. Kürsüden dikkat çeken bir de çağrı yaptı.
0: AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
1: Bu sözlerinin ardından Erdoğan CHP'den AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına da rozet taktı. Tuzla Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ve Şile Belediyesi artık AK Parti'ye geçti.
2: Çekmeköy Belediye Başkanımız.
1: Erdoğan akşamsa TÜGVA yaz okulları finalinde kürsüdeydi. Binlerce gençle bir araya gelen Erdoğan onlara seslendi.
0: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a TÜGVA yaz okulları finalinde

0: De büyük bir ilgi vardı. Stada gelmesiyle coşku büyüdü. Kayda geçen çarpıcı karelerle arkadaşlarımızın izlenim noktaları şimdi ekrana geliyor.
1: Güzel bir plan yapmışlar.
2: Çok güzel abi ya.
3: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor.
4: Stada girdiği an hep bir ağızdan salavat sesleri yükseldi. On binler Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
5: Aa!

0: sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez.
1: Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okulları final programı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşti.
2: Türkiye Gençlik Vakfı sadece bir vakıf değildir. Bir mektep, bir istikamet, bir medeniyet yürüyüşüdür.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan için stadyumda özel bir hazırlık vardı. Stada girdiği an Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamit Han'ın portreleri, gençlerin etrafını sardığı Erdoğan'a bakan koreograf açıldı. Meydanlara dolasın
3: bala. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce kişi stadı hınç hınç doldurdu. Programın başında Mehteran konseri vardı ve burayı dolduranlar da coşkuyla konseri dinliyor.
4: Abi ortam bayağı kalabalık. Biz de Ankara'dan 700 kişi beraber geldik abi totalde.
1: İlgi öylesine büyüktü ki Erdoğan yerine oturmakta dahi zorlandı. Tügbalı çocuklar fotoğraf çektirmek için sık sık önünü kesti. Cumhurbaşkanı da gençlerle yakından ilgilendi.
3: Nereden geldin?
5: İzmir.
3: Nasıl peki ortam?
5: Çok güzel.
3: Nereden geldiniz?
6: Konya Ilgın.
5: Heyecanlıyım. Çok güzel. Umarım bir sonraki yılda olur.
1: TÜGVA 6 haftalık süreçte Kur'an-ı Kerim derslerinden sportif faaliyetlere, eğitici ve sosyal etkinliklere kadar birçok genci bir araya getirdi.
7: Çocuklar için güzel bir etkinlikler yapıyor.
8: Ortam çok güzel.
9: Çok güzel, çok kalabalık. Çok iyi.
1: Final programında Celal Karatüre, Maher Zayn gibi isimler de sahne aldı.
0: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
10: Efendim, CHP'de parti için muhalefete yönelik disiplin süreçleri başladı. Özgür Özel'in yeni parti hamlesine rağmen bazı isimleri CHP'de bilinçli olarak tuttuğu iddiası genel merkezi harekete geçirdi. Belediye operasyonları ve muhalefet cephesindeki son gelişmeler şimdi ekranlarınıza geliyor.
0: Siyaset temiz insanların işidir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
11: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
12: Muhalefette kılıçlar resmen çekildi. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle yeni parti kurmasının ardından CHP içinde nöbetçi bıraktığı iddia edilen isimlerin üstü çizildi.
11: Hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız. Ahlaki bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır.
12: Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği iddia edilen en çarpıcı isimse İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin oldu.
11: Bu konuyla ilgili bir tartışma MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
12: Belediyelerde ise tam anlamıyla rüşvet ve yolsuzluk depremi yaşanıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk dosyasındaki ifadelere göre ise rüşvet pazarlıkları Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun Çankaya'da sahibi olduğu eğlence mekanında yapıldı. Masak kayıtlarında o mekandan Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına toplam 975 bin lira gönderildiği belgelendi.
13: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
12: Siyasi

0: Deprem Çankaya'ya da sıçradı. Belediye Başkan Vekili Haldun Güler ve meclis üyeleri CHP'den istifa edip yeni partiye geçti. Böylece 1989'dan beri ilk kez tam 37 yıl sonra Çankaya Belediyesi CHP yönetiminden çıkmış oldu. Uşak Belediyesi'nde patlak veren nitelikli dolandırıcılıksa yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu belediye başkanı Özkan Yalım'ın belediye şirketlerinde sigortalı gösterdiği şahısları kendi özel işletmelerinde çalıştırdığı belirlenmişti. Skandal operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Skandalların son adresi Kuşadası. Tutuklu Kuşadası Spor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, tutuklu belediye başkanı Ömer Günel'in kendisine para karşılığı imar izni verdiğini iddia etti. Zenginoğlu ayrıca cezaevinde kendisini ziyaret eden Bülent Tezcan'ın sessiz kal diyerek baskı yaptığını da öne sürdü.
1: ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski pilot Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı. Sahte kimlik kullanan ve sürekli kılık değiştiren FETÖ'cü o hainin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.
2: Şu anda Skorsiler Oteli'nin üstünde.
0: Suikast timinin son firari ismiydi. Tam 10 yıldır her yerde aranıyordu. Darbeci pilot Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalandı.
3: Adınız ne?
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı ama Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü, pilot Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
3: Adınız ne?
0: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist sahte kimlik kullanıyordu. Yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle operasyonun düğmesine basıldığı saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve 3 adet cep telefonu bulunduğu o telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. FETÖ'cü hainin yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
1: Ve Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Yaşta albayların terfileriyle görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel şura üyesi olarak ilk kez yer alacak.
4: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. TSK'nın yeni komuta kademesi şekillenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yaş toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

0: Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasasında infaz ertelemesi olması öngörülüyor. Buna göre cinsel taciz, tecavüz, çocuğa karşı işlenen suçlarla adam öldürme dışında kalan suçlarla birlikte örgüt üyeliğinden ceza alanların cezası ertelenecek. 3 yıl hak mahrumiyeti olacak.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde gündeme gelen çerçeve yasa için artık gün sayılıyor. Önümüzdeki hafta mecliste gündeme gelecek yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Yasa teklifinde örgüt üyeleri için infaz erteleme olması bekleniyor. AK Parti, DEM ve MHP'nin hukukçuları yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Metnin yazılmasından sonra teklif diğer partilere gönderilecek. Son temaslardan sonra teklif verilecek. Teklifte af olmayacak. Bir yıl süreyle geçerli olacak. Geçici çerçeve yasada örgüt yöneticilerine yönelik bir düzenlemeye yer verilmeyecek.
2: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
0: Edinilen bilgiye göre yasada infaz ertelemesi söz konusu olacak. Peki infaz ertelemesinin kapsamı nasıl olacak? Kimler yararlanabilecek? Örgüt üyeliğinden dolayı ceza alanların cezası ertelenecek. Örgüt üyeliğiyle birlikte cinsel taciz, tecavüz, çocuğa karşı işlenen suçlar, adam öldürme dışında suç işleyenlerin de infazı ertelenecek. İnfazı ertelenen kişilere 3 yıl süreyle hak mahrumiyeti getirilecek. Yani bu kişiler belirlenen sürede seçme seçilme, kamu görevinde bulunma, belirli meslekleri yapma veya yasal yetkileri kullanma gibi kanuni haklarından yoksun bırakılacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurul oluşturulacak. Güvenlik birimlerinden ve rehabilitasyon sürecini yürütecek bakanların temsilcileri yer alacak kurulda. Kurulun başkanını Başkan Erdoğan belirleyecek. Kurul süreci yürütecek.
1: Efendim, Temmuz ayı üretici ve market fiyatları açıklandı. Son veriler tarladan sofraya uzanan zincirde makasın ne kadar açıldığını bir kez daha ortaya koydu. Listenin zirvesinde %461,2'lik fiyat farkıyla havuç var. Üretici ile market arasındaki bu devasa fiyat farkında peki en önemli etken ne? Haberimizde bakalım.
3: Yerinden pazara gelene kadar 4-5 el değiştiriyor. Artı nakliyeler sana bana yansıyor.
4: Malı aldığımız komisyoncular var ya, işin içinde onlar olduğu sürece bu millet ucuz mal yiyemez.
5: Sebze, meyve ve bakliyat. Tarladan tezgaha giderken fiyatı katlandıkça katlanıyor, kazanansa sadece fırsatçı arıcılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin güncel verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat makası giderek açıldı.
6: Temmuz ayının zam şampiyonu %461,2 oranıyla havuç oldu. Üreticiden 11 liraya çıkan havucun fiyatı market raflarında 61 lira 73 kuruşa kadar çıkıyor.
7: Havuç kış mevsimi havuç olduğu için şu anda yavaş yavaş mevsimi bitiyor. Artık mecbur şu anda zam şampiyonu havuç olur. Talep çok oldu.
8: Kendi yaktı var, masrafı var, işçi parası var. Ondan sonra bunun kasa parası var.
6: Havucu %444,4 oranıyla elma takip ediyor. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın fiyatı yolun sonunda 102 lira 7 kuruşa kadar yükseliyor.
9: İşçilik çok biniyor, masrafı çoktur, nakliye paraları yüksek.
5: Bakliyatta da tablo aynı. 24 liralık yeşil mercimek markette 81 liraya, tarlada 17 lira olan kabaksa rafta 58 liraya satılıyor. Fiyat farkı neredeyse 3'e katlanmış durumda.
10: Sıcakların etkisinden dolayı mal az olduğu zaman illayim talep oluyor. Ondan sonra fiyatlar yükseliyor yani. Bizden ucuz alıyorlar, bizden daha pahalıya satıyorlar yani.
5: Yani üreticiden market rafına uzanan yolculukta en büyük payı aracılar alıyor. Peki kim bu aracılar?
11: Nakliyecisi, tüccarı, toptancısı, ihracatçısı, hal komisyoncusu, dağıtıcısı, marketi, marketin toptan satın alma şirketi derken aracı sayısı artıyor.
12: Tezgahlardaki fiyatlara baktığımız zaman üreticinin mağdur olduğunu düşünüyoruz.
1: Efendim, Efendim, yaz sıcakları ile birlikte serinlemek için tüketilen dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler uygun koşullarda

0: üretilip saklanmadığında çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlar özellikle hijyen kurallarına uyulmayan ürünlerin yaz aylarında ishal vakalarını artırdığına dikkat çekti.
1: Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Uzmanlar bozulan ürünler konusunda uyardı.
2: Dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte.
1: Çocukların en çok tercih ettiği soğuk lezzetler yanlış muhafaza edilmesi durumunda masum bir serinleme aracı olmaktan çıkıp hasta edebiliyor. Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, özellikle merdiven altı üretimlere ve tekrar dondurulan ürünlere karşı aileleri uyardı.
2: Özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor. Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içindeki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organlara zarar verme ihtimali var. Mideyi bozma ihtimali var. Karaciğerde sıklıkla hasar verme, yağlanma yapma ihtimali var. Bu nedenle çok dikkatli olmalı. Bunları tüketirken kaynağın nereden geldiğini çok iyi bilmeli, çok iyi takip etmeliyiz.

0: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi ise yaralandı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3,47 milyar euroluk yeni desteği açıklarken, Kiev yönetimi Rusya'nın balistik füzelerine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot istiyor.
1: Rusya füze yağdırdı. Kiev alevler içinde kaldı. Rusya-Ukrayna hattında muhtemel bir müzakere masası beklenirken saldırılar daha da şiddetlendi. Rus balistik füzeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu onlarca sivil yaralandı.
2: İnsanlar öldürüldü. Olay yerine geldiğimde çok sayıda kişinin cenazesini gördüm. Dehşet vericiydi. Burası bir konut binası ve yıkımın boyutunu görüyorsunuz.
1: Saldırının şiddetiyle vurulan binanın ilk katları çöktü. Çevredeki araçlar da zarar gördü. Hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Kiev'de gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 35 füze ve 185 İHA ile saldırdığını açıkladı. Savunma sistemimiz yetersiz olduğu için bu füzelerden yalnızca birini düşürebildik ifadesini kullandı. Rusya ise Ukrayna saldırıları nedeniyle büyük zarara uğradı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın en büyük online perakendecisi Whitebury'sin depolarını hedef aldı. Saldırılar Rus şirkete 1,5 milyar dolardan fazla hasar verdi. Depolama kapasitesinin yaklaşık %10'u kullanılamaz hale geldi. Avrupa Birliği Ukrayna için 3,47 milyar euro değerinde yeni bir yardım paketi açıklasa da Ukrayna, Rus balistik füzelerine karşı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ediyor.
0: Efendim, İspanya'nın Ceuta kentine yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin akın etmesi Avrupa'da siyasi kriz yarattı. Avrupa Birliği ülkelerinde peş peşe kararlar alınırken, sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmen sayısı 67'ye ulaştı. 50 bine yakın göçmen ise Fas'a geri gönderildi.
1: Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı. İspanya kıta ülkelerine tepki gösterdi. Fas'tan binlerce kişi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine bir anda akın etti. Kimileri yüzerek, kimileri ise karayoluyla sınırı aştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez göçmen akınını İspanyol topraklarının ihlal edilmesi olarak nitelendirdi.
3: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin

0: geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
1: Sınırı geçenlerin sayısı 60 bini bulurken İspanya İçişleri Bakanlığı göç yolunda 70'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya bölgeye asker göndererek durumu kontrol altına almaya çalıştı. 48 binden fazla göçmen Fas'a geri gönderildi. İspanya yeniden olası bir göç akınına engel olmak için Ceuta'ya yüzer deniz bariyeri kurdu. Kentte yaşananlar Avrupa'da siyasi krize neden oldu. İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmalarını bir ay süreyle askıya aldığını duyurdu. Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. İspanya ise tepkili. İspanya Başbakanı Sanchez, von der Leyen'a bir mektup göndererek Avrupa Birliği'nin Ceuta krizinde yeterli dayanışma göstermediğini söyledi. Yanlış bilgilendirme, ön yargılar ve dar siyasi hesapları eleştirdi.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülke hapishanelerinde ağır koşullarda alıkonulan Filistinli bir kadın esirin hücresini bastı. Kadına cezaevi koşullarını soran Ben-Gvir, kötü yanıtını alınca burası otel değil diyerek alay etti.
3: Burada durumlar nasıl?
4: İyi değil, hiç iyi değil.
3: Neden iyi değil?
4: Burası insanı depresyona sokuyor ve psikolojisini bozuyor. İyi yemek yok, su temiz değil. Bizi dışarı çıkarmıyorlar, hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar.
3: Bak, ben su olduğunu görüyorum. Yemek daha iyi olmak zorunda değil. Burası bir otel değil sonuçta.
1: İnsanlık dışı koşullarda tutulan Filistinli kadının hücresine baskın düzenledi. Cezaevi şartlarından yakınan kadına alaycı sözlerle karşılık verdi.
4: Burası insanı depresyona sokuyor ve psikolojisini bozuyor. İyi yemek yok, su temiz değil. Bizi dışarı çıkarmıyorlar, hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar.
3: Bak, ben su olduğunu görüyorum. Yemek daha iyi olmak zorunda değil. Burası bir otel değil sonuçta. İsrail'e zarar vermeye çalışan, suç işleyen herkes bunun bedelini öder.
1: İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, ırkçı provokasyonlarını sürdürüyor. İşgalci bakan bu kez cezaevinde zorla tutulan Filistinli bir kadını hedef aldı. Hapishane koşullarının ağır olduğunu belirten kadına küstahça sözler sarf etti.
3: Hayır, suç işleyen biri dersini almalı. Özellikle de İsrail halkına karşı işlenen bir suçsa. Burası otel değil. Eskiden otel havası vardı. Ama artık otel değil. Artık otel günleri bitti. Burada otel yok. Burası İsrail devleti.
1: Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre İsrail cezaevlerinde 350'si çocuk ve 84'ü kadın olmak üzere 9600'den fazla Filistinli esir bulunuyor. Açlık, ağır işkence ve sağlıksız koşullarda tutulan esirlerden onlarcası kötü muameleler nedeniyle hayatını kaybetti.
2: Efendim, İtalya'nın Napoli şehrinde dün akşam deprem paniği vardı. 4,7 büyüklüğündeki deprem beklenmedik seviyede yıkıma yol açtı.
5: Depremin büyüklüğü 4,7, şiddeti ise çok daha fazlaydı. Afetin merkez üssü Napoli'nin batısındaki Campi Filigrei bölgesi.
6: Çok korktuk çünkü sarsıntı çok kuvvetliydi. En çok da çocuklar korktu. Deprem durunca hemen kendimizi dışarı attık.
5: Dağılan evlerinden kaçıp sokağa çıkanlar karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Sarsıntı Napoli'de son 40 yıl içinde meydana gelen en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. 21 kişi yaralandı.
7: Yamacın çökmeye devam etme riski var. Çok tehlikeli.
5: Napoli ve çevresinde pek çok tarihi yapı ve bina ağır hasar aldı. Bazı araçlar molozların altında kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle de çok sayıda mahalle karanlığa gömüldü.
2: Şarkıcı Çelik Erişçi, bir yakınını ziyaret ettiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına övgü dolu sözler söyledi. Devlet hastanesindeki ilgiden etkilendiğini belirten sanatçı, doktorundan personeline kadar herkese teşekkür etti. Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım dedi.

0: ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
1: Şehir hastanesinde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini bu sözlerle dile getirdi.
0: Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
1: Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Aldığı hizmetten etkilenen sanatçı tüm personele teşekkür etti.
0: Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
1: Çelik hastane çalışanları için konser verebileceğini de söyledi.
0: O hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
1: Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı da paylaşımına destek verdi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül okullardaki mescit projesiyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Gül okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi.
3: Olağanüstü bir memnuniyet ortaya çıktı. Öğrencilerimizin memnuniyeti ortaya çıktı. Öğretmenlerimizin memnuniyeti ortaya çıktı.
1: Okullara yapılması planlanan mescit konusuna değindi. Bu eksiklik kısa sürede tamamlanacak dedi.
3: İnşallah çok kısa süre içerisinde İstanbul'umuzda bu sorunu gündemimizden çıkartmış olacağız.
4: İstanbul'da okuyan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ve ibadetlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için okullardaki mescit projesiyle alakalı İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
1: Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti.
3: Velilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin böyle bir talebi bizlere geldi. Çok sayıda talep geldi. Nedir sorun? Sorun şu. Okullarımızda belli ölçüde mescitlerimiz vardı. Önemli bir kısmında vardı. Fakat cuma namazı kılınabilmesi için ölçeğin biraz daha büyük olması lazım. Standardının daha düzgün olması lazım. Geçmişte okullarımızın fiziki altyapıları daha kötüydü. Son yıllarda yapılan yeni okullarla, yapılan yeni projelerle okullarımızın fiziki standartları yükseldi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkınca, yeni okullarımızın fiziki standartları daha da iyileşince, sadece derslik değil, sosyal donatılar da en az derslik kadar gündemimize gelince, kütüphaneler, laboratuvarlar, spor salonları, konferans salonları ve cuma mescitleri de böylece gündemimize geldi.
1: Vali Gül, okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi.
3: Hiçbir ayrım yapmıyoruz efendim. İnsan olan her yerde bu ihtiyaç, çocuk olan her yerde bir ihtiyaç, öğretmen olan her yerde bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla da ihtiyaç olan yerin özel olması, kamu olması ya da işte herhangi bir sivil toplum kuruluşunun olması bir şeyi değiştirmez. Her okulu tabiri caizse terzi usulü kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Okulda hiçbir yer yoksa, dönüştürülemeyecekse yapılabilecek bir şey yok. Ama biz 80'lerden %19'lara ikili eğitimi düşürmüş bir şehiriz. Bu şu anlama geliyor. 3 vakte kadar yeni okullarımız yapıldığında, yeni okullarımız hizmete girdiğinde fiziki kapasitesi uygun olmayan yerlerde de bir rahatlama olacak. Oralarda da bu hizmeti vermiş olacağız.
2: Sevgili izleyenler, yeni cezalar trafikteki şiddet olaylarını azalttı. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir. Dolayısıyla bundan sonra vatandaşımızın daha dikkatli olacağından eminim dedi.
5: Görüyorsunuz, bana saldırıyorlar. Sileceğimi kırıyorlar.
1: Trafikte şiddet olayları azaldı.

0: Bunu da yeni cezalar getiren trafik yasası sağladı.
1: Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir.
0: Trafikte kural ihlallerinde cezaları artıran yasa 27 Şubat 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya aracından inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanıyor. Araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor. Sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuluyor.
1: Şiddet olaylarının geçen seneye göre %50 oranında azalmış olması, bu istatistik bizim için çok önemli.
0: Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, trafikte şiddetin tamamen sona erdirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesinin önemine de değindi.
1: Artık insanlar bir de sosyal medyada özel çekimler de yapıyorlar. Hadi in bakayım, hadi in de bir ceza ye bakayım falan diye. Bu aslında toplumda büyük fayda sağlıyor.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Alevlerin yükseldiği adres bu kez Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ydı. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan gün boyu müdahale sürdü. Yangınla mücadele edilen bir diğer kentte Antalya'ydı. Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu görüntülerde Kumluca'da kayda geçti. 60 hektarlık alanın küle döndüğü yangına peş peşe sıralanan tomalar böyle müdahale etti.
4: Ayı popülasyonu arttı, artışı da devam ediyor.
3: Yayla evlerine giriyorlar, köylerin etrafında geziyorlar. Karadeniz'de ayı popülasyonu her geçen yıl artıyor, uzmanlarsa uyarıyor. Bir an evvel önlem alınmalı.
4: Türkiye'de yılda ortalama 2 kişinin ayı saldırısında öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığını görüyoruz.
5: Yani ben gördüm, yanlış geldi.
6: Abi makas atma falan yok. Oturduğun çarpmamışsın ortasına gel.
3: Bursa'da tamir için bırakılan müşterinin aracıyla trafiğe çıktı, makas atarak ilerlediği sırada polise yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.
7: Ara sahibi gelmedi takdirde bağlamak zorunda kalacak. Ondan dolayı soruyorum.
8: Araç kimin?
3: Yavru Yunus yolunu kaybetti, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balıkçı barınağına girdi. Barınakta mahsur kalan Yunus'u bir balıkçı kuyruğundan yakalayıp tekneye çekti. Yavru Yunus açık denize bırakıldı.
2: Efendim, farklı renkte gözleriyle ün kazanan Van kedileri koruma altında. Van kedilerini görmek isteyenler ise Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne akın ediyor.
9: Özellikle yaz ayındaki tabii yoğunluk farklı olmak üzere ortalama günlük 600 ile 800 arasında misafir ağırlıyoruz. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek şehrimizden olmak üzere yani her tarafta misafire ev sahipliği yapıyoruz.
0: Kabarık kuyruğu, parlak tüyleri ve büyük dikkat çeken gözleri. Farklı göz renkleriyle ünlü Van kedisi kentin önemli değerlerinden. Van 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde özel tür kedi koruma altına alındı.
10: Van kedisi, aslan yürüyüşü, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle dikkat çekiyor.
9: Gerek hem idari personellerimiz hem de işçi arkadaşlarımız var. Sabah 8'den itibaren ta saat mesai bitimine kadar belli periyotlar arasında gerek temizlikleri, gerek kum mama bakımı olmak üzere bu hizmetler ifa edilmektedir eğitim merkezimizde.
0: Van Kedi Villası yaz tatilinde misafirlerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler Van Kedisi'ne yoğun ilgi gösteriyor.
11: Çok merak ediyordum gerçekten. Yani gelmek istiyorduk ama bir türlü fırsat bulamadık gelmek için. Nasip oldu geldik, kedi görüyoruz, besliyoruz.
12: Burayı çok beğendim, kediler çok tatlı. Mama verdik yani veriyoruz. Çok tatlılar, buradan fotoğraf da çekebiliyoruz, çok güzel.
0: Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, kedileri yakından sevme ve merkezin yetkililerinden bilgi alma fırsatı buluyor.
13: Nereden geldin?
12: Siirt'ten geldim.
13: Van kedisini ilk defa mı görüyorsun?
12: Evet, çok merak ediyordum. İlk defa görüyorum. Çok güzel.
13: Ne özelliği var?

0: Renkleri iki renk farklı gözleri. Göz renkleri farklı. Van kedisini ilk defa mı görüyorsun?
1: Evet abla, çok güzeller.
0: Beğendin mi?
1: Beğendik abla.
0: Peki en çok merak ettiğin neydi?
1: En çok merak ettiğim gözleriydi abla.
2: Trabzon'un meşhur vakfı Kebir Ekmeği'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Peki vakfı Kebir Ekmeği nasıl yapılıyor? Lezzetinin sırrı ne? Ayrıntıları haberimizde izleyelim ve akşam ajansını da böylece noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Trabzon'un önemli lezzetlerinden Vakfı Kebir Ekmeği Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili yolunda. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Vakfı Kebir Ekmeği yalnızca bir ekmek değil, yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğin sofralara yansıyan hali.
4: Trabzon dışında da çalıştık daha önce ama böyle ekmek çıkmıyor yani, bu Trabzon'a özel bir ekmek.
5: Yani buranın suyu...
4: Evet, suyu ve havası fark ediyor, evet.
3: Peki bu lezzet nasıl yapılıyor?
5: Tabii Vakfı Kebir ekmeği öyle kolay yapılmıyor. Diğer ekmeklerden çok farklı özellikleri de var. Ama yapım aşamasından sonra tabii ki o taş fırında odun ateşinde uzun sürede pişiyor. Ve gördüğünüz gibi kesinlikle piştikten sonra uzun bir süre bayatlanmıyor. Nedeni ise mayası.
4: Önce hamuru kazanımızda yoğuruyoruz. Ekşi mayasıyla falan beraber. Ondan sonra orada bir saat, bir buçuk saat beklettikten sonra bu tekne...
5: Sadece orada bir buçuk
4: saat. Evet, orada bir buçuk saat bekliyor. Ondan sonra burada teknemizi alıyoruz ve burada da bir buçuk saat bekliyor. Evet, mayasını güzelce alsın diye. Ondan sonra kesim işlemine başlıyoruz.
5: Kesiyor.
4: Ondan sonra güzelce kestikten sonra şeklini veriyoruz ve pasalarımıza koyuyoruz. Bir saat falan beklettikten sonra fırının yanmasını bekliyoruz. Ondan sonra atım işlemi başlıyor ve içeride bir buçuk saat.
5: Etti 4,5 saat.
4: Evet. Bir buçuk saat bekledikten sonra piştiği zaman dışarı atıyoruz ekmeğimizi.
3: Vakfı Kebir Ekmeği Karadeniz'in yayla kültürünün yaşam biçiminin de bir simgesi.
6: Yüzyıllar önce yaylacılık dolayısıyla, yani yayla yolları uzun olduğundan dolayı taş fırında yapılan uzun süreli dayanıklı olması sebebiyle böyle bir şeye başvurulmuş ve yıllardır da devam ediyor.
5: Bu ekmeği pişirmek tam 4,5 saatinizi alabiliyor. Trabzon'un Vakfı Kebir Ekmeği Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Trabzon'un ilk AB tescilli ürünü olması hedeflenen ekmek için resmi değerlendirme süreci de başladı.
6: Tescilli ürün olması bizim için tabii ki şey, zaten nasıl diyeyim, ya dünyada duyulmuş zaten. Onun için yani yurt dışından bile isteyenler oluyor ekmeğe.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yükün dijital dönüşümüyle bilişim uzmanları yetiştiriliyor. Yükten yapılan açıklamaya göre Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknoloji bölümünde öğrenciler, laboratuvar uygulamaları, proje tabanlı dersler ve sektör işbirlikleriyle desteklenen eğitim modeli sayesinde teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüyor. Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışı, öğrencilerin mezun olmadan

0: önce sektör deneyimi kazanmasına katkı sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen bölüm başkanı Dr. Erkan Uçar, teknolojideki değişimin her sektörde bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün kurumların dijital altyapısını yöneten ve iş süreçlerini teknolojiyle buluşturan çok disiplinli bir alan olduğunu aktardı. Bilişim sistemleri uzmanlarının yazılım geliştirmenin yanı sıra veri analitiği, bilgi sistemleri yönetimi, proje yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendiğini bildiren Uçar, bunun mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkanı sunduğunu kaydetti. Uzmanlarca bu alandaki istihdam ihtiyacının gelecekte daha da artacağı belirtildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'de yılda ortalama 2 kişinin ayı saldırısında öldüğünü, birçok kişinin de kalıcı yani vücudunda hasar kalarak yaralandığını, yani kol bacak yok, kafasının yarısı yok şeklinde yaralandığını görüyoruz.
3: Bilim insanları Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ayı popülasyonunu mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda ayıların popülasyonunun arttığı tespit edildi.
2: Ayı popülasyonu arttı, artışı da devam ediyor. Biz bunu dilimiz döndüğünce yıllardır söylüyoruz. Arttığını da gerek doktora çalışmaları, gerekse münferit çalışmalar, proje çalışmaları yaptığımız sayımlarla, yani ayı sayımları, ayı envanterleriyle beraber de ortaya koyuyoruz zaten.
3: Uzmanlar ayıların aç oldukları için değil, sayılarının çoğalmasından dolayı şehirlere indiğini belirtiyor.
2: Efendim ayılar kırsalda aç kaldı deniliyor. Doğru değil bu. Ayıların daha çok otlak alanı var bugün dağlarda, kırsalda. Çünkü ayı çoğunlukla otobur da bir hayvan. Yani et yemiyor, kuzu eti yemiyor. Ayı %10 en fazla diyelim, yani yaklaşık olarak etoburdur. Bitkisel beslendiği yerde de baktığımızda dağ taş ot dolu. O ayı niye kalkıp oradan sahil yoluna iniyor veyahut da ilçe merkezine iniyor? Popülasyon arttığı için.
3: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şadan Başkaya bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Başkaya, kontrollü avcılık veya bilimsel çalışmalarla hayvanların korunacağını, ayı saldırılarının önleneceğini söyledi.
2: Romanya, Avrupa Birliği'nin burnunun dibindeki bu ülke ayı 250-300 tane avlatıyordu. Sonra yasaklandı ayı avı. İşte Avrupa Birliği'nin baskılarıyla, ama bir iki ciddi saldırı sonrasında şu anda 500 kota verdiler. 500 tane ayının avlanmasına izin çıktı. Veya gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri kara ayıdan 40-50 bin arasında avlıyor. 48 bini buluyor, 50 bini buluyor. Bizim boz ayı dedikleri Ursus Arctos, bizim ayı dediğimiz Türkçesindeki türdense 1000-1500 tane avlatıyorlar.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Göçmen akını Schengen bölgesinde krizi derinleştiriyor. İtalya göç krizi nedeniyle İspanya ile Schengen'i durdurdu. Göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmesi nedeniyle İtalya'dan tarihi bir adım geldi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Kararla İspanya ile İtalya arasında hava ve deniz yoluyla seyahat edenler pasaport kontrolünden geçecek. Schengen muafiyeti geçici olarak durdurulurken güvenlik denetimleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Roma yönetimi Fransa ile de sınır tedbirlerini sıkılaştırdı. İki ülke mevcut polis işbirliği anlaşmaları kapsamında kara sınırlarındaki kontrollerin güçlendirilmesi konusunda uzlaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kararın Avrupa sınırlarını korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu söyledi. Tajani, yaşanan göç dalgasının Avrupa Birliği sınırlarının ortak sorumlulukla korunması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kontrolsüz göç ve terör tehdidine karşı tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: İyi akşamlar. akşamlar, hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu hafta sonu çok kritik. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran için bu kez altyapıyı hedef alacağız. Tüm enerji tesislerini yerle bir edeceğiz uyarısı yaptı ve bu hafta sonu için aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a bu düşük ölçekli saldırıların artması bekleniyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim devam ederken bu kez İspanya'nın ihtilalini konuşmaya başladı dünya. Çünkü bir göçmen istilası olduğuna dair bazı görüntüler paylaşıldı. Sonra bu görüntülerin aslında bir İsrail oyunu olabileceğine dair de bazı iddialar var. Hepsini konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Askeri stratejist Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe. Ali Fuat Hocam hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Orta Doğu uzmanı gazeteci Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, merhaba hanım, sağ olun.
6: Çok teşekkür ederim. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ederim. Ve akademisyen Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger. İrfan Hocam hoş geldiniz.
10: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
6: Çok teşekkür ederim. Şimdi önce bu İspanya'daki gelişmeleri anlatayım. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki şehri Seuta'ya son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçiyor. Burada görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu, çok paylaşıldı ama son gelen rakamlarda bu göç edenlerin, göçmenlerin 67'sinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Tabii orada bazı müdahaleler de oldu. İspanya güvenlik önlemlerini artırdı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tamamen tansiyon yükseldi. Hatta İtalya ile İspanya bir serbest ticaret anlaşmasını konuşuyordu ki burada biraz daha işte şehir değiştirir gibi ülke değiştirmek de bu işin içinde. Pasaport kontrolünüz olmadan İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'ya geçebiliyordunuz ama şimdi İtalya ilk hamleyle bugün bunu askıya aldı. Önce bu pasaport kontrollerini getirdi. Hatta olay o kadar büyüdü ki iş İspanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkarılma tartışmasına kadar gelmiş durumda. Çatışmalar olacağına dair bazı Avrupa basınında söylemler var. İspanya Schengen vizesinden çıksın, Schengen bölgesinden ayrılsın diyenler oldu. Derken nereden çıktı bu olay diye konuşulurken işin arkasında yine tanıdığımız bir ülke İsrail. Neden? Çünkü İspanya zaten bu süreçte Gazze'de yaşananlara en çok ses çıkaran Avrupa Birliği üyesi ülkeydi. Hatta zaman zaman Pedro Sanchez'in de hedef aldığı iddia edildi. Eşinin biliyorsunuz pasaportuna el konulmuştu. Buraya NATO'ya da gelemedi. Denildi ki bu göç işinin arkasında aslında İsrail var. Ama tabii bu bir kurgu mu? Yoksa gerçekten böyle mi? Bunu destekleyen argümanları biraz daha konuşacağız. Yani gerçekten acaba bir arka planda yürütülen tırnak içinde burada yazdığı gibi tezgah mı yoksa gerçekten böyle bir şey olabilir mi? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun bir paylaşımı var. Bu da eski bir paylaşım. 25 Mayıs 2019 tarihinde yapıyor bu paylaşımı ve diyor ki sevgili Araplar ve Müslümanlar, işgal altındaki Arap ve İslam topraklarını kurtarmak için ne bekliyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç diyerek aslında bu bölgedeki yerleri işaret ediyor ve diyor ki aslında bunlar Avrupa'nın sizden aldığı, çaldığı topraklardır. Gidin ve kendi topraklarınızı geri alın. Bu İsrail-İspanya kavgası büyürken bir başka açıklama İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinden geliyor. O da diyor ki İsrail'e sürekli ders vermeye çalışan İspanya göç politikalarının yol açtığı kriz nedeniyle bu bölgede olağanüstü hal ilan etti. İspanya bize ders vermeden önce Afrika'da hala neden sömürge bölgeleri bulundurduğunu dünyaya açıklamalı diyor İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi. Hemen arkasından da bu iddiaların üstüne İspanya Ulaştırma Bakanı da dedi ki görünen o ki her şey giderek daha net hale geliyor. Yani aslında bunlar bir söylem değil. Gerçekten bu olabilir. İrfan Kayılger, sizi hemen böyle almak isterim. Artık şu zamanda hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığı da çok net görülüyor. Nereden çıktı bu kriz? İspanya'nın bu sorunla karşı karşıya kalmasını İsrail ve Amerika mı istedi?
10: Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin 25'i Schengen bölgesinde, 4 tane EFTA ülkesinde Schengen bölgesinde, toplam Schengen bölgesi 29 üyeden oluşuyor. İspanya'da Schengen bölgesinde. Şimdi Cebeli Tarık'ın Afrika bölümünde Sueda bölgesi var. Orası hukuki bakımdan İspanya toprağı. Buraya yönelik olarak bir mülteci akını bulunuyor.

0: yönlendirmeyle vücut bulduğu anlaşılıyor. Arap Baharı döneminde Avrupa'nın tamamına yönelik kavimleri göçü şeklinde mülteci akınına tanık olduk. Dört kanaldan Avrupa'ya mülteciler ulaşmaya çalıştılar. Cebeli Tarık'tan, sonra İtalya Çizme'den, Yunan adalarından ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği bunları durdurmak için kapsamlı bir programı uygulamaya soktu. Şimdi burada yeniden büyük ölçüde İsrail'in, Netanyahu'nun yönlendirmesiyle Fas'taki kalabalıkların Afrika kıtasında olan bölgeye sevk edilmesi ve böylece Avrupa Birliği içerisinde bir gerilim, ikilik yaratılması amaçlanıyor. Neden İspanya'yı hedef alıyorlar? Çünkü İspanya'nın başbakanı Sanchez uzunca bir süreden beri İsrail Filistin ittifakında aslında çok objektif ve kararlı bir duruş ortaya koyuyor. Bunu nerede gördük? Gazze Savaşı esnasında İspanya İsrail'in eylemlerinin Birleşmiş Milletler'in temel metinlerine aykırılığını dile getirirken gördük. Soykırım suçu, savaş suçu olarak güçlü biçimde Avrupa Birliği içerisinde İsrail karşıtı faaliyetleri İspanya adeta yönlendirdi. Diğerlerini de önemli ölçüde etkiledi. 80. yıl Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında yine İspanya'nın ve İrlanda'nın bir takım ülkelerin Avrupa'da hassasiyetiyle Filistin lehine pozisyon alındı.
1: Tabii.
0: Devletler Filistin'i tanınması, tanımaya karar verdiler.
1: Tabii, ilk defa
0: bütün bunlardan mütevellit bir ders verilmesi,
1: hocam, nasıl bir
0: zora sokulması
1: bu? Yani
0: öngörülüyor.
1: Bunu nasıl mesela buradaki göçmenleri nasıl kışkırttılar? Nasıl bir plan bu aslında işin arka tarafında?
0: Şimdi siyasi saikle yani mülteci olarak başvuru yapan, sığınmacı olarak başvuru yapanları genel olarak Avrupa Birliği engelliyor. Bunun için bir takım fiziki altyapılar da kurdu. Teknik bakımdan Frontex mesela işte bir polis teşkilatı da oluşturdu. İspanya'nın biraz daha insancıl bir yaklaşımı var. Kendisine dışarıdan siyasi saikle gelen, ekonomik saikle gelen mültecileri diğerlerine kıyasla biraz daha onlara müşfik davranıyor. Bundan mütevellit.
1: Kuzey ülkeleri gibi değil.
0: Bundan mütevellit İspanya'ya bir yoğun mülteci akını, sığınmacı akını olması halinde Yunanistan'ın yaptığı gibi İspanya'nın bunları engellemeyeceği düşüncesi zaten hep gündemde. Fakat bunun siyasi bir karar olduğu da gayet açık. Çünkü Netanyahu birden çok açıklamasında, konuşmasında Sanchez'i yapmıştı, itham etmişti.
1: Tehdit ettiler.
0: Unutmayın dedi, şunu tabii, unutmayın dedi. Madrid'de bombalar patladı, işte metroda bombalar patladı. Bunun faturasını ödersiniz. Güçlü biçimde uluslararası alanda Filistin davasına işte destek vermenizden mütevellit biz bunun takipçisiyiz şeklinde açıklamalar yaptı. Acaba yani bu Afrika kıtasındaki Fransız toprağına yönelik olarak Fas'taki halkın buraya yönlendirilmesi bir siyasi saikle yapılan İspanya'yı Başbakan Sanchez'i zora sokma operasyonu mudur? Böyle olduğu anlaşılıyor. Fakat İspanya'nın herhangi bir şekilde bundan mütevellit Schengen bölgesinden çıkması, Avrupa Birliği'nden çıkması gibi şeyler söz konusu olmayacak. Burada tabii ki diğerleri İspanya'ya hassasiyetlerini, yükümlülüklerini hatırlatacaklar. Fakat bu yapılanmadan mütevellit, Schengen yapılanmasından mütevellit bir geri adım olması söz konusu değil.
1: Ama hocam İtalya'nın da işi hemen askıya alması da biraz soru işareti. Daha dün bir bugün iki mesela ne oldu? Zaten siz o kadar yani Trump'la kavga ediyorsunuz İtalya'ya baktığınızda. Neden hemen böyle bir şeyi askıya almak? Çünkü çok Yani bu kadar komşunuzla böyle bir şeyin olması biraz soru işareti gibi geldi bana.
0: Önceki zamanlarda da oldu. Mesela pandemi döneminde de normalde Avrupa ülkelerinde içeride sınır kontrolleri yok. Yani kişiler ve mallar serbest dolaşıyor. Fakat 2020 yılında bir takım ülkeler sınırları kapattılar. Özellikle o dönemde sağlık malzemelerinin intikalini falan engellendi. Yine bazı ülkeler sınırları dikenli telle falan kapattılar. Şu an itibariyle Schengen ülkeleri arasında bundan mütevellit bir iç sınırların kapanması söz konusu değil. Fakat bunları zaman zaman hükümetler gündeme getirirler. Burada hakikaten İspanya'nın Avrupa Birliği'ni önemli ölçüde yönlendirdiğini de gördük. Geçen sene Eylül-Ekim aylarında 10-12 civarında Avrupa Birliği üyesi devlet Filistin'i tanıma kararı aldı. Bundan mütevelli tehditte bulunmuştu.
1: Bir şey
0: Netanyahu.
1: Söyleyecek abi Ali Fuat Gökçe. Buyurun.
2: Ben de bir şey söyleyeyim. Buyurun, Merve Hanım, bu olay bu şekilde 800 tane faslı aynı anda bölgeye gidiyor. Yani bunun hepsinin aynı anda toparlanıp gitmesi tesadüf değil.
1: Bir tesadüf de, değil de şimdi nasıl? Yani şimdi bakın, ben de soruyorum nasıl mesela?
2: İşte Fas kralının da Fas yönetiminin de bilgisi olmadan bunun o bölgede 800 kişi deseniz 20 otobüs eder 40'ar kişilikten. Hepsi otobüs olmadığını düşünün. Minibüslerle de düşünün. Bu kadar adamı toplayacaksınız belli bir yerde ve bunları denizden yüzmesine orada teşvik edeceksiniz. Bunun arkasında Fas hükümetinin muhtemel, tabii benim tahminim bu. Yani bir şeyi var. Neden var işte? İşte ona geleceğiz. Bakın İspanya Başbakanı
1: 800 dediğiniz rakam nedir?
2: Tamam. 800.
3: 27 bin kişi geçmiş hocam.
1: 800 hocam
3: kişi,
1: 800 değil 60 bin kişiden
3: 27 bin 49 bin
2: ya, ya da 60 bin kişi 800 kişi yüzerek geçmeye dediler. 60 bin kişi dediğimiz zaman da daha da fazla bir insan.
1: Kaçı geçti bilmiyoruz ama
0: işte zaten kara sınırı var. Yani yüzerek geçilen bölümler de var.
1: Var işte.
2: Ya bu insanların 60 bin de olsa bu insanların bir araya getirilmesi, o sınıra götürülmesi, kara sınırına götürülmesi, denizden bunların sevk edilmesi mutlaka bir planlı, hazırlıklı
1: hocam,
2: bir şey.
1: Ben de onu soruyorum. İşte neden bakın, ve nasıl?
2: Bakın nedenini söylüyorum. Heh. Şimdi bir, geçen hafta İspanya Başbakanı Cezayir'i ziyaret etti. Fas'la Cezayir arasında sıkıntı var. Doğal gaz alımı, petrol alımı gibi sorunlarla İspanya Başbakanı Sanchez Cezayir'le anlaşma yaptı geçen hafta. Fas'la Cezayir çatışıyor bu konuda. Yani aralarında bir sıkıntı var. İkincisi, şunu unutmayalım. 1492'yi unutmayalım. Orada bir kararnameyle Yahudiler İspanya'dan kovulmuştu. Şimdi yine bir başka sebep, işte İspanya Başbakanı Sanchez'in biraz önce hocamın da söylediği gibi Gazze, İran olaylarında ABD ve İsrail karşıtı politika izlemesi. Şimdi bunlar sebepler. Peki bunu kim organize etti? Şimdi bunların hepsinin sebebine baktığımızda Fas hükümetinin de ABD ve İsrail olan ilişkisine baktığımızda Fas hükümetinin bakın hepsi oraya gidiyor. Sanchez'in politikaları, Gazze, İran politikaları, Fas hükümetinin İran, İsrail ve ABD'ye yakınlığı, İspanya'nın daha önceden Yahudileri 1492'de kovması ve aynı zamanda Sanchez'in Cezayir'e yakınlaşması işte tam da Fas hükümetini harekete geçirecek bir kıvılcıma gerektiriyor.
1: Tamam hocam siz şu an siyasi sebeplerini anlattınız. İşte bunlar, ben bu işin buyurun Mete Bey. Ben bu işin biraz bu nasıl oldu?
2: İşte
1: bunu kim harekete geçirdi?
2: İstihbarat örgütleri.
1: Buyurun Mete Bey buraya gelin böyle
3: şimdi,
1: gelin. Buyurun.
3: Şöyle ben naçizane size destek olayım. Şimdi kısaca 19. yüzyıldan beri burası İspanyol sahrası denen bir bölge. Fakat 1975'te İspanyollar çekilirken Britanya ile 3 ülke bir anlaşma imzalanıyor. İspanyollar çekildikten sonra Fas'tan da 1975'te Yeşil Yürüyüş adını verdikleri 300 bin kişinin yaklaşık katıldığı bir yürüyüşte aynı bölgeye Faslılar giriyor. Şimdi buradaki temel mesele Batı Sahra meselesi Fas için. Bunu anlatmamın sebebi Cezayir ile Fas arasındaki gerginliğin sebebi burada Polisario denen Elhamra ve El Oro gibi Arapların da yaşadığı bir bölge var. Cezayir buranın Polisario yani Demokratik Sahra Cumhuriyeti adı altında tanınma girişimini destekliyor. Buradaki kriz Fas'ta Batı Sahra bölgesinin kendi egemenliğinde olduğunu iddia ediyor. Şimdi bizi parçalar birleştiriyor, nereye götürüyor? Hı hı. İsrail Fas'ın Batı Sahra bölgesini Fas'ın egemenliğinde, Rabat'ın egemenliğinde tanıyan ülke. Fas da bunun karşılığında İsrail'le İbrahim Anlaşmaları imzalayan ve diplomatik, ekonomik, askeri savunma işbirliğinde bulunan hemen hemen tek kudretli Arap ülkesi. İsrail Fas üzerinden Arap coğrafyasına bir meşruiyet elde ediyor ki Fas'ın İsrail aleyhinde hiçbir karar aldığını ya da aleyhinde hiçbir yerde durduğunu göremezsiniz. Hı hı. Buradaki mesele, geldik İspanya'ya. 1975'te İspanya çekildikten sonra buraya pek bulaşmak istemedi. Fakat sol koalisyonlarının İsrail'de gelmesiyle beraber, Pedro Sanchez'i kastederek söylüyorum, ABD savaş uçaklarının İspanya'daki üslerde konuşlandırılmaması, Gazze soykırımı, Filistin devleti aleyhindeki tüm çalışmaları İspanya'nın bloke etmesi, geçtiğimiz günlerde Küba ya da Latin Amerika kökenli cumhuriyetçi senatörlerin ABD kongresinde İspanya aleyhinde kanun maddesi, yasa teklifi çıkartmak için çaba göstermesine sebebiyet verdi. Atlantik dışı bu siyaset, başta Amerika'yı da dahil olmak üzere, İsrail'i ciddi anlamda rahatsız ediyor. Burada %99.9 Mossad'ın, İsrail'in Fas hükümetiyle işbirliği ve Fas istihbaratının,
1: evet,
3: muhtemelen bazı bu Faslılar üzerinde organize olarak bunları toplu bir şekilde, aynı konuşmamın başında söylediğim 1975'teki o yeşil yürüyüş gibi, buralara girin, burası bizim topraklarımız deyip işgal etmelerine olanak sağlayan 2026 versiyonunu gerçekleştirdi. Neokon, İsrail tetikçisi Michael Rubin gibi ABD konuşlu bazı böyle tetikçilik yapan kişilerde benim bu bahsettiğim 1975 yürüyüşüne, yeşil yürüyüşe gönderme yaparak, İsrail ve Fas'ı aynı kefeye koyarak, İspanya'nın önümüzdeki dönemde Filistin'le ilgili, Gazze'ye ilgili ya da İran meselesiyle ilgili daha yüksek perdeden İsrail aleyhinde hareket etmesini engelleyecek şekilde siyasi ve diplomatik bir sıkıştırma yaptılar. Avrupa Birliği'nden falan İspanya çıkartılmaz. Ama özellikle sizin verdiğiniz yayının başında İsrail siyasetçilerin yüksek sesle İspanya'yı eleştirmesi, burada Gazze'yi, Filistin'i bir kez daha tekrarlamanın
1: şimdi
3: şeyi
1: bir
3: yok.
1: Şey, ben biraz
3: istihbarat oyunu.
1: Tamam, istihbarat
3: oyunu.
1: Ben biraz bunu merak ediyorum. Yani istihbarat bunu nasıl yapar? Bu kadar kişi, 60 bin kişi, bazı insanlar yüzerek tamamen geçmeye
3: Fas milliyetçiliği, Arap milliyetçiliğini kullanıyorsunuz. Çünkü burada Polisario dediğimiz bölge, Batı Sahra bölgesi içerisinde, bir de Fas içerisinde bir Arap milliyetçiliği
1: bunu
3: var.
1: Bir de çünkü örgütlemek için alttan bir şey yapmanız lazım.
3: Bunlar zaten Batı Sahra meselesi Fas içerisinde tartışma konusu olduğu zaman, bunu örgütlediğiniz zaman yeter artık, devir bu devir, İspanyol faşizmine son diyerek bunları örgütlemeniz kolay olur. Ki örgütlenmişler. Biraz daha Fas İspanya üzerine gidebilse, muhtemelen para verilmiş ya da çeşitli vaatlerle kandırılmış, organize etmiş çete başlarını da göreceğiz. Burada bir Mossad parmağını da muhtemelen göreceğiz. Hı. İspanya açıklarsa eğer. Karşı karşıya gelmek isterse, İspanya'nın da istihbaratı ordusu güçlüdür. Eğer bu konuda gerçekten dünya kamuoyunda rezil etmek isterse Amerika ve İsrail'i, İspanya bunu yapabilir. O kudreti var. Hı. Yoksa bu kadar kişinin İspanya gibi bir ülkeye girmesi mümkün değil.
1: Bir anda bu istila nereden çıktı çünkü?
3: Aniden.
1: Soru işareti değil
3: çünkü
1: mi?
3: Çünkü Gazze meselesinde bir ateşkes ve silahsızlandırılma süreci var. Burada İspanya'nın tutumu önemli. Trump'ın İran'a karşı bir hamlesini bekliyoruz. Belki bu gece olacak. İspanya'nın tutumu önemli. İspanya ısrarla savaş uçaklarını açmıyor. Mesele bu.
1: Hava üslerini açmıyor.
3: Açmıyor. Savaş uçaklarını açmıyor. ABD ile mesafeli solcu bir koalisyon hükümeti var. Bunun bedeli de Atlantik grubu tarafından ABD ve İsrail'in de dahil olduğu, Fas'ın ön planda gözüktüğü bir ittifak tarafından dışarıda kalmanın bedeli
1: nasıl
3: ödetilmeye çalışılıyor.
1: Nasıl geldi bu kadar insan buraya hocam?
0: Yani şimdi haritayı tekrar bir açacak olursak, yani aslında Cebeli Tarık'ı karşıya geçmiyorlar. Normalde yani gittikleri bölge, bu bölge hukuki bakımdan İspanya'ya ait. Evet. Fakat Cebeli Tarık'ın Afrika bölümünde, yani sömürgecilik döneminde kendi toprakları olan İspanya tarafından işte kontrol edilen, onların egemenliği olan bir bölgenin yeniden fethedilmesi, bu düşünce rol oynuyor olabilir. İkinci olarak buradan oraya gittikleri zaman İspanya'ya sığınma İspanya'daki Schengen mekanizması kanalıyla Avrupa'daki mekanizmaya dahil olma düşüncesi rol olabilir. Şimdi Fas'ta işbirlikçi bir yönetim var. 2020 yılında önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İbrahim anlaşmalarına taraf olmuştu. Sonra baskılar karşısında direnemeyen ve bu anlaşmaya İbrahim anlaşmalarına taraf olan ülkeler, bir tanesi Sudan, diğeri Fas, Sudan'a şöyle baskı yaptılar. Yani

0: terörü destekleyen ülkeler listesinden sizin çıkarılmanız ancak bu anlaşmaya taraf olmanıza bağlı diye benzer şekilde Fas'a bir takım vaatlerde bulunuldu. Orada işbirlikçi, meşruiyeti tartışmalı bir idare var. Onların da İsrail'le koordinasyonuyla burada bir Cezayir'i Pedro Sanchez hükümetini cezalandırma, onu tecdit etme girişimi. Fakat bunun topyekün bir buranın kurtarılması fethi yahut da Schengen mekanizmasının devre dışına çıkması, Schengen mekanizmasını devre dışına çıkaracak bir hedefe doğru yönelmesi söz konusu olmayacak.
1: Şu müsaadenizle. Özür dilerim, bir video var, onu bir ekrana taşıyın. Tabii. Üzerine siz konuşun Ekrem Bey. Sosyal medyada yapay zeka ile bir video yapılıyor. Bir görelim o videoyu. Çok da paylaşıldı bu, çok konuşuldu. Netanyahu gemisinden insanlar akın akın iniyorlar.
2: Gemi demişken Gazze filolarının da gene aynı bölgelerde Malta açıklarında saldırıya uğradığını da hatırlatmak isterim. Hazır Netanyahu gemisini göstermişken farkındaysanız bu bölgeden çıkan Gazze filoları, yardım filoları aynı yerden çıkıyordu. Ve ben daha önce haber yayınlarında Fas'ı hava sahasını İsrail'e kullandırmakla suçlamıştım. Çünkü insan savaşlarının İsrail'den kalkıp Cebel Tarık'ta Gazze filolarına saldırması mümkün değil. Ama bu görüntü aslında ne kadar yapay zeka olsa da ben bölgeyi takip eden biri olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Bir İsrail-Fas işbirliği kesinlikle var ve bu İspanya'yı zor duruma sokmak için planlanmış siyasi bir istihbarat operasyonu.
1: Peki.
2: %99.9.
1: Bunun ayrıntısı zaten çıkacak ortaya. Buyurun Ekrem Bey.
3: Şimdi bütün söylenenlere ilaveten altı çizilmesi gereken bir şey var. İspanya burada blok halde hareket eden bir ülke değil. Çünkü bu iki yer, yani Fas sınırları içerisinde İspanya toprağı olarak bilinen Ceuta diyeceğiz ama burası biliyorsunuz Cebeli Tarık Boğazı'nın daha çok batıdaki yaygın adı Septe Boğazı'dır. Arapça Septe, Ceuta'nın karşılığı, bahsettiğimiz yer aynı yer. Ve buradaki insanlar dönem dönem, yani Fas'taki insanlar bu iki bölgeye, Avrupa'ya gidebilme ümidiyle dönem dönem, özellikle yaz aylarında üçer, beşer, ikişer hani sınır geçme oraya gitmek için uğraşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde İspanya Yüksek Mahkemesi bu geçen insanların anında geri iade edilmesi durumu var. Her nasılsa İspanya Yüksek Mahkemesi Septe ve Melilla'ya gelen Faslı göçmenlerin anında geri gönderilemeyeceğini hükmetti. Yani bu insanları en azından biraz bekleteceksiniz, dinleyeceksiniz, dertlerini öğreneceksiniz falan dedi. Kısa bir süre önce bu karar alınınca demek ki diğer arkadaşların bahsettiği şeylerle birileri bunu birleştirip organize ederek bir anda binlerce kişiyi bu iki yere gönderdiler. 48-50 bini geri döndü. Ne kadar geçebildi falan filan bilmiyoruz.
1: Resmi bir açıklama yok şu
3: an. Tabii yok. İrfan Hoca'nın söylediği şeyin arka planda da şu var. Orası eninde sonunda Avrupa toprağı, yani İspanya toprağı olsa da orası geçişken bir yer değil. Niye? Mesela İspanya'ya geçmiş olsalardı, yani diyelim ki Malaka falan filan oralara geçmiş olsalardı Avrupa korkabilirdi. Çünkü her yeri gezebilirlerdi ama orası izole bir yer, enterne bir yer. Dolayısıyla İtalya'nın mesela binlerce kilometre doğudaki İtalya'nın tedirginliğini anlamak mümkün değil. Arka planda siyasi bir şeyler var. Ama buradaki konu İspanya Yüksek Mahkemesi'nin de bu kararı almasının ardından demek ki orada paslaşan birileri olsa gerek. Tahminen söyledikleri gibi İsrail'in falan baskısı, Fas'ın da uygun karşılaması üzerinden İspanya'ya böyle bir anlamda bir ders vermek istediler. Olayın arka planı galiba bu. Ama İspanya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kararın bu işte ciddi bir etkisi var.
1: Kimlik yok yani. Yalnız bir sürü soru işareti var. Nasıl gittiklerine ilişkin.
2: Genelde tişörtlü, şortlu bildiğimiz yaz terlikle geçenler var. Bunlar sizin söylediğiniz Ekrem abi, kimlik tespitini zorlaştıracak İspanya'nın iade sürecinde o bürokratik yazışma. Sen kimsin, nereden geldin dediğin zaman şuradaki hangi insandan bir kimlik ya da hüviyet çıkar?
4: Hiçbirini. En az biraz bir önce
2: kimlik tespiti bir ay, üç ay sürer yani. Fasa tabii yazı yazacaksınız.
1: Hocam son değerlendirmenizi alayım, buyurun.
4: Şimdi biraz önce Mete Bey Polisario cephesi dedi ama Polisario cephesi FAS'tan ayrılmaya çalışan bir grup. Evet. FAS'ta bağımsızlık isteyen bir grup. Onun bununla pek ilgisi yoktur. İki burada grup. Çünkü FAS hükümetinin bir parmağı var. Yani FAS hükümetinin Mossad'la bir işbirliği var. Ona çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Polisario liderliğine aslında İspanya bir anlamda siyasi destek verdi, sığınma hakkı verdi. Evet.

0: Temmuz'da yapılan darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu, hatırlayacaksınız, bu Marmaris'teki Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yere yapılan operasyonun ayrıntılarını, bir kişi kalmıştı değil mi? 37 kişilik timden Ali Fuat Hocam bir kişi yapılan operasyonla Afyonkarahisar'da yakalandı. Çok ilginç bilgiler var. Bir kimlik kullanıyor senelerce, kendi fotoğrafıyla ama başka birisinin ismiyle kullanıyor bu kimliği. Suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği, sahte kimlik kullandı, yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle birlikte de tespiti yapılıyor. Hocam, operasyonun ayrıntılarını biraz anlatalım, buyurun. Çok mesela yüklü para var, hiçbir kaydı yok, hiçbir çalışma yok, muhtemelen zaten yok. Kaçak göçek ama bir yerlerden bir fonlama var.
1: Şimdi şunu diyelim Merve Hanım, bu darbe girişiminden sonra FETÖ'nün üzerine, bu örgütün üzerine oldukça fazla gidildi ama bazı hücreler maalesef kaldı ve bunlar da kendi işlerine birbirini finanse etmeye çalışıyor. Bunun günlük hayatta canlı örneklerini görmek mümkün. Mesela bir bankamatiğin önüne gittiğinizde şunu görebiliyorsunuz. Yani orada birisi havale etmek istiyor bir para, yapamıyor. Ve dönüyor size, diyor ki eğer sizi tanıyorsa, ya hocam ben bunu yapamadım, siz yapar mısınız bunu? Bakın şimdi nereye gidiyor bu para? Nereden geliyor bu para? Şimdi kimi kullanıyorlar? Şimdi bu şekilde bir yardımlaşma mutlaka devam ediyor.
0: Hocam, bu operasyon için peki?
1: Şimdi bu operasyon, hani çok yüklü miktarda para var dediniz ya. Hı-hı. Şimdi bu şahıs mesela o timin başındaki, o dönemin yakalanan, sanırım soy ismini unuttum.
2: Menfez Paşa'sıydı.
1: Yok, Gökhan ismi.
2: Ha, tamam.
1: Gökhan, mesela onunla ilgili bir ayrıntı vereyim. Kuleli Asker Lisesi'nde bizim devre arkadaşımız. Hmm. 85 Kuleli mezunu. Oradan Havar Bokulu'na gitti. Biz Karar Bokulu'na gittik, o Havar Bokulu'na gitti. Ki o dönem içerisinde bizim 85 Kuleli mezunlarından Ender isimlerden bir tanesi bu şekilde FETÖ'ye gelen. O yakalandı, onların başına o vardı. Şimdi bu operasyon da o kadar ince, ayrıntılı bir takibin sonucunda yapılmış ki, yani istihbarat örgütünün, bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, jandarmanın ya da işte kimse, birbirleri koordineli
2: emniyet
1: bir şekilde emniyetin
2: beraber,
1: hepsinin birlikte bu tüm verilere ulaşarak, önceki verilere ulaşarak, belki de saatlerce dinleme, saatlerce takipten sonucunda ve saha istihbaratıyla, mutlaka bakın bu da vardır, sadece elektronik istihbarat değil, çünkü büyük ihtimalle bunlar cep telefonları olmuş olsa bile başkalarına ait cep telefonlardır, büyük ihtimalle kendi adlarına değildir, sahte isim de olsa kendi adlarına olmaz, mutlaka birileri de tanımış olabilir, bu benim tahminim.
2: Yani yüz tanıma değil, sisteminden tanındı, evet, diye bir ibare vardı.
0: Evet, bir de kendi fotoğrafını kullanıyor. Tabii, bu arada kimlikte. O da yani enteresan.
1: O zaten tamamen mesela onun açısından diyorum ben. Böyle bir hata, kendi fotoğrafını kullanması. Sakallı halini mi kullandı, neyini kullandı, o konuda tam bilgimiz yok ama istihbarat örgütünün, istihbarat teşkilatlarının çok ayrıntılı bir çalışmasının sonucu 10 yıl sonra. Bakın 10 yıl saklanabiliyor ama 10 yıl sonra bu mutlaka ele geçirildiğini bir kanıtıdır bu diyebiliriz.
0: Teşekkür ederim Ali Fuat Hocam. Mete Bey, sizi böyle
3: şöyle
0: alayım,
3: söyleyeyim,
0: buyurun.
3: Ben kısa bir şey söyleyecektim.
0: Buyurun.
3: Sadece 2025'te benim öğrendiğim kadarıyla bir sim kart veriliyor. Başka bir kişi tarafından saklanmasını kolaylaştıracak şekilde. Fakat bunu aktif etmiyor. Sizin söylediğiniz bilgilerle beraber zaten radarda olan kimliği konusunda kesinleşmesi için yapılan çalışmalarda aktif edildiği zaman sim kart takıldıktan sonra güvenlik kurumları bu kişi olduğuna kanaat getiriyor ve takibi daha derinleştiriyor ve bu operasyon çıkıyor. Daha önce de güvenlik güçlerine eline geçen bazı bilgilerde, daha önce bir Afyon hattındaki bir minibüste de görüldüğüne dair bir kişinin ya da istihbaratın ya da bilmiyorum emniyetin çektiği bir kare fotoğraf vardı.
0: Bu arada sanıyorum bu şöyle, o kimliği de göstereyim. Bugün kimliği gösterdik. O da bir tartışma tabii, eski kimlik kullanılıyor vesaire. Bu o zamanki görüntüsü, yani o helikopteri
3: kimlik,
0: kullandığı,
3: evet,
0: zamandaki görüntüsü. Sonra zaman içinde kılık değiştirmiş, saç uzatmış, saç kısaltmış vesaire, bilindik şeyler. Ama kimlikte sadece isim değişiyor. Yine yüz tanıma sistemi. Tabii ne kadar hani imaj olarak bir değişiklik olsa da aynı kişi olduğu belli.
2: Yapay
0: olur.
2: Zeka
0: çok enteresan
2: işte, burada
0: bir bilgi.
2: Bayağı işe yarıyor.
0: Yıllarca başkasının kimliğini kullanıp bir de kendisini kağıt toplayıcısı olarak göstermiş.
3: Kamufle etme süreci.

0: Ama gene de bir hani kamu bilgilendirmesi olarak izleyicilerimize ben söylemek isterim. Eski tip nüfus cüzdanlarını eğer halini değiştirmeyenler varsa bunlar geçersiz cüzdanlardır. Evet. Bu örnekte de gördüğümüz gibi, çünkü Türkiye'de belli bir kesim belki sağlığından dolayı ya da yaşından dolayı değiştirme imkanı belki yoktur. Gerçi eve kadar getiriyorlar, ayrı bir konu ama bu nüfus cüzdanlarının Türkiye'de geçerliliği yoktur. Eğer böyle izleyicilerimiz varsa da bu kimliğe sahip.
1: Evet, aynı soruyu ben de mesela, ben mesela Ramazan Almaçay'a sordum bunu görünce, dedim ki
2: 31 Aralık'ta bitti bu. Bitti. 2024'te. Yani iki sene.
1: Biraz işte bir süre uzattılar. Bayağı bir süre uzatıldı ama yani bunu zaten bir gün karşınıza gelse de bir polis memuru böyle bir şeyi bu zamana kadar sorsa zaten buradan bir soruşturma görürsünüz mutlaka.
0: Ama bıyık sizin dikkat çektiğiniz nokta anladığım kadarıyla burada tabii bıyık ırkılmış.
1: Gözlük.
0: Klasik saç uzatma var burada.
3: Ağız yapısı değişmemiş. Saçlar değişmemiş. Bakın. Tabii, saç şekli de değişmemiş. Şuralardan dökülmemiş.
0: Şu detayına girmeyeyim ama güvenlik bürokrasisi genelde yüz analizi yaparken bakın kulak bölgesi, çene bölgesi.
1: Hemen çıkar zaten. Aynı. Orada saklanacak bir şey yok.
3: Bir de göz çok önemli. Evet. Gözler hiçbir, yani oradaki gözler bakış açısı değişmez.
0: Onu değiştiremiyorsunuz.
1: Buyurun Ekrem Bey.
2: Yani gözler yalan söylemez lafından hareketle eninde sonunda şunu görüyoruz. Yani devlet bazen biraz zaman verebilir ama eninde sonunda mutlaka yakalar. Ve anladığımız kadarıyla Türkiye, birçok insan bunun belki farkında değil ama teknik takip dediğimiz konuda anlaşıldığı kadarıyla ciddi gelişmeler var. Bu olayın bize gösterdiği de şu, tabii ki o dönemdeki yüz hatları falan filan nasıl olsa değiştirme şansı yok. Çünkü estetik ameliyat falan filan yapılırsa daha kolay takip edilecektir. O yüz yapısıyla alakalı demek ki bizim sağda solda bulunan kameralardan, mobeselerden, şuradan buradan elde edilen görüntülerle bu kişiyle alakalı derin bilgilere ulaşıldı. Muhtemelen neler yapabilir, neler yapmıştır gibi yapay zeka belki temelli alıştırmalarla bu kişi yakalanmış oldu. Yani en de sonunda herhalde diğerlerine de ders olur.
0: Yani yurt dışı da yurt dışı için muhtemelen özel takip birimleri kurulmuş ki 10 yıllarca yani, 10 yıl. Düşünün bir takip meselesi var. Israrla bunu sistematik olarak sabah akşam bu dosyayla yatan muhtemelen emniyette ya da istihbaratta ya da diğer güvenlik bürokrasisinde insanlar vardı. 10 senelik bir takip sürecini nihayete erdirmekte açıkçası büyük bir başarı. Israrla takip ettiğiniz zaman bunu şuna da yorabiliriz. Yurt dışında da bu takibin yapıldığını, şu an sessiz olunsa da yurt dışında ya da yurt içinde de bu tip çalışmaların devam ettiğini söylemek rahatlıkla.
1: Evet, bugün İçişleri Bakanı'nın açıklaması da vardı. 10 yılda geçti, 100 yılda geçti. Biraz aslında tabii FETÖ'cülere de çok net bir mesajdı o. Yani kaç yıl geçerse geçsin biz yurt içinde yurt dışında olanları yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz.
3: Normal adli bir olaydı. Adli bir olay. Bu bir terör olayı. Adli bir olaydı. Yüzlerce saat geriye giderek kamera kayıtları olsun da hepsi incelenebiliyor, bölgede alınabiliyor, adım adım takip edilebiliyor. Yani hakikaten güvenlik bürokrasisinin elindeki teknoloji, yüz tanımayı zaten söylemiyorum. Yani çok fazla olduğunu tahmin ediyorum, biliyorum. Yani o yüzden artık yani suç işleyenlerin ya da bu şekilde kaçmaya çalışanların, Sayın Adalet Bakanı da dediği gibi siz de belirttiniz, kaçmaları yani eninde sonunda yakalanacak.
1: İçişleri Bakanı.
3: Tabii.
1: Hayır, bu da bir de şöyle de bu adli bir olay da değil. Bu darbe girişiminin o helikopteri kullanan birinci
0: anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme yani.
1: Bir de ben tabii şunu merak ettim. Resmi bir açıklama yok ama bunlar hani muhtemelen İçişleri Bakanlığı tarafından sonraki süreçte operasyonun ayrıntıları konuşulur. Mesela Afyonkarahisar orada kaybolmuş. Yani orada gözden kayboluyor. Oraya kaçtığı bilgisi geliyor. Sonra 10 yıl sonra tekrar aynı yerde yakalanıyor. Acaba bir dışarı çıkmış mı bu süreçte? Ne yapmış? Buna dair bir bilgi resmi olarak yok.
0: İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmesinde yani bu süreç içerisinde takip edildiğini ben anlıyorum detaylı olarak. Sadece burada kamuoyuna bu haberin görünür olması net artık kesin bir şekilde. Belki de daha önce olduğu yeni basına duyuruluyor. Bu gibi olasılıkları da düşünmek gerekiyor. Çünkü bunun da bir ağı var. Besleyen ya da destekleyen ya da lojistik anlamda destek sağlayan, konuşmanın başında söylediğin gibi 2025'te bir tane bir sim kart verilmiş, aktif etmemiş, demek ki bunun orada olduğunu bilen bir ağ var. Bu ağın da çökertilmesi için belli bir seviyeye gelinmiş demek ki.
3: Ayrıntı var mı?
0: Yeni basın açıklanmış gibi düşünebilirsiniz bunu.
3: Memleketin nereye ayrıntı var mı? Yani mutlaka şöyle oluyor. Bu gibi daha önce mesela terör olaylarında kullanılan, biz bunu öyle yapardık. Mesela Antalya'da terör örgütü 97'de turist arabalarını yaktığında bizim orada baktığımız yerler

0: yani operasyonu yoğunlaştırdığımız yere gittiğimizde daha önceki sol örgütlerin kullanmış olduğu yerlerde yoğunlaştık ve en sonunda adamlar orada yakalandı.
1: Patron aynı adamsa olsun.
0: Aynı yerlere gidiyorlar yani. Bunu da özellikle memleketin sorunu. Memleketine yakın yerlerde dolaşır, irtibatlı olur.
2: Bir ama zaten burada, evet, buraya kaçtığı biliniyor.
0: Afyon'un da özelliği biliyoruz hepimiz.
1: Zaten Emirdağ, yani, Afyon Emirdağ doğumlu.
0: İşte bakın Afyon Emirdağ.
1: Memleketi.
0: Bir de Afyon'un özelliği İzmir istikameti, Antalya istikameti, Ankara, Konya istikameti bir kesişme noktası. Çok fazla sirkülasyon var. Özellikle yaz dönemi saklanma ihtimali de o mümkün olmuyor.
2: Yani kağıt toplayıcı olarak zaten yani kendisini öyle gizlediği söyleniyor. Bu üstünden çıkan para da.
1: Ama şu görüntülere bakılırsa daha çok dolar ve euro topluyormuş.
2: 98 ata altını çıkmış üstünden. Aa, çıkan parayı söylüyorum. 33.700 Amerikan doları, 2.500 euro ve fazlaca Türk lirası.
3: Barınması ya da orada kalabilmesi için dışarıdan bir destek verilmiş. Tabii, muhtemelen. Destek. İhtiyacı olduğu zaman harcayabilmesi. Kağıt toplayıcısı kılıfı da şu yüzden. Yer değiştirmesi için bu anlamda kamuoyunda kabul edilebilir bir kılıf. Ya da kışın muhtemelen yer değiştirip yazın da yer değiştiriyordur. Yani burada Afyon Emirdağ dışında muhtemelen o bölgelerde kışın başka bir yerde, yazın başka bir yerde. Çünkü bu tip yerler büyük yerler değil. Herkesin birbirini tanıdığı yerler. Hı hı. Ve hani yabancı birinin ayak basması durumunda pencereden perdelerinin ayrılıp böyle bir herkesin etrafa baktığı, kim bu yahu dediği yerler.
2: Muhtemelen diyorsunuz ki daha ıssız, sessiz, sakin, muhtemelen, pek kimsenin olmadığı muhtemelen bir yer. Yani orada hani yurt dışına çıkmıştır, geri gelmiş gibi bir durum herhalde yani, yok, bu durumda çok mümkün
3: yok,
2: değil.
3: Yok, yabancıların kolay barınacağı bir yer değil.
2: Rahat hareket edememiştir.
3: Anadolu'nun neresine gidip, siz de biliyorsunuz, tabii, hep beraber Anadolu'nun neresine gidersek gidelim 10 metre geçtikten sonra selamünaleyküm, kime baktın diye bir soruyla karşılaşırsınız.
0: Yalnız köyüne gidemez, ilçesine gidemez çünkü tanıyanlar vardır. Ama kendi akrabalarıyla başka yerde irtibata geçer. Yani muhtemelen kendi akrabaları yakın bir yer. İşte Afyon, Emirdağ. Evet. Nerede buluşabilir? Afyon'da, Uşak'ta.
1: Afyon bir başka de bir oldukça yerde hareketli bir i̇şte güzergah. Tabii, bütün Türkiye'nin her tarafını kavşak bağlayan bir yer. Bu evet, pilottu galiba değil mi?
2: Evet.
1: Helikopter
2: evet,
1: pilotuydu. Helikopter. Yani çok enteresan bir şey. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gel, belli bir noktaya gel. Helikopter pilotu gibi belki çok kimsenin gıpta edebileceği bir noktaya gel. Ve çok rahat bir şekilde yabancı ülkeler tarafından yönlendirildiği anlaşılabilecek bir hareketin içine girip ülkenin cumhurbaşkanına suikast yapabilecek timle beraber işte Marmaris'e git ondan sonra yüz geri et ve 10 senedir saklan. Yani çok enteresan bir şey bu. Geçen 10 senede gördüğümüz net şey şu. Bu işin sorumlularının büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir takım Avrupa ülkelerinde falan. Çok basit bir çocuk zekası bile, bir dakika ya, Amerika bunlara bu kadar sahip çıkıyorsa, abatılı ülkeler bunlara bu kadar sahip çıkıyorlarsa, bu adamların düşüncelerinin, tezlerinin, fikirlerin hiçbir şekilde Türkiye için en ufak bir faydası yoktur diye düşünür bir çocuk. Şimdi bu hareketin içinde bulunup hala değişik ülkelerde bulunanlar, içeride bulunanlar, hala belki kripto olarak varlıklarını sürdürenler en azından geriye doğru bakıp 10 sene geçti. 10 senedir Amerika bizim bu adamları niye tutar? Almanya bunlara niye sahip çıkar? Ya da bir takım başka ülkeler bunu niye yapar? Bunu herhalde Türkiye'yi sevdikleri için yapmayacaklarına göre demek ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde bir komploya alet olduk diye düşünüp ne bileyim itirafçı falan olmaları, hakikaten pişman olmaları falan beklenir. Ama bu konuda neredeyse istisnalar haricinde hiçbir şey yok. Ya belki ciddi bir tehdit ya da başka bir takım şeyler var. Ya da ben hep şunu düşünüyorum. FETÖ hareketi içerisindeki isimlerin çoğunun paçalarından yakalandıklarını ve herhangi bir şekilde itirafçı şu bu olmaları durumunda kendilerini daha da zor duruma düşürebilecek bir şeyler belki sebebiyle kontrol edildiklerini düşünüyorum.
2: Bu aslında Ekrem Bey şöyle de bir bakış açısı. Şimdi tabii yurt dışındakiler de FETÖ'cüler aslında hani Erdoğan gitsin ve biz geri gelelim diye bekliyorlar. Şimdi biz bunu 2023 seçimlerinde yakından gördüğümüz, yaşadığımız için kim değişirse değişsin önemli değil. Sonuçta Erdoğan gidecek ve biz geri döneceğiz diye bekliyorlar. O yüzden bu dışarıya da aslında dışarıdaki FETÖ'cülere de verilmiş bence şöyle kritik bir dönemde önemli de bir mesaj bir yerde baktığınızda.
1: Valla burada şöyle bir şey. Sürekli ümit verilebilir ama 10 sene geçmiş ve gitsin ya da gönderilsin falan filan şeklinde hayal kurdukları insanla alakalı bu geçen 10 senede ümide kapılabileceklerini gösterebilen hiçbir şey yok. Kaldı ki 15 Temmuz'dan sonra ülkedeki bilim

0: Hiç. Tamam, eninde sonunda lay lay lon bakanlar falan filan vardır ama 15 Temmuz Allah göstermesin eğer gerçekleşseydi neler olabileceğine dair sürekli yeni bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Mesela şu anda işte yapılan bir dizi var. Orada her bölümünde zannediyorum insanlar yeni şeyler öğreniyor. Ciddi detaylar var orada. Ve buradan baktığımızda bu insanların, her şey güzel olacak mantığıyla hareket eden bu insanların bu ülkeyi işgal ettirme, başkalarına peşkeş çekme, bir takım dış mihrakların arzularını, taleplerini yerine getirme dışında yapabilecekleri bir şey yok. Ve Türkiye tamam, hain oranı biraz yüksek bir ülke olarak kabul edilebilir ama 86 milyon nüfusun, bu insanların tezlerini, şunları bunları kabul etme lüksü olmadığını bunlar da biliyor. Bir de devlet dediğimiz olayın çok da böyle ya o giderse şu olur, bu giderse bu olur falan filan şeklinde görülmeyeceğini de zannediyorum 10 yıl sonra anlamaları gerek. Ama temel şey şu, 10 senedir Amerika Birleşik Devletleri sana sahip çıkıyorsa, Batı sana sahip çıkıyorsa demek ki sen onların işine gelecek bir takım şeyleri kovalıyordun. Şu anda da dolayısıyla o ihanetti. Sen hala orada bulunmakla, buradan hareketle bir takım hesaplar yapmakla o ihanetin içerisindesin.
1: Kaçamamış zaten. Yakalanma, elle geçen malzemelere baktığın zaman Ekrem abi, 3 tane vesikalık çektirmiş farklı tarihlerde.
2: Evet. Bir şey var, bir gezgin hamle bir var.
1: Sürekli bir gezgin hal. Sabit bir yer değil yani, yer değiştirebilmek için. Ama bu hareketli mobil haldeyken yakalanması da dediğim gibi ayrı bir başarıyı hak ediyor. Sabit bir şey yok yakalanan görüntülerde. Evet. Hani böyle yerleşik bir düzenin getirdiği alet, eşya vesaire gibi, örneğin mesela bir kitap. Evet. Bu bir aidiyet bağdır. Evden çıkan işte bir takım dergi, materyal.
2: Yok, bir hep kaçış planı varmış da olmamış gibi bir durum var. Peki, çok teşekkür ederim. Evet. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyeceğim değerli izleyicilerimizden. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
3: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
5: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
6: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
7: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
8: Bence kadınlar daha uzun yaşıyor duruyor.
6: Peki sebebi ne olabilir sizce?
8: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
9: fazla erkekler gibi fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafası durdu ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
6: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
7: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
10: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta

0: bunlara anne oluyor.
1: Zihni yormak yani, zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
2: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evde oturuyor.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
4: Hem manevi hem de psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
5: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
6: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
7: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
8: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
5: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
9: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Böyle düşünüyorum.
10: Yedikten dikkat etmesi, içtikten dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
1: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir yani. Daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
11: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
12: Hayal satıp paraları topladılar, vatandaşı dolandırdılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Devremülk dolandırıcılığına karşı Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin vatandaşları devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız diyerek masraf adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan bir süre sonra oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.
13: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
14: Efendim devam ediyoruz. Satır arasında kısa bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz'da darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu Afyonkarahisar'da yakalandı. Bu aslında 37 kişilik o timden son kalan kişiydi. Biraz bu operasyonun ayrıntılarını açalım istedik. Burkay Karatepe aslında 10 yıldır aranıyordu ve 10 yıldır Afyonkarahisar'da, son olarak Afyonkarahisar'da görüldüğüne dair, yani oraya kaçtığına dair bir istihbarati bilgi vardı ve yakın çevrede her zaman aramalar devam etti. İnaz deprem evlerindeki örgüte ait hücre evinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yine hemen bu suikast girişiminin ardından yakalanmamak için kılık değiştirdiği, sahte kimlik kullandığı ve yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tamamen tespiti sağlandıktan sonra bir süredir takipte olduğunu, en azından şu an yapılan operasyonda bunu biliyoruz. Yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak için bir hazırlık yaptığı ortaya çıkıyor. Üzerinde de 98, yani yaklaşık 100 atı altını, 33.700 Amerikan doları, biraz euro, biraz Türk lirası yüklü miktarda para var. Bu muhtemelen dışarıdan bir şekilde fonlanmış ve gönderilmiş bir para olduğu görülüyor. En azından sahte kimlik kullanan ve hiç banka hesabı olmayan biri için. Hocam biraz operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgileri paylaşalım. 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu ve kağıt toplayıcısı olarak kendisini gizlediği de bilinen başlıklar arasında.
15: Şimdi Merve Hanım, bakınız burada bu şahıs memleketi biraz önce Ekrem Bey de belirtti, Afyon Emirdağ. Şimdi bu gibi suçlu kaçan kişiler ki terör örgütü yerinden bu şahıs aranıyor, kendi memleketine gitmesi mümkün değil. Yani Afyon Emirdağ'a gidemez. Ama onun yakınlarında bir yerde saklanmayı tercih eder ki kendi ailesiyle irtibata geçsin. Kendi ailesiyle ya da yakınlarıyla. Bakın 3 tane telefondan bahsediyor. Orada görüyoruz. Bu 3 telefon kimin adına kayıtlı? Kendi adına kayıtlı diye gerçek kimliğini kullanıyor. Kendi adına kayıtlı olsa mutlaka yakalanacak. O zaman birilerinin adına kayıtlı. Mesela bunlar da tespit edecek. Ve bu kadar para, 33 bin dolar, 100 ata altın. Şimdi bu da az bir rakam değil yani.
14: Bu da oradan çıkan muhtemelen daha
15: fazla. Daha da fazladır. Daha ve bir de kaldığı yer deprem konutları. Yani hemen hemen herkesin Afyon içerisinde ya da etrafta genel olarak, yani belli bir kesimin değil, halkın genel olarak oturduğu bir yerde saklanıyor. Kendisinin kimsenin tanımayacağı bir yerde saklanıyor. Bir de kağıt toplayıcı. Biz şimdi sokakta kağıt toplayıcıları nasıl görüyoruz? Hırpani kıyafeti, eski kıyafeti. Bazen kafalarını örtüyorlar, ediyorlar soğukta. Yani tanınmamak için ellerinden geleni yapıyor. Belki de kağıt topladı. Şimdi bakın öyle bir taktik uyguluyor bu ama bu kadar da paraya sahip. Bir de bunun arka planı mutlaka güvenlik bürokrasisi bunu da mutlaka tespit etmiştir. Telefonlar kimindir? Para trafiği nereden geliyor? Bir de bu operasyonun arka planı var. Yani nereden geliyor bu paralar? Nasıl bu adama ulaştı? Nakit mi verildi? Kimler nakit verdi? Banka hesabı mı var? Banka hesabı olması mümkün değil. Mutlaka bir yerde Afyon'da bunlar kalabalıkta Afyon'da bir dünya dinlenme tesisi var.
14: Biraz ata altın olduğuna göre muhtemelen tabii yüklü miktarda bir ata altın verilmiş.
15: Yani tek tek de verilmiş olabilir.
0: Sadece 2
15: de
0: verilmiş 4 olabilir. Milyon lira.
15: Ha, 3 3 de verilmiş olabilir. 5 5
14: yani. Şu an üstünden çıkan muhtemelen yani harcanan da vardır.
15: Tabii yani belli bir zaman içerisinde birikmiş olabilir. Toptan da verilmiş olabilir. Toptan verilme ihtimalini hadi bir kenara koyalım. Eğer yurt dışına kaçma ihtimali varsa böyle yani yurt dışına kaçmak istiyorsa parayı toplama ihtiyacı var. Birdenbire verilmiş değil. Zaman içerisinde toplanıyor. Buna 1 1 getiriyorlar. 2 2 getiriyorlar ama bu nakit trafik, elden trafik. Yani böyle bir banka hesabı falan söz konusu olamaz. Olsa zaten kendi ismini kullandığı için çok çabuk yakalanır. Dolayısıyla burada yüz tanıma sistemiyle düştükten sonra da çok dikkat edilen bir şey, belli bir takip ediliyor. Yani belli bir süre takip ediliyor, kesinleştiriliyor. Kesinleştiriliyor, kaldığı yer kesinleştiriliyor. Peki başka neler kesinleştirildi? Arka plandaki irtibat kurduğu kişiler de kesinleştirildi. Ve yakında onlarla ilgili de operasyonu duyarız. Yani bu Burkay Karatepe'nin kimlerle irtibat kurduğu, parayı kimden aldığı, telefonu kimden aldığı,
14: zaten
15: nerede?
14: Teknik takip tabii olduğu için hocam bu muhtemelen tabii bir süre belirlendikten tabii sonra takip edilmiş. Bu kağıt toplamaya, çöp toplayıcısı ya da kağıt toplayıcısı
15: her şeyi tespit ettikten sonra operasyon
14: yapıyor. Bu paralar belki de getirildi bir yere, konuldu çuvalla, konuluyordu belki dönem dönem. Bundan çünkü muhtemelen çok daha fazlası da vardır. Alıp gidiyordu gibi bir durum var. Bir kişi ya da kişiler, hatta bir kişi olmadığı
15: tabii, kişiler
14: kesindir. Çünkü bu böyle alelade yakalanmış bir FETÖ'cü de değil. Değil. Direkt değil, operasyonun tabii başında helikopteri kullanan isim.
15: Yani bize şunu gösteriyor bize. Bu bununla irtibatlı olanlar, ben eminim ki akrabaları da çok azdır. Yine bu terör örgütünün içerisindeki kişilerdir. Yani bu dışarıdan bir kişidir. Afyon yapılanmasıdır. Bahrem imamlardır veya vesaire. O yüzden buna mutlaka arka planı vardır diye.
14: Buyurun Mete Bey.
16: Bir de Merve Hanım, burada dikkatimi çeken mesele, hı hı, şimdi burada yakalanan bu bir adli suç meselesi değil. Onu izleyicilerimize neden bu kadar üstünde durduğumuzu da söyleyeyim. Neticede bu Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimi teşebbüsünde bulunmak maksadıyla o dönem orada bulunan, hazırlık yapan kişilerden bir tanesi. Muhtemelen burada şimdi ilk araştırılacak olan bu fotoğraf yakalanan kişiye ait olsa da buradaki ismin geçmişteki tarihlerde muhtemelen nerede olduğu yapılacak araştırmayla bir kere bir ayrı olarak değerlendirilecek. Mesela GBT olarak bildiğimiz bizim polisin bazen hani yol kontrollerinde durdurulup durdurulmadığı ayrı olarak bir araştırılacak. İkisi yolu nerede kesişmiş? Buna bir bakılacak. Bir de bu yakalanan malzemeler içerisinde kendisinin burada bir tane tuşlu telefon var. İki tane dijital olarak tabir
14: doğru
16: ettiğimiz
14: tuşlu telefon üzerinden
16: evet,
14: irtibat.
16: Yeni nesil telefon diyeyim hadi, daha dijital ama hı-hı, bir tanesi onun tuşlu telefon. Bu mantıkta gidersek şuradaki.
14: Beyaz telefon.
16: Evet. Bu tuşlu telefon eski tip, şu sağ üstte, sol izleyicilerimiz ne taraftan görüyor? Sağdan görüyor tabii, sağ üstte. Bu telefon da muhtemelen bir televizyonda izlediği bir haberden belki kaynaklı o sim kartı takıp son durumla ilgili bilgi alma ihtimali de olmuş olabilir. Tabii bir komplo teorisi üzerinden spekülatif bir konuşma yapıyorum ama alarm eden, onu panikletecek ya da belki yurt dışına gitmesine sebebiyet verecek bir yakalanma

0: televizyonda izlediği bir haber, bir onu tetikleyen bir şey var. Yani hareket etmesini sağlayacak.
1: Ya da takibe girdiğini gibi, öğrenmesi gibi, gibi bir durum.
0: Gibi. Bakın burada da 3 tane muhtemelen farklı yıllarda çektirdiği birer tane mi bilmiyorum, birkaç tane mi, ama 3 tip fotoğraf var. Bu muhtemelen belki daha önce de kimlik değiştirmeye teşebbüs etti, başaramadı. Ya da bundan sonraki için belki başka evrak, sahte evrak düzenlemek için 3 tane farklı, tam net görünmüyor ama şurada gördüğünüz fotoğraflar var. En yakın kimlikteki fotoğraf şu sol baştaki, hı hı, gözlükte olduğunu, doğru, düşündüğüm fotoğraf. Bu sağ iki tanesi de muhtemelen soruların çalındığı zaman, bu harp akademileri zamanı. Çünkü o dönem biliyorsunuz soruları vererek birçok insanın kanına girip kendi adamlarını sokuyorlardı. Bu iki tanesi de eski döneme ait. Şu bir tanesi muhtemelen tam seçilmiyor ama tahminim o dönemden kalan, sonrasında çekilmiş ve en son bıyıklı gözlüklü olarak üçüncü bir fotoğraf var. Bu kadar nakit para da muhtemelen Türk lirasına vurduğunuz zaman, altınları da Türk lirasına biraz hesap ettiğiniz zaman muhtemelen yurt dışına gidebilme ihtimaline yönelik bir hazırlık yaptığı gibi. Çünkü burada gezgin olmasına, yani yakalanmamak için gezgin olmasına, kağıt toplacı kılığına girmesine rağmen Cumhurbaşkanı'na suikast gibi bir suçtan arandığını bilen bir kişinin de üstünden çıkanlara baktığımız zaman 3 tane defter var. Muhtemelen belki bir tanesinde gideceği irtibatlar ya da adresler vesaire olabilir. Kesinlikle varsayımsal konuşuyorum. Ama şurada da bir takım dekont ya da makbuza benzer bir takım evraklar var. Bunun ne olduğunu tabii bilmiyoruz.
2: Bunlar sanki su, elektrik faturası gibi bir şeye benziyor.
0: Tam net değil hocam. Hani o operasyon yapılan yere de fotoğrafların, olay yeri fotoğraflarından da birkaç kere emniyet kaynakları muhtemelen medyayla paylaştı. Oradakileri takip ettiğimiz zaman neticede Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyecek ihraç bir bu aranan kişi olduğunu, yüzbaşıydı bu galiba, ihraç edilenlerden kaçan kişinin yakalanması. Neticede bu bir adi ya da organize suç örgütü mensubu değil. Bunu altını çizelim. Bu işi bir kat daha güvenliğin üzerinde, istihbaratın ya da emniyetin, emniyet müdürlüğünün üzerinde daha ağır sorumluluk gerektirip araştıracağı daha farklı bir suç. Bu ayrımı yapmak durumundayım. Çünkü bu kadar konuşmamızın sebebi burada gördüğünüz Cumhurbaşkanı'na suikast girişimiyle.
1: Bunlar evet. Az önceki helikopteri de kullanan bu isim.
0: Cumhurbaşkanı yönelik suikast girişiminin o dönem çekilen görüntüleri. O yüzden bu tinden, ki bunlar muhtemelen o soruları çalan tayfadan olan kişilerden bir tanesi ya da verilen kolay girmesi için, o kişilerden bir tanenin 10 yıl sonra yakalanması da hayli önemli. Muhtemelen bunların da akıbetine baktığımız zaman arada kaçaklar varsa parçaları bir bulmaca gibi tamamlayacaklar.
3: Şimdi biraz önce Mete Bey dedi ya, sorular çalınan. Hani bir arada bunlara altın çocuk diyorlardı Ekrem Bey. Altın çocuk falan değildi bunlar. Soru çalarak, çalınan sorular verilerek, onları cevaplandırılarak belli yerlere gelenlerdi. Hani o dönem bunlar için bir ara altın çocuk dendi ya. Altın çocukluğu yoktu bunların. Yani bunlar...
4: işte makyavelizm var. Yani şöyle bakıyorlar. Amaca giden her yol meşrudur diye bakıyoruz.
3: Tabii tabii, o ayrı, ama dediğim gibi şu, yani bunları bir ara öyle söylendi. Yok, bunlar altın çocuk, çok başarılar vesaire. Şimdi soruları çalıyorsunuz, veriyorsunuz, adam harp akademisini kazanıyor, kurmay oluyor. İşte harp okuluna giriyor, subay oluyor, asker liseye giriyor, orada öğrenci giriyor.
0: Bir önceki yakalama.
1: Bu şöyle, bu görüntüyü de söyleyeyim izleyicilerimiz için. Muğla'da darbe girişiminden hemen sonra menfeze kaçıyorlardı.
3: Evet.
1: Orada yakalanan FETÖ'cülerin görüntüleri. Tabii burada genel çerçeveden baktığınızda hem bu görüntüler hem 10 yıl boyunca kaçak burada saklanmaya çalışan FETÖ'cülerin hali hazır aslında sonu. Yani size gönderilen
3: çok
1: birkaç milyon parayla işte bir hücre evinde yaşamaya çalışıyorsunuz yıllar boyunca bir kağıt toplayıcısı olarak. Bu görüntülerde menfezlerden hiç olmayacak yerlere kaçmışlardı. Oradan da askerler.
3: Şu da çok önemli. Sözünüzü kestim. O menfezden kurtuldu bu adam diye. Değil mi o gün? Peki o asker elbiseyi çıkardı. Değil mi? Yani şimdi kaçmayı düşünüyor. Çıkaracak. Bir sivil elbise bulması lazım. Nereden bulacak? Kim verdi buna? Bakın bütün bunlar da çıkacak ortaya. Çünkü

0: Ertesi gün cumartesi sabah böyle bir hassas ortamda asker elbisesini çıkaran bir kişiye bir elbise veren bir vatandaş da suçludur.
1: Doğru.
0: Bilmesi gerekiyor. Bu adam bir toplu taşımaya aracına binip tekrar bir yere gidemez. Afyon'a gidemez, bir yere gidemez. Muhtemelen Muğla'dan o kaçtığı yerden kilometrelerce yürüyerek, bakın bu çok önemli, yürüyerek gitmek istediği yere gitti. Belki de günlerce.
2: Ya da dağlarda, gecelerce belki de bir yerde saklandı.
0: Saklandı işte, yani saklandı, dağlarda saklandı. Ama bir de şu var, dediğim gibi mesela siz de olsanız asker elbisedesiniz, üniforma, her hepsini bıraktınız, çıkardınız. Yani şimdi dağda nasıl kalacaksınız? Mutlaka bir şekilde yaz ayı da olsa üzerinize bir elbise giyeceksiniz. Bir şeyler olacak. Bir köylüyle, bir vatandaşla irtibata geçmeniz lazım. Bu, yani bunun ifadesi çok önemli. Bunun ifadesiyle geriye dönük çok şeyler çıkar diye düşünüyorum ben.
1: Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani burada dağ tepeden ziyade ben burada tam detayına girmek istemem ama tahminimi söyleyeyim. Burada ilk yakaladığınız o kişiye emin olduğunuz zaman yakalamazsınız ki. O alın etrafında kim var onu bir ortaya çıkartırsınız ki muhtemelen çıkartılmış. Bu operasyonu da saniyesi saniyesine yakalandı diye duyurmanıza gerek yok. Çünkü bu para nereden geliyor? Hangi kanallardan geliyor? Kaynak kim? Nerede toplanmış? Başka etrafında kim var? İrtibatta olduğu benzer o geceden kişiler var mı? Bu ağı ortaya çıkarttığınız zaman ki üzerindeki para bir kez daha söylüyorum. Muhtemelen bir yurt dışına çıkış hazırlığının yanında bulunan ya da bulundurduğu nakit parası çevirebileceği döviz üzerinden. Böyle bir hazırlık aşamasında da muhtemelen emniyet bürokrasisi operasyonun olgunlaştığını, artık çerçevenin çizildiğini düşünerek operasyonu yapıp basında ve kamuoyunda görünür hale getirdi. Ben bir kez daha söylüyorum, bu dün sabah saatlerinde tabii, olmuş bir olay
0: günlerce
1: falan değil.
0: Takip edilmiştir.
1: Bu tamamen soruşturması bitmiş. Yani bu adam olduğundan emin olunmuş. Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen kişi olduğundan emin olunmuş. İstihbarat çalıştığı dağda mı, tepede mi, artık neredeyse yapılmış, bitmiş. Operasyon emri verilmiş, yakalanmış, çıkmış. Ama tabii ki savcılığın elinde, emniyetin elinde, istihbaratın elinde, şu an medya ile paylaşılandan çok daha fazla şey vardır. İfadesi zaten geldiği zaman muhtemelen ifadesiyle de beraber başka operasyonlar düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir. Bu tabii ki Ankara'dakilerin kararı. Ama şu gördüğümüz tablo içerisinde önemli olan anayasal düzeni silahla yıkmaya teşebbüs etmiş bir örgütün, bir terör örgütünün 10 yıl sonra yapılan takiple bir elemanının, önemli bir elemanının, bir kez daha altını çiziyorum, bu kişi normal bir organize suç şebekesinin bir silah şörü, tetikçisi değil, Cumhurbaşkanı'nı suikast düzenlemek amacıyla görevlendirilmiş darbeci bir örgütün, bir terör örgütünün özel görevlisi. Bu altını çizmek istediğim husus. Bir organize suç şebekesi operasyonu görmüyoruz burada. Bu detay bence en önemli kısmı. Dediğim gibi ben izleyicilerimize bir kez daha bu tuşlu telefona muhtemelen o 2025'te edindiği sim kartı takmasıyla beraber artık kesin emin olunup operasyon düzenlenmiş.
2: Teknik takip tamamen başlatılmış. Nereden geliyor bu bilginin kaynağı, paranın kaynağı ve irtibatta
0: hepsi
2: olan kişiler,
0: edilmiş.
2: Kimler? Hepsi tek tek tespit edilmek için bir teknik takibi alınmış.
1: Ya bu, affedersin salak diyecektim, özür dilerim. Buradakiler genelde kep takıyorlar, beyzbol şapkası. Şimdi bu genelde organize suç örgütlerini ya da başka kişilerini hep tanınmamak için bulduğu bir yöntemdir. Ama bu demode 90'larda kaldı. Şimdi emniyetinde, istihbaratında, jandarmanın da 2026 yılının kullandığı farklı teknolojiler var. Bu bir araç içinde geçerli, canlı nefes alan bir varlık içinde geçerli. Bunun takibini elinizdeki imkanlarla tek bir potada ne yaptığını, ne ettiğini, nereye gittiğini takibini otomatik olarak yapan insan gücünü, insan gücünün kontrol ettiği farklı sistemler var. Bunlar kamuoyunda bilinir, piyasada satın alabileceğiniz ya da bir teknoloji mağazasında ya da internet sitesinde inceleyebileceğiniz ürünler değil. Ama bu kadar görüntü meselesinde muhtemelen o trafiğe takılmış. Emniyetin radarına, istihbaratın radarına takılmış. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın genelde yaptığı bütün organize suç operasyonlarında teknik takip dediğimiz zaman hep bizim izleyicilerimizin aklına telefonlarını mı

0: düşünüyorlar acaba? Hayır değil. Bakın bu yapay zeka dediğimiz mesele büyük bir kısım izleyicimiz eğlence olarak kullanıyor biliyorum ama ciddi olarak kullanıldığı zaman benim yüzüme benzeyen örneğin bir yüzü 3 tane devlet kurumunun bütün arşivinde taradığınız zaman 1969'da ben yoktum ama 1970'ten itibaren nerelerden geldiğim, hangi yollardan geçtiğim dahi tek tuşla bastığınız zaman 30 saniyede önünüze çıkıyor. Yani teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde teslim olmaları, güvenlik güçlerine teslim olmaları bence daha mantıklı bu aksiyona da maceraya da.
1: Yani o yüzden dönemiyorlar zaten sanıyorum değil mi Ekrem Kızıltaş?
2: Merve ben bir başka boyutuna dikkat lütfen, çekmek istiyorum. Hocam. Yani sosyal medyada sıklıkla Erdoğan hakkında bir takım ithamlarda bulunuyor. Yüksek düzeyde güvenlik koruması uygulanıyor çeşitli yeri ziyaret ettiği zaman. Neden buna başvuruluyor? İşte bu suikast girişimlerde aslında bunun sebebini net olarak gösteriyor. Geçen sene yeni NATO Genel Sekreteri olarak Mark Rutte seçildi, göreve başladı ve daha önce 10 yıldan fazla Hollanda'nın başbakanlığı görevini yapmıştı. Başbakanlığı bırakırken Mark Rutte evine bisiklete binerek gitti. Bizim sosyal medyada hep tanık olduğumuz bir fotoğraftır bu. Yani bakın işte Avrupa'da bisikletle gidiyorlar. Oysa işte Türkiye'deki bakanlar ve Erdoğan bir konvoyla hareket ediyor. Yüksek düzey bunlara güvenlik koruması uygulanıyor şeklinde eleştiriler var. İşte burada net olarak görüyoruz Türkiye herkesin ayağına basıyor aslında bulunduğu coğrafyada etrafımızdaki ülkeleri başta olmak üzere global düzeydeki aktörlerin bölge politikaları bakımından Türkiye'nin uygulamaları hep tepki çekiyor. Hedef de sürekli olarak Türkiye'nin bir numara, iki numara yukarıdaki yöneticileri var. Yani güvenlik, yüksek düzeyde güvenlik uygulamasının bir sebebi de bu. Çünkü Türkiye Hollanda değil, Türkiye işte Belçika değil. Türkiye'nin çok devasa boyutlarda hinterlandı var. Dünyanın değişik aktörleriyle rekabet halinde kaldı ki bu örgütün bu tip bir faaliyet içerisine girmesinin sebebi de aslında hepimiz biliyoruz. Bizim ittifak işbirliği içerisinde olduğumuz bir müttefikimizin desteğiyle bu aşamaya geldi.
1: Çok kibar söylediniz hocam. O gece çok teşekkür ederim. Bu kadar kibar. Silahlar gerçekten bu kadar kibar anlatılamazdı ama önemli bir yere dikkat çek. Çok kibar söyledi. Yani son cümlesi çok kibar bitirdi. Tebrik ediyorum. Hakikaten okumuş insanın hali başka
0: uzun
1: oluyor dedikleri.
0: Uzun olmalı silahlar.
1: Çok özür dilerim. Bence önemli bir yere dikkat çekti İrfan hocam. Çok sağ olun hocam. Şimdi bazen böyle evet konuşuluyor hatta NATO ya da başka yerlerde de kıyaslanıyor, karşılaştırılıyor deniliyorken neden Erdoğan hani başkalarının işte bakın Merkel şöyle geziyor, Erdoğan böyle geziyor gibi kıyaslamalar direkt olarak sizin ve ailenizin hedef alındığı bir suikast girişimi. Hatta benim bildiğim kadarıyla Marmaris'teki o yazlık yerde, orası bu arada otel tabii otelin içinde bir içeride yazlık bir ev. Orada da hala eskisi gibi bırakmışlar.
3: Müze olarak kullanılıyor.
1: Evet yani içeri girilmiyor diyebiliyorum ama hala o günkü saldırının olduğu gibi orası öyle duruyor ve bir de tabii hani bazen bazı şeyler özellikle yakın tarihte bir şeyleri çok çabuk unutabildiğimiz için Ekrem Bey eğer bir 10 dakika daha geç çıksaydı Erdoğan ya da ailesi o evden
3: bunu,
1: o zaman
3: bunu
1: ne olurdu?
3: Söylediğimiz zaman geriye doğru değerlendirilebilecek çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum sadece belli sayıda insanın bildiği bir şekilde Marmaris'e doğru yola çıkıyor. O akşamla ilgili biliyorsunuz değişik ayrıntılar var. Gitmeyi düşündüğü helikopterde bir arıza olunca bir başka helikopterle gidiyor. Ve düşünün nereye gittiğini FETÖ'cü olduğu işte daha sonra ortaya çıkan Yaver'inin bile bilmediğini anlıyoruz. İşte Yaver onu bulabilmek için değişik yerlere telefonlar ederek nerede bulunduğunu tespit etmeye çalışıyor.
1: Evet yani Yaver'iniz de sizi değil mi? Bu, bazen bazı şeyler çok çabuk unutuluyor ama buyurun İstersen şöyle.
3: Burada bakın bir ekstra bilgi vereyim. Ben de 2014-2020 arası Sayın Cumhurbaşkanı ile birçok seyahate katıldım. O Yaver'in de bulunduğu seyahatlerde hatırladığım bir detay var. Şimdi birçok insan diyor ki geçenler mesela bu stüdyoda da benzer bir şey oldu. Efendim bindiği uçağın pilotu işte birisi FETÖ'cüydü, Yaver FETÖ'cüydü. Tamam. En de sonunda siz onu size gönderilen isimler arasından seçiyorsunuz. Ve sizi o isimleri gönderen kişi 3 isim gönderdiğinde belli ki 3'ü de Oradan ve bunlardan birini seçiyorsun.

Ama benim dikkat ettiğim ayrıntı şuydu. O yaverin o seyahatlerde has daireye, Cumhurbaşkanı'nın yakın dairesine ben hiçbir zaman giremediğini gördüm. Bir de daha önce anlattım zannediyorum. Şakayla bu 15 Temmuz'dan zannediyorum 1-2 ay önce hangi ülkede olduğunu unuttum. Böyle gazeteciler bir arada sohbet ederken o da yanımızdaydı, o hain yaver. Arkadaşlardan biri takıldı, Turgay Güler. Komutan, ne zaman darbe yapacaksınız diye. O kişi şöyle bir baktı, yakında dedi, hepinizi alacağız. Bu şaka olarak kabul edildi o zaman. Tabii 15 Temmuz'dan sonra evet bazı şeyler anlaşıldı bir. Öbürü de şu, bakın Türkiye'de bir takım insanların, İrfan Hoca çok güzel bir şeye temas etti. Sürekli olarak ya bu kadar şeye ne gerek var, bu kadar tedbire ne gerek var, işte bu kadar gürültüye ne gerek var, bu kadar araca, bir dakika. Yani buna ne kadar ne gerek olduğu konusunu biz değerlendiremeyiz. Bir de ya bizim her şeyi bilmemiz lazım, her şey şeffaf olmalı. Ne şeffaf olmalı? Yani ne kadarını bilmek zorundasın sen? Devlet sırrı diye bir şey var. Devletin, diyelim ki bizim bilmememiz gereken şeyler var. Allah korusun, Milli İstihbarat Teşkilatı ile değişik kurumlarıyla devlet şu anda zannediyorum hepimize yönelik, bu ülkeye yönelik belki yüzlerce, binlerce operasyonu haber alıyor, sönümlendiriyor, imha ediyor ve biz duymuyoruz bunları. Bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Şeffaf olacağız. Neden? Yani böyle şeffaf olmamıza gerek yok. Uyku uyuyamayız o. Yani bütün her şeyi öğrenirsek bir. İkincisi de Hollanda Başbakanlığı bisikletle geziyor. Yani Hollanda Başbakanı yürüyerek de gezebilir. Niye? Hollanda sistemin içerisinde, sistemin arzu ettiği gibi davranan, kimseyi rahatsız etmeyen, dolayısıyla herhangi birinin ya bizim arzu ettiğimiz gibi davran diye zorlaması düşünülmeyecek bir ülke. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece stratejik, son derece kritik bir noktada ve geriye doğru baktığımızda bu ülkenin 27 Mayıs'tan başlayın işte 12 Mart'ını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat, daha önce gezi olayları, 17-25 Aralık yargı ve emniyet üzerinden darbe girişimi, 15 Temmuz, hepsini hatırladığınızda birileri bu ülkenin arzu ettikleri yöne doğru gidebilmesi için aklı hayale gelmedik her şeyi yapıyorlar. Ve maalesef içimizdeki hainleri, uzantıları son çıkıp canım bu kadar sıkı korumaya ne gerek var? Ya da bunu bizim işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerinde bilmeliyiz. Hatırlayın MİT tırları meselesinde. Efendim bu devlet sırrı değildir. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırrıdır. Ne münasebet? O bu konuda en çok gürültü yapan isimlerden birisi kaçak hain Can Dündar. BBC'ye çıkmıştı oradaki bir konuşmada, bunları böyle anlatmaya çalışınca sunucu susturdu onu. Bir dakika dedi, ya siz bunun benzerini herhangi bir Avrupa ülkesinde yapsaydınız başınız çok daha kötü derde girerdi. Yani açıkça dedi ki sizi yok ederlerdi. Ne olur efendim, her şey şeffaf olmalı. Niye şeffaf olmalı? Biz her şeyi bilmeliyiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı çok sıkı korunmamalı. İşte tatilde nereye gittiğini falan da bilmeliyiz. Adres elimizde olmalı ki Allah korusun onu işte suikast yapmaya göndereceğimiz insanları oraya rahatlıkla gönderebilelim falan gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Yani eninde sonunda bu ülkedeki insanların başından beri surete haktan gözükerek saf ve naif bir şekilde, güya canım şeffaf olmalı her şey, her şey açık olmalı, bu kadar yoğun koruma olmamalı gibi sözlerin arkasında çoğunlukla maalesef dış güçlerin içerideki cepheyi zayıflatma girişiminin şeyleri var, kokuları var, tadı var. Buna dikkat etmek lazım. Zannediyorum birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ben hatırlıyorum Obama döneminde bir caddeden karşıya geçeceğiz, otobüse bindik, 1,5 saat bekledik. Yolda hareket yok. Dedik ne hayrola, Obama geçsin. Geçmedi. 1,5 saat sonra geçti, ancak yol açılabildi. Ve ana caddeydi Washington'da. Ana caddede. Ya buna ne gerek var? Herhangi bir Amerikalı'nın böyle bir şeyi deyip demediğini bilmiyorum ama Türkiye'de insanlar bu tür sözleri sarf etmeye çok meraklı. Her şeyin kendi arzu ettikleri gibi olması gerektiğini düşünmeye çok meraklı. Bunu çok arzu ediyorlar. Ama arka planda da ciddi bir güvenlik problemi olduğu, 15 Temmuz işte bildiğimiz en açık şeylerden birisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim bilmediğimiz, muhtemelen belki birçok suikast girişimi ya da değişik şeyler olduğunu, mesela zannediyorum 2005-2006'da bir yerde zehirlenme girişimini atlattığı falan gibi bir takım şeyler var. Her şeyi duymuyoruz, duymamız da gerekmiyor. En sonunda devlet bunun için var, Milli İstihbarat Teşkilatı bunun için var, emniyet bunun için var, işte jandarması bunun için var. Burada zannediyorum
esas odak

0: odaklanmamız gereken şey 10 sene sonra Cumhurbaşkanlığına suikast düzenlemek üzere, Cumhurbaşkanlığı katletmek üzere harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri elbisesi giydirilmiş bir takım hainlerden birisi 10 sene kaçabildi, bir şekilde saklanabildi. Ama Ali Fuat Hocam da, Mete Bey de çok güzel anlattılar. Belli ki bu adam bir şekilde tespit edildi. Belki bir ay önce, belki iki ay önce, belki üç ay önce, bilmiyoruz. Ama ondan sonra dedikleri gibi para nereden geliyor, kiminle görüşüyor, telefonlarla ne gibi bağlantıları var, nasıl yaşıyor, büyük ihtimalle tam bir gözlem altına aldılar. Öğrenmeleri gereken her şeyi öğrendikten sonra da evet dediler, gel bakalım. Şimdi geldi. Büyük ihtimalle o önceki bağlantılar üzerinden, sen şununla görüştün, şununla şunu yaptın, buna bunu yaptın falan diye, büyük ihtimalle yine bizim öğrenmemiz gerekmeyen herhalde bir takım hedeflere de yakında büyük ihtimalle ulaşacaklardır. Net olan şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir takım yabancı güçlerin emriyle, güya kendilerine göre doğru kabul ederek yola çıkanlara 10 sene sonra bile olsa demek ki yakalıyor. Büyük ihtimalle 11. senede, 12. 13. senede de benzer. Bu suikast sistemindeki 37 kişiden kalan tek kişiydi. Ama şu anda hala içeride olan bir takım isimler var.
1: Ya da dışarıda olan.
0: Dışarıda olanlarla ilgili de şunu söyleyelim. Mesela Almanya'da benzer bir operasyon düşünülemez ama şu anda birçok Balkan ülkesinden, birçok zannediyorum değişik ülkelerden Milli İstihbarat Teşkilatı orada bir takım insanları takip edip punduna getirdiğinde de alıp getiriyor. Bir takım insanlar havalara, olur mu bu, kabul edilemez. Niye? Suikast girişiminde bulunması kabul edilebilir mi? Darbeye kalkışmak kabul edilebilir mi? Ya olsun, onu oradan böyle getiriyoruz işte. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteriyor. Ve zannediyorum birçok ülkede emniyet, geçen mesela bir ülkeyle ilgili hükümette bayağı ortalık karıştı. Arnavutluk muydu? Yok. Bir ülkeden mesela bir FETÖ'cü alınıp getirildi. Hı hı. O ülkenin emniyet teşkilatından da, istihbarat teşkilatından da katkılar olduğu ortaya çıkınca orada bir siyasi kriz çıktı. Ama Türkiye en de sonunda oradaki avını buldu, aldı ve getirdi. Büyük ihtimalle ileride bir gün, ne zaman bilmem, aynı şekilde Amerika'dakilere de, Avrupa'dakilere falan da dokunmanın büyük ihtimalle bir yolu bulunacaktır.
2: Bir şey söyleyebilirim. Şimdi burada muhtemelen başka operasyonlar da oldu ya da kamuoyuna açıklanacak. Çünkü bu kişinin yakalandığı yere baktığımız zaman evinin içinde 5 tane çay bardağı var. Evet. Bu tırnak içerisinde misafirinin birinin gelip lojistik olarak destek verdiği ya da para yardımı yaptığı gibi bir izlenim doğurabilir. Yani 5 tane çay bardağı, hiçbir eşya yok. Anladığım kadarıyla 3 oda 1 salon bir yerde yakalanıyor, bomboş. Ama bir odada bir bazanın olduğu ve bir yer yatağının olduğu düşünüldüğü zaman muhtemelen zaman zaman onunla beraber kalan ikinci bir kişinin varlığına delalet eden ya da işaret eden bunlar buluntular.
1: Ya da gidip geleni mutlaka olmuştur zaten.
2: Tabii odada da operasyon düzenlenen bölgede bir karayolunun yakınlarında bir site grubu ama bir kırsal alana göre daha sessiz, sakin, pek etraftan çoluk çocuğun da olmadığı sitenin içerisindeki yollarda dahi yeşil işte bitkilerin bittiği, yani böyle herkesin de kol kola çay içtiği, geceleri o bahçede oturduğu bir ortam değil. Issız bir yer. Ama evin içerisinde özellikle karayolunu görecek şekilde bir evde bulunduğu, hiçbir eşyası yok. Sadece bir odada kırmızı bir baza ve koltuk takımı var. Ve ilginç olan olay yeri görüntülerine baktığınız zaman iki tane polisiye, meraklıları için söyleyeyim bunu, muhtemelen bir gece öncesinde dışarıdan bir yemek siparişi vermiş, bir kısmını yarım bırakmış. Bu önemli bir detay, yani emniyet açısından ya da güvenlik bürokrasisi açısından önemli bir detay. Burada da takipte olduğunu biz anlayabiliriz. İkinci detay, odanın bir bölümünde bir tırnak içerisinde bekar yaşam koşulları gibi bir ortam olsa da yerde bir yatağın, yer yatağının olması, üzerine lastikli bir çarşafın olması ara ara bu kişinin yanına gelip giden bir kişinin daha olduğunu gösteriyor. Bir de son olarak yerde bir alışveriş poşeti var ve bu alışveriş poşetinin içinde de çeşitli malzemeler var. Tabii olay yeri görüntüsü olduğu için içini açıp bakma imkanı görüntülerin mümkün değil ama ya biri o alışverişi yapıp ona getirdi dışarı çıkmadan ya başka bir şekilde bunu temin etti ama muhtemelen bunun yanında

0: da bağlantılı olacak bir iki ya da sayısını bilemediğim başka operasyonların olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı. Bu Cumhurbaşkanı suikasttan aranan, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan kişinin bulunduğu yerde ikinci bir kişinin varlığını işaret eden, ona destek veren bir ikinci kişi varlığı var.
1: Ama burada tabii önemli olan bir noktada bu FETÖ'cünün kaçamaması hikayesi. Evet. Yani 10 yıl boyunca hani çok güçlü olduklarını iddia ediyorlar. Aynı şekilde çünkü yurt dışındaki yapılanma da Ekrem Bey değil mi? Sanıyorum böyle işliyor. Yani orada bir hala kendi içlerinde birlik bütünlük söylemleri olsa da mesela bu ismin yakalanması 10 yıl sonra zaten 10 sene boyunca kaçamamışsınız ya da sizi kaçıramamışlar öyle mi demek daha doğru olur. Sizi buradan çıkaramamışlar. Şimdi de yakalanma mesajı olarak dışarıya da aslında bu dışarıda hala bu organizasyonu yürütmeye çalışanlara da önemli bir mesaj.
2: Yani dışarıdakilerin mesela Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle o ülkelerin gizli servisleri tarafından korunduklarını, A Haber'in biliyorsunuz gerek Amerika'da gerek değişik ülkelerde bu kişilere yönelik takiplerinde normalde gizli servis ya da oranın yerel polis güçleri tarafından ciddi şekilde rahatsız edildikleri ve onlara mani olunduğu malum. Yani bu kişiler o ülkelerin uzantıları oldukları için, onların emrinde oldukları ve şu anda bir anlamda başka ülkelerdeki benzer kişilere kötü örnek olmaması için ciddi şekilde korunuyorlar, kullanıyorlar. Kendilerine maaş veriliyor, bir takım imkanlar sağlanıyor. Böyle bir yapı söz konusu. Ama bu kişi niye Türkiye'de kaldı? Çünkü bir yol bulup çeşitli şekillerde bir takım illegal yollardan olabilirdi. Ama demek ki içeride kalması uygun görüldü ya da cesaret edemedi, bilmiyoruz. Ama gelinen aşamada işte tespit edildi ve alındıdan ziyade tespit edildi muhtemelen. Bağlantıları şunlar bunlar kontrol edildi. Onlarla alakalı gereken notlar falan alınıp artık bu kişiyi yakalamanın başka operasyonları engellemeyecek bir noktaya geldiği tespit edilince de alındı. Buradan hareketle yurt dışındakilere şunlara bunlara da herkese verilen mesaj şu: size yönelik koruma kalkanlarının işe yaramayacağı bir an geldiğinde, bunu çeşitli ülkelerdeki operasyonlardan biliyoruz, en de sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhalde tepenize binecektir. İçeride olanlar varsa şu anda çeşitli yerlerde kripto olarak varlıklarını sürdüren, işte bir takım bağlantılarla gün geçmiyor ki değişik kişiler yakalanmasın. Bazen ciddi operasyonlar oluyor. Demek ki devlet takipte, takibini sürdürüyor ve en de sonunda ne kadar becerikli olduklarını düşünürlerse düşünsünler, mutlaka bir yerde falso yapıyorlar. Çünkü 2026 senesindeyiz. Mete Bey de biraz önce anlattı. Ali Fuat Hoca da anlattı. Hepimiz biliyoruz ki devletin izleme kabiliyeti artık eskisi gibi değil. Hiç aklımıza gelmeyen bir şekilde işte mobeseler şunlar bunlar, kimlik tanıma konusunda herhalde fayda sağlayan bir takım kameralar, alışveriş için gittiğimiz yerdeki sıradan bir bakkaldaki belki bir kamera ya da önünden geçtiğimiz bir mağazanın dışarıya yönelik kameraları falan gibi büyük ihtimalle kaçma şansının artık tümüyle ortadan kalktığı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani ilgili zevatın tamamının bir gün evet gelin bakalım denilecek noktaya doğru gittiğini bilmelerinde fayda var.
1: Malumun ilanı diyor.
0: Şimdi izninizle söyleyeyim.
1: Buyurun kısaca.
0: Şimdi Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir basın bülteni var yayınlanan bu konuyla ilgili. Burada tabii biz işin yakalanan ikametinde yakalanan paralarla alakalı bir takım şeyler söyledik. Fakat Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün basın bülteninde 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir ifadesi kullanılıyor. Gerekli işlemlerin de yerine getirilmesi için Muğla iline getirilecekmiş. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma için Muğla'ya götürülüyor ama bu detay da hayli önemli. 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir diyor. Bu 37 kişilik grubun içerisinde bizzat darbe girişiminde yer alan o 12 kişilik, 13 kişilik bir de kendi işlerinde ayrılan timler vardı suikast için. O kişilerden bir tanesi, vereceği ifadede hayli önemli. Cumhurbaşkanı'nın suikast davasında bu davanın da seyrini değiştirebilecek bir ifade olacak muhtemelen. Biz şimdi karanlıkta biraz önce haberde bu görüntüleri izledik. Ben bir kez daha kısaca anlatayım. Muhtemelen başka operasyonlar da yapıldı burada. Hı hı. Çünkü izlediğimiz baskın görüntüler

0: şimdi sıcak bir gelişme var Amerika ile İran cephesinde. Önce onun ayrıntılarını paylaşmak isterim. Bu hafta sonu için bir uyarı vardı Amerika Birleşik Devletleri tarafından enerji santrallerinin İran'ın altyapısına vurulacağına dair, ama Amerika Birleşik Devletleri, önce şunu söyleyeyim, Orta Doğu'daki ülkelerin büyükelçilikleri aracılığıyla Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerine İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına bir uyarı yapıyor. Seyahat uyarısı yapıyor. Bunun sonrasında da İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap olarak bu saldırılar, yani şayet saldırı olursa diyor, biz de bütün bölgeyi karanlığa gömeriz. Bir video paylaşılıyor. Önce ışıklı şehirlerin, ülkelerin yukarıdan çekilen görüntüleri. Biz bu ışıkları söndürürüz diyor devrim muhafızlarından gelen açıklamada. Buyurun İrfan Hocam.
1: Evet, ya bugün itibariyle 28 Şubat'ta başlayan savaş 6 ay geride kaldı. Hala tünelin ucunda bir ışık yok. Trump bir çıkış yolu arıyor. Çelişkili konuşmasının bir sebebi de bu. İran'ın hakikaten elinde vahşi kartlar var. İran körfezi hedef alarak bir ekonomik maliyet çıkarmayı ve böylece caydırıcılık sağlamayı hedefliyor. İran'ın misilleme kapasitesi, yeteneği kendisinin dışında vekiller üzerinden de pratiğe yansıtılabilecek özellikler taşıyor. Bunu Irak'ta gördük. Irak'ta dini lider Ali Hameneyi'nin cenaze törenine 5 milyondan fazla Iraklı Şii katıldı.
0: Evet.
1: Haçlı Şabi güçlerine yönelik, onların cephanelerine yönelik, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin ortaklaşa yaptığı saldırı da aslında Irak'taki Şiilerle İran'ın bağlantısını kesmeyi amaçlıyordu. Bunun gözükebileceği bir başka alan Yemen coğrafyası. Yemen'de hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü var. Ensarullah harekatı var. Hı hı. Ve bunlar Aden Körfezi'ni, Babül Mendab'ı, hı hı, Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum.
0: Şu an öyle bir durum yok diyorsunuz. Peki hocam, şimdi bu tahliye uyarısına ilişkin birazdan son bilgileri alacağım Mete Bey'den, ama hemen bir Tahran'a döneyim. Ekber Karabağ. Ekber, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim.
0: Tahran'daki bu açıklamaları da sormak istiyorum. Israrla Trump'ın büyük saldırıyı onayladığını ve bu geceden itibaren de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın özellikle enerji altyapılarını vurup tamamen İran'ı elektriksiz bırakacağı ve bütün altyapıyı çökerteceğine dair iddialar. İşte İsrail Başbakanı'yla Trump'ın bunu görüştüğüne dair iddialar. Ne konuşuluyor Tahran'da?
2: Teşekkür ederim Merve. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Esasında ABD Başkanı Donald Trump bugüne kadar defalarca İran'ın altyapısını hedef alacaklarına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Ancak bugüne kadar bunları hayata geçirmedi. Gerçi geçtiğimiz süreçte de haftalarda İran'ın bazı altyapısına yönelik, köprülerine yönelik ve diğer noktalara yönelik saldırılar oldu. Ancak bu saldırıların kapsamlı saldırı olmadığını ifade edebiliriz. Esasında az önce değerli hocamın da belirttiği üzere Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Donald Trump bir çıkmazın içinde. Bu çıkmazdan bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Son konuşmasında İran'la yürütülen müzakerelere değindi. Bu müzakerelerin iyi gitmediğine ilişkin ifadeler kullandı. İran'a saldıracaklarını ifade etti. Şimdi ise Amerikan medyası ABD'nin bu kez hedefinde İran'ın altyapısı ve özellikle enerji altyapısının olduğunu belirtiyor. Hatta bazı kaynaklar İsrail'in de bu süreçte işin içine katılabileceğiyle ilgili haberler ve yorumlara da yer vermektedir. İran'dan gelen açıklamalarda ise İran böyle bir durumun yaşanması durumunda an itibariyle ekranda da izlediğimiz üzere bölge ülkelerini karanlığa gömeceğini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde İranlı yetkililerden, askeri yetkililerden, siyasi yetkililerden açıklama gelmişti. Bugün itibariyle yine tekrardan esasında son birkaç gündür, dünden itibaren daha da şiddetlendi. ABD'den gelen açıklamaların ardından İran'da işte böyle bir durumun yaşanması halinde bölge ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in

0: enerji altyapısını hedef alacağını belirtiyor. Tabii gün içinde de ufak çaplı bazı çatışmaların olduğunu söyleyebiliriz. Kuveyt'ten gelen açıklamalarda Kuveyt işte bazı noktalarını özellikle bir kamu binasına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar olduğunu belirtti. Gerçi bu konuyla ilgili İran'dan bir açıklama yapılmadı. Yine gün içinde Hürmüz'de, Hürmüz'ün çok yakın noktasında, Hürmüz Boğazı'nın çok yakın noktasında iki tankere, petrol tankerine aralıklarla saldırılar söz konusu oldu. Ki bu konuyla ilgili de yine İran'dan açıklama gelmedi. İngiltere merkezli bu bölgedeki gemi hareketlerini takip eden şirketten gelen açıklamada işte bu gemilerin Hürmüz etrafında hedef alındığı ve gelen bazı bilgilere göre bunlardan birinin Katar merkezli olduğu ve Katar'a ait sıvılaştırılmış gaz taşıdığı ifade edildi. Dün de yine bölgede iki gemiye yönelik saldırı olmuştu ki devrim muhafızları açık bir şekilde o saldırıları da üstlenmişti. Neden olarak özellikle bunun altını çizdim? Hatırlanacağı üzere birkaç gün önceydi Donald Trump'ın şöyle bir ifadesi vardı. Eğer bundan sonra İran bölgedeki Hürmüz'den geçen gemileri hedef alırsa ben de ona karşılık olarak İran'ın altyapısını hedef alacağım. Bunu birkaç gün önce söylemişti. Ancak bugüne kadar bunu yapmadı. Ve öyle görünüyor ki bu kez bunu yapacak. Ancak hala Amerikan medyası son anda Donald Trump'ın eğer müzakerelerde bir gelişme söz konusu olursa bu kararından vazgeçebileceğine ilişkin de haberler yapmaktadır.
1: Bir şey sorabilir miyim?
2: Buyurun efendim.
1: Ekber, bu meseleyle alakalı önemli bir gelişme var. Şimdi birincisi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 7 eyalete yayılan siber saldırılar ve Amerika'nın su sistemlerine hedef alıyor. Şimdi FBI gibi birkaç tane kuruluş İran'ı işaret ediyor. İran'ın işaret etmesine rağmen ya da İran izi kasıtlı olarak belki bir başka ülke istihbaratı örneğin İsrail tarafından bırakılıyor olabilir ama özellikle Körfez'deki bu elektrik su istasyonu, su arıtma istasyonu geçen kelimeleri düşündüğümüz zaman İran'ın siber korsanlar aracılığıyla gayri resmi olarak ABD'nin su sistemine, altyapısına yönelik bir siber saldırısı mümkün mü? Bir de kısaca şunu söyleyeyim. İran bir strateji değiştirdi. Artık petrol üretim tesislerini değil, rafinerileri de vurmaya başladı. Erbil dahil. Bu İran'da keskin bir yol ayrımına mı işaret ediyor?
0: Hocam bu siber saldırılarla ilgili sizin sorduğunuz bu soru dün ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. İşte oradaki tesislere yönelik acaba İran'ın bir siber saldırısı mı oldu diye kendisinden soruldu. Yok dedi, ben bunu tahmin etmiyorum. Esasında bu bizim zafiyetimizden kaynaklanmaktadır. Oradaki ilgili valileri, kaymakamları bu konuyla ilgili suçladı. Gerçekten İran'ın burada bir parmağı var mıdır, yok mudur? İşte İran'dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak şöyle de bir gerçek söz konusu ki bu savaş sadece askeri boyutuyla yapılmıyor. Aynı zamanda siber alanda da yapılıyor. İran'a karşı da ciddi anlamda siber saldırılar söz konusu. Örnek vermem gerekiyorsa İran'ın önemli birkaç bankasını, 4 bankasını haftalardır, aylardır işte siber saldırılar söz konusu olmuştu. Öyle ki bankalar hizmet veremez bir vaziyetteydi. Yani sizin düşünün, İran'da İran'ın en büyük bankası olan Milli Bankası'nda paranız vardır. Kartınızda para vardır. Ancak onu harcayamıyorsunuz. Çünkü siber saldırı söz konusu olmuştu. Ve hatta bu konuyla ilgili bazı aksaklıklar önemli oranda giderilse de %90 giderilse de hala bu konuyla ilgili sıkıntılar söz konusu. Yani savaşın bir boyutunun da siber alanda olduğunu ifade edebiliriz. Ancak dediğim üzere Donald Trump bu mesele sorulduğunda İran ihtimalini yani tam dışlamıyor ancak daha ziyade içerideki meselelere işte yani bunu içerideki sıkıntılardan kaynaklandığını ifade ediyor. Tabii
1: özür dilerim ama ABD Başkanı Trump'a ben de haberdar şunu okuyayım. FBI, CIA ve APA gibi bu meseleyle alakalı güvenlik ve su enerji güvenliği ile alakalı Amerikan kurumlarının ortak yaptığı soruşturmalarda saldırıların ardında İran devrim muhafızları ile bağlantılı örneğin Cyber Avengers türevi yapılar olabileceğine işaret edilen raporlar var ki 2023'te de İran Amerika'nın su altyapısını hedef almıştı. Yani burada Trump muhtemelen tam olarak bilgilendirilmiyor olabilir maalesef.
0: Yani yani o da olabilir. Bir de siyasi bir, yani eleştirdiği işte kişiler esasında farklı cepheden olduğundan dolayı belki Donald Trump bunu da bir fırsata çevirmek istemiştir. Yani siz o konuda beceriksizsiniz. Yani tüm karşı taraftan olduğunuz

0: dolayı. Belki böyle de bir yöntem izlemişti. Esasında değerli hocam şunu söyleyeyim. İran siber alanında da güçlü bir ülke. Yani biz bu tamam Amerika'nın saldırılarından bahsediyoruz. İran'ın şeyine yönelik. İsrail'in de zaman zaman. Biz daha önce de bunu görmüştük. Mesela İran'ın benzin istasyonlarına saldırılar olmuştu. Saatlerce verilememişti. İran'ın nükleer tesislerine yönelik siber saldırılar olmuştu. Ancak İran'da bu konuda boş değil. İsrail'e yönelik zaman saldırıları söz konusu oldu. Sadece siber alanı değil. İran özellikle medyayı da özellikle sosyal medyayı evet. da bu alanda çok çok bir şekilde kullanıyor.
1: YouTube kanalını yani da kapattılar. Medyası. Çok güçlüler. İyi biliyorum yani. Benim YouTube kanalımda güme gitmişti. Arada da söylemiş olayım.
2: Eleştiriyorlar diye mi söylüyorsun? Buyurun. Ekber bitti mi? Ekrem Bey'in sorusu var. Bitti mi? Buyurun Ekrem Bey.
3: Ekber hayırlı akşamlar. Siber saldırıları o ihtimalleri falan bir kenara bırakalım. Tabii ki böyle bir şey varsa bile İran bu vardır demez. Amerika Birleşik Devletleri de işte 10 bin kilometre uzaktan İran'ın kendi bu tür şeylerine eğer yaptığını tespit etse bile bunu itiraf etmek ağrına gidebilir. Benim şimdi kafama takılan iki şey var. Bir, her defasında sana sorduğum soruyu gene sormak durumundayım. Ekonomi ne durumda? Çünkü eninde sonunda bu yürüyüş ne olacağı belli değil. Sürekli Trump sürekli tehditlerini sürdürüyor. Eninde sonunda ileride ne olacağı belli değil ama bu arada İran'ın kırılganlıklarından biri ekonomiyle alakalıydı. Bir de Ağustos ayına girdik ve hep baştan beri kaygımız olan şey İran'da sıcaklıklar arttıkça, klima ihtiyaçları arttıkça enerji kesintileri falan gibi ihtimallerden bahsediyorduk. Ekonomiyle alakalı genel durum ne alemde ve elektrik kesintileri gibi şeyler bugünlerde ne durumda?
0: Hocam elektrik kesintileri devam ediyor. Birkaç gündür başlamış. Yani birkaç haftadır elektrik kesintileri var. Günlük ortalama 2 saat kesiliyor. En azından başkent Tehran için bu şekildedir. Tabii illerde, ilçelerde bu biraz durum daha sıkıntılıdır. Yani bu Tahran'da genellikle insanlara yansıtılmaya çalışılıyor. Çünkü sonuçta başkenttir. Fakat dediğim üzere işte illerde, ilçelerde bu elektrik kesintileri daha da fazladır. Tabii bu şimdi bizim izleyicilerimiz bunu savaşla ilgili bağlantılı gösterebilir. Yani ancak savaşla da bir bağlantısı vardır. Tamam. Yani İran'ın yetkililerden gelen açıklamada bunun bir savaşla da bir bağlantısı var. Fakat bu İran'ın kronik bir sorunu. Yani geçtiğimiz yıllarda da savaş yoktu. Yine bu sıkıntılar yaşanıyordu. Ekonomiyle ilgili değerli Evet. Ekonomiyle ilgili değerli hocam size bir örnek vereceğim. Bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın bir toplantısı vardı. O toplantısında telefonu eline aldı. O ilgili yani bu hocalara, üniversite hocalarına maaş veren o birimi aradı. Neden işte üniversite hocalarını, çalışanlarını, eğitim görevlilerinin 10 gündür maaşını vermiyorsunuz dedi. Yani zaman dolu. Yani bu bir örnektir. Yani sadece bugün Mesut Pezeşkan bunu şey yaptı. Yani onu tabii karşı tarafın bazı gerekçeleri var. Diyor ben bu gerekçeleri kabul etmiyorum. Yani bu örnekten biz sadece bu örnekten yürürsek İran devletinin memurlarının maaşını ödemek konusunda sıkıntılar yaşadığını ve bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bizzat telefona sarılarak ilgili kurumu arayarak üniversite hocalarının maaşlarının 10 gündür yani yatması gerekirken neden hala yatmadığını ve bir an önce yatması gerektiğini ifade etti. Yani ben bir tane örnek verdim artık yani buradan işte izleyicilerimiz ilk İran'daki işte durumu da işte anlayabilirler.
3: Bir standart örnek daha istiyorum. Yumurta fiyatlarını sen her defasında ciddi bir parametre olarak söylerdin. Bu konuda yani o diyelim ki üniversite hocalarının durumu inşallah hallolur. Ama esas sahadaki insanların durumu ne alemde? Benim aklımın almadığı şu. İran 79'dan beri ambargolara maruz kalan bir ülke. Çeşitli şekillerde itilen, kakılan bir ülke. İşte son dönemde geçtiğimiz yıl 12 gün savaşı, bu sene 28 Şubat'tan beri devam eden savaş. Ve belli ki bir takım hesaplar var. Ve burada 90 küsür milyonluk İran'ın kendi içerisindeki yapısında alternatif bir takım şeyler geliştirmesi gerektiği düşünülür. Neden? En azından içerideki insanları daha rahatsız etmeyecek. Onların belki nasıl söyleyelim sıkıntılarını absorbe edebilecek bir takım yollar bulmak açısından. Bu açıdan mesela piyasadaki durum ne alemde? Yani statik duran bir halde mi? Yoksa öyle olmasını temenni etmeyiz ama gittikçe kötüye doğru mu gidiyor?
0: Hocam ikinci sık doğrudur. Gittikçe kötüye gidiyor. İşte bir örnek yine döviz üzerinden vereyim. Daha 1,5 ay önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri uzlaşma yaptığında bir Amerikan doları İran'da 150 tümene gerilemişti. Bugün 195 tümene yükseldi. Özellikle dişi düşünün.

0: artık yani birkaç haftanın içinde bu kadar yükselmesi anormal. Bu da ne oluyor? Bu da işte az önce de sizin belirttiğiniz üzere yumurta fiyatına yansıyor. Bazı diğer ürünlerin her şeyin fiyatına yansıyor. Devlet bu konuda da işte piyasayı kontrol etmek konusunda, fiyatları kontrol etmek konusunda yetersiz kaldığını ifade edebiliriz. Esasında devletin an itibariyle en önemli hükümetin işte görevini artık daha ziyade savaşla ilgili meselelere yoğunlaştığını ve piyasayı da yani biraz bilmiyorum ne kadar bu doğru olacaktı. Biraz kendi başına bıraktığını ve insanlar nasıl yapıyorsa etiyorsa geçinsinler böyle bir modunda olduğunu ifade edebiliriz. Tabii burada önemli olan
1: bir cümle daha. Ekber, Ekber reklama gidilecekmiş ama hızla bir şunu sormak istiyorum. Şimdi bakın İran'a baktığımızda ekonominin büyük bir bölümünü kontrol eden yapının, devrim muhafızlarının en azından bu ülkenin geleceğiyle alakalı insanların memnuniyetini doğurabilecek bir takım adımlar atması gerektiğini ve isterse ben bunu yapabileceğini varsayıyorum. Yani bu konuda başaramıyorlar mı, yoksa bunu az önce söylediğin şey önemli. Daha çok savaşa yoğunlaşıyorlar, bu şeyleri ihmal ediyorlar gibi bir şey söyledin ama en de sonunda halkın memnuniyetsizliğini de giderme konusunda bir şeyler yapmaları gerek.
0: Evet, bilmiyorum yani eğer süremiz varsa ben yanıt vereyim, ya süremiz yoksa yani reklamdan sonra bir ayrıntılı bir şekilde bu konuyu konuşalım değerli hocamın meselesini.
2: Olur, hatta ben de bugün bir analiz okudum, BBC yapmış, BBC Farsça servisi. O da diyor ki İran aslında Amerika'da aynı şekilde karşılıklı olarak düşük yoğunluklu savaş istiyorlar. Sebebi de sizin bu söylediğiniz ekonomik gerekçelere dayandırıyor. Tabii belki biraz taraflı bir yorum olabilir. Ekber bunu biraz daha objektif yorumlamaya çalışabilir. Birazdan sorayım reklamdan sonra, ama bu arada şu görüntüyü bir tam verelim, ondan sonra reklama çıkalım. Şu an İran hava sahasında neredeyse Türkiye'nin güneydoğusunda görünen hiçbir yerde hava hareketliliği yok gibi görülüyor. Evet. Resmen sıfıra inmiş gibi bir durum var.
3: Yani
2: evet.
3: Merve Hanım, burada şimdi
2: İran'ın
3: Arap Emirlikleri
2: resmen boşalmış.
3: Katar, Umman, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'a kadar olan tüm bölgede Amerikan Büyükelçilikleri ülkeyi terk edin alarmında bulundu, uyarısında bulundu. ABD Mısır Elçiliği bir uyarı daha biz yayına girerken yayınladı ve ülkeyi terk etmeleri konusunda Amerikan vatandaşlarının nihai bir uyarı yayınladı.
2: Evet, Suriye'nin neredeyse tamamı, evet. Suriye'nin kuzeyi tamamen, Türkiye'nin en güneydoğusu, Irak'ın üstü yine aynı şekilde, Bağdat'ta biraz sadece. Kuveyt de öyle bu arada.
3: Evet.
2: Kuveyt de neredeyse boş gibi. Pakistan'ın da İran sınırına yakın noktaları neredeyse.
3: Sistan, Belucistan bölgesi.
2: Evet.
3: Muhtemelen önümüzdeki dakika ya da saatlerde bir ABD bombardımanı ve arkasından da İran'ın gene petrol rafinerilerini, reklamdan sonra ben de bunu özellikle sizinle deşeyim, aynı açarız yere çıkıyoruz. İran strateji değiştirdi. ABD'nin bu petrol meselesinde canını yakacak şekilde artık petrol tesisi vurmuyor, rafineri vuruyor. Peki. Bu çok farklı bir şey.
2: Peki, 3 dakika çok kısa bir aram var. 3 dakika sonra devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Avrupa Birliği, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Milli İstihbarat Akademisi yapay zeka alarmı verdi.
6: Türkiye olarak geç kalmamalıyız uyarısında bulunuldu. MİA, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporunu paylaştı. Yapay zekanın küresel güç mücadelesinin merkezine yerleştiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin nükleer teknolojilerde yaşadığı stratejik kaybın benzerini yapay zeka alanında yaşamaması için uyarıda bulunuldu. Raporda Türkiye kendi teknopolitik modelini oluşturmalı, kuralları koyan ülkeler arasında yer almalı çağrısı yapıldı. Rapora göre yapay zeka artık yalnızca yazılım geliştirme ya da dijital dönüşüm başlığı değil, devletlerin kapasitesini, küresel güç dengelerini ve geleceğin uluslararası düzenini belirleyecek en kritik stratejik unsur haline geldi. En çarpıcı uyarı ise Türkiye'nin geçmişte nükleer teknolojilerde yaşadığı fırsat kaybına ilişkin oldu. Raporda benzer bir stratejik kırılmanın bugün yapay zeka alanında yaşandığı belirtilerek Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması gerektiği vurgulandı. Raporda yapay zekanın özellikle savunma ve istihbarat alanlarında ezber bozacak sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Yeni teknolojilere hazırlıksız yakalanan ülkelerin stratejik sürprizlerle karşılaşabileceği belirtilirken, Türkiye'nin teknolojiyi geliştiren ve yönlendiren ülkeler arasında yer almasının ulusal güvenlik açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi. Rapor aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, kamu özel sektör işbirlikleri ve genç insan kaynağı sayesinde önemli bir başlangıç avantajına da sahip olduğunu ortaya koyuyor.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: devam ediyoruz. Satır arasında çok kısa bir aranın ardından yeni gelişmeler var Amerika-İran hattında. Şimdi İran hava sahasını ve bölgeyi göstereceğim hava sahasına ilişkin. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve çevre ülkelere seyahat etmeyin uyarısı yapmasının ardından İran hava sahasının tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Sadece İran üzerinde değil, uçuşların özellikle Pakistan'ın Belucistan bölgesinde İran'a yakın noktasında uçuşlar neredeyse sıfıra yakın. Yine Afganistan'ın güneyinde aynı şekilde, Suriye'nin kuzeyi aynı durumda. Türkiye'de de yine aynı şekilde İran'a yakın noktada uçuşların azaldığını görüyoruz. Aynı şekilde Irak'ta da hava hareketliliğinde önemli ölçüde bir azalma olduğunu evet. görüyoruz. Bir de Kuveyt'te sanıyorum, değil mi Mete Bey? Kuveyt'te de aynı şekilde hava sahasında bir alarm var şu an.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de biraz önce bir kez daha yayınlandı. Ben toplu olarak şöyle söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'da bulunan Amerikalı görevlilerin ya da diplomatların ya da ilgilileri kimse ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde bir güvenlik uyarısı yayınlandı.
0: Bu arada ben de İsrail Kanal 12 televizyondan evet. geçen hemen bilgileri paylaşayım. İsrail Kanal 12 televizyonu Trump İran'a yönelik bir saldırı başlatmaya şimdiye kadar olduğundan daha yakın diye bir açıklama yapıyor. Bu arada izleyicilerimiz için hatırlatayım, hafta başında Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. İngiliz basını bu görüşmede, bir kapalı bir görüşme oldu. Bunu gazeteciler takip etmedi. O kapalı görüşmede Netanyahu'nun İran'a saldırı için Amerikan başkanını ikna ettiğini ve olası karadan operasyonun da nasıl yapılabileceğine ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptığını yazdı bugün İngiliz basındaki haberde. İsrail'den gelen bilgileri tekrar paylaşıyorum. İsrail yetkililer diyor ki kritik saatler yaşıyoruz ve değerlendirmelerimize göre Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma emrini vermek üzere. New York Times'tan geçen bir haber var. New York Times'ta Amerika'nın saldırıları yeniden başlatması durumunda İran'ın bölgesel vekillerle koordinasyon sağlayarak saldırıları tırmandırmaya hazırlandığını söylemiş. Yani İran'da geri adım atmayacak. Eğer bir saldırı yapılır diyor İran kanadı, biz de karşılıklı saldırılara cevap vereceğiz diye tehditlerini en üst perdeden sürdürüyorlar. Şu an için Körfez'in tamamında Amerikan büyükelçilikleri aracılığıyla yapılan bir uyarı var ve kesinlikle şu an seyahat etmeyin uyarısı yapıldı. Bugün geçen haberlere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri tarafında büyükelçilikler üzerinden tüm bölge ülkelere, Mısır var, Kuveyt var, yine tüm bölge ülkeler, Irak'ta, Ürdün'de Amerikan vatandaşlarına bir uyarı alarmı var. Ekber, nedir İran'dan gelen açıklamalar?
2: Evet, İran'dan gelen açıklamalar.

0: açıklamalarda şöyle söyleyeyim, İran bu meseleyi ciddiye almış durumda. İran'daki yetkililerin açıklamalarına bakıldığında
1: ne bu demek
0: meseleyi ciddiye almış durumda. Yani biliyorsunuz az önce de ben söylemiştim. Bugüne kadar Donald Trump belki onlarca kez İran'ın altyapısını vuracağını söylemişti. Ancak her seferinde bir gerekçe göstererek bu meseleden geri adım attı. Bir seferinde dedi müzakereler iyi gidiyor. Bir seferinde dedi işte bölge ülkeler benden böyle bir talepte bulundu. Her seferinde işte başka bir gerekçeler göstererek bu meseleden geri adım attı. Ancak son konuşmasına bakıldığında ciddi anlamda hem kızgın olduğunu, yani kullandığı ifadelerin argo ifadeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani müzakerelerde bir sonuç olmayınca, bir çıkmaza girince bu şekilde İran'ı işte belki işte müzakere masasına getirip isteklerini almak istediğine yönelik İran'da yorumlar yapılmaktadır ve bölgedeki hareketliliğe de bakıldığında işte bunu görebiliriz. Aslında ben bugün bölgede yaşanan o hareketliliği o 28 Şubat öncesi hareketliliğe işte benzetiyorum. O tarihlerde de benzeri bir açıklamalar yapılıyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki elçiliklerinden, vatandaşlardan bu bölgeden çekilin yönünde açıklamalar yapılıyordu. Gerçekten bu sefer yapar mı, yapmaz mı işte Donald Trump? Yani %100 yapacak diye bir şey söz konusu değil. Belki yine sembolik olarak İran'ın az önce de hocam belirttiği üzere yani petrol tesislerine değil, petrokimya tesislerine yönelik. Mesela İran'da benzin sıkıntısı yaratmak amacıyla petrokimya tesislerine yönelik işte ufak çaplı işte bazı saldırılar yapabilir ki İran'ı uyarmak maksadıyla. Çünkü bugüne kadar İran'ın altyapısına yani vurulan köprülere bakıldığında daha ziyade uyarı niteliği taşıdığını ifade edebiliriz. Benzeri bir yönteme mi gidecektir yoksa çok daha büyük çaplı bir saldırı mı yapacaktır? İşte bu tartışılmaktadır. Yani tabii önümüzdeki saatlerde, günlerde de bunun yanıtını almış olacağız.
1: Ben de şunu sorayım Mete Bey, size de sorayım, siz de oradan devam edin. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi burada iki senaryo konuşuluyor. Olası bu elektrik altyapısının tamamen hedef alınıp İran halkını da çaresiz bırakmak tırnak içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği. Bir de bu saldırılarda hep söylenen hani Donald Trump'ın amiyane tabirle her iki tarafın da gönlünü hoş etmek için yani hem İsrail tarafını hem Amerika Birleşik Devletleri kanadında da bir bakın ben bunu yaptım hikayesi yapması için bir büyük saldırı yapıp bu işi artık tamamen bitirip ben çıkıyorum buradan bakın bunlara hedef aldık gibi bir ihtimal. Hangisi daha güçlüdür?
2: Ben bir cümle ekleyeyim.
1: Buyurun.
2: Pardon, bir cümle ekleyeyim. Yani temelde burada benim kanaatim Trump burada gambo diplomasisi gibi bir uygulamaya gidiyor. Donanmanın ve savaş gemilerinin diplomatik baskı için kullanılması gambot diplomasisi. Şimdi bunu biraz daha genişletilerek topyekün hava unsurlarının da dikkate alarak İran üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. ABD'nin amacı benim kanaatıma göre İran'ın Hürmüz üzerindeki ısrarını kırma. Yani temelde bunu hedefliyor. Hmm. Topyekün bir saldırı değil de bu ısrarı sınırlandırmayı, kırmayı hedefliyor.
1: Bu arada bir sıcak gelişme görüntüleri verecek şimdi arkadaşlarım. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının Orta Doğu üstlerinden havalandığına dair bir bilgi paylaşıldı.
3: Muhtemelen önümüzdeki saat diliminde bir bombardımana sahne olacağız İran'da. Fakat ben şunu da söylemek isterim izninizle. Ara seçimlerde, midterm denen bu ara seçimlerde Beyaz Saray'daki iktidar partisinin kongrede koltuk kaybetmesi Amerikan siyasetinde tarihi bir eğilim. Bunu unutmayalım. Burada ABD'deki benzin fiyatlarının 4 dolar olması vesaire. Bakın biz Türkiye'de farklı bir perspektiften bakıyoruz. ABD enflasyon sepeti içerisinde benzin en yüksek kalem olarak gözüküyor. Burada geçici bir süre ABD İran'ı vurduğu halde petrol fiyatlarına manipülasyonla Amerika petrol fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. Burada farklı bir oyun var. Ben buradan şuraya bağlayacağım. Ekber, burada artık ABD'nin Ukrayna'ya verdiği istihbaratla Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafine, petrol kimya, benzin, dizel, yakıt, depo her şeyi vurduğunu görüyoruz. Rusya en büyük dizel ihracatçısıydı. Şimdi dünyanın belki de en büyük dizel ithalatçısı oldu Hindistan'dan. Almak zorunda kaldı. Artık Hazar Gölü'nü de işine katan savaşın coğrafyaya yayılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu gece naçizane yorumumla beraber söyleyeceğim. Burada artık bir kara ablukası geliyor. Bunu askeri manada beklememeli İran. burada kara ablukası dediğim yumurtanın, tavuğun ya da demir yollarından İran topraklarına girecek ya da karayolundan her yeri Amerika'nın muhtemelen bu gece vuracağı farklı bir kara ablukası geliyor. Bunu asker konuşlandırmak olarak bakmayın. Burada Tahran'ın generallerinin ülke yönetimindeki basiretsizliğini İran halkına daha çok Amerika'nın sergileyebileceği muhtemelen İsrail desteğiyle bir hava bombardımanı şu an İran'a karşı yolda. Benim tahminim bu yönde. Burada İran halkının tabii ki günlük hayatını etkileyecek Ekber ama burada farklı bir strateji var bu bombardımanda. Yönetimin çaresizliğini ya da sorunları çözmedeki yetersizliğini İran halkına gösterme bombardımanı bu bence. Muhtemelen de bu olacak diye düşünüyorum bu gece.
0: Yani hocam olabilir. İşte bu yani İran'ın ekonomisi, az önce de söyledim yani İran'ın birkaç petrokimya tesisini vurup işte İran'ı benzin konusunda sıkıntıya işte yaratabilir. Yani bu da vatandaşa yansıyacak.
3: Rusya'dan da alamayacak İran çünkü. O yüzden anlattım. Yani destek de gelemez artık İran'a.
0: Evet, yani öyle bir sıkıntısı da söz konusu. Hatta geçtiğimiz günlerde bazı iddialar söz konusuydu. Sizin de belirttiğiniz üzere sadece deniz ablukası değil, aynı zamanda kara ablukasının da gündeme gelmesiyle ilgili Amerikan basınında yazılan bazı işte yorumlar söz konusuydu. Yani bu yönteme de gidebilir. Yani dediğim üzere yani geçtiğimiz süreçte olduğu gibi yani sembolik yerleri vurup yine tekrardan müzakereye şans vereceğim yönünde de bir yönteme gidebilir. Ancak gerçek şu ki işte 13 gün boyunca biliyorsunuz gece işte Amerika Birleşik Devletleri ordusu o Hürmüz etrafındaki o 5 ili bombaladı. Yani işte eline işte ne nasıl yani hangi mekanı bulduysa onları bombaladı. Fakat sonuçta yetersiz kaldı. Yani İran hala o bölgede işte Amerika'ya yönelik işte o bölgeden Hürmüz'den geçen gemilere yönelik saldırılar yapabiliyor ve o yüzden yani ABD'li komutanlar işte Donald Trump'a artık bu yöntemin işte fazla işe yaramadığını ve daha ciddi bir şekilde İran'ı vurması yönünde de işte telkinlerde bulunuyor, söylemlerde bulunuyor. Demin az önce değerli hocam bir soru sormuştu İran ekonomisiyle ilgili. Yani o reklama gittik de orada yarım kalmış oldu. Ben çok kısaca söyleyeceğim. Yani yeni asan izleyicilerimiz için hocam şöyle sordu ki İran ekonomisi önemli oranda devrim muhafızlarının kontrolündeydi. Peki nasıl oluyordu devrim muhafızları? İşte bu süreçte bu kontrolü eline alıp ve işte İran ekonomisine bir katkı sunmuyor. Yani buna benzeri ben bir sorusu gündeme geldi. Evet yani İran'da devrim muhafızlarının önemli bir ekonomik çalışması da söz konusu. Dev projeleri devrim muhafızlar yapıyor. Ancak öyle piyasanın içine yani ufak tefek şeylere karışması da olmuyor. Böyle bir durum söz konusu. Esasında niye böyle bir durum yaşıyor? İran zengin bir ülke. Petrol bakımından, doğal gaz bakımından diyelim hiç satmasın. Satmasa dahi elinde ciddi imkanlar var. Burada bir irade meselesi söz konusudur. Bu ne demek oluyor? Size şöyle söyleyeyim izleyicilerimize. Şimdi bu 40 günlük savaşta bazı İran'ın bazı noktalar vuruldu. Mesela demir yolları vuruldu. İşte köprüler vuruldu. Mesela Tebriz'deki havaalanı vuruldu. Kaç günde İran orayı tamir etti? Birkaç günde, birkaç haftada. Bazen bir demir yolu vurulduğunda 24 saatte İran tamir ediyordu onu. Bir köprü vurulduğunda yani birkaç günde tamir ediyordu. Yani irade söz konusu olduğunda İran gerçekten bunu yapabiliyor. Yani İran isterse yani İranlı yetkililer, hükümet yetkilileri isterse gerçekten İran'ı çok müreffeh bir ülke haline getirebilir. Geçtiğimiz son bir yani uzattım laflarımı. Geçtiğimiz günde de bir değerli bir gazeteci arkadaşla, Türkiye'li bir gazeteci arkadaşla Tahran'da bir görüştük. İşte şöyle diyordu. Ya diyor ben Ekber sokakta bakıyorum. İran arabalarına bakıyorum. Ürettiği arabalara bakıyorum. 40 yıllık, 50 yıl öncesinin teknolojisi. Diğer taraftan bakıyorsun füze üretimine. Amerika Birleşik Devletleri ile boy ölçebilecek hatta ondan daha işte teknolojik işte füzeler ortaya. Bu bir çelişki değil mi? Orada da ben kendisine söylerim. Yani ne zaman İran'da irade söz konusu olsa İran bunu yapabiliyor. Ancak öyle bir durum söz konusu yani bir yolsuzluk diyelim şey diyelim bir bakıyorsunuz ki İran'daki sokakta bakıyorsunuz 50 yıl öncenin aracı ancak diğer tarafta bakıyorsunuz dünyanın birinci sınıf işte füzesi.
1: Parayı yani nereye aktarmak istiyorsanız oraya.
0: Evet evet yani Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir ifadesi var. Diyor ki şu an bile İran'ı bıraksak ancak 25 sene sonra kendilerine gelirler diye ifadeler kullanmıştı. Esasında normal hayatta belki bu doğru olabilir. İşte normal yani vatandaşa yansıyan bölümüyle ilgili. Belki 25 sene bırakın 40 senede de bir vatandaş kendine gelmeyebilir.
1: Bir ancak şey bu sorayım.

0: Askeri.
1: Trump görüntü yayınlıyor Merve Hanım bu arada.
2: Bir gösterelim, Mete Bey göstermek istiyor görüntüyü. Bir verelim.
1: Arka arkaya F-22 savaş uçağının, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçağının ve arka arkaya Obama ve Biden döneminde batırılan İran gemilerinin sayısını arka arkaya iniyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz Amerikan yapımı F-22 savaş uçağı, sadece Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor ve arka arkaya bu askeri paylaşımları yapması İran'a yönelik bir bombardımanın yolda olduğunu gösteriyor. Biraz önce de 10 tane yakıt ikmal uçağının Orta Doğu semalarında olduğunu göstermişti A Haber. Arkasından da muhtemelen biz de önümüzdeki saatlerde İran'ın Körfez'deki elektrik hatlarını vurduğunu, rafineleri vurduğunu, trafoları vurduğunu göreceğiz. Burada şu detaylı bölmemin sebebi şudur özellikle. Körfez'deki sistem şu şekilde çalışıyor.
2: Bu vuracak anlamına mı geliyor?
1: Vuracak anlamına geliyor.
2: Yani bu gece geliyor. Saldırı geliyor. Şimdi bu uçaklar havalandıktan sonra vurması belirli. Ne kadar sürer hocam?
3: Yani havalandığı yere bağlı. Bir saat.
2: Ürdün, nasıl?
3: Bir saat. Yani mesela Ürdün'den kalktıysa, İsrail'den kalktıysa bir saatte...
1: Bir saat. Muhtemelen şimdi Körfez'de şöyle bir sistem var. Burada
2: bir saat uzun değil mi hocam ya?
1: Ben Gurion ağırlıklı yakıt ikmal uçakları ilk önce havalanıyor. Arkasından savaş uçakları havalanıyor. Bizim için önemli olan hava yakıt ikmal uçaklarıydı.
2: Hocam şimdi bizim F-16'lar bir yerden bir yere 15-20 dakikada gidiyor.
3: Nasıl? En fazla.
1: Şimdi yakıt ikmal uçakları havalandıysa kısa bir süre içerisinde arkasından savaş uçakları o bölgeye gidecek anlamına gelir.
3: Şunu da söylemek lazım aslında. Mete Bey, siz biraz önce belirttiniz de, yani Merve Hanım da sordu. İran'da enerji tesisi, yani İran halkını yönetime karşı harekete geçirmek için yapacağı bombardımanlarda 40 günlük savaşta bunun etki etmediğini gördü Amerika. Yani istediği kadar bombalasın ve son zamanlarda dikkat ettiysek mesela şehir merkezleri bombalamadı. Tahran olsun diye.
1: Bu sefer İsrail olabilir hocam. Bu gecenin tek farkı Temmuz'dan beri İran'ı bombalamayan İsrail
3: yok,
1: işin için
3: halka
1: olabilir.
3: Yönelik değildi. Halka yönelik değildi. Enerji tesisine yönelik yapılabilir ama o acaba İran halkında yönetime karşı ne kadar bir tepki oluşturacak?
1: Hocam elektrik ve benzin İran'da temel meseledir. Elektrikte ya da benzinde fiyat arttı mı ya da kesinti oldu mu, sokakların halini İran'da hepimiz yakın tarihte çok iyi biliyoruz. O iki mesele İran halkı için kritik. Elektrik dediğiniz zaman şu an ortalama İran'da, İran'ın haritasına bakmayın, batı bölgesi dağlık ama şu an 45-50 derece sıcaklık var. Siz neyi nerede koruyacaksınız? Buzdolabı yok, hastanesi var bu işin. İşin güvenlik boyutunu bir yana bırakın. Metro, aydınlatma, elektrik, gaz, ocak, banyo, şofben, kombi dediğiniz zaman bebek, yaşlı, hastane, yani hapishane, her şey. Yani ama hayat demek gerekiyor.
3: Diğer tarafta da taş ABD devri ve İsrail var.
1: Yani bu gece İsrail katılabilir.
3: ABD ve İsrail'e karşı savaşçı düşüncesi var orada ve ona karşı birlikte hareket etme.
2: Bu arada çok özür dilerim. Şimdi bilgiler gelmeye devam ediyor. Görüntüler de yeni bu arada El Arabiya'dan bir haber geçti. Suriye, Irak sınırı yakınlarında İran destekli milislerin hareketlerini tespit etti açıklaması var. Evet. El Arabiya'dan geçen açıklama. Bu İran'ın da aslında...
1: Lübnan sınırına da askeri takviyeler gidiyor.
2: Takviye yaptı ve bir harekete geçmek için bir hamle yapacağını mı anlıyoruz buradan?
1: Yani güvenlik önlemleri neticede o bölgelerin İsrail'e karşı Suriye topraklarının saldırılarda kullanılmasını Şam yönetimi istemiyor. Kendi güvenlik önlemlerini alıyor. Olası bir sızma da olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Irak ordusu içerisindeki Haçlı Şabi'nin Deir-ez-Zor tarafında Suriye sınırına yakın bölgelere askeri birliklerini gönderdiğini gördük. Gene Lübnan sınırından bazı grupların İsrail'e yönelik roket atmaya kalktığını ve yakalandığını gördük. Şara yönetimi neticede bu meselenin bir parçası olmasını istemiyor Suriye topraklarının. Bu konuda da güvenlik önlemleri alıyor. Irak tarafına da Lübnan tarafına da Suriye ordusu takviye yapıyor şu saatlerde. Ama dediğim gibi burada İran'ın da misillemesi çok can yakacak. Ben şu detayı özellikle vermek istememin sebebi burada elektrik üretiminden artan artık yakıt ısıyla su arıtma tesisleri çalışıyor. Bu çok önemli bir detay. Burada elektriği, trafoları vurduğunuz anda Körfez bölgesinde Umman'ın, Arap Emirliklerinin, Kuveyt'in bütün sistemi çöküyor ve bunların hepsi sahil şeridinde Merve Hanım. Hepsi birbirine bağlı.

0: ilk önce elektriktir sahilde, arkasında su, basınç ölçer vesaire, petrol, o basınçları miktarını ölçen sistemler olur. Bunları vurduğunuz anda evet, Körfez taş devrine döner. Ve İran'da muhtemelen bu
1: yapar. Bunu yapacak. İran'ın hedef listesinde onlar vardı. Var özellikle yani. Su arıtma tesisleri Körfez'deki.
0: Yani onlar
1: suya
0: bile,
1: bağımlı onlar.
0: İran'a yaptırım altında diyoruz da, hı hı. Körfez'in de bunu kısa sürede yerine ikame etmesi ve hemen bir saat sonra elektrik vermesi, sistemleri yerine koyması pek mümkün değil. Siber saldırılarla İran'ın çok güçlü olduğu bugüne kadar pek bahsedilmez ama çok münevverdir İran bu konuda. Siber saldırı destekli bir felç etmeye giderse Körfez'de, bakın bu işin basınç ölçeri var. Bunlar hassas, şifreyle girilen özel sistemler. ABD eyaletinde 7 tane eyalette su kesilmiş. Bu Amerika gibi bir yerde çok ciddi bir güvenlik açığı.
2: Bir de uzun zamandır çalışıyorlar karşı, yani bir saldırı olursa biz nereleri vuracağız diye hedef hedef belirlenen tek tek, sizin söylediğiniz petrol rafinerileri, limanlar,
0: tabii.
2: Bütün altyapıyı da aynı şekilde hedef
0: alabilir. Erbil'de bugün vuruldu Merve Hanım.
2: Sadece, bakın, bir şey söyleyeyim mi? Bence burada evet.
0: Farklı Erbil, bir şey var.
2: Hayır, Erbil vesaire tamam. Irak en başından beri hedef alındı. Tamam ama burada asıl büyük kozu Büyük Körfez ülkelerine, tırnak içinde Büyük Körfez. Suudi Arabistan başta olmak üzere, değil mi hocam?
3: Ekber'e soralım.
0: Yakıt
3: yani
0: tedarikini
3: şimdi
0: bitiriyor İran.
2: Evet.
0: ABD'nin ucuza aldığı enerji yerlerini, bakın ben bu ayrımı özellikle Ekber'le paylaştım. Hı hı. Artık İran rafineri vuruyor. Petrol tesisi falan vurmuyor. Rafineri demek İran'ın en büyük silahı. Amerika artık Körfez'de ya da Irak'ta ya da başka bir yerde, coğrafyada ucuza aldığı o ağır petrolü erişememesi demek. Bu da Amerikan ekonomisine dolaylı olarak zarar verme. Bıçak sokuyor, saplıyor İran. Bunu lütfen unutmayın. Çok önemli bir detay bu bence.
2: Buyurun hocam.
3: Ekber'e şunu soralım. Şimdi devrim muhafızlarının açıklamasına da baktığımızda ABD'nin mevcut saldırıları fiili olarak sürdürmesi seçeneğine de karşı koyacak yetenekteyiz. Bunu bir kademe tırmandırma, işte kara ablukası, deniz ablukası, ikisinin birlikte uygulanmasına da karşı cevap verebilecek yetenekteyiz. Hatta nükleer bir saldırı yapılırsa bizim de buna cevap verme hakkımız var diyor. İran halkı acaba yani bu devrim muhafızlarının açıklaması karşısında vatanlarını savunmak için bir konsolidasyon halinde bu tehditlere karşı halkın davranışı, tutumu nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz.
4: Hocam teşekkür ederim. Ben müsaadenizle bu sizin bu halkın yani bu konularla ilgili davranışından önce yeni bir sıcak gelişme söz konusu, onu aktarayım ki. Hı hı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinde işte özellikle son gelişmeler ele alındı ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işte İranlı bakan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni maceraları konusunda işte uyarıda bulundu ki az önce bahsettiğimiz meselelerle ilgili İran Silahlı Kuvvetleri'nin işte ülkenin bir toprak bütünlüğünü, güvenliğini sağlamak amacıyla hazır olduğuna ilişkin işte bir ifadesi söz konusu oldu. İranlı bakan aynı zamanda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Muni ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Pakistan aynı zamanda bu görüş işte ABD ile İran arasındaki görüşmelerde bir arabulucu ülke görevi yapmaktadır. Gerçi Türkiye'nin de bu kapsamda çalışmaları vardır. Ancak bu konuyla ilgili daha ziyade resmi sıfatı Pakistan yüklenmektedir. Az önce de belirttiğim üzere belki Donald Trump tam da bu meselelere değinerek yani bu da bunu gösteriyor. Yani Pakistan'la İran arasındaki görüşmeler şunu gösteriyor ki hala o müzakere konusu yani diplomasi kapısının da tam olarak kapalı olmadığı anlamına geliyor. İşte bu sıcak gelişmeden sonra değerli hocam işte İran halkı bu meselelerle
2: Ekber,
4: ilgili ne düşünüyor?
2: Ekber çok özür dilerim. Bir sıcak gelişme de ben aktarayım. Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinden bir açıklama var. Orta Doğu'da artan gerilimler nedeniyle güvenlik ortamı öngörülemeyen bir tırmanış potansiyeliyle karmaşık kalmaktadır deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinden yapılan açıklama. Bölgedeki Amerikalılar ayrılmayı düşünmeli ya da tırmanış durumunda ayrılmaya hazır ol. Yani bir an önce tahliye. Eğer bir olası durum olursa bir saldırı durumunda tahliye uyarısı var. İran Dışişleri Bakanlığı da buna karşılık bu gelen tehditlere Birleşik Devletler ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı haklarını İran diyorlar. Çıkarlarını ve ulusal güvenliğini

0: meşru bir şekilde savunmak için elindeki tüm araçları kullanacak. Yani İran açık açık bize saldırırlarsa bizim bütün planlarımız hazır, biz karşı saldırıları yapacağız diyor. Buyur Ekber.
1: Evet, yani Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir açıklaması oldu. Bakanlıktan önce de askeriyeden böyle benzeri bir açıklama geldi. Hatırlanmıyor, Merkezi Karargahı'nın başkomutanlığından da özellikle bölge ülkelerine uyarı yapıldı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırılarına alet olurlarsa, işte topraklarını kullandırırlarsa İran'ın buna sert bir şekilde yanıt vereceğine ilişkin askeriyeden de bu kapsamda yani Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından önce de bir uyarı açıklaması geldiğini ifade edebiliriz. Peki bu halk bu konuda ilgili ne düşünüyor? Ben fazla uzatmayacağım sözü. Şöyle söyleyeyim, İran'da halkı yani bu meselelerle ilgili genel görüşünü şu şekilde belirteyim ki İran'da o muhafazakarlara şöyle söyleyeyim, İran'da temel olarak mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir tarafta demokratlar bir tarafta cumhuriyetçiler varsa İran'da da temel iki akım vardır. Bir tarafta usulgara olarak adlandırılan, biz onlar muhafazakar diyoruz, zaman zaman ilkeci olarak tercüme ediyoruz. Bir tarafta bunlar vardır. Diğer tarafta da işte reformcular, ki İran'da onlara ıslah talep deniliyor. Yani ıslah isteyenler, ıslah talep edenler. Şimdi mesela Mesut Pezeşkian'ı o kategoriden değer değerlendirebiliriz. Gerçi tam olarak kendisini bir reformcu olarak tanımlamasa da onlara yakın bir kişi olduğunu ifade edebiliriz. Şunu belirteyim, yani bu reformculara yakın kesimlerin önemli kısmı bu müzakereler ve savaşın bu şekilde durmasına karşı çıkıyordu ve ülkeyi de an itibariyle ülkedeki kurumların çoğunun da bunların elinde olduğunu ifade edebiliriz. Yani ilkecilerin, muhafazakarların elinde olduğunu ifade edebiliriz. Hükümeti bunun dışında tutarsak, Mesut Pezeşkian ve hükümetini bunun dışında tutarsak, ülkede işte ordu olsun, yargı olsun, meclis olsun, devlet televizyonu olsun, Anayasa Korucular Konseyi ve diğer organların işte hemen hemen hepsinin bu muhafazakarların elinde olduğunu ifade edebiliriz. Ve bunlar bu uzlaşmayı bu şekilde kabul etmediler. Ve sokaktaki bunların taraftarları da benzeri bir şekilde. Yani o kesim muhafazakarlara yakın halk, yönetim destekleyenler bu uzlaşmayı, bu anlaşmayı bu şekliyle kabul etmedi ve savaşın devam etmesini istiyor. Bir, muhalifler ne diyor? O yönetimin devrilmesini isteyen muhalifler de, biz bu şekliyle bu yönetimi devremeyiz, sokağa çıksak da devremeyiz, öldürürler bizi. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gelsin burayı bombalasın, işte biz buradan bir güç kazanalım. Yani onlar da ilginçtir. Her iki taraf da, yani hem yönetimin devrilmesini isteyen, hem yönetime destek verenler, bu işte savaşın devam etmesinden ve bu uzlaşmanın bu şekilde yapılmasından karşı çıkıyor.
0: Dolayısıyla benim sana sorduğum reklamdan önce dedim ya, bu BBC Farsça servisi bir haber servis etmiş. İran aslında düşük yoğunluklu da olsa bu savaşın devam etmesini istiyor. Neden? Onun gerekçelerinde de tam senin söylediğin şeyler vardı. Bir, yönetim için muhalefetin bu dönemde biraz daha sessiz kalması ve yaşanan bu tüm içerideki ekonomik sorunlara karşı da aslında savaşın bir gerekçe olarak sunulması. Ama buna rağmen de çok önemli bir karşılık içinde uzun zamandır bir hazırlık var, öyle değil mi Ekber? Yani bu saldırıların olmadığı dönemde de şimdi yüksek alarm durumu var. Amerika, İsrail muhtemelen birazdan, yani bu bilmiyorum, savaş uçaklarının şu an saldırabilmesi gerekiyor aslında, değil mi hocam?
2: Tabii. Yani işte havalandığı yere bağlı Mervan.
0: Hocam havalandığı yer dediğimiz bildiğimiz yerler zaten, bu savaş yapıldı yani.
2: Avrupa'dan da havalanmış olurlarsa biraz zaman alır yani.
0: Hocam yok, ne Avrupa'sı, Orta Doğu'daki üslerden havalanmadı mı? Şimdi paylaşın.
3: Yani ne bileyim. Yakıt ikmal uçaklarını genelde Ben Gurion'a topladılar. İran füzelerinden kaçmak için. Şimdi Avrupa'dan da gelecekler. Tabii. Var. Kaç tane olacağını bilmiyoruz ama ilk yakıt ikmal uçakları havalanıyor. Arkasından Avrupa'daki savaş uçakları, işte F-35'ler ya da İsrail'den, Ürdün'den varsa katılacak, diğer ülkelerden.
2: Savaş gemisi var. Oradan da savaş gemisi var. Uçak gemisi var. Oradan da havalanmış, evet, olabilir.
0: Yani bu arada İran çok özür diliyorum. Bir saniye. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Muhtemelen şu an bu devam eden saldırganlık durumuna ilişkin bir görüşme yapıldı. Hemen o görüşmenin ayrıntılarına bakacağız. Hakan Fidan'dan şimdi Hakan Fidan'dan bir açıklama var. İranlı mevkidaşım Abbas Arakçı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede yürütülen müzakere

0: sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecek. Şimdi biz Hakan Fidan'ın önceki açıklamalarından da şunu biliyoruz. Türkiye Pakistan'la birlikte çok büyük bir arabuluculuk rolü oynadı. Hatta Körfez ülkelerinin bu savaşa girmemesi ve İran'a bir karşılık vermemesi. Çünkü bunun İsrail'in lehine bir durum bölgede doğurabileceği için Türkiye'nin bu saldırıların önüne geçmesi açısından da büyük bir rol oynadı. Adını biliyoruz. Şimdi İranlı mevkidaşıyla yapılan görüşmede de Dışişleri Bakanı bölgedeki çatışmaların sona ermesi gerektiğini ve bir an önce artık masaya dönülmesi, kalıcı barışın sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla temaslar devam ediyor. Muhtemelen Amerika kanadıyla da yine bölgedeki ülkelerle de pek çok görüşme gerçekleştirildi. Sürecin buraya gelmemesi için de uzun zamandır zaten büyük bir mücadele vardı. Bu İranlı mevkidaşıyla görüşmesi noktası da önemli Hakan Fidan'dan gelen açıklamada. Şimdi Ekber, burada Arakçı'nın, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Pakistan Genelkurmay Başkanı'yla da görüştüğüne dair bir bilgi var. Bu paylaşıldı mı İran kanadından?
1: Az önce söyledim zaten, hem Hakan Fidan'la ve hem Pakistan Genelkurmay Başkanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın söyledim ki İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen o açıklamada işte yapılan bu telefon görüşmesinde İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni macera arayışları içine girmemek konusunda uyarıda bulunuyor ve böyle bir durumun yaşanması durumunda İran'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ülke güvenliğini korumaya yönelik ve herhangi bir saldırıya kararlı bir şekilde karşılık vermekten kaçınmayacağını ve bu konuda hazır olduğunu İran tarafı belirtiyor. Merve, az önce bir konuştuğumuz bir mesele yarım kaldı. Onu bir ekleme yapmak istiyorum. İlginç bir gelişme oldu. Oradan eklemek yapmak istiyorum. İran'daki muhaliflerin durumu ve sokak hareketleriyle ilgili. Bugün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf, ki aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen bu müzakerede de başkanlık etmektedir, İlginç bir açıklaması söz konusu oldu. Ayetullah Ali Hamenei ile ilgili, ki biliyorsunuz saldırıların ilk gününde, ilk saatlerinde hayatını kaybetti. Şöyle ifadeler kullandı işte İran Meclis Başkanı Kalibaf, diyor takribi olarak bir saat sonra, bu saldırıdan bir saat sonra Ayetullah Ali Hamenei'nin ölüm haberi bizim için kesinleşmiş oldu. Ülke yetkilileri olarak işte bir araya geldi. Birkaç saat sonra bir araya geldik ve o toplantıda bu meselenin, yani ülke liderinin vefat etmesinin yarın sabah saat 8'de halka açıklanmasını uygun gördük. Böyle bir karar aldık. Ancak diyor ki bu toplantı dağıldıktan sonra akşam saatlerinde diyor muhalif basın Ayetullah Ali Hamenei, biliyorsunuz o tarihte ilk önce de Donald Trump bunu açıkladı. Donald Trump açıkladı ki işte biz İran liderini öldürdük diye. İşte bu, onun ardından da bütün medya bunu veriyor. O meseleden sonra diyor biz karar değiştirdik. Ancak diyor öyle bir ortam söz konusuydu, birbirimize ulaşamıyordu. Diyor ki ben o zaman Yüksek Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteriydi, Ali Dercani'ye ulaştım ki daha sonra işte kendisi de hayatını kaybetti saldırılarda. Diyor ikili bir telefon görüşmesi yaptık. Dedik ki işte bu durumda karşısında ne yapacağız? Diyor şöyle bir karar aldık. Dedik ki zaten Ramazan'da sahur vakti saat 3-4 civarı bu meseleyi açıklayalım, sabaha bırakmayalım. Halbuki genel karar o yöndeydi. Hemen bunu açıklayalım ve vatandaşlardan sahurunuzu yediğiniz gibi hemen yedikten sonra sokaklara çıkın diye çağrı yapalım. Ki sokaklar muhaliflerin eline geçmesin. Yani sokaklar, işte muhalifler buradan bir güç alıp da sokaklara çıkıp orada işte gösteri yapmasın diye diyor vatandaşlara bir sahuru aldık bu meseleyi ve ardından çağrı yaptık ve işte sokağa hakim olun dedi. Ve o tarihten bugüne kadar, yani 150 küsür gündü sokaklar o vaziyette devam ediyor. Yani biz eğer bugün sokaklarda her gün işte gösteriler yapıldığını görüyorsak, ki zaman zaman oradan da yayınlar yapıyorum, onun sebeplerinden biri sadece yönetime destek vermek amacıyla değil, şuraya gelmek istiyorum ki muhaliflerin sokağa çıkmasını önlemek için de bu gösteriler yapılıyor.
0: Yani biraz da aslında halkı bir arada tutmak ve halkı yönetimin yanında destekçi olarak tutmak açısından da, içeriden Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk saldırı anında lideri öldürelim ve sokağa ayaklandıralım.
1: Halk böyle yana gelsin, sokağa evet, çıksın. Biz de bunu gördük. Zaten sabah 8'de ilk kez bu açıklandı.

0: Diyor biz sabah 8'de bunu açıklayacaktık. Diyor ancak diyor başka bir kimseyi de bulma. Biliyorsunuz ki İran güvenlik sebebiyle yetkililer birbirine ulaşamıyordu. Diyor ben ancak Ali Larijani'yi buldum. Diyor ikili arasında bir karar aldık. Diyor daha sonra bazılar bizi sor gelebiliyor. Siz ne hakla böyle bir karar aldınız? Diyor ancak işte böyle bir inisiyatife takıldı. Dedik ki böyle bir yani muhalifler sokağa çıkabilir. O heyecanla ülke liderinin öldürmesinin işte heyecanıyla sokağa çıkabilir. Bunu önlemek için sahurunuzu yer yemez hemen sokağa çıkın ve sokağa hakim olun. Yönetim destekçiler. Ve o tarihten yani o geceden itibaren saat 4'ten itibaren bugüne kadar yani sokak tamamıyla yönetim destekçilerin elinde.
1: Burada
2: ben
1: tabii,
2: bir şey sormak istiyorum sadece. Şimdi Ekber Bey bu özellikle silahlı grupların girme ihtimali var mı sınırlardan? Bir de Belucistan bölgesi biraz riskli bir bölge. Yani Belucistan'ın İran'dan koparılma, merkezden uzak olması sebebiyle İran'dan koparılma düşüncesi vardı. Ki Belucistan bölgesi de Hürmüz Boğazı'nın en kritik noktasına hakim bir yer.
0: Evet.
2: Şimdi oradaki ayrılıkçı gruplar ya da Irak sınırından silahlı gruplar girme ihtimali var mı? Ayrılıkçı grupların sokağa çıkma ihtimali var mı? Böyle bir durum var mı? Orada merkezi yönetim yani İran hükümetinin oradaki gücü ne kadar? Bilginiz var mı?
0: Gücü yüksektir. Yani, hocam böyle bir şey an itibariyle müsaade edilmez. Az önce de söyledim. Yani o günden bu tarafa yönetim yani sokağı tamamıyla eline geçirmiş oldu ve yönetim destekçileri sokağa bırakmamasının sebeplerinden biri işte muhaliflerin sokağa çıkmaması. Yani önemli iki bazı noktalar söz konusu. Onlardan biri değerli hocam sizin belirttiğiniz üzere o Belucistan bölgesi Pakistan sınırında ve aynı zamanda çok ilginçtir Umman Denizi yani Körfez'in kıyısında Umman Denizi'nin düzeltiyorum kıyısında yani Hürmüz'e yakın bir nokta ve son birkaç bu 13 günlük savaş boyunca da sıkça o noktalara da yönelik saldırılar oldu. Özellikle mesela Çabahar limanı vuruldu. Hatta Çabahar limanında orada bir kule vardır. O bölgenin de sembolüdür. Bizzat Hegseth yani ABD Savunma Bakanı onu kendi sosyal medya hesabı üzerinden işte yayınladı. Birkaç kez vurdular. Bir kez vurdular devrilmedi. İkinci kez vurdular devrilmedi. O kadar füze vurdular artık o kule tamamıyla çöktü. Bak çöküşünü de işte ABD Savunma Bakanı kendi hesabından yayınladı. Mesela o bölgede İran şehir şeyi var, kenti vardır. Havaalanını tamamıyla mahvettiler o bölgede. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in hedeflerinden birisi bu grupların üzerinde yatırım yapmaktı. Ancak bu konuyla ilgili hedeflerine ulaşmadı. Fakat değerli hocam o bölgede insanlar an itibariyle sokağa çıkma imkanı var mı? Yok. Şu an için yok. Yarın için bir şey diyemem. Şu an için yoktur. Ancak belki biz fazla gündeme getirmiyoruz. Neredeyse her hafta, her gün o bölgelerde de çatışmalar oluyor. Yani geçtiğimiz günlerde de o bölgedeki silahlı gruplar, Beliç gruplar, işte Cundullah ve diğer isimler olarak adlandırıyoruz. Onlarla İran silahlı kuvvetleri arasında çatışmalar oluyor. Diğer işte sınıra gelirsek, Irak sınırına gelirsek, tabii esas yatırım bu sınır için yapılmıştı. Oradaki Kürt grupların İran içine girebilmesi için. Ancak İran ilk günden itibaren onları inanılmaz bir düzeyde vurdu. Hatta ben zaman zaman onlardan gelen açıklamalara bakıyorum. Kimisi mesela bu gruplardan kalkıyor diyor, bugüne kadar 100 küsür kez İran bizim mevzilerimize saldırdı. Diğer diyor, evet. 150 kez, diğer diyor, ne bileyim ne kadar kez. Ve onların İran'ın içine geçmesine engelledi. Ve az önce bir haber de okudum yani İran medyasında. Mesela İran insansız hava araçları Süleymaniye bölgesinde bu gruplara yönelik yeni saldırı yaptı.
1: Evet şimdi tabii bu hava üstlerinden havalanan uçaklar nereye hedef alacaklar? Soru bu. Yani bu uçaklar İran'da nereye hedef alacaklar ve İran buna nasıl bir karşılık verecek? İran çok sert. Çünkü diyor ki ben Diego Garcia'yı da vururum, İngiltere'yi de vururum, bölgedeki savaş gemilerini de vururum, her yeri hedef alırım. Amerika İran'da bu gece nereleri vurabilir?
3: Yani artık genişlemiş bir coğrafya var Merve Hanım. Yani burada Ukrayna-Rusya savaşı...
1: Enerji altyapısı mı?
3: Yani enerjiden kastımız şu. Burada demir yolları, bağlantı elektrik telleri, halen İran'da elektrik telleri yerinin altında değil. Direkler üzerinden gene aktarılarak geliyor. Trafolar var, elektrik üretim tesisleri var, barajlar var, baraj kapakları var, kontrol odaları var. Bunların hepsini bir paket olarak düşündüğünüz zaman ABD'nin hedef bankası içerisinde var. Fakat burada İsrail olacak mı olmayacak mı meselesi var. Çünkü biz sadece kısa bir süredir bir gece süren, arka arkaya süren bombardımanlar gördük. Ama bu sefer Netanyahu ile Trump görüşmesinden sonra örneğin bir hafta kadar sürecek sabah akşam sürekli İran'ın vurulacağı bir senaryoya doğru mu gidiliyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın

0: Kara ablukasından kastım da İran'a, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Türkmenistan'dan ya da demir yoluyla Rusya'dan Hazar Gölü üzerinden gelecek hangi kanal varsa buraları kapatacak şekilde bir bombardıman. Yani denizden de değil, artık karadan da tamamen kuşatarak boğma stratejisi, yani ekonomik olarak felç etmeye doğru gidiyor. Çünkü biz burada konuşurken Trump kendi sosyal medyasında İran para birimini bitireceğim, İran parasını yok edeceğim gibi yaklaşık 45 dakikadır propaganda görselleriyle beraber Truth Social sosyal medya platformunda mesajlar atıyor İran'a yönelik. Ve çok sert, durmaksızın atıyor. Kendini savaşırken gösteren yapay zeka ile oluşturmuş fotoğraflar vesaire vesaire. Ama İran'da bunun cevabını verecek. Fakat bu savaşı beraber okumamız gerekiyor dememin sebebi şu dakikalarda Moskova'da Rus Uzay Kuvvetleri Komutanı Alexander Chaikov'un 55. doğum gününü kutladığı askeri ve bürokratik birçok insanın olduğu bir restoranda bir patlama meydana geldi. 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Bu gelişmelerden de artık ayrı değil. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber İran meselesini birbirine yapıştırmak gerekiyor. Ukrayna ABD'nin verdiği istihbaratla Rusya'yı vuruyor. İran'da artık kendi cenahındakilerin yararına olabilecek şekilde ABD'nin rafinerilerini ya da ucuz yakıt elde ettiği her şeyi vuruyor. Burada sadece füze olarak düşünmeyin. Amerika'nın körfezde canı yanıyor. Ekonomik olarak da canı yanıyor. Artık Suudi Arabistan'dan eskisi kadar Arap Emirliklerinden, Kuveyt'ten petrol alamayacak. Artık rafineri vuruyor İran. En büyük farkı bu. Ve altyapıyı da vurmaya başladığı zaman trafoları, elektrik tesislerini, diğer binaları, körfez halkı da karanlıkta kalacak.
1: Zaten İran'da sen bana yaparsan ben de sana
0: kesinlikle
1: yaparım diyor.
0: Ama bu tırmanış açıkçası maalesef ben pek ümit var değilim. Yani bu görüşmelerden, tehditlerden de iki tarafta artık bu dinlenme süresi bitti. İki tarafta artık yani İran'ı da şöyle düşünmeyin ne olur. İran sabotaj eylemleri, hibrit savaş konusunda teknikleri çok gelişmiş bir ülkedir. Bugün İran Bulgaristan'ı tehdit ediyorsa bu İran Bulgaristan'a füze atacak anlamına gelmez. Ama sabotaj yapacak kabiliyeti de vardır. Sahada siber saldırı düzenleyecek kabiliyeti de vardır. Bugün İran Amerika'yı tehdit ediyorsa bunun da bir gerçekliği vardır. Bu füze atacak anlamına gelmez. Ama 7 tane eyalette su altyapısı hedef alınıyorsa siber saldırıyla, Trump'ın yalanlaması önemli değil. Bu İran'ın siber anlamda da becerisini gösterir. Bunda bir not olarak söyleyeyim. Her şeye füze bomba
2: Trump
0: olarak bakmayın.
2: Geçtiğimiz aylarda hani bahsetti ya, bize füze atabilirler, roket atabilirler dedi. Şimdi İranlılar gidip gemiye binip Amerikan sahillerinden roket mi atacak? Hayır. Ama bir de bunun kullanılan örgütler var. Yani orada ABD'ye karşı yani uyuşturucu tacirleri ya da örgütleri
0: hocam,
2: var.
0: Yapılır.
2: Onlar da kullanılabilir.
0: Nikaragua'dan yani bu televizyonda
2: para karşılığı yaptırırlar işte yani.
0: Televizyonda konuşmak tabii ayıp ama yani Nikaragua gibi bir ülkede bir tane tekne bulup oradan bir tane roket atar edinmek, Miami sahillerine bir
2: kendisi,
0: tane roket
2: kendi vatandaşı
0: şey
2: da olmaz, başkasına yaptırır.
0: Yaptırır
2: onu demek istiyorum.
0: Kartelleri yani yaptırırsınız.
2: Tabii kartelleri yaptırır.
0: Yapılmayacak şey değil. Yani Miami ya da Florida'nın bu uçuk bir senaryo değil. Nikaragua silah cenneti. Dolarını bastırdığınız zaman varsa yani füze bile satarlar.
1: Ama burada sanıyorum
0: bu
1: asıl şu an tehdit savaşın bölgeye yayılma riski. Çünkü eğer olası büyük bir saldırı olursa, ben biraz daha geniş çerçeveden okumaya çalışıyorum, Körfez'i de hedef alırsa İran, artık Körfez'in de İran'a karşılık vermesinin önüne geçilebilecek bir durum yok.
3: Şimdi,
1: bence Türkiye'nin de yani Hakan Fidan'ın da araya girme sebebi, Türkiye'nin de bu işe bu kadar ısrarla girme sebebi, evet, savaşa sonuçta Mısır'da hedef alındı.
0: Tabii.
1: Şimdi Hakan Fidan'ın da şu noktada devreye girme sebebi, bence bu biraz büyük fotoğraf açısından, bilmiyorum
2: Merve
1: ben öyle yorumluyorum.
2: Merve Hanım, şu anda uçaklar havada ama hala bomba bırakmadı. O zaman diplomasi çalıştığınız zaten biraz önce.
0: Ama yakıt içmeli uçakları havada, savaş uçakları değil.
2: Hayır, savaş uçakları havada
4: yani
2: şu anda
4: bunun
2: ama.
4: Amacı şu, düşük yoğunluklu çatışmada bir tırmanma yaşıyoruz. Yani aslında uzunca bir süreden beri, 8 Nisan'dan beri belli dönemlerde alevlenen düşük yoğunluklu çatışma devam ediyor. Fiili durum. Bu sonra hukuki ilişti değil mi? Trump 15 günlük ateşkesi uzatacağını söyledi. Sonra mutabakat sağlandı Haziran ayının ortasında. Ve bu mutabakatı taraflar imzaladılar. NATO toplantısında Trump bunun ortadan kalktığını söyledi. Fakat hala düşük yoğunluklu çatışmada belli dönemlerde bir alevlenme yaşanıyor. Şimdi öyle bir dönemde bulunuyoruz. Benim kanaatim.

0: Batıma göre İran'ın Hürmüz üzerindeki ısrarını kırmayı amaçlıyorlar. Fakat İran geri adım atmayacak. Çünkü topyekün bir saldırı tetikledikleri takdirde bunun ABD'ye, dünya ekonomisine çok ağır bir maliyeti olacak. Yani petrol fiyatlarının tırmanması anlamında olacak, çatışmanın yayılması anlamında olacak. Babil Mendap da bloke edilecek, kapatılacak. Sonra Körfez'deki coğrafya tamamen İran'ın misillemeleriyle adeta çöle dönecek, değil mi? Orada su arıtma tesisleri, enerji altyapısını İran tehdit ettiği şekilde eğer saldırı gerçekleşirse, kendisi de misillemede bulunursa o coğrafyada zaten hepsi yapay devletler. Belki de bir tek Suudi Arabistan kalacak geriye. Diğerleri İran'ın misillemesinden devasa etkilenecekler. Zaten altyapıyı İran önemli ölçüde tahrip etti. Altyapıdan kastım şu: Amerika'nın oradaki üslerini, askeri varlığını büyük saldırılarla olağanüstü ölçüde İran negatife doğru yönlendirdi. Topyekün bir saldırı yaptıkları takdirde ABD Körfez'den silinir, petrol fiyatları tırmanır ve bunu ABD'nin göze alabileceğini düşünmüyorum. İkinci olarak şu da hep konuşuluyor Batı'da, mühimmat sıkıntısı var. Silah, teçhizat, savaş araç ve girişlerinin pratikte topyekün bir saldırı için yetersiz olduğu konuşuluyor. Zaten 2022'de 24 Şubat'ta Ukrayna savaşında ABD güçlü biçimde destek vermişti. Joe Biden döneminde 200 milyar doların üzerinde bir oraya bilabedel kaynak aktardılar. Ondan mütevellit cephane, teçhizat, silah, oralarda eksiklikler, noksanlıklar var. Bu Amerika'da konuşuluyor da bu sebeple topyekün bir saldırı yerine bir tırmanma yaşayacağız ve İran'ın Hürmüz üzerindeki ısrarını kırmaya çalışacaklar.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Önemli yerlere dikkat çekti İrfan Hoca. Altını çizmek istiyorum. Bir o silah sıkıntısıyla ilgili hocam. Savaştan bir ay sonra biz burada, hatta ben hatırlıyorum, Mete Bey'le büyük şirketleri böyle yansıtıp hepsini konuşmuştuk. Güya Trump yönetiminin bu şirketlere bir an önce üretime hızlanın, saldırın, füze üretin, silah üretin, işte gece gündüz üretim yapıyorlar, çalışıyorlar gibi böyle bir haberler sızdırılıyordu Amerikan basından. Aradan bir ay geçti. Bir teçhizat sıkıntısı yaşandığı söylendi. İki, önemli bir şey söyledi İrfan Hoca, yine aynı yere dikkat çekti. Konuştuk bunu ama hatırlatayım. Babil Mendeb Boğazı kapatılabilir. İran'ın en büyük elindeki silah şu an bu. Ve Hürmüz kapalı. Eğer Babil Mendeb'de kapanırsa Amerika Birleşik Devletleri için en kötü senaryo, Kızıldeniz tamamen kapatılacak. Bu Suudi Arabistan'ı da etkileyecek. Bu Avrupa'yı da vuracak. Bütün büyük ülkeler buradan tamamen etkilenecekler. Biz pazartesi o zaman hoş geldiniz 150 dolar en az petrol fiyatlarına bütün dünya uyanırız. Benim burada aklımdaki soru şu: acaba hani bu yakıt ikmal uçakları havalanıyor, Netanyahu gitti İran kanadına saldırı için bir şekilde Trump'ı ikna etti. Acaba yine Amerika'daki ikinci kanat mı dur diyor? Yani bu saldırılara şu an Trump'ı durduran ne, diğer taraf mı? Bu da bir soru işareti. Bir şey göstereceksiniz galiba.
2: Yani bu Amerikan Fox News televizyonunda sizin söylediğiniz meseleyi
1: canlı
2: Fox News araştırmış. Yok, ben ekran görüntüsü almıştım. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat ayındaki kongreye bildirilen rakamlarında füze sayısı 2330 olarak gösteriliyor. Patriot hava savunma sistemi şu an stoklarda kalan 852. Gene aynı dönemde satırın altında Taat olarak gördüğünüz gene füze önleme sistemlerinde kullanılan füzenin sayısı 452 iken bu rakam 200 civarına düşmüş durumda. Şu an ABD savunma sanayi bunları ne kadar yerine koymuş bunu bilmiyoruz ama Fox News'un kongre üyelerine sunulan gizli işte belgeleri ya da açıktan verilen raporlarından haberleştirdiği bir haber paketinin ekran görüntüsü bu Fox News'ta yayınlandı. Bu Fox News'un
3: o zaman şunu söyleyebilir miyiz Mete Bey? Burada düşük yoğunluklu savaş istiyor deniyor ama düşük yoğunluklu savaş kime yarar? ABD'ye mi yarar, İran'a mı yarar? Bana göre İran'a yarar. Çünkü zaman uzadıkça, çatışma düşük yoğunluk bir şekilde devam ettikçe İran Hürmüz'deki

0: kontrolünü devam ettirecek. İkincisi, en büyük oradaki husus nükleer silah yapabilme imkanını elde edecek. Çünkü yani onun arka planda bu çalışmasını yaptığını düşündüğümüzde zaman her uzaması, yani bu savaşın düşük yoğunlukta devam etmesi İran'ın zaman kazanması anlamına gelir. Ama ABD'nin faydasını olmaz. Siz de belirttiniz. Mühimmat sıkıntısı var, ekonomik sıkıntı var, Babülmendep'in kapatılma durumu, daha da köşeye sıkıştırma durumu var. Yani ABD açısından düşük yoğunluklu savaş ne kadar geçerli? İran açısından ne kadar geçerli?
1: Sadece şunu bir kez daha dikkatinizi çekeyim. Çünkü çok farklı bir bakış açısı. Epey bir araştırdım bunu. Bakın, Rusya'nın dizel benzininde dünyanın ikinci büyük ihracatçısıyken ithalatçısı konumuna düşürülmesi büyük bir mesele. Bugün İran bombardımanıyla okuduğumuz zaman İran benzin nereden alacak? Rusya Hindistan'dan petrol verip işlettirip geri alıyor. Benzin bulamıyor Rusya. Burada Amerika Birleşik Devletleri petrol üzerinden ciddi bir manipülasyon yapıyor. Bakın, buna devlet tabirleri vesaire, işin iktisadi boyutundan anlayanlar bunu değerlendirsin. Burada çok ciddi bir Amerikan manipülasyonu var. İran'ın rafinerileri de vurması tesadüf değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomik kuşatmasına karşı İran'da bıçak sokuyor.
0: İşte.
1: Bu şeyin İran-Tahran farkında. Çünkü manipüle ederek Amerika petrol fiyatlarını belirliyor. Şunu bana kim açıklayabilir? Amerika İran'ı bombalıyor, petrol fiyatları düşüyor. Yani, bu nasıl olur?
0: İşin ilginç tarafı, batılı petrol şirketleri borsada bu kadar olaya
1: yapıyor.
0: Rağmen kar açıklıyor.
1: Evet,
0: 15 gün önce bunu konuştuk. Kar açıkladı. Bütün körfezde iş yapan batılı petrol şirketleri bilançolarını açıkladı. Hepsi kar etmiş.
2: Çünkü manipülasyon oluyor. Bir yükseliyor. Bir aşağıya gidiyor.
3: Çok özür dilerim de şimdi girmeyeyim ama altın sattılar işte. Hepsi elindeki altınları sattılar. Onlar zaten bütün her şey, para onların elinde.
1: Evet.
3: Buyurun.
0: Trump ne dedi önceki günlerde? Benim dedi petrole ihtiyacım yok. Ben dedi Venezuela'dan alıyorum dedi. Gidin dedi, siz kendi jet yakıtınızı kendiniz bulun dedi. NATO üyelerini hatırlarsanız. Yani adamın aslında petrole ihtiyacı yok ama bu petrol fiyatlarındaki artış dolaylı olarak da onu etkiliyor. O da ayrı.
1: Hocam,
0: bir
1: dolar satış rakamı dolar üzerinden olduğu için Amerikan enflasyon sepetinde benzin kalem. Yani burada mesela Amerika'da bağlandığımız zaman 4 dolar diyoruz ama Trump bunu bir şekilde göze almış. Zaten fiyatlar iniyor. Bu tuhaf olan bu. Bir bombardımanda Amerika'daki petrol fiyatları 0.50 sent ya da neyse, bunun rakamı nasıl olabilir? Bir ara altında da aynı şey oldu. Vurgun yapıldı. Yani Trump ve etrafındaki küresel şirket CEO'ları manipüle ediyor küresel borsaları. Asya'dan itibaren manipülasyon var. İran da bunu gördüğü için bu sisteme karşı bıçak sokmaya çalışıyor. Burada sadece petrol rafinerisi deyip geçmeyin. Kimse benzinsiz bilmem ne kalacak değil Körfez'de. Amerika'nın enerjiye ucuz olarak ulaşmasını engelliyor İran.
0: Yani şunu söyleyebiliriz. İran Körfez ülkelerine baskıyı artırarak,
1: evet,
0: ABD üzerinde onlarla baskı yapmasını.
1: Maliyet.
0: Yani
1: maliyet
0: İsrail'i yaratıyor. Neden vurmuyor diyordu. İşte bunun yüzden.
1: Maliyet yaratıyor. Çünkü
0: İsrail'i vursa bir sonuç almayacak. Sadece İsrail üzerinden alacak ama bu ABD'yi durdurmayacak İsrail'i vursa. Ama Körfez ülkelerini vurarak Körfez ülkelerinin ABD'yi durdurmasını sağlıyor. Onlar da işte onların hayatını felç ederek. Önemli bir durum yani.
1: Şu an mesela şu açıdan da bakın. İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda en az 10 tane Amerika Birleşik Devletleri'nin yakıt ikmal uçağı var. Normal havacılık da etkilendi şu an. Bu yakıt ikmal uçaklarının iniş kalkış yapmasıyla beraber savaş uçakları da var. Şimdi İran içinde şu açıdan düşünün. Çok güzel bir toplu hedef oldu. İran Ben Gurion Havalimanı'nı vurabilmiş bir ülke.
0: Evet.
1: Bu açıdan da düşünün. Vurmayacağının da garantisi yok yani.
3: Bu arada ben siz şimdi Fox News deyince ben Amerikan kanallarına bir bakayım dedim. Hani ne konuşuyorlar, bu uçaklar havalandı vesaire. Fox News'te şu an bu Kentucky'de her sene düzenlenen Fancy Farm Picnic değil mi hocam? Bu, milletvekillerinin konuştuğu. Onların konuşmalarını veriyorlar.
2: Yani bir savaş ortamı,
3: hayır,
2: savaş gündemi yok.
3: Hayır. Hiç yok. Bir milletvekili konuşuyor. Orada tam çevirisini söyleyeyim. Milletvekilleri Kentucky'deki Fancy Farm pikniğinde konuşma yapıyor. Altyazı bu. İngilizce, yani Türkçe çevirisi. Milletvekilleri Kentucky'de Fancy Farm pikniğinde konuşma yapıyor diye veriyor. Orada da vekillerin konuşmalarını veriyorlar. Hiç böyle bir ne Amerikan vatandaşlarına uyarı, Orta Doğu alarmı vesaire, bunların hiçbiri yok yani.
2: Evet, az önce konuştuğumuz konuya tekrar gelelim. Yani şu an itibariyle 28 Şubat'ta başlamıştı. 6. ayını bugün, işte 1 Ağustos geride bıraktık. Önümüzdeki 6 ayda 2 senede bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Akşamdan sabaha mucize bir çözüm yok. bir anlaşma, bir uzlaşma olsa

0: bile ABD tarafı aslında taahhütlerine sadık kalmıyor. Bunu nerede gördük? 2015 yılında Obama aslında İran'ın uranyum faaliyetlerini kontrol altına alan bir anlaşma imzalanmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın tüm tesislerini denetliyordu. Fakat ABD sonra bunu kadük hale getirdi. Anlaşmadan çekildi. Şimdi şu an bir uzlaşının neresindeyiz? Daha henüz bir tünelin ucunda bir ışık yok. Ukrayna Savaşı başladığı zaman hemen birinci ayda ilk toplantı Minsk'te oldu. Sonra iki toplantı Türkiye'de oldu. Antalya Diplomasi Forumu'nda ve İstanbul'da bir metin ortaya çıktı. Fakat arkası gelmedi. Birden çok tarafları bir araya getirme çabaları oldu. 2025 yılı içinde 3 defa İstanbul'da taraflar bir araya geldiler. Geçen sene Ağustos ayında Trump'la Putin ABD'nin 1867'de Rusya'dan satın aldığı Alaska'da toplantı yaptı. Bütün bunlardan bir sonuç çıkmadı. Yani nasıl ki Ukrayna-Rusya savaşı 5. yılın içerisinde hala bir uzlaşı ortaya çıkmadıysa,
1: böyle devam mı edecek?
0: Bu da diyorsun. Aslında daha uzun sürebilecek benim kanaatime göre. Meğer ki Trump İran'la kendi lehine, İran'ın da ılımlı uzlaşıcı bir çizgiye gitmesi paralelinde bir kapsamlı ticari, iktisadi bir anlaşmaya giderse, bu da ABD açısından baktığımızda Trump iktidarından çok sonralara sarkacak bu ihtilaf, gerilim. Bunu önümüzdeki 6 ayda 2 senede konuşmaya devam edeceğiz. Yani mucize bir çözüm yok.
1: Böyle peki düşük yoğunluklu saldırılar mı, yoksa daha büyük saldırı? Mesela şimdi bu kadar uçağın havalanması neden o zaman hocam?
2: Merve Hanım, Amerika bunu bir an önce çözmek ister. Biraz önce belirttiğim
1: gibi. Nasıl çözecek? Onun işine yaramaz. Hiç çözmek istiyor gibi bir tablo nedir? Yok ki ama.
0: Rejimi devirmek
2: yani
0: mi?
2: Bir şekilde bu yoğun saldırı yaparak çözmek istiyor ama.
0: Hayır, nasıl çözecek?
2: Karşıda direnç var.
0: Nasıl
2: çözemiyor işte.
1: Ne
2: çözemiyor.
1: Direnci hocam?
2: İşte İran'ın direnci var.
3: İran'ın misilleme yapamama kapasitesi.
2: Yapamıyor.
3: Onu yok etmeye çalışıyor. Yani İran'ın misilleme yapamayacak.
2: Tabii.
1: Ama hayır, onu yapamıyor ki. İran'ın elinde. Yani İran'ın elinde
0: kartları var.
1: İran İngiltere'yi de tehdit ediyor.
2: Hayır, köprüleri vurdular, gene bir şey yapamadı. Silahları
0: Ayetullah
2: engelleyemedi.
0: Ayetullah Sistani cihat ilan edebilir. Bakın yani Irak'ta nüfusun %60'ı Şiilerden oluşuyor. Ve Şiiler bir kısmı aktif olarak, bir kısmı yani gönüllü olarak, eğer topyekun bir savaşa giderse Irak'taki Şiiler de İran lehine pozisyon alabilirler. İran olağanüstü bir fatura ortaya çıkarabilir. ABD'nin hedefi, İsrail'in hedefi rejimi devirmekti. Bu hedefe ulaşamayacakları anlaşıldı. Acaba çatışmaları tırmandırmak suretiyle İsrail'in kurgusuna mı hizmet edilmeye çalışılıyor? Çünkü İsrail bu coğrafyada bir Arap-Acem çatışması, bir Şii-Sünni çatışması yaratmaya çalışıyor.
1: Evet, ama şimdi hocam o başarılı olmadı. İran'ın karşılık vermemesi durumu zaten şöyle, daha 2 hafta önce İran'da çıkardılar meydana, büyük füzeleri sergilediler. Yani İran İngiltere'yi tehdit ediyor. Avrupa'yı açık açık tehdit ediyor. Şimdi siz İran'a burada mesela saldırı yapmayıp ya da saldırı yapıp da bir tehditte bulunamazsınız ki. Bütün körfezi tehdit ediyorlar.
0: Yani bir kısmı blöf tabii bu tehditlerin. Yani diyelim ki kıtalar arası balistik füzesi yok İran'ın bildiğimiz kadarıyla.
3: Hocam İran'ın kimi yönetiyor?
0: İşte orada da komplike bir...
3: Generaller.
0: Komplike bir durum var. Orada
3: askeri
0: da,
3: junta
0: orada yönetiyor. Orada da karmaşık bir durum var. Aslında normal zamanda İran'ın hiyerarşisine bakalım. Yani diyelim ki tepede kim var? Normal bir ülkede değil mi? Seçimle iş başına gelen cumhurbaşkanı olur. Arkasından işte ülkenin durumuna göre cumhurbaşkanlığı sistemi mi yoksa parlamenter sistemi mi, başbakan, aşağıya doğru sirkülasyon devam eder. Şimdi İran'a baktığımızda tepede bir numara İran, netice olarak Şia teokratik düşüncesine dayalı bir yönetimle idare ediliyor. Tepede bir numarada İran'da dini lider var. Onun altında Anayasayı Koruyucular Kurulu, onun altında Uzmanlar Konseyi ve belki 4 numarada Cumhurbaşkanı var. Daha onun altında 5 numarada oradaki meclis, bizdeki TBMM gibi İslami Şura Meclisi ve en altta da devrim muhafızları. Fakat

0: Bugünkü olağanüstü konjonktürde devrim muhafızlarının etkisi, nüfuzu artmış. Şimdi İran'da bu fiili durum bir strateji olarak İran'a kolaylık da sağlıyor. Yani aralarında ihtilaf, çatışma var gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Aslında uzun vadeli bir stratejinin yansıması da bu olabilir. İran sadece İran'dan ibaret değil. Bunu kabul edelim bir kez. Evet, yani çok geniş şimdi bir Londra'da coğrafyada İran'ın etkisi, nüfuzu var. Körfez ülkelerinin hepsinde, bir kısmında az, bir kısmında fazla, İran'ın mesajından etkilenecek Şia nüfusu var. Mesela bu işte Bahreyn'de %65-70'lerde, ama Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da,
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde de
0: tabii İran'ın harekete geçirebileceği güçler var. Hı hı. Ve zaten Hizbullah'ı biliyoruz, zaten Ensarullah harekatını biliyoruz. Irak güçlü biçimde destek sağlayabilir. Bu konjonktürde baktığımızda ABD'nin yani topyekun bir savaşı başlatarak rejimi devirmeye çalışması, böyle bir operasyona girişmesi kendi ayağına sıkmak olur.
2: Ama dönüştürebilir.
0: Kendi ayağına sıkmak olur. Yani
3: dönüştürecektir. Savaş devam ettikçe, İran halkının ben yönetimi yanında olacağını düşünüyorum. Mesela İran İngiltere'yi tehdit ediyor ama tamam, kıtalar arası balistik füzesi yok ama geçen yıl Temmuz ayında Londra'dayken bir gösteriye denk geldik. Gazze gösterisine. Binlerce insan sokakta yürüyüş yaptı ve içerisinde hep İran bayrakları vardı. Bakın Londra'da. Şimdi hadi Londra'ya füze atmaz ama mutlaka onların içerisindeki bazı kişileri ne yapabilir? Provoke edebilir.
1: Hocam Diego Garcia'yı zaten Diego Garcia'yı vururuz diyor. Adamlar tabii, açık açık yani, söylüyor. Londra'yı değil tabii, zaten Diego Garcia'yı vururuz
3: binlerce
1: diyor adam.
3: İnsanı ben kendi gözümle gördüm. Videosunu da çektim.
2: Hocam
3: yani,
2: güzelce Hayber Şekan füzesi mi yiyecek Tahran'dakiler?
3: Yani.
2: Ya, şahit durumu verip yumurta mı alacaklar?
3: Ben şunu söylüyorum her zaman için. İran'ı bu askeri stratejilerle, saldırı stratejisiyle bir şekilde dize getirmek çok zor gözüküyor. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri düşük yoğunluklu savaş da ona zarar vereceği için yani ne yapması gerekecek? Ya tamamen son bir saldırı yapacak, çekildim diyecek, ya da oturacak masaya. Ama öyle kibirli bir aktörler
2: hocam,
3: ki bunlar
2: İran'da
3: istemiyorlar.
2: İki grubun birbirini tasfiye etmek istemediğini neden düşünmüyorsunuz? Şu an İran'da iki grup birbirini tasfiye etmeye çalışıyor.
3: Şu andaki
2: o bilek güreşinin sonucunu bekliyor olmasın
3: işte
2: Trump?
3: İşte hayır, şu var. Savaş devam ettiği sürece bu bilek güreşinde muhafazakarlar önde. Onların bileği daha güçlü. Ekber Bey de söyledi. Yani savaş devam etti. Belki savaş bitse o bilek güreşinde muhalefet güç kazanabilir ekonomik sebeplerden
2: dolayı. Hocam bunlar güvenlikçi kadrolar. Pragmatistler ve reformistler İran'da bir şekilde gene anayasal güçlerle kazanır.
3: İşte çıkamıyoruz
2: Kalibaf
3: diyorlar.
2: Boşu boşuna ben zikretmemiştim.
3: İşte çıkamıyoruz diyorlar sokağa. Yani Ekber Bey de belirtti ama acaba diyorum ABD burada yaptığı strateji yanlış mı? Saldırıyı durdursa. Tamam, saldırmıyorum. Kısmi bir anlaşma. Otursun. Ablukaya devam ediyorum ya da kısmi abluka. Sadece İran'a girecek şey. Ekonomik olarak zaten halk hep bunu konuşuyor sıkıntı içerisinde. Ekber Bey de söyledi. O zaman işte muhalefetin eli güçlenmeyecek mi? Ama savaş devam ettiği sürece İran'da halk sürekli devletin yanında yer alıyor.
1: Hocam yani, bence şu an Amerika'nın burada bu kadar direttiği şey Hürmüz. Yani Hürmüz'deki
0: baskıyı kırmak istiyor.
1: Baskıyı tamamen İran'ın kırmak istiyor. İran'ın kırmak etkisini, yetkisini azaltmak istiyor ve şu an direttiği şey hiç de kamuoyuna açıkladıkları gibi ben burada nükleer olduğunu düşünmüyorum, uranyum olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar saldırı yapıldıysa, biz bu kadar para harcadıysak işin özü, yani saldırısını, kaybını hepsini attım kenara. Ben burada bu kadar para harcadıysam diyor Amerika Birleşik Devletleri, o boğaz Trump boğazı olacak. Bu kadar bunu söylüyor aslında. Yani şimdi bu saldırıyı çok özür diliyorum. Bu saldırıyı genişletememesinin sebebi de eğer yapmayacaksa Babil Mendeb'in kapatılma riski. Bu kadar açık çünkü.
4: Süreçte vurulabilir.
1: Para, bu kadar para başka bir şey değil.
4: Babil evet. Mendeb'in kapatılma riski, Hürmüz'le alakalı gelişmeler, şunlar bunlar. Buradaki kesin çözüm büyük ihtimalle, teknik olarak söyleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta başlattığı şeyin varması gereken nokta, eğer sen İsrail'le birlikte İran'a saldırmışsan, nihai bir zafer elde etmek istiyorsan, Hürmüz'ü mesela alabilmen gerekir. Böyle bir şeyin teknik olarak mümkün olmadığını biliyoruz.
2: 31 tane
4: İran'a adam. Ciddi bir kare harekatı yapılmadıkça, en azından İran'ın Hürmüz'e hakim noktalarını ele geçirmedikçe
2: 150 bin asker.
4: Hürmüz'ü stabil hale getiremez Amerika Birleşik Devletleri. Hürmüz

0: Önce problem değildi. Onların müdahalesinden sonra problem haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahalesinin Irak'ı falan hatırladığımızda yüz binlerce asker çıkarmak, bunun da on binlerce kayıp manasına geldiğini biliyoruz. Neticenin ne olacağını bilmiyoruz. İran'daki yapının, Ali Fuat Hocam da altını çizdiği gibi, tamam bir muhalefet mutlaka vardır ama şunu da unutmayın. İran'da şu anda arzu edilmeyen kimseler konuşamıyor. Enterne edilmiş durumdalar. Bir takım isimler, hepimizin bildiği bir takım isimlerin sesi soluğu çıkmıyor. Ya da biz duymuyoruz. Neden? İran'ın kendine has bir sistemi var ve bu sistem içerisinde sizin konuşmanız istenmiyorsa ev hapsindesiniz.
1: Ahmedin Necat'a bile Mossad ajanı
0: tabii ev hapsindesiniz. Enterne işte, edilmiş durumdasınız.
2: Bunlar normal. Yani,
0: konuşursanız başınıza ciddi işler geleceğini biliyorsunuz. Mesela hatırlayın işte Irak sınırından ülkeye geçmesi muhtemel bir takım şeylerden falan bahsedildi. Trump çağrıda falan bulundu. Türkiye'nin devreye girerek bunun engellendiği falan söylendi. Ama şunu da unutmayın. İran yeri geldiğinde bir takım unsurların kendine yönelik harekata, işte Amerika ve İsrail lehinde kendine yönelik harekete kalkışacak kimselere karşı son derece sert davranacak bir ülkedir. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan gösteriler sonrasında bilmiyoruz ama yani bir takım şeylerde ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla İran'a yönelik ciddi bir kara harekatı mümkün değil. Hürmüz'ü böyle bir harekat olmadan kontrol edebilme şansları yok. Hürmüz İran açısından artık altın değerinde bir güç. Neden? Hürmüz'deki kırılganlık dünya piyasalarında, Amerika'da şu anda petrol fiyatları İrfan Bey'in hep söylediği gibi zannediyorum vareli 4 doların üzerinde, en ucuz yerde 2.60'dan 2.50'den buraya çıkmış durumda. Giden bir şey var, önümüzdeki Kasım'da ara seçim var. Bu böyle giderse, fiyatlar böyle olursa Trump'ın Cumhuriyetçi Parti kaybetmiş. Son derece karmaşık bir şey var ve bu gece kalkan uçaklar nereden kalktığını bilmiyoruz. Yani uzak bir yerden kalksaydı bile çoktan varmış olabilirdi. Önce şeyler, tanker uçaklar kalktı falan diye duyduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar defaatle ciddi tehditler yaptığını, yok edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğini, arkadan bir şey çıkmadığını da biliyoruz. Ve Nisan ayından beri yoğunluğu düşük bir savaşın sürdüğünü, muhtemelen İrfan Hoca çok güzel dedi, 6 ay, 1 sene, 2 sene belki süreceği varsayılabilir. Buradaki asıl soru galiba şu: petrol fiyatlarının yükselmesinde de birileri kar ediyor, düşerken de kar ediyorlar. Yükselirken kar, düşerken kar. Acaba birileri petrolün o yani petrolün kendisinden ziyade uluslu bir takım piyasalarda bunun üzerine kumar mı? Yani manipülasyonla kumar falan oynayıp buradan mı büyük paralar kazanıyorlar? Evet. Çünkü Trump'ın...
3: Hocam birileri dediniz, petrol kimin elindeyse o para kazanır.
0: Ama bakın şimdi petrol sizin elinizde olabilir ama bahis diye bir olay var artık. Sizin elinizde bir şey olmasına gerek yok. Yani dolayısıyla
2: petrol fiyatları bileşik kaplar teorisine uygun olarak hareket eder. Petrol fiyatları, Hollanda'nın bir kenti var, Rotterdam, orada belirlenir aslında. İşte uluslararası
0: bir Hollanda petrol çıkar.
2: ABD'nin petrole hakikaten ihtiyacı olmayabilir. Kendi kendine yeterli petrolü olabilir. Fakat global düzeyde bileşik kaplar teorisine göre petrol fiyatları yukarı doğru giderse Amerika'daki tüketiciler de bundan etkilenir. Dünyanın
0: hocam, asıl affedersiniz.
1: Petrol var, nasıl düşüremiyor Trump? Bana bu mantıklı gelmiyor.
2: Ama
1: yani
2: petrol fiyatları tek bir yerde
0: o. Amerika ben kendi kendime yeterim diyor.
1: Teksas'ta şirketler nasıl kere çıkıyor? En büyük manipüle ediyorlar.
0: En büyük kırılganlığı ne? Kendi kendime yeterim diyor ama Hürmüz kapatıldığında Amerika'da petrol fiyatları yükseliyor. Neden? Demek ki küresel bir konu bu. Yani bileşik kaplar teorisini zannediyorum değişik yansıması.
1: Evet. Yani Texas ham petrolde batan şirket yok. Nasıl zarar ediyor? ABD'de mesela nasıl benzin yüksek? Texas'ta zarar açıklayan, bırakın zararı.
3: Ben bir şey
1: kuyu
3: söyleyeyim.
1: Açıyorlar.
3: Şimdi bu fiyatlar yeni vesaire kuyu açıyorlar. Başka bir yere gittik onu ama ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Amerika'nın işin arka kapısında yapmaya çalıştığı bir şey var. Hürmüz'de bu geçiş noktasının karşısında Umman'ın deniz sınırının daha yakın olduğu bir yerde bir konsorsiyum yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve eğer bu olursa o zaman İran'ın elindeki en büyük koz, Hürmüz Boğazı kozu bitti gitti.
0: Ama bir daha
3: yani burada çok gerçekçi bir şey söyleyeceğim. Eğer şu an İran'ın elindeki en büyük koz nedir? Hürmüz Boğazı değil mi? İşte o zaman İran'ın elindeki en büyük koz da gitmiş olacak.
0: Merve Hanım, Bakın, sıkıntıların temel kaynaklarından birisi

0: İran diyoruz. Tabii ki Amerika ve İsrail söz konusu olduğunda İran yanlılığımıza ağır basıyor ama şunu da unutmayın. Hı hı. Son günlerde ortaya çıkan bu ateşkes havasında falan İran Umman'a yakın yerlerden geçen gemileri vuruyor. Bazı şeylerin tırmanma sebeplerinden biri de bu. Dolayısıyla şu anda Amerika Umman'a falan ama İran o zaman vuracak onları. Mutlaka vuracak ve gerginlik yine devam edecek. Neden? İran'la bir mutabakat sağlanmadı. Ciddi bir mutabakat sağlanmadığı sürece Umman yakınlarının geçecek gemiler çözüm değil Hürmüz açısından.
1: Peki, teşekkür ederim. Buyurun, son cümlenizi alayım.
2: Şimdi bakın, burada ABD'nin yapacağı bir strateji, Hürmüz'ü kontrol etmek istiyorsa Belucistan stratejisi. Belucistan bölgesini İran'dan koparırsa hem Hindistan'dan Pakistan'a gelen hem Rusya'dan Pakistan'a gelen Kudar Limanı'nı da kontrol etmiş olacak. Aşağıda orada gözüküyor. Belucistan olayı çok önemli.
1: Buyurun hocam, son cümleniz.
3: Yani çok rasyonel gözükmüyor. Kağıt üzerinde bir takım kurgular, planlar yapılıyor ama yani İran'a herhangi bir cepheden yoğunlaşan saldırı ile bir taviz elde etmek ve Hürmüz'ü İran'ın inisiyatifinden, kontrolünden almak o kadar da kolay değil.
1: Yani
0: buna katılıyorum. Belucistan falan da olsa tamam, evet, zorlayacaktır ama İran zannediyorum.
2: Tabii çok zor ama zorlayacak.
0: Evet. Eyvallah.
1: Her şeyi planlıyor ama istediği gibi olmayacak.
4: İran bence Türkiye'ye teşekkür etmeli. Çünkü eğer Türkiye ve Pakistan bu konuda müdahale etmeseydi İran Kürdistan bölgesinde ve İran'ın doğu sınırında Sistan Belucistan bölgesinde ayaklanmaları harita üzerinde konuşuyor olacaktık. Buradan açıklıkla söylüyorum, Tahran'ın Pakistan'a ve Türkiye'ye gerçekten canı gönülden bir teşekkür borcu var.
0: Açıktan değilse de kapalı devre belki yapıyorlar.
4: Evet. Peki, yapmaları da gerekir kapalı.
1: Çok teşekkür ediyorum Ekber, çok teşekkür ederim. Sıcak bilgileri paylaştığın için çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Ekber Karabağ Tahran'dan son bilgileri paylaştı. Ekber, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Sayın Mete Soğutoğlu, çok teşekkür ederim. Sağ olun, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. İrfan Kayaülger hocam, ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ali Fuat Gökçe hocam, çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Ve Sayın Ekrem Kızıltaş.
0: Kahramanmaraş konusuna giremeyişimiz kötü oldu.
1: Evet, bir sonrakine inşallah. Peki, süreyi tamamladık. Artık bitiş müziğini de aldım. Sinan Tatlı da beni bekliyor, yayına hazır. Müsaadelerinizle bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda da ABD-İran savaşını konuşacağız. Sıcak bir gece yaşıyoruz zira. Ama gündemde öne çıkan başlıklar var, paylaşalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Dar gelirli ailelere kiralık konut kampanyasının başlayacağı tarihi duyuran Erdoğan gündeminde de muhalefet cephesindeki krize değindi. Bizim gündemimizde Türkiye, onların gündeminde hakaret ve polemik var dedi.

0: İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz.
1: Önce İstanbul'da yaşayan dar gelirli ailelere kiralık konut kampanyasının başlayacağı tarihi açıkladı.
0: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz.
1: Ardından bir müjde de esnaflara verdi.
0: Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon

0: çıkarıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programında kürsüdeydi. AK Parti'nin attığı adımları sıralarken sözü muhalefette yaşanan krizlere getirdi.
0: Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
1: Erdoğan konuşmasına muhalefetin gündeminde Türkiye yok diyerek devam etti.
0: Hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde netleşen takvimi de açıkladı Erdoğan.
0: Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Ardından sözü AK Parti'nin 25. yılına giren başarılarla dolu yolculuğuna getirdi. Kürsüden dikkat çeken bir de çağrı yaptı.
0: AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
1: Bu sözlerinin ardından Erdoğan CHP'den AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına da rozet taktı. Tuzla Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ve Şile Belediyesi artık AK Parti'ye geçti.
2: Belediye başkanımız.
1: Erdoğan akşamsa TÜGVA yaz okulları finalinde kürsüdeydi. Binlerce gençle bir araya gelen Erdoğan onlara seslendi.
0: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
3: CHP'de parti içi muhalefete yönelik disiplin süreçleri başladı. Özgür Özel'in yeni parti hamlesine rağmen bazı isimleri CHP'de bilinçli olarak tuttuğu iddiası genel merkezi harekete geçirdi. Belediye operasyonları ve muhalefet cephesindeki son gelişmeler gelecek şimdi ekrana.
4: Siyaset temiz insanların işidir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
5: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Muhalefette kılıçlar resmen çekildi. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle yeni parti kurmasının ardından CHP içinde nöbetçi bıraktığı iddia edilen isimlerin üstü çizildi.
5: Hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız. Ahlaki bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır.
1: Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği iddia edilen en çarpıcı isimse İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin oldu.
5: Bu konuyla ilgili bir tartışma MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: Belediyelerde ise tam anlamıyla rüşvet ve yolsuzluk depremi yaşanıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk dosyasındaki ifadelere göre ise rüşvet pazarlıkları Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun Çankaya'da sahibi olduğu eğlence mekanında yapıldı. Masak kayıtlarında o mekandan Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına toplam 975 bin lira gönderildiği belgelendi.
6: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Siyasi deprem Çankaya'ya da sıçradı. Belediye Başkan Vekili Haldun Güler ve meclis üyeleri CHP'den istifa edip yeni partiye geçti. Böylece 1989'dan beri ilk kez tam 37 yıl sonra Çankaya Belediyesi CHP yönetiminden çıkmış oldu. Uşak Belediyesi'nde patlak veren nitelikli dolandırıcılıksa yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu belediye başkanı Özkan Yalım'ın belediye şirketlerinde sigortalı gösterdiği şahısları kendi özel işletmelerinde çalıştırdığı belirlenmişti. Skandal operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Skandalların son adresi Kuşadası. Tutuklu Kuşadası Spor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, tutuklu belediye başkanı Ömer Günel'in kendisine para karşılığı imar izni verdiğini iddia etti. Zenginoğlu ayrıca cezaevinde kendisini ziyaret eden Bülent Tezcan'ın sessiz kal diyerek baskı yaptığını da öne sürdü.
3: Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski pilot Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı. Sahte kimlik kullanan ve sürekli kılık değiştiren FETÖ'cü o hainin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.
7: Onları kapattılar. Şu anda Skorsiler otelin üstünde.
1: Suikast timinin son firari ismiydi. Tam 10 yıldır her yerde aranıyordu. Darbeci pilot Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalandı. Adınız ne? 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı ama Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu. Adınız ne? Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist sahte kimlik kullanıyordu. Yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle operasyonun düğmesine basıldığı saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve 3 adet cep telefonu bulunduğu o telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. FETÖ'cü hainin yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
3: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak yer aldı. Ayrıntılara bakacağız. Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim karşımızda, sözü Hasan'a bırakalım.
8: Az önce ifade etmiş olduğunuz gibi Yalova'da Çınarcık ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün artık an itibariyle soruşturmasının tamamlandığını ifade edelim. Ve yine az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bir iddianame hazırlandı. Ve bu hazırlanan iddianamede Güllü'nün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iki numaralı sanık olarak artık iddianamede yer aldı. Ve iki sanığın da önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkması bekleniyor. Aslında olay geride bıraktığımız yıldan beri kamuoyunda çok fazla yankı uyandırmıştı. Güllü düştü mü yoksa düşürüldü mü? Ve daha sonrasında artık bazı deliller ortaya çıktı ve o deliller neydi? İlk başta aslında balkondan düşme kazası olarak değerlendiriliyordu. Ancak öyle ki iddialara göre edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ise balkondan düşme kazası yaşandığı sırada ise güvenlik kameralarının fişlerinin çekildiği aslında ortaya çıkmıştı. Ve bu da tabii ki bu gelişmede aslında soruşturmanın seyrini değiştirdiğini ifade edelim ve tabii ki yine soruşturmanın seyrini değiştiren en büyük durumlardan bir tanesi ise Güllü'nün kızının kaçmaya hazırlanırken yakalanmış olmasıydı ve bu durumda bütün iddiaları aslında Güllü'nün kızına yöneltilmiş olmuştu ve bu kapsamda hatırlayacak olursak 2025 yılında Büyükçekmece'de valizlerle yakalanmıştı ve o durumdan sonra ise yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınmıştı. O günden beri şu anda tutuklu bir şekilde yargılandığını biliyoruz. Önemli gelişme neydi? Az önce de ifade etmiştik. Artık iddianamenin tamamlandığını söyledim ve

0: Öyle ki Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık olarak iddianamede yer aldı ve olaya tanıklık ettiği ve suça iştirak ettiği değerlendirilen Sultan Nur Ulu ise iddianamede iki numaralı sanık olarak yer aldı ve bu konu tabii ki kamuoyunda oldukça büyük bir yankı uyandırmıştı. Biz de A Haber ekibi olarak bu konunun takipçisiyiz. Gelişmeler muhakkak ki oluyor ve oldukça da aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Hasan Zahit Ezime'ye teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için bir cinayet dosyası daha var. Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
2: Gülistan 9 soruşturması derinleşti. Tutuklu sayısı 27'ye çıktı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü operasyonlarda cinayet şüphesi üzerinden derinleştirilmişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.
1: Mersin'de 11 yaşındaki küçük çocuk arkadaşlarıyla markette alışveriş yaptığı sırada içeri giren birinin saldırısına uğradı. Öldüresiye darbedilen çocuğun dişleri kırıldı, omuriliğinde çatlak oluştu. Dehşet anlarında kameralarda kayıttaydı.
3: Gerisini hatırlamıyorum.
4: Markette yakaladığı küçük çocuğa acımasızca vurdu, yerden yere savurdu.
3: Fırsat bilip bizi de tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
4: Markette dehşet anlarının yaşandığı yer Mersin'di. 11 yaşındaki küçük çocuk arkadaşlarıyla alışveriş sonrası tam kasaya yönelmişti ki içeri gözü dönmüş o saldırgan girdi.
3: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
4: Küçük çocuğa öldüresiye vuran saldırgan bununla da yetinmedi, defalarca yere savurdu. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.
5: Omuriliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış. Yanakları patlamış içeriden.
4: Kaçan saldırgan çok geçmeden yakalandığı ifadesinde sadece bir iki tokat attım dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı kasten öldürmeyi teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli şehir eşkıyası içeride kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 29 yaşındaki Ensar Sever hayatını kaybetti.
6: Adamı öldürdüler.
7: Silah sıkıyor, silah sıkıyor.
4: Oto galeriye girdi, kurşun yağdırıp kaçtı. Kurşunların hedefi olan genç galerici saldırıda can verdi. Kanlı saldırının adresi İstanbul Eyüp Sultan'dı. Hedefte ise Eyüp Spor Kulübü'nün eski başkanı Şevket Sever'in yeğeni Ensar Sever vardı. Uygun anı kollayan saldırgan birden Ensar Sever'in galerisine girdi, rastgele tetiğe bastı. Kurşunlar galeri sahibi Ensar Sever'le yanında olan 3 kişiye isabet etti.
7: Gitme, gitme, gitme. Gitme, sıkıyor, sıkıyorlar, gitme. Gitme. Çık, çık, çık, çık.
4: Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken silah seslerini duyanlar hemen ambulans ve polisi aradı, yardım istedi.
8: 3 kişi ya, 3 kişi. 2 kişi aşağıda, kapının önünde, 1 kişi şurada. Yanmıyordu.

0: Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Ensar Sever kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sever gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki galericiyi hayattan koparan saldırgansa çok geçmeden yakalandı. Yapılan aramalarda saldırıda kullandığı ruhsatsız silah ele geçirildi. Tetikçinin kasten yaralama ve yağma suçlarından 3 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.
1: Alevler bu kez İstanbul Avcılar'daki bir binanın çatı katından yükseldi. O dairede tam 25 kedi vardı. Felaketin ortasında kaldılar ve ne yazık ki birçoğu kurtarılamadı.
0: Alevler yükseldi, kediler içeride mahsur kaldı. 25 kediden onu alevlerin arasında can verdi. Korkunç yangının çatıyı sardığı anlar İstanbul Avcılar'da kayda geçti.
2: Apartman kapısını açtım, alevler önümdeydi. Son dakika çıktım.
0: Apartman sakinleri zor da olsa kendilerini dışarı attı. İçeride mahsur kalan kedileri kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Alevlerin arasında kalan patili dostlardan ikisi can havliyle terastan atladı. Biricik dostlarını kurtarmak isteyen ev sahibi ise alevlerin içine girmek istedi ancak ekipler güvenlik gerekçesiyle buna müsaade etmedi. Üç kedi ekiplerin zorlu mücadelesiyle tek tek kurtarıldı ancak onun için artık çok geçti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
1: Bundan 5 yıl önceydi. İş adamı Faruk Aktarlı ağabeyine güvenip ona geçici vekalet vermişti. Ancak öz abisinin ve yeğenlerinin 300 milyon dolarlık mal varlığını ele geçirdiğini öne sürüyor. Üstelik ortada sahte belge ve taklit imza iddiaları da var.
3: Bize, bana, çoluk çocuğuma zulmettiler, hakkımızı yediler.
0: Bahsettiği kişiler yabancı değil, kardeşi ve yeğenleri, suçlamalarsa ağır. Sahte belge ve imza kullanarak mala çökme ve yüz milyonlarca dolarlık kayıp. Başını yakansa daha önce güvenerek verdiği vekalet.
3: İşletmelerim, şirketlerin bir kısmını yeğenime, biraderlerime teslim ettim. Bunlar 2021 Nisan ve Mayıs ayında sahte genel kurulu kararları alarak, imzalarını sahte kullanarak şirketlerimin içini boşalttılar.
0: Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre iddia o ki iş adamı Faruk Aktarlı 2021'de siyasete atılmak için harekete geçti ve kendisine ait turizm işletmelerinin bir kısmını kardeşleriyle yeğenlerine bıraktı. Bunu yaparken de o kişiler ailesinden olduğu için en ufak bir tereddüt duymadı, sonrası ise tam bir pişmanlık.
3: Bana, çoluk çocuğuma, diğer kardeşlerime, anneme, babama bize büyük eziyet ettiler. 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.
0: Aktarlı bu süreçte mahkeme kararıyla sadece Manisa'daki iki otelini geri alabildi ama dükkanlar yakılmış, kabinler de yıkılmış halde.
3: Şirketlerimin üstünde olan otel işletmeciliklerini kendi adlarına, yeğenlerine, çocuklarına devrettiler.
0: Sonrasında da yine iddiaya göre sahte imzalarla şirket içi görevine son verip kendilerini atadılar, mal varlıklarını da kendi içlerinde devrettiler.
3: Anket kararı kesinleşti, bu karar kesinleşti. Ondan sonra haklarında ki mal varlığımızı, otellerimizi geri almak için avukatlarımız seferber oldu. Bunlar ki adlarına olan, şirketten adlarına olan mal varlığının bir kısmını başkalarına, ortaklarına devrettiler.
0: İstanbul Fatih'te bulunan 175 odalı otel için 2 ay önce mahkeme kararı Aktarlı lehine çıktı ama...
3: Arsamı da 2020 yılında benden habersiz devrediyorlar ve beni orada da yaklaşık bugünkü parayla 2 milyar TL zarara uğrattılar.
0: Suçlamaların odağındaki

0: aile üyeleri ise öne sürülen iddialar gerçek dışıdır açıklaması yaptı.
1: Şüpheli ölümlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar iki ilde daha sonuç verdi. Balıkesir Bandırma'da 17 yıl önce işlenen bebek cinayetinin faili çocuğun biyolojik babası çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise 2022 yılında işlenen Eyüp Özbadem cinayetine ilişkin 5 kişi tutuklandı.

0: Çöp konteynerine atılan bebeğin faili yıllarca meçhul kaldı. Poşetteki parmak izi babayı ele verdi. Balıkesir Bandırma'da 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içinde bir kız bebek cesedi bulunmuştu. Bebeğin ölümüyle ilgili dosya 17 yıl sonra yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında bebeğin annesinin Duygu Taşkıran olduğu DNA incelemesiyle kesinleşti. Anne Duygu Taşkıran, bebeğin babasının kendisini kürtaja zorladığını ancak çocuğu aldırmadığını ifade etti. Anne Duygu Taşkıran, olası kasta bebeğin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bebeğin bulunduğu poşette Ufuk Cirit'e ait parmak izi tespit edildi. DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Cirit de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2022 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde 24 yaşındaki Eyüp Özbadem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Polis ekibi evin yakınında terk edilmiş motosiklet bulmuş ancak olay aydınlatılamamıştı. Soruşturmada HTS ve bas kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlarla tanık beyanları yeniden değerlendirildi. 4 yıl sonra tutuklama kararı geldi. 5 kişi cezaevine gönderildi. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını silerek suç delillerini gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Alevlerin yükseldiği adres bu kez Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ydı. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan gün boyu müdahale sürdü. Yangınla mücadele edilen bir diğer kent de Antalya'ydı. Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu görüntülerde Kumluca'da kayda geçti. 60 hektarlık alanın küle döndüğü yangına peş peşe sıralanan tomalar böyle müdahale etti.
3: Ayı popülasyonu arttı, artışı da devam ediyor.
2: Yayla evlerine giriyorlar, köylerin etrafında geziyorlar. Karadeniz'de ayı popülasyonu her geçen yıl artıyor, uzmanlarsa uyarıyor. Bir an evvel önlem alınmalı.
3: Türkiye'de yılda ortalama 2 kişinin ayı saldırısında öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığını görüyoruz.
4: Yani ben gördüm, yanlış yayın.
5: Abi makas atma falan yok. Oturduğun çarpmamakın ortasına gel.
2: Bursa'da tamir için bırakılan müşterinin aracıyla trafiğe çıktı, makas atarak ilerlediği sırada polise yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.
6: Ara sahibi gelmedi takdirde bağlamak zorunda kalacak, ondan dolayı soruyorum.
7: Araç kimin?
2: Yavru Yunus yolunu kaybetti, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balıkçı barınağına girdi. Barınakta mahsur kalan Yunus'u bir balıkçı kuyruğundan yakalayıp tekneye çekti. Yavru Yunus açık denize bırakıldı.

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Yaşta albayların terfileriyle görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Şura üyesi olarak ilk kez yer alacak.

0: Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nunsa görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Türk havacılık tarihinin en büyük ve en gururlu sayfalarından biri gökyüzünde yazılıyor. TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağımız Kaan piste çıktı. Taksi testi başarıyla tamamlandı.
2: Bu görüntülerle Türk havacılık tarihinde gurur dolu bir eşik daha aşıldı. Kaan, taksi testini başarıyla geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağımız Kaan, gücünü ve kararlılığını bu kez pistte gösterdi. Yaklaşık 21 metrelik gövdesi, 14 metrelik devasa kanat açıklığı ve 5 metrelik yüksekliğiyle Kaan, göklerde ulaştığı hızla ses duvarını darmadağın edecek. 5. nesil uçakların en büyük özelliği olan radara yakalanmama teknolojisine sahip olan Kaan, düşman radarlarına görünmeden hedefleri imha edebilecek. Yerli füzelerimiz Bozdoğan, Gökdoğan ve Som'la tam donanımlı bir uçan kale olarak görev yapacak Kaan'ın test uçuşlarını 2028 yılına kadar tamamlaması planlanıyor. Aynı yılın sonunda envantere girmesi hedefleniyor.
1: Türkiye ile Irak arasında enerji alanında yapılan kritik anlaşmalara bir yenisi eklendi. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Irak'tan Türkiye'ye günlük petrol akışı 750 bin varile çıkacak.
0: Türkiye ile Irak arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyir ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi SOMO ve NOK arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı.
3: Bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor.
0: Daha önce günlük petrol akışı 180 bin ila 220 bin varil seviyelerindeyken anlaşmayla bu miktar günlük 750 bine çıkacak. Günlük petrol akışının 750 bin varile çıkarılmasıyla Türkiye'nin yıllık bazda milyarlarca dolarlık transit geçiş ve liman hizmet geliri elde etmesi, bunun da doğrudan cari açığın azaltılmasına ve enerji ithalatı faturasının hafifletilmesine ciddi katkı sunması bekleniyor.
1: Temmuz ayı üretici ve market fiyatları açıklandı. Son veriler tarladan sofraya uzanan zincirde makasın ne kadar açıldığını bilmiyoruz.

0: kez daha ortaya koydu. Listenin zirvesinde %461,2'lik fiyat farkıyla havuç var. Üretici ile market arasındaki bu devasa fiyat farkında en önemli etken bakın ne?
1: Yerinden pazara gelene kadar 4-5 el değiştiriyor. Artı nakliyeler bana yansıyor.
2: Malı aldığımız komisyoncular var ya, işin içinde onlar olduğu sürece bu millet ucuz mal yiyemez.
3: Sebze, meyve ve bakliyat. Tarladan tezgaha giderken fiyatı katlandıkça katlanıyor, kazanansa sadece fırsatçı arıcılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin güncel verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat makası giderek açıldı.
4: Temmuz ayının zam şampiyonu %461,2 oranıyla havuç oldu. Üreticiden 11 liraya çıkan havucun fiyatı market raflarında 61 lira 73 kuruşa kadar çıkıyor.
5: Havuç kısmı mevsimi havuç olduğu için şu anda yavaş yavaş mevsimi bitiyor. Artık mecbur şu anda zam şampiyonu havuç olur. Talep çok oldu.
6: Kendi yaktığı var, masrafı var, işçi parası var. Ondan sonra bunun kasa parası var.
4: Havucu %444,4 oranıyla elma takip ediyor. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın fiyatı yolun sonunda 102 lira 7 kuruşa kadar yükseliyor.
7: İşçilik çok biniyor. Masrafı çoktur. Nakliye paraları yüksek.
3: Bakliyatta da tablo aynı. 24 liralık yeşil mercimek markette 81 liraya, tarlada 17 lira olan kabaksa rafta 58 liraya satılıyor. Fiyat farkı neredeyse 3'e katlanmış durumda.
8: Sıcakların etkisinden dolayı mal az olduğu zaman illayın talep oluyor. Ondan sonra fiyatlar yükseliyor yani. Bizden ucuz alıyorlar, bizden daha pahalıya satıyorlar yani.
3: Yani üreticiden market rafına uzanan yolculukta en büyük payı aracılar alıyor. Peki kim bu aracılar?
9: Nakliyecisi, tüccarı, toptancısı, ihracı, hal komisyoncusu, dağıtıcısı, marketi, marketin toptan satın alma şirketi derken aracı sayısı artıyor.
10: Tezgahlardaki fiyatlara baktığımız zaman üreticinin mağdur olduğunu düşünüyoruz.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda patlama meydana geldi. En az 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 yaralı var. Rus basınına göre başkent Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı. Ardından işletmede yangın çıktı. Rusya Terörle Mücadele Kurumu patlamanın el yapımı patlayıcı cihazdan kaynaklandığını açıkladı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği görülüyor. İspanya'nın Ceuta kentine yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin akın etmesi Avrupa'da siyasi krize sebep oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde peş peşe kararlar alınırken, sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmen sayısı 67'ye ulaştı. 50 bine yakın göçmen ise Fas'a geri gönderildi.
11: Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı. İspanya kıta ülkelerine tepki gösterdi. Fas'tan binlerce kişi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine bir anda akın etti. Kimileri yüzerek, kimileri ise karayoluyla sınırı aştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez göçmen akınını İspanyol topraklarının ihlal edilmesi olarak nitelendirdi.
12: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
11: Sınırı geçenlerin sayısı 60 bini bulurken İspanya İçişleri Bakanlığı göç yolunda 70'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya bölgeye asker göndererek durumu kontrol altına almaya çalıştı. 48 binden fazla göçmen Fas'a geri gönderildi. İspanya yeniden olası bir göç akınına engel olmak için Ceuta'ya yüzer deniz bariyeri kurdu. Kentte yaşananlar Avrupa'da siyasi krize neden oldu. İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmalarını bir ay süreyle askıya aldığını duyurdu. Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. İspanya ise tepkili. İspanya Başbakanı Sanchez, von der Leyen'a bir mektup göndererek Avrupa Birliği'nin Sueta krizinde yeterli dayanışma göstermediğini söyledi. Yanlış bilgilendirme, ön yargılar ve dar siyasi hesapları eleştirdi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ülke hapishanelerinde ağır koşullarda alıkonulan Filistinli bir kadın esirin hücresini bastı. Kadına cezaevi koşullarını soran Ben-Gvir, kötü yanıtını alınca burası otel değil diyerek alay etti.
13: Burada durumlar nasıl?
14: İyi değil, hiç iyi değil.
13: Neden iyi değil?
14: Burası insanı depresyona sokuyor ve psikolojisini bozuyor. İyi yemek yok, su temiz değil. Bizi dışarı çıkarmıyorlar, hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar.
13: Bak, ben su olduğunu görüyorum. Yemek daha iyi olmak zorunda değil. Burası bir otel değil sonuçta.
11: İnsanlık dışı koşullarda tutulan Filistinli kadının hücresine baskın düzenledi. Cezaevi şartlarından yakınan kadına alaycı sözlerle karşılık verdi.
14: Burası insanı depresyona sokuyor ve psikolojisini bozuyor. İyi yemek yok, su temiz değil. Bizi dışarı çıkarmıyorlar, hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar.
13: Bak, ben su olduğunu görüyorum. Yemek daha iyi olmak zorunda değil. Burası bir otel değil sonuçta. İsrail'e zarar vermeye çalışan, suç işleyen herkes bunun bedelini öder.
11: İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, ırkçı provokasyonlarını sürdürüyor. İşgalci bakan bu kez cezaevinde zorla tutulan Filistinli bir kadını hedef aldı. Hapishane koşullarının ağır olduğunu belirten kadına küstahça sözler sarf etti.
13: Hayır, suç işleyen biri dersini almalı. Özellikle de İsrail halkına karşı işlenen bir suçsa. Burası otel değil. Eskiden otel havası vardı. Ama artık otel değil. Artık otel günleri bitti. Burada otel yok. Burası İsrail devleti.
11: Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre İsrail cezaevlerinde 350'si çocuk ve 84'ü kadın olmak üzere 9600'den fazla Filistinli esir bulunuyor. Açlık, ağır işkence ve sağlıksız koşullarda tutulan esirlerden onlarcası kötü muameleler nedeniyle hayatını kaybetti.
0: İtalya'nın Napoli şehrinde geride bıraktığımız akşam deprem paniği vardı. 4,7 büyüklüğündeki deprem beklenmedik seviyede yıkıma yol açtı.
3: Depremin büyüklüğü 4,7, şiddeti ise çok daha fazlaydı. Afetin merkez üssü Napoli'nin batısındaki Campi Filigrei bölgesi.
14: Çok korktuk çünkü sarsıntı çok kuvvetliydi. En çok da çocuklar korktu. Deprem durunca hemen kendimizi dışarı attık.
3: Dağılan evlerinden kaçıp sokağa çıkanlar karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Sarsıntı Napoli'de son 40 yıl içinde meydana gelen en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. 21 kişi yaralandı.
15: Yamacın çökmeye devam etme riski var. Çok tehlikeli.
3: Napoli ve çevresinde pek çok tarihi yapı ve bina ağır hasar aldı. Bazı araçlar molozların altında kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle de çok sayıda mahalle karanlığa gömüldü.
0: Ve sırada dünya raporu var.

Çin'de filmleri aratmayan mucize kurtuluş yaşandı. Suacao kentinde yükseklik sınırını ihlal eden bir kamyon otoyol bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan dev metal boru seyir halindeki bir aracın ön camından girip arkasından çıktı. Sürücü bu korkunç kazadan hafif yaralarla sağ kurtuldu. Pakistan'da sel felaketi birçok bölgede günlük yaşamı felç etti. Mahalleler göle döndü, bazı yollar yıkıldı. Muson yağışlarının yol açtığı felaket son bir ayda 100'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan'da bulunan bu köprü ise 2023 yılında yaşanan sel nedeniyle çökmüştü. Sürücülerse onarım çalışmasının başlamadığı bu köprüyü hala kullanıyor. Sadece 15 dakikalık bir dolambaçlı yolu önlemek için arabalarını, hatta hayatlarını kaybetme riskini göze alıyorlar. Polonya'da bulunan bir anaokulunda sıra dışı atölye düzenlendi. Çocuklara turşu yapma dersi verildi. Her öğrenci kendi salatalık turşusu kavanozunu hazırladı. Üstüne öğrencilerin adlarının yazıldığı kavanozlar hazır olana kadar saklanacak. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan bir metro istasyonunda boyu 1,3 metreden kısa olan çocuklar artık çocuk dostu geçiş sayesinde bilet kapılarından doğrudan geçebilecek. Bu özel şerit ebeveynlerin çocuklarını kucağında taşırken kartların okutma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Taban ve zeminde bulunan açık işaretlerle turnikelerde göze çarpan boy sınırı işaretleri ailelerin geçişine yardımcı oluyor.

0: Gece Ajansı'nın bu bölümünde ABD-İran Savaşı'nı konuşacağız. Değerli konuklarımız stüdyomuzda, uzaktan bağlantıyla da aramızda konuğumuz var. Hemen takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Canan Tercan. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olasın.
0: Askeri stratejist, doçent Doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: İyi geceler hocam. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Tutar. Bercan hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine uzaktan bağlantıyla aramızda uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Bülent hocam hoş geldiniz, iyi geceler.
4: Hoş bulduk Sinan Bey. Güzel Hakkari'mizden iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Son 24 saatte neler yaşandı, kim ne söyledi ekranlara getirelim, üzerine konuşmaya başlayacağız. Amerikan basını şöyle diyor. CENTCOM İran'a büyük bir bombardımanı da içeren saldırı planını hazırladı. O gece bu gece mi o saldırı? Değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Washington Post'un bir haberi var. ABD İran'a deniz ablukası için Orta Doğu'ya 19 savaş gemisi konuşlandırdı diyor gazete. Amerikan Büyükelçilikleri Orta Doğu'daki vatandaşlarına bölgeyi terk edin uyarısında bulunduğu birçok ülkeyi kapsıyor. Detaylarını konuşacağız. ABD devrim muhafızlarına ait İHA'ların kritik bilgilerini paylaşacak kişilere 15 milyon dolar ödül verecek. İlginç bir haber. Kuveyt'in bir açıklaması var. Hava savunma sistemleri İran'ın İHA saldırılarına karşı devreye girdi diyor. Kuveyt makamları bu açıklamayı yaptı. Tabii değerlendireceğiz Orta Doğu'daki son gelişmeleri. Önce İran'a gidelim, Tahran'a gidelim. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin 2 yıl içinde karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını açıkladı. Yabancı basınsa ABD ve İsrail'in İran'a yönelik büyük çaplı saldırılara yeniden başlayabileceğini yazıyor. Peki İran'da neler konuşuluyor? Detaylarını biz de konuşalım. Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda, söz Ekber'de.
5: Teşekkür ederim Sinan Tatlı. İyi yayınlar dilerim. Az önce bir soru sormuştun, acaba o gece bu gece mi? Olabilir, olmayabilir. Çünkü Donald Trump geçtiğimiz süreçte de benzeri bir şekilde İran'ın altyapısına yönelik saldırılar yapacağını söylemişti. Ancak her seferinde de bir gerekçe göstererek bundan vazgeçmişti. Acaba bu kez yapacak mı, yapmayacak mı, onu göreceğiz. Ancak Donald Trump'ın son açıklamalarına bakıldığında oldukça İran'la yürütülen müzakerelere den umutsuz olduğu, kötümser olduğu ve bunu işte savaşla halletmeye yönelik bir çözüm arayışı içinde olduğunu söyleyebiliriz. İran'ı vuracağız dedi. Amerikan medyası ise bu kez İran'ın altyapısına yönelik, özellikle enerji tesislerine yönelik saldırı olacağıyla ilgili haberler yapmaktadır. İran'dan gelen açıklamada ise İran tarafı, özellikle İran medyasında sıkça eğer böyle bir durum yaşanırsa İran'ın da bölge ülkelerini, İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki altyapısına yönelik saldırılar yapacağı ifade edildi. Bu konuyla ilgili hem İran'da askeri kanattan bir açıklama geldi, hem de İran Dışişleri Bakanı çok uzunca bir yazı işte bu konuyla ilgili yayınlandı ve çok ilginçtir, benim dikkatimi çeken bir husus vardı. Burada Bahreyn için İran Dışişleri Bakanlığı ilk kez İran topraklarından ayrılmış bir toprak parçası ifadesini kullanıyor ve bu da dikkat çekici bir meseleydi. Ve akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı bölge ülkelerindeki bazı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeni macera arayışlarına girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Yine Pakistan

0: Arabistan Genelkurmay Başkanı Asim Muni ile bir görüşmesi oldu. Yine aynı zamanda Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla da bir görüşmesi oldu. O görüşmesinde de işte İran Dışişleri Bakanı işte İran gerçekleştirecek herhangi bir saldırıya veya bölge ülkelerinden bu saldırılara katılımına kararlı bir tepki vereceklerini belirtiyor. Özetle yani İran eğer böyle bir saldırı söz konusu olursa İran'ın da buna misilleme aynı işte oranda misilleme yapacağını belirtiyor. Tabii bu az önce de dedim. Yani Donald Trump'ın bu yöndeki ifadeleri yeni de değil. Daha önce de İran altyapısına saldıracağını söylemişti. Her seferinde bir şekilde işte bazen işte bölge ülkeleri benden istediği ya farklı bir gerekçe göstererek bundan vazgeçmişti. Bu kez vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Yoksa İran altyapısını vurdu, çok sembolik olarak mı vuracak? Yoksa geçtiğimiz günlerde ve gecelerde İran'a yaptığı saldırılarla benzer bir saldırı mı yapıp yani sadece Hürmüz ve etrafını mı vuracaktır? Ya belki de hiç vurmayabilir. Yani bunları bekleyip göreceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki an itibariyle müzakerelerde ve vardıkları o uzlaşmayla ilgili bir gelişmenin söz konusu olmadığını ifade edebiliriz. Gün içinde bölgede neler yaşandı? Kuveyt İran tarafından saldırıya uğradığını belirtiyor. Kamu binalarından birinde hasar oluştuğunu ifade ediyor. Yine gün içinde İngiltere merkezli Olufa bölgedeki gemi hareketlerini takip eden şirketten gelen açıklamada Hürmüz Boğazı'nda iki tankere yönelik saldırı olduğunu, bunlardan birinin ise Katar'a ait olduğu ve Katar'daki ısıvılaştırılmış gaz taşıdığı ne bildirdi. Gerçi konularla ilgili İran'la resmi bir düzeyde bir açıklama yapılmadı. Ancak bundan bir gün önce İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda iki gemi hedef aldıklarını ifade etmişti. Tabii gerekçeler de her zaman aynıdır. İran söz konusu bölgenin İran'ı kendi kontrolünde olduğunu ve Umman sınırından geçecek gemilerin o rotayı kabul etmediğini belirtiyor. CENTCOM ise yok bu bölge açıktır diyor. Ancak sahaya baktığımızda gerçek manada bu bölgenin kapalı olduğunu çünkü gemi sayısından açık bir şekilde bunu görebiliriz. Donald Trump geçtiğimiz günlerde ne demişti? Eğer İran bu bölgede bundan sonra gemileri vurursa buna karşılık İran'ın altyapısını hedef alacağım demişti. Birkaç gün önce bu ifadeyi kullandı. İşte daha sonra da bir başka açıklamada bulundu. Eğer İran böyle bir şey yaparsa oluşan hasarı İran'ın dondurulmuş varmalıklarından karşılayacağını ifade etmişti. İran'dan gelen açıklamada ise eğer ABD böyle bir şey yaparsa ve herhangi bir ülke veya şirket İran'ın bloke edilmiş paralarını kabul ederse o şirket ve ülkenin bu bölgeden geçişine izin vermeyeceğini belirtiyor. Özetlemem lazımsa sözlerimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırı yapması bekleniyor. Bu yönde bir beklenti var. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bekleyip göreceğiz.
1: Bununla ilgili bir soru soracağım ama önce Kemal Hocam'a söz vereyim. Kemal Hocam buyurun.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı saldırılar İran tarafından hep dikkatle takip ediliyor. Ekber Bey de açıklıyor zaman zaman ama Amerika'nın saldırılarını beklemeden İran'ın bir saldırı yapma önceliği var mı? Öyle bir devrim muhafızlarının hazırlık hissediyor mu? Yani çünkü bekleyecek Amerika Birleşik Devletleri saldıracak, ondan sonra misilleme yapacak. Şimdiye kadar öyle gitti. Sadece bu hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika'nın saldırı yapmadan önce İran saldırılar yapmıştı. Böyle bir devrim muhafızlarına hazırlık var mı acaba?
0: Hocam şöyle söyleyeyim, devrim muhafızlarının her zaman hazırlığı vardır tabii. Yani çünkü de zaten savaşın ortasındadır. Sizin de belirttiğiniz üzere ilginç bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri vuruyordu ve İran buna misilleme olarak yanıt veriyordu. Misillemesi de hemen hemen aynıydı. Bölge ülkelerini, Bahreyn'i, Kuveyt'i, Ürdün'e yönelik ve zaman zaman da İran kuzeyine yönelik ve başka bir ülkelere yönelik saldırıları söz konusu oluyordu ve misilleme yapıyordu. Ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Senin de değerli hocam az önce belirttiğin üzere bu kez İran, Amerika Birleşik Devletleri saldırmadan İran Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine saldırdı ve bunun üzerine 5 yani Ürdün'den gelen açıklamada 5 füzeyle İran saldırmıştı ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bu sefer misilleme yaptı. Yani az önce de söylediğim üzere mesela gün içindeki hareketliliğe bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik gün içinde saldırısı olmadı. Ancak Kuveyt'ten gelen açıklamalara bakıldığında İran'ın gün içinde Kuveyt'i vurduğunu söyleyebiliriz. Yani İran esasında bundan sonra misilleme yapmıyor. Bu tam tersini, yani caydırıcı hareketlerde bulunuyor. Esasında İran bunun daha önce de yani belirtilerini göstermişti. Birkaç gün önceydi İran liderinin askeri danışmanı Muhsin

0: Zayn'ın böyle bir açıklaması olmuştu. Ya artık bundan sonra bekleyip de o bizi vuracak, biz ona cevap vereceğiz yöntemini uygulamayacağız. Bundan sonra işte hissettik. Eğer böyle bir şey hissedersek biz onlardan evvel davranacağız. Bu sefer de onu yapar mı yapmaz mı tabii bekleyip göreceğiz değerli hocam. Evet.
1: Ekber, şunu merak ediyorum, şunu sormam lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri saldırdığında İran'a, İran cevap olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vuruyordu. Ama şu dakikalarda dünya televizyonları da canlı olarak Tel Aviv'i göstermeye başladı. Böyle bir beklenti mi var? İran, İsrail'e füze atma ihtimali var mı?
0: Hocam şimdi bu yani ateşkes sonrası dikkat ederseniz İran'la İsrail sadece bir gün karşı karşıya geldi. Onun ardından İran İsrail'e vurmadı. Tabii buna göre bazı gerekçeleri vardı. Tabii bu gece olası saldırılarla birlikte bu değişir mi değişmez mi? Çünkü bazı iddialar söz konusu, altını çizerek söylüyorum. Bazı iddialar ve yorumlar var. Artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kapsamlı saldırı yapacağına, İsrail'in de bu sürece katılacağına ilişkin bazı iddialar gündeme gelmektedir. İsrail gerçekten bunu yapar mı yapmaz mı bekleyip göreceğiz. Eğer İsrail saldırı yapmadan İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısı olur mu? Esasında İsrail bu konuyla ilgili ellerini ovuşturuyor. Yani böyle bir şeyin olmasını istiyor. Acaba İran böyle bir bahaneyi İsrail'in eline verir mi vermez mi? Tabii bekleyip göreceğiz. Ancak özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son Amerikan ziyareti önemliydi. Dikkat ederseniz Donald Trump'ın tavrı bu görüşmeden sonra İran'a daha şiddetli bir şekilde saldırı yapılmasıyla ilgili daha da şiddetlendiğini, tavrının değiştiğini söyleyebiliriz.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Önemli detaylar paylaştın. Kemal Hocam, sizi böyle davet edeyim. Bir analiz yapalım. Saldırı bu gece olur mu? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump çok güçlü bir şekilde saldıracaklarını söylemişti. Tabii piyasalar kapandıktan sonra beklenti hafta sonu oluyor. Genelde bu saldırılar hep hafta sonu meydana geliyor. Tam da bu saatlerde oluyor. Siz bekliyor musunuz bir saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nden?
2: Yani şöyle arz edeyim, her zaman bu saldırı ihtimali var. Çünkü bölge artık o masa konusundan çıkmış durumda. Yani arabulucuların da artık etkisi kalmadı. Ne Katar'ın ne Pakistan'ın. Dolayısıyla burada artık savaş hali bir büyük savaşa hazırlık aşamasında olduğunun göstergesiyle dolu. Yani bir sürü gösterge var o anlamda. Şimdi dolayısıyla burada artık savaş hali şöyle evrilmiş durumda. Burada bir kesin sonuç alınacak bir şey yapılacak. İşte bugün bazı uçakların 3-4 saat önce havalandığı bazı noktalardan, belki İsrail'den, belki Ürdün'den, belki Diego Garcia'dan bazı uçakların havalandığı, havada olduğu iddiaları var. Bu havada uçaklar uzun süre kalmışsa eğer, şu ana kadar bombalama yapmamışsa birkaç seçenek karşımızda. O da ya keşif yapıyor şu anda havada. Çünkü yüksek mesafeden keşifler yapabilecek uçakları var ellerinde. Keşif uçakları var. AWACS tarzı. Dolayısıyla bunlar havada şu an lokasyon olarak canlı verileri aktarıyorlardır. Gerçekten o devrim muhafızlarının lokasyonları, hava savunma füzelerinin olduğu yerler ya da füze rampalarının olduğu yerler netleşirse yukarıdan yapılan keşif sonucunda, bir de elektrik santral noktaları, dağıtım noktaları, nükleer enerji tesislerinin belki mevcut bilinen yerlerinin dışına taşındığı, aktarılan istihbari bilgilere göre aktarılan yerleri, yani canlı olarak vurulduğunda İran'ın bazı noktalarda felç olabileceği ihtimalini arttıran hedef noktaları keşif yapılıyor şu anda.
1: Hocam, dünya medyası da sizin gibi aynı şekilde düşünüyor. Bazı başlıklar var, paylaşayım. Harita üzerinden ondan sonra başlayalım, tamam, isterseniz. O görüntüyü paylaşayım hemen. İran'a büyük saldırı her an başlayabilir. Wall Street Journal, Amerikan basını yazıyor bunu. Trump, İran'ı teslim olmaya zorlamak amacıyla İran'a büyük bir saldırı emri verdi. Saldırılarda öncelikle İran'ın enerji altyapısı hedef alınacak ve stratejik tesisler vurulacak. Büyük bombardıman birkaç gün sürecek ve saldırılar bu hafta sonu başlayabilir. Yani şu andan bahsediyor, tarif ediyor. Bir sayfa daha var, hemen geliyor arkadaşlarımdan. İran'ın son günlerdeki saldırılarında sergilediği çok agresif tutum ABD'yi şaşırttı. Ne yaptı hocam İran? Sergilediği agresif tutum.
2: Yani ABD vurmadan, işte Ekber Bey söyledi ya, direkt saldırı yaptı İran, biliyorsunuz. Yani hiçbir anlaşma yapmıyor. Artık biraz böyle reaktif bir politikadan proaktif politikaya dönüş yaptılar. Özellikle Ürdün ve Irak'ta, yani şu bölgelerde biliyorsunuz şeyler var, üsler var. Kritik üsler var. Şuradaki Körfez bölgesindeki Amerika Birleşik Devletleri askerleri iki yere çekildi. Bir tanesi Erbil, bir tanesi de Ürdün. Musaffak biliyorsunuz burada bir üst bölgesi var. Erbil'de bir üst bölgesi var. Bu iki tane üst bölgesi çekildiler. Bu iki bölgeden herhangi bir saldırı olmadan İran direkt buradan doğrudan hem Erbil'e hem Ürdün'e reaktif saldırılar düzenledi. Şaşırttı dediği bu. Agresif dediği bu.
1: Son maddeyi de okuyayım. İran, ABD'nin bölgedeki enerji altyapısına hedef alan bir misilleme planı hazırladı. Tahran ayrıca ABD üsleri ve stratejik noktalara hedef alarak karşılık verecek.
2: Evet.
1: İsrail basını da bunu söylüyor.
2: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim ben. Diğer haritayı alabilirsek eğer.
1: Tabii, bu haritayı. Şunu kaldırayım. Diğer haritaya gelelim. Buyurun hocam.
2: Mesela şöyle önce şunu arz edeyim. Amerikan planında bir değişiklik var. Birkaç gün önce İngiliz İstihbaratı İngiltere basında bu bilgiyi sızdırdı. Bile isteye sızdırdı. Bugün de diğer kamuoyuna aktarıldı. Yani bütün ülkelerde bu konuşuluyor. Şimdi burada biliyorsunuz bir tane hava ablukası var. İran hava sahası komple, havanın kontrolü ve hakimiyeti İran'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD havadan istediği şekilde giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Keşif yapıyor, insan savaş aracı gönderiyor ya da oraya saldırılar düzenliyor. Bakın hiçbir zayiat görmeden havadakiler geriye gelebiliyor. Amerikan uçaklarının zayiat gördüğü yerler hangarlar filan. Yani İsrail'deki, Ürdün'deki, Körfez bölgelerindeki hangarlarda vuruyor. Ya da işte IR sistemiyle, kızılötesi sistemle çıkan art yakıtın ateşini ya da ısısını yakalayan bazı klasik mühimmatlarla vuruyor.
1: Hocam, ama bazı iddialar var. Birazdan konuşacağız. Rusya'nın istihbarat verdiği yönünde o gemi nereye gidiyorsa, işte nereye hareket ediyorsa o noktayı istihbarat olarak verdiği yönünde bazı iddialar var.
2: Ona da geleceğim.
1: Birazdan konuşalım.
2: Ona da geleceğim ama şimdi hava kontrolü, hava ablukası ABD'nin elinde şu anda. Deniz ablukası da ABD'nin elinde. Yani şöyle tekrar sileriz herhalde. Şöyle komple hava sahasını şeyi kontrol ediyor ABD. Bir de deniz ablukası var biliyorsunuz. Deniz kuşatması. Şu bölgede komple açık denizler dahil yine denizde ABD kontrolü var. Şimdi ne kaldı geriye? İran nereden nefes alıyor? Kara noktalarından. Şimdi yapılacak olan taarruz çeşidi kara ablukası. Netanyahu niçin gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne? Şunun için gitti. Bu kara ablukasını nasıl yapabiliriz? Bakın hemen söylüyorum. Ülke isimleri de vereceğim. Kara ablukası kara harekatı anlamına gelmesin. Ama karadan abluka yapmak için karadaki bazı dost ve müttefik ülkelerle anlaşma yapmak zorundasınız. Hiçbir harekat yapmanıza gerek yok. Belki bazı lokasyonlarda olabilir. Şimdi burada hemen şöyle söyleyelim bakın. Kuzeyde bir çıkış noktası var. İran nereden çıkıyor? Afganistan'dan çıkış yapıyor karadan. Pakistan'dan çıkış yapıyor yine karadan. Deniz kapalı komple. Hava da kapalı biliyorsunuz. Büyük harita olsaydı oradan da gösterebilirdik belki. İran'ın bir Irak çıkışı yok. Var ama yok. Dolayısıyla buradan bir çıkış söz konusu değil. Kuzeyde Türkmenistan'dan çıkış yapıyor. Bakın Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi ve Türkmenistan'dan çıkış yapıyor.
1: Hazar da tehlikeye girdi.
2: Tabii. Ne için bunlar oluyor onu anlatacağım şimdi. Bakın burada kara ablukası yapma ihtiyacını Amerika, İsrail niye hissediyor? Çünkü havadan ve denizden yaptığınız abluka %100 başarı getirmiyor. İran özellikle Çin istikametine bütün o petrol, doğalgaz, işte diğer mal ve hizmetleri aktarabiliyor. Ya da oradan alabiliyor takviye. Ya da Rusya'dan Hazar marifetiyle istenilen mühimmatları, silahları ya da gıda vesaire gibi tüm ürünleri alabiliyor. O yüzden İran'da şu anda bir kriz yaşanmıyor. Ne gıda krizi var, ne mühimmat krizi var, ne füze krizi var, ne sensör krizi var, ne çip krizi, hiçbir kriz yok. Sadece savaş hali var orada. Biraz enflasyon atmış durumda. Ekber Bey de bunu
1: teyit ediyor. Tam bir abluka uygulanamıyor.
2: Evet. Çünkü çıkış noktalarını İran iyi güzel planlamış. Yani bu denizden çıkış yapamazsam nerelerden çıkış yapabileceğim düşüncesiyle yıllardır bunu hazırlanmışlar. Şimdi bunu fark etti Amerikalılar. Ne yaparsak yapalım İran'ın neresini vurursak vuralım, büyük bir haritamız varsa daha geniş, oradan da göstereyim ben noktaları. Şimdi burada

0: Amerika Birleşik Devletleri kara ablukası yapması için ne yapması gerekiyor? Bir kere şu sınırı Pakistan'ın kapatması lazım. Pakistan-ABD ilişkileri ne düzeyde şu anda? Pakistan-ABD ilişkileri NATO dışı müttefik ülke statüsünde. Yani NATO dışı stratejik ortaklık yaptığı ülkelerden bir tanesi Pakistan. Pakistan'ın ABD ile sınır güvenliği, terörle mücadele, bir takım iktisadi konularla ilgili stratejik ortaklıkları var. O yüzden
1: hocam,
0: yarın öbür gün İran-Pakistan sınırını Pakistan'a kapatacaksın dediğinde hayır diyebilecek mi? Birinci ülke bu. İkinci ülke Afganistan. Şurada bir sınır var. Afganistan'da kim var? Taliban var. Taliban.
1: Şu hazırı gösteremiyorsunuz ya burada.
0: Ha evet, öyle yapalım.
1: Şöyle yapalım mı?
0: Heh, çok daha güzel oldu. O zaman Pakistan'ı tekrar anlatmamıza gerek yok. Burada bir sınırımız var.
1: Seçelim bir tane.
0: Evet. Burada biraz önce ilişkileri söyledik. Burada çok büyük bir sınır var. Dikkat ederseniz bakın. Şöyle. Şimdi buradaki sınır Afganistan'la ilgili sınır. Burada Afganistan'da Taliban var. Hı hı. Taliban'la bunlar ortak. Amerikalılar ortak. Hatta bir ara bir isyan tarzı bir şey yapmaya çalıştı Taliban yönetimi Amerikalılara karşı. Hemen şurada bir savaş çatışma çıkarttılar. Afganistan-Pakistan. Arkasından Keşmir'de Hindistan-Pakistan savaşı çıkarttılar. Küçük ölçekte olsa. Dolayısıyla Afganistan'da eğer İran'ın şu istikametten çıkış, kara çıkışlarını kapatmazsa eğer başka bir tedbir alırlar ama hiçbir askeri harekat yapmadan Afganistan ve Pakistan'la anlaşma yoluyla doğu istikametini kapatabilirler. Şu bölge neresi? Şu bölge Türkmenistan, değil mi?
1: Evet.
0: Türkmenistan'da çok büyük bir ABD üssü var. Yerini tam söylemeyeceğim ama kabaca çizeyim şöyle. Çok büyük bir ABD üssü var Türkmenistan'da. Unutmayın bunu. Türkmenistan aslında nötr bir devlet. Yani tarafsız statüde bir devlet. Hiçbir yere dahil olmuyor. Şimdi burada ne var? Burada bakın. Şu bölgede Azerbaycan var. Şurada da Ermenistan var. Ermenistan. Şimdi burada Hazar var. Şimdi buradan çıkış mümkün değil. Buradan çıkış mümkün değil. Şimdi buradan da mümkün değilse, yani hatta şuradan da mümkün değil. Bakın bütün kara çıkışlarını şu anda ablukaya almak için Amerika Birleşik Devletleri yoğun bir şekilde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan üzerinde baskılar kurmaya başladı. Şimdi burada tabii Irak demiştim ben, şurada hatırlarsınız. Şuradan bir çıkış yok ama şu bölgede Irak sınırında. Fakat yine de Haçlı Şabi var şu bölgede Irak'ta. Haçlı Şabi üzerinden bir transfer söz konusu bu tarafa. Onun için bu bölgenin tıkanması için de buradaki Barzani dediğimiz grupla Haçlı Şabi'yi karşı karşıya getirip Barzani ile Haçlı Şabi grubunu bloke etmeye çalışıyor Amerikalılar. Hatta şurada Süleymaniye'de Pijak grubu var. Temastalar çünkü bunlar. PKK'nın diğer uzantısı İran'daki. Burada Barzani. Burada ne diyelim ona? Talabani. Taliban'la karıştırmayalım. Talabani, Barzani ve Pijak grupları buradaki Haçlı Şabi'yi bloke ettiklerinde İran'ın Irak sınırı da kapatılmış oluyor. Çünkü Bağdat bunu tek başına yapamayacak durumda. Şimdi ne kalıyor geriye? Türkiye. Tek çıkış Türkiye. İran'ın. Acaba Türkiye'ye de böyle bir teklif var mı bilmiyoruz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendirmişlerdir. Ama NATO toplantısında NATO'nun sonuç bildirgesine nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerinde olduğu gibi aynı hedefleri koydular. Dediler ki İran'ın nükleer silah sahip olması mümkün değil. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması lazım. O yüzden buradaki kara ablukası uygulandığında Tahran tıpkı örnekler vereyim.
1: Hocam, bu küçük grupları harekete mi geçirecek?
0: Geçirir. Çok rahat. Bakın ne olacak? Truva kuşatması M.Ö. 12. yüzyılda neler başına gelmiş? İstanbul kuşatması, Kudüs kuşatması, Stalingrad, Viyana, Edirne. Kuşatma harekatı arşive baktığınız zaman tarihte ciddi sonuçlar vermiştir. Karadan kuşatma harekatı. O zaman hava ve deniz de var ama hava diye bir şey yok. Havadan, denizden, Hazar dahil, karadan yapılan kuşatmalarda Tahran yönetimi çok uzun süre dayanamayacak şeklinde bir rapor hazırlanmış ve bu rapor İngiliz istihbarat birimlerine aittir. O raporda bir şekilde Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında

0: konuşuldu. Burada birinci cephe Hazar Hürmüz cephesi. Hürmüz cephesini NATO'nun ABD ile birlikte yapılması isteniyor. Yani NATO birlikleri çeşitli yetenekleriyle ABD unsurlarını burada takviye edecek. Buradaki ittifak paketine Körfez ülkeleri katılacak. Suudi Arabistan katılması öngörülüyor. Ürdün vesaire zaten
1: hocam,
0: taraf.
1: Şuradaki grupların hareket etmemesi için Türkiye'nin çok büyük baskısı
0: var. Çok büyük baskısı var, bravo.
1: Araçlar hala da var. Hala da
0: görüşmeler. O yüzden şu bölgenin Irak cephesinin komple bu savaşın dışında kalması gerekiyor.
1: Evet.
0: Türkiye bununla uğraşıyor. Terörsüz Türkiye'de bu.
1: Bir virgül koyalım mı hocam?
0: Tamam.
1: Ben sizi böyle alayım. Bülent hocama döneceğim, zira daha yeni, çok yakın bir zamanda Irak'ta bulundu. O yüzden o bölgeyi çok daha iyi analiz edecektir. Türkiye'nin telkinleri, Türkiye'nin çabası işte bölgeyi biraz daha savaştan uzak tutmaya yetecek mi? Bir sorayım hocam size.
2: Yani Sinan Bey, şunu söylemek lazım. Biz yaklaşık bir haftadır Erbil'deydik ve burada Kerkük'ü ziyaret ettik, Musul'u ziyaret ettik. Yine Irak'ın kuzeyini, Kanimas bölgesinde bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Şunu söyleyeyim, öncelikli olarak kıymetli hocamın stratejisine katılmakla beraber eklemeler yapmak lazım. Yani burada Barzani herhangi bir şekilde İran'la bir çatışmaya girmek istemez. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsa, hatta biz şunu gördük. Amerikan bölüklerinin Erbil'den çekilmesi yönünde baskı var. Hem Irak hükümetinin hem de KBY'nin. Yani burada rahatsızlar. Çünkü biz oradayken de bir takım drone saldırıları gerçekleşti. Zaten sizler de haberlerinizde verdiniz. Şimdi Erbil'i bir finans merkezi çevirmeye çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani yeni yeni binalar dikilmeye başlamış, bir takım gökdelenler, çok büyük yatırımların yapıldığı bir alan. Yani aslında burada Barzani dışarıya yönelik olarak bir vitrin hazırlıyor ve bu vitrini İran'ın nasıl alt üst edebileceğini de çok iyi biliyor. Şimdi dediğim gibi Kerkük'te de bir takım çalışmalar yaptık. Irak'ın işi gerçekten karışmaya son derece müsait, bunu söyleyelim. Yani o kadar enteresan şeyler gördük ki. Bağdat hükümetiyle kesinlikle KBY arasında bir takım anlaşmazlıkların bulunduğunu zaten uzun zamandır biliyoruz. Kerkük'te benzin kuyrukları var Sinan Bey. Yani bunları kendi gözümüzde gördük. Ve buradaki o etnik yapıların da İran'ın ne kadar etkili olduğunu, buralara nasıl sokulduklarını, hala burada belli başlı grupların bulunduğunu da biliyoruz. Yani bu çerçevede herhangi bir Barzani'nin Irak'la bir bloke etme gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Bunu öncelikli olarak vurgulayalım. Bununla beraber tabii Türkiye'nin de bu oyunun içinde olduğunun unutulmaması gerekiyor bir şekilde. Özellikle bu bildiğiniz gibi enerji anlaşmasıyla beraber biz çok sayıda etnik çevrede görüştük. Burada Türkmenlerle görüştük, yine Şia ile görüştük. Benzer biçimde Araplarla, Sünnilerle ve Kürtlerle görüşme imkanı bulduk. Çeşitli aşiretlerle de görüştük benzer biçimde. Yani burada söylenen şu, zaten Irak zor ayakta duruyor. Çünkü çok büyük, biliyorsunuz, petrolle alakalı bir takım yolsuzluklar ortaya çıktı. Giderek Irak'ta işler zorlaşıyor. Bir de bunun içine İran denkleminin girmesi, başta Barzani yönetimi, yani Irak bölgesel Kürt yönetimi olmak üzere nasıl etkiler? Bunların tamamını iyi düşünmek gerekiyor. Yine terörsüz bölge, terörsüz Türkiye meselesi. Burada Süleymaniye'de bir takım problemler olacağını ben öngörüyorum Sinan Bey. Yani iki tane bölge var şu anda Irak'ta. Hem terörsüz bölge meselesi için hem İran için. Bir, Şengal Mahmur attı. Burada gerçekten herhangi bir devlet otoritesi bir şey yok. Bununla ilgili zaten Türkiye'nin çalışmaları ve çok yakından istihbaratın gözlemleri devam ediyor diyelim. Burayı böyle kapatalım. Diğer tarafta Süleymaniye ise gerçekten Talabani başka bir işlere uğraşıyor şu anda. Bafi Talabani özellikle. Yani burada bir takım hamilik etme, az önce Kemal Hocam bahsetti. Bazı gruplara hamilik etme ki biz daha ziyade Erbil'den ziyade buralara saldırılar yapıldığını da biliyoruz. Burada bir takım eğitimlerin verildiğini biliyoruz. Yani İran'da meselenin son derece farkında. Burada bir kara anlamında Irak kesinlikle böyle bir çatışmanın içine girmek istemeyecektir. Amerika ne kadar bastırsa bastırsın, biz İran içinde de Şii yapının ne kadar aslında yalnızca güneyde değil zannedildiğinin üzere hem kuzeyde hem de orta bölgelerde etkin olduğunu da vurgulamak gerekiyor bu çerçevede. Yani gerçekten bize ifade edilen Türkiye'nin böyle bir enerji anlaşmasının ve özellikle ticaret yolu projesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulanması. Burada bütün etnik çevreler bu yeni enerji rotalarının ve Türkiye'nin işte İran bütünlüğü içinde aslında çok önem arz eden bu yeni ticaret yolunun kendi bölgelerinden geçmeler için dileklerini bizlere ilettiler. Yani bu çerçevede hala burada Irak'ta dengeleri sağlamaya çabalayan bir Türkiye olduğunu gerçekten unutmamak lazım. Ben şimdi soracağım. Evet, İran'da bir harekat bekleniyor. Şimdi bu İran'a yapılacak harekatın sonuçları neler olabilir diye düşünüyorum. Yalnızca Irak örneğini anlattım size, ne kadar karışık bir ülke olduğunu biliyoruz. Körfez ülkelerinde ne gibi sonuçlanır? Hocam Taliban'dan bahsetti. Ben orada da biraz daha farklı düşünüyorum Taliban meselesinde. Yani orada bir Taliban'la anlaşma veya

0: Hatta böyle bir durum çok olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Taliban zannedildiğin üzere tek bir yönetim değil. Bölgesel Talibanlar var ve bununla beraber bazen kendi o rejyonlarla alakalı olarak kararlar alabiliyorlar. Merkezden şey yapmadan, herhangi bir bilgi ya da karar almadan. Bu anlamda da İran'la da aralarında bir şekilde bir ilişkinin bulunduğunu unutulmaması lazım. İran içinde çok sayıda Afgan var. Benzer biçimde Afganistan içinde de belli başlı yapıların olduğunu da biliyoruz. Yani bu anlamda ben şunu vurgulamak istiyorum. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'ne de İsrail'e de emin olun herhangi bir şey getirmeyecek. Çünkü İran iyice köşeye sıkıştığını düşündü ve topyekun bir savaşa girdiğini düşündüğü takdirde hemen başta Irak olmak üzere ki bizim bu bakın yani oradaki Şii çevrelerle de görüştüğümüzde zaten Türkiye'nin özellikle yeni enerji rotası bir alternatif rotası çok dikkat çekmiş durumda. Ve hani bu ellerindeki Hürmüz kartını çok iyi biliyorlar. Benzer biçimde daha önce de sizlerle konuştuk. Gerek İsrail'de gerekse Körfez ülkelerinde hemen önce başlıca bu su arıtma tesisleri olmak üzere saldıracaktır. Yine İran içinde de belli başlı Erbil'de de benzer bölgeler var. Yani buraları çok çabuk kısıtlayabilirsiniz. Şöyle söyleyeceğim biz oradayken hava sıcaklığı 55 dereceydi Sinan Bey. Yani burada bir su kesintisini bir hayal edin. Neye dönüşeceğini ya da bir elektrik kesintisini hayal edin. Benzer biçimde Körfez'de de hayal edin. Evet Amerika ve İsrail bir takım planlar gerçekleştiriyor olabilirler. Büyük bir saldırıyı ben işin doğrusu beklemiyorum. Burada hala bir silahlı diplomasinin devam ettirilmeye çabaladığını düşünüyorum. Çünkü şimdi İran'ın güvenlik yapılarını da çok iyi biliyoruz. Hemen BESİÇ aklımıza gelsin, hemen işte devrim muhafızları aklımıza gelsin. Şimdi onların ne kadar nüfusu var ve ben bir burada Körfez Savaşı, Saddam döneminin Körfez Savaşı gibi bir senaryo. Yani Irak ordusunun silahları bırakıp kaçtığını biliyoruz. İran'daki dini radikal kafanın ne olduğunu iyi bilmek lazım bu noktada. Yani bir şehadet meselesini görmek lazım. Bir nasıl söyleyelim o birbirine bağlılık Şii Hilal denilen meselenin ne olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu anlamda İran'da kolay kolay kısıtlayabilecekleri bir ülke değil. Evet şunu da söyleyeyim hocamın da söylediği gibi zaten burada işte enerji rotalarına efendim santrallere barajlara insan hedeflere saldırılar gerçekleştirebilirler. Ama İran da bunun cevabını bir şekilde verecektir. Füze atarak demiyorum dikkat edin sadece Şii grupları Irak başta olmak üzere, Körfez ülkeleri başta olmak üzere buralarda hareketlendirecek olursa bir diğer mesele Babülmendeb meselesi. Bunu da unutmayalım Sinan Bey. Yani çok bu iş İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ucuza mal olmayacaktır. Bunu söylemek lazım. Çünkü yani İran içinde de zaten gözümüzde de görüyoruz. Yani Kerkük olsun, Musul olsun, işte Erbil olsun buralarda çok Amerikan varlığının istenmediği, hatta Amerikan bölüklerinin buradan gönderilmeye çabalandığı yönde bir takım açıklamalar vardı ve biz bunları farklı ettik burada da ve devletin de açıklamaları var Amerikan askerlerinin çekilmesi yönünde. Erbil son derece rahatsız. Barzani yönetim bundan son derece rahatsız. Çünkü biliyorlar ki direkt kendileri def olacaklar. Orada bir Amerikan hava savunma şemsiyesi yok. Patriotlar meselesini unutulmaması lazım. İsrail'i koruyacağım diye elindeki bütün o cephaneyi bitirdi. O hale geldi ki Ukrayna'ya bile bir biliyorsunuz Patriot üretmek için bir takım anlaşmalar yaptı. Yani yetiştiremeyecek bu hava savunma sistemleri. Hangi birini koruyacak? Bütün bunlar biraz soru işareti. Umarım burada böyle bir Netanyahu ile aralarında ne konuştuklarını da bilmiyoruz tabii Sinan Bey. Ben daha önceki yayınlarımızda söylemiştim. Bu tam anlamıyla bölgeyi cehenneme çevirir. Net biçimde söyleyeyim. Yani ve İsrail de bundan kurtulamaz. Bunu da vurgulayalım. Çünkü hatırlayacaksınız saldırılar sırasında Dimona nükleer santralinin 11 kilometre yakınına bir uyarı atışı yapmıştı aslında İran. O çok övülen İsrail tarafından, katil devlet tarafından çok övülen hava savunma sisteminin ne hale geldiğini de biz gördük. Şimdi cephanesi de yok Sinan Bey. Yani bunların hepsinin unutulması lazım. Bu anlamda ben çok büyük bir saldırının umarım gerçekleşmez. Az bir ihtimal olduğunu görüyorum ama bu olacak olursa iş bambaşka bir yere doğru gider. Ve Türkiye'nin de çabalarının da unutulmaması lazım. Tarafları yatıştırmaya çalışan bir Türkiye var. İran'da yeni bir barış dönemine bir yeni iş şeyleri yaratmaya çabalayan bir Türkiye var. Yani bütün bu terörsüz Türkiye meselesinin de bu anlamda tehlikeye gireceği bir takım gelişmeler bunlar. Yani Türkiye bunun karşısında diye düşünüyorum ben.
1: Küçük bir ekleme
2: Hocam,
1: yapabilir miyim? Çok basit.
2: Buyurun.
1: Şimdi burada Irak'taki Haçlı-Şabi grubu güçlü bir grup. Hocam da söylüyorlar zaten. Orada Barzani, ben 1995'ten ta 2014'e kadar Irak sınırında periyotlar halinde çalıştım. 95'te Barzani'nin ekibiyle beraber PKK'ya karşı operasyon yapan birliklerin içerisindeydim. Aradan 3'er 5'er yıl geçtikçe yine o gruplarla birlikte olduk. En son Şam Deni Derecik'te tekrar karşılaştık. Barzani grubunun şöyle bir özelliği var. Tabii ki Şu an Türkiye ile arası çok iyi. Orada bir kalkınma yol politikası var.

0: Orada bir enerji politikalarıyla ilgili anlaşmalar yapılıyor vesaire. Ama o grupların, unutmayalım ki, bakın 90'lı yılların başından bugüne kadar sürekli oradaki güce kaydıklarını fark etmemiz lazım. Şu an Türkiye güçlü olduğu için de elbette ki Türkiye'nin yanında konumlanabiliyorlar. Yarın öbür gün başka bir güç merkezi oluşursa onlarla da iş yapabilecekleri ihtimali asla unutmamamız gerekiyor. Oradaki Haçlı Şabi ile Barzani'nin blokaj meselesi bir çatışma değil, benim söylediğim bir denge unsuru olarak kullanılabilir. Sadece onu ifade ediyorum. Dolayısıyla bir sıcak çatışmadan ziyade, ki zaten mümkün değil bu, bir blokaj, bir denge unsuru olarak kullanılabilir. Afganistan'la ilgili
1: Ben şey kastettim, yanlış anlaşılmasın. İran'la bir, yani Erbil'deki drone saldırıları etkili olduğunu söylüyorum İran'ın. Yani böyle İran'ın tepesinde istemez. Doğru ifade edeyim. Yani İran saldırılarını istemez orada. O gruplar başka iş. Yani onlar da ayaklanacak şüphesiz. Ancak İran'dan gelecek olan roket ve dronelara karşı özellikle savunmasızlar. Yani orada bir vitrin açmaya çabalıyorlar. O vitrin elinden giderse zaten Irak merkezi hükümetine aralarındaki dengeyi de unutmamak lazım. Yani Doğru. Bir sonraki turda çok enteresan bir anekdot anlatacağım bununla ilgili olarak. Yani bundan bahsediyorum. Oradaki gruplarla direkt zaten ben peşmergenin çok çatışmaya gireceğini işin doğrusu düşünmüyorum. Evet. Ama işte oradaki grupların da radikalliğini biliyorsunuz. O çerçevede şey yapmak istedim, Doğru. bahsetmek istedim. Doğru.
0: Afganistan'da mesela Taliban hakim güç resmi olarak orada. Ama orada bir Horasan DAEŞ'i var. Bakın o denge unsuru da orada o. Dolayısıyla DAEŞ üzerinden Taliban'ı kontrol etmek çok kolay. Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla oradaki sınır hattının koruması faaliyetini Horasan DAEŞ grubuna bile el altından verebilir. Onun için çok dengeler farklı. Bülent Hocam çok haklı. Dengeler çok birbirinden ayrışıyor. Çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bölgede büyük bir çatışma, büyük bir işgal yapamayacağı için Amerika'nın böyle bir planı hayata geçirme ihtimali var. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan diplomasi de sürüyor. Masaya dönülmesi açısından Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İranlı mevkidaşım Abbas Arakçı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik dedi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye bölgemizdeki çatışmaları sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecek dedi. Bir yandan tekrar vurmasın Amerika diye masaya dönülmesi için ikna etmeye çalışıyor muhtemelen. Ama bazı emareler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları var. Arkadaşlarımdan online isteyeyim. Canan Hocam size döneceğim. Büyükelçilikleri uyardı Amerika Birleşik Devletleri. Paylaşayım hemen. Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık durumu koruyor. Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşları dikkatli ve son derece tedbirli olmalılar. Uçuş iptallerine, hava sahalarının kapatılmasına ve olası ulaşım aksamalarına hazırlıklı bulunmalılar. Bölgede bulunan Amerikan vatandaşları bölgeden ayrılmayı değerlendirmeliler. Gerilimin tırmanması halinde ayrılmaya hazır olmaları tavsiye edilir diyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından büyükelçiliklere mesajıydı bu. Lübnan, İsrail, Mısır, Ürdün, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan vatandaşları için bu uyarıyı yayınladı. Acaba bu uyarıyla yaklaşan bir askeri operasyonun sinyalini mi vermiş oldu Canan Hoca?
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu tarz uyarılarda bulunduğu zaman genellikle operasyon yapıyor. Dolayısıyla ciddi bir durum olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Bugüne kadar, çünkü evet, bugün bombalayabilirim, bu gece çok fazla İran'a yöneleceğiz, operasyon yapacağız gibi açıklamaları defaatle biz Trump'tan duyduk. Ancak bölgedeki elçiliklere yönelik ve vatandaşlara yönelik çağrıları çok fazla duymadık. Dolayısıyla bu akşamı diğerlerinden biraz ayırt edebiliriz. Kaldı ki şimdi Netanyahu-Trump görüşmesi çok önemliydi. Netanyahu cebinde neyle gitti? Bir, F-35'leri Türkiye'ye vermeyin. İşte Suriye'den Türkiye çekilsin. Suriye'de Türkiye çok etkili dedi. Bir diğer unsur da neydi? İran'a saldırın. Çünkü ne istiyor Netanyahu? Biliyorsunuz sonbaharda seçimler var. Şu ana kadar elde ettiği bir sonuç yok. Gazze'de süreç donduruldu. Lübnan'da ilerlerken Amerika Birleşik Devletleri ilerlemesine müdahale etti. İlerleme dedi. O da dinlemeyeceğim, devam edeceğim dedi. Dolayısıyla netice olarak elinde tam olarak bir şey yok ve parlamentoya sunabileceği, Knesset'e sunabileceği, bana desteğinizi arttırın diyebileceği bir unsur da bulunmuyor. Ancak İran'da bir zafer elde ederse Netanyahu'nun eli kuvvetlenmiş olur. Biliyoruz ki tabii ki hala soruşturmalar var. Eğer Netanyahu iktidarını kaybederse çok da rahat olmayacak onun için hayat. Peki bundan sonra ne geliyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu ve Trump görüşmesinde Gazze ve İran konuşuyor.

0: oldu. Gazze konusunda ne dedi Donald Trump? Hayır, burada duracaksın dedi. Netanyahu'nun talebini reddetti. Suriye konusunda yine Türkiye'yi destekledi. Türkiye'ye verdiği önemden bahsetti. Peki İran ne oldu? Biz o andan itibaren hep şunu bekledik. Demek ki pazarlıkta İran vardı. Yani Gazze'de tamam dururum ama sen de o zaman İran'ı bombalamaya devam edersin gibi bir anlam çıkmıştı. Dolayısıyla ben açıkçası o günden sonra bekledim İran'la ilgili bir operasyon olur. Dolayısıyla geldiğimiz nokta iki hafta önceki noktayla aynı değil. Akabinde biz ne gördük? Zelenski yine Donald Trump'la görüşürken bir taraftan da Ukrayna İran'a ait gemiyi bombaladı. Nerede? Hazar'da. Yani savaşı Hazar'a yaymak isteyen ve savaşa müdahil olmak isteyen, savaşta Amerika ile birlikte hareket etmek isteyen bir Zelenski var. Biliyoruz ki Zelenski olağanüstü hali bahane ederek seçimleri uzatıyor. Avrupa Birliği'nden destek almaya çalışıyor. NATO'dan destek almaya çalışıyor. Onun da yolsuzluk davaları var. İktidara geldiğinden beri 11 tane partiyi biliyorsunuz kapattı. Parlamentoyu tek eline aldı. Pek çok şey yaptı. Hatta halkın çok sevdiği bir kumandan vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum. Çok önemli bir isimdi ve rakip görüyorlardı Zelenski'yi. Aldı Zelenski onu. Direkt ne yaptı? Londra'ya büyükelçi olarak atadı. Bu da çok tepki aldı aslında. Yani Zelenski şu anda Avrupa'dan aldığı destekle savaşın bitmesi değil, tabiri caizse dengeli bir şekilde tıpkı Avrupa Birliği içerisindeki bazı ülkelerin istediği gibi devam etmesini istiyor. Peki İran ne yaptı Hazar'daki bu operasyon karşılığında? Mısır'daki bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gemiyi vurdu. Hazar'da ya da işte Ukrayna'nın dahil olduğu bölgelerde ya da Orta Doğu'da hep yaptığı gibi değil. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gemiyi Mısır'da vurmaya başladı. Yani
1: hocam, savaş kapanmasın, gittikçe yayılıyor. Böyle.
0: Evet, amaç şu, Hazar kapanmasın. Çünkü Hazar'ın kapanması İran için, hocama çok katılıyorum, kesinlikle çok önemli. Hazar şu anda İran'ın can damarı. Neden? Rusya ile olan ilişkisi yüzünden. Enerji oradan alıyor, işte mühimmatı, askeri desteği vesaire. Hazar kapanamaz İran açısından. Dolayısıyla savaşı oraya değil, farklı bir yöne kaydırmak istiyor. Bir taraftan da aşağıda Husiler var biliyorsunuz. Suudi Arabistan'la Husilerin durumunu aktif yaparak savaşı yaymaya çalışıyor. Çünkü İran bir şeyin farkına vardı. Hep konuştuğumuz Hürmüz Boğazı bu savaşın büyümesiyle birlikte İran'ın kontrolüne geçebilir. Peki geçtiğimiz günlerde biz ne gördük? Türkiye'nin çok önemli bir aktör olarak Irak'ta belirdiğini gördük. Yeni enerji anlaşmaları yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye bundan sonra buradaki enerji hatlarında dominant olacaklar. Ve Türkiye ile uzun yıllar için yapılan bu anlaşma aynı zamanda Irak'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü de garanti eden bir anlaşma. Yani bir ülkeyle siz eğer enerji anlaşması yapıyorsanız, özellikle İngiltere, Amerika ve Türkiye için söylüyorum, tabii ki o ülkedeki enerji yollarını ve ticareti de güven altına alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Peki bu İran'ın istediği bir şey miydi? Hayır. İran yıllardır biz biliyoruz yani 88 savaşları, ondan sonra 2003'te biliyorsunuz Saddam Hüseyin'e müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri İran orada sınır kapılarını açtı. Yani İran Irak'ın zayıflamasını isteyen ve burada pozisyon elde etmek isteyen bir ülke. Çünkü biliyoruz ki biz mezhep savaşları var bir taraftan, Şii ekseni diğer taraftan ve Türkiye, Amerika ve İngiltere'nin bu birlikteliği de İran'ı sıkıştırıyor. Peki İran kan kaybetmek istemiyor. Neyi keşfetti? Ben Hürmüz'ü kapattığım gibi Babül Mendebi'nde aktif olmasını engellersem burada yine o eski 2011 sonrası neydi? 2011 İran için çok önemli bir kırılmaydı. Arap Baharı ile birlikte burada çok daha rahat çatışma zemini oluştu. Yemen'de, Bahreyn'de, pek çok bölgede, işte Mısır'da. Dolayısıyla Babül Mendeb'in de krize girmesi yine İran'ın hem bir anlamda güçlenmesi hem de diğer tarafta tabii ki kendisini ispat etmesi anlamına geliyordu. Özellikle şimdi çok konuşmadığımız bir şey var ama bir Netanyahu'nun seçimleri, iki Trump'ın seçimleri, yani iki tane çok önemli seçim var önümüzde. Yani Ekim ve Kasım aylarına kadar bu bölgede ne olacaksa olacak. Diplomatik pazarlıklar yapılacak. Gazze, Suriye, İran masaya defaatle yatırılacak ve taraflar kartlarının sonuna kadar oynayacaklar. Çünkü Donald Trump'ın elinde bir koz olması lazım. Parlamentoya ne diyecek? Yani kongrede çok fazla sandalyeye ihtiyacı olan bir Donald Trump var. Oranlara bakarsak hem senatoda hem temsilciler meclisinde neredeyse yarı yarıya, yani 52-47 idi senatoda, temsilciler mecliste yine 213'e 270 küsürdü. Yani çok yakın oranlar. Dolayısıyla
1: yani seçime kadar savaşı sürdüremez.
0: Seçime kadar halka kendisini ispat etmek zorunda. Ha,

0: bir araya getirmesi tabiri caizse NATO değil ama NATO'nun bir benzeri deniz koruma hattı oluşturulmaya çalışılıyor. Ve burada çok zengin ülkeler ve tabii ki askeri olarak ve mühimmat olarak çok kuvvetli Türkiye var. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi önemli olan şu, bir İran diyor ki kongreye kadar ve seçimlere kadar ben Trump'tan ne kopartırsam kopartırım, 300 milyar dolarlık bir anlaşmayla geldiyse o zaman bana Hürmüz'ü de verir. Ama bir taraftan da şu korku var. Şimdi ben diyelim ki aldım. Kasım'da seçimler oldu ve Trump kazandı ya da kaybetti. Peki biz biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın defaatle masaya oturup masayı dağıttıklarını ve yine Rusya Ukrayna'da da bunu gördük. Tam anlaşma olacak diyoruz. Son anda dağıtılıyor. Kasım'dan sonra her şey tekrar değişebilir. Hani İran diyor ya ben güvenlik garantisi istiyorum. Size güvenmiyorum. Çünkü Kasım'da seçim var. Kasım'a kadar evet deyip Aralık'ta tekrar savaş da başlayabilir. Bu ihtimal de yine söz konusu. Dolayısıyla İran şu anda eli kuvvetli olduğu için bunu kullanıyor. Fakat burada hocamın belirttiği şey çok önemli. Şu Pakistan-Afganistan ekseni bundan sonra çok konuşulacak. Fakat Pakistan'ın biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklığı var. Geçtiğimiz günlerde Pakistan Amerika'dan para istedi. Bana dedi maddi yardım yapın tabiri caizse. Ben sizin için bu kadar uğraşıyorum. Bunun karşılığında bir görelim dedi. Ve çok ciddi bir talepti bu. Böyle bir dönemde bu kadar cesur talepleri açıkçası ben beklemiyordum. Ama bir taraftan da Pakistan'ın Suudi Arabistan'la anlaşması var. Ve ne dedi? Eğer Suudi Arabistan'ı ciddi anlamda saldırırsanız ben de size saldırırım dedi Pakistan. Şimdi bölgede... İran, şu cümlemi bitireyim tamam. Sonra alayım. Şimdi İran Pakistan'la kapıyı kapatır. Çok rahat kapatır. Çünkü müttefik olarak Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın Pakistan. Her ne kadar İran'la da görüşüyorsa. Ancak Afganistan, bakalım yıllar süren savaşlar vardı burada. İşte Rusya ile savaştı, Amerika ile savaştı ve bu süre içerisinde İran'la ilişkileri vardı ve İran zaman zaman ciddi anlamda da destek oldu. Dolayısıyla Afganistan şu anda çok kritik bir noktada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin pazarlığı bundan sonra Afganistan üzerinden olabilir. Çünkü İran'ın kapısı Hazar kapanırsa ki Hazar'ın kapanması ciddi anlamda kısıtlar İran'ı. Fakat Afganistan ve İran birlikteliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin kırması gerekir bundan sonraki süreçte.
1: Bir virgül devam edeceğiz hocam. Mercan hocam size geliyorum ama İsrail basınının bir açıklaması var şu şekilde. Gerilim rekor seviyeye ulaştı. Başlığını taşıyor. Trump İran'a kapsamlı saldırı talimatı vermeye hiç olmadığı kadar yakın diyor. Trump görüşmelerin boşa vakit harcama olduğunu düşünüyor ve öfkeli diyor. Amerikalı yetkiliye göre gerilim rekor seviyeye ulaştı ve patlamanın eşiğinde enerji tesislerine yapılacak saldırılar enerji fiyatlarını yükseltmeyecek şekilde olacak diyor. Evet. ABD kapsamlı saldırı yaparsa İran da İsrail'e saldırabilir. Böylece İsrail de saldırılara katılır. Yani İsrail basınının beklentisi aslında bu yönde. Evet. Nasıl değerlendirmek lazım?
2: Yani o jeoekonomik aslında şu anda Hürmüz savaşına dönüşmüş durumda. İsrail basınında bir ayrıntı daha var. O da yani saldırıları ABD başlatacak ama ilk saldırılarda biz yer almayacağız ama bize saldırırsa karşılık vereceğiz şeklinde. Yani kendilerini ayrı tutma var. O Netanyahu Trump görüşmesinde de şöyle 3 seçenek öne çıkmıştı. Yani İran politikasında İsrail ve Amerika'nın izleyebileceği seçenekler. Birincisi tam bir anlaşma. İkincisi işte askeri çatışmanın yeniden derinleştirilmesi. Üçüncüsü de İran'ı kuşatacak ekonomik çöküş stratejisinin devreye sokulması. Şimdi İran'ın bu yani Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik bu 3 stratejisinde şu anda ekonomik çöküş planının ekonomik çöküş stratejisiyle Tahran'ın tam anlaşmaya ikna edilmesi projesi daha çok öne çıkıyor. Bunun nedeni de Hürmüz. Yani Hürmüz burada çok kritik bir rol oynuyor. Özellikle Amerikan siyaseti açısından, Trump açısından. Yani Trump seçimleri kazanmasının ön şartı olarak savaşı bitirip anlaşmaya vararak ancak bunu yapabileceğini düşünüyor. İsrail'de de seçimler var dediğiniz gibi. Onlar da yani Netanyahu savaş istiyor. Savaşla seçimleri hazırlanmak için. Trump da barışla hazırlanmak için. Ama burada bir Hürmüz krizi var. Yani bu savaş niye çıktı? Veya İran neden anlaşmayı kabul etmiyor? ve İran'daki muhalif kesimler veya rejim yanlıları, reformistlerden bazıları da anlaşmaya karşı, özellikle yani bu çatışmaların en büyük nedeni 18 Haziran'daki 14 maddelik mutabakatın 5. maddesi. 5. maddesi de şöyle bir madde. Yani İran Uman

0: koordinatörlüğünde ve onunla danışma işbirliği halinde ticari gemilerin geçişine izin verecekti. Şimdi İran bunlara bir süre izin verdi. Daha sonra ücret talep etmeye başladı. Dedi ki ticari gemilerin ben geçişine artık izin vermiyorum. O sırada tabii Hürmüz Boğazı'ndaki 200 milyon varillik petrol dışarıya gönderildi. Yani dünya piyasalarına aktarılmış oldu. Bu Amerika'ya yani küresel petrol fiyatları açısından onları kontrol etme açısından bir neredeyse bir 3 haftalık bir zaman kazandırdı. Yani o petrolün dışarı çıkması. Şimdi orada İran'ın neden ben işte illa işte bana ticari anlamda bana ödeme yapacaksınız da ısrar etmesin bir nedeni var. Yani İran diyor ki yani Amerika diyor ki sen bu maddeyi bunu talep ederek bizim 14 maddelik anlaşmamızı şey yapıyorsun, ihlal ediyorsun. İran da diyor ki ben serbest geçişlere izin veririm ama siz ticari gemiler adı altında silah geçiriyorsunuz. Yani İran o maddenin 5. 14 maddelik mutabakatın 5. maddesini askıya almasının nedeni olarak Amerika'nın ihlalini gösteriyor. Amerika da İran'ın ihlalini gerekçe gösteriyor. Çünkü İran askeri olarak olaya bakıyor. Sadece bana ödeme yapmalarının dışında bir de diyor siz ticari gemilerle silah aktarıyorsunuz içeriye. Bu benim için askeri anlamda stratejik bir şey. Bir dezavantaj. Ama yani o gemilerden ödeme alması da 1 ve 2 dolarlık bir farka tekabül ediyor. Yani geçen gemiler hocam, mesela 2 milyon varillik petrol taşıdı. 1-2
1: dolarlık farka tekabül ediyor ama
0: ya bütün bu savaşın gerginliği nedeni 1 ve 2 dolar varil başına 1 dolar. Amerika'da Trump buna aslında razı. Yani Amerika İran'a ödeme yapılmasına razı. Asya ülkeleri ödeme yapılmasına razı. Körfez ülkeleri ödeme yapılmasına
1: peki
0: razı.
1: Peki örnek teşkil etmeyecek mi? Başkaları da istemeyecek mi?
0: Amerika buna yanaşıyor. Yani, bu, yani savaşı tamamen bitirme anlamında. Ama bunu yapabilmesi için de İran rejiminin tavrını tamamen değiştirmek istiyor. Yani tamamen rejim değişikliğinden ziyade tavrını yeni yönetimle yeni bir uzlaşıya. Çünkü Trump'ın amacı Vietnam'da olduğu gibi barışa varmak. Yani barışa yani silahlı saldırıyla hatta o Vietnam'daki mesela Christmas saldırısı vardı. Çok yoğun bir bombardımana tabi tuttular Vietnam'ı. Ondan sonra Vietnam yani Rusya ile ve Çin'le anlaşarak Vietnam bombardımana tabi tuttu Nixon. Ondan sonra anlaşmaya zorladılar Vietcong'u, Kuzey Vietnam'ı. Paris'te barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı.
1: Bercan Hocam şunu sorayım size. Şimdi birçok emare var. Sanki bu gece saldırı olacakmış gibi ben kameraların Tel Aviv'e çevrildiğini gördüm. Bir anda patlamalar olduktan sonra İran'ın da oraya füze atabileceğini tahmin edip orayı canlı göstermeye başladılar. Ne düşünüyorsunuz? Bu gece Amerika yani Birleşik Devletleri
0: saldırı olma ihtimali giderek yükseliyor. Bunun nedeni de Amerika'nın petrol fiyatlarındaki, petrol piyasasındaki kaosu artık böyle ne diyelim güvence altına aldığına inanması. Yani 200 milyon varil petrol dışarıya aktı. Diyor ki bu dünya piyasalarını bir 20 gün falan rahatlatacak. Yani bu sürede istediğim kadar saldırı yapabilirim. Bir de tahmin edilen ötesinde Amerika'nın üretim kapasitesi çok arttı. Yani 13-14 milyon varillik bir petrole ihtiyacı var ama şu anda 21-22 milyon varillik petrol üretiyor. Dünyaya en çok benzin satan, yani rafinerilerle benzin satan ülke konumunda. Çin'in rezervlerinin çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Yani 300-400 milyon varillik bir rezerve sahip olduğu ve 3-4 ay dayanabilir o rezervler deniliyordu. Şimdi o 1 milyar varillik rezervlerin çok da uzun süre dayanabileceği ortaya çıktı. Amerika'nın yani bu avantajlarla olaya bakıyor. Yani Hürmüz'deki o yani o tıkanmanın petrol krizine ve petrol krizinin dünyada yol açabileceği ekonomik krizlerden dolayı kendisi üzerindeki küresel baskıyı azaltmayı umuyor. Bir de beklediği gibi yani ticari stoklar var şimdi dünyada. Ticari stokların da devreye girmesiyle mesela örnek veriliyor. 2008 yılındaki küresel finans krizinde dünya piyasalarından 8 milyon varillik bir petrol eksikliği meydana gelmişti. O rezerv yani o arzdaki o 8 milyon eksiklik küresel piyasalarda petrol fiyatlarını 150 dolara kadar çıkarmıştı. 2022'deki Ukrayna-Rusya savaşında 3 milyon varillik bir arz eksikliği yaşandı, meydana geldi. Piyasaya verilen petrol miktarında bir azalma. 3 milyon varile karşılık petrol fiyatları 120 dolara çıktı. Şimdi bu Hürmüz-İran savaşında 8 milyon varillik bir arz kesintisi var ve buna rağmen fiyatlar 120 doları geçmiş değil. Trump da bunu şuna yoruyor. Trump'ın en büyük korkusu petrol fiyatlarının 120 dolara geçip küresel bir ekonomik kriz baskısıyla Amerika'nın
1: çünkü Amerika'yı da etkiliyor.
0: Evet, kuşatma.

0: altına alınmasıydı. Şimdi Amerika'nın şimdi ürettiği petrol şu an en çok üreten petrol. Ama şöyle bir sıkıntı var. Amerika'nın petrolü sadece benzin üretimine yarayabiliyor. Yani rafinerilerinde sadece benzin üretebiliyor. Dizele gelince, işte jet yakıtlarına gelince veya rafinerilerde mesela yağ üretimine gelince orada büyük bir sıkıntı yaşanıyor. İran'ın özellikle rafinerileri vurması, işte Ukrayna'nın özellikle Rusya'daki rafinerilere son dönemlerdeki saldırıları, mesela işte dünyanın dizel yakıtlarının satışında Rusya'nın payı %12 idi. Bu giderek tamamen sıfırlandı neredeyse. Yani bu sıkıntılar var. Amerika şu anda dünya, yani Avrupa'nın dizel yakıtını, jet yakıtını karşılamaya çalışıyor ama burada da bir sıkıntı var. Yani şöyle bir tahmin yapıyor Amerika, İsrail. Biz bir İran'ı böyle bir ay, iki ay daha vurabiliriz. Bu küresel piyasada petrol fiyatlarında büyük bir yükselişe yol açmaz. Eğer yol açmazsa bu süre içerisinde bu saldırılarla eğer İran'ı ikna edebilirsek anlaşmaya razı edebiliriz. Ama İran'da işte bugünkü açıklamalarda görüyoruz. 2 ile yakın sürekli yoğun bombardımanlara, savaşlara rağmen bile dayanabiliriz diyor. Karşılıklı bir meydan okuma var.
1: Bir virgül koyalım hocam. Zira petrol fiyatları şu an yükseliyor ama enflasyon sonradan oluşuyor. Trump'ı zor durumda bırakacak olan enflasyon da daha sonra meydana gelecek.
0: Onu da ayrıca Amerikan piyasasını yani düşünüyor, halkını tabii düşünüyor ama Asya ülkeleri kan ağlıyor.
1: Hocam devam edeceğiz. Tabii Kemal hocam size geleyim. Çin, Rusya, İran line'ini arkadaşlarımdan rica edeceğim. Rusya ve Çin İran'a destek mi veriyor? Biraz önce konuşmuştuk. Devam ederiz konuşmaya demiştik. Diyor ki İsrail basını. Rusya İran'a uydu görüntüleri ve sinyal istihbaratı sağlıyor. Bu sayede Tahran Orta Doğu genelinde ABD askeri mevzilerini izliyor diyor. İngiliz medyası da benzer bir şey kaleme almış. Diyor ki Çin İran'a 400 adet omuzdan atılan hava savunma füzesi gönderecek. Pekin, Tahran'a balistik füzelerde kullanılan roket yakıtı üretimi için kimyasallar da gönderdi diyor.
2: Şimdi
1: şimdi şöyle sormak lazım.
2: Bir kere
1: şu büyük ülkeler artık fiilen karşı karşıya mı gelmeye başladılar?
2: Öyle gözüküyor, yavaş. Öyle gözüküyor. Biraz önceki analizimizde bu abluka ve arkasından ablukanın icrası için gerekli kara harekatı daha çok sınırlarda cereyan edecek gibi duruyor. Çünkü İran derinliklerine, topraklarına girdiği andan itibaren İran halkının silahlı ya da silahsız bir takım grupların direnişiyle karşılaşacaklar. Ve devrim muhafızları Bülent Hoca'nın da söylediği gibi böyle Irak ordusu gibi tası tarağı bırakıp kaçmayacaktır. Bunu çok iyi analiz ediyorlar Amerikalılar da. İsrailliler de analiz ediyor. O yüzden dışarıdan abluka daha opsiyonel gözüküyor. Şimdi bu abluka gerçekleşirse buradaki en büyük zararı Çin görecek. Çünkü hocam 8 milyon varil günlük rezervde, daha doğrusu arzda eksiklikler vardı ama sadece 6 milyon varil Çin'e ait.
0: Evet,
2: Çin çok Çin büyük etkileri krizde. Yani düşünebiliyor musunuz 12 milyonluk bir akışkanlığın yarısı gitmiş durumda şu anda. Yani Çin'de fabrika çalışmazsa 1,5 milyarlık Çin halkını beslemek mümkün değil. Onun için Çin bundan çok ciddi zarar görecek. Bu planı biz burada aktarıyorsak kara ablukası planına.
1: Yani tek tedarikçimiz İran değil diyorlardı. Tabii. Ama işte öyle değilmiş hocam. Kazakistan'dan alıyorlardı onlar da.
0: Tabii yani tabii, öyle tabii, ihtiyacım tabii yok diyor. Çok
1: ama yine de açık varmış.
0: Görüntüsü vermiyor.
2: 6 milyon varı sadece Körfez'den aktarılan miktar. İran'da var bunda. Kuveyt, Katar vesaire gibi ülkeler de var. Şimdi dolayısıyla Çin'in bu savaşa girmeme ihtimali yok. Bu kara ablukası yapıldığında artık kati surette girecektir. Yani birlik göndermez. Çin'in öyle bir şeyi yok, politikası yok. Ya da herhangi bir askeri birlik aktarmaz. Fakat ne yapar biliyor musunuz? Şunu yapar. İstihbarat yeteneklerini arttırır İran'ın. İstihbarat yeteneği şu demek. Canlı, aktif, o esnada olanı dakikalar içerisinde İran makamlarına aktardığı andan itibaren karşı tarafa çok can yakıcı hamleler yapabilirsiniz. Yani Ürdün'de, Irak'ta, Kuveyt, Katar vesaire gibi bölgelerde ABD üst bölgeleri, hatta diyor ya enerji merkezlerini vuracağız diyor. Şimdi dolayısıyla bunun için canlı bir istihbarat lokasyonuna ihtiyacınız var. Onu verebilir Çin. Çin başka ne verebilir? Bakın o da aslında bir karadan harekatın, bir abluka harekatının göstergesi. MEMPET dedikleri iki tip silah verdi. Omuzdan atılan hava savunma silahı bunlar. Şimdi bunların mesafeleri kısa mesafe, 8 kilometreye kadar, ama bunda şöyle bir özellik var. Bu tür atan, daha doğrusu bu mühimmatlar, MEMPET dediğimiz mühimmatlar, iki tip verdi çünkü. Doğrudan ısıya güdümlü. ve alçak irtifa uçakları vurabilecek kapasitede. Artı çok önemli özelliği şu.
1: Şu kızıl ötesi ışınlarla birkaç uçağı dediniz. Vurdular.
2: Onlara tabii da... tabii evet onun gibi ama normal koşullarda mesela helikopterler, atak helikopterleri ya da daha doğrusu saldırı helikopterleri ve alçak irtifada uçan işte kanatlı uçaklar ya da saldırı uçakları F-16, F-35 gibi bunlar arkadan böyle bir şeyle karşılaştıkları füzeyle flare dedikleri bir ateş topu atar biliyorsunuz. Isıya duyarlı olduğu için bunlar yörüngeyi sarpabilirler.
1: Yanıltma amaçlı.
2: Yanıltma amaçlı. Bu bundan da muvaffak. Yani Çin'in vermiş olduğu bu MPET omuzdan atılan hava savunma silahları bu flare'den de etkilenmiyor. Dolayısıyla sadece ısıya değil, ön taraf, yan taraf ve alt bölüm bütün uçağın gövdesine kilitlenebilecek bir özellik atfetmişler. Şimdi bu demek ki MPET verdiklerine göre 60-70 milyon dolarlık MPET'ler İran topraklarında bir karadan müdahale olacak. Ya sınırlarda ya içeride. Çin ve İran bunun beklentisi içerisinde. Başka ne veriyor? Sensör veriyor.
1: Bir karar harekatı bekliyorsunuz o zaman.
2: Ben başından beri söylüyorum. Eğer bu harekat bu halde biterse İran zaferini, ABD yenilgisini ilan etmesi gerekiyor. Teknik anlamda. Pentagon buna müsaade etmez. Pentagon harekat planını toptan verdi en baştan. Yani deniz, hava ve kara harekat planları 28 Şubat 6 ay önceden verildi. İttifaklar, müttefikler, işbirlikçiler, istihbarat planları, oradaki sivil asker
0: yani aslında Kemal Bey'in bahsettiği o ülkeler de önceden ayarlandı aslında. Sadece tamam. Düğmesine basırım harekete geçirmedi.
2: Burada kim bozdu biliyor musun?
1: Kemal Hocam, şimdi Canan Hocam da bir yandan seçim var dedi. Yani takvim de sıkışık.
2: 6 ay önce verilen bir harekat planı. Hatta 6 ay önce bile değil. 6 ay önce başlatıldı bu harekat 28 Şubat'ta. Ondan belki çok çok aylar öncesinde İran harekat planı Trump'ın önüne kondu. Bu havadan taarruzlar, ateşle taarruz planı. Bu deniz abluka planı, deniz harekat planı. Bu kara harekat planı. Kara harekat çeşitleri, harcanacak olan mühimmat miktarları, çeşitleri, tipleri, elde mevcut stoklar, envanter miktarları, harcanacak olası miktarlar, İran tarafındaki işbirlikçilerle ilgili diyaloglar, münasebetler, ittifaklar ve onlarla ilgili planlamalar, çevre ülkelerle ilgili diplomatik yaklaşımlar ve işbirlikleri, sadece İran'a özel, Körfez ülkeleri, çevre bütün Ortadoğu ülkelerle temaslar, hatta Çin ve Rusya ile temaslar, Trump'a arz edildi. Bu plan büyük bir plan. Klasörlerce tutan bir plan. Trump bunu sadece belki de binde birini ancak görebiliyor. Yani o kadarlık kısmını vakit ayırıyor. Ama Pentagon'un elinde klasörlerce plan var. O planların daha ikinci ya da üçüncü ayağı belki bitmiş durumda. Son ayak kesin muharebe, kesin sonuç muharebesi dediğimiz son şey, adım, eylem karadan İran'ın kuşatılması ya da müdahale edilmesi. Alternatif koymuşlardı Trump'ın önüne. Maliyet hesabı yapılmıştır. Kayıplar vesaire gibi. Dolayısıyla böyle bir beklenti hep vardı bende. Başından beri vardı. Biz şimdi konjonktürel Trump'ın çıkışlarını alıp 3 gün onu konuşuyoruz. İşte bitti gitti. Masa kuruluyor. Hoppa hepimiz oraya atlıyoruz. Ya işte masada bitti gitti. Ya öyle bitmez ki bu işte. Bitti mi Irak Savaşı böyle? 91'de başladı. 2003'te bitti. 12 yıl sonra. Afganistan Savaşı kaç yıl sürdü? Vietnam Savaşı 19 yıl. Trump'ın söylediği gibi. Şimdi dolayısıyla İran radarına girmiş durumda Amerika'nın. İsrail destekli ya da desteksiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran'ın radarına koymuş. Trump gitse yerine gelecek şey başkan bu savaşı devam ettirmek zorunda. Çünkü orada Pentagon var. Merkez Kuvvetler Komutanlığı var. Orada başka bir takım müesses nizam unsurları var. İstihbaratçılar var. En kötü Mossad var. İsrail katil devleti var. Şimdi bu tabloda bir karar harekatının saatler içerisinde olma ihtimali tabii ki yok. Bunu biz zaten tahmin edemeyiz. Çünkü askeri yetkililer basında, kamuoyunda her yerde tartışılan bir zamanlamayı asla düşünmezler. Asla düşünmezler çünkü bu baskın tarzında bir harekat olacak. Bir sabah kalktığımızda nasıl 28 Şubat'ta sabah 8.30'da Habeney ve diğerlerinin öldürüldüğü haberleri ayyuka çıktıysa ve hepimiz telaşta ne oluyor diye düşündüysek bir sabah kalktığımızda yine böyle bir karadan işgal planının yürürlüğe girdiğini göreceğiz. Ama Çin bu planlara çok hakim. Bakın İran kadar hakim. O yüzden bu planların uygulamasına başlandığı günden beri Çin ve Rusya İran'a doğrudan destek veriyor. İstihbarat desteği veriyor. Hava savunma desteği veriyor. Radar desteği veriyor. Artı bir de sensör desteği veriyor. O yüzden füzeler o hassas vuruş yapamayan eskiden füzeler, balistik füzeler özellikle metrik 6 hassas vuruş yapar hale geldiler. İran o yüzden çok çok rahat. Attığı yeri küt diye vuruyor. Yeter ki istihbarat doğru gelsin.
1: Hocam sizin bıraktığınız noktadan Bülent Hocam'a döneceğim. Bülent Hocam, Kemal Hocam dedi ki eğer kara ablukası olursa Çin de öylece durmaz. Belki de müdahil olur dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çin dahil olur mu?
3: Şöyle söyleyeceğim Sayın Hocam. Yani kıymetli hocam son derece güzel bir özet yaptı zaten. Özür dilerim. Zaten biz bütün bu süper güçlerin karşı karşıya geldiği mücadeleleri bir hatırlayalım. Afganistan meselesi, burada Sovyetler Birliği'nin çöküşüne şahit olduk. Amerika büyük bir zevkle orada yardım etti. Vietnam. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl çekildiğini unutmamak lazım. Bugün artık bu Vietcong'un elinde olan bir Vietnam ülkesi var. Yani defaatle Irak'ta gördük, başka alanlarda gördük. Yani burada da Çin, İran'ı büyük bir zevkle destekleyecektir. Bütün bu meselenin Sinan Bey aslında Çin'e karşı olduğunu biz ilk günden bu yana zaten sürekli vurguluyoruz. Venezuela konusu da buydu. İran meselesi de buydu. Belki daha sonraki belli çatışmalar da Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında Çin'i sınırlandırmaya yönelik olan çatışmalar olduğunun unutulmaması lazım. Ben de şuna katılıyorum. Yani Çin burada bir askeri anlamda bir şey yapmasa bile hedef verecek olması benzer biçimde. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta aslında çok konuştuk da sizlerle yine gece hattında. Burada özellikle yukarıda İran'ın kuzeyinde bir takım demir yollarına ve karayollarına saldırılar yapıldı. Burada bazı konvoylar vuruldu. Hatta iddia o ki Çin'den gelen bir takım malzemelerin vurulduğu yönünde. Yani Çin'e de bir gözdağı verdiğini de biz orada görüyoruz. Tabii ki Çin her şekilde destekleyecektir. Taliban'la ilgili biliyorsunuz ki iyi ilişkileri devam ediyor. Yani buradan çok rahatlıkla İran'a başka yerlerden malzeme ulaştırabilir. Ki biz bu ülkeleri çok uzun zaman hani hem kıymetli hocam da çalışıyor, biz de çalışıyoruz. Bu sınır güvenliği, kaçakçılık meselesi Amerika'nın gözüne sokmadan neredeyse dünya kadar mühimmatı çok rahatlıkla buradan iletebilirler. Gerek Pakistan üzerinden gerek Afganistan üzerinden. Yani bunların gözden kaçınmaması lazım. Biz bunun örneklerini nerede gördük? Sovyetler Birliği çok büyük bir güçle Afganistan'a girdiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ufaktan başlayarak bu kaçakçılık işini büyüterek nasıl Sovyetler Birliği'ni oradaki Afganlara silah ulaştırarak nasıl Sovyet Birliği'ni dizüstü çökerttiğini de biliyoruz. Yani bu anlamda aslında İran'ın biraz daha eli nasıl söyleyeyim daha zengin gibi duruyor. Bütün senaryoları hazırlar. Bir de Sinan Bey şunu unutmayalım. Yani İran bu savaşa ne kadar zamandır hazırlanıyor? Büyük şeytan küçük şeytan meselesini unutmamak lazım. Yani bununla ilgili olarak çok uzun yıllardır zaten onların da planları var. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in de yıkıcı bir güç olduğunu söylemek lazım. Asla eski İran olmayacaktır. Ama ben işte endişem şu noktada İran'la beraber bölgeye yayılacak bir ateşin de olayı bambaşka bir yere çekebileceği. Daha arkada Rusya-Ukrayna meselesi var. Vaktimiz kalır mı bilmiyorum. Yani buradan Ukrayna'nın İran gemilerine, Rus gemilerine olan müdahaleleri yani işin ne kadar değişmekte olduğunu da gösterebilir boyut. Şimdi bugün sadece Amerika, İran ve İsrail arasında bu çatışmanın devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa başka alanlarda sırtlayacak çok daha farklı bir boyuta doğru gittiğini mi söylemek lazım? Yani ben tekrar söyleyeyim Çin'in böyle bir müdahalesini beklemiyorum ama zaten hali hazırda dediğim gibi büyük bir keyifle Rusya da dahil buna. Çünkü şunu unutmayın Rusya ile Ukrayna her ne kadar Rusya Ukrayna savaşıyor desek de acaba Rusya ile Batı mı savaşıyor yoksa Ukrayna mı savaşıyor? Yani bu çerçevede aşağıda Amerika'ya karşı İran'a tabii ki destek verecektir. Bu son derece normal ki biz bu oyunda daha önce söylediğim gibi defaatle gördük.
1: Hocam şunu da sorayım. Olası bir kara harekatından da söz ediyoruz. Tabii yaklaşan seçimleri de her zaman konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri askerleri burada kayıp vermeyecek mi? Herhangi bir kara harekatında.
3: Yani Sinan Bey şunu söylemek lazım. Yani Kemal Hocam daha iyi bilecek şüphesiz ama özellikle Irak'taki harekata çok sayıda Amerikan askerler katıldı. Yani bu bölgede bu kadar asker var mıdır? Eskisi kadar insanlar Amerika için dövüşmek istemekte midir? Bakın şimdi Irak'ta da dediğim gibi biz yani yoğun biçimde Kürt nüfusla da görüştük. Defaatle yüzüstü bırakıldıklarını söylediler. Ve hani bir yüzlerinde acı gülümsemeyle. Yani artık o Amerikan oyunları burada tutar mı? CIA'nın oyunları tutar mı bu etnik gruplar üzerinde? Ben çok işin doğrusu emin değilim. Ha Süleymaniye'yi ayrı bir yere koyuyorum. Yani bu cebimizde bulunsun. Bu başka bir mesele. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi bugün de Tanimasi bölgesindeydik. Buradan da işte PKK'nın çekilmekte olduğunu ve Süleymaniye'ye doğru çekilmekte oldukları bilgisini de söyleyelim bu arada. Yani bu Süleymaniye'de dediğim gibi farklı bir takım oluşumlar gerçekleştirmeye çabalanıyor. Ama bundan hariç Amerika Birleşik Devletleri gerek Kürtlerden gerek diğer etnik gruplardan aradığı desteği bulabilecek mi? Bu da benim aklımda bir soru işareti Sinan Bey.
0: Orada bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii yani Ercan Hocam, buyurun.
0: Yani büyük

0: Kemal Bey'in dediği şey doğru. Yani CENTCOM'un 83'ten bu yana Hazar'la Aden Körfezi arasındaki bölgeyi, Karadeniz'de işte Uman Körfezi arasındaki bütün bölgede asıl kontrolü istiyor. Şimdi bu İran projesi büyük bir proje. Yeni başlamış değil. Yani İran çevresindeki değişikliklere bakarsan, mesela Afganistan'daki Taliban değişikliği tamamen İran operasyonuyla endeksli, koordineli bir değişimdi o. Yani biz orada Amerika işte Afganistan'dan yenildi, çekildi diye dünya medyası lanse etti ama İran'da aslında İran Afganistan'da çok etkili. Yani azınlık 111'lik işte Hazara Türkleri üzerinden veya Şii nüfus üzerinden İran'ı Amerika, İran Afganistan'ı Amerika İran'la beraber kontrol ediyordu. Yani Rusya'ya karşı geliştirilen bir projeydi veya Çin'e karşı Afpak projesi kapsamında bir projeydi. O proje miadını doldurduktan sonra Afganistan bu sefer Taliban'a devredildi. İşte Suriye'deki değişim gene şeyle ilgili, İran'la ilgili bir gelişme. Kafkasya'daki değişim, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sağlanan uzlaşı. Bu sürecin tam da, yani İran'a yönelik kuşatmanın tam da Rusya-Ukrayna arasındaki kriz döneminde düğmesine basılması. Orada da Rusya'nın bir şekilde süper güç olarak oluru alındı. Yani ülke bölünmeyecek, parçalanmayacak. Rejimi değiştirebilirsiniz ama ülkeyi parçalayamazsınız. Yani nükleersiz İran konusunda Rusya'nın bir yeşil ışığı var. Rusya, Çin'in gene o anlamda nükleersiz İran kapsamında konusunda bir Amerika verdiği yeşil ışık var. Ama ülkenin parçalanması konusunda biz orada direnişe karşı direnişe geçeriz diyor. Şimdi bu İran krizinde Amerika ayrıca Irak'ı da olabildiğince İran'dan uzaklaştırma projesini devreye soktu. Geçen haftada yani bu yeni gelen Ali Zeydi yeni başbakanla bunu daha da ileri aşamaya vardırdı. Tam her ne kadar Hamaney'in cenaze töreninde 17 Temmuz'dan ki başlayan o Necef'te, Kerbela'daki şeylerde büyük bir katılım sağlandıysa, bugün mesela gene Erbayin törenleri var. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 40. Günü kutlanıyor. 23-24 milyon insan şeye akıyor, Kerbela'ya akıyor. Yani büyük bir mezhebi hassasiyet var. Ama ona rağmen Irak şu anda mesela askeri anlamda sadece Amerika ile ilişkili bir ülkeydi. Şimdiki aşamada petrol şirketleri bütün anlaşmalar yaptılar. Biraz önce gene değinildi. Türkiye, İngiltere, Amerika gene Irak'ın işte şeyindeki kuzeyindeki bölgelerdeki petrol sahalarında da inanılmaz bir etkinliğe ulaştı. Yani Irak'ı siyaseten de ve mali olarak da Haçlı Şabi örgütlerine yönelik bir yeni bir konsepte devrede silahsızlandırılması ve sisteme entegre edilmesi, Ketayip Hizbullah dışında yani Ketayip Hizbullah Tugayları dışında bir de Nüceba diye bir Tugaylar var İran'a yakın. Onların dıştaki bütün hepsi mesela merkezi sistemde uzlaşmayı kabul ettiler. Yani bu Hürmüz krizi ve İran krizi üzerinde, çünkü bu Hürmüz'ün kapatılmasının en büyük darbeyi ekonomik olarak Irak yedi. 8 milyon varillik bir petrol ihracatı vardı, tamamen durdu. Neredeyse 1.400.000 varile kadar indi. Ancak yeni yeni mesela Türkiye ve Suriye üzerinden satışlarla biraz kendine gelebiliyor. Hala da gelebilmiş değil. Yani devlet memurlarının maaşını ödeyemez hale gelen bir Irak var. Dolar sıcak para akışını Amerika durdurdu. Yolsuzluklar var. O paralar işte Haçlı Şabi'ye gidiyor. Onlar besleniyor falan şeklinde. O ekonomik şeyi de yani İran'ın nüfuzunu destekleyen ekonomik bağları da koparmak için yeni bir proje devreye soktu. Yani genel olarak baktığımızda İran projesi yeni düğmesine basılmış olabilir ama planlamaları çok 4-5 yıl öncesinden yapılmış bir proje. Yani Suriye İran'dan uzaklaştırıldı, Irak uzaklaştırılıyor, uzaklaştırılacak noktaya getirildi. Afganistan'daki yeni yönetim zaten İran'la eskiden gelen bir husumeti var, o anlamda bir şeyleri var. Pakistan yönetimi mesela daha pragmatist, daha realist bir kanada kaymış durumda. Yani İran, Amerikan ekseninde Suudi Arabistan'la, Türkiye ile, Amerika ile daha fazla hareket edebilecektir. Türkmenistan'ı zaten Kemal Hoca söyledi, eskiden beri zaten Amerika'nın etkisinde. Ya hatta Orta Asya ülkeleriyle Trump'ın Beyaz Saray'daki bir toplantısı da vardı. Yani bu bağlamda baktığımızda İran aslında tamamen kuşatılmış durumda. Yani günleri sayılı, İran için geri sayım başlatılmış durumda. Yani burada İran'ın daha makul, akıllı davranıp bir çıkış yolu yakalama şansı vardı. Bence onu tepiyorlar.
1: Şimdi tabii konuşuyoruz savaşı. Tabii ki gelişmeleri takip ediyoruz bu gece içerisinde ama bir başka kriz daha var. Mülteci krizi, göçmen krizi. Arkadaşlarım da paylaşacaklar şimdi online'ı. Biraz ben de okuyayım buradan. İspanya Ceuta'ya 24

0: 4 saat içinde 50 bin düzensiz göçmen girdi. İspanya hükümeti sınır güvenliği için orduyu bölgeye gönderdi. İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Denizden yüzerek İspanya'ya geçmek isteyen 67 mülteci öldü. Avrupa Komisyonu, Seul'daki görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Böyle de bir kriz var. Canan Hocam, tabii İsrail'in de parmağı olduğu konuşuluyor gündemde. Nasıl başlamak istersiniz bu göçmen krizi?
1: Evet, İsrail medyası bunu çokça yazdı. Zaten Fas medyası da yazdı, İspanya medyası da yazdı. Şu anda bu konuşuluyor. Bunu Gazze'nin rövanşı olarak görüyor İsrail medyası. Bunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Gazze'de biliyorsunuz dün açıklama yapıldı. Trump artık işte buranın silahsızlandırılması ve Filistinliler tarafından yönetilmesine dair bir açıklama yaptı. Bu tabii ki çok beklenilen bir açıklama değildi İsrail tarafından. Peki neden Sanchez üzerinden? Tabii ki Sanchez çok önemli bir aktör. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Gazze soykırımını her zaman kınayan ve Gazze'de iki devletli çözümü ısrarla söyleyen ilk devletlerden biriydi.
0: İstenmeyen adam ilan edildi.
1: Yani bakalım Sanchez'in yönetim süresi içerisinde nelerle karşılaştı? İşte geçtiğimiz aylarda eşiyle alakalı, erkek kardeşiyle ilgili yolsuzluk davaları, devamlı ayaklanmalar, devamlı riskli, çok stresli bir süreç yaşadı. Hatta şu da var medyada. Sanchez'in seçildiği dönem, 2019'daki resimleriyle şimdiki resimlerini yan yana koyuyorlar. Hiçbir lider bu kadar yıpranmadı diye. Çünkü ciddi anlamda saçları falan beyazladı. Yani devamlı bir kriz. Biri bitmeden diğeriyle uğraşıyor.
2: Yani çok da First Lady'nin pasaportunun iptal edilmesi herhalde
1: etkilemiş. Tabii geçtiğimiz günlerde işte NATO toplantısı oldu. Orada da bir kriz oldu zaten. Hadi akabinde Dünya Kupası'nı aldılar. Trump'la görüştü vesaire. Biraz daha ortayı bulur gibi oldular. Fakat şimdi bu meseleye gelirsek, göç meselesine. Nedir bu göç meselesi? Sanchez kapıları gerçekten açtı mı? Afrikalıları davet etti mi? Ne oldu? İsterseniz çok kısa buna birkaç cümleyle izahat getirelim. Şimdi Pedro Sanchez'in bir açıklaması vardı. Neydi bu? Ülkemizde çalışan, en az 5 ay aralıksız burada kalan düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınmasıyla alakalı. Şimdi bunlar zaten burada çalışıyorlar. Bari bunların sigortaları yatsın, sistem içerisine girsin talebi vardı. Çünkü zaten işçi ihtiyacı var. Bunlar da çalışıyorlar. Bari sistem içerisinde yer alsınlar. Fakat şart şu, en az 5 ay çalışmış olmaları gerekiyor. Akabinde de şu var, 2026 Ocak ayına kadar. Yani söylediği tarihten geriye dönük. Bundan sonra gelecekleri kapsamıyor. Nisan ve Haziran ayları arasında başvuru yapacaklardı. 500 bin kişi bekleniyordu. Fakat tabii 1 milyon kişi başvurdu. Fakat bu yeni gelen göçmenleri alacağız. Böyle bir açığımız var. Bunlara istihdam yaratacağız falan gibi bir açıklama değildi. Ve bu açıklamada önemli olan diğer unsur neydi? Bu zaten çalışıyor olan göçmenler kayıt altına alınacaklar ve bunlara 1 yıllık çalışma izni verilecek. Yani oturum hakkı, seçim hakkı, vatandaşlık hakkı falan değil. Bir sene sonrasında tekrar yenilenmesi için başvuru yapacaklar. Olur ya da olmaz. Fakat bir yıllık bir süreyi kapsıyordu. Şimdi hani o Avrupa Birliği'nin hemen bir şey görüp Sanchez üzerinden politika üretmeleri, özellikle kimin? Tabii ki göçle mücadele eden Melani'nin, tabii ki Giorgia Melani'nin ifadeleri biraz fevri oldu. Neden? İspanya böyle bir talepte bulunmadı. Fakat bu mevzu neden patladı? Şimdi biz Fas ve İspanya gerilimini biliyoruz. Neden? Batı Sahra mevzusunu biliyoruz. Batı Sahra'da Fas kendine ait bir alan ilan etmek istiyor. Bunun karşısında da duran İspanya var ve daha önce 2021 yılında da yine kapıları açarak böyle bir tehditte bulunmuştu. Bayağı bir pazarlıklar yapılmıştı o dönem. Hatırlarsanız Pedro Sanchez gitmişti. Fas'la birlikte çok uzun görüşmeler oldu. Hatta bir sefer gittiğinde 40 gün falan kalmıştı. Ortadan kaybolmuştu. Herkes çok merak etmişti. Çok uzun böyle meşakkatli süreçler geçti. Fas bunu bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. Bir baskı unsuru olarak kullanıyor. İspanya üzerinde kendi isteklerine çekmek için. Fakat Fas, Cezayir, İspanya bunların ve tabii ki Tunus ve tabii ki Batı Sahra ve tabii Moritanya'yı da buna katabiliriz. Yani aslında bu bölge içerisinde ülkelerin farklı pozisyonları var ve bu dengeleri tabii ki etkiliyor. Geldiğimiz noktada gelen göçmenler geri gönderilmiş. Alınan haberlere göre, işte İspanya haberleri onu yazıyor. Evet. Hepsi geri gitti.
0: İsrail ile İspanya arasında da bir gerginlik var bununla ilgili. Atışmalar var. arkadaşlar.

0: Arkadaşlarımdan evet. Rica edeyim, o görüntü varsa paylaşalım ekrana. Şuradan bakayım hemen. İsrail'e sürekli ders vermeye çalışan İspanya göç politikalarının yol açtığı kriz nedeniyle Seuta'da olağanüstü hal ilan etti. İspanya bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da hala neden sömürge bölgeler bulunduğunu dünyaya açıklamalı. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi. İspanya Ulaştırma Bakanı da diyor ki görünen o ki her şey giderek daha net hale geliyor.
1: Aslında hayra yol açıyor böyle krizler. Yani Avrupa'nın sömürgeciliği de bir anlamda gündeme gelmesi iyi bir şey.
2: Ama tabii oradaki ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmak orada sömürge olarak mı algılanır? Bu da önemli yani. Şimdi Afrika ülkelerindeki sömürü derken buradaki insanların İspanya'ya gelip Avrupa vatandaşı olma unsurları da var. Dolayısıyla o kadar insan 60 bin kişi sınırdan geçiyor vesaire. O tam şu anda sömürü pozisyonunda değil. Onu da belirtmek lazım. Yani
1: Meloni'nin de mesela açıklamaları vardı. Daha önce yani Avrupa'nın işte Afrika yönelik göç politikalarının ceremesini biz çekiyoruz. Genel anlamda yani o işte sömürge ülkeler, işte Fas gibi bir bölgede kontrol etmesi, işte Fransa'nın o Afrika ülkelerindeki etkisi. Yani o bu şeylerle, bu krizlerle birlikte o da tartışılıyor. Tabii İsrail bunu kötü niyetle yapıyor. Yani Fas'la ilişkileri çok iyi. O oradan bir krizi teşvik etmeye çalışıyor. Ama bu yani Gazze'deki zulmünü, soykırımını şey yapmaz, aklamaz.
2: Çünkü onlar özerk bölge, hani evet. Sömürge değil, devletin kendi toprağı, özerk bölgeleri olarak gözüküyor Melilla ve Ceuta.
0: Kemal Hocam, buradaki krizi nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü bir taraftan zaten bir akaryakıt, petrol krizi yaşıyor Avrupa Birliği. Bir evet. taraftan da göçmen krizini kaldırabilir mi?
3: Yani çok riskli
2: bir taraftan
3: bir hareket.
2: Sözünüzü kestim. Çok ciddi anlamda da yangınlar var İspanya'da. Tabii, o da ayrı
3: Fransa'da
2: bir kriz.
3: Fransa'da da İspanya'da değil mi? Öyle. Yani şimdi bu Avrupa Birliği'ni böyle parçalamak gibi bir diyente de tekabül ediyor bana göre. Avrupa Birliği'nde göç politikaları aslında tek elden yönetiliyor. Yani oradaki politikalara göre yapılması gereken şeyler belli. İspanyollar, Yunanlılar...
0: Ama hedef de İspanya olduğu
3: tabii,
0: kesin.
3: Tabii. Çok muhakkak seçilmiş bir ülke. Dolayısıyla burada kritik olan şey şu. Burada simsarlar var. Bu göç hareketlerini düzenleyen. Bunlar sadece Faslı falan değil. Diğer ülkelerden de gelenler var oraya. Meksika'da olduğu gibi. Dünyanın her tarafından Meksika'ya gelip oradan ABD sınırına geçmek isterler. Burada da Fas topraklarına diğer taraftan gelip organize olup vatandaşlar, yani oradaki göçmenler organize olmuş değiller. Onları yönlendiren, sevk eden simsarlar var. Bir de bunları işte bir şekilde mobilize eden istihbarat ajanları var. En başta Mossad var. Mossad bir ülkeyi hedefe koyduysa liderinin her türlü bir takım işte iftiralara maruz kalması ya da yalanlarına maruz kalmasından tutun da suçlanmaya ve dosya açılmasına kadar giden süreçleri yönetir o ülkenin lideri. Ya da oranın
0: Sanchez hedefte herhalde.
3: Tabii. O ülkenin lideri Sanchez. Dolayısıyla hedef tahtası olarak o gözüküyor.
2: Sözünüzü
3: şu anda.
2: Kestim. Tabii burada şu da önemli. Hocam Mossad dedi. İbrahim Anlaşması var Fas'ın. Yani tabii. İsrail çok etkili dolayısıyla Fas'ta.
3: Tabii. Yani dolayısıyla Fas'ın mesela bu iki tane toprak var ya, Ceuta ve evet. bir diğeri de Melilla. O iki toprağı Fas kendi toprağı olarak biliyorsunuz ilan etti. Artı onun hemen doğusunda, güneyinde bir ülke var.
2: Batı Sahra.
3: Batı Sahra'nın da mesela kontrolünü İsrail Fas'ın yapması konusunda tanımayı da ilan etti. Dolayısıyla Fas'la İsrail'in karşılıklı çıkarları var. Ama Mossad ajanları, İspanyol liderleri zora sokmak için orada böyle bir göçmen hareketini başlattı, tetikledi. Nüfusu kadar bir kitleyi mobilize ettiler ve karşı kıyıya aktardılar.
0: Bülent Hocam, artık iki cümlelikte bir vaktim kaldı. Son sözü de size bırakayım.
4: Teşekkür ederim. Ben de zaten izninizi isteyecektim. Daha bugün karayolla Irak'tan geldiğim için hocam. Biraz yoruldum. Şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak burada Kıymetli Hocam zaten kısaca söylediler. Biz Fas'ta bir saha çalışması yaptık. Değerli izleyicilerimiz bunun raporunu bulabilirler. Yenili göre dönüş Fas diye. Yani burada özellikle hocam belirtti. Güneydeki bu Fas'ın güneyindeki bölgeyle alakalı olarak Cezayir'le de bir çekişmeleri var. Hı hı. Burada terör örgütleri var. Yani o kadar enteresan bir denklem var ki burada. Yine İspanya'nın etkisi var. Burada bir Bir de krallığın, Fas krallığının İsrail'e ne kadar yakın olduğunu da unutulmaması gerekiyor abi. Gerçekten. Bu yeni değil. Eskiden bu yana bu şekilde ilerliyor. Ve bununla birlikte de Fas'ın elindeki bu göç silahı, az önce Kemal Hocam söyledi. Yani Afrika'nın her yerinden hocam iki tane geçiş var. Biri Libya'dandır, biri de Fas'tandır. Çünkü çok yakın olduğu için jet skilerle bile geçebiliyorlar. Bu anlamda bu 60 bini 100 bine de çıkartır, 200 bine de çıkartır. Fas'ın içi de dolu, onu da söyleyeyim yani bir yandan. Bütün bir sahra altı Fas'tan ve buradan Avrupa'ya gitmeye çabalıyor. Bakalım nasıl sonuçlar olacak, göreceğiz hep beraber.
0: Hakkari'ye selamlar. Bülent Atasever, çok teşekkür ediyoruz efendim. Değer kattınız yayına. Kemal Hocam çok teşekkürler. Teşekkür ağzınıza sağlık. Canan Hocam, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bercan Hocam çok teşekkürler. Artık bu bölümü yavaş yavaş noktalama vakti değerli izleyenler. Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama az sonra gelişmeler var. Yeni gelişmeler, onları paylaşacağız haber gecede. Şimdilik hoşçakalın.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran arasında gerilim yine zirvede. Amerikan basını İran'ın vurulacağını iddia etti. İransa iddialara hazırlıklıyız karşılığını verdi. Amerikan basını Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir kapsamlı saldırı emri vereceğini, saldırıların birkaç gün sürebileceğini iddia etti. Washington Post gazetesi İran yakınlarına geniş çaplı bir Amerikan deniz filosunun konuşlandığını da aktardı. İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesi de benzer bir iddiayı ortaya attı. İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemileri asker ve savaş ekipmanı taşımak için kullandığını öne sürdü. Bakanlık söz konusu gemilerin tespit edilmemek amacıyla radar sistemlerini kapatarak Boğaz'ın güney rotasını izlediğini öne sürdü. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de ülkesinin 2 yıl içinde karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. Washington yönetimi 10 ülkedeki büyük elçilikleri aracılığıyla Amerikan vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı.

0: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda patlama meydana geldi. En az 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 yaralı var. Görüntüler Rusya'dan. Rus basınına göre başkent Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı. Ardından işletmede yangın çıktı. Rusya Terörle Mücadele Kurumu patlamanın el yapımı patlayıcı cihazından kaynaklandığını açıkladı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için kura çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını müjdeledi. Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Çatışma ve polemik üretiyorlar, gündemlerinde Türkiye yok ifadelerini kullandı.
1: AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin kurallarının Eylül ayında çekileceğini açıkladı.
1: Dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
2: Erdoğan, hazine destekli esnaf kredi limitinin 1,5 milyon liraya yükseltileceğini duyurdu.
1: Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz.
2: Erdoğan muhalefete yüklenerek biz plan proje üretirken onlar sadece çatışma, hakaret ve polemik üretiyor dedi.
1: Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok.
2: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajlar verdi.
1: Biliyorsunuz, Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
0: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi pilot yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Karatepe o gece timi taşıyan helikopteri kullanıyordu. Sivil kıyafetle kaçmayı başarmış. 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
2: Suikast timinin son firarisiydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçışı 10 yıl sürdü. ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden FETÖ'cü, MAK timini taşıyan askeri helikopterin pilotu, ihraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen analiz ve takip çalışmaları sonucu FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin izine ulaşıldı. Gizlendiği hücre evinin adresi belirlendi. Afyonkarahisar terörle mücadele ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Suikast timindeki diğer 36 FETÖ'cü kısa sürede yakalanmıştı.
3: Suikast timindeki Burkay Karatepe firariydi. Teröristin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
2: FETÖ'cü teröristler o karanlık gecede Başkan Erdoğan'a suikast

0: Üçün askeri helikopterle yola çıkmıştı. Kokpitte Burkay Karatepe vardı. Ancak Erdoğan hainlerin gelmesinden dakikalar önce ailesiyle birlikte kaldığı otelden ayrıldı, FETÖ'nün planı çöktü.
1: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Afyon Karahisar'da yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Daha sonra da operasyon için hazırlıklara başlandı.
0: FETÖ'cü Karatepe'nin üzerinden çıkan kimlikteki fotoğrafın kendisine, kimlik bilgilerinin ise başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kimlikte adı yer alan kişi de gözaltına alındı. İkili arasında herhangi bir bağlantı veya iletişim bulunup bulunmadığı inceleniyor.
1: Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 10 yıldır aranan terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
0: O gece uçakla İstanbul'a doğru hareket eden Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla milyonlar kendini meydanlara, havalimanlarına attı. Liderinin arkasında durdu. FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Onları ne tanklar ne de havadan yağmur gibi yağan bombalar durdurabildi. Sabah gün ağrırken hain girişim bastırılmıştı. Şehitler verilmiş ama vatan teslim edilmemişti.
2: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Dedetaş görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılacak.
3: Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkan vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Öte yandan soruşturmada kritik bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dedetaş tarafından büyük yetkiler verildi. Belediye Başkan Yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Kent AŞ hesabına adı ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitlerin beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıkları, ruhsat alamadıkları her ay bina maliklerine kira bedeli ödedikleri ifade edildi.
2: Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrol altına alınan alevler rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden büyüyor. Marmara Adası'nda yangına sebep olan bir kişi ise gözaltına alındı.

0: Helikopterler, uçaklar, arazöz ve su tankerleri. Mücadele büyüktü. Yeşil vatan için seferber olundu. Aydın'ın Çine ilçesi alevlere teslimdi. Ormanlık alanda başlayan yangına müdahale gece gündüz aralıksız sürdü. Rüzgar nedeniyle alevlerin geniş alana yayıldığı bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi. Tomalarda söndürme çalışmalarına destek verdi. Hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
1: Aydın Çin'de dumanlar dağıldıktan sonra acı bilanço ortaya çıktı. 3 günde 3000 hektarlık yeşil alan ne yazık ki kül oldu.
0: Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer yerse Balıkesir'in Susurluk ilçesiydi. Yıldız Mahallesi'nde başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etti.

0: Yangın Ilıca mevki diyorlar. Ilıca'nın oradan başladı. Bütün köyün etrafı yanmış. Burası çiftçilikle, hayvancılıkla geçinen bir yer. Bütün meralarımız yandı.
1: Alevlere karşı amansız bir mücadele vardı.
2: Susurluk'taki yangın Yıldız Mahallesi yakınlarında başladı. Hem zirai alan hem de ormanlık alana sıçradı. Alevlerin boyu oldukça yüksekti. Geride bıraktığımız gün yoğun o alevler rüzgarın da etkisiyle Yıldız Mahallesi'ne, oradan da Gökçeas Mahallesi'ne doğru ilerledi. O alevleri durdurmak oldukça zorlaştı ama helikopterler havadan, uçaklarla birlikte karadan da yer ekipleri yoğun bir mücadele sonucu yangında alevleri durdurabildiler. Ancak devam eden yangın ise sabahleyin hava gücünün tamamen yoğun bir şekilde bu bölgeye aktarılması, yapılan çalışmalar sonucu buradaki yangında zararı ziyanıyla birlikte kontrol altına alındı.
1: Sevindiren haber ne yazık ki uzun sürmedi.
2: Susurluk'ta büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında bir nokta vardı ki o beyaz dumanların tüttüğü noktada bu kez dumanlar siyaha döndü ve o siyah dumanların içinde alevler bir kez daha yükseldi.
1: Öte yandan yangından etkilenen bölgeler drone'la görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamaları olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür.
1: Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeni de belli oldu. Evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangına sebep olan bir kişi gözaltına alındı.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlikle saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attıklarını söyledi.
5: Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına emin olun, daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın israfına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır.
1: Kahramanmaraş Kent Meydanı açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi.
5: Hatırlayın, birileri felaketin karşısında ellerini avuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar dediler. Yetişemezler dediler. Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok devlet dediler. Hatırlayın. Peki soruyorum. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Biz değerli kardeşlerim tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele

0: er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı.
1: Bakan kurum deprem bölgesinin daha güçlü ve dirençli hale gelinceye kadar durmadan çalışacaklarını ifade etti.
0: Durmak yok, yorulmak yok, rehavete kapılmak yok. Son sokağımız ihya edilinceye kadar. Maraş'ımız eskisinden daha güçlü, eskisinden daha dirençli ve daha güzel şehir oluncaya kadar bizlere durmak, dinlenmek yok.
2: Deprem sonrasında 73.936 bağımsız bölüm hak sahibine teslim edildi. Kahramanmaraş deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla adeta küllerinden doğdu.
3: Çok güzel, çok güzel bir hizmet. Şehrimiz gelişiyor çok şükür. Mutluyuz.
0: Buyurun hep birlikte. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun.
4: Hatay'da açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler yangın çıkardı. Alevleri fark etmeyen bazı davetlilerse eğlenceye devam etti. Görüntüler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden. İddiaya göre ilçedeki açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler çalılık alanda ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu. Yangın sırasında bazı davetlilerse alevleri fark etmeyerek eğlenmeyi sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
5: Gülistan 9 soruşturması derinleşti, tutuklu sayısı 28'e çıktı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü operasyonlarla cinayet şüphesi üzerinden derinleşmişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.
4: Mersin'de bir kişi kendisinden kaçarak markete sığınan 4 çocuktan birini öldüresiye dövdü. Markette köşeye sıkıştırdığı çocuğa peş peşe yumruk atan saldırgan savunmasız çocuğu daha sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
6: Duvara vuruyor çocuğu yere. Çocuğu öyle vurdun mu ya?
5: Önce darbetti, sonra yere fırlattı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Mersin'in Akdeniz ilçesi. 54 yaşındaki Mehmet Erke sokakta bilinmeyen bir sebeple kovaladığı 4 çocuğu sığındıkları markette yakaladı. Çocuklardan 3'ü kaçmayı başardı ancak 11 yaşındaki Mehmet Ali Demir yakalandı. Küçük çocuğu yumruklamaya başlayan Mehmet Erke bununla da yetinmeyip defalarca kafa üstü yere fırlattı.
7: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım.

0: köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
1: Kendini korumaya çalışsa da başarılı olamayan küçük çocuğun çığlıkları vicdansız adamı durdurmaya yetmedi, hatta tekmeledi. Sonra da arkasına bile bakmadan gitti. Aldığı darbelerle yaralanan küçük Mehmet Ali hastaneye kaldırıldı.
2: Omuriliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış. Yanakları patlamış içeride.
1: Sosyal medyada yayınlanan dehşet anları infiale yol açtı. Mersin polisi hemen harekete geçti. Mehmet Erke kısa sürede yakalandı.
0: Sonsuza kadar hapis versinler.
1: Sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
3: İspanya'nın Ceuta kentine yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin akın etmesi Avrupa'da siyasi krize neden oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde peş peşe kararlar alınırken, sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmen sayısı 67'ye ulaştı. 50 bine yakın göçmen ise Fas'a geri gönderildi.
4: Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı. İspanya kıta ülkelerine tepki gösterdi. Fas'tan binlerce kişi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine bir anda akın etti. Kimileri yüzerek, kimileri ise karayoluyla sınırı aştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez göçmen akınını İspanyol topraklarının ihlal edilmesi olarak nitelendirdi.
5: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
4: Sınırı geçenlerin sayısı 60 bini bulurken İspanya İçişleri Bakanlığı göç yolunda 70'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya bölgeye asker göndererek durumu kontrol altına almaya çalıştı. 48 binden fazla göçmen Fas'a geri gönderildi. İspanya yeniden olası bir göç akınına engel olmak için Ceuta'ya yüzer deniz bariyeri kurdu. Kentte yaşananlar Avrupa'da siyasi krize neden oldu. İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmalarını bir ay süreyle askıya aldığını duyurdu. Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. İspanya ise tepkili. İspanya Başbakanı Sanchez, von der Leyen'a bir mektup göndererek Avrupa Birliği'nin Ceuta krizinde yeterli dayanışma göstermediğini söyledi. Yanlış bilgilendirme, ön yargılar ve dar siyasi hesapları eleştirdi.
3: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kanterbel sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 payla ortak oldu. Bu adımla Türkiye, Bulgaristan karasularında doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına katılacak.
4: Türkiye, Bulgaristan karasularında doğalgaz ve petrol arayacak.
6: Türkiye bölgede ve dünyada enerji alanında önemli etken olmaya devam ediyor. Bundan sonra Karadeniz'in Bulgar ekonomik sahasında da doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına katılacak.
4: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Hanterbel sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Türkiye'nin ortaklığına ilişkin detaylar da belli oldu.
6: Bulgaristan Başbakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı %33 payla Kanterbel Blok 1 sahasında doğalgaz ve petrol arayışına katılmış olacak.
4: Bu ortaklık Avrupa Birliği ülkesi sularında ilk faaliyet olacak. Ayrıca Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji stratejileri açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye arama faaliyetlerini yerli sondaj gemileriyle yürütecek.
6: Üçlü bir ortaklıktan bahsediyoruz. İngiliz Shell %33 hisselerini Türkiye'ye devretti. %25 paya da Romanya OMV Petrom'a ait. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin aynen Karadeniz'e komşu olan ve Bulgaristan karasularına yakın bulunan Göktepe 3 ve

0: Sakarya sahasında olduğu gibi Bulgaristan karasularındaki bu doğalgaz ve petrol arama sahasında da başarılı çalışmalar sürdürülmesi bekleniyor.
1: Türkiye 6 sondaj gemisi ve sismik arama gemileriyle birlikte sahip olduğu filo büyüklüğü bakımından dünyada 4. sırada yer alıyor.

Şüpheli ölümlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar iki ilde daha sonuç verdi. Balıkesir Bandırma'da 17 yıl önce işlenen bebek cinayetinin faili çocuğun biyolojik babası çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise 2022 yılında işlenen Eyüp Özbadem cinayetine ilişkin 5 kişi tutuklandı.

0: Çöp konteynerine atılan bebeğin faili yıllarca meçhul kaldı. Poşetteki parmak izi babayı ele verdi. Balıkesir Bandırma'da 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içinde bir kız bebek cesedi bulunmuştu. Bebeğin ölümüyle ilgili dosya 17 yıl sonra yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında bebeğin annesinin Duygu Taşkıran olduğu DNA incelemesiyle kesinleşti. Anne Duygu Taşkıran, bebeğin babasının kendisini kürtaja zorladığını ancak çocuğu aldırmadığını ifade etti. Anne Duygu Taşkıran, olası kasta bebeğin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bebeğin bulunduğu poşette Ufuk Cirit'e ait parmak izi tespit edildi. DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Cirit de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2022 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde 24 yaşındaki Eyüp Özbadem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Polis ekibi evin yakınında terk edilmiş motosiklet bulmuş ancak olay aydınlatılamamıştı. Soruşturmada HTS ve bas kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlarla tanık beyanları yeniden değerlendirildi. 4 yıl sonra tutuklama kararı geldi. 5 kişi cezaevine gönderildi. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını silerek suç delillerini gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
1: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran organize şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Hayal satıp paraları topladılar, vatandaşı dolandırdılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Devre mülk dolandırıcılığına karşı Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin vatandaşları devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız diyerek masraf adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan bir süre sonra oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Antalya'da kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi.
2: Ya balkonu bir kaynak vardı, onu yaparken şey oldu. En ufak şeyden çığırdım ya.
0: Kaynaktan çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Antalya'da yaşayan Ahmet Kaymakçı, oğlunun Murat Paşa'daki kuaför dükkanına tente yapıyordu. Çalışma sırasında kullanılan kaynaktan sıçrayan kıvılcım, iş yerinin yanındaki başka bir dükkana sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, can pazarı kuruldu.
3: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağırış çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken tutuşma sonucu zaten yan dükkan, bizim dükkan zaten tutuşmaya başladı.
0: Alevler nedeniyle dükkanın olduğu 4 katlı bina ve çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı.
3: Ya babam gölgelik yapıyordu balkona. Zaten balkona karton piyer olunca ufak bir kıvılcım yandı, tutuştu.
0: Olay yerine gelen itfaiye paniğe neden olan yangını söndürdü. Alevler 2 dükkana zarar verdi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül okullardaki mescit projesiyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Gül okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi.
4: Ya, Olağanüstü bir memnuniyet ortaya çıktı. Öğrencilerimizin memnuniyeti ortaya çıktı. Öğretmenlerimizin memnuniyeti ortaya çıktı.
0: Okullara yapılması planlanan mescit konusuna değindi. Bu eksiklik kısa sürede tamamlanacak dedi.
4: İnşallah çok kısa süre içerisinde İstanbul'umuzda bu sorunu gündemimizden çıkartmış olacağız.
5: İstanbul'da okuyan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ve ibadetlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için okullardaki mescit projesiyle alakalı İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
0: Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti.
4: Ellerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin böyle bir talebi bizlere geldi. Çok sayıda talep geldi. Nedir sorun? Sorun şu. Okullarımızda belli ölçüde mescitlerimiz vardı. Önemli bir kısmında vardı. Fakat cuma namazı kılınabilmesi için ölçeğin biraz daha büyük olması lazım. Standardının daha düzgün olması lazım. Geçmişte okullarımızın fiziki altyapıları daha kötüydü. Son yıllarda yapılan yeni okullarla, yapılan yeni projelerle okullarımızın fiziki standartları yükseldi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkınca, yeni okullarımızın fiziki standartları daha da iyileşince, sadece derslik değil, sosyal donatılar da en az derslik kadar gündemimize gelince, kütüphaneler, laboratuvarlar, spor salonları, konferans salonları ve cuma mescitleri de böylece gündemimize geldi.
0: Vali Gül, okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi.
4: Hiçbir ayrım yapmıyoruz efendim. İnsan olan her yerde bu ihtiyaç, çocuk olan her yerde bir ihtiyaç, öğretmen olan her yerde bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla da ihtiyaç olan yerin özel olması, kamu olması ya da işte herhangi bir sivil toplum kuruluşunun olması bir şeyi değiştirmez. Her okulu tabiri caizse terzi usulü kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Okulda hiçbir yer yoksa, dönüştürülemeyecekse yapılabilecek bir şey yok. Ama biz 80'lerden %19'lara ikili eğitimi düşürmüş bir şehiriz. Bu şu anlama geliyor. 3 vakte kadar yeni okullarımız yapıldığında, yeni okullarımız hizmete girdiğinde fiziki kapasitesi uygun olmayan yerlerde de bir rahatlama olacak. Oralarda da bu hizmeti vermiş olacağız.
1: Fatma Doğanay, Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü. İtfaiyecilik onun hep tutkusu oldu. 1999 Marmara depreminde kardeşini kaybedince mesleğine daha sıkı sarıldı. Fatma Doğanay 26 yıldır en zorlu görevlerde yer alıyor.
6: Merhabalar, ben Fatma Doğanay. 1976 Adapazarı Sakarya doğumluyum. 26 yıl sonra bu meslekte hala aynı heyecanı duyuyorum ama mesleğime olan aşkım, sevgim, itfaiyecilik tek bir cümleyle çaresiz durumda olan kişilere nefes olabilmek, umut olabilmek, el uzatabilmek.
0: Çaresizliği acı bir deneyimle tatmıştı Fatma Doğanay. 1999 Marmara depreminde kardeşi yaşamını yitirdi. Acı kaybıyla mesleğine sıkı sıkı bağlandı.
6: İtfaiyecilik mesleğini yapı olarak hareketli ve hiperaktif bir insan olduğum için böyle hareketli, insanlara, canlılara faydalı olabileceğim farklı bir meslek istiyordum. Polislik ve itfaiyecilik arasında kararsızdım ama sonrasında itfaiyecilik mesleği çok ağır bastı. 17 Ağustos 1999 depreminde ailemizden en küçük kız kardeşimizi kaybettik. Ben de yaralı kurtulmuştum. Tabii ki bu olayı yaşamanın ardından mesleğime olan bağlılığım daha da arttı diyebilirim.
0: Fatma Doğanay, Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın

0: Güvenliği bölümünü bitirip girdiği sınavları kazandı. Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak tarihe geçti.
1: İtfaiye araçları alınacak. Kimler şoför olmak ister dedi. İnanır mısınız? Hiç kimse ben şoför olmak istiyorum demedi. Fakat ben bir adım öne giderek ben ilk kadın itfaiye şoförü olmak istiyorum dedim. Sonrasında ehliyetimi yükselttim. Ardından Almanya'ya gittim. Araçlarla ilgili eğitimler aldım. Ve o gündür bugündür 26 yıldır bu itfaiyecilik mesleğinde görevimi yerine getirmeye çalışıyorum.
0: Fatma Doğanay cesareti, azmi ve üniformasına olan tutkusuyla gece gündüz demeden görev başında hazır kıta bekliyor.
1: Bu mesleği yapmak isteyen genç kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hareketli bir meslekte yer almak istiyorlarsa bu mesleği seçebilirler. İtfaiyecilik mesleği denildiği zaman çok böyle nasıl diyeyim aşırı güç gerektiren zor bir meslek olarak görülmesin. Çünkü bir ekip işi. Sonuçta hepimiz bir ekibiz, bir aileyiz. Birbirimize destek olarak bu mesleğimizi idame ettiriyoruz. Çok zevkli bir meslek, çok faydalı ve kutsal bir meslek. Bütün genç kadınlarımıza, kardeşlerimize, herkese tavsiye ederim.
2: Yükseköğretim Kurulu'nun uygulamalı eğitim modeliyle yetişen bilişim uzmanları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka uygulamaları gibi birçok alanda görev alıyor. Bu eğitimleri alan öğrenciler, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bu alanlarda daha rahat iş bulma imkanı yakalıyor.
3: Yükün dijital dönüşümüyle bilişim uzmanları yetiştiriliyor. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümünde öğrenciler, laboratuvar uygulamaları, proje tabanlı dersler ve sektör işbirlikleriyle desteklenen eğitim modeli sayesinde teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüyor. Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışı, öğrencilerin mezun olmadan önce sektör deneyimi kazanmasına katkı sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen bölüm başkanı Dr. Erkan Uçar, teknolojideki değişimin her sektörde bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün kurumların dijital altyapısını yöneten ve iş süreçlerini teknolojiyle buluşturan çok disiplinli bir alan olduğunu aktardı. Bilişim sistemleri uzmanlarının yazılım geliştirmenin yanı sıra veri analitiği, bilgi sistemleri yönetimi, proje yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendiğini bildiren Uçar, bunun mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkanı sunduğunu kaydetti. Uzmanlarca bu alandaki istihdam ihtiyacının gelecekte daha da artacağı belirtildi.
2: Şarkıcı Çelik Erişçi bir yakınını ziyaret ettiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına övgü dolu sözler söyledi. Devlet Hastanesi'ndeki ilgiden etkilendiğini belirten sanatçı, doktorundan personele kadar herkese teşekkür etti. Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım dedi.
4: Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
0: Şehir hastanesinde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini bu sözlerle dile getirdi.
4: Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
0: Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Aldığı hizmetten etkilenen sanatçı tüm personele teşekkür etti.
4: Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
0: Çelik hastane çalışanları için konser verebileceğini de söyledi.
4: Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
0: Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı da paylaşımına destek verdi.
2: Daha önce de tartışma konusu olmuştu bebeklerin ilk adımlarında kullanılan yürüteçler. Gelişimi olumsuz etkiliyor diyordu uzmanlar. Ama başka riskleri de beraberinde getiriyor yürüteçler. O da miniklerin karşı karşıya kalacağı ani kazaları.

0: dengeyi sağlaması için aslında bir destek gibi görüyorum onu. Bir de nereye düşeceğini, ne yapacağını tam kestiremeyebilirsiniz. O bir koruyucuymuş gibi geliyor bana.
1: Adım atarken düşmesin, hızla yürümeyi öğrensin diye alınıyor. Birçok bebek sahibi aile tarafından da tercih ediliyor. Ancak doktorların uyarılarına bakılırsa yürüteçler yardımcı değil, tam tersi bebeğin gelişimi içinde ani kazalar içinde oldukça zararlı.
2: Bebeğim daha hızlı yürüsün, hem oyalanırken ben de işlerimi hallederim diye düşünerek yürüteç alacaksanız ya da aldıysanız bir kez daha düşünün deriz. Çünkü uzmanlar yürüteçlerin göründüğü kadar masum olmadığını söylüyor.
3: Masanın üstündeki şeyleri daha fazla erişim sağlayabiliyor. O yüzden biraz tehlikeli. Yani mesela merdivenli evi olanlar için falan bence tehlikeli.
4: Bunlar tekerlek bazlı aparatlar. Bebeğin kontrol dışı hareket etmesi ve bir yere çarpıp düşmesi, özellikle kafa travması ve vücutta kırıklara sebep olabilir.
5: Masa örtülerine ulaşıyorlar, masa örtüsünü çekiyorlar, kablolara ulaşıyorlar, perde kordonlarına ulaşıyorlar, boğulma riski ortaya çıkıyor.
1: İşte bu yüzden birçok ülkede üretimi de satışı da yasak. Öyle ki tek risk evdeki olası kazalarda da değil, uzun vadede bebeklerin gelişimini de olumsuz etkiliyor.
3: Benim büyük kızım çok kullandı ve çok da geç yürüdü. 15 aylıkken yürümeye başladı. Yani yürüteçte hep böyle parmak ucuyla yürümeye alışıyor ya çocuklar. Sanırım o yüzden yürüyemedi. Bu fazla binmedi ve daha erken yürüdü.
5: Parmak ucunu iteleyerek hareket ediyorlar. Topuklayarak yürüme hareketi yapmıyorlar.
4: Gövde dengeleri, durma mekanizmaları, dikleşme mekanizmaları bundan negatif yönde etkileniyor.
2: Yürüteç kullandınız mı?
6: Kullanmadık. 10 aylıkken falan tutunarak kanepeye yürümeye başladı zaten.
5: Bir başka tehlike kalça gelişimini olumsuz etkilemesi. Son bir tehlike de erkek çocuklarında uzun süre testislerin yürüteçte basınç altında kalması. Çok istenen bir şey değil.
0: Çok kısa süreli tutuyorum. 10 dakikadan 15 dakikadan fazla. Kendisi de durmuyor zaten. Biz de bırakmıyoruz.
1: Uzun süreli kullanımlar riskleri daha da arttırıyor.
4: Bir müddet kullanılabilir. Geçici gün içerisinde devam değil ama ara ara kullanılabilir. Ebeveynlerin rahatlığı için kısa bir dönem kullanılabilir.
7: Yaz sıcaklarıyla birlikte serinlemek için tüketilen dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler uygun koşullarda üretilip saklanmadığında çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlar özellikle hijyen kurallarına uyulmayan ürünlerin yaz aylarında ishal vakalarını artırdığına dikkat çekti.
8: Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Uzmanlar bozulan ürünler konusunda uyardı.
9: Dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte.
8: Çocukların en çok tercih ettiği soğuk lezzetler yanlış muhafaza edilmesi durumunda masum bir serinleme aracı olmaktan çıkıp hasta edebiliyor. Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, özellikle merdiven altı üretimlere ve tekrar dondurulan ürünlere karşı aileleri uyardı.
9: Özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor. Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içindeki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organlara zarar verme ihtimali var. Mideyi bozma ihtimali var. Karaciğerde sıklıkla hasar verme, yağlanma yapma ihtimali var. Bu nedenle çok dikkatli olmalı. Bunları tüketirken kaynağın nereden geldiğini çok iyi bilmeli, çok iyi takip etmeliyiz.
7: Ve sırada Dünya Raporu var.

Çin'de filmleri aratmayan mucize kurtuluş yaşandı. Suzhou kentinde yükseklik sınırını ihlal eden bir kamyon otoyol bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan dev metal boru seyir halindeki bir aracın ön camından girip arkasından çıktı. Sürücü bu korkunç kazadan hafif yaralarla sağ kurtuldu. Pakistan'da sel felaketi birçok bölgede günlük yaşamı felç etti. Mahalleler

0: Öyle döndü. Bazı yollar yıkıldı. Muson yağışlarının yol açtığı felaket son bir ayda yüzden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan'da bulunan bu köprü ise 2023 yılında yaşanan sel nedeniyle çökmüştü. Sürücülerse onarım çalışmasının başlamadığı bu köprüyü hala kullanıyor. Sadece 15 dakikalık bir dolambaçlı yolu önlemek için arabalarını, hatta hayatlarını kaybetme riskini göze alıyorlar. Polonya'da bulunan bir anaokulunda sıra dışı atölye düzenlendi. Çocuklara turşu yapma dersi verildi. Her öğrenci kendi salatalık turşusu kavanozunu hazırladı. Üstüne öğrencilerin adlarının yazıldığı kavanozlar hazır olana kadar saklanacak. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan bir metro istasyonunda boyu 1,3 metreden kısa olan çocuklar artık çocuk dostu geçiş sayesinde bilet kapılarından doğrudan geçebilecek. Bu özel şerit ebeveynlerin çocuklarını kucağında taşırken kartların okutma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Taban ve zeminde bulunan açık işaretlerle turnikelerde göze çarpan boy sınırı işaretleri ailelerin geçişine yardımcı oluyor.
1: Trabzon'un meşhur Vakfı Kebir ekmeğinin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Peki Vakfı Kebir ekmeği nasıl yapılıyor? Lezzetinin sırrı ne? Ayrıntılar haberimizde.
0: Trabzon'un önemli lezzetlerinden Vakfı Kebir ekmeği Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili yolunda. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Vakfı Kebir ekmeği yalnızca bir ekmek değil, yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğin sofralara yansıyan hali.
2: Trabzon dışında da çalıştık daha önce ama böyle ekmek çıkmıyor yani. Bu Trabzon özel bir ekmek.
3: Yani buranın suyu...
2: Evet, suyu ve havası fark ediyor, evet.
0: Peki bu lezzet nasıl yapılıyor?
3: Tabii Vakfı Kebir ekmeği öyle kolay yapılmıyor. Diğer ekmeklerden çok farklı özellikleri de var. Ama yapım aşamasından sonra tabii ki o taş fırında odun ateşinde uzun sürede pişiyor. Ve gördüğünüz gibi kesinlikle piştikten sonra uzun bir süre bayatlanmıyor. Nedeni ise mayası.
2: Önce hamuru kazanımızla yoğuruyoruz. Ekşi mayasıyla falan beraber. Ondan sonra orada bir saat, bir buçuk saat beklettikten sonra bu
3: sadece orada,
2: orada
3: bir buçuk
2: saat. Evet, orada bir buçuk saat bekliyor. Ondan sonra burada teknemizi alıyoruz ve burada da bir buçuk saat bekliyor.
3: Saat.
2: Evet, mayasını güzelce alsın diye. Ondan sonra kesim işlemine başlıyoruz.
3: Kesiyor.
2: Ondan sonra güzelce kestikten sonra şeklini veriyoruz ve pasalarımıza koyuyoruz. Bir saat falan beklettikten sonra fırının yanmasını bekliyoruz. Ondan sonra atım işlemi başlıyor ve içeride bir buçuk saat.
3: Etti 4,5 saat.
2: Evet. Bir buçuk saat bekledikten sonra piştiği zaman dışarı atıyoruz ekmeğimizi.
0: Vakfı Kebir ekmeği Karadeniz'in yayla kültürünün yaşam biçiminin de bir simgesi.
4: Yüzyıllar önce yaylacılık dolayısıyla, yani yayla yolları uzun olduğundan dolayı taş fırında yapılan uzun süreli dayanıklı olması sebebiyle böyle bir şeye başvurulmuş ve yıllardır da devam ediyor.
3: Bu ekmeği pişirmek tam 4,5 saatinizi alabiliyor. Trabzon'un Vakfı Kebir ekmeği Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Trabzon'un ilk AB tescilli ürünü olması hedeflenen ekmek için resmi değerlendirme süreci de başladı.
4: Tescilli ürün olması bizim için tabii ki dünyaca duyulmuş zaten. Onun için yani yurt dışından bile isteyenler oluyor ekmeği.
1: Farklı renkte gözleriyle ün kazanan Van kedileri koruma altında. Van kedilerini görmek isteyenlerse Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne akın ediyor.
5: Özellikle yaz ayındaki tabii yoğunluk farklı olmak üzere ortalama günlük 600 ile 800 arasında misafir ağırlıyoruz. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek şehrimizden olmak üzere yani her taraftan misafire ev sahipliği yapıyoruz.
0: Kabarık kuyruğu, parlak tüyleri ve büyük dikkat çeken gözleri. Farklı göz renkleriyle ünlü Van kedisi kentin önemli değerlerinden. Van 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde özel tür kedi koruma altına alındı.
6: Van kedisi aslan yürüyüşü, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle dikkat çekiyor.
5: Gerek hem idari personellerimiz hem de işçi arkadaşlarımız var. Sabah 8'den itibaren ta saat mesai bitimine kadar belli periyotlar arasında gerek temizlikleri gerek kum mama bakımı olmak üzere bu hizmetler ifa edilmektedir eğitim merkezimizde.
0: Van Kedi Villası yaz tatilinde misafirlerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler Van Kedisi'ne yoğun ilgi gösteriyor.
7: Çok merak ediyordum gerçekten. Yani gelmek istiyorduk ama bir türlü fırsat bulamadık yemek için. Nasip oldu geldik, kedi görüyoruz, besliyoruz.
8: Burayı çok beğendim, kediler çok tatlı. Mama verdik yani veriyoruz. Çok tatlılar, burada fotoğraf da çekebiliyoruz, çok güzel.
0: Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, kedileri yakından sevme ve merkezin yetkililerinden bilgi alma fırsatı buluyor.
9: Nereden geldin?
8: Siirt'ten geldim.
9: Van kedisini ilk defa mı görüyorsun?
8: Evet, çok merak ediyordum. İlk defa görüyorum. Çok güzel. Çok
9: ne özelliği var?
8: Renkleri, iki renk farklı gözleri. Göz renkleri farklı.
9: Kedisini ilk defa mı görüyorsun?
10: Evet abla, çok güzeller.
9: Beğendin mi?
10: Beğendik abla.
9: Peki en çok merak ettiğin neydi?
10: En çok merak ettiğim gözleriydi abla.
1: Haber Gece'de gündeme ilişkin detayları paylaştık, ayrıntıları paylaştık. Artık bülteni noktalama vakti. Şimdilik hoşçakalın.

0: akşamlar, hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu hafta sonu çok kritik. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran için bu kez altyapıyı hedef alacağız. Tüm enerji tesislerini yerle bir edeceğiz uyarısı yaptı ve bu hafta sonu için aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a bu düşük ölçekli saldırıların artması bekleniyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim devam ederken bu kez İspanya'nın ihtilalini konuşmaya başladı dünya. Çünkü bir göçmen istilası olduğuna dair bazı görüntüler paylaşıldı. Sonra bu görüntülerin aslında bir İsrail oyunu olabileceğine dair de bazı iddialar var. Hepsini konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Askeri stratejist Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe. Ali Fuat Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Orta Doğu uzmanı gazeteci Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Hanım, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ve akademisyen Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger. İrfan Hocam, hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi önce bu İspanya'daki gelişmeleri anlatayım. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki şehri Seuta'ya son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçiyor. Burada görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu, çok paylaşıldı ama son gelen rakamlarda bu göç edenlerin, göçmenlerin 67'sinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Tabii orada bazı müdahaleler de oldu. İspanya güvenlik önlemlerini artırdı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tamamen tansiyon yükseldi. Hatta İtalya ile İspanya bir serbest ticaret anlaşmasını konuşuyordu ki burada biraz daha işte şehir değiştirir gibi ülke değiştirmek de bu işin içinde. Pasaport kontrolünüz olmadan İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'ya geçebiliyordunuz ama şimdi İtalya ilk hamleyle bugün bunu askıya aldı. Önce bu pasaport kontrollerini getirdi. Hatta olay o kadar büyüdü ki iş İspanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkarılma tartışmasına kadar gelmiş durumda. Çatışmalar olacağına dair bazı Avrupa basınında söylemler var. İspanya Schengen

0: Vizesinden çıksın, Schengen bölgesinden ayrılsın diyenler oldu. Derken nereden çıktı bu olay diye konuşulurken işin arkasında yine tanıdığımız bir ülke İsrail. Neden? Çünkü İspanya zaten bu süreçte Gazze'de yaşananlara en çok ses çıkaran Avrupa Birliği üyesi ülkeydi. Hatta zaman zaman Pedro Sanchez'in de hedef aldığı iddia edildi. Eşinin biliyorsunuz pasaportuna el konulmuştu, buraya NATO'ya da gelemedi. Denildi ki bu göç işinin arkasında aslında İsrail var. Ama tabii bu bir kurgu mu yoksa gerçekten böyle mi? Bunu destekleyen argümanları biraz daha konuşacağız. Yani gerçekten acaba bir arka planda yürütülen tırnak içinde burada yazdığı gibi tezgah mı yoksa gerçekten böyle bir şey olabilir mi? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun bir paylaşımı var. Bu da eski bir paylaşım. 25 Mayıs 2019 tarihinde yapıyor bu paylaşımı ve diyor ki sevgili Araplar ve Müslümanlar, işgal altındaki Arap ve İslam topraklarını kurtarmak için ne bekliyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç diyerek aslında bu bölgedeki yerleri işaret ediyor ve diyor ki aslında bunlar Avrupa'nın sizden aldığı, çaldığı topraklardır. Gidin ve kendi topraklarınızı geri alın. Bu İsrail-İspanya kavgası büyürken bir başka açıklama İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinden geliyor. O da diyor ki İsrail'e sürekli ders vermeye çalışan İspanya, göç politikalarının yol açtığı kriz nedeniyle bu bölgede olağanüstü hal ilan etti. İspanya bize ders vermeden önce Afrika'da hala neden sömürge bölgeleri bulundurduğunu dünyaya açıklamalı diyor İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi. Hemen arkasından da bu iddiaların üstüne İspanya Ulaştırma Bakanı da dedi ki görünen o ki her şey giderek daha net hale geliyor. Yani aslında bunlar bir söylem değil, gerçekten bu olabilir. İrfan Kayılger, sizi hemen böyle almak isterim. Artık şu zamanda hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığı da çok net görülüyor. Nereden çıktı bu kriz? İspanya'nın bu sorunla karşı karşıya kalmasını İsrail ve Amerika mı istedi?
1: Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin 25'i Schengen bölgesinde, 4 tane EFTA ülkesinde Schengen bölgesinde, toplam Schengen bölgesi 29 üyeden oluşuyor. İspanya da Schengen bölgesinde. Şimdi Cebeli Tarık'ın Afrika bölümünde Sueda bölgesi var. Orası hukuki bakımdan İspanya toprağı. Buraya yönelik olarak bir mülteci akını bunun yönlendirmeyle vücut bulduğu anlaşılıyor. Arap Baharı döneminde Avrupa'nın tamamına yönelik kavimler göçü şeklinde mülteci akınına tanık olduk. 4 kanaldan Avrupa'ya mülteciler ulaşmaya çalıştılar. Cebeli Tarık'tan, sonra İtalya çizmeden, Yunan adalarında ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği bunları durdurmak için kapsamlı bir programı uygulamaya soktu. Şimdi burada yeniden büyük ölçüde İsrail'in, Netanyahu'nun yönlendirmesiyle Fas'taki kalabalıkların Afrika kıtasında olan bölgeye sevk edilmesi ve böylece Avrupa Birliği içerisinde bir gerilim, ikilik yaratılması amaçlanıyor. Neden İspanya'yı hedef alıyorlar? Çünkü İspanya'nın Başbakanı Sanchez uzunca bir süreden beri İsrail Filistin ihtilafında aslında çok objektif ve kararlı bir duruş ortaya koyuyor. Bunu nerede gördük? Gazze Savaşı esnasında İspanya İsrail'in eylemlerinin Birleşmiş Milletler'in temel metinlerine aykırılığını dile getirirken gördük. Soykırım suçu, savaş suçu olarak güçlü biçimde Avrupa Birliği içerisinde İsrail karşıtı faaliyetleri İspanya adeta yönlendirdi. Diğerlerini de önemli ölçüde etkiledi. 80. yıl Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında yine İspanya'nın ve İrlanda'nın bir takım ülkelerin Avrupa'da hassasiyetiyle Filistin'de yine pozisyon alındı. Devletler Filistin'i tanımaya karar verdiler.
0: Tabii, ilk defa
1: bütün bunlardan mütevellit bir ders verilmesi,
0: hocam, nasıl bir
1: zora sokulması
0: bu? Yani
1: öngörülüyor.
0: Nasıl mesela buradaki göçmenleri nasıl kışkırttılar? Nasıl bir plan.